0: kaybedeceğim mi zannettin?
1: Hayır, öyle bir şey demiyorum. Öyle bir durum yok zaten. Peki. Ya CHP'yi bir salın artık.
0: Bak,
1: ya.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Siz CHP'yi salın artık.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Ya gerçekten.
0: Şunu artık kabul edin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veren, bak en çok zarar veren gene Cumhuriyet Halk Partililerin kendisidir.
1: Bu doğru.
0: Niye biliyor musun? Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ki 6 oku bırakıp 5'e indireceğiz, birini mora boyayacağız diyorsa kendi ilkesel duruşuna ihanet etmiş demektir. Şimdi bunu bir düşünmek lazım zaten. Yani o günden başlaması lazımdı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının Özgür Özel'i sorgulamaya. O gün başlaması lazım.
2: Şimdi Özgür Özel'in bir açıklaması var. Açıklamayı burada göstereceğim şimdi size. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni bir görelim mi? CHP Genel Merkezi'ni bir görelim. Mahir şimdilik orada değil. CHP Genel Merkezi Mahir içeriye gitti değil mi? Çok iyi. Bak Mahir şimdi CHP'nin kaçıncı katı vardı çıkılmayan kat Hasan abi?
0: 14.
2: 12. kat.
0: 12 mi 14 müydü?
2: 12 miydi? 12 mi?
3: Genel Başkan.
2: 12 değil mi? Şimdi Mahir 12. kata çıkıyor. Tamam mı? 12. kata çıkacak. Ve Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplantı yapıyor. Mahir oradan ne var ne yok, nasıl bir politika belirleyecekler? Mesela yeni partiye karşı yeni argümanları ne olacak? Onları öğrenecek, birazdan dönecek, aşağıdan yayına girecek. Mahir CHP Genel Merkezi'nin içinde, o toplantı da orada. Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu, tabii 83 kişi bugün Özgür Özel'e karşı böyle bir toplantı yapılıyor. Acil olarak toplandı onlar da haklı olarak. CHP Genel Merkezi'nin son hali bu. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz diyor CHP'liler. Atatürk'e istinaden yazmışlar. Yani bugüne yönelik anlamlı bir cümle bu. Atatürk posterinin, Atatürk'ün resminin altına Cumhuriyet Halk Partisi şöyle yazıyor. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz. Bu ne demek? Ya bu şimdi Özgür Özel'e, Murat ne demek bu?
4: Burada şunu görüyoruz yani bu...
2: Yani Özgür Özel ve arkadaşları vazgeçti mi diyorlar?
4: Yeni bir yol arayışında olanlara bir mesaj veriyor aslında. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal hafızasının bir anda silemezsiniz. Ve onları bir yerden alıp diğer bir partiye taşıyamazsınız.
2: Evet.
4: Belki sayısal anlamda milletvekillerini taşıyabilecekler. Fakat örgütsel anlamda, seçmen anlamda bunların zaman alacaktır. Bir hikaye ihtiyaçları var. Şu an tam anlamıyla bir hikayelerin olmadığını görüyoruz. Bunun hakikat sonrasını diye konuşuruz ya, böyle bir evredeyiz. Bunu anlatmaları gerekiyor.
2: İşte bunu yazacaklarını bildikleri için Hasan abi programın başında, kardeşim ben böyle bir şey hiç görmedim. Yani partiden ayrılıyor, geliyor partinin kürsüsünden, biz buradan hop oraya gidiyoruz diye deklarasyonda bulunuyor dediği şey. Ama bu Özgür Özel tarafını da şöyle bir yere götürmüyor mu sence? Mesela Hasan abinin eleştirdiği şey, bak Özgür Özel kürsüde dedi ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmıyoruz. Yani o fikirden çıkmıyoruz, o gömleği çıkarmıyoruz dedi. Bunu yazacaklarını bildiği için mi dedi acaba?
4: Bu biliniyordu. Son bir haftadır çok dikkat etmeye başladılar Özgür Özel ve ekibi. Çünkü açığa çıktı. Küreselci ve liberal politikalarla bir harmanladıklarını görürüz kendilerinin. Dört eğilimli küresel bir politikaya dönüştürmek ve amaçları aslında ana modeli bir parti kurmak. Aslında bu okyanus ötesinin hep hayaliydi. 2012'den bu yana Türkiye'de birçok siyasi parti
2: okyanus
4: kurdular.
2: Okyanus ötesi derken?
4: Yani Amerika olarak bakmak
2: Amerika,
4: lazım. Yani İngiltere diye bakmak
2: Türkiye'de
4: lazım.
2: Türkiye'de Fethullahçılar olarak konumlandı kafamızda. Mesela yani ben
5: Kemal Kılıçdaroğlu'na gelince ilk
2: FETÖ'cüler cümlesi, gibi anlıyorum onu.
5: İlk cümlesi ne oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na?
2: Ne oldu? Benim etrafımı sarmışlar.
5: Evet, sarmışlar.
2: İşte özür dilerim, fark edememişim falan dedi. Okyanus ülkesi dediğin Amerika mı böyle bir şey istiyor?
4: Ben ya İngiltere demek lazım aslında, baktığınız zaman bu işlerin başı aslında İngiltere. İngiltere Türkiye'de 2012'den bu yana siyasi parti kurdurmak istedi. Kurdurdu, kapananlar oldu veya halen hayatta olanlar var. Baktığınız zaman ama başarılı olamadılar.
5: Hocam bu işte kışın karda kışta balık yemeyecekti de. Ondan oldu yani. Balık yese onu yazın yeseler
2: nasıl olacak? Kışın balık yenir. Ya Aytunç niye kızıyorsun? Gene kızdın Aytunç.
1: Yo, dinliyorum.
0: Gene rollendi. Dur bakalım bir şey çıkacak orada.
2: Evet.
1: Ya Türkiye'de
2: Murat
1: Türkiye'de
2: Murat
1: siyaset.
2: Gezici, bir şey
1: Murat, Murat Bey bitirsin de Türkiye'de yo, siyasette.
2: Ya zaten konuşuyoruz.
1: Ya daha milletvekili olmadan Sayın Erdoğan'ın altına kırmızı halıyla Bush halı sermişti ya.
2: Ya kardeşim

0: Devlet başkanları.
1: Ya, hayır olur ya devlet başkanı hayır, seçilmeden.
0: Yok yok başka bir şey yoktu.
1: Bak,
0: başka bir
1: şeye bu gitti. Ülkede yıllarca bir siyaseti şey... Batı, Amerika, Avrupa dizayn etmeye çalıştı ve edecektir tabii ki. Buna zaten karşı göğüs
0: sen
1: durmak lazım.
0: Sen etmesin diyordun.
1: Hayır ben karşı göğüs durmak lazım. Ben zaten başından beri, ben çocukluğumdan beri ben hayata öyle bakıyorum zaten.
0: Ama Murat Gezici
1: Murat Gezici
0: iddia ediyor. Diyor ki kardeşim bunu ediyorlar diyor. Şu andaki yapılanma o okyanus ötesi diyor.
1: Hatta İngiltere Özgür Özel, Özgür Özel ve arkadaşlarının yerli olduğunu
0: İngiltere
1: düşünüyorum.
0: İngiltere diyor.
1: Özgür Özel ve arkadaşlarının yerli olduğunu düşünüyorum.
0: Yerli ve milli.
1: Yerli ya yerli ve milli. Şimdi bak bu yerli ve milli, milli o kantar var. Evet. Birisi diyor ki sen yerli ve milli değilsin. Ha tamam o zaman hop buraya doğru iniyoruz biz. Orası Aykut diyor ki Bey. Sen yerli ve millisin buradan çık. Ya kim belirliyor bunu? Kim belirliyor bunu? Yani Allah aşkına kim belirliyor bunu?
0: Kantar söylediğin kantar şu.
1: Kantara çıkıyorsun. Kim belirliyor bunu?
2: Kantara koyacağım
0: ben. Cevap versin.
3: Yerli ve milli Aytuç Bey diyor ki. Aytuç Bey diyor ki yerli ve millidir diyor Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. Peki bakalım hangi siyasi lider
1: Özgür
3: Türkiye'de.
1: Özel ve ekibi dedim ben. Ekrem İmamoğlu içeride şu anda.
3: Ekibi değil
1: Ekrem
3: mi?
1: İmamoğlu'nu koymadım. Özgür Özel İmamoğlu siyasetin mu? Lideri Özgür Özel. İmamoğlu ben Özgür ekibi. Özel'den bahsediyorum.
0: Bir, Murat'ı tamam. Bir anlayın.
1: Ama hayır ben öyle demediğim lafı demediğim evet. Laf. Demediğim tamam. Cümleyi kurmamak lazım. Tamam.
3: Siz diyorsunuz ki Özgür Özel
2: ve ekibi böyle oluyor hocam.
3: Özgür Özel ve ekibi milli ve yerli diyorsunuz.
1: Evet.
3: Hangi yerli ve milli Türkiye'ye gidip İngiltere'ye şikayet edebilir? Hangi lider gidip Amerika'ya, Türkiye'ye şikayet eder? Hangi lider gitti NATO'nun güvenliğini bana emanet edin? Türkiye'de ben varım. Eğer ki Türkiye'deki istikrarı istiyorsanız size Karadeniz'in güvenliğini, Doğu Akdeniz'in güvenliğini, NATO'nun güvenliğini daha ileri giderek Avrupa'nın güvenliğini NATO'dan, size
1: NATO'dan
3: sunacağım
1: çıkalım
3: diyor.
1: O zaman Murat
3: söyle, siz bu, söyle. Bu kelimeden
1: NATO'dan çıkalım mı?
0: Türkiye siz bu
1: NATO'dan çıkalım mı?
2: Rahatsız
1: olmadınız. Bir şey diyeceğim. NATO'dan çıkalım mı?
3: NATO'da biz
1: çıkalım mı?
0: Hayır Murat Gezici bunları söylerken
1: çıkalım, çıkalım diyorsanız anlaşırız. Söyle, bakın diyorsanız anlaşırız.
3: Ben söyleyeyim.
1: Burada bir sıkıntı yok. Ya NATO zirvesi ya. Türkiye'de oldu.
3: Evet.
1: Türkiye'de Ankara'da sıkı öğretim ilan edildi.
3: Türkiye'de
1: yani NATO, ben yanlış mı biliyorum? NATO zirvesi ya. Nerede yapıldı
3: siz
1: yani?
3: Siz bana cevap verin.
1: Öyle bir şey yok.
0: Konunun dışına
3: Aykut
0: çıkmayalım.
3: Bey, tamam.
0: Hani ama çok dağılıyor. Bu işin ideolojik bir tartışmaya gitti. Biz bugün şu CHP genel merkezini konuşuyoruz.
3: Özgür Özel yerli ve milli demek.
0: Evet.
3: Hakikat sonrasını yaşatmaktır. Neden? Bir, bu şahıs baktığınız zaman Doğu Akdeniz'in...
0: Sen Özgür Özel'e proje mi
3: diyorsun? Doğu Akdeniz'e... Öncesini söyleyelim.
0: Evet.
3: Doğu Akdeniz'in güvenliğini vereceğini söylüyor. Kime söylüyor? Batılılara söylüyor. Karadeniz'in güvenliğini vereceğini söylüyor. NATO'nun güvenliğini...
0: Bu çok ağır bir tam değil mi mesela?
3: Yani kendisinin şöyle, söylediği...
0: Bak ben de bir adım ileri gidip soruyu
3: söyleyenleri,
0: sana.
3: Kendisinin söyleyenleri.
0: Murat, şöyle soru sorayım.
3: Siz doğru buluyor musunuz?
0: Hocam tartışıyormuş gibi tamam. Olmayalım. Ben sorumu sorayım.
3: Tamam.
0: Şöyle, aslında sen şunu söylüyorsun. Yani tırnak içinde değil artık. Dışına taşan bir şey var. Yani Özgür Özel, işte Karadeniz'in doğusu, batısı, şurayı burayı verelim derken... Yani ülkeyi mi satıyor diyorsun?
3: Şimdi... baktığınız zaman ülkeyi doğrudan satma olmaz.
0: Niye yani? Bu anlama gelmiyor mu? Öyle değil mi?
3: Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yerli ve milli çizgiden çıkmasını ister. Eksenini değiştirmek isteyecektir. Türkiye artık kendi eksenini kurmuş bir ülke. Bunun değiştirmek isteyen, çok denklemli bir yapıya dönüştürmek isteyen bir güç var. 2012'den bu yana Türkiye'de bunu siyasi partiler kurarak yapmak istediler. Şimdi gelinen nokta ise Özgür evet. Özel'in Türkiye'yi açık ve netçe şikayet etti. Amerika'da ünlü bir gazeteye demeç verdi
0: evet,
3: baktığınız zaman.
0: Evet, verdi.
3: Bu kabul edilebilecek bir demeç değildi. Şimdi günümüzün şartlarına baktığımız zaman bu isim eğer ki yerli ve milli ise Atatürk'ün nutukunu okumalarını tavsiye etmeleri gerekirken geçen haftadan itibaren bu kişiler örneğin Bülent Arınç'ın anılarını okumayı tavsiye ediyor. Kim ediyor? Özgür Özel'in ekibi. Sizin bahsettiğiniz yerli ve milli dediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış.
0: Bak Aytuç seni can damarından vuruyor özellikle.
3: Ulusalcı dediğimiz Ergenekon davalarında yanına gittiğimiz kişi geçen bir yayında çıktı. Peki. Diyor ki Bülent Arınç'ın anılarını, kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum.
0: Geleceğim
3: diyor.
0: Gezici.
3: Yani
0: tekrar
3: Türkiye'de
0: geleceğim.
3: Biz bunları duymaya başladık.
0: Peki.
3: Özgür Özel baktığınız zaman Abdullah Gül, Bülent Arınç çizgisinde liberal bir politikaya oluşturmaya, onların desteğiyle beraber bir yeni yola gitmiştir.
0: Bunu peki, peki, teşekkürler. Geleceğim. Yeni partiyi biraz konuşalım. Bak orada çimento var, kum da var. Bir kere bu partinin adı ne olacak?
4: Orası aslında Gelecek Partisi'nin eski genel merkez binası.
0: Evet,
4: bir siyasi parti binası olarak da inşa edilmişti.
0: Bir deneme yapıldı orada.
4: İçi zaten ona çok uygundu ama demek ki ufak tefek tadilatlar, başka
1: diye,
4: düzeltmeler.
1: Yeni olmuş gibi olsun diye.
4: Düzeltmeler de yapmak için.
5: Yani binaları bile kopya. Yani binaları bile yeni değil yani.
0: Ya binalar
5: Tüzük gibi. Parti gibi bina da.
4: Bina bir şahsın mülkü. Bir dönem Gelecek Partisi kirası karşılığında
5: yeni
4: orada
5: bulunmuş. Yeni bir bina almaya yapılamamış.
4: Şimdi de eğer o binaysa, o bina tutulacaksa, o binanın şu anda yeni kurulacak parti ağırlıklı olarak Yeni Parti ismi ağırlık kazanmış.
0: Yeni Parti mi olacak?
4: Yeni Parti ismi olarak.
0: Bu şeyin vardı. Ne o eski milletvekili var ya, CHP'den ayrıldı. Ya eski televizyoncu... Söylesenize milletvekili. Tuncay Özkan parti kurdu. Onun partisi vardı, Yeni Parti.
4: Demek ki tesciller yapılmadı ya da yani partinin önüne arkasına
0: Tuncay Özkan'ın
4: bir...
0: partisi var. Parti kurmuştu yani, Yeni Parti diye.
6: Ya Yusuf Bozkurt Özal da Yeni Parti kurmuştu.
4: Yeni Parti ismiyle, Yeni Parti ismiyle, hatta birden fazla, yani 3-4 tane böyle Yeni Parti ismi var ama burada muhtemelen ya tescilleriyle alakalı ya da o ismin önüne arkasına başka bir şey koyarak bir adıyla beraber Yeni Parti izleyecek.
0: Sevgili Murat, senin çalışman var, ona bakacağız. Evet. Çünkü gerçekten çok önemli şeyler var orada, materyaller var.
4: Evet.
0: Şimdi bunlar CHP kökenli siyasetçilerin kurduğu partiler. Evet. Bak böyle bir kısaca görelim, hafifte bir tarih yapalım. Hasan abi, dikkat, ilgini çekiyor mu?
7: Çekmez
0: bak,
7: mi?
0: Bak nasıl çekmez mi? Ha böyle manidar ya, söylüyorsun.
7: Hayır ya, hayır, Gürsel Tekin'in söylediği bir tane laf var.
0: Ne söyledi?
7: O daha çok dikkat çekti.
0: Ne?
7: Dedi ki iktidar olmasak bile iktidarlara yön veren bir partiyiz. Devlete yön veren bir partiyiz dedi.
0: Doğru.
7: Niye o zaman CHP zihni, hani CHP iktidar olmadı diye arkadaşlar eleştiriyor ya, yıllardır siz varsınız, Aytunç hep der ya, yıllardır siz varsınız sağ partiler yönetmeyi niye yani, ediyorsunuz?
0: Gürsel Tekin yani, bir itirafta mı bulundu Türkiye'nin, diyorsun? İtirafta mı bulundu?
7: İtiraf değil de bir gerçeği işaret ediyor. Onun için onunla mücadele ediyor zaten Türkiye. Onun için de bu kadar parti çıkmaz doğal.
0: Bak şimdi yani, şöyle oluyor, hızlıca söyleyeyim. Ya bir logo düşünün. Herkes yeni partiye bir logo düşünsün. Niye biraz ya? Sonra soracağım, fikriniz niye nedir? Ya? Ya yeni bir parti kurulmuyor mu?
7: Bize ne?
0: Ne demek size ne burada? Hayır, yani herkesin bir katkısı olsun.
7: Sonra
0: çorbada bir tuzunuz olsun, yani, bir şey olsun yani.
7: Allah
0: bir katkınız
7: Allah
0: olsun. Bir düşünün, belki yeni isim, belki yeni diyor ama yeni kesin gibi adı herhalde.
3: Para mizah yapabiliriz ama hoş olmayabilir.
0: Bir logo tasarlayacağız. Hayır, niye mizah olsun yani?
1: Yeni kesin, yeni kesin
0: değil. 1945.
1: Abi. Yeni parti ismi kesin değil.
0: Kesin değil mi?
1: Hayır.
0: Ne olacak?
1: Hayır, daha tartışılıyor bu.
0: Özgürlük ve Demokrasi Partisi, ÖDP vardı değil mi? Hani Özgür Mağazık Özel'den özgürlük falan. Ama o da HDP, çok... ÖDP ne oldu sonra? O da başka
7: o
0: bir...
7: O Ekim Partisi gibi bir şey olur. Özgür
4: Şahsi, şahsi evet, özel
7: evet,
4: bir şey olur.
7: Yani evet. Ekim İmamoğlu Partisi'ni kuramadık, Özgür Özel Partisi'ni kuralım der ama Silivri karşı çıkar ona.
0: Silivri karşı çıkar. He. Kim Silivri? İmamoğlu mu karşı çıkar diyorsun? Yok,
7: Silivri'deki...
0: İmamoğlu mu karşı çıkar diyorsun?
3: Umut olabilir benim tahminim. Bu da konuşuluyor.
0: Umut Partisi diyor.
3: Evet.
0: Şimdi Milli Kalkınma Partisi, Nuri Demirağ. Nuri Demirağ çok başka bir isim.
7: Evet.
0: Allah yani İnönü'yle ciddi problemler, İsmet Paşa ile problemler yaşamış bir isim. Sonra Demokrat Parti 46, CHP'den ayrılıp en ciddi icraatlar yapan. Yani memleketi olan, idare eden değil mi?
4: Ana damarı olan.
0: Tabii tabii. Aslında. Cumhuriyetçi Güven Partisi. Bak genellikle hep buralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmadığını anlatmaya çalışan isimler telaffuz ediliyor. Yani bir CHP şeyi gelsin diyor yani. Bir CHP adı dolansın diyor. Cumhuriyetçi Parti, Kemal Satır, Turhan Feyzoğlu mesela çok önemli bir isim. Sonra Demokratik Sol Parti, Bülent Bey, merhum Bülent Ecevit, DSP 1983. 85'te Erdal Bey, Erdal İnönü, Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Bu da çok renkliydi yani Türk siyasetinde. Bayağı bir şeydi yani, başka bir hareketti.
3: Ama
0: CHP.
3: Şu yanlış olmuş diye düşünüyorum. Yeni Türkiye Partisi DSP'den çıkmış bir parti.
7: Evet.
3: DSP de CHP kapalıyken kurulmuş bir siyasi
1: pardon,
3: parti.
1: Pardon, buradaki hata şu. Işte, hatayı söyleyeyim. 83'te Halkçı Parti var.
0: Evet.
1: Necdet Çalpin Partisi. Var.
0: Evet.
1: 85'te Demokratik Sol Parti'yi Sayın Rahşani, Rahmet tamam. Rahşani Cevit kuruyor.
0: Tamam.
1: 85'te.
0: Tabii, tabii.
1: Yani o sıralamada tarihsel anlamda
3: hepsi CHP'den
1: mesela değil, Halkçı
0: geldik,
1: Parti.
0: Geldik şeye. Bak, yeni İsmail parti, Cemler'in partisine.
7: Yeni parti CHP'den
0: çıkmadı. Yeni Türkiye Partisi.
7: Şöyle,
0: sonra
7: CHP'nin torunu. C CHP'nin torunu. Evet.
0: Tam tabiriyle torunu. Gerçekten evet. Öyle. Halkın Yükselişi Partisi Yaşar Nuri Hoca

0: vurdu bunu. CHP'den çıktı. O da bir parti denedi. Olmadı. İşte yeni parti Tuncay Özkan. Sonra Anadolu Partisi Emine Ülker Tarhan. Bunlar yakın zamanda, herkes hatırlıyor. Anadolu Partisi, evet. Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz. Bu enteresandı böyle bir... Devam ediyor değil mi Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi'ne?
1: Evet.
0: Peki. Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül. Sarıgül bu arada çok dikkat ettim. Yani benim için şeydi, hani nerede yer alacak? Merak ettiğim isimlerden Özgür biriydi. Bey'in. Bugün gruptaydı.
2: Özgür Bey'in
0: ve o 81 kişilik heyetin içinde var.
3: Var. Sarıgül. Bazı milletvekilleri de arka sıralara oturtulmak istenmiş.
0: Niye öyle? Zaman.
3: Yani çünkü bazı isimler zarar verebileceğini düşünüyorlar.
0: Yani kamuoyu seni görmesin. Evet, sen arkalara mı git demişler?
3: Mesela evet, Tan gibi.
0: Ama o öyle olmaz ki yani, gitmiş.
2: Nasıl ya, o CHP'nin geleneğinde olan bir şey ya.
0: Neden?
2: Ya Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Sonra da tuvaletin önüne oturup şutladılar partiden.
0: Yani ya Hasan
2: CHP'de
0: abi.
2: CHP'de geleneğidir bu. Hasan... CHP bu anlamda.
0: Peki,
2: çok...
0: Bak,
2: bu
0: kadar memleket parti partisi. Ya,
2: bu partiler kurulurken ne acılar çekip, sen kendin söyledin. Nuri Demirağ dediğimiz adam.
0: Tabii. Yani, enteresandı.
2: Allah rahmet eylesin. Nuri Demirağ gibi bir adam. CHP'den ayrılıp parti kurmak zorunda kaldığı günlerden bahsediyoruz.
0: Nuri Demirağ'ın
2: Demokrat
0: soyadını,
2: Parti Celal Bayar,
0: Adnan Menderes. Atatürk vermişti. Demir yolları dolayısıyla.
2: Ya şimdi evet, Nuri Demirağ...
0: Memleket Partisi Muharrem İnce.
2: Nuri Demirağ aynı zamanda Kafkas İstanbul Orduları Komutanı değil miydi arkadaşlar? O değil mi o?
0: Değil.
2: Killigin
0: Nuri Kılıgin. Şimdi öyle, Memleket Partisi Muharrem İnce ve yeni kurulması beklenen parti Özgür Özel. Özel'in partisi. Şimdi buraya baktık ya.
3: Mesela CHP kapalı olduğu dönemde DSP kurulmuştur. Çünkü DSP ya, tamam, örneğini veriyorlar.
0: CHP seçmenine hitap ediyor da, tamam, onun için doğru öyle
3: fakat
0: yazıyoruz.
3: Buradaki yeni oluşumun başarılı olacağını referans noktası DSP'yi gösteriyorlar. O yüzden doğru bir örnek değil. Cumhuriyet Halk Partisi kapalı iken DSP kurulmuştur. DSP de anlaşamamışlardır. Koltuk kavgası olmuştur. Oradan evet, da Yeni Türkiye Partisi doğmuştur. Yani tamam, bunu artı belirtmek lazım.
0: Yani Özgür Özel bu yeni partiyi kurarken DSP'yi örnek vermesi doğru değil diyorsun.
3: Doğru değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kapalı iken kurulmuştur DSP.
0: Yani mecburiyetten mi?
3: Mecburiyetten. Yani. Hatta bir kadro oraya destek
0: ama
3: vermiştir.
0: Bu Özgür Özel başından beri, Sayın Özel 74 CHP'sinden, Bülent Ecevit'ten çok şey yapıyor. Hani çok bahsediyor yani. O şimdi döneme de atıf
3: Türkiye,
0: yapıyor.
3: CHP'nin son,
0: tabii tabii. Çok şey yapıyor yani.
3: Şöyle bir bilgi vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihine baktığımız zaman son 40 yıl içerisindeki parti içerisindeki kavgalar koltuk savaşıdır.
0: Evet.
3: Ama 40 yıl öncesinden, yani 80 yılın öncesinde ise ideolojik kavgalar vardı.
2: Daha, bak, çok önemli bir ayrıntı bu.
3: Daha demokratik, daha liberal politikalara dönmelerinin, yani daha liberal politikalara dönme kavgası vardı. Hmm. Ama son 40 yılda ise kendi içlerinde çatışmanın ana sebebi koltuk savaşıydı.
0: Anladım. Peki sevgili Murat, böyle bir gelebilir misin? Bana 6 numaralı şeyi bir verin arkadaşlar. Şu 6 numaralı LED'i bir getir. Bak şimdi
3: benim
0: buna bakacaksın.
3: Ama.
0: Sadece bak şimdi, Murat'ı alacağım zaten. Başlayacağız bunu anlamaya.
3: Bunu almak lazım.
0: Hayır hayır, benim... sana bir şey soracağım burada. Şimdi sen bize az önce söylediğin dolayısıyla seni kaldırdım.
3: Evet.
0: Şimdi bize diyorsun ki Demokratik Sol Parti pek şey değil.
3: Yani MHP neden yok? Örnek onu olarak göremedim. Milliyetçi Hareket Partisi hani yukarıda.
0: Murat, sen de
2: sırada.
0: Sen de
3: yukarıda,
0: gel. Sen de gel. Şimdi sana soru şu.
3: Şimdi seçmen, izleyiciler yanlış düşünebilir. İki Murat var. İki
0: sorun
3: kamu
0: değil. Murat'ın araştırması. Ben sana şu tabloyu göstererek evet, bir tek şey soracağım. Sen dedin ki Demokratik Sol Parti Özgür Özel'in örnek gösterebileceği bir parti değil.
3: Değil.
0: Bambaşka işler dönüyor dedin.
3: O dönemin şartları çok farklıydı.
0: Ben sana burada AK Parti'yi gösteriyorum. Mesela AK Parti kurulduğunda Sayın Erdoğan orada, Saadet Partisi oradaydı. Yani Fazilet Partisi falan hepsi, yani o akım oradaydı.
3: Evet.
0: Ama kurdu, aldı ve götürdü. Aldı ve götürdü. Şimdi DSP yanlış örnek derken, mesela Türk siyasi tarihinde bu örnek, AK Parti müthiş bir örnek.
3: Hı hı.
0: Buraya niye hiç hak vermiyorsun ya da şans vermiyorsun? Şans vermiyorsun.
3: Şans vermiyor derken Özgür Özel'e...
0: Evet, evet, evet.
3: Şimdi bakın.
0: Yani AK Parti de Saadet Partisi varken kuruldu.
3: Hı hı.
0: Bunlar kurdu, bunlara şans vermiyorsun. Onun böyle gerçek bir sebebini istiyorum. Yani dayanağın nedir?
3: Özgür Özel bir siyasi bir oluşum oluşturma, yeni bir yol oluşturma

0: gayreti içerisinde ana modeli yani liberal ve küreselci bir siyasi parti.
1: Evet.
0: Bunun içerisinde Milliyetçi Hareket Partililer var, AK Partililer var, MHP'liler var, CHP'liler var baktığımız zaman.
1: Evet, evet.
0: Aslında bunların rakamlarını ifade etmek çok temelde önemi yok. Burada önemli olan dahiller mi değiller mi? Evet, oy vermek isteyebilirler, yeni bir parti kursunlar diyebilirler. Çünkü evet. Türkiye'deki seçmenin %55'i oy verdiği siyasi partiye gönülden bağlı değil. Gönülsüz bir seçmen
1: yüzde?
0: Var. %55'i.
1: Oo, yani inanılmaz bir rakam. Yani böyle gezen seçmen.
0: Gezen seçmen. Hmm. Aslında bunların ideolojilerinin olmadığını ama şu yönde bir artış var. Üniter devlet anlayışında, milliyetçilikte ama Türk milliyetçiliğinde artış olduğunu görüyoruz. Bu seçmenin Atatürkçülükte de çok ciddi bir artış var. %64'lere çıktığını görüyoruz. O yüzden yeni bir siyasi parti olarak bakan bir seçmen var. Çünkü son 25 yıldır AK Parti Türkiye'yi yönetiyor.
1: Peki.
0: Sıkılmış, biraz öfkeli olan bir seçmen var. Bu sadece muhalif seçmenlerde değil, AK Parti'nin içerisinde de var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de var. Fakat bunlara hangi anlatıyla, hangi meşruiyetinizi sağlayarak onları ikna edebilirsiniz? Mesela deniyor ki Özgür Özel yeni kuracağım partide Özgür Karabat olmayacak. Burhanettin Bulut olmayacak diyor.
1: Nasıl milletvekilleri oradaydı?
0: Ali Mahir Başarır olmayacak.
2: Yönetimde olmayacak.
0: Şöyle kurucular kurulunda yer almayacak diyor. Neden? Çünkü onlar hakkında şaibe var diyor. Yarın bir gün ben partimde bunları almış olursam diyor. Kurucular kurulunda.
1: Orada bir bölünme daha yaşar
0: bölünme.
1: O zaman.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Ve
1: şimdi daha yeni ayrılmışsın hani orada bile şaibeler var dersen orada bir bölünme daha yaşarsın.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
2: Hocam zaten Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel tam mutabık mı ki bu partinin nasıl olacak?
1: Bilmem.
0: Bugün baktığımız zaman bakacağız. Özgür Özel...
1: Şimdi bakacağız.
0: Özgür Özel
1: şimdi bakacağız.
0: Ne yaptı?
1: Çok önemli bilgiler var.
0: Bakın Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman parti meclis üyelerini veya MYK üyelerini veya milletvekillerini ya da il başkanlarını tek tek arayıp bir konu için hiç ikna etmeye çalışmamıştır. Ama bugün ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir genel başkan masaya oturup bütün milletvekillerini tek tek arıyor. Hmm. Aldığı cevaplar.
2: 83 oldum olmadığımın tartışması.
0: Aldığı tepkilerden bir tanesi o A takımı olarak ifade ettiği grubun yeni partide olmamasını isteyenler çıkıyor.
1: Peki.
0: Kurucular kurulunda peki. olmasın diyor.
1: Doğru.
0: Şimdi siz neye ve neden, niçin karşı çıktığınızı ifade etmeden, arınmaya karşı çıkarak, meşruiyeti sağlamadan yeni kuracağınız partide de onları da istemiyorsanız kenarda dursunlar ama kurucular kurulunda yer almasın derseniz bu iş olmaz.
1: Çok iyi anladım.
0: O zaman parti meclisinin ya da partinin genel kurulunda siz arınmayı savunacaksınız ama partinin bütününde ise arınma olmayacak.
1: Çok teşekkürler.
0: Burada büyük bir çelişki var.
1: Çok teşekkürler sevgili Murat. Seni alalım tamam, bundan sonra yine konuşacağız. Şimdi geldik Area'nın araştırmasına. Bir sevgili Murat'tan öteki sevgili Murat'a geldik. Şimdi sizce arkadaşlar bu çok önemli bir çalışma. Daha böyle sıcak, taze, yeni bir çalışma. İlk kez bu kadar açık, şeffaf, böyle biraz şey gibi oldu. Seçim akşamı hani buraya yansıtıyoruz ya. Hangi parti ne kadar oy aldı falan. Böyle heyecanla Türkiye takip ediyor. Biraz öyle oldu. Sevgili Murat, Area araştırma olarak Temmuz 2026'da bu araştırmayı yaptı. Künye bu.
2: 11-15 Temmuz tarihlerinde 81 il...
1: 81 il.
2: İl, evet.
1: Tamam.
2: 183 ilçe, 40 kent ayrımını da gözeterek... toplam 2030 kişiyle yapılmış bir çalışma. Künyeyi de söyleyelim başta.
1: Güzel. Sizce Özgür Özel ve arkadaşları bundan sonra ne yapmalıdır? %33,5 CHP içerisinde kalarak parti içerisinde mücadeleye devam etmelidir.
2: Yeni bir parti kurmalıdır.
1: Fikir belirtmiyor 18,3'ü. Bu yeterli bir oran mıdır arkadaşlar?
2: Şimdi onu bu tür sorularda asıl hedef kitlenin ne düşündüğünü yani genel seçmenden ziyade bu tür soruların muhatabiyeti yani öznesi kimse o iznenin muhatap olduğu kitlenin ne düşündüğüne bakmak gerekiyor.
1: Evet.
2: İşte o yüzden de o parti kırılımlarını yan tarafa verdik. AK Parti seçmeninin %28'i parti içerisinde kalsın, 42'si ise yeni bir parti kursun diyor.
1: Bir şey söyleyeyim, AK Parti seçmeni çok dürüst davranıyor.
2: Evet.
1: Bak AK Parti seçmeni gerçekten çok dürüst davranıyor. Yani adama sormuşlar. Demişler ki sen AK Partili misin? Adam demiş ki evet. Peki demişler.

0: Bu Özgür Özel ve arkadaşları CHP'nin içinde kalıp CHP'de bir genel başkanlık mücadelesine mi devam etsinler? Yoksa yeni bir parti mi kursunlar? AK Parti seçmeni demiş kardeşim yeni bir parti kurmaları lazım demiş. %42,7'si.
1: Biraz stratejik düşünmüşler İlginç. Galiba.
0: Öyle mi? MHP... Ha bölmeye yönelik mi?
1: Evet.
0: Ya ben bunu düşünmemiştim.
1: Orada AK Parti seçmeni bu konularda evet. daha stratejik düşünüyor. Dikkat ediyorsanız parti kroslarında...
0: Ya
1: şimdi...
0: Kerem böyle konuklara sopa uzatınca...
1: Yani... sopa benim sopa.
0: Evet.
1: Tamam. Şimdi
0: CHP'de başka
1: slaytların
0: bir şey. Kerem
1: sonu...
0: kulağıma söylüyor ya.
1: Evet. Slaytların sonunda gelecek

0: Hani bugün seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunda...
1: Kime oy verirsiniz
0: çıkıyor? Özgür Özel %20 çıkıyor şu
1: 20.
0: an için. %20.
1: Bu çok o düşük değil mi?
2: Ciddi bir rakam. CHP 1 alacak da ne olur? CHP
1: ya hocam şimdi...
0: CHP ise 11.8.
2: Hocam 11.8.
1: Çok önemli. Mesela evet. CHP'nin oyunu ben çok yüksek buldum. Bu Özgür Özel ve ekibinin oyunu da çok düşük buldum. Şimdi niye? Yani ortadaki hani kavga, tartışma, hani işin sesli tarafına bakarak evet. söylüyorum bunu.
0: Şimdi bu tür çalışmalarda bir siyasi parti kurulmadan önce veya bir siyasi partinin oluşumu sırasında biz iki tür soru sorarız. Sevgili meslektaşım da zaten o teknikle yapıyordur büyük ihtimal. Öncelikle bir partinin potansiyelini sorarız. Şimdi şu anda yayınlanan kamuoyu yoklamalarında büyük çoğunlukla Özgür Özel ve bu işte. Peki, evet. Özgür Özel iki tane sorumuz var bizim.
3: Peki evet. Murat Bey 2023'te kime oy verdiğiniz sorusuyla şu an bir seçim olsanın kırılımını varsa ekrana verebilir miyiz?
0: Şu anda yok ama
3: aslında o çok
0: ana raporda
3: olur.
0: Var.
3: Yani AK Parti'ye oy verenlerin yüzde kaçı yeni partiye oy verecek? Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerin ne kadar yüzde
1: Murat
3: kaçı?
1: Murat da sürekli olmayan şeyi soruyor.
3: Ama mesela MHP'ye oy verenlerin yüzde kaçı oy veriyor? Merak ediyorum.
2: Bir anlasak peki.
4: Oy veriyor mu acaba?
1: Sevgili
4: veriyor.
1: Murat bu tabloyu bize öyle bir anlatsana.
0: Evet önce buradan başlamak anlatıyor. Gerekiyor. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Evet. Burada herhangi bir yönlendirme yok. Az önce söylediğim bir partinin potansiyelini ölçebilmemiz için orada bir yönlendirme yapıyoruz. Evet. Yani şu Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı partiye oy verir misiniz? Hmm. Bu soruyu sorduğumuzda oran %35 civarında çıkıyor.
2: Çıkıyor.
0: Geçtiğimiz ayda bu ayda %35'lerde çıkıyordu.
1: Evet.
0: Ama bu bir potansiyeli gösterir. Yani kabaca
2: oraya kadar
0: finanstan evet. bir kavram ödünç alırsak aslında bir bürütü gösteriyor, neti göstermiyor. Bizim bürüt. İçin şu anda net olan ama sorduğumuzda kime oy vereceksiniz sorusu siyasi partileri de sıraladığımızda
1: sordun kaç
0: AK
1: çıktı
0: Parti
1: AK Parti?
0: %34.2 çıktı.
1: Şu anda.
0: Peki. AK Parti Ocak ayında bu oranı %30'lardaydı. Şu an için geçen ay ve bu ay %34 gibi bir oran tespit etti.
1: Araştırmayı sen yapıyorsun ama mesela o arada sende bir fikir oluşuyor mu? Niye bu %4 arttı?
0: Şöyle ki AK Parti seçmeni Ocak ayına kadar özellikle Ocak ayında bu memur emekli maaş zamları meselesinde seçmeninin bir kısmı Ocak ayında mesela AK Parti'ye 2023'te oy vermiş seçmenin yaklaşık evet. 7 puanı kararsız bölgeye geçmişti. Ama özellikle şu savunma sanayi konusu, NATO zirvesi çerçevesinde seçmeninin bir kısmı geri geldi.
1: Özgür Özel'in partisi %19.4.
0: CHP %11.8. Bu evet. CHP için her ne kadar CHP seçmeninin şu anda şu ikisini de toplam gözle bakmak gerekiyor. 30-32 bandındaki oy şu anda yaşananlarla ilgili bu seçmende bir öfke git gel nöbetleri yaşanıyor. Evet. O öfkeyle beraber verilmiş cevaplar aslında tamam. biraz da bizde. Tamam. Oranın biraz daha sakinleşmesi, taşların yerine oturması, yeni parti kurulduktan sonraki kadroların ortaya çıktıktan sonra daha böyle soğukkanlılıkla cevap verecektir.
1: DEM %8,7.
0: 8.7.
1: MHP 8,1.
0: Evet.
1: İyi Parti 6. 6. Baraj 7.
0: Baraj 7.
1: Zafer Partisi 3,5.
0: 3,5.
1: 3,5 deyince böyle 3,5 atıyorsun gibi bir şey oluyor ya. Anahtar Parti 2,6.
0: Evet.
1: Tip 2,3. Yeniden Refah 2,1. Diğerleri de 1,4.
0: 4. Bakın şurayı toplayın. İyi Parti, Zafer ve Anahtar. İyi Parti'nin türevleri yani
1: evet,
0: İyi Parti'den
1: doğru.
0: ayrılan partiler.
1: Ümit Hoca'nın partisi.
0: Evet.
1: İyi Parti Müsavat Bey.
0: Evet.
1: Burada da 9, Yavuz Aralioğlu.
0: 12.
1: Evet 12 yapıyor.
0: 12 yapıyor. MHP'yi de üstüne koyun 20.
1: Şimdi bu
0: Büyük Birlik de diğerde %1'ler civarında. Bakın 2018 seçimleri, 2023 seçimleri ve 2023'ten sonra yaptığımız araştırmaların Top neredeyse ya. Tamamında milliyetçi söylemleri, Türk milliyetçiliği söylemleri önde olan siyasi partilerin toplam oy havuzu %21-22'lerde.
1: Bir saniye. Müftüoğlu, MHP Murat'ın çalışmasına göre 8,1 oy alıyor. Sence normal, beklenen bir oy mudur yoksa
0: Mehmet abiye
1: MHP
0: geçmeden,
1: biraz daha fazladır mı diyorsun?
0: Mehmet abiye geçmeden ben şimdi bir dipnot vereyim ondan sonra fazla şey yapmıyorum. Şimdi evet. biz bu tür siyasi araştırmalarda özellikle asker, polis ve devlet memuru kişilerle anket yapma konusunda zorlanırız. Ve biz anketlerimizde genelde kamuoyu yoklamalarında MHP

0: Sandıktan çıkana göre ortalama 2 ila 3 puan evet. daha geride buluruz. Ve ha, bu artık
1: MHP'yi
0: bütün sektörde
1: Hareket Partisi her zaman %10'un üzerinde oy oranı var.
2: Yani anketçiler doğruyu bulamıyorlar hiçbir zaman.
3: Hayır, hayır, şöyle diyor ama.
0: Biliyorum. Çok ulaşamıyoruz Hasan abi.
3: Çok güzel tabii. bir tespit
2: biliyorum
3: oldu.
2: Biliyorum yani.
1: Sevgili evet. Faruk, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yıllardır bütün anket firmaları tenzih ederek söylüyorum.
0: Yok katabilirsin Mehmet abi. O dipnotu koyarak ben de ilan ediyorum.
3: Ama hayır, katabilirsin diyor.
1: Hayır dipnot koyduğun için dipnot koyduğun için tenzih ediyorum. Murat Bey programın başından beri MHP'den giden oylar, AK Parti'den giden oylar. MHP'den giden oy yok.
0: Bak, sataşma var Faruk abi.
1: Eğer giden
3: bak,
1: oy varsa...
3: MHP'den giden oy yok diyor.
1: Giden oy varsa...
3: ne
1: Milliyetçi
3: kadar
1: Hareket
3: var?
1: Partisi niye %10'un her zaman üzerinde duruyor? %3 gösterilen Milliyetçi Hareket Partisi var. Siz daha önceki yaptığınız anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi kaç gösterdiniz?
4: 9.
1: Kaç çıktı?
4: 10.
3: 10 çıktı. Ama söyledi sebebini.
1: Hayır.
3: Ya bu arada burada
1: hayır, Murat
3: çok
1: Bey sebebini
3: şey.
1: Söylemiyor.
3: Özlemişim bak o.
1: Hayır. Karşımda oturan Murat Bey sebebini söylemiyor. Sadece.
3: Bak, söyledi bak. Buradaki Murat Bey.
1: Ya ben o Murat Bey söylüyorum. Evet. Yani anket firma sahipleri olduğu için söylüyorum. Deminden beri MHP'yi konuşuyor. MHP'nin oyları
3: ama
1: işte
3: ya,
1: CHP,
3: şey diyor, asker,
1: Özgür Özel'e gidiyor
3: asker,
1: diyor. CHP'ye polis, gidiyor diyor.
3: Bak polis diyor mesela. Onu ne? Diyor biraz. Polis MHP'ye oy verir diyor ama MHP, polis, asker yani memur insanlar görüş belirtmiyorlar diyor. Onun için MHP sürekli bizim tabii,
0: o meslek gruplarının ankete katılımları daha düşük.
2: Zaten bu lojmanlar da
3: tabii.
1: Hasan abi bir dönem şu an yanımda yok sonuçları. Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi Güneydoğu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde oy orana, oyuna sahipti, oy almıştı.
3: MHP mi?
1: Milliyetçi Hareket Partisi.
3: Ya MHP, Muş'ta belediye başkanı MHP'liydi.
1: Şimdi MHP'nin oyları farklıdır. Konjektüre göre değişmiyor.
3: Evet.
1: Sabit oyu var, üstüne koyar ama aşağıya inmez. %3'lerde bahsediliyordu. Şimdi bir örnek daha vereyim. Siz bakın %8.1 çıkardınız. Tamam diyorum buna. Bak tamam diyorum. Hani...
3: Murat çok itiraz ediyor ama.
1: Hayır itiraz etmiyorum. Hani terörsüz Türkiye olduğu zaman MHP sıfıra inmişti. Ne oldu?
0: Sıfıra inmedi Mehmet abi ama ilk dönem o Ekim
3: i̇şte
0: ayında
3: oldu,
0: Sayın Genel
3: oldu.
0: Başkanı...
1: Hayır ne oldu soruyorum ben şimdi
3: evet.
1: bunlara.
3: Evet.
0: İnmedi ama Sayın Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin o ilk açıklamasında, meclis kürsüsündeki ilk açıklamasından sonraki 3 aylık süreçte seçmeninde ciddi bir gitgel yaşanmıştı. %4'lere, %5'lere kadar
1: şu,
0: indi.
1: Şudur.
0: Ve sen tekrar toparladı %8'lere kadar.
1: Öncelikten insanlar anlamaya çalışıyor. Anladıktan sonra ki şu bu saatten sonra zaten Devlet Bahçeli'yi kimse ben Devlet Bahçeli'yi anlamadım diye yaklaşmıyor. Devlet Bahçeli artık ne diyorsa anlamasa dahi anlıyorum diyerek hareket ediyor. Öyle yaklaşıyor artık.
3: Şimdi
1: onun için
3: gezici,
1: ben de iddia
3: şey
1: ediyorum önümüzdeki dönem Milliyetçi Hareket Partisi yani belki böyle şey olacak şu anda söylersem ya bu kadar düşük
0: söyleyin
1: mi söyledin
0: abi.
1: Diyeceksiniz ama %12'nin üzerinde 12,5'un üzerinde oy alacak.
0: Şimdi az önce Faruk abi bir şey söyledi. Türkiye'deki milliyetçi partilerin
2: 12 çok düşük. Yok
1: ben kalkmıyorum.
0: Milliyetçi partilerin
1: onu
3: yeni ayakkabılar, yeni ayakkabıları
1: bildiğim için söylüyorum.
3: Halkımız izleyicilerimiz yeni ayakkabılarını bir görsün.
1: Siz
4: Milliyetçi Hareket Partisi ise iktidara yürümek için 12 yetmez. Ben iktidar olmasını arzu ederim. Siz 12'de sınırlandırdınız
1: bak,
4: partiyi.
1: Bak bak. Ya şimdi bana benle sataşmaya kalkıyor.
4: Ben gerçekleri konuşuyorum.
3: Peki.
0: Sizin
1: burayı gibi
0: afaki
1: sataşma için konuşmuyorum.
4: Ben sataşmam.
3: Aytunç buraya bir itirazın var mı? Bir saniye. Aytunç buraya bir itirazın var mı? Biz geleceğim Gezici geleceğim.
4: Aytunç
3: bir itirazın var mı şuraya?
5: Ay şimdi şöyle ben de potansiyel anlamında baktığımızda zaten geçen 2-3 gün önce çıkan İstanbul Reves'le yaptıkları araştırmada da potansiyel oyunun 35 ile 49 arasında olduğunu kendileri de söylüyor.
3: Kim AK Parti mi?
5: Hayır İstanbul araştırma var.
3: Şeyi diyorsun yeni kurulan parti.
5: Yeni kurulan evet. parti. Yani şimdi o anlamda baktığımızda şu anda bu Murat'la da biz hep konuşuruz bunları. Ağını ölçen bir süreçten bahsediyoruz ve yeni parti daha şu anda şekillenmedi.
3: Ama ağını hani, ölçsen de hocam bak şöyle bir hakkı teslim et.
5: Harbi bitirelim ya çok araya giriyorsun. Bitir. Bir bitireyim lütfen. Ya şimdi bitireyim la bir dakika.
3: Bitir.
5: Şimdi baktığımızda partinin potansiyeli var. %35'lere de ulaşabilir.
3: Evet.
5: Ama önümüzde izleyeceği politikalarla %20'lerde de kalabilir. Kılıçdaroğlu ve ekibi

0: yapacağı hamlelere göre %2 de olabilir o parti, %10'larda, 15'lerde de olabilir. Ya bunlar daha zaman içinde gözükecek. Yani şu andaki anketlerin yani tam anlamıyla bize geçici, sağlıklı bir şekilde
1: değişir.
2: Yani bir sonraki sorularda Aytunç Bey'in demek istediğini daha iyi anlayacağız.
0: Yani, şimdi ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok ankette zaten %32 ile 34 arasında çıkmaya başladığını görüyoruz zaten. Bu bir gerçeklik. Yani işte o güvenli liman dedikleri, o NATO zirvesi üzerinden kurulan, savunma sanayi üzerinden kurulan vesaire. Yani bunların hepsinde bir sıkıntı yok. Hı hı. Bu önümüzdeki süreçte Özgür Özel'in partisinin ne yapacağını göreceğiz. Yani bu
1: mesela buradaki
0: bak,
1: rakam.
0: Ben biraz... bu araştırmayı gelmeden önce ben de gördüm.
1: Evet.
0: Murat'tan istemiştim zaten.
1: Çok iyi, çok güzel.
0: Şimdi mesela ANAP gibi Türk siyasi tüm siyasi elimleri kapsayan bir parti kurması durumunda oy verme davranışı diye soruyor
2: gelecek.
0: Murat şimdi.
2: Evet.
0: %32 diyor bak. Gelecek oy şimdi. Verebilirim. %32 diyor.
1: Yani ANAP işte burada diyor. Geldi.
2: Evet, evet, geldi.
0: Şimdi bak
2: merkez
0: bu,
1: evet.
0: Ya yani bu %32'yi gösteriyor. Hı. Ama potansiyel daha başka bir. %35-49 arası çıkıyor zaten herhalde.
1: Anladım.
0: Çok özür dilerim. Buraya gelmeden önce, geçen iki gün önce çok önemli bir araştırmacıyla sohbet ederken, şu anda ismini vermiyorum. Biraz sonra daha sonrasında anlatacak, röportaj yapacağım problem. Kendisiyle evet. Ama şunu söyledi. Şu andaki 35'ler, 50'ler, 45'ler, 60'lar ne çıkıyorsa
1: havada
0: çok
1: uç.
0: Naif rakamlar dedi. Tamam, daha erken dedi bunlar için. Bunları konuşmak anladım. İçin dedi. Görmemiz gerekiyor.
1: Ertuğrul Akar.
2: Evet.
1: Az önce bu dursun. AK Parti %34 virgül kaçtı?
2: 4.
1: 4. 34,4. Kısaca, çok kısa. Bu AK Parti için senin nezdinde inandırıcı bir oran mı?
3: Ya şu aşamada AK Parti'nin oturduğu baraj o. Evet, 34-35 bandı şu aşamada.
1: Normal diyorsun.
3: Normal tabii, seçime daha çok var.
1: Daha önce söylediği de ilginç. Mesela 30'a inmişti diyor. 34'e
3: tabii doğal,
1: çıktı
3: yani
1: diyor.
3: Emekli maaşları, enflasyon durumu, ekonomik durum, bunlar tabii ki etkiliyor. Devamında NATO, Milli Savunma Sanayi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uluslararası politikaları, bunların hepsi önemli seçmen için. Yani o liderliğin, yönetimin vermiş olduğu güveni alan seçmen artık şuna da inanmaya başlıyor. Evet, ekonomiyi de yine Sayın Cumhurbaşkanı düzeltecektir ve Cumhuriyet Halk Partisi ondan içerisindeki bu kavga da bunu tetikliyor.
1: Peki. Gezici, bir şey diyecektim. Çok şimdi, kısa ama almaya devam edelim,
3: de
1: inceleyelim.
3: Yorum
1: bunları
3: yapmak istiyorum. Yani bu söyle. Oy olanları falan, bunlarla ilgili sıra bana ne zaman gelecek?
1: Gelir, sıra sende.
3: Tamam, ben yorum yapmak istiyorum çünkü o kanattan cevaplarım var oralara.
0: Aytunç
3: tabii,
0: o kanattan mı dedi ya?
3: Sosyalist kanada cevap.
0: Greenwood kanadı diyelim.
3: Sosyalist
1: dur, o zaman geleceğim. O zaman geleceğim.
4: Ben de o kanat dedin. Gezici. De burada oturuyorum.
3: Sen arada
4: ben,
3: kötü
4: ben yerde. Geçici kanatı temsil ediyorum.
2: Gezici attılar buraya değil mi Mehmet abi?
1: Gezici bir şey söyleyeceğim.
2: Sizi de attılar buraya valla.
1: Çok özür dilerim. Gezici
5: şimdi bu oy, oy verebilirim, kararsızım, oy vermem kısmı önemli.
1: Doğru.
5: 2023'te kime oy verdiğinizde şu an bir seçim olsa
1: kime verirsiniz?
5: Kime verirsiniz? Bunun çaprazı yani kroz dediğimiz o kırılımı merak ediyorum. Eğer ki notlarınızdan okursanız mutlu olurum. Yani onu mesela buraya baktığımız zaman AK Parti'ye oy verenlerin %10'un üzerinde kararsızları dağıtarak gidiyor. MHP'ye oy verenlere baktığınız zaman %10'a yakını gidiyor. Ama somut olarak ne kadarı veriyor?
1: Peki.
5: Onu merak ediyorum.
1: Peki. Ne diyorsun Murat? Şimdi burada Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 1980'lerde Özal'ın kurduğu ANAP gibi tüm siyasi eğilimleri kapsayan bir parti kurması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?
2: Şimdi bu iki peş peşe iki soru sorduk
1: evet.
2: Bu konuyla alakalı.
1: Güzel bir soru ama. Değişik bir soru.
2: Evet. Yani oy verebilirim. İşte bu potansiyeli gösteriyor. İşte merkezde bir parti kurulursa oy verir misiniz sorusu, oy verebilirim
1: diyor.
2: Dediğim gibi bir varsayımsal cevap aldık. Ve bu sorunun hemen arkasından da, az önceki sorunun hemen arkasından da Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kuracağı parti siyasi yelpazenin neresinde olmalıdır? He. Aslında az öncekiyle birbirini
1: çok
2: tamamlayan
1: yani.
2: İki
6: çıkarsınlar
2: soru.
6: Mı çıkartmasınlar mı? Alto gömleğini çıkarsınlar mı çıkartmasınlar mı?
0: Sana bir şey diyeyim mi? Buradaki yanıt bugün Özgür Özel'in konuşmasının içinde var.
2: Hadi bakalım.
1: Var değil mi?
0: Var.
2: Nedir? Bakın var. Genel
6: gömleği çıkartıyoruz
0: şimdi,
6: ama
0: şimdi o konuşmayı merkez taraflı olarak okuma değil, gazeteci olarak okuduğun zaman
2: yok, ben
0: esas
2: olarak dedim de.
0: Hayır, burada diyor ki
2: ben dinledim.
0: Sosyal demokrat Alto evet. Atatürk evet. Üzerinden merkez solu anlatan bir çizgi
1: evet.
0: Ama onun devamında bir Türkiye ittifakı. Merkez solda ve merkezde diyenlerin oranı hemen hemen birbirine eşit durumda.
2: Evet.
1: Anladım. Peki
4: bakın, ben bir şey daha söyleyeyim.
2: Burası önemli. Bunu bir saniye, bunu bir söyleyeceğim. Düşmem gerekiyor.

0: Farklı evet, editleri falan filan diye devam ediyor.
1: Hasan
0: yani.
1: Abi, Murat bir burayı bir anlatsın.
2: Murat, evet, önemli bir şey söylüyor. Milliyetçi oyları yüzde kaç demiştiniz?
3: %22 abi. Milliyetçi 22. Partilerin %22. Aldığı oy havuzu %22.
2: Şimdi bu partiler nereden koptular?
3: MHP'den koptular. Hepsi
2: MHP'nin oyları işte. Bunlar MHP'nin oyları. Tamam mı? Ya
3: eğer potansiyel diyorsanız MHP...
2: Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi CHP'nin kopuşuna bakalım. Nerede CHP koptuğunda oylar nereye gidiyor?
3: Şu anki yeni kurulacak partiye gidiyor. Yani %30 civarındaki bir
2: daha önce
3: oyun
2: kopanlar
3: 10 puan
2: da hiç
3: CHP'de
2: yere gitmedi,
3: 20
2: değil
3: puan
2: mi?
3: Özgür Bey'in
2: parçalanmadı.
1: Nereye varmaya çalışıyorsun?
2: Nereye varmaya çalışıyorum?
1: Nedir derdiniz ne?
2: Şuraya varmaya çalışıyorum. Şuraya varmaya evet. çalışıyorum. Sürekli hani böyle kaygan zeminden işte geçişkenlikten falan bahsediliyor evet. ya. Milliyetçi oylar milliyetçi söylemlerle çıkış yapanları da kalıyor. Ama sol oylar hiçbir yere gitmiyor. Yine solda kalıyor. Anlatmak istediğim o.
1: Peki. Peki. Şurayı şurası, bize bir anlatsana
3: araştırmanın
1: Murat.
3: Araştırmanın aslında biraz da kalbi bu.
1: Evet.
3: Yani
1: CHP önemli değil mi? En önemli noktası
3: evet, en
1: bu.
3: En önemli tablo benim için.
1: Nerede bu duracak çünkü. Bu? Yeni parti nerede dursun?
3: İşte bir siyasi parti oluşturulurken evet. siyasi partinin siyasi koordinatları. Bu ha. partinin siyasi koordinatları sadece o partinin kuranlarının ne dediğinden bağımsız yürür sonraki süreçte. Hmm. Şöyle ki bakın İyi Parti'de, Deva Partisi'de, Türk siyasetinde merkez iddiasıyla kurulmuş iki siyasi partiydi yakın zamanda.
1: Ama Deva her Partisi ikisi, ve?
3: Deva Partisi ve İyi Parti. İkisi de büyük.
1: Gelecek?
3: O daha merkez mı? Algısı yoktu. En azından kurucu kadrolarında.
1: Mesela geleceğe İslamcı diyebilir misin?
3: Daha muhafazakar diyebilirim. Evet. He, İslamcılık tamam. biraz
1: evet.
3: daha
1: şey. Ama İyi Parti o merkezde yer bulmadı mı?
3: Şöyle ki evet bir siz bir iddiayla ortaya çıkarsınız ama siyasi kadrolarınızdan bazıları öyle bir öne çıkar ki o iddianızın gerisinde kalırsınız. Seçmen sizi sizin konumlandırdığınız yere değil kendi zihnindeki yere konumlandırır.
4: Çok iyi.
3: Şimdi doğru. mesele çok, burada çok şu. Evet. Merkez solda olsun diyen genel seçmende,
1: evet.
3: Merkezde olsun diyen de %30. Ama bizim için asıl önemli olan konu Özgür Özel'in kuracağı partiye oy veririm diyen o %20'lik seçmen ne diyor?
1: Ne diyor? Hı.
3: Yarısı %46'sı merkez solda olsun diyor. %43'ü de merkezde olsun diyor. Yani. Aslında burada aslında şu son 1-1,5 aydır kamuoyunda da yansıyan bazı tartışmalar var. Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının bu yeni partinin siyasi koordinatlarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının siyasi koordinatları öngörülerindeki farklılıkları görüyoruz. En son
1: Hasan
3: Sayın
1: abi
3: Özgür Özel
1: çok vurgu yapıyor. Aynı evet. görüşte değiller diyor.
3: Sayın yok, Özgür Özel en son yani. Ecevit kasketiyle aslında şuraya, şuraya vurgu yapıyor.
1: Yani nereye yapıyor?
4: Şuraya.
1: İmamoğlu nereye yapıyor?
3: Merkez'e. Sayın İmamoğlu'nun başından beri söylediği aslında merkezde olunması. Merkezde. Yani sağı da içine kapsayacak. Efendim liberal
1: Hasan
3: söylemleri
1: abi, gel.
3: De.
4: Yok yok sağ ol.
1: Gel rakamlara
4: sağ,
1: bak gel.
4: Ya, rakamları ben burada daha iyi görüyorum. Ben seni aynı zamanda hipermetropum ya oradan görelim.
5: Bunun mesajını tamam. Özgür Özel bugün zaten
3: bir
5: verdi.
3: Şimdi burası için yeni dakika, kurulacak şey partinin.
1: Şimdi sorunun büyüğü şu. Bak,
4: dur.
1: Sence Özgür Özel şey İmamoğlu burada diyorsun, bu burada diyorsun.
3: Evet.
1: Hangi yerde konumlanırsa bu yeni kurulan
3: şimdi,
1: partinin şansı daha
3: şimdi
1: fazla.
3: Şimdi Faruk burada %20 oy var.
1: Evet, %20.
3: %20 oyu kabaca şöyle diyebiliriz.
1: Nereye koyarsan koy %20 diyor.
3: 10 puanı bu %20 oyun 10 puanı evet. 20'nin 10 puanı merkez solda olsun diyor. 10 puanı da merkezde olsun diyor. Hı. Eğer bu yeni kurulacak parti evet. söyleminden bağımsız bu seçmenin zihninde hı. eğer merkezde algılanırsa, yeterince sol bulunmazsa hı. buradaki seçmenin büyük çoğunluğu tekrar eski yuvasına, az önce Gürsel Bey'in
1: döner mi
3: orantısında dediği gibi. Çünkü şu anda yeni kurulan bir yapı bu.
1: Yani bu yeniler için yapıda, böyle bir tehlike var.
3: Tabii
1: yani
3: ki.
1: CHP bulamamak. Seçmenini burada tutabilmek için merkez solda mı, merkez sağda mı konumlanacaklarına iyi karar vermeleri lazım diyorsun. Merkez yoksa seçmen CHP'ye döner.
3: Bir de onun formülünü, kadrosunu, siyasi dilini, o diskurunu çok doğru tespit etmeleri gerekiyor. Çünkü 100 yıllık bir siyasi parti. CHP içerisinde Sayın Cemal Engin Yurt'la Sayın Sezgin Tanrıkulu'nu absorbe edebilirsiniz. Aynı vitrinde her ikisini de seçmeniz.
1: Yeni yerde edemezler mi?
3: Yeni yerde bunlar daha riskli olur. Çünkü kadrolar yeni oluşuyor ve bu yeni oluşan kadroda herkes biraz kendisinden kimin olduğundan ziyade karşı olanlardan kimler bu vitrinde varı daha çok önemseyerek bakarlar.
1: Ya kardeşim, çimento orada, kum orada, ön tarafa koymuş.

0: Yeni şeyin binanın önünü.
1: Kerem getir görüntüyü. İçeride ama çalışma var mı bir bakalım?
2: Orada Özgür Özel bu tehlikeye
1: çalışma
2: aşmak
1: var mı orada?
2: Vurgu yaptı.
3: Bugünkü aslında bütün vurgusu biz şunun etrafında evet bunu da kapsıyoruz. Hatta tabii bu yeşili de kapsıyoruz.
2: Yani Ankara sağı da kapsıyoruz. Ankara Belediye Başkanlığı vurguladı.
4: Gömlek işte ya gömlek.
3: Bir dakika.
4: Ruhuyla gidiyoruz dedi.
1: Ney? Ankara?
2: Özgür Özel Ankara evet Belediye Başkanlığı vurguladı. Bizimle dedi. Orada sağ ve milliyetçi seçmene mesajını gönderdi.
1: Evet.
2: Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakmıyoruz dedi. Yine Ekrem İmamoğlu'nun 4 Eylül noktasında sevenlerine mesaj gönderdi. Kendisi de solda CHP'nin altı oku ve ilkesel duruşunu biz temsil edeceğiz diye CHP tabanına mesaj gönderdi. Aslında tüm
1: herkese bir mesaj gönderdi.
2: Evet, mesaj ve peki somutlaştırarak isimler vererek yaptı bunu.
1: Peki. Hani nerede yeni genel merkez göremiyorum. Bak içeride bir çalışma var. İşte ışık var.
4: İşte ben dedim yani genel merkez değil. Genel merkez inşaatı yapmış.
1: Ya genel merkez yapılıyor işte. Şurada muhtemelen evet. Gelecek Partisi'nin tabelası şurada mıydı?
3: Onu çok oldu sökelim.
2: Burayı kim yaptırıyor acaba? Sıvacı Adem falan var mı işin içinde?
1: Nasıl ya?
2: Ne sıvacısı? İnşaatçılar var ya onların tanıdığım
4: Sıvacı Adem var yani.
2: Sıvacı Adem falan
4: ama,
2: var.
4: Ama
2: onlar yapıyor muydu acaba?
4: Ama o itiraf
2: hep oldu.
4: Oldu
2: mu itiraf ya?
3: Hep provokasyon.
4: O ayrı yerde.
1: Harbiden ya.
2: Ben inşaatçı ya onun için sordum.
1: Gerçekten hep provokasyon. Bak onlar Müftüoğlu bile çok sert bakıyor ya.
2: Onlar inşaatçı ya onun için sordum.
4: Hayır onlar
1: ya çünkü inşaatçı. Herkes inşaat yapıyor.
5: Onlar 25 yıldır ülkenin her tarafını inşaat yapan Adalet ve Kalkınma Partisi 25 yıldır Türkiye'yi inşaata çevirdi. Adalet ve Kalkınma
2: ya
5: Partisi. Şimdi dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden inşaatçı
2: Adem
5: oldu dediler. Ya Allah aşkınıza yapmayın
2: Sıvacı
5: ya.
2: Sıvacı Adem deyince niye
5: Allah aşkınıza yapmayın ya. Bu kadar Sıvacı insaflı olun ya.
2: Ya inşaat hakkı
5: i̇nsaflı
2: gördüm Sıvacı Adem aklıma
5: biraz insaflı olun ya.
2: Kim Sıvacı Adem kim?
5: Ya insaflı olun.
2: Ya Sıvacı Adem kim?
5: Hasan Öztürk'ün yazılarını oku Allah aşkına ya. Sen Hasan abinin yazılarını okuyacaksın. Adalet ve Kalkınma Partisi 25 yıllık pratiğini anlatıyor. Anlatıyor.
2: Sayın moderatör bir soru soruyorum.
5: Buyurun efendim.
2: Sıvacı Adem kimdir? Kim ya? Niye
5: Adem
2: kadar
5: Soytekin.
2: Ha, kim
5: Adem
2: bu adam?
5: Adem Soytekin. Şey, var iddianamede.
2: İnşaat görünce niye tepki gösteriyorsun?
5: Var iddianamede.
2: Ya niye tepki
5: gösteriyorsun? Var da. Ya ne olacak yani? Şimdi Sıvacı Adem mi yapacak
2: bak,
5: burayı?
2: Bak Özgür
5: şimdi?
2: Özel.
5: Somut bir şey söyle. Burayı Sıvacı
2: Ali
5: Adem
2: Mahir
5: mi yapacak?
2: Ali Mahir Başarır'ı kadro dışında tutarak zımnen yediğiniz halkları kabul ediyorum diyor. İki kere iki dört kıvırmayın.
5: Ya kurucular kurulunda
2: babacığım,
5: bütün milletvekilleri olacak ya.
2: Yüreği olan,
5: kurucular kurulunda
2: olan,
5: bütün milletvekilleri
2: yol
5: olacak.
2: Yol yürüyoruz diyen o adamlar
5: ya kurucular kurulunda
2: bırakmaz.
5: Bütün milletvekilleri olacak Ertuğrul Akay anlatamıyorum galiba.
2: O isimler dışarıda kalırsa Özgür Özel
5: ya kurucular kurulunda olacaklar. Kurucular kurulunda olacaklar. Sonrasında
1: siz
5: onların
1: ne derseniz deyin yani. Siz ne söylerseniz söyleyin. Yeni Parti'nin binasında içeride ışık var, bir çalışma var. Bunu herhalde bir hafta içinde hazır hale getirecekler. Ya bu logo meselesine hiç bakmadık. Murat sen düşündün mü mesela logo ne olur?
4: Ama orada logo var.
3: Profesyoneller çalışıyor Faruk abi bize kalmadı.
1: Yok mesela Faruk ne olabilir ki?
4: Faruk Aksoy efendim? Orada logo var bak.
1: Nerede?
4: Özgür Özel.
1: Ya Özgür Özel'in fotoğrafı var. Fotoğrafı yeni kuracağı var. Parti
6: yalnız,
1: diyor.
6: Yalnız Faruk Bey.
1: Mesela
6: devamı var mı? Başka soru
3: yok,
6: var
3: yok,
6: mı?
3: Yok devam ediyor.
6: Başka tablo var mı?
1: Devam gelir de, gelir.
6: Şöyle. Baktığımız zaman
1: ya Murat sen benim bir soruma cevap ver. Logo aklında bir logo var. Mesela sen olsan yeni parti kuruluyor. Nasıl bir logo yaparsın?
6: Ben Özgür Özel'in yerinde olsam herhalde kartal koyarım. Küreselcilerin en önemli sembolü.
1: Ya sen de çok ciddi şey yapıyorsun zaman ya. Doğru mu?
6: Yani kartal diyor. Kartal evet olur yani.
1: Ya kartal Beşiktaş'ın yani ne küreseli müreseli. Şurada aşağıya inersin. Beşiktaş stadının orada kartalı görürsün.
6: Doğru.
1: Böyle duruyor.
6: Şimdi
1: hangi
6: bu
1: küreselci?
6: Şimdi Sayın Meral Akşener de bir siyasi parti kurduğunda oy verebilirimlerle beraber 24
1: evet
6: olurdu. Fakat günün sonunda %10 civarında oy aldı. Bunu unutmayalım. Yani,
1: Akşener mi?
6: Evet.
1: Evet. Söylüyor zaten bu partinin de oyunu söylüyor yani.
6: Daha da aşağıya düşecekti.
1: 20 diyor.
6: Şimdi baktığımız zaman bakın bütün siyasi parti seçmeninden ifadeler var. İşte merkez solda ya da merkezde ya da sağda merkez
1: diyor?
6: Sağda yer alsın diyor. Fakat günün sonunda oy vermediğini görüyoruz. Şu an bir seçim olsa tablosunu ekrana verirsek toplayalım. CHP ile Özgür Özel'in partisinin oy oranı toplamı %30 yapıyor. Yani aslında Özgür Özel
1: öyle
6: genel başkanlığında genel başkanlığından veda ettiği dönemde yani aslında genel başkanlıktan ayrıldığında CHP'nin oy oranı zaten 28-29'du baktığımız zaman. Şimdi de baktığımız zaman hem CHP

0: Özgür Özel'in yeni partisinin toplamı %29-30 yapıyor.
1: Şimdi Özgür Özel demek burada ki, olsa, bir burada, saniye, bir dakika. Özgür Özel burada olsa, şurada benim dikildiğim yerde dursa, sana şöyle bir soru sorar, normal. Der ki ya tamam Gezici de bir seçime girdik, hani yerel seçim falan. Yani Türkiye'de epey ciddi vilayetleri aldık biz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimi seçimde...
2: kazanan kim ya? İmamoğlu ben kazandım diyor. Özgür Özel ben kazandım
1: CHP,
2: diyor.
1: CHP olarak diyorum.
3: Mansur
1: ya.
3: Yavaş tamam. Diyor ki benim ektiğim evet, fidanlar ağaca durdu diyor.
2: Hepsi ben kazandım diyor. Kim yaptı bunu?
0: Bakın.
1: Ya bunu CHP ben, parti ben olarak kazandı. Kim kazandı?
2: Hayır canım. Ekrem İmamoğlu diyor ki ben yaptım. Değişim zamanı ben başarılıyım.
1: Ya şimdi Ekrem İmamoğlu cezaevinde değil mi? Şu anda. Ya mesela seçim oldu olması... Bir saniye bir saniye. Seçim
2: fark
1: oldu
2: etmiyor.
1: Şimdi.
2: Seçime hayır, girdi ya. Adam neticede.
1: Ya bir saniye sorun. Şimdi seçim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldılar. Geldiler şimdi bu yeni parti şeyi kazandı. Birinci parti çıktı velev ki. O zaman yani hani bunu kim kazandı diyeceksin.
2: İşte onu soruyorum. Bu kim diyeceğiz?
1: Bilmiyorum cevabı siz verdiniz.
2: Ekrem İmamoğlu'nun o günkü pozisyonuna bakacağız. Mansur Yavaş'ın pozisyonuna bakacağız.
1: Özgür
2: Özel'in pozisyonuna ve CHP'nin pozisyonuna bakacağız. Bakalım.
1: Sen niye yani Ali Mahir Başarır'a taktın?
2: Hayır, isme takmadım ben. Üstad dedi ki bazı isimleri dedi kurucular kurulunda.
0: Ben söyledim.
2: Siz söylediniz. Ben
1: almayacağım.
2: Tepki orada doğmasın veya bir algı oluşmasın diye, çünkü yeni partide rizikodur bu, dışarıda bırakacak. Özellikle dışarıda bırakacağı isimlerin de yine gelen milletvekillerinden gelen tepkilerden bunu anlıyoruz. Soruşturmada ismi olabilen veya hakkında fezleke
1: dışarı bırakacağım.
2: Ben de şunu soruyorum. Madem yiğitsen,
1: evet,
2: madem adam satmayacaksan, madem sen bir duruş ortaya koyuyorsan,
1: satmadım diyor bugün yatılı tamam, okuldan onları, beri arkadaşımı satmadım diyor.
2: Tamam şey, onları kurucular kuruluna koyarsın.
1: Evet.
2: Ben de görürüm. Nasıl bir parti peki kuracaksın?
1: Peki bir şey soracağım.
0: Ben şunu ekleyeyim.
1: Bak size yarım tarihi kaldan bir soru soracağım.
0: Şey, cevap veremedim.
1: Ekleyeceksin. Tarihi bir soru soracağım. Hı-hı. Şimdi yarın seçim oldu. Parti marti kuruldu, oldu bu oldu. Ne oldu oldu bakıyor, izliyoruz. Türkiye ikinci tura gitti.
4: Cumhurbaşkanı.
1: Burada Tayyip Bey, burada da şu yeni kurulan partinin cumhurbaşkanı adayı X ya da Y şahıs kimse. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, yani CHP'nin de bir adayı olacak değil mi? Yeni partinin bir cumhurbaşkanı adayı olacak. CHP'nin de olacak öyle değil mi? İkinci
4: bilmiyoruz
1: tura gitti seçim.
4: Bilmiyoruz.
1: İşte ikinci tura gitti seçim. Bak burada mesela. İşte buyur. Bak geldi.
4: Açık koşulu soru.
1: Kerem çok sağ ol ya. Sizce önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde kim cumhurbaşkanı uçlu olmalıdır?
4: Yok,
1: diye
4: yok,
1: sormuş.
4: Açık koşulu soru. Bu
3: açık koşulu soru.
1: Açık evet. Evet. %30,2 Recep Tayyip Erdoğan adayı.
4: Sayın Hakan Fidan'ı da üstüne koyun. Kabaca 35.
1: 35. Ha, aynı partiden şey, bakan olduğu için. Mansur Yavaş 19,1. Ekrem İmamoğlu 14,1.
4: Ne yaptı?
1: Selahattin 33. Demirtaş 6,5. Hakan Fidan 4,5. Özgür Özel 4,3. Diğerleri 5,9. Fikrim yok, uğraşmıyorum bu işlerle diyen %15. Toplam 100. Şimdi burada, soru şu. Bak soru şu.
0: Açık uçtu ya.
1: Soru şu. Açık uçtu.
0: Devlet Bahçeli Bey'in ismi hiç yok. Onu gördüm.
1: Ama yani Devlet Bahçeli Bey'in cumhurbaşkanı adaylığı herhangi bir Müftüoğlu da oldu. Bak Müftüoğlu diyor ki ya sen niye diyor dönüp dolaşıp bizim oralara. Ama
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin diyor adayı zaten Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Hayır hayır benim sorum şu.
3: Sevgili Murat. İsmi yok diye.
1: Şimdi, sevgili Murat şimdi seçim
4: böyle
1: oldu.
4: Bunu
1: seçim
4: şöyle oldu değerlendireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan burada mı değerlendirecek?
3: Kemal Bey'i soruyla değerlendirelim oraya. Kemal Kılıçdaroğlu'nu.
1: Bak şimdi.
4: Diğerinin içinde var
1: hocam,
4: abi.
1: Hocam bak Cumhurbaşkanı burada.
4: Hı hı.
1: Seçimin velev ki seçimden birinci çıktı ama %51 olmadı. Diyelim 45 aldı. İşte burada da aday kim? Velev ki Özgür Özel diyelim. Hani İmamoğlu cezaevinde. Yani ne bileyim da Mansur Yavaş diyelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni. Şu andaki CHP'de kalan hı hı seçmen. Seçmeni bırak Kemal Kılıçdaroğlu. O da oy kullanıyor ya. Gidecek sandığa. Şeye
4: hocam
1: girecek.
4: Mansur Yavaş kimin adayı? Bir dakika.
1: Kime
4: Mansur
1: oy verir?
4: Bir dakika.
1: Kime oy verir?
4: Hayır. Soruyu öyle sormayacaksın.
1: Nasıl sorayım?
4: Yani Mansur Yavaş kimin adayı olarak ikinci tura kaldı?
2: Veya önce Ekrem İmamoğlu var orada.
1: Ya diyorum yeni partinin adayı olarak.
4: Mansur Yavaş yeni
1: partinin. Mesela partide isim seç ya.
4: Yok hayır.
1: Özgür
4: ya, Özel öyle de olmaz. Öyle bakma, öyle bakarsan olmaz.
1: Nasıl sen, bakalım?
4: Mansur Yavaş İyi Parti ve kuracağı
3: yanındakilerle beraber kuracağı bir

0: İttifak'la aday olursa tamam, başka bir şey olur. CHP'nin aday olursa başka bir şey olur. CHP'nin kuracağı bir ittifakın aday olursa başka bir şey olur. Hmm. Özgür Özel'in Türkiye İttifakı diye kuracağı bir ittifakın
1: bambaşka bir şey olur.
0: Bambaşka bir şey.
1: Anladım. Heh,
0: oradaki hepsi değişir.
1: Peki şimdi Murat gelelim, bize cevap versin.
2: Gelelim bu tabloya.
1: Evet.
2: Bakın Sayın Erdoğan ve Sayın Hakan Fidan toplayın ortalama %35.
1: Tamam.
2: %35 fikir belirtmiyor şu an için, kararsızım diyor. 5 diğerleri, %6 da Selahattin Demirtaş. Burada evet, da yaklaşık olarak bir 25'lik bir kitle var. 75'in 35'i iktidar tarafında, tamam, yaklaşık 30'u da muhalefet tarafında.
1: Tamam.
2: Bunu kabaca bu rakamları ortalarsak aslında o bizim %52'ye 48 değişmeyen bir oran var ya.
1: Evet.
2: Yaklaşık %50'ye 50. Bugün de hala Türkiye'de, Türkiye'deki özellikle bu sosyal, çünkü diğer sorularda da biz hükümetin performansı Sayın Erdoğan'la ilgili kanaat sorduğumuzda,
1: evet,
2: en son çalışmamızda bu çalışmada Sayın Erdoğan'la ilgili kanaat %48 olumluydu.
1: %48.
2: 48 olumluydu.
1: Yani aslında Cumhurbaşkanı o zaman oyundan, yani bu cevaba göre bir şey kaybetmemiş gibi duruyor. 48 olumluysa.
2: Zaten oy oranları açısından doğru da baktı.
1: %48 diyor yani.
2: Toplam seçmende %48 zaten geçerli oylarda. Yani fikrim yokları, peki, kenarda tuttuğumuzda 50'nin üzerinde bir olumlu kanaate sahip zaten.
3: Önemli şimdi, bir soru sormak istiyorum.
1: Buyur.
3: Bunları değerlendirirken Cumhurbaşkanı için, hı-hı, söylüyorum. Çünkü biz 2023 seçiminde onu net bir şekilde gördük.
1: Hasan abi sıcaktan rahatsız oldu galiba.
0: İkinci yok turda, gayet iyi. Çok
1: peki,
0: şahane.
1: Peki.
3: İkinci
1: peki
3: tura.
0: Murat da memnun. Dizleri ağrımıyor.
1: Evet.
3: İkinci tura giderken biz onu gördük. Çünkü evet, 2023 seçimlerinde parlamento. Çünkü ikinci tura giderse parlamento seçim bitmiş olacak kesin, tamam, sonuçla. İkinci tura giderken parlamentodaki partilerin dağılımı Cumhurbaşkanı adayına verilecek oyu etkiliyor mu?
2: Çok etkiliyor.
1: Çok güzel bir soru. O, çok güzel bir soru.
3: Önemli
2: tabii, o psikolojik üstünlüğü elde ediyor. Zaten
3: yaşadık
2: bu son 2023 seçimlerinde üstad aslında ikinci turun da biraz o 52'ye 48 bitmesinin zaten en önemli gerekçesi oydu. Çünkü seçmen özellikle sandığa giderken bak sandıktan 2-3 ay önce muhalefet daha öndeydi. Ama sandığa giderken altılı masanın o çok parçalı yapısı, orada bir devlet, hükümet yönetilebilir mi tereddütü oluşturdu. Sonrasında ikinci turda ise parlamento çoğunluğu dolayısıyla, yani parlamento kimdeyse
3: i̇stikrar
2: Cumhurbaşkanlığı
3: seçildi
2: da olsa.
1: Evet, peki, istikrar bir seçildi. Sonraki, bir sonraki şeyimiz gelsin arkadaşlar. Şey, bu araştırmanın bir ledi daha var mıydı?
2: Vardı. 2-3 tane daha ledleri vardı. Sonrakiler.
1: Abi, bu bunlar, da bunlar sanırım bunları toparladı.
2: Cumhurbaşkanlığı ile tamam, ilgili de tamam, son olarak bir şey belirteyim. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı meselesinde bu ay mesela bir soru daha sormuştuk. Sayın Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçilip devam etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?
1: Ne diyor?
2: Buna evet diyenlere de gerekçesini, alt kırılımlarını sormuştuk. Son çalışmamızda %38-40'a yakın, %40 evet cevabını almıştık. Evet. %55 ise bu soruya hayır cevabını aldık. Yani o muhalefet partilerinin zaten toplam oyuna
1: hocam,
2: bakacak
1: şöyle,
2: olursak.
1: Murat, sevgili Murat, bak şunu anlamıyorum. Yani işin uzmanı sizsiniz.
2: Hı hı.
1: Şimdi sen sordun millete, dedin ki kardeşim Cumhurbaşkanı bir kere daha bu işe devam etsin mi?
2: Evet.
1: Yani hani mahkeme kadıya mülk değil. Yani Cumhurbaşkanı görevini yapar, halk teveccüh gösterir, bir daha seçilir, bir daha yapar falan. Bu ülkede hizmet yarışı olmalı ve öyle oluyor. Fakat şöyle bir sıkıntı yok mu? Sordun, %40
2: devam etsin diyor.
1: %40 devam etsin diyor.
2: Hı hı.
1: Ama bir önceki soruda sordun, halka dedin ki bu Cumhurbaşkanı'nı kaç oranda destekliyorsunuz? %48 çıktı. 48.
2: Tabii o kanaat.
1: Ama
2: hakkındaki
1: şimdi hani
2: kanaat
1: %48
2: olumlu.
1: Cumhurbaşkanı na oy vereceğini
2: tabii
1: söyleyen insanlar birdenbire %40'a nasıl düştü?
2: Net ve bürüt meselesi. Kanaat olumlu diyenler %48 ama devam etsin mi Cumhurbaşkanlığına? Evet.
3: Hocam,
2: bu zamana kadarki performansı iyi
3: değil.
1: Yanlış bir soru.
2: Değişim olmalıdır.
0: Bak edebiyatçı olunca rakamlarla arası bu kadar.
1: Benim rakamlarla aram iyi değil ama şöyle yani. Mesela yüzde diyor ki 48,
2: tamam.
1: Erdoğan'a diyor ki kardeşim ben sana oy vereceğim diyor.
2: Tamam.
1: Aynı kitle
2: hakkındaki kanaat, oy vereceğim
1: %40'a
2: değil. Ne? Yok, hakkındaki kanaat.
1: Ha, kanaat, olumlu
2: tabii,
1: kanaat.
2: Çünkü o
1: yani
2: soruda biz
1: olumlu kanaat olan soru devam etsin mi olunca kanaat 40'a mı düşüyor?
2: 40'a düşüyor, bu da gayet normal.
1: Ben de sana.
2: Bu da gayet normal çünkü bir kişiyle ilgili kanaatle bu farklı. Bu az önceki bir tabloyla

0: Bu Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı siyasi partiyle ilgili
1: bir hemen hızlıca
0: oy
1: getir
0: verme,
1: onu.
0: Oy verme davranışında.
1: Şu oy verme davranışı Özgür Özel, hani oy verme hani davranışı olsun, var bir ANAP meselesi var.
0: Nerede
1: bir
0: olsun? Yok, siyasi yelpazenin neresinde
1: hadi
0: olsun?
1: Hadi Gökhan, reklama
0: siyasi
1: gitmeden
0: siyasi yelpazenin neresinde? Bu. Yok, bir sonrakiydi.
1: Bir sonraki.
0: Bu dörtlü boru grafiğinin olduğu.
1: Bir sonraki.
0: Şimdi orada hani dedik ya tam ortadan ikiye ayrılmış şu durumdalar. Mu? Bir sonrakine gelelim.
1: Bu değil mi?
0: Bunun bir sonrası.
2: Merkez,
0: bir
2: sonraya merkez gel. Solla merkez yazan.
0: Merkez, ha, sol, merkez sağ,
1: merkez
0: yazan.
1: Sol yazıyor ya.
0: Evet.
1: Gel bir sonra bas düğmeye.
0: Geldi.
1: Geldi mi? Yok, gelmedi. Hadi bir sonraki şey gelsin. Hani şurada merkez sağ, merkez sol diyordu ya.
3: Merkez sağ yok da merkez ve merkez.
0: Merkez, merkez sol. Orayla ilgili seçmende ben anlatayım isterseniz.
1: Evet. Ya gelir şimdi.
0: Anlatayım.
1: Evet.
0: Şimdi o özellikle Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiyle alakalı siyasi koordinatların nerede olmasından sonraki en önemli o seçmenin zihnindeki biraz da kafa karışıklığı.
1: Evet.
0: Oradaki kafa karışıklığı şimdi CHP son seçimde seçimin birinci partisiydi. %38.
1: ...11 numaralı şeyi getirin ekrana. 11'i bir getirin.
0: Şimdi CHP'yi, evet.
1: Bu mu?
0: Evet, burası.
1: Tamam, bu.
0: Bakın, yarı yarıya dedik az önce.
1: Evet.
0: Merkez solda ve merkezde olsun slaytlarını gördük burada.
1: Evet.
0: Burada bu seçmenin özellikle bakacağı, çok ciddi manada bakacağı bir konu daha var. CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti yapmış yereldeki güçlü aktörler. Bu yereldeki güçlü aktörlerin parti kurulduktan sonraki alacakları tavırlar da seçmenin oy verme
2: yani
0: davranışı
2: çok ilgili
3: oluyor. Zeydan bak, Karalar'la Mansur Yavaş nerede olacak?
2: Vahap Seçer
3: nerede olacak sorusu çok büyük anlam kazanıyor şu anda.
0: Şu anda da görünen o ki belediye başkanlarının birçoğu Sayın Özgür Özel'in de açıklamasından da anlıyoruz ki CHP çatısı altında kalacak. Bu kaç milletvekilinin bu partide kurucu olduğundan bana kalırsa seçmen açısından daha da önemli bir konu başlığı. Bir belediye başkanları ne yapacak?
1: Reklama gidiyoruz. Reklama gidiyoruz. Murat çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şunu
1: çok
0: yerine bırakayım.
1: Bırak. Yalnız bir şey söyleyeceğim bak.
0: Ayrı
1: çok ilginç bir bilgi geldi. Mesela bilgiden öte şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 500 bin istifa oldu mu?
4: Ya yok, öyle bir ihtimal olamaz.
1: Yani böyle bir iddia var.
4: Bu kadar
1: iddia
4: süre için
1: var mı öyle
5: bir şey? Ben size bir düzeltme de söyleyeyim. Mesela
1: yok, 2000... Araya gitmem lazım hızlıca. Var mı yok mu? Bakın, bilgin var mı?
5: Bu iddia. Öyle bir rakam yok. Şehir peki, efsanesi. Peki.
1: Bir gidip geleyim. Reklama bir gidip gelelim. Konuşalım.
6: Burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
7: 4,5 yıldır süren savaş.
6: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
7: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
6: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerlettiği, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
7: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
1: Evet, döndük. Devam ediyoruz. Tabii bir taraftan yani ilginç iddialar da var. Ya CHP'den 500 bin kişi istifa etti diye bir iddia var. Aytunç rakam aldı. Kaç kişi?
8: 387 bin istifa almış.
1: 387
3: bin. Kaç gündür? Ne kadar
4: ne
3: sürede?
4: Gün abi, saatle
5: bugün,
4: ya.
5: Bugün.
4: Saatle ya.
0: O kolay E-Devlet'ten çünkü giriyorsun.
1: Tabii. Yani parti bu CHP'den istifa eden üye sayısı değil mi?
8: Evet.
1: Üye sayısı.
0: 2 milyona yakın üye vardı.
8: 1.870 falan da öyle.
1: Yalnız 2'ydi. Bazı iddialar var. Gezici söyleyecek. Yani
5: şöyle önemli bir iddia var.
1: Çok önemli. Bazı ama bakın buraya dikkat lütfen. Bu çok ciddi bir iddia. Yani geziciyi töhmet altında da bırakabilecek bir şey iddia yani.
5: Evet.
1: Buyur.
5: Yani şunu görüyoruz. Bakın Özgür Özel partinin genel başkanı olduktan sonra 400 bin civarında partinin oyunu arttırdı. Bu bir gerçek.
1: Evet.
5: Fakat bunu nasıl yapmışlardı? İş insanlarına, çalışanlarını dahil ettiler. Çok hızlı bir, proaktif bir şekilde üye sayısını arttırdılar. Özel bir çalışmayla. Şimdi de o yapının bir an önce partiyi terk etmesi istendi. Özel bir talimatla. Hı hı. Hatta bazı belediyelerde bu işin içerisinde 1000 lira gibi, 2000 lira gibi rakamlardan bahsediyorlar, iddia ediyorlar. Bu paraları yani? Dağıt. Yani üyelikten istifanızı edin, bize bunu E-Devlet'ten kanıtlayın, size 1000 lira, 2000 lira verelim iddiası
4: hadi
5: var.
4: Hadi buyur.
1: Ya böyle bir şey olabilir mi?
4: Hadi buyur.
2: Yani bunlar çok şey yani sonuçta...
1: Aytun sen ne diyorsun? Yani üyelikten CHP'den istifa et diyor. Gezicinin iddiası bu. Diyor ki üyelikten istifa edenlere 1000 lira 2000 lira mı diyorsun?
5: Gibi para.
2: Ama küreselciler küreselciler yani. 1000 lira 2000 lira az para veriyormuş. Yani
5: bunları söylüyorlar.
1: Söylüyorlar. Yani
5: evet. Yani
1: söylüyorlar tabii başka bir şey. Hani bu süreçte mesela bu kadar tartışma var, şu var, bu var. Hani bu süreçte bunlar olur mu yani?
5: Yani kongrede oldu biliyorsunuz. Kongrede müzikolün önünde pazarlık yapılarak.
4: Müzikol değil yalnız o pavyon.
5: Yani şimdi orada baktığı zaman parayı alan kişi gidiyor şikayet ediyor. Neden ediyor? Diyor ki bana diyor bu kadar para verdiler, sen diyor Mehmet'e daha fazla verdin. Öteki diyor ki ona ev verdin diyor, telefon verdin diyerek böyle bir kendi işlerinde çatışma çıktı.
1: Anladım, yarın bir günde... Son söylediğin çok ciddi bir iddia. Yani bir günde, şu anda 300 kaç kişi istifa
2: 87
1: etmiş?
2: 87 bin.
1: Şimdi bu 387
5: yarın
1: bin kişiye...
5: Yarın bir günde
1: kişiye,
5: şunu duyabiliriz.
1: 387...
5: Üyelik istifasında da Mehmet'e 2000 lira verdin, bana 1000 lira verdin kavgasını duyabiliriz.
1: Bir dakika. 387 bin mi?
3: Parayla...
1: İstifa edene 1000 lira verseler kaç para yapıyor? Ya, dedi ya onun için.
3: Kaç para önemli değil.
1: Hayır önemli.
3: Mutlak mutlan nereden
1: yani
3: çıktı?
1: Bu mesela hani mutlak öyle bir şey çıkar ki ortaya. Çıktı? Hayır evet. Bu zaten mümkün müdür değil midir diye bir şey anlarsın. Ya bu çok önemli bir iddia. Ciddi evet. Bir iddia ortaya atıyor.
3: Ama tabii onu şöyle bir şey var. Mutlak
1: doğru mu değil mi anlamamız gerekiyor.
3: Şimdi mutlak mutlanın çıkış sebebi nedir?
1: Nedir?
3: Para mevzusu değil mi yine? Delegelere para dağıtıldı. Şu oldu bu.
1: Tamam. Evet.
3: Şimdi aynı hataya Özgür Özel niye düşsün?
1: Ben de onu soruyorum yani diyorum ki Murat Gezici bu süreçte
5: diyor ki
1: istifa
5: ben,
1: eden
5: Özel kabul ben, etmiyor ki para dağıtıldığını. Ben, kabul ediyor mu?
3: Anlamakta güçlü. Yani abi neticede şimdi, bulunur bir şekilde.
2: 387 hayır,
5: Özgür
2: milyon
5: Özel
2: yapıyor.
5: Kabul ediyor mu?
1: Ya 387 milyon parayı nerede bulacak Cumhuriyet Halk Partisi?
5: Özgür şey, Özel bu kabul ediyor mu?
3: Hayır, ben soruyorum.
5: Hocam,
3: ben
5: de soruyorum. Yani. Şey, kabul var ediyor mu?
9: Hocam yani lütfen. Yani bak inşaat yapıyorlar biraz önce. Orada o parayı nereden buldular?
4: Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak bu tür işlerde siyaseti
9: ama ben
4: bilmek lazım.
9: Bu iddiayı lazım. Doğru olarak kabul etmiyorum. Ama hani parayı nereden bulacaklar sorusuna cevap olarak söylüyorum. Abi,
1: paranın bak, kaynağını biliyorum.
4: Şimdi siyaset...
9: Nereden bileyim ben ya paranın?
1: Nereden
9: ama
1: bulacaklar?
9: Ben ama yaşam tarzlarına bakınca paranın olduğunu görüyorum.
1: Ama bu...
9: Ha, şey demiyorum yani haram parayla arabayı satın diyen ben değilim.
1: Ertuğrul'a karşı yani, Murat'ın iddiasını
4: bak şimdi,
1: doğru bulur musun?
5: Olabilir mi diyor.
4: Şöyle...
1: Olabilir mi yani böyle bir şey?
4: Yani,
1: mümkün mü?
4: Yani işin içinde para... Satın alma, şantaj, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve benzeri kavramlar varsa ihtimal veririm. %50, %50 her zaman ihtimalim vardır benim bu konuda. Çünkü secereleri belli yani. Yapmışlar,
1: kardeşim, tamam da.
4: Yapacaklar.
1: Tamam da şimdi daha yakın zamanda bak, bu tartışma olmuş. Yani büyük hadiseler olmuş.
4: Ya Allah
1: olmuş.
4: Aşkına bir şey söyleyeceğim. Yani,
1: evet.
4: İBB, şey yani? İBB operasyonu yapıldıktan sonra...
1: Evet.
2: Şimdi çok ya, özür dilerim. Zeydan Karalar, Zeydan Karalar'ın tavrı... netleşti.
1: Ne diyor Zeydan Karalar?
2: Özgür Özel'in kuracağı partiye geçmiyorum. CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele Atatürk'ün iki bravo büyük eserinden olan CHP'de sürdürülmeli.
4: Abi.
1: Peki Zeydan Karalar. Beyinde, Zeydan Karalar.
3: Bu olur.
1: Zeydan Karalar cezaevinde değil.
2: Hayır değil ama Adana'da şu anda.
1: Görevde mi?
3: Görevde
2: geri değil ama Adana'da değil. Şu anda gölge başkan gibidir. Yani öyle bakalım.
1: Yani bir göreve geri dönebilir.
5: Geri dönebilir. Ha?
1: Esas başkandır.
2: Esas başkandır yani. Ama Zeydan bu başkandır. Biraz önce Murat Kara'nın dediği Zeydan Karalar böyle diyorsa Vahap Seçer de pardon Vahap Seçer de böyle diyordur. Vahap Seçer de öyle diyorsa Mansur Yavaş da öyle der.
5: Doğru.
2: Ben daha ileri gideyim o zaman.
4: Tabii o oturur ve yerine peki, şu an erken
5: bir
4: zaten.
5: Önemli Özgür, bir bu bilgi vereyim. Bilgi
1: Özgür Özel. Şimdi, Özgür Özel bak, dedi ki bütün belediye başkanları yerinde kalacaktı.
4: Şimdi bak bir şey söyleyeceğim.
1: Hayır, onunla bir kalacak, ilgisi olabilir bak, mi?
2: Yerinde kalmak
1: bir şey. Yeteri kadar bak, vereceğim Ertuğrul.
2: Şöyle yerinde kalmak ayrı bir şey.
1: Evet.
2: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım. 54 yıllık partiliyim evet demek başka bir şey.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok, bir dakika, evet, bir saniye. Herkes Aytunç Zeydan Karalar'ın bu söylediğini şimdi bizimle paylaştıktan sonra herkes şunu düşündü mü? Şimdi bir dedikodu başlayacak, bir tartışma başlayacak. Diyecekler ki Zeydan Karalar cezaevinde değil, dışarıda. Onun için böyle bir karar verdi. Bu tartışma yaşanacak mı? Hayır. Muhtemelen.
4: Hayır. Yaşamayacak. Yaşamaz. Bence değil. İçeride olsa bunu yapsaydı ya,
3: CHP'ler niye aklına bu geldi? Nereden geldi aklına?
1: Ya CHP şimdi ayrılan bu partiler yarın ama söyleyecekler bunu, tartışacaklar,
10: ama
1: diyecekler.
10: Ama görevde değil.
1: İşte bunun için, işte bunun için diyecekler bu ekip.
5: Ama Özgür Özey, şey, Zeyden Karal'ın davasını, davasının tarihine bakalım. Tam 10-12 yıl öncesiyle alakalı bir davadan yargılandı ve cezaevine girdi. Şu anki mevzuyla değildi. O diğer konulardan merak etti.
3: O zaman Vahap Seçer geçmeyecek. Cezaevinde değil veya mahkemesi yok.
1: Tartışacaklar mı?
3: Efendim Mansur Yavaş geçmeyecek.
1: Bak göreceksin. Yarın akşam bunu başlayacaklar tartışmaya. Yarın sabahtan itibaren.
3: Bak bir tabii, şey söyleyeyim tabii. Ben. Bunun altını çizmekte fayda var. Hı-hı. Yani biz bu ayrılığın nedenini bile bilmiyoruz. He. Yani bu CHP'liler yani Özgür Özel arkadaşlar, CHP'liler CHP'den niye ayrıldı sorusunun cevabı bile yok. Şimdi böyle bir acayip bir tabloyla karşı karşıyayız ya.
1: Evet.
3: Tek bir nedeni var aslında. Tek bir neden bulabiliyoruz. Ekrem İmamoğlu istedi, bunları ayrıldılar. Yoksa Özgür Özel tutup da, biraz önce sen bir soru sordun ilk bölümde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte efendim önümüzdeki kurultayda seçilmeme ihtimali olabilir mi dedin?
1: Gürsel Tekin'e
3: cevap vermedi. Yani olay başka adam
1: vermedi,
3: olabilir.
1: Evet.
3: Şimdi parti içinde Özgür Özel kalsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun birebir seçtirdiği delegelerle bile
1: Özgür Özel genel başkanı
3: olabilirdi.
1: Tabii olabilirdi. Ha, doğru.
3: Ha, ve büyük bir müktesebatla ve 31 Mart'taki o zaferle, tırnak istiyorum.
1: Tamam,
3: zaferle başka işler de yapabilirdi. Yürüyüp gidebilirdi.
1: Doğru.
3: Ama bu başka bir şey. Ben yeni bir parti istiyorum. Bu parti şöyle olacak diyen bir irade var. Bir yerde bir irade var. Silivri'de bir irade var. Ekrem İmamoğlu bu partiden kurtulmak istiyor. CHP'den kurtulmak istiyor. Ve burada da Özgür Özel ve arkadaşları burada bugün söyledi. Bana dediler ki, yani kendi ifadesi söyle. Bana dediler ki arkadaşlarını terk et. Otobüsün üzerinde siyaset yap. Ben bunu kabul etmiyorum. Arkadaşlarımız terk etmedim.
1: Satmadım falan filan. Bak sana bir cevap var.
3: Bu.
1: Bir cevap var.
3: Olabilir.
1: Şöyle hani dedin ya, neden ayrılmadı diye. Ne ayrıldığını bilmiyoruz dedin ya. 10 numaralı şeyi bir getirin arkadaşlar bilgi ekranına. 10 numaralı açıklamayı. 10. 10 numara. Aha geldi. Özel'den Kılıçdaroğlu'na var mısın? Ne demek bu?
3: Evet.
9: Bugün de.
1: Mutlan kararının üzerinden 61 gün geçti. Sonra diyorlar ki gitmeyin partiden. Sen dedin ya neden?
3: Tamam.
1: Yok öyle ya ama. Yarışalım. %96 oyu güvensizlik sayarım ve partinin önünü açarım. Var mısın? Tamam. Yani ben diyor. Yap kurultayı. Ben %96 oy alırsam tamam, ben diyor sen otur diyor.
3: Tamam.
1: İşte onun için gittik diyor. Bu yarışmayı yapmıyoruz.
3: Kurultay yapmayacağım mı demiş Özgür
1: şey. Ya o da diyor ki işte zamana yayıyorsun diyor. Zamanında tamam. Yapmıyorsun.
3: Ben şimdi bir soru sorabilir miyim?
1: Buyurun lütfen.
3: En hakiki Kemalist kim ikisinin arasında? Hangisi en hakiki Kemalist?
1: Kemalist derken?
3: Dur ya, Kemalist kim?
1: Ben Atatürkçülük dersen Özgür Özel.
3: Dur hayır, onu da soracağım, merak etme. Kemalist kim? En Kemalist kim?
1: Kim Aytunç?
3: Yok ben sana soruyorum ya, bir dakika, hep sen soruyorsun ya.
1: Ha tamam sor. Ha,
3: İkinci soru. En hakiki Atatürkçü hangisi?
1: Bence Özgür Özel daha Atatürkçüdür.
3: Ha sence? Evet devam et. En hakiki çağdaş kim?
1: Oğlum nereden buldun soruları?
3: Ya şöyle.
1: En hakiki çağdaş.
3: Bakın. Anket bir dakika, bir dakika. O bir tablo var ya, 45 küsür, 42 küsür. Yani merkezde bir parti, merkez sol bir parti. Hı. Şimdi merkez sol bir partinin içerisinde aynı zamanda Kemalizm ve Atatürkçülük altokun unsurlar
1: olması gerekiyor.
3: Olacak. Özgür Bey bunu istiyor. Bak Özgür Bey bunu isteyince CHP'den ne fark olacak? Onun için bu soruları soruyorum. Yani en hakiki CHP'li tartışmasını en hakiki Atatürkçü, en hakiki çağdaş, Bla bla bla. Altokun tamam söylüyor. Kim abicim? En milliyetçi, en hakiki milliyetçi kim?
1: Kim?
3: Kemal Bey mi, Özgür Bey mi? Şimdi eğer böyle bir sınırlamayla kalırsak, burada hani gömleği alıp gitmişse, altoklu gömleği alıp gitmişse, evet, parti evet, o gömlek üzerine inşa edecekse Özgür Bey.
1: Evet.
3: O zaman CHP ile ikisi belli bir süre sonra birleşir. Göreceksiniz.
1: O yani, olabilir.
3: Ben arkadaşlarımı satmam. Bana bırak arkadaşlarım dediler. Bırakmam deyip de eğer İmamoğlu'nun tasarladığı, istediği merkez.

0: Merkez parti kurarsa
1: evet.
0: o zaman zaman içerisinde Atatürkçülüğü bir şey yapamam ama Kemalizm'den hızla uzaklaşan Özgür Özel göreceğiz. Bu Özgür Özel'in kendi geçmişiyle hani o gömlek çıkartmadığına göre hesaplaşabileceğini mi? Hesaplaşamayacaksa Silivri'deki vesayetten kurtulamadığının göstergesi olmayacak mı? Bu da bir soru.
1: Ya şu anda ben bütün bunların içinde bu tartışmalardan öte...
2: Hayır, çok, bu ekip... Faruk, buyur, bir dakika çok özür dilerim.
1: Buyur, lütfen.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Bu arada Hasan abinin sorularını da cevapla ver.
2: Hayır, yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Bana soruyor ama... Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Gelinim sen anla.
2: 14-28 Mayıs 2023 öncesinde...
1: Evet.
2: Altıokçu muydu?
1: Bir daha sorsana.
2: Altıokçu muydu?
1: Kim?
2: 14-28 Mayıs 2023 öncesinde...
1: Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi... Öz be öz altıokul takvişisi miydi?
0: Cevap verebilir miyim?
2: Hayır.
0: Cevap
2: değildi.
0: Verebilir miyim?
2: Değildi.
1: Bence özür dilerim.
2: Hayır, çünkü hayır, daha evrensel bir saniye. Şekilde...
0: Şimdi Aytunç, bak, bana bir dön.
2: Sayın Kılıçdaroğlu, bak bir şey diyeceğim.
0: Dur ama bir şey yaşandı.
2: 14-28 Mayıs öncesi bugün bak, yerli ve milli ilan edilen Kılıçdaroğlu projeydi.
0: Hocam.
2: Küreselcilerin adamıydı.
0: Hocam.
2: Bugün Özgür Özel küreselcilerin adamı.
0: Hocam.
2: Yarın başka biri çıkarsa... O da küreselcilerin adamı.
0: Aytun,
2: öyle olacak. Başka Aytun, türlü bir şey yok.
0: Senin de
2: bunu
0: de,
2: aşmamız
0: de,
2: gerekiyor. Ben
0: vereceğim.
2: Diyorum ki bak.
0: Dur bir saniye. Bir örnek vereyim de.
2: Buyur.
0: Bu ekranda, bu stüdyoda 2020 seçimlerine giderken Gürsel Bey'le biz karşı karşıya. Ben bu tarafta oturuyorum, o bu tarafta oturuyor. Stüdyo bu sefer
1: tamam.
0: Farklıydı. Ben aynen dedim ki Gürsel Bey, CHP şu anki anlattığınız CHP, Mustafa Kemal'in kurduğu CHP.
1: CHP.
0: Evet dedi.
1: Tamam.
0: İnanıyor musunuz dedim. İnanıyorum dedi. Ben inanmıyorum dedim. Sıraladım. Şundan. Dedi ki böyle bir CHP eleştirisinin karşısında ben yayında duramam da ayak altı gitmek üzereydi. Şimdi senin hani o zaman Altıokçu muydu sorusunun cevabını diyordu ki Gürsel Tekin evet ama ben de katılmıyordum. Hayır. Fakat işte bu bir kim bu var ya bir
1: ama birleşir siz, diyor bak. Bu önemli bir şey. Diyor ki nihayetinde birleşirler, siz, birleşebilirler diyor.
2: Çok siz, ağır laflar söylendi.
0: Siz
2: o laflar
1: hayır, olmaz
2: yeni bir tutulacak laflar ya. Değil şu anda.
0: Bu mücadelede başladığında ilk söylediğim cümleyi bugün tekrar söyledim. Bu yayında söylemiştim. Demiştim ki birbirlerinin nasırlarına basıyorlar
1: evet.
0: Ve birbirlerinin parmaklarını ısırıyorlar. Acıya kim dayanırsa kazanır. Kemal Bey bugün biraz önce Mahir de dedi.
1: Güzel yani.
0: Rengi nasıl bu olaya nasıl tepki veriyor? Poker.
2: Hep öyleydi.
0: Yani
2: hep peki, öyle.
0: Peki. Dolayısıyla acıya dayanıklı
1: Ertuğrul,
0: tepki vermeyen birisi olarak onunla birazcık damarlarına basınca çıkıp gidecek.
1: Sağ ol. Bu arada Kemal Bey genel merkezden bir saat önce ayrıldı mı? Yeni partinin inşaatı devam ediyor. CHP'de ışıklar yanıyor. Kapandı, ışıklar kapanmış CHP'de. Kemal Bey toplantıyı bitirip gitmiş. 52 milletvekili vardı değil mi yanında bugün Kemal Bey'in yaptığı toplantıda? Çünkü 83 bu tarafta, geriye 52 kalıyor orada.
0: Hepsi orada olmayabilir.
1: Evet. Ertuğrul Akar diyor ki, Aytunç benimle ilgili çok ağır şeyler söyledi. Hayır bir cevaplarım var diye alalım cevaplarını.
3: Genel itibariyle.
0: Ama sözünü kestim.
1: Yok Aytunç toparlayacak.
0: Sözünü kestim ben, bir parantez açmıştım yani.
1: Buyur toparla bitir. Kalan bir şey varsa.
2: Hangi cümlede?
1: Hayır. Şeyi diyor ya.
2: O kadar araya giriyorsun ki.
1: Girmiyorum.
2: Ondan
1: CHP
2: dolayı
1: genel merkezinden haber
2: ondan
1: alıyor.
2: Ondan dolayı. Şimdi genel merkezden haber. Ne genel merkezden haber yok. Yarın çıkar öbürsü gün gelir. Neyse. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta kendisini daha çok o sol Kemalist çizgiden daha sosyal demokrat bir çizgiye oturtmaya çalışan.
1: Evet.
2: Daha evrensel ve uluslararası politikaları da takip eden bir çizgiyle yol aldı. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi. Baykal döneminin bir dönemi de öyledir. Hatırlayın o sahneye çıktı, işte şeyler yaptı, böyle Mickey müziklerle, Martin. Ricky Martin'lerle
1: Mickey
2: vesaire.
1: Evet, abi tabii.
2: Yani, şimdi o yüzden bugün en Kemalist kim, en Atatürkçü kim tartışması değil. Ama şöyle bir durum var tabii ki. Partiye oy veren %15 ile 20'lik kesim Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık konusunda bu şekilde. Hiçbir şekilde ödünü yok.
1: Vermez.
2: Ya vermiyor.
1: Çelik çekirdeği.
2: Bunu Özgür Özel ve arkadaşları biliyor. Özgür Özel biliyor. Ve o yüzden Özgür Özel'in kodları da o zaten. Hani Özgür Özel
0: hani
2: yatılı okuldan gelene kadar geldiğinde hepsi vesaire baktığından diyoruz ya anlatıyor
1: evet.
2: Ya kendini.
1: Evet.
2: O da kendisini tanımlarken kendini bir Cumhuriyet Halk Partisi

0: olarak tanımlıyor. Yani eczacıyı kendi Cumhuriyet Halk Partili. 2010'larda partiye girdikten sonra da Cumhuriyet Halk Partili.
1: 2008'de üye oluyor.
0: Bundan 3 yıl önce Kılıçdaroğlu, bundan 3 yıl önce Kılıçdaroğlu küreselcilerin adayıydı. Şimdi Özgür Ocak doğru. Küreselcilerin adayı. O onun adayı, bu bunun adayı. Ya şimdi evet. Artık bu tartışmalardan artık uzak duralım. Demek yani bunları konuşuruz. Bu yukarıda politikalar bunlar. Yani bu çünkü baktığımız zaman Ergenekon balyozu AKP ile cemaat beraber yaptılar, unutmayalım. Tek başına cemaatle Fethullahçılar yapmadı. O zaman kağıdıyla diyorum FETÖ yapmadı. Nasıl oluyor bu şimdi? Küresel operasyonda o da Türk ordusunun Mavi Vatan'da Milge projesini yapan özden örnekleri içeri aldılar. Kim yerli ve milli o zaman? Şimdi bunların hepsi tartışma konusu. Oraya döndüğümüz zaman çıkamayız. Ama biz önümüze bakalım. Önümüzde ne oluyor? Neler oluyor? Anlatabiliyor muyum? Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanlar sokaktaki insanın taleplerini karşılayabilecek mi? Bugünkü öfkelerine cevap verebilecek mi? Ve onların ekonomik anlamdaki hayat pahalılığına karşı bir çözüm olarak umut verebilecek mi? Sayın Kılıçdaroğlu da seçmeni, kendisinden duygusal anlamda kopmuş seçmeni ikna edebilecek mi? İki soru var şu anda karşımızda.
2: Peki. Ertuğrul Akar.
3: Evet. Ya şimdi tabii çok konu birikti. Hangi birine cevap vereceğim bilmiyorum.
2: Sen hukukçusun şimdi. İki dakikada hepsini
3: tamam,
2: halledersin.
3: İki dakikada hallederim. Hap gibi vereceğim şimdi bak. Tamam mı? Şimdi Aytun Çerkin çok İlginç bir aslında detay verdi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi de uluslararası politikalarla ilgileniyor dedi. Örnek verirken de bir genel başkanın Ricky Martin'le dans etmesini örnek verdi. İşte bu yüzden iktidar olamıyor. Ricky Martin'le sahnede dans ederek uluslararası politika izlenmez. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısını değiştirmesi gerekiyor bak. Genel başkanlardan bağımsız olarak söylüyorum.
0: Çok pardon. Şimdi bir son dakika bir bilgisini vereyim de İstanbul İl Başkanlığı Gürsel Tekin... CHP Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkan ve yönetimlerini görevden almışlar.
4: Tabii tabii 7
3: il doğal bir süreç yaşanıyor. Şimdi evet. Bak bir şey söyleyeceğim.
2: Bunları Gürsel Tekin mi görevden aldı?
0: Bu tabii İstanbul İl Genel Merkezi'ne birlikte tamam. Almışlar.
2: Buyur.
3: Şimdi bak buradan bir analiz yapmak istiyorum. Evet. Bu kendimce naçizane görüşümdür. Bak.
2: Estağfurullah buyur.
3: Şimdi evet Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzel kişilik olarak belli ilkeler ile yola çıkmış olabilir. Evet. Tamam mı? Ama tüzel kişilerin yaşayabilmesi için güncel konjonktüre uygun evrim geçirmesi gerekiyor. Hani telefonumuzda uygulamalar var ya güncellemeler geliyor.
2: Evet evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi sürekli bir tramvanın içinde debeleniyor. Nedir bu tramva? Şu. 2026'yı uzay çağını yaşarken 100 yıl öncesinde kalmaya direnen bir Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı var. 6 okta 6 ok. 6 okta 6 ok. Ya kardeşim, o günün şartları 6 oktu. Bugünün şartları belki 4, belki 3, belki 2, belki oku kaldıracaksın. Bugün devletçilik anlayışıyla sen devlet yönetebilir misin? Bir ekonomi yönetebilir misin? Olmaz.
4: Ben onu
3: liberal sistem buna izin vermez.
4: Yok abi, liberal
3: sistem buna izin vermez. Şimdi hadi gitti biri. Kaldı mı sana 5? Ne yapacaksın? Kendini güncellemeden olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni hala ve ısrarla Mustafa Kemal Atatürk'ü başta görmek istiyor. Bak bu kafadan çıkmak lazım.
2: Neden?
3: Şimdi niye?
2: Niçin çıksın?
3: Şöyle
2: partinin
3: bir dakika.
2: Kurucusu.
3: Hayır Atatürk. Bir dakika. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in de kurucusu. Evet. Orada değiliz biz. Biz CHP adına konuşuyoruz şu anda. Şimdi gözünü kapatıyorsun CHP'nin genel başkanı Atatürk. Gözünü açıp ekrana bakıyorsun Özgür Özel. Abi travma yaşarsın ya, bunalıma girersin. Gözünü açıyorsun Ali Mahir Başarır. Gözünü açıyorsun Sezgin Tanrıkulu. Ve 100 yıl önce de kalmaya ısrar eden bir akıl. Bugüne gelemiyorsun. Gelemiyor, izin vermiyor taban buna. Ya kardeşim, siyaset değişti. Güncel şeyler konuşmak lazım. Yurtta sulh, cihanda sulh çöpe atıldı. Dünyada yapıldı. Askerlere kurdurulan devlet sistemleri bitti. Liberal, kapitalist bir sistem artık işliyor dünyada. Devletçilik yok. Laiklik tartışılmaya hocam, başlanıyor
4: COVID
3: dünyada.
4: Hocam COVID-19 oldu.
3: Nasıl?
4: Hocam COVID-19 oldu. Ya liberalizm biz, çöktü hocam.
3: Ya işte bir sürü
5: küresel ve liberal politikalar var. Dünyada evet. Çöküyor.
2: Çöktü. Konuda kalarak, kamulaşma CHP merkezinde kalarak.
4: Şimdi, yine geriden geliyor. Bu sefer liberalizmi savunacaklar çünkü.
3: Şimdi şöyle bak bir şey söyleyeceğim hemen bitireceğim. Şimdi Sayın Özgür Özel'in daha ilk dakikadan gömleği yanlış ilikliyorsun kardeşim sen. Şimdi sen başka bir partinin

0: amblemi altında,
1: evet,
0: tırnak içinde korkakça ayrılıp gidip mertçe, yiğitçe, gür sesinle ben başka parti kurdum diyemiyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı altında, amblemi altında, onun imkanlarıyla, onun sana sunduğu meclis kürsüsünde...

0: olması gerektiğine inanan bir ismim. Şimdi bak, aynı Özgür Özel, biz seçmene traktör vaat ediyoruz her çiftçiye dedi mi? Evet. Peki yine bu Habertürk ekranında kendisine sorulduğunda, ya kardeşim sen her çiftçiye bir traktör demiştin, ne oldu o iş, hayırdır denildiğinde, ya biz onu seçim kazanmak için öylesine söylemiştik diyen adam sen değil misin ya? Sen seçmeni yalan konuşarak mı yeni partiye çekmeye, ikna etmeye çalışıyorsun? Sen yalan konuştun seçmene, yalan. Bak kıvırmıyorum, yorum yapmıyorum. Yalan konuşan bir insan Türk milletinden oy alamaz. Türk milletinin karşısına ben sizi yöneteceğim diye çıkamaz. Yalan konuştun sen. Bak daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu ve bizim de defaten dillendirdiğimiz İngilizlere ağlamasından tut, AB'ye ağlamasından tut, Amerika'dan demokrasi beklemesinden tut, tut, tut, tut, neresinden tutarsan tut elinde kalan bir siyasi tabloyla.
1: Az önce Aytunç şimdi, dedi ki, devam et, Aytunç dedi ki, ya bu dün dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynı eleştiriler yapıldı dedi.
0: Evet.
1: Ama bugün yapılmıyor dedi.
0: He, niye yapılmıyor?
1: Niye yapılmıyor?
0: Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hı-hı, çıktı. İlk grup toplantısında yaptığı konuşmayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin,
1: evet,
0: milletin ne istediğine artık kulak vereceğini gösterdi. Ders almış. Ders almış. Çok önemlidir bu. Yani Osmanlı reddiyesi, Türklüğün reddiyesi, milletin reddiyesi, bunlardan vazgeçip, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bunlardan vazgeçip, hı hı, millete yönünü, döneceği işaretini verdiği için Sayın Kılıçdaroğlu bugün bizler tarafından daha ılımlı ve olumlu karşılanmaktadır. Ama Sayın Özgür Özel'e biz bakıyoruz.
1: Ama geçen sana ya yayında kardeşim, da sordum. Hani bizler, evet, tarafından tamam. Bugün AK Partili biri ne kadar, sen AK Partili birisin yani anladığım kadarıyla. İnsanlar partilerini ayrıca söylemek durumunda da değil. Ama bu övgü, Kılıçdaroğlu'na yönelik övgü oya dönüşür mü? Yani bir mesele
0: şimdi
1: bu.
0: Siyaset... Şimdi siyaset...
1: Hani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şey diyordu yani, beni çok seviyorlar. Ben kendisiyle çok uzun süre önce tanışmıştım. İyi de bir röportaj yapmış. Ya beni çok seviyorlar ama sandığa gittiklerinde oy vermiyorlar. Neden? Diyordu.
2: Bak, rahmetli şimdi... Büyükbaşı'nın da
0: dediği gibi. Bak, sebebi şu.
3: Geliyoruz mitinge ama oy veren çok da tane
1: yani
3: yok.
1: Şimdi Kemal
3: ama
1: Bey mesela Ertuğrul Akar'ın, avukat Ertuğrul, hukukçu Ertuğrul Akar'ın gözünde hatalarını görmüş, milli çizgiye dönmüş.
0: Evet.
1: Yani milli bir çizgi benimsemiş diyorsun sen. Heh,
0: bunu tamam, belirleyecek olan
1: bu Kemal
0: nedir?
1: Kılıçdaroğlu'na oy olarak dönen. Heh, onu merak ediyorum.
0: Bunu belirleyecek olan siyasette olmazsa olmaz şey sürekliliktir. Yani bir irade göstermektir. Hı. Senin Özgür Özel'in yalancı traktör vaadi gibi beni kandırmak için mi konuştuğunu, yoksa gerçekten o iradeyle, o vizyonla mı siyaset yaptığını seçmen anlar. Ona göre oy verir seçmen. Türk milleti böyle bir millettir. Ve şunu unutmayın, bakın Özgür Özel DSP'ye örnek veriyor, Sayın Bülent Ecevit'e örnek veriyor ki başarılı bir süreçte değildi Sayın rahmetli Ecevit'in dönemi de zaten başarılı bir süreçteydi. Evet. Sonra Erbakan'a, evet, geçti falan. Bak şimdi burada şunu unutmayın, tarihin seyrini değiştiren bir adam var hikayenin tam ortasında, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hikayesinden önce tecrübeler ve tarih başkadır.
1: Evet.
0: Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hikayesinin başlangıcından itibaren Türkiye'de
1: tarih
0: siyasi
1: başkadır.
0: Tarihin, bak siyasi tarihin dengeleri, değişim süreci bambaşka seyretmiştir.
1: Peki.
0: Onun için seçmen artık çıtayı güven, yönetim ve bu noktada idare anlamında Recep Tayyip Erdoğan'a koymuştur. Bunun üstüne çıkabilecek misin? Bunu aşabilecek misin? Bu senin sonunu belirleyecek. Ama sen ne yapıyorsun? Hala Ekrem İmamoğlu bizimledir diyorsun. Ya kardeşim adam yargılanıyor. Adam 5000, 10000 yılla yargılanıyor ya. Senin daha parti kurarken şunu söylemen lazımdı. Biz arkadaşlarımızın arkasındayız. Hukuki süreç devam edecek. Elbette aklanıp gelecekler. Ama sen daha baştan buradaki çamuru alıp kucağına yola çıkmaya çalışıyorsun. Ya senin kucağında çamur var Özgür Özel. Çamur var. Sen o çamurla hiçbir şey yapamayacaksın. Bunu bil. Tayyip Erdoğan'ı

0: Kendinize örnek alıyorsunuz ama gücünüz yetmez ki. Fikriniz yetmez, ideolojiniz yok. Bugün Özgür Özel dendiğinde ideolojik olarak diyorum. Aklınıza ne geliyor? Bak Hasan abinin sorduğu soru kısıtlı bir soru. Kemalist misin, cumhuriyetçi misin? Atatürkçü müsün? İkisinden birini söyler geçersin. Ben onu sormuyorum. Özgür Özel deyince ideolojik olarak aklına ne gelir? Abi hiçbir şey. Sıvacı Adem. Hiçbir şey. Peki Tayyip Erdoğan deyince aklına ne gelir? Devlet Bahçeli deyince aklına ne gelir? Turgut Özal deyince, Adnan Menderes deyince, Atatürk deyince aklına bir şey geliyor mu? Heh, lidersin o zaman. Özgür Özel deyince benim aklıma, yoldaki adamın aklına Sıvacı Adem geliyorsa baba, olmaz. Kucağında çamurla yola başlayamazsın. Hodri Meydan, Er Meydanı göreceğiz.
1: Peki. Hocam ya. Peki. Çok ciddi şeyler konuşuyor.
2: Buyurun bir ekleme istedim.
1: Bir saniye önce gelin. Bugün biraz trajikomik benim başıma bir şey geldi. Onu size anlatayım. Konuyla ilgili.
3: Evet. Evet.
1: Şimdi Şaban Sevinç hemen liste yayınladı. Bizim Şaban.
3: Gördüm. Gördüm
1: orada
3: ben.
1: Hasan
3: Şaban Sevinç'in listesi.
1: Yani
3: gördüm.
1: Özgür Bey'le gidecek milletvekilleri. Hasan Öztürk de var. Şimdi
3: Hasan Öztürk var orada. Bak bir aklıma dakika, geldi orada. Ben de gördüm.
1: Işte. Sonra
3: hem
1: ne
3: de
1: oldu?
3: Üçüncü sırada.
1: Şimdi ne oldu? İşte hemen benim ismimle karıştırdılar için ama beni mentionlayarak sosyal medyada yazmaya başladılar. Hocam şunu gördüm. Ben bu kadar bilmiyordum. Tamam biraz takip ediyorum o X'i M'si falan da. Ya bunların arasındaki mesele hani evlat acısı, kuyruk yarasını falan çoktan geçmiş. Yani hani onun çok ötesinde nasıl şeyler. Yani ben Hasan Öztürk olarak, misafir olarak olaya şahit olmaya başladım. Hala yazıyorlar da. Ya böyle bir şey yok. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenmedik laf kalmıyor. Tamam. Öbür tarafta Özgür Özel'e söylenmedik laf kalmıyor. Tamam. Öbür tarafı İmamoğlu'na söylemedik laf kalmıyor. Tamam. Öbür korkunç bir bel altı dahil, hakaret dahil, gari isimler de belli. Bakın abi. İsimler
3: sosyal,
1: de belli.
3: Ali, yani.
1: Hayır Ali Veli hani bu böyle sadece troll hesaplar değil. Öyle şeyler yazıyor. Aa dedim ya hani ben arada kırıntı, anladım. Selamlaşma hukuku kalabilir
4: ne değil sadece.
1: Aa, robot hesaplar. Kırıntı bile kalmıyor. Bu benim başıma gelen.
3: Peki.
1: Ertuğrul Bey'e de şerh düşüyorum. Hocam CHP gerçekten geriden geliyor. Liberalizm çöktüğü yerde liberal bir parti kurmaya çalışıyorlar. Devletçi partilerin ya da şöyle diyelim mesela karma ekonominin kamuculuğun tekrar Covid'le beraber gündeme geldiği ve
0: tam oturmadığı için öyle
1: geldiği yerlerde
0: ben.
1: De tam peki. Tersini yapmaya kalkıyorlar onun altı çizim.
3: Peki efendim teşekkürler Müftüoğlu. Şimdi kuracağımız partiyle açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz diyor Özgür Bey. Bugün bu kürsüye veda ederken ana muhalefet partisinin grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Hasan Öztürk'ün baştan beri işaretlediği şey. Yeni yolu açıyoruz. Yeni yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Şimdi bunu gördük. Sorum şu. Bu 300 küsür bin ya da 400 bin diyelim. 400 bin kişinin bir günde CHP'den istifa etmesi normal mi? Ve o istifalar bu yeni yol açıyoruz diyor ya. Bunlar parti kurulduğu gün bu Özgür Özel'lerin partisine mi gidecekler? Oraya mı üye olacaklar?
2: Şimdi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi için de Sayın Özgür Özel'in karşı daha doğrusu bir teveccüh oluştuğu ve o teveccühü arkasında sürüklemek için bir gayret içinde olduğunu gördük. Evet. Nerede gördük? Neredeyse mutlak buttan sonrası ve öncesinde de bütün 81 ili dolaşarak mitingler düzenledi.
3: Evet.
2: Ve mitinglerine devam etti. Ve bugünlere geldi. Şimdi bugün de meclisteki grup konuşmasında evet milletvekilleri vardı ama dışarıdan da vatandaş yani CHP'liler katılım sağladı. Ve orada bir nevi bir ayrılışın gövde gösterisi şeklinde dönüşmesinin yeni kurulacak olan daha doğrusu yola çıktıkları süreçte yalnız olmadıklarını kamuoyuna göstermeye çalışıyor. Tabii ki ilk gün bu tepki olarak da
5: bu organize bir iş midir bu istifalar?
2: Organize bilemem ben organize olup olmadığını bilemem ama
4: sayı çok büyük organize olması çok imkanlı.
2: İmkan gözük bence organize olması
4: 300 binin üstü çünkü.
2: Organize olsaydı kitlesel olarak bir istifa söz konusu olurdu. Bu tabii ki nerelerden istifa ettiğini bilemediğimiz için organize

0: olup olmadığını şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama az önce kim, sen mi söylemiştin Gürsel Tekin görevden aldı diye mesela?
1: Son bilgi verdi, son dakika.
2: Evet, evet.
1: Bilgi.
2: Yeni, evet. Parti şey, paylaşımları, yeni parti paylaşımları yapmış hepsi ülke başkanlarının.
0: Bu eğer mesela bu tür görevden almalar devam ederse Sayın Özgür Özel'in etrafında daha da kenetlenebilecekleri ihtimalini artırıyor. Yani bu kenetlenme daha da artabilir bu süreç, hı hı, içinde. Hani istifalarla, ihraçlarla beraber, evet, Sayın Özgür Özel'de toparlanma olabilir. Ama Sayın Özgür Özel kitlendi ya da yumuşak karın olarak söyleyebileceğimiz bir durumu var. O da şu. Hatırlayalım, Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrı yapılmıştı MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından. Ya belediye başkanlığını yap ya da bırak, Cumhurbaşkanı ya da genel başkan ol tarzında.
1: Hatırladım bak, evet, böyle de bir çağrı var.
0: Bir çağrısı olmuştu ama ısrarla belediye başkanlığını bırakmadı. Şimdi de aynı durumu Sayın Özgür Özel yaşıyor. Tamam, tabii ki bırakması imkansız gözüküyor ki imkansız, bana göre de imkansız. Çünkü bir beraber yola çıktıklarını, işte bir yapı kurduklarını zaten herkes biliyor, hepimiz de biliyoruz. Bu durumda zaten mutlak butlan sürecinde kilitlendiği, direkt olarak hedef alındığı, hatta ve hatta mutlak butlan kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki süreçte de direkt ve ilk etapta hedef gösterdiği ve ayrılma noktasında artık sahip çıkmayacağını ifade eden, ya Özgür Özel'e özür dilerim, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmayacağını ifade eden bir CHP Genel Merkezi, CHP Genel Başkanı var.
1: Evet.
0: Şimdi bu yol ayrımını hızlandıran bir durum oldu. Ama bugün Sayın Özgür Özel, ben Ekrem İmamoğlu'nu bırakmayacağım ifadesi, tabii ki eğer başka bir takım argümanlar, siyasi söylemler, siyasi mesajlar ya da parti tüzüğüyle ilgili Sayın Ekrem İmamoğlu ile partisini ilintileyerek değil de ben artık ana muhalefet diyor ya, hani ana muhalefet biziz, biz,
1: evet,
0: olacağız.
1: Evet, evet.
0: Ana,
1: evet,
0: muhalefet gibi bir siyaset söylemiyle, siyasi yol haritasıyla eğer yoluna devam ederse tabii ki ana muhalefet olabilme ihtimalini CHP'de yaşanan bu olumsuzluklarla birlikte, yani görevden almalar, ihraçlar ve kopuşlarla birlikte Sayın Özgür Özel'in şansını artırabilir. Ama
1: bir şey soracağım Müftüoğlu. MHP'yi çok dikkatle takip ediyorum, Sayın Bahçeli'yi.
0: Evet.
1: Mesela önce dağılmayın dedi. Yani böyle izliyorum yani açıklamalarını, grup toplantılarını, doğru, vesaire, demeçleri. İşte Türk Günde haber yapıyorsunuz.
0: Doğru, röportajlar da yani yayınladı.
1: MHP'nin bakışını bu noktada, yanılıyor olabilirim. MHP şöyle de bakıyor sanki. Yani ayrılmayın önce. Bir arada kalın. Türkiye terörsüz Türkiye süreci geçiriyor. Bu çok önemli, doğru, bir şey. Önemli işler dönüyor dışarıda. Amerika İran'a saldırıyor. Ortalık karışık. Şimdi burada bir de parti parçalanmasın falan gibi bir yerden baktı. Baktı ki bu artık olacak yani. Hani bu parti bölünecek. Bu göründü. Sonra MHP, yani ayrılmayı kafaya koyan ekibe de, Özgür Özel grubuna da, Kılıçdaroğlu grubuna da böyle son derece eşit bir mesafe inşa etti. Doğru. Yani orada duruyor. Yanılıyor,
0: doğru,
1: muyum?
0: Doğru.
1: MHP bunu, doğru, neye göre belirliyor?
0: Ben de onu farkındayım. Çünkü zaten bir siyasi parti...
1: Hani MHP'yi iyi bildiğin için sana soruyorum.
0: Şöyle söyleyeyim. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle ilk çıkış yaptığında, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu hadiseler üzerinden çıkış yaptığında Türkiye'nin şartları da ortadaydı. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bu durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bütün olarak Türkiye'nin içeride safların sıklaştırılması ve aynı zamanda terörsüz Türkiye ile birlikte dışarıya karşı önemli bir kalkan vazifesini topyekun sağlamak adına...
1: İç cephe meselesi.
0: Evet, evet. İç cephenin güçlendirilmesi, tahakküm edilmesi noktasında. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, parçalanması aynı zamanda iç cepheyi de zayıflatırdı. Terörsüz Türkiye'ye de bunun yansıması olumsuz
1: bir
0: yönde
1: zarar verirdi diyor.
0: Olumsuz yönde olabilirdi.

0: Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bu demek değildir ki yaşanmayabilir.
1: Şimdi yani MHP'nin bu hassas kantarı, yani ya CHP'yi şimdi... daha doğrusu CHP merkezli siyasi olayları tartan MHP'nin bu hassas kantarı, birinci öncelik terörsüz Türkiye sürecinde içeride önce, sıkıntı olmasın. Ülkem... Şimdi onu baktı ki, yani mesela şu görüldü, part ayrıldılar. Ama MHP yine böyle çok şey bir yerde duruyor, böyle ortada bir yerde böyle duruyor, orada kendini inşa
0: şu an,
1: etmiş.
0: Şu an ben takip ediyorum, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli hiç son dönemlerdeki açıklamalarına bakıyoruz, herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'yle evet. ilgili herhangi bir değerlendirmesi
1: i̇şte
0: yok.
1: Yapmıyor mesela. Yapmıyor. Bu da bir gösterge.
0: Ama bu saatten sonra bir değerlendirme yapmak ya da işte bir mesaj vermek hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir hem de ülkeye zarar verir. Dolayısıyla MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli tamamen...
2: Bizim daha mühim işlerimiz var.
0: Evet, odaklandığı nokta, çünkü iki tarafa da ciddi anlamda uyardı. Türkiye'nin daha önemli meseleleri varken siz içeride bölünmeyle uğraşıyorsanız, birbirinizden yok etmeyle ya da birbirinizden didişiyorsanız bu ülkeye bir hayır getirmez. Ama şunu da söylemek lazım. Türkiye gerçekten... ön açıcı adımlar atarken MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, CHP'nin bu durumda kalması hakikaten ülkeye de ciddi anlamda zarar verdi.
1: Peki. Şimdi bir 10 dakikam var. Bölüşeceğim. Söz hakkı vereceğim. Geziciye de vereceğim. Hasan abi senin bir dakika...
2: Bir dakikalık bir şey söyleyeyim. Ben sonunda söz almayayım. Şimdi Özgür Bey bugün CHP grubunda yaptığı son konuşmada partimiz işgal altındaydı. Önce bunu söyleyeyim.
1: Dedi. Parti işgal altındaydı.
2: Bir. İki... Gömleği, altok gömleğini çıkartmıyoruz. Altoka sahibiz. CHP ruhu bizimle beraber dedi.
1: Tamam.
2: Ruhun çıktığı beden artık ölü bir bedendir. O zaman 99'da baraj altı kaldığı zaman İzmir'deki benim bir takım arkadaşlarım gıyabi cenaze namazı kılmıştı CHP'nin. Ben de Özgür Bey'e tavsiyemdir. CHP'nin gitsinde bir cenaze namazı kılsınlar. Nasıl bir tepki olacak baksınlar. Bu kadar.
1: Peki.
3: Ben de kısa bir şey söyleyeyim.
1: İki dakika. Gel, sana da geleceğim Gezici. İki dakika lütfen.
3: Konudan bağımsız olarak genel son dönemde özellikle bu hafta büyük operasyonlar yapıldı. Bunları kaçırmamak lazım. Devletin güvenliği açısından devlet içerisine çöreklenmiş örgütlerin adliyede, emniyette, maalesef
1: tabii,
3: ki
1: polisler avukatlar var bir sürü.
3: İçerisinde. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yine Sayın Barış Kıman Başsavcımız ekibi hakikaten büyük bir operasyon yaptı. Yine Bakan Bey, bu noktada Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız son derece iyi çalışıyorlar. Sokaktan gelen tepkiler hakikaten bu noktada devlet adına ilk defa insanlar neredeyse korkulmadan hukukun uygulanmasından memnunlar. Bunu söyleyeyim. Çünkü bir şeyler de vardı, eleştiriler de vardı. Acaba çok sert mi gidiliyor, çok güvenlikçi politikalarla mı gidiliyor noktasında. Tam tersine bakanlığımız iyi çalışıyor, hükümet iyi çalışıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iyi çalışıyor. Ben bu anlamda teşekkür etmek istedim.
1: Peki, teşekkürler.
4: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının tekrar açıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastının açılması
2: bugün
4: çok önemli.
2: Bugün Aykut Çerkin'in Nefesteki Yazısını okumanızı tavsiye ederim. Çok ayrıntı var orada. Yani izleyicilere tavsiye ederim.
1: Yazıcıoğlu dosyası önemli diyorsun.
2: Evet.
4: Çok çok.
2: Gezici, orada bir belge var ki.
1: Murat Gezici'yi bir 3 dakika dinleyelim. 3 dakika ama.
5: Şimdi şöyle.
1: Diğer konuklarıma da söz vereceğim.
5: Ertuğrul Bey'in bir 20 dakika önceki konuşması yanlış anlaşılabilir. Hem iktidara zarar verir hem muhalefete. Sanki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın çizgisine geldi anlamını taşıyabilecek bulgularla ifade etti. Aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son 10 yıldır merkez sağ ile kopan o köprüleri tadilat etmeye çalışmıştır. O köprüleri yeniden inşa etmeye çalışmıştır. Aynı zamanda Sayın Erdoğan'dan önce Mavi Vatan'da Doğu Akdeniz'in güvenliği ile ilgili çok ciddi söylemleri var. İki farklı devleti savunan en önemli isimlerden biriydi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda Türkmen devletleri ile ilgili yaptığı açıklamalar var. 2025'in Aralık ayında önemli bir makale yayınladı. Türkiye'nin bu makalesi yine 3 yıl öncesine de referans alarak oluşturdu. Doğu Akdeniz'deki çalışmalar, aynı zamanda Suriye, Irak'taki çok denklemli siyasette atıfta bulundu. O

0: makalede şunu yazıyordu. Çok boyutlu, çok denklemli, kendi ekseninde bir Türkiye'nin olması. Yani Çin'le de Rusya'yla da diyaloğu olan, Avrupa'yla da diyalog halinde olan, işbirliği yapan bir Türkiye'yi ifade ediyordu. Evet. Hatırlayalım, 2016'da PKK tarafından suikaste uğramış, saldırıya uğramış, öldürülmek istenmişti ve o dönemin İçişleri Bakanı AK Partili bu saldırıyı PKK yapmıştır demişti.
1: Ama oralara şimdi, nereden geldi? Libya'da, şöyle, Suriye'de ne işimiz vardan geldi? Önemli. Ama o çizgiyi
0: Libya'da,
1: belirtmek
0: Libya'daki
1: lazım.
0: Kaygısı çok farklıydı. Daha milli ve yerliydi. Türk askerlerinin orada bir oyunla, biliyorsunuz Libya o dönemde de 3 farklı bir denkleme bölünmüştü. O yönden bir hassasiyeti
2: toparla
0: vardı.
2: Toparla lütfen.
0: Şimdi Özgür Özel, Hasan Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi diyor ki parti istila edildi. Aslında parti daha farklı
2: işgal
0: kesim.
2: Diyor.
0: İşgal ediliyor diyor. İstila ediliyor diyor anlamında. Aslında parti, ben Sayın Kemal Bey'e de 2022 dönemlerinde de ifade ettim. Parti bir şekilde istila ediliyor. Yani işgal ediliyor. Kim tarafından? Şu anki tartıştığımız bu isimler tarafından. Bakın Özgür Özel Bey %37 civarında bir oy aldı 2024'te. Ama Kemal Kılıçdaroğlu 2019'da %38 civarında oy aldı. Baktığınız zaman partisinin oyunu. Evet, kabul edelim. Özgür Özel partiyi birinci parti yaptı. Hemen ne oldu? Özgür Özel iktidara seslendi. Sayın Erdoğan'a seslendi. Ne dedi? Seçimi 2 yıl sonra yapalım dedi. Erken seçim istemedi. Tam tersine 2 yıl sonrası için bir takvim verdi. Ve bunu da neden dolayı söylüyor? Diyor ki Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu bakanın politikalarını uygulasın. Zaman veriyorum diyor. Müsaade ediyorum
2: bu
0: size
2: iyi
0: diyor.
2: Bu bir şey yani.
0: Bu muhalefet hani
2: siyasetin
0: kötü.
2: Anlayışını gösterir.
0: Bu öyle değil muhalefet yani? Açısından kötü, bir muhalefetin ana lideri Özgür Özel açısından yanlış bir strateji.
2: Siyasi yani, hata diyorsun.
0: Tabii stratejik siyasi hata. Bir hata. Peki. Yani Sayın Erdoğan'a meşruiyetini sağlamış, onun iktidarının uzatmaya çalışmıştır. Daha sonrasında ne oldu? Peki. Partinin birinci parti olmasına rağmen baktığınız zaman bir AK Parti'nin ömrünü uzatmaya çalışmıştır. Ardından ne yapmıştır?
2: Bir cümle
0: Türkiye'de,
2: ama vakit doldu. Arkadaşlara
0: ben
2: bir
0: bu reklam arasında ilk defa konuşuyorum.
2: Tamam, ya, bir
0: bu,
2: sürü
0: burada
2: Murat.
0: Sayın Özgür Özel ne söylemiştir? Demiştir ki normalleşelim.
2: Tamam.
0: Yani biz senin meşruiyetini sağlayalım. Seninle münakaşa, seninle mücadele etmeyeceğim. Gel benim partime de seni ağırlayayım demiştir. Bunları yapan kişi
1: peki.
0: İktidarla özleştirilemiyor. Sarayla mücadele yap diyen Kemal Bey partiyle özleştirilmeye çalışılıyor.
2: Çok teşekkür ederim. Evet.
3: Bir kısa panorama yapayım.
2: Çok kısa, çok kısa ama 1,5-2 dakika.
3: 65 milyon seçmenimiz var an itibariyle. Bu 65 milyon seçmenin...
2: 65 var mı ya?
3: 65 milyon oldu. Bu yılki ADNKS, adrese evet. Dayalı nüfus kayıt maşallah. Sistemine göre 18 yaş ve üstleri seçmen. Bu seçmenin %55'i 45 yaş altı, 18-45 yaş grubu. Bu demek oluyor ki AK Parti siz oy pusulası almamış seçmen. Yani AK Parti öncesinde sandığa gidip oy kullanmış seçmen oranı %45. Ve bu her yıl büyüyor bu oran. Şöyle ki her yıl 1 milyon 300 bin genç 17 yaşından 18 yaşına giriyor. Ve her yıl ortalama 500 bin büyük çoğunlukla yaş almış seçmen de vefat ediyor. Yani seçmen havuzu hızla...
2: 1 milyon ortalama artıyor.
3: 800-900 bin aralığında artıyor, evet. Bu artış söz konusu. Ve bu seçmenin özellikle işte bu bahsettiğimiz ilk bölümde de sunumu yaparken Murat Bey'in de atıfta bulunduğu seçmen aidiyeti her geçen gün azalıyor. Seçmenin şu anda her iki seçmenden birinin bir sadakatle bağlı olduğu partisi var. Diğer seçmen yani %50'lik seçmenin ise bir sadakatle bağlı olduğu bir seçmen profili yok karşımızda. Ve biz Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Aslında parametreler siyasi partiler açısından bakılarak seçmen tarafından değerlendirilmiyor. Biraz da bunun tetikleyicisi de oldu. Artık Türkiye'de %49.9 eşittir 0, %50.1 eşittir 100 hükümetsiniz demektir. Şu anki yaşanan siyasi partilerdeki kavgalarda da bu. Seçmen aslında bir siyasi parti içerisinde yaşanan %30-35, son seçimde 38 oy almış CHP'nin parti içerisindeki tartışmalarından bölünüp yeni partiler kurulmasından ziyade yaşanacak ilk seçimlerde, çünkü hükümet olmak iddiası söz konusu, o hükümet olmakta Cumhurbaşkanı

0: Başkanı adaylığında söz konusu. Orada seçmenin daha çok üzerine yoğunlaştığı, baktığı şey Cumhurbaşkanı adayları üzerinde aslında artık seçmen oy verme davranışlarını şekillendiriyor.
1: Aday. Aytunç, 1,5-2 dakikam var.
2: Şimdi sen programın bütününde bir soru sormuştun.
1: Cumhuriyet Hep kestim
2: AK Parti. Yok, kestin. Kesiyorsun evet, var öyle bir şey. Huyum var. Cumhuriyet AK Partisi kitlesi ve Özgür Özel'in kuracağı parti oy verecek kitle %50+1'lik Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapar? Şimdi burada Kılıçdaroğlu'ndan ve Özel'den bağımsız bakalım. İki seçmen grubu da bugün gelinen noktada uzaydan inmedi. Hepsi Erdoğan'ın değişmesini isteyen, sandıkla gitmesini isteyen yurttaşlardan oluşuyor.
3: Onu gönderelim, kavgamıza devam ederiz diyorlar.
2: Yani Cumhuriyet AK Partisi'ne oy veren kitle, yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet AK Partisi'ne, Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek kitle,
1: evet,
2: %50+1'e ulaşmak için eğer Özgür Özel'in göstereceği aday ikinci tura kalırsa,
1: evet,
2: onu destekler. Yani şimdi
1: ben o yüzden, başında sorduğum soruya cevap veriyorsun.
2: Evet, o yüzden
1: nereden biliyorsun bunu?
2: Çok net ya. Şimdi ya bir dakika.
3: Az önce dedin ki
1: hocam,
3: bu kadar
1: şöyle bir gerçekliğimiz
2: hayır,
1: var.
2: Hayır.
1: Bu kadar
2: bak, hocam, yönetimlerden bak, yönetimler
3: başka
2: bir şey.
3: Kavga edeceğiz burayla. Öyle bir seçmen kitlesi var ki ikinci tura kalırsa tuvalet terliğine de oy vermeyi düşünen seçmen kitlesi.
2: Yok neyse var. Öyle değil ya, tuvalet terliği falan değil. Yani sonuçta bilinçli bir seçmenden
3: yani
2: bahsediyoruz.
3: Onu gönderebiliriz,
2: o kadar
3: kavgaya devam ederiz.
2: Yani
3: paylaşım
2: bilinçli
3: yaparız.
2: Bir seçmenden bahsediyoruz.
1: Gökhan,
2: biz
1: bir
2: o kadar
1: söyle.
2: Bilinçsiz değil bu seçmen. Yani sonuçta 25 yıllık pratik var. 114 bin lira yoksulluk peki. Sınırı var. Yani bunu çözülemiyor. Peki. Böyle bir durum var yani. Peki. Şimdi sen onu konuşmayacaksın. Cumhuriyet AK Partisi'de bu var diyeceksin.
1: Yine kesiyor.
2: Her terlik bilmem
4: ya
2: ne.
4: Belediyelerden
2: hayır,
4: maaşlar ödenmiyor.
2: İşin,
4: hangi ekonomiyi düzeltecekler
2: işin,
4: bunlar?
2: Bak,
4: CHP'li belediyelerde bugün
2: sonuçta,
4: maaşlar ödenmiyor.
2: Sonuçta,
1: bir cümle bitti. Süre bitti.
2: Sonuçta,
1: bir cümle.
2: Sonuçta Cumhuriyet AK Partisi, Özgür Özel'in işi şu anda çok zor. Şu anlamda çok zor. Hem merkez sol hem merkez sağ bunları birleştirecek mezzetli, o siyasi hocam, o koordinatlar dediğimiz yapıyı bir arada tutabilecek.
1: Peki.
2: Zor bir göreve kalkışmış durumda.
1: Bütün konuklarıma tek tek teşekkür ediyorum. Hızlıca reklama gidiyorum. Sonra kapanış için döneceğim.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

Ve yayın bitti. Herkese çok çok teşekkürler. İzlediğiniz için en çok size teşekkürler. Konuklarım gitti. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. İyi geceler Türkiye.

0: sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
2: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
1: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 22 Temmuz çarşamba sabahındayız ve gelişmelerle karşınızdayız saatlerimiz 5'e yaklaşırken. TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saatler içinde kontrol altına alınan yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı.
1: TUSAŞ Motor Sanayi'nin imalat bölümünde yangın çıktı. Eskişehir yerleşkesinden alevler yükseldi. Yangın dün akşam saat 21.30'da Esentepe Mahallesi'nde bulunan yerleşkede başladı. Nedeni bilinmeyen yangına ilk müdahale alandaki itfaiye ekiplerinden geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Alevlerle mücadele havadan ve karadan devam etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır dedi. Teknik incelemelerin ardından yangının çıkış nedeninin belirleneceğini aktardı. Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TUSAŞ Motor Sanayi ailemiz, ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir diyen Görgün, bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız ifadelerini kullandı.
0: Buzulan ateşkesin ardından ABD ile İran arasında uzlaşma hala sağlanamadı. İran bölgedeki ABD üslerini yine hedef aldı. ABD ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenledi. İran basınının aktardığına göre Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. 3 kamikaze İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. İran ordusu ise Erbil yakınlarındaki muhalif kamplardan birinin 2 füzeyle hedef aldığını

0: açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı, halka sakin kalmaları ve güvenli alanlara gitmeleri çağrısı yapıldı. İsrail basınının aktardığına göre İran, İsrail'in Bahreyn Büyükelçiliğini hedef aldı. İran ordusu ise kuzeybatıdaki topraklarında bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi. ABD ordusu da İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ardından başkent Tahran'dan patlama sesleri geldiği bildirildi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. 7 Temmuz'dan bu yana İran'ın saldırılarında 3 ABD askerinin öldüğü, 100 askeri ise yaralandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya paylaşımında 4 ayda 18 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. Adalet Bakanlığı Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasıyla ilgili kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
1: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak.
2: Adalet Bakanlığı o iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gerçeği yansıtmamaktadır, detaylı DNA analizi yapılmıştır dedi.
1: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Kim görevini kötüye kullanmış? Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir.
2: Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kıyafetler üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı ile Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan incelemesi ve DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
0: Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin annesi ve babası hakkında iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenlemiş bir öğretmen 10 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı. Uğur Mersinli hakkında olası kastlı öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet, Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Danıştay 1. Dairesi Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Yüksek Mahkeme olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin tespit edilmesini istedi.
3: Danıştay Kartalkaya yangınına ilişkin yeni bir karar verdi. İş müfettişi hakkında verilen soruşturma izni bir kez daha kaldırıldı. Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayda birinci derecede sorumlu gösterildi. Bakanlık, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Baş Müfettişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı. Bakanlık, Danıştay'ın kararının ardından yeniden ön inceleme yaptı. İkinci incelemenin sonunda da aynı kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bu karara da itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın önceki kararında belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti.

0: belirtti. Soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Kararda bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği ifade edildi. Ayrıca ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Tüm bakanlık görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla tespit edilmesi, ifadelerinin alınması talep edildi. Ayrıca bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin açıkça ortaya konulması istendi.
1: AFAP soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 şüphelinin hakimlikte verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamalara yönelik şaşırıyorum ifadelerini kullandı. AFAP Derneği'nde depremden sonra denetim yapanlar da tutuklananlar arasında.
0: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Şaşırıyorum diyerek soruşturma dosyasındaki örnekleri açıklamaya çalıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamaları bir kez daha reddetti. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı var. Bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Suçsuzum diyen Uğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap soruşturması kapsamında derneği denetleyen isimler de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Kartaloğlu denetim talebinin Ahbap'tan geldiğini söyledi. 6 Şubat ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında derneği denetlediğini belirten Kartaloğlu, düzenlenen raporun sınırlı olduğunu ifade etti. Kartaloğlu, denetim ekibi haricindeki şüphelileri tanımadığını iddia etti. 9 şüpheli, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnafı ziyaret etti. Esnafın büyük sıkıntı çektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahiptir dedi.
2: En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız. Bunun farkındayım, biliyorum zaten. Çiftçilerimiz bunun da farkında. Onlar üretiyorlar. Sonra esnafımız bunu bir şekilde pazarlıyor. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var.
0: Esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Asla umutsuz olmayın mesajı verdi.
2: Sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bir iş yerinde kahvaltı yaparak esnafla sohbet etti. Sorunlar mutlaka gündeme getirilmeli dedi.
2: Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlamaları var. Siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim o. Evet. Sizin dertlerinizi bir şekilde anlatmak.
1: DEM Parti heyetinden İmralı ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Yasal çerçevenin nasıl şekillenmesi gerektiğine dair detayların ele alındığı ifade edildi. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürmüştü. Görüşmeye dair yapılan açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla yapıcı diyaloğu sürdürmeye ve süreci sonuç odaklı ilerletmeye ve kardeşlik hukuku temelinde kalıcı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz denildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Genel Kurulu'na taşınması beklenen çerçeve yasanın esaslı bir başlangıç olacağını işaret etti. Bakırhan, yasanın silahsızlanma içinde mekanizmaları içermesi gerektiğini vurguladı. Çerçeve yasa hemen çıkarılmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır dedi.
3: Çerçeve yasa bir bitiş değil, esaslı bir başlangıçtır.

0: yeni bir döneme geçmek için kullanacağımız bir kapıdır. Bu kapıdan geçmek için çerçeve yasa hemen çıkarılmalı, uygulamaya başlanmalıdır.
1: Çerçeve yasanın önemine değindi. Ortak yol haritası mesajı verdi.
0: Eş zamanlı olarak taraflar ve kamuoyunun mutabık olacağı ortak bir yol haritası çıkarılmalıdır. Demokratikleşme süreci başlamalı ve demokratik entegrasyon inşa edilmelidir.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasanın silahsızlanma mekanizmalarını içermesi gerektiğini belirtti.
0: Çerçeve yasanın zamanlaması, içeriği ve yöntemi sürecin ruhuna uygun olmalıdır. Tek taraflı, dayatmacı, yüzyıllık tekrarları üreten bir çerçeve yasa yol açıcı değil, yol tıkayıcı olur. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır.
1: Bakırhan, süreç olumlu sona erdiğinde Türkiye'nin bölgesel oyun kurucu olacağını ifade etti.
0: Türkiye küresel ve bölgesel gelişmelerden olumsuz etkilenen değil, oyun kurucu bir ülke olacak. Yani özetle Kürt meselesi çözüldüğünde Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak yepyeni bir zamana merhaba diyecek. Kürt meselesinin çözümüne katkı sunan herkes 100 yıl onurla anılacak.
2: Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ilk duruşmada ifade verdi. Bozbey hakkındaki suçlamaları reddetti. Aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık Bursa Adliyesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. 4 suçtan 402 yıla kadar hapsi istenen Bozbey 3 saat boyunca savunma yaptı. Mustafa Bozbey ifadesinde 111 gündür iftiracı ve yalancılar yüzünden tutuklu olduğunu savundu. Yaklaşık 11 saat süren duruşma eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in ifadesiyle devam etti. Erdem de suçlamaları reddetti. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi birinciliği paylaştı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak.
3: Milyonlarca adayın heyecanla beklediği an geldi. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları erişime açıldı. 2026 YKS şampiyonları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar yksesonuç.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. 20-21 Haziran'daki sınavlarda 3 oturum yapıldı ve toplam 680 soru soruldu. 2.425.628 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek çıktı. Temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde de 5 kişi birinciliği paylaştı. TET'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayı ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimlerinde erkek adayların ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. TET'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 oldu. YKS'de iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 20 numaralı soru iptal edildi. Matematik testinde 23 numaralı soru yargı kararı gereği iptal olarak değerlendirildi. ÖSYM, yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da yayınladı. Kılavuzun içeriğinde kontenjanlarla birlikte üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği yer alıyor. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti. Yükseköğretim Kurulu tarafından YKS tercih sürecinde rehberlik etmek amacıyla hazırlanan tercih kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda tercih sürecinin işleyişi dikkat edilmesi

0: gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında bilgiler yer alıyor.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 hac kurası bugün çekilecek. Toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura 10.30'da noter huzurunda yapılacak. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonuçları E-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenler, kayıt işlemlerinin 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.

0: Arabulucular ABD ile İran'ı yeniden barışa döndürmeye çalışırken ülke liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. İran dini lideri Hamaney, ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. ABD Başkanı Trump ise İran çaresizce görüşmek istiyor dedi ancak şu anlık bununla ilgilenmediklerini belirtti.
1: Arabulucuların barış çabaları sürerken liderlerden karşılıklı açıklamalar geldi. İran dini lideri Müçteba Hamaney, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha İran'ın görüşmek istediğini savundu.
2: I will tell you, they want to desperately meet and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
1: Trump açıklamayı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesi sırasında yaptı. İran henüz hiçbir şey görmedi. Şimdiye kadar nazik davrandık dedi. Onların bir daha toparlanabileceğine inanmıyorum diye belirtti. Trump'a Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı da soruldu. ABD Başkanı, böyle bir durum ortaya çıkarsa işi bitiririz dedi. Husiler ise pazartesi günü başlattıkları deniz ablukası doğrultusunda en az 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu. Müçteba Hamaney sosyal medya paylaşımında ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır ifadesini kullandı. Arabulucuların barışı sağlama çabaları ise sürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'yi İslamabad'da kabul etti. Taraflara bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulundu. Pakistanlı hükümet kaynakları Pakistan ve Katar'ın gerilimin düşürülmesine yönelik ortak öneriyi ABD ve İran'a ilettiğini kaydetti. Ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını belirtti. Amerikan basını Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. ABD'li bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
0: ABD ile İran masaya mı dönecek yoksa topyekün savaşa mı? Aksiyos'a göre Washington görüşmeler sürerken sürecin başarısız olma ihtimaline de hazırlanıyor. Buna göre ABD ya Hürmüz Boğazı'nı açacak 10 günlük ateşkesi ya da İsrail ile birlikte İran'a geniş çaplı askeri harekatı tercih edecek.
3: İranlı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ile varılan geçici anlaşmanın bozulması üzerine Pakistan'da arabulucularla görüşmelere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise İran'la ateşkes görüşmelerinin başarısız olması ihtimaline karşı topyekun savaşa hazırlandığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'ta yer alan habere göre Washington için iki seçenek bulunuyor. Ya Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayı hedefleyen Katar, Mısır ve Pakistan'ın sunduğu 10 günlük geçici ateşkes kabul edilecek ya da İran'ı tamamen pes ettirmek için İsrail'le ortak geniş çaplı bir harekat başlatılacak. Körfez'deki 10 günlük ateşkes planı çatışmaların durdurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nda iki nakliye koridorunun açılmasını öngörüyor. Trump yönetiminin bu öneriyi değerlendirdiği belirtiliyor. Plana göre Umman Karasularındaki Güney Koridoru İran saldırılarından, İran Karasularındaki Kuzey Koridoru ise Amerikan ablukasından muaf tutulacak. Taraflar bu süre içinde seyri sefer güvenliği için uzun vadeli bir mekanizma üzerinde çalışacak. İran'ın güvenlik ve çevre hizmetleri karşılığında gemilerden ücret alması da seçenekler arasında. İddiaya göre Washington bir yandan müzakerelerin çökme ihtimaline karşı askeri sığınak yapıyor. Bölgeye onlarca savaş ve yakıt ikmal uçağının sevk edildiği, İsrail ordusunun da tam ölçekli harekat için yüksek alarma geçtiği belirtiliyor. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği ve en az iki Amerikan askerinin öldüğü saldırının diplomatik süreci sekteye uğrattığı belirtiliyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bağdat'ta temaslarda bulundu. Irak Başbakanı Ali Ezzert ve Ulaştırma ve İletişim Bakanlarıyla görüşmeler yaptı. Bakan Uraloğlu, kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi.
1: Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüştü. Gündemde kalkınma yolu projesi vardı.
4: Bazı projelerden, özellikle kalkınma yolundan bahsetti. Kendisinin o noktadaki heyecanını görmüş olduk. Kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Burada proje bitti diyebiliriz. Çok ufak eksiklikleri kaldı.
1: Bakan Uraloğlu kalkınma yolu projesinde çalışmaların bu sene başlanılmasının hedeflendiğini söyledi.
4: Finansman noktasında Sayın Başbakan'ın çok net bazı önerileri oldu. Bunları da Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecekler. Ve bu yıl içerisinde biz Türkiye'de ilk kazmayı vurma ya da temel atma diyoruz. Irak'ta Sayın Başbakan ilk taşı koyalım diyor. Yani bu da işin başlatılması demektir. Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz.
1: Bakan Uraloğlu Bağdat ziyaretinde Irak Ulaştırma Bakanı El Haseni ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Cabbar Senet'le de bir araya geldi. Kalkınma yolu projesinin aynı zamanda enerjinin nakil hatlarının, boru hatlarının da olacağı bir güzergah olduğunu vurguladı.
0: 30 vilayette yüksek yangın riski alarmı veren Fransa'da ormanlar bir kez daha alev aldı. Ülkenin güneyinden dumanlar yükseldi. Yangınlar ülkenin 4 vilayetine yayılmış durumda. Bu görüntüler ise Cotignac'ta kayda geçti. Alevler dört bir yana yayıldı. 1700 hektarlık alan küle döndü. Yangını söndürmek için 800 itfaiyeci görevlendirildi. 12 uçak ve 4 helikopter ise çalışmalara havadan destek veriyor. Bölgede yaşayanlar tahliye edilirken çok sayıda yolda ulaşıma kapatıldı. Orman yangınlarının bu yıl erken başladığı Fransa'da yılbaşından bu yana yaklaşık 4 Paris büyüklüğünde alan yandı. Ülkenin güneydoğusuyla batısındaki bazı illerde ve Korsika adasında çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Bursa'da uçurumun kenarında devrilmiş bir motosiklet bulundu. Endişelendiren görüntü sonrası ekipler motosikletin sahibini bulmak için harekete geçti. Evet, görüntüler Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedildi. Bir motosikletin devrilmiş halde uçurum kenarında olduğu görüldü. İHA üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kazada yaralanmış olabileceği değerlendirilen sürücüyü arama çalışmaları başlatıldı. Çevredeki ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması sürüyor. Kahramanmaraş'ta askerden yeni gelen 22 yaşındaki genç katıldığı düğünde rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. 9 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir kişinin aldığı ceza ölen gencin ailesini ikinci kez yıktı. Acılı aile verilen cezaya isyan etti.
3: Düğün eğlencesine çatışmaya çevirdiler. Binden fazla kurşun sıkıldı. O kurşunlardan biri Durdu'yu hayattan kopardı. Düğündeki dehşetten çıkan ceza aileyi isyan ettirdi.
5: 22 yaşındaki kardeşim yani bu şekilde silah sıkılarak öldü ve 3 yıl verdiler. Yani bu şekilde insanı sanki ödüllendirmiş gibi oluyorlar.
6: Pıtık pıtık pıtık. Yani ondan ya.
3: Olay geçen Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Ekinöz ilçesinde yaşandı. Askerden yeni gelen Durdu Tatar bir arkadaşının düğününe gitti. Sokak düğününde atılan yüzlerce mermiden biri 22 yaşındaki genci hayattan kopardı.
5: Düğünlerde yağmur yağmış,

Düğünde havaya silah sıkan 9 şüpheli gözaltına alındı. İnceleme sonrası Durdu Tatar'ı hayattan koparan mermiyi Ali D'nin sıktığı tespit edildi. Sana iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 10 ay 20 gün ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundansa 1 yıl 8 ay

0: geçilmesini istiyorum.
1: 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmelikle kesimhanelerde kamera sistemi kurulacak. Hayvanlar elektronik küpelerle dijital olarak izlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin takibini sağlamak amacıyla hayvan bekleme ve kesim alanlarıyla işlem yapılan bölgelere kamera sistemi kurulması zorunlu hale getirildi. Kamera sistemlerinin geniş açıdan yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip olması ve en az bir aylık kayıt tutabilmesi şart koşuldu. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada mikserin hortumu yandaki evin duvarını deldi. Kırılan duvardan içeri dökülen sıvı beton komşu daireyi bakın ne hale getirdi.
2: İşçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki dairenin duvarını deldi. Evin salonu betonla doldu. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yabancı uyruklu kadının yaşadığı evin bitişinde inşaat çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binanın 4. katına beton dökülüyordu. Bu sırada bir işçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki binanın 4. katındaki dairenin duvarını kırdı. Kırılan duvardan içeri kilolarca sıvı beton aktı. Sıvı beton kısa sürede salonun zeminini kapladı. Salondaki eşyalar betondan zarar gördü. Çalışmayı durduran işçiler daireye girerek kısmi temizlik yaptı. Kırılan duvara geçici tamirat yapıldı. Müteahhit firma yetkilileri oluşan zararı karşılayacaklarını belirtti.
1: Darphane yılın ilk yarısında 9.8 milyondan fazla altın bastı. En yüksek üretim yine çeyrek altında oldu. Üretim için 33 tonu aşkın altın kullanıldı.
3: 9,8 milyon altın üretildi. En yüksek üretim çeyrekte oldu. Üretim için 33,4 ton altın kullanıldı. Darphane verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829.183 altın üretildi. Üretimin 8 milyon 454.870 adedini Zinet Cumhuriyet altınları oluşturdu. Aynı dönemde 1 milyon 362.011 sikke Cumhuriyet altınıyla 12.302 Reşat sikke altını basıldı. Zinet Cumhuriyet altınları içinde en yüksek üretim 6 milyon 222.610 adette çeyrek altında gerçekleşti. Bu rakam 2025 yılında 7 milyon 35.000 olarak açıklanmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında 898.835 yarım, 1 milyon 288.413 tam zinet altın üretildi. Basılan zinet Cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kaydedildi. Toplam 9 milyon 829.183 altın için 33 ton 412 kilogram altın kullanıldı. Sikke Cumhuriyet altınları kategorisinde 110.670 çeyrek, 17.582 yarım ve 1 milyon 227.909 tam altın basıldı. Reşat altınlarda ise 1.782 yarım, 5.960 tam altın üretildi. Üretilen 12.302 reşat altının toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram olarak hesaplandı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek. İletişim alanındaki güncel gelişmeler ve geleceğe yönelik politikalar masaya yatırılacak.
3: Kamu, özel sektör, medya ve akademi temsilcileri bir araya gelecek. İletişim politikalarıyla ilgili eksiklikler ve güçlü yönler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek. Ato Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Kamu, özel sektör, sivil toplum, medya ve akademi temsilcileri iletişim politikalarına dair önerilerini paylaşacak. Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir örnek olması hedeflenecek. Şura için 8-9 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı düzenlendi. 16 çalışma grubunda 425 katılımcının müzakereleri sonucu raporlar hazırlandı.

0: İkinci İletişim Şurası, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki panelle tamamlanacak. Raporlar ve İkinci İletişim Şurası Tebliğler kitapları kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler ve araştırmacılar Ankara'da bir araya gelecek. 5. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmalar Konferansı ve yaz programı düzenlenecek. Batı sonrası dünya düzenine doğru başlıklı söyleşi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek. Organizasyon Ankara Bilim Üniversitesi, Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve İslamofobi ile Mücadele Merkezi işbirliği ile yapılacak. Her yıl farklı ülkelerden akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri bir araya getiren programda İslamofobi ve Batı sonrası dünya düzenine ilişkin güncel tartışmalar da masaya yatırılacak. ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmanıyor. Başkan Trump, otomobilden süt ürünlerine kadar çok sayıda Kanada ürününe %50 ek gümrük vergisi getirdi. Trump'ın 60 ülkeye de %12,5'a varan gümrük vergisi getirebileceği iddia edildi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya karşı yeni bir ticaret savaşı açtı. Kanada'dan ithal edilen belirli ürünlere %50 ek gümrük vergisini getiren 3 ayrı başkanlık bildirisini imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre karar, süt ürünleri, mobilya, hazır giyim, çimento ve hokey ekipmanları gibi geniş bir ürün grubunu etkileyecek. Söz konusu tarife, bir ürünün ABD-Meksika-Kanada anlaşması kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm ilgili mallara uygulanacak. Ancak enerji, potas, balık ve kritik mineraller gibi bazı ürünler kapsam dışında tutulacak. Yeni tarifenin gerekçesi de açıklandığı açıklamada Kanada'nın ABD'den ithal edilen otomobillere tarife ve kota uygularken diğer ülkelerden yapılan ithalatlara aynı uygulamaları getirmediği belirtildi. Kanada'ya yönelik tarife 19 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Kararın ardından konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'la görüştüğünü söyledi. Ticaret müzakerelerini yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
3: Amerikan gümrük vergisi 29 gün içinde yürürlüğe girecek. Eğer yürürlüğe girerse nasıl karşılık vereceğimiz konusunda tüm seçenekleri değerlendireceğiz.
2: Trump yönetimi 2025'te Kanada ürünlerine sınır güvenliği ve fentanil gerekçesiyle ek vergi getirmiş, Ottawa'da Amerikan ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamıştı. Financial Times'ta Trump'ın yaklaşık 60 ülkeye yönelik süresi 24 Temmuz'da dolacak %10'luk küresel tarifenin yerine %10-12,5 arasında değişen yeni vergiler getirmeye hazırlandığını ileri sürdü.
1: Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da demokratik seçimler tarihe karışıyor. Devlet Başkanı Ortega, muhalefetin iktidarı ele geçiremeyeceğini, artık seçim yapılmayacağını duyurdu.
4: No volverán a haber elecciones.
3: Artık hükümeti ele geçirmeye, iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak.
2: Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkedeki seçimleri kaldırdığını bu sözlerle duyurdu. İktidarı ele geçiremeyecekler dedi. Ortega açıklamayı 1979 Sandinista devriminin yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptı. Binlerce destekçisine seslenen Ortega, muhalefeti Amerikalıların desteklediğini savundu.
3: Savaş yok diye barış var sanmayın. Onlar komplo kuruyorlar, organize oluyorlar, seçimleri kazanmayı hesaplıyorlar. Amerikalıların desteklediği partilerin iktidara gelme dönemi sona erdi. Bir daha asla.
2: Nikaragua Devlet Başkanı'nın görev süresi gelecek yıl doluyor. ABD'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun buna seyirci kalmayacağını savundu. 2007'den bu yana Nikaragua Devlet Başkanlığı yapan Daniel Ortega, 1979 devriminde diktatör Somoza'nın devrilmesinde rol almıştı. Ülkede son olarak 2021'de seçim yapılmış, seçimden önce muhalefetteki siyasiler tutuklandığı için seçimin tartışmalı olduğu savunulmuştu. Ortega geçtiğimiz yıl yaptığı anayasa değişiklikleriyle karısı Rosario Murillo'yu eş devlet başkanı ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi hükümetin insani hakları sistematik olarak ihlal ettiğini belirtiyor.
1: Avustralya'da mucize gibi bir doğum geldi.

0: Gerçekleşti. Doğal yollarla hamile kalan bir kadın tek yumurta gördüzleri dünyaya getirdi. Doktorlar bu durumun 15 milyonda bir görülebileceğini söylüyor.
1: 15 milyonda bir ihtimal gerçekleşti. Avustralya'da tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi. Olay 14 Temmuz'da Avustralya'nın Brisbane kentinde gerçekleşti. 34 yaşındaki anne 28 hafta ve 4 günlük hamilelik sürecinin ardından tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar monozigotik dördüz hamileliğin çok yüksek riskli ve son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.
2: Bebekler tek bir yumurtanın dörde bölünmesiyle oluştu. Bu inanılmaz bir şey. Bu tür bir gebeliğin kendiliğinden oluşma olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Avustralya'da daha önce hiç böyle bir durumun yaşandığını sanmıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde birkaç vaka olmuş olabilir.
1: Dördüz bebekler yalnızca doktorlarda değil, ailede de şaşkınlığa yol açtı.
2: Sanırım büyük bir sürpriz oldu. Annenin evde zaten dört bebeği vardı. Bunlardan birini o sırada emziriyordu. Bu yüzden dördüzleri olacağını öğrendiklerinde şok oldular.
1: Dördüz kızlara Emily, Harriet, Alexa ve Catherine adları verildi. Doğumun ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alınan bebeklerin sağlık durumu iyi.
0: Bir Türk hekimin felç riski çok yüksek olan bir hastaya yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda ses getirdi. O ameliyat Alman Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Buse Diviren o zorlu operasyonu Türk hekimden dinledi.
3: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak yani yayınlarla da gösterim çok yüksek olduğu bir omurga deformitesiydi bu.
4: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
3: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş çok beğenmiş ve hani teknolojinin insan hayatına yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
4: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gamma tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
3: Bunda ise omurga gamma'da aşağı doğru geliyor, sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
4: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
3: Evet, nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
4: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
5: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
3: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk başta ilk kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey. Ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
4: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
3: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı, bel girintisinde bir asimetri varsa ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması, bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.
0: Yalova'da Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin eğitim sırasında rahatsızlandı. Öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Yolova 18. Ana Üs Komutanlığı'nda icra edilen tatbiki eğitim kampında 1. sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in eğitim sırasında rahatsızlandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan öğrenci yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üç yaşındaki Mihrimah yuttuğu saat pili nedeniyle ölümden döndü. Mihrimah doktorların hızlı ve doğru müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
6: Doktorlar seni iyi yapmışsın ya.
7: Piller yutulan yabancı sinirler için de en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor.
1: Bir çocuğun yaşayabileceği en tehlikeli durumlardan birini yaşadı. Oyun oynarken yuttuğu saat pili nedeniyle hastanelik oldu. 3 yaşındaki çocuk doktorların çabasıyla hayata tutundu.
7: Acil şartlarda endoskopiye aldık. Endoskopi yaptığımızda yemek borusuna zarar verdiğini de gördük.
1: Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğur Yurt evinde saat pili buldu. Ailesi küçük kızın pili yuttuğunu fark edince hemen hastanenin yolunu tuttu. Mihrimah ameliyata alındı.
8: Riskli bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı.
1: Yemek borusuna takılan saat pili başarılı operasyonla çıkarıldı. 2 gün boyunca yemek yemeyen Mihrimah'ın durumu şimdi iyi.
8: Durumu iyi. Şu an toparladı. Normal şey, yiyebiliyor işte.
7: Ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler çocukların ağzına almasına izin vermemesi lazım.
0: ABD'de büyük bir finans şirketi dünya ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yaptı. Sanata ilgisi olmayanların da basit tahminlerle oynayabileceği sanat bahsi uzun süredir etik tartışma konusu. Da Vinci, Monet, Picasso gibi ressamların resimleriyle başlayan bahis uygulaması ABD dışında yaşayan üyelere de sanat konusunda bahis oynatıyor. Ayrıntılar Öznur Kars'ta Çetiner'in haberinde.
9: Dünyada böyle bir bahis uygulama örneği ilk defa oluyor. Şimdi bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan bahis uygulamasının da beraberinde getirdiği tartışmalar var. Bu uygulama akıllara şu soruyu getiriyor: sanatın bahsi olur mu?
10: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir finans şirketi dünyada ilk kez sanat eserleri üzerinden yasal bir bahis uygulaması başlattı. Her biri kendi yaşadıkları yüzyıla fırça izini bırakmış, Rönesans akımının ünlü ressamlarının eşsiz eserleri şimdi bahis konusu oldu. Sanat camiası ayaklandı.
9: Sanatçılar genelde sanat eserlerinin ticarete konu edilmesinden bile hoşlanmayabilirler. Bahise konu edilecek olunca iyice hakikaten buna karşı. Şu an için sadece en gözde olan, mümkün mertebe kitlesi en geniş olan eserler üzerinde bahis oynatıyor.
11: Normalde bu şirket siyasi seçimlerden futbol karşılaşmalarına kadar pek çok konuda bahis oynatan bir firma. Şirket şimdi de dünyaca ünlü ressamların eserleri için bir bahis kategorisi açtı ve bu kategoriye göre şu soruları soruyor. Örnekte de olduğu gibi mesela Picasso'nun bu eseri rekor kıracak mı?
10: Sanat eserleri dünyada bir süredir en yükselen yatırım finans alanlarından biri haline geldi.
9: Bugün karate müsabakaları üzerine bile bahis oynanıyor. Ve bu ekonomi gitgide büyüyor. Tek bir parça için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapılan onlarca satış oldu son bir yılda. Özellikle yakın zamanda mesela bizim ressamımız Osman Hamdi'nin eseri de satıldı New York'ta. 200 milyon doların üzerinde bir rakamla. Bahis firmaları da oradaki ilgiyi görüp biz de buradan nasıl para kazanabiliriz diye bu bahis türlerini üretiyorlar.
11: Hızla büyüyen bahis şirketinin sanatı bahse konu etmesi doğal olarak sanat çevrelerinde de epeydir tartışma konusu.
9: Bu sanatçıları muhakkak çok rahatsız eder. İşe ticari bakan koleksiyonerler, müzayedeciler, antikacılar içinse sadece işlerin iyi gideceğine bir işaret. Şimdi yaşayan bir sanatçının eseri üzerine bahis oynandığı zaman sanatçı o bahisten de bir gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bir soru işareti.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını inceledi. Müzede 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacağını açıkladı.
12: Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilerimize çok daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle oluşturulması.

0: Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucunda ülkemize yeniden kazandırılan kültür varlıkları da ilk kez bu yeni teşhir düzeni içerisinde yerlerini almış olacaklar.
1: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'ya turistlerin ilgisi yoğun. Yılın ilk yarısında 300 binden fazla yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden inceledi.
2: Kapadokya, doğa, tarih ve kültürün buluştuğu bir destinasyon.
3: Gün doğumunda gökyüzünü süsleyen yüzlerce balon, o balonlardan eşsiz manzarayı seyretmek isteyen binlerce doğa sever Kapadokya'ya geldi. Kapadokya, dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Doğal güzellikleri gökyüzünden görmek isteyenlerin tercihi balonlar oluyor. Yılın ilk yarısında bölgede 92 gün boyunca uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 11.954 sıcak hava balonu havalandı. 306.777 yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden seyretti.
4: Genelde yabancı misafirlerimiz geldiklerinde vadi yürüyüşleri yapıyorlar. Vadi yürüyüşlerinin ardından balon turuna katılıyorlar. Balon turundan yürüyüş yaptıkları vadileri gökyüzünden de izliyorlar.
3: Peri bacaları, milyonlarca yıllık kaya oluşumları, güvercinlik ve daha fazlası. Vadiler ve tarihi yerleşim yerleri turistler tarafından kuş bakışı seyredildi.
4: Kapadokya'daki en büyük güzelliklerden bir tanesi de gün doğumu. Sabah saatlerinde balonlarla beraber gün doğumunu izliyoruz.
3: Balon turizmine en yoğun ilgi yaz ve sonbahar mevsiminde. Kapadokya'da yılın ikinci yarısında yoğunluğun sürmesi bekleniyor.
1: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde devam eden kazılarda tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. 300 metrelik cadde üzerinde iyi korunmuş ekmek fırını, kamu yapıları ve sivil konutlara da ulaşıldı.
5: ...2023 yılının başından itibaren yaptığımız çalışmalarla tiyatro caddesinin 300 metrelik bir bölümünü ortaya çıkardık.
6: Kamu binaları, ekmek fırını ve sivil konutlar. 2 yıldır süren kazılarda 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılar bir süredir devam ediyor. Yürütülen kazılarda antik kentteki tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi ortaya çıkarıldı.
5: Ve şu an gelen bütün ziyaretçilerimiz tiyatrodan Akropolis'e kadar olan hattı bir antik yolu kullanarak çıkabilme şansına sahipler.
6: Genişliği 3 ila 5 metre olarak değişen antik yolun uzunluğu ise yaklaşık 300 metre. Güzergah üzerinde bulunan tarihi yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.
5: Caddenin tabanında yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit ettik. Cadde üzerinde bulduğumuz bir fırın da ki bu fırının mimari düzeni neredeyse son günde terk edildiği andan itibaren nasıldıysa bugüne de o şekilde korunarak gelmiş.
1: Sporla, futbolla devam edelim. Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıktı. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıktı. Sarı lacivertliler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırladı. Sarı lacivertliler Taliska'nın frikik golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kadıköy'de oynanan mücadelede Sarı lacivertlilerin iki topuysa direkten döndü. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de kural değişiklikleri yapmaya hazırlanıyor. Bu kuralların örnekleri Dünya Kupası maçlarında karşımıza çıkmıştı. Peki TFF'nin kural değişikliğinde neler var? Detaylara bakalım. Siz izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
7: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 2026-2027 sezonuyla birlikte futbol oyun kurallarında değişikliğe gidiyor. Dünya Kupası'nda

Kullanılan uygulamalarda çeşitli düzenlemelerde yeni sezonda hayata geçirilecek. Yeni sezonda uygulanacak geçici oyun dışı bırakma kuralı devreye sokuluyor. Hakem uygun gördüğü durumda kural dışı hareketleri olan oyuncuyu toplam oyun süresinin %10'u ile %15'i arasında oyun dışı bırakabilecek. Detaylar şu şekilde. Hakemi aldatma, rakip takımın oyunu tekrar başlatmasını kasıtlı olarak geciktirme, söz veya hareketle itiraz, çekerek, tutarak, iterek ya da bilerek elle oynayarak umut vadeden bir atağı durdurma veya müdahale etme, penaltı vuruşunda vuruşu kullanan oyuncunun kural dışı yanıltması. Geçici oyun dışı bırakma süresi tüm ihlaller için aynıdır. Geçici oyun dışı bırakma süresi toplam oyun süresinin %10'u ile %15'i. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon itibarıyla uygulayacağı yeni kurallar oyunu hızlandırmaya yönelik olacak. Diğer kural değişiklikleri şu şekilde olacak. Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde yerine giren oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika oyuna giremeyecek. Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu, oyun yeniden başlatıldıktan sonra 1 dakika boyunca saha dışında kalacak. Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesinin önlenmesi için hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak, taç atışının geciktirilmesi halinde taç atışını rakip takıma verilecek, kale vuruşunun geciktirilmesi halinde ise rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu VAR'ın kullanımını da genişletiyor. Yeni sezonda VAR odasının müdahale edebileceği pozisyonlar şu şekilde. Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar, açıkça hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta top oyuna girmeden önce meydana gelen gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespit edilmesi durumlarında devreye girebilecek. 2026 Dünya Kupası'nda uygulanan ve kırmızı kart sebebi sayılan ağız kapama pozisyonu Süper Lig'de sarı kartla cezalandırılacak. Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Gizlenen ifadelerin maç sonrasındaki incelemeler sonucunda hakaret içeren sözler olduğu kanıtlanırsa, disiplin kurulları tarafından disiplin yaptırım uygulanacak. Yaz aylarında uygulanan su molalarına da derece kısıtlaması geliyor. Serinleme molaları sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek. Hakem devre başına süresinin 3 dakikayı geçmemesini sağlayacak. TFF'nin belirlediği kurallar yeni sezonda uygulamaya geçirilecek.

0: burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
0: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da

0: Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 22 Temmuz Çarşamba sabahında saat 26'ya gelirken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan görüşmede Letonya Cumhurbaşkanı'nı Ankara'daki NATO zirvesine ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan ayrıca başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Letonya ile işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiğini de kaydetti. Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak veda etti. Yeni parti kuracaklarını açıkladı. Her son bir başlangıçtır. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi.
1: Bazı gecikmiş vedalar olur. O geciken vedalar en sonunda doğru yere oturur. Bu bir ayrılık değil. Bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: Yeni partinin kurulacağını bu sözlerle resmen duyurdu. Ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.
1: Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı, veda etti.
1: Bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım.
2: Özel, mutlak kararı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yönetimini hedef aldı.
1: Partimiz mutlakla bir esaretin ve bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. Meşruiyet bizdedir. Yetki bizdedir.
2: Özgür Özel siyaseten gömlek değiştirmediklerini sözlerine ekledi. Altı ok vurgusu yaptı.
1: Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Partimizin ideallerine elbette sahibiz.
2: Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse ayrı bir parantez açtı.
1: Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız?
0: Öte yandan Özgür Özel'in yeni parti açıklamasına CHP Genel Merkezi'nden tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP kürsüsünden yeni parti ilanının etik olmadığını söyledi. Fikirsel olarak bir ayrışmanın söz konusu olmadığını kaydeden Sarı, kendilerine koltuk aramaktadırlar dedi.
3: Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. Özgür Özel'e koltuk eleştirisi getirdi. CHP'de gündem yeni parti tartışması.
1: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracaklarını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri önce kendi aralarında durumu değerlendirdi. Ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve herhangi bir açıklama yapılmayan toplantı 2 saat sürdü.
4: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
3: CHP sözcüsü Müslim Sarı ise Özel'in yeni parti açıklamasını değerlendirdi.
5: Bir siyasal partinin grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durum açıkçası. Dolayısıyla hiç etik olmamıştır. Parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirken, partinin meşru zeminleri içinde bir siyasal mücadele yapılacakken, partinin dışına çıkmak ve parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce bölmek anlamına gelmektedir ki Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz.
3: Sarı, Özel ve beraberindeki milletvekillerini koltuk sevdalısı olmakla eleştirdi.
5: Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır. Bu programlara rağmen arkadaşlarımızın herhangi bir fikir üretmeden bir siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır.
0: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde de arama ve el koyma işlemi yapıldı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmış ve Balcıoğlu görevden uzaklaştırılmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı ve meclise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Yeni Yol Partisi grubuyla görüştü. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı. Yasa taslağı paylaşılmadı.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıktı. Yasanın meclise sunulması için geri sayım başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Meclis Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle geçen hafta yaptığı görüşmede gündemdeydi. Meclis Başkanı'nın bir sonraki durağı ise DEM Parti grubuydu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncer Bakıran ve DEM Parti Grup Başkan Vekilleriyle yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi. Bir sonraki görüşme ise Kurtulmuş'un makamında oldu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Bilici ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak butlan kararı sonrası Kurtulmuş'la görüşmek üzere ilk kez meclise geldi. Kılıçdaroğlu'nu 12 CHP'li milletvekili meclis tören salonunun önünde karşıladı. CHP Genel Başkanı vekillerle tek tek tokalaştı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu ile süreç komisyonunun toplantılarının yapıldığı tören salonunun içindeki mermerli salonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde yasa taslağı paylaşılmadı. Çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı.

0: Numan Kurtulmuş siyasi parti turunun ikinci gününde yani çarşamba günü saat 13'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile mecliste bir araya gelecek. Saat 15'te AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri ile görüşecek. Çerçeve Yasa Meclisi yaz tatiline girmeden önce meclise sunulacak. Siyasi parti turunun tamamlanmasının ardından yasa taslağının ne zaman ve nasıl sunulacağı netleşecek.
1: TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saatler içinde kontrol altına alınan yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı.
2: TUSAŞ Motor Sanayi'nin imalat bölümünde yangın çıktı. Eskişehir yerleşkesinden alevler yükseldi. Yangın dün akşam saat 21.30'da Esentepe Mahallesi'nde bulunan yerleşkede başladı. Nedeni bilinmeyen yangına ilk müdahale alandaki itfaiye ekiplerinden geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Alevlerle mücadele havadan ve karadan devam etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır dedi. Teknik incelemelerin ardından yangının çıkış nedeninin belirleneceğini aktardı. Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TUSAŞ Motor Sanayi ailemiz, ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir diyen Görgün, bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız ifadelerini kullandı.
1: Bozulan ateşkesin ardından ABD ile İran arasında uzlaşma hala sağlanamadı. İran bölgedeki ABD üslerini yine hedef aldı. ABD ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenledi. Irak basınının aktardığına göre Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. 3 kamikaze İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. İran ordusu ise Erbil yakınlarındaki muhalif kamplardan birini 2 füzeyle hedef aldığını açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı. Halka sakin kalmaları ve güvenli alanlara gitmeleri çağrısı yapıldı. İsrail basınının aktardığına göre İran, İsrail'in Bahreyn Büyükelçiliğini hedef aldı. İran ordusu ise kuzeybatıdaki topraklarında bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi. ABD ordusu da İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Ardından başkent Tahran'dan patlama sesleri geldiği bildirildi, hava savunma sistemleri devreye girdi. 7 Temmuz'dan bu yana İran'ın saldırılarında 3 ABD askerinin öldüğü, 100 askerin ise yaralandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya paylaşımında 4 ayda 18 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD Başkanı Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, görüşme sonrasında tüm ABD hava yolu şirketlerine Lübnan'a doğrudan uçuş izni talimatı verdiğini belirtti. İsrail ise pilot bölge uygulaması kapsamında Lübnan'daki bazı bölgeleri Lübnan ordusuna bırakarak çekiliyor.
0: Yaklaşık 20 yılın ardından ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'a gitti. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı.
3: I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people. Professors, doctors, lawyers, great intellects, and it's been hit hard for many, many decades really.
0: Trump, ülkesinin Lübnan'la ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi. Lübnan'a uygun şekilde ve saygıyla davranılacak dedi.
3: Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
0: Görüşme sonrası sosyal medya paylaşımı yapan ABD Başkanı, tüm ABD havayolu şirketlerine Lübnan'a doğrudan uçuş izni talimatı verdiğini belirtti. Anda görüşme sonrası açıklama yaptı. Lübnan için artık barış zamanının geldiğini belirtti. Nihai hedef, İsrail'e düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek dedi. ABD ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında İsrail ordusu da işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekiliyor. İsrail'in çekilmesiyle Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Furun beldesinde konuşlanmaya başladı. İsrail askerleri Batı Zavtar beldesinde konuşlanmaya başladı.

0: Başlayan Lübnan askerlerinin yakınına ise ateş açtı. Lübnan ordusu yazılı açıklamasında saldırıların konuşlanma adımlarını aksatabileceğini vurguladı. İsrail ve Lübnan heyetleri 14-15 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da müzakerelerin 6. turunu gerçekleştirmişti. Görüşmeler sonunda imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında İsrail'in pilot bölgelerden çekileceği konusunda anlaşılmıştı.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi beklenirken İsrail basınına çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre ABD Başkan Yardımcısı Vance'in ekibi Başkan Trump'la Netanyahu'nun bir araya gelmesini engellemeye çalışıyor. İddiaya hızla yanıt veren ekip haberin %100 yalan olduğunu açıkladı.
2: İsrail basınında Vance'in ekibinin Netanyahu-Trump görüşmesini engellemeye çalıştığı iddia edildi. Vance'in ofisinden yalanlama geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 27 Temmuz'daki cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor. İsrail'in 7 Ot Ahronot gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ekibi Netanyahu'nun ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü ekip Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasını istemiyor. ABD Başkan Yardımcısının ekibi ise İsrail basınının iddiasını yalanladı. Vance'in iletişim direktörü sosyal medya hesabında haberlerin %100 yalan olduğunu yazdı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını söylemiş, İsrail hükümetinde İran'la anlaşmadan nefret edenler olduğunu dile getirmişti.
1: İsrail, İran'ın nükleer programı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre İran, nükleer zenginleştirmede kullanılan binlerce santrifüjü kazma dağının altına taşıdı. Bu iddianın doğru olabileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise kazma dağını vurmakla tehdit etti.
0: İran'ın binlerce nükleer santrifüjü dağ altındaki tünellere taşıdığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump o dağı vuracaklarını söyledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İsrail istihbaratına dayandırılan habere göre binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjü kazma dağının derinliklerindeki tünellere taşındı. İşlemin geçen yıl Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıdan önce yapıldığı aktarıldı. Habere göre İsrail istihbaratı bu değerlendirmesini ABD ile paylaştı. Bu durum Tel Aviv-Washington hattında İran'ın ağır hasar gören nükleer altyapısını yeniden korumaya çalışabileceğine dair endişelere yol açtı. Wall Street Journal'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla Trump'ı yeni askeri operasyonlara ikna etmeye çalışıyor. Bu iddia Trump'a da soruldu. Trump, İran'ın nükleer santrifüjü kazma dağına taşımasının mümkün olabileceğini söyledi. Ancak buna dair bir kanıt olmadığını dile getirdi. Kazma dağını yakında vuracaklarını kaydetti. Kazma dağı, Natanz nükleer tesisine 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. İran'ın dağın 80 ila 100 metre derinliğine kadar kazı yaptığı değerlendiriliyor. Dağın granitten oluşan yapısı nedeniyle en gelişmiş sığınak delici bombalara karşı bile koruma sağladığı belirtiliyor. İran, Natanz nükleer santralinde 2020 ve 2021'de yapılan sabotaj eylemleri nedeniyle bazı santrifüjleri dağın altına taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. ABD'nin 2025'te İran'a düzenlediği saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef alınmış, ABD ve İsrail bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu savunmuştu.
1: Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin annesi ve babası hakkında iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenlemiş, bir öğretmen 10 kişi hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı. Uğur Mersinli hakkında olası kasıtlı öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet,

0: Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksiyle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Kamuoyunda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler olarak bilinen Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Asalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre ateşli silahın dikkatsiz muhafaza edilmesi ve çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi hakkında başka bir suçu yoksa 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılacak. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle suç işleyen 12 ile 15 yaş arasındaki çocukların işlediği fiilin hukuki sonuçlarını anlayıp kavrayabilme yetisine göre durum değerlendirmesi yapılacak. 15 ile 18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suç işlendiği takdirde 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 gün 2 gün olarak dikkate alınacak. Kanuna yeni eklenen amaç dışı bıçak taşıma maddesiyle her türlü kesici ve delici aletin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından taşınması da yasaklanacak. Bu yasaklara uymayanlara 5 ila 10 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Teklifte suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı müdürlüklerine bildirilecek. Teklif ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun değerlendirmesine sunulacak. Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyası ile ilgili kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
1: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak.
2: Adalet Bakanlığı o iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gerçeği yansıtmamaktadır, detaylı DNA analizi yapılmıştır dedi.
1: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Kim görevini kötüye kullanmış? Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir.
2: Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kıyafetler üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı ile Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan incelemesi ve DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
0: Yıllar sonra cinayet soruşturmasına dönen Gülistan Doku dosyasında ikinci dalga operasyon yapıldı. Gülistan'ın silinen hastane kayıtları ile ilgili doktor, hemşire ve bilgi işlem çalışanları gözaltında. Gözaltındaki korucularla ilgili savcılıktan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Gülistan'ın cesedini korucular gömdü ya da yok etti ifadeleri kullanıldı.
3: Hastane kayıtları silindi. Şüpheli para trafiği tespit edildi. Cesedini korucular gömdü. Gülistan Doku soruşturmasının son dalgasında dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Çok çarpıcı ifadeler yer aldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. 6 yıl sonra dosya cinayet soruşturmasına döndü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Ekipler inceleme ve yeni tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan'ın gittiği hastanede görevli doktorlar, hemşireler, bilgi işlem görevlileri ve dönemin valisi

0: Tuncay Soner'in eşi de var. Dosyada şüphelilere dair önemli bilgilere yer verildi. Gülistan'a ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının silindiği tespit edilmişti. Üstelik bu durum yoğun müdahale sonucu gerçekleştirilmişti. 28 milyonu aşkın kayıt mercek altına alındı. Gülistan Doku adına 8 Ocak'ta yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra Sosyal Güvenlik Kurumu provizyonu alındı. 4 saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. Bir dakika sonra da kaydın silindiği tespit edildi. Başka bir veri de 13 Ocak 2020'de silindi. İşte bu şüpheli tarihlerde işlem yapan doktorlar da gözaltında. Doktorların Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı belirlendi. Hastanenin bilgi işlem çalışanlarına gelince Emine Y'nin 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verilerini sildiği belirlendi. Tamer S. ve Mustafa Y'nin de 31 Aralık 2019 tarihli kayıtlar üzerinde silme işlemi yaptığı tespit edildi. Gözaltındaki hemşirenin de Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde işlem yaptığı belirtildi. Gözaltındaki dikkat çeken isimlerden biri de firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş. Yoldaş Altaş veri giriş personeli. Hem banka hem HTS kayıtlarında şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kayıtlarını silen bilgi işlem görevlisi Emine Y'ye para gönderdiği tespit edildi. O para trafiğiyle soruşturma dosyasına girdi. Gizli tanığın işaret ettiği iki güvenlik korucusu da gözaltında. Savcılığın açıklamasına göre Gülistan Doku'nun cansız bedeni şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldü veya yok edildi. Bu yönde önemli tespit ve delillere ulaşıldığı belirtildi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de gözaltında. Hafriyat işi yapan bir iş insanı da gözaltına alınanlar arasında. Gerekçe, Gülistan kaybolduktan sonra valilik makamında gerçekleşen bir görüşme. İşte o görüşmenin konusu da soruşturma dosyasına girdi.
1: Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. Karabük'te yaşayan Tutku Burcu Köseoğlu, Yusuf Berber tarafından katledildi. Cinayet Köseoğlu'nun 3 çocuğunun eve gelmesiyle aydınlandı. Kapıyı açan kimse olmayınca çocuklar 200 metre ötedeki polis merkezine giderek yardım istedi. Eve giden ekipler 29 yaşındaki Köseoğlu'nu bıçaklanmış halde buldu. Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Onu bıçaklayansa 48 yaşındaki eşi Yusuf Berber'di. Aynı evde bulunan Berber'in intihar etmeye çalıştığı belirlendi. Berber'in 6 suç kaydının olduğu, daha önce yine kadına karşı şiddetten hapis yattığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Berber'in tedavisi sürerken olaya dair de soruşturma başlatıldı. Antalya'da çıkan yangın nedeniyle evde mahsur kalan iki kişi ölümle burun buruna geldi. Alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaştığını gören gençler can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan iki kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi.
0: Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Kapıdan çıkamayan evdeki iki kişi metrelerce yüksekteki pencereden sarktı.
2: Ay nereye gidiyor bunlar gitti?
0: Korkutan olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan iki kişi alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan gençler çaresizce kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişilere son anda yetişti.
3: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
0: İtfaiye ekipleri merdivenli araçla pencerede mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz'a ulaştı. Gençlerin sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlar etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle

0: yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
1: Çekirge istilası haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Söylendiği gibi bir istila olmadığı görülen çekirgelerin tamamının Türkiye'deki popülasyona ait olduğu ve tarıma katkı sağladıkları vurgulandı.
0: Türkiye genelinde çekirge istilası yaşandı.

0: Karadağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir ülkeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.
1: Bakanlık açıklamasında istila anlamına gelmeyen doğal sürecin 81 ilde yakından takip edildiğinin altı çizildi.
0: İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir. Durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, yıllık bitki sağlığı mücadele programı kapsamında 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavında birinci olan adaylar bunu nasıl başardı? Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çok kıymetli bir soru bu. Peki YKS şampiyonları bu soruya ne yanıt verdi? Haberimizle izleyin.
3: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir his.
4: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi.
5: Çok mutlu oldum tabii ki. TYT Türkçe'de bir yanlışım var. Onun dışında diğer alanlarda yanlışım yok.
3: 6, 10, 6-13 gibi falan uyandım. Kalktım, bir anda annem odaya girdi. Miraç, TYT'de birinci olmuşsun dedi. Çok mutluluk verici bir anda.
4: Yükseköğretim Kurumları sınavının temel yeterlilik testi oturumunda Türkiye birincilerinden biri Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan Miraç Koşar oldu.
3: Annem ve babam öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması bana çok katkı sağladı pozitif anlamda.
4: İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartarsa hem TYT hem AYT'nin sayısal alanında Türkiye birincisi oldu.
5: Konuları erkenden bitirdim. Ardından bunu çok fazla sayıda soru çözerek pekiştirdim. Ve ardından da son 2-3-4 senede yayınlanmış farklı yayınların kurumsal denemelerini, PDF'lerini bulup çözdüm. Yani son 2-3 senede muhtemelen çözülmemiş bir tane kurumsal deneme kalmamıştır.
4: Kabataş Erkek Lisesi mezunu Eylül Uyar'da Almanca testinde birinci oldu. Şampiyonlar adaylara düzenli çalışmayı tavsiye etti.
6: Konuları düzgün çalışsınlar, yani bitire bitire gitsinler. Acele etmeye gerek yok bence. Sadece bir şeyi güzel bitirmek ve hakim olmak önemli.
5: Özellikle son seneye bırakmamak gerekiyor.
4: Peki şampiyonların hedefi ne?
5: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
3: Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
6: Çok emin değilim hangi üniversite, hangi bölüm ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum.
2: Boşanma davalarında dosya yükü azalıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre geçen yıl dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla dava karara bağlandı.
1: Boşanma davalarında yargısal verimlilik son 10 yılda arttı. Mahkemeler 2025 yılına gelen dosya sayısından daha fazlasını karara bağladı. Dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309.479 boşanma davası gitti. Bu dosyaların tamamı ve devredilen dosyalardan bir kısmı karara bağlandı. Temizleme oranı %102 olarak kayıtlara geçti. Benzer artış diğer aile hukuku davalarına da yansıdı. 2025 yılında nafaka davalarında dosya temizleme oranı %108,2'ye, velayet davalarında %103,3'e, ayrılık davalarında %106,8'e yükseldi. Evlenmenin iptali davalarında bu oran %120,1'e ulaştı. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının sayısının bir önceki yıla göre azaldığı belirlendi.
2: Yılın ilk yarısına dair trafik kazası verileri paylaşıldı. Kazalarda can kaybı ve yaralı sayısının azalması dikkat çekti.
1: Trafik kazalarında can kaybı ve yaralı sayısı azaldı. En çok kaza İstanbul'da, en az kaza ise Bayburt'ta yaşandı. Yılın ilk 6 ayına ait trafik kazası bilançosu paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında 353.495 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1303 kişi yaşamını yitirdi. 206.572 kişi ise yaralandı.

0: Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kaybı %15,1 azaldı. Yaralı sayısında ise %1 azalma görüldü. Trafik kazalarına neden olan unsurların başında ise sürücü hataları yer aldı.
1: Sürücülerde en sık yapılan hata aşırı hızlanma oldu. Aynı zamanda kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek de sık yapılan hatalar arasında yer aldı.
0: Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde en fazla trafik kazası İstanbul'da yaşandı. Mega kentte toplam 55.283 kaza meydana geldi. Ayrıca Ankara'da 50.697, İzmir'de ise 22.171 kaza gerçekleşti. En az kazanın yapıldığı il ise 219'la Bayburt oldu.
2: $300,000 altında kayıplara karışan iki dolandırıcı sahilde piknik yaparken yakalandı. Şüphelilerin günler süren hırsızlık planı ve sonrasında nasıl kaçtıkları da ortaya çıktı.
3: Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Koliye atıyor.
0: Kasaya koyar gibi yaptıkları altınları düzenekle çaldılar. Kuryeleri kandırıp kayıplara karıştılar. Perukla kılık değiştiren dolandırıcılar piknikte yakalandılar.
4: Bu değil mi?
3: Evet.
0: Her şey İstanbul Fatih'te bir sipariş üzerine iş yerine gelen kuryelerin şikayetiyle başladı. Kuryeler iş yeri sahibine 4 kilo altın verdiklerini ama parasını alamadıklarını söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. O gün kendini Peter Savage olarak tanıtan iş yeri sahibi $300,000 değerindeki altını kasaya koymuş. Kuryelere de siz oturun ben para çekip geleyim demişti. Ancak kasanın arkasında bir düzenek vardı. Kasayı açan kuryeler kasanın arkasının açık olduğunu fark etti. İş yeri sahibi de bir daha geri dönmedi.
3: Bu şekilde 4 kilo gibi altın gidiyor yani.
0: Polis kameraları mercek altına aldı. Şüphelinin kılık değiştirerek çantacı açtığı ve 2 ay boyunca bu dolandırıcılık planını yaptığı belirlendi. Polis ekipleri kimliği tespit edilen şüphelileri takibe başladı. Ağaçlık alana giren şüpheliler bir daha çıkmadı. Bölgeye giden ekipler peruk, yakılmaya çalışılmış bir cep telefonu ve gözlükle karşılaştı. Şüphelilerin Küçükçekmece'ye gittiği tespiti üzerine ekipler harekete geçti. İki şüpheli sahilde piknik yaparken yakalandı. Ekipler şüphelileri yara izi ve giydikleri tişörtten tespit etti. İki şüpheli gözaltına alındı. Polis altınların peşinde.
2: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada mikserin hortumu yandaki evin duvarını deldi. Kırılan duvardan içeri dökülen sıvı beton komşu daireyi bakın ne hale getirdi.
5: İşçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki dairenin duvarını deldi. Evin salonu betonla doldu. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yabancı uyruklu kadının yaşadığı evin bitişinde inşaat çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binanın 4. katına beton dökülüyordu. Bu sırada bir işçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki binanın 4. katındaki dairenin duvarını kırdı. Kırılan duvardan içeri kilolarca sıvı beton aktı. Sıvı beton kısa sürede salonun zeminini kapladı. Salondaki eşyalar betondan zarar gördü. Çalışmayı durduran işçiler daireye girerek kısmi temizlik yaptı. Kırılan duvara geçici tamirat yapıldı. Müteahhit firma yetkilileri oluşan zararı karşılayacaklarını belirtti.
2: Üç yaşındaki Mihrimah yuttuğu saat pili nedeniyle ölümden döndü. Mihrimah doktorların hızlı ve doğru müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
6: Doktor bak sen iyi yapmışsın ya.
7: Piller yutulan yabancı sinirler için de en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor.
0: Bir çocuğun yaşayabileceği en tehlikeli durumlardan birini yaşadı. Oyun oynarken yuttuğu saat pili nedeniyle hastanelik oldu. 3 yaşındaki çocuk doktorların çabasıyla hayata tutundu.
7: Acil şartlarda endoskopiye aldık. Endoskopi yaptığımızda yemek borusuna zarar verdiğini de gördük.
0: Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğur Yurt evinde saat pili buldu. Ailesi küçük kızın pili yuttuğunu fark edince hemen hastanenin yolunu tuttu. Mihrimah ameliyata alındı.
8: Riskli bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı.
0: Yemek borusuna takılan saat pili başarılı operasyonla çıkarıldı. 2 gün boyunca yemek yemeyen Mihrimah'ın durumu

0: şimdi iyi.
1: Durumu iyi. Şu an toparladı. Normal şey, yiyebiliyor işte.
2: Ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler çocukların ağzından almasına izin vermemesi lazım.
3: Avustralya'da mucize gibi bir doğum gerçekleşti. Doğal yollarla hamile kalan bir kadın tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Doktorlar bu durumun 15 milyonda bir görülebileceğini söylüyor.
0: 15 milyonda bir ihtimal gerçekleşti. Avustralya'da tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi. Olay 14 Temmuz'da Avustralya'nın Brisbane kentinde gerçekleşti. 34 yaşındaki anne 28 hafta ve 4 günlük hamilelik sürecinin ardından tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar monozigotik dördüz hamileliğin çok yüksek riskli ve son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.
4: Bebekler tek bir yumurtanın dörde bölünmesiyle oluştu. Bu inanılmaz bir şey. Bu tür bir gebeliğin kendiliğinden oluşma olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Avustralya'da daha önce hiç böyle bir durumun yaşandığını sanmıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde birkaç vaka olmuş olabilir.
0: Dördüz bebekler yalnızca doktorlarda değil, ailelere de şaşkınlığa yol açtı.
4: Sanırım büyük bir sürpriz oldu. Annenin evde zaten 4 bebeği vardı. Bunlardan birini o sırada emziriyordu. Bu yüzden dördüzleri olacağını öğrendiklerinde şok oldular.
0: Dördüz kızlara Emily, Harriet, Alexa ve Catherine adları verildi. Doğumun ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alınan bebeklerin sağlık durumu iyi.
3: İngiltere Kralı 3. Charles Cambridge kentindeki camiyi ziyaret etti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen camide Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyareti çok kıymetli bulduğunu söyledi.
0: İngiltere Kralı 3. Charles Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığı ve ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde kralın ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade etti. Kral Charles'ın ziyareti, İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirildi. İngiltere Kralı'nın ziyaretinde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun'la çok sayıda davetli de yer aldı. Kral Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles'ın ziyaretinin ardından bir mesaj yayınladı. Kralın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, ilk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde kralın ziyaretinin çok kıymetli olduğuna dikkati çekti. İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen cami 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Avrupa'daki çevre dostu ilk cami olarak nitelenen cami sıfır karbon ayak izi özelliğiyle dikkat çekiyor. Caminin elektriğinin yaklaşık %40'ı güneş enerjisinden elde edilirken bahçedeki fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Bağdat'ta temaslarda bulundu. Irak Başbakanı Ali Ezzeyd, Ulaştırma ve İletişim Bakanları ile görüşmeler yaptı. Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi.
5: Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüştü. Gündemde kalkınma yolu projesi vardı.
6: Bazı projelerden özellikle kalkınma yolundan bahsetti. Kendisinin o noktadaki heyecanını görmüş olduk. Kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Burada proje bitti diyebiliriz. Çok ufak eksiklikleri kaldı.
5: Bakan Uraloğlu kalkınma yolu projesinde çalışmaların bu sene başlanılmasının hedeflendiğini söyledi.
6: Finansman noktasında Sayın Başbakan'ın çok net bazı önerileri oldu. Bunları da Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek

0: görüşecekler ve bu yıl içerisinde biz bunun, biz Türkiye'de ilk kazmayı vurma ya da temel atma diyoruz. Irak'ta Sayın Başbakan ilk taşı koyalım diyor. Yani bu da işin başlatılması demektir. Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz.
1: Bakan Nuraloğlu Bağdat ziyaretinde Irak Ulaştırma Bakanı El Haseni ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Cabbar Senet'le de bir araya geldi. Kalkınma yolu projesinin aynı zamanda enerjinin nakil hatlarının, boru hatlarının da olacağı bir güzergah olduğunu vurguladı.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek. İletişim alanındaki güncel gelişmeler ve geleceğe yönelik politikalar masaya yatırılacak.
3: Kamu, özel sektör, medya ve akademi temsilcileri bir araya gelecek. İletişim politikalarıyla ilgili eksiklikler ve güçlü yönler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da 2. İletişim Şurası düzenlenecek. Ato Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Kamu, özel sektör, sivil toplum, medya ve akademi temsilcileri iletişim politikalarına dair önerilerini paylaşacak. Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir örnek olması hedeflenecek. Şura için 8-9 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı düzenlendi. 16 çalışma grubunda 425 katılımcının müzakereleri sonucu raporlar hazırlandı. İkinci İletişim Şurası, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki panelle tamamlanacak. Raporlar ve İkinci İletişim Şurası Tebliğler kitapları kamuoyuyla paylaşılacak.
2: 15 yaş altına sosyal medya kullanımı yasaklayan ülkeler arasında Fransa da girdi. Fransa böylelikle Avrupa Birliği'nde bu kararı alan ilk ülke oldu. Tasarı Fransız Senatosu'nda kabul edildi. Ardından Ulusal Meclis'te oylandı. Tasarı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. 81 milletvekili ise yasağa karşı çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un oylama sonrası "Sizi bu ormanda yalnız bıraktık. 15 yaşından önce artık sosyal medya yok." açıklamasını yaptı. Tasarıya göre liselerde cep telefonu kullanımı da yasaklanacak. Sosyal medya platformlarından hali hazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Yasağın Eylül'deki yeni eğitim öğretim döneminde yürürlükte olması bekleniyor. Ressam Aslı Baltacıoğlu 40 yılı aşkın sanat yolculuğunda sayısız esere imza attı. Son 3 yıldır da çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları sabır ve titizlikle birer sanat eserine dönüştürüyor. Ressam Baltacıoğlu atık kağıtlardan doğan sanatın hikayesini Emine Derya'ya anlattı.
4: Atlaslar, dergiler, hediye paketleri. Çöpe atılacak her kağıt parçasını bir sanat eserine dönüştürüyor.
5: Hatta böyle broşürler falan dağıtılıyor ya, hepsi aynı tonda, mesela kırmızı aynı tonda bir broşür dağıtmışlarsa eğer, onları topluyorum sokakta. Kağıtları şekilde sanat eserine dönüştürmüş oluyorsunuz.
4: Aslı Baltacıoğlu sanat yolculuğunda 40 yılı geride bırakmış bir ressam. Uzmanlık alanı toz pastel ve kara kalem olsa da son 3 yıldır yeni bir alanda eser üretiyor.
5: Kendim bir tane eser çıkardım. Sonra çok hoşuma gitti. Yaptım. İlk başta Kız Kulesi'ni yaptım. Sonrasında dedim bir de çiçek deneyeyim. Şu anda ortalama bir 12 tane falan eser üretmiş oldum.
4: Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları önce renklerine göre ayırıyor. Daha sonra kesip tek tek katlıyor.
5: Her yerde mutlaka çantamda bir hazırlanmış kağıtlarım ve yapıştırıcım vardır. Onlarla katlayıp kendime çok zengin bir renk skalası yaptım. Uçaktaysam, trafikteysem, televizyon seyretmek durumundaysam kağıtları katlıyorum.
4: Atık kağıtların sanat eserine dönüşmesi büyük bir emeğin ürünü. Örneğin Aslı Baltacıoğlu atık kağıtları yalnızca renklerine göre ayırmıyor. Her rengi kendi içinde farklı tonlara göre sınıflandırıyor ve bu tonları eserlerinde kullanıyor.
5: Buradaki renge aynısını koymuyorum tabii ki. Burada kendimden de bir şeyler katıyorum. Bazı yere mesela şurada ışıklar verdim mesela.
6: Aslında burası gökyüzü olan kısım ama mavinin ve morun birden fazla

0: Fazla tonu var.
1: Tonu var, evet. Mesela burada da öyle. Bakın bak şimdi. Normalde burası bir kubbe. Gri bir kubbe. Ama bak kaç tane tonla o yuvarlaklığı vermeye çalışıyor.
0: Peki böyle bir eseri bitirmeniz ne kadar vaktinizi alıyor?
1: Ortalama günde 2,5 saatimi ayırabilirsem resmin büyüklüğüne göre, yani şu boyutta bir resmi 2,5 saat çalışırsam günde ve kağıtlarım böyle hazırsa bir ayda bitmiş oluyor.
2: Baltacıoğlu'nun hedefi atık kağıtlardan yaptığı eserlerle Türkiye'nin 81 ilinde sergi açmak.
1: Mesela Konya'nın, Bursa'nın, İstanbul'un, işte bu Kapadokya, Türkiye'nin belirli bölgelerinde yapıp şehir şehir gezdirmeyi planlıyorum.
3: Yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini düşürerek hasarsız gibi sattıkları iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 21 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Şüphelilerin yüksek kilometreli ve hasarlı araçlar satın aldığı, teknik cihazlarla kilometre bilgilerini düşürdükleri, hasar kayıtlarını gizledikleri belirlendi. Sahte hesaplar üzerinden verdikleri ilanlarla hasarsız gösterdikleri araçları satan şüphelilerin bu yöntemle 47 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yaptı. 21 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli de aranıyor. Bir Türk hekimin felç riski çok yüksek olan bir hastaya yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda ses getirdi. O ameliyat Alman Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Buse deviren o zorlu operasyonu Türk hekimden dinledi.
4: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak, yani yayınlarla da göstereyim, çok yüksek olduğu bir omurga deformitesiydi bu.
2: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
4: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş, çok beğenmiş ve hani teknolojinin insan hayatına yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
2: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gamma tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
4: Bunda ise omurga gamada aşağı doğru geliyor, sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
2: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
4: Ve nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
2: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
5: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
4: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk başta ilk kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey, ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
2: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
4: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya, farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı, bel girintisinde bir asimetri varsa, ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması, bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.
3: ABD'de büyük bir finans şirketi dünyaca ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yaptı. Sanatı ilgisi olmayanların da basit tahminlerle oynayabileceği

0: Sanat bahsi uzun süredir etik tartışma konusu. Da Vinci, Monet, Picasso gibi ressamların resimleriyle başlayan bahis uygulaması ABD dışında yaşayan üyelere de sanat konusunda bahis oynatıyor. Ayrıntılar Öznur Karslı Çetire'nin haberinde. Sizler haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyorsa Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
1: Dünyada böyle bir bahis uygulama örneği ilk defa oluyor. Şimdi bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan bahis uygulamasının da beraberinde getirdiği tartışmalar var. Bu uygulama akıllara şu soruyu getiriyor: sanatın bahsi olur mu?
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir finans şirketi dünyada ilk kez sanat eserleri üzerinden yasal bir bahis uygulaması başlattı. Her biri kendi yaşadıkları yüzyıla fırça izini bırakmış, Rönesans akımının ünlü ressamlarının eşsiz eserleri şimdi bahis konusu oldu. Sanat camiası ayaklandı.
1: Sanatçılar genelde sanat eserlerinin ticarete konu edilmesinden bile hoşlanmayabilirler. Bahise konu edilecek olunca iyice hakikaten buna karşı. Şu an için sadece en gözde olan, mümkün mertebe kitlesi en geniş olan eserler üzerinde bahis oynatıyor.
3: Normalde bu şirket siyasi seçimlerden futbol karşılaşmalarına kadar pek çok konuda bahis oynatan bir firma. Şirket şimdi de ünlü, dünyaca ünlü ressamların eserleri için bir bahis kategorisi açtı ve bu kategoriye göre şu soruları soruyor. Örnekte de olduğu gibi mesela Picasso'nun bu eseri rekor kıracak mı?
2: Sanat eserleri dünyada bir süredir en yükselen yatırım finans alanlarından biri haline geldi.
1: Bugün karate müsabakaları üzerine bile bahis oynanıyor. Ve bu ekonomi gitgide büyüyor. Tek bir parça için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapılan onlarca satış oldu son bir yılda. Özellikle yakın zamanda mesela bizim ressamımız Osman Hamdi'nin eseri de satıldı New York'ta. 200 milyon doların üzerinde bir rakamla. Bahis firmaları da oradaki ilgiyi görüp biz de buradan nasıl para kazanabiliriz diye bu bahis türlerini üretiyorlar.
3: Hızla büyüyen bahis şirketinin sanatı bahse konu etmesi doğal olarak sanat çevrelerinde de epeydir tartışma konusu.
1: Bu sanatçıları muhakkak çok rahatsız eder. İşe ticari bakan koleksiyonerler, müzayedeciler, antikacılar içinse sadece işlerin iyi gideceğine bir işaret. Şimdi yaşayan bir sanatçının eseri üzerine bahis oynandığı zaman sanatçı o bahisten de bir gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bir soru işareti.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek.

0: Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
0: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Çarşamba sabahındayız. Takvimler 22 Temmuz'u gösteriyor. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Siyasette önemli gelişmeler var. Aktaracağız. Merak buyurmayınız. Elbette ki futbolla ilgili gelişmeler de. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyal Murat Güloğlu TV. Mesajlarınızı buradan iletebilirsiniz efendim. Güzel bir yaz günü olması dileğiyle buyurunuz haberlerimize ve tabii ki özellikle bağlantılarımıza, canlı bağlantılarımıza geçmeden önce gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Hemen onlara bakalım, memleketin gazetelerinde neler var? Hürriyet gazetesi ABD uyandırıp gönderecek şeklinde bir manşetle bugün okuyucusunun karşısında. Hürriyet, F-35'ler derin uykuda deniyor. F-34 yıldır Pentagon'a iş yapan F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi Türk iş insanı Ergün Kırlıkova Hürriyet'e konuşmuş. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in Amerika'daki son durumunu ve anlaşma halinde nasıl getirileceklerini de anlattı deniyor. Türkiye'nin F-35 programına dönmesinin daha karışık olduğunu ancak alternatif ortaklık formülleri bulunabileceğini de ifade etmiş Kırlıkova efendim. Verdiği bilgiye göre beyefendinin Türkiye ile Amerika anlaşsa bile 6 adet F-35 şu anda uçabilecek durumda değil. Amerika derin uyku denilen bir prosedürle korunuyorlar Amerika'da. Uçaklar korozyona karşı özel koruyucu sıvılarla doldurulmuş. Hassas sistemleri mühürlenmiş halde deniliyor. Önce uyandırılmaları gerekiyormuş. Bu çerçevede tüm yakıt hatları, hidrolik sıvılar ve filtreler yenilenecek. Yani bugünden yarına gelemez diyor. Anlaşma sağlansa dahi bu uçaklar. 6 ayla 1 yıl sürebilirmiş efendim bu süreç. Son olarak Türk pilotlara tazeleme eğitimi de verilecek elbette. Süreç sorunsuz ilerlerse F-35'ler Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Yani bugün hadi dense bir yıldan önce F-35'ler Türkiye Cumhuriyeti semalarında görülemeyecek, anladığımız bu. Peki efendim, Hürriyet'in manşet haberinden geçelim. Beynimiz yaşam hızına yetişemiyor şeklinde bir haber başlığı. Singapur'da yapılan bir araştırma, buna göre insan beyni modern hayatın hızlı akışına ayak uyduramıyormuş. Bu da birçok fiziksel ve ruhsal soruna yol açıyor denilmiş. Peki siyasete bakalım. Yeni partimizi kuruyoruz. Günün dün özellikle en önemli haberiydi. Haftalardır tartışılıyordu zira ve siyasi hamle geldi. Özgür Özel dün son kez çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grup kürsüsünden yeni partimizi kuruyoruz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Kritik mesajları aktaracağız ilerleyen dakikalarda ama birkaç önemli maddeyi okuyalım. Tarih herkesi bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak diyor Özgür Özel. Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa da burada kopacak. Eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz diyor. Hiçbir siyasi parti milletten büyük

değildir şeklinde ifadesi de oldukça önemli efendim. Ana muhalefet kürsüsünü bırakmıyoruz şeklindeki ifadeler de oldukça önemli. Zira parti kurulduğu andan itibaren ana muhalefet partisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi de artık barajla, baraj derdiyle biraz hep beraber göreceğiz nasıl yol açacak efendim, baraj sürecini aşabilecekler mi? Sıcakta eğitim faciaya yol açtı. Maalesef Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18. Ana Üst Komutanlığı'nda önceki gün saat 17 sıralarında yapılan eğitim sırasında 4 askeri öğrenci rahatsızlandı ve maalesef harp okulu hazırlık sınıf öğrencisi Veli Bilgin şehit olduğu deniliyor. Allah'tan rahmet dileyelim. Bir taraftan da hayatın içinden haberler. Antalya'da 5 katlı binanın teras katındaki yangında mahsur kaldı 2 kişi. Pencereden çıktı, korkuluk demirlerinden sarkarak kurtarılmayı beklediler ki yangından kurtarılabildiler ve bekleyiş anlarından detayları da hep beraber görmekteyiz efendim. Oğuzhan Uğur tutuklandı, dün de aktarmıştık. Detayları birazdan veririz. Biraz daha logonun üstüne doğru gittiğimizde valinin eşi gözaltında Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili biliyorsunuz. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de evet 15 kişiyle beraber gözaltına alındı deniyor. Önemli bir haberdi. Detayları bugün bizzat olay yerinden arkadaşlarımız aktaracak diyelim. YKS açıklandı. Sıralama şaşırttı bir başka haber başlığı ve Fenerbahçe iyi başladı deniyor. Şampiyonlar Ligi 2. elime turu ilk maçında konuk ettiği Polonya temsilcisi Gorniki Talişka'nın frikikten attığı golle yendi. Birçok fırsatı da kaçırdı evinde. İyi başladı 1-0'la devam etti Fenerbahçe ve Cumhuriyet gazetesine geçelim. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler birinci sayfada manşette. Seçilmiş lider Özgür Özel son toplantısında ateşten gömleği giydik diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti deniyor. Yeni partiyle iktidar yürüyüşü ki mecbur kalınmış bir ayrılık deniyor bir taraftan da efendim. CHP'deki hukuki süreçler tartışmaların ardından grup toplantısında yeni parti kararını açıklayan Özgür Özel, köhne siyaseti geride bırakıyor. Türkiye ittifakıyla iktidara doğru yürüyoruz. Atatürk, Cumhuriyet ve misak-ı milli sınırlarıyla sorunu olmayan herkesi kucaklayacaklarını da ifade etmiş. Başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere kimsenin geride bırakılmayacağını da ifade ediyor. Milletvekillerinin yeni partiye geçişi sonrası ana muhalefet partisi olacaklarını da ifade etmiş. 80'in üzerinde 90 ile 100 arasında bir milletvekili sayısının bu partiye, yeni partiye katılacağı ifade ediliyor. Bu da önümüzdeki hafta itibariyle ana muhalefeti oluşturacaktır. Bu arada hazineden yardım alamayacaklarını söyleyelim. Özgür Özel'in yeni siyasi parti kurmak için harekete geçmesi üzerine gözler hazine yardımı tartışmalarına çevrildi. Mevzuata göre yeni partinin meclis grubuna sahip olması devlet yardımı alması için yeterli değil. Siyasi partiler yasası yardımı milletvekili sayısına değil son genel seçimde alınan oy oranına bağlıyor. Yeni bir parti olduğu için hazineden yardım söz konusu olmayacak. Kuruluş dilekçesi de haftaya verilecek. Adı netleşti. Yeni parti logosu çalışılıyormuş. 90'dan fazla milletvekili de geçiş yapacak deniliyor efendim. Ve bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen yoğun istifaların E-Devlet'i kilitlediği haberi de dikkat çekici. Artık Cumhuriyet Halk Partisi değil, yeni partiyi ağırlık olarak konuşacağız. Görünen o. Birinciler susturuldu. ODTÜ'nün pazar günkü mezuniyet töreninde ayrım yapıldığı ortaya çıktığı deniyor. Biliyorsunuz geleneksel mezuniyet töreninde dereceye giren 8 okul birincisinin konuşma yapmasına izin verilmediği ifade edildi ki daha önceden yapılırdı bu. Öğrencilere mazeret olarak programın sıkışıklığı ve süre yetersizliği gösterilirken tören akışında dikkat çeken boşlukların bulunması da dikkat çekti. Tepki çekti deniliyor. Dilovası duruşmasında aileler isyan etti. İlerleyen dakikalarda haberimizi aktaracağız. Alican Uludağ gazeteci yeniden gözaltında, bunu da söyleyelim bir kez daha diyelim. Hemen Cumhuriyet'in ardından Milliyet'e bakalım. Saatimiz 7'yi geçerken organize kötülük Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı manşet bu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıt

olarak silindiği de belirlendi. Birçok kişi göz altında, kim, neden göz altında, işte bütün bunlar madde madde yazılıyor efendim. Nerede? Milliyet gazetesinde. Öte yandan bir soru: Gülistan acaba hamile miydi şeklindeki bu soruya da yanıt aranıyor. Taslak ay sonu mecliste, süreçte trafik hızlandı birdenbire. Öte yandan efendim yeni partiyi de ilan ettiği deniliyor Özgür Özel. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. CHP'de kuruluş ayarına dönecekmiş. Böylesi bir başlık söz konusu efendim. Ahbap'tan tutuklandı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi biliyorsunuz tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri İran arasında ateşkes sona erdi ve bir taraftan da Amerika şimdi kaynak sıkıntısına girmiş ve Pentagon'da ciddi anlamda parasızlık söz konusu deniyor. Ve evinde avantajı kaptı. Kim? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisini evinde 1-0'la geçti biliyorsunuz efendim. Bu da yine Milliyet'te yerini alıyor ve Karar gazetesine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, yeni parti, bütün bunlar manşette. Mahkeme kararıyla genel başkanlıktan ayrılan Özgür Özel son kez Türkiye kürsüye çıktı. CHP'ye veda etti ve yeni partiyi açıkladı. Vakti gelmiş bir veda diyerek 6 oklu partiden ayrıldığını duyurdu. 83 milletvekiliyle birlikte yeni parti kuracaklarını resmen ilan etti. Siyasal ve toplumsal kesimlere Türkiye İttifakı çağrısında bulundu şeklindeki detaylar dikkat çekici efendim. Ve elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen bir veda idi. Bunu da aktaralım. 5 şehir yer değiştirdi. Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın verileri Türkiye'de şehirlerin büyüme yönlerinin önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu deniyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler ağırlıklı olarak kuzeybatı yönünde genişlemiş. En keskin yönelme rekoruysa Muğla'da kırıldı deniliyor. Diğer gazetelerde olmayan detaylara bakıyoruz. Asgari ücret 14 kat, kuru soğan 40 kat. Mutfağın temel gıdası artık lüks oldu. 2019'da 2 liraya satılan kuru soğan bugün semt pazarlarında bile 75 liraya kadar yükseldi deniyor. Aynı dönemde asgari ücret yaklaşık 14 kat arttı. Soğandaki fiyat artışı da 40 katı buldu. Bu da ekonomiye dair gelişmeler herhalde vatandaş olarak bizzat hissediyoruzdur cebimizde olan biteni. Babaya 10 kez müebbet. Kahramanmaraş'ta okula silahla girip bir öğretmende 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet istemiyle dava açıldı. Diğer detaylar yine kararda okunabilir. İspanya kupayı Filistin bayrağıyla kutluyor. Madrid'den görüntüler ve çerçeve yasada Öcalan'ın statüsü yer almalı. Bunu söyleyen de DEM Partili Bakırhan. Öcalan'ın statüsü artık düzenlenmeli deniyor. Ve ardından Karar Akşam gazetesine geçiyoruz. Daha sonra Türkiye ile bitireceğiz bu turu. Efendim buyurunuz. Ahbap'tan borç aldım. Ahbap'taki büyük yolsuzluktan tutuklanan Haluk Levent usulsüzlüklerini kabul etti. Dernek paralarını borç olarak aldığını ileri sürdü. Ve bir taraftan da sevilecek hiçbir yanım yok şeklindeki ifadesi dikkat çekiyor. Ve bir veda şeklinde bir mektup da yayınlamış idi sosyal medyasından. Soykırım'da ateşkes yok. Ateşkese rağmen Gazze'de soykırıma devam eden katil İsrail'in saldırıları sonucu 24 saatte 12 Filistinli daha maalesef hayatını kaybetti. İsrail'de seçim yaklaştıkça maalesef katliam daha da artıyor. Bu da tarih yazıyor elbette ama yapacak bir şey yok gibi bir taraftan da. Terörsüz Türkiye için yoğun trafik devam ediyor. Sanchez'e kupa tebriği yine Erdoğan telefonla kutladı İspanya Başbakanı'nı. CHP'de bölünme zamanı, artık CHP değil yeni parti konuşulacak. Karar Gazetesi'nin ardından Türkiye Gazetesi'ne bakalım kısaca. 20 şehit veren bakan Rum zulmünün dinmeyen sızısı deniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974'te Rumların aile fertlerini kıyımdan geçirdiğini belirterek ocağımızı söndürdüler şeklinde bir açıklamada bulunmuş efendim. 52 yıldır dinmeyen bir acıdan söz ediyoruz 20 Temmuz
Peki özel okullar YKS'de niye çöktü, soru bu. Üniversite sınavında 13 şampiyon çıktı. Bunlar

0: içinde özel okul öğrencisi olmaması yeni bir tartışma kapısını araladı. Evet, milyonları alıyorlar öğrenci başına ancak eğitim o kadar da iyi değil anladığımız kadarıyla. İşte bütün bunlar önemli efendim. Veliler düşünsün bu durumu. Özel 2 ay sonra veda etti Özgür Özel yeni parti ve konuşmalarından notlar yine yerini almış. Öte yandan efendim şifa için zehir içmeyin şeklinde bir başlık. Türk Böbrek Vakfı taş düşürdüğüne inanılarak tüketilen şifalı kaynak suları hakkında konuşmuş aman ha diyerek. Ve Osman Gazi üretime gidiyor. Bu da bir başka haber başlığı olarak Türkiye'de dikkat çekiyor. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere yeni güne gazeteler işte bu haberlerle, bu başlıklarla başlıyor. Bakalım bizler neler anlatacağız size. Her birini görelim. Saatimiz 7'yi 14 geçerken elbette ki konu başlığı iç siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oldu ne bitti? Özgür Özel'den beklenen hamle geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında son kez kürsüye çıktı. Aslında hayli de duygusaldı ama bir taraftan da bir coşku ve sevinç vardı. Veda etti partiye Özgür Özel. Yeni parti kuracaklarını açıkladı. Her son bir başlangıçtır dedi. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diye de devam etti konuşmasına.
1: Bazı gecikmiş vedalar olur. O geciken vedalar en sonunda doğru yere oturur. Bu bir ayrılık değil. Bu bir vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: Yeni partinin kurulacağını bu sözlerle resmen duyurdu. Ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.
1: Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Özgür Özel CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı, veda etti.
1: Bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım.
2: Özel, mutlak kararı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve yönetimini hedef aldı.
1: Partimiz mutlakla bir esaretin ve bir işgalin altındadır. İşgal altında olan Atatürk'ün mirasını korumanın sorumluluğu da artık bu salondadır, bizim omuzlarımızdadır. Meşruiyet bizdedir. Yetki bizdedir.
2: Özgür Özel siyaseten gömlek değiştirmediklerini sözlerine ekledi. Altı ok vurgusu yaptı.
1: Bugün geride bıraktığımız şey ne cumhuriyettir, ne demokrasi mücadelemizdir, ne de bu büyük tarihi mirastır. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Partimizin ideallerine elbette sahibiz.
2: Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş içinse ayrı bir parantez açtı.
1: Bir tane kuralımız var. Bir kere kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız?
0: Evet, birçoklarına göre siyasi yorum anlamında söylerseniz tarihi bir konuşmayı gerçekleştirdi ve tarihi anlardı. Yeni parti kuruluş dilekçesi verilecek ve ardından 80'in üzerindeki bir milletvekili sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yelpazesinde ana muhalefet koltuğuna oturacak. Yine bu konuştuğu yerden konuşmasına devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi de şimdi özellikle yeni söz konusu seçimler olursa şayet biraz da baraj sırasıyla seviyesiyle uğraşacak bir parti konumuna düşecek gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz siyasi hareket, siyasi Türkiye.

0: De siyaset daha da hareketleniyor. Bu kararla beraber yaz ayları zaten sıcak geçiyor. Siyasette beklenen adımdı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Türk demokrasisine ve devam edelim yolumuza efendim. DEM Parti heyetinden İmralı ziyaretine ilişkin bir açıklama var. Yasal çerçevenin nasıl şekillenmesi gerektiğine dair detayların ele alındığı ifade ediliyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyetin ziyareti 5 saat sürmüştü. Görüşmeye dair bir açıklama yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla yapıcı diyaloğu sürdürmeye, süreci sonuç odaklı ilerletmeye ve kardeşlik hukuku temelinde kalıcı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz denildi. Evet, meclisten özellikle haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde ancak bir kaza haberi var maalesef. Bir son dakika haberi. Detaylara bakalım. Kütahya'da bir yolcu otobüsü kaza yaptı. 31 kişinin yaralandığı bilgisi elimize ulaştı. Görüntüleri şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Otobüs İstanbul Kuşadası seferini yapıyordu ve Kütahya Afyon Karahisar Karayolu'nda sürücü aracın kontrolünü yitirdi. Sabaha karşı ve otobüs yol kenarına işte bu şekilde devrildi. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. 31 yolcu yaralandı. Hemen hastanelere kaldırıldı. An itibariyle tedavileri de sürmekte. Kaza nedeniyle Kütahya Afyon Karahisar Karayolu'nun Afyon Karahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bir can kaybı söz konusu değil. Kapatılan yolu da görmekteyiz. Ancak nasıl, ne şekilde oldu? Soruşturma başlatılmış durumda. Acil şifalar diliyoruz yolcu arkadaşlarımıza. Evet, yeni görüntülerdi efendim. Bunu bir kez daha ifade edelim ve devam edelim. Ankara'ya gidelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil çok sayıda isimle görüştü. Görüşmelerde çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa için siyasi parti turuna çıktı. Yasanın meclise sunulması için geri sayım başladı. Kurtulmuş'un ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Meclis Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alındı. Bahçeli'nin DEM Parti heyetiyle geçen hafta yaptığı görüşmede gündemdeydi. Meclis Başkanı'nın bir sonraki durağı ise DEM Parti grubuydu. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Atimoğulları Oruç, Tuncer Bakıran ve DEM Parti grup başkan vekilleriyle yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi. Bir sonraki görüşme ise Kurtulmuş'un makamında oldu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Selçuk Özdağ, Bülent Kaya ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Bilici ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mutlak butlan kararı sonrası Kurtulmuş'la görüşmek üzere ilk kez meclise geldi. Kılıçdaroğlu'nu 12 CHP'li milletvekili meclis tören salonunun önünde karşıladı. CHP Genel Başkanı vekillerle tek tek tokalaştı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'yla süreç komisyonunun toplantılarının yapıldığı tören salonunun içindeki mermerli salonda görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre görüşmelerde yasa taslağı paylaşılmadı. Çerçeve yasaya dair temel ilkeler ele alındı. Numan Kurtulmuş siyasi parti turunun ikinci gününde yani çarşamba günü saat 13'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile mecliste bir araya gelecek. Saat 15'te AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri ile görüşecek. Çerçeve yasa meclis yaz tatiline girmeden önce meclise sunulacak. Siyasi parti turunun tamamlanmasının ardından yasa taslağının ne zaman ve nasıl sunulacağı netleşecek.
0: Evet, bugünkü görüşme İyi Parti lideriyle olacak. Önemli, zira komisyona hiçbir şekilde milletvekili vermeyeceğini ifade etmişti ve süreç başladığı andan itibaren muhalefet tavrını her zaman olduğu gibi korudu İyi Parti lideri Dervişoğlu efendim. Ve bir taraftan da elbette Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi de mühim, çünkü görüşmeleri ağırlıklı olarak Özgür Özel'in atadığı ya da işte seçtiği milletvekilleri yürütmüştü. Ancak şimdi Kılıçdaroğlu

0: Oğluyla bir görüşme gerçekleştirmiş Numan Kurtulmuş, hep beraber gördük. Peki bir gazete başlığı buyurunuz. Dün özellikle gündeme damgasını vuran haberdi. Gülistan'ın cesedini korucular yok etmiş şeklinde duyuruluyor haber. Detaylara bakalım. Tunceli Başsavcılığı Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra cansız bedeninin şüphelilerle irtibatta bulunan güvenlik korucuları tarafından yok edildiğine dair önemli delillere ulaşıldı. Bu kapsamda tutuklu bulunan, biliyorsunuz, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alınmış durumda. Zaten oğulları Mustafa Türkay Sonel de Gülistan Doku'nun katil zanlısı olarak tutuklu bulunuyor. Dönemin Tunceli Valisi, yani devletin valisi, bizzat işin içinde olduğu ifade edilmekte. Şimdi eşi de Handan Sonel de efendim nerede? Gözaltına alınmış durumda. Organize işler bunlar başlığı dikkat çekici. Gülistan anladığımız kadarıyla öldürülüyor. Cesedi de korucular tarafından yok edilmiş ve şimdi Tunceli Başsavcılığı soruşturmayı, biliyorsunuz, genişletmişti. Detaylıca bizler de her an bilgi geldikçe sizlerle paylaşıyoruz. İlerleyen dakikalarda bugün ne bekleniyor, bütün bunları almak üzere arkadaşlarımızdan canlı bir şekilde konunun özünü alacağız diyelim. Devam edelim yolumuza. Bir kez daha Gülistan Doku'ya Allah'tan rahmet dileyerek ahbap soruşturması kapsamında tutuklandı, biliyorsunuz, sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur. Onunla beraber 9 şüphelinin hakimlikte verdikleri ifadeler de ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamalara yönelik şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Ahbap Derneği'nde depremden sonra, 6 Şubat depremlerinden sonra denetim yapanlar da yine tutuklananlar arasında.
1: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Şaşırıyorum diyerek soruşturma dosyasındaki örnekleri açıklamaya çalıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamaları bir kez daha reddetti. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı var. Bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Suçsuzum diyen Uğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap soruşturması kapsamında derneği denetleyen isimler de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Kartaloğlu denetim talebinin Ahbap'tan geldiğini söyledi. 6 Şubat ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında derneği denetlediğini belirten Kartaloğlu, düzenlenen raporun sınırlı olduğunu ifade etti. Kartaloğlu, denetim ekibi haricindeki şüphelileri tanımadığını iddia etti. 9 şüpheli, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 7.26'yı gösterirken bir gazete başlığı görmektesiniz. Hürriyet'ten paylaşalım. Kardeşiyle oğluna hapis talebi Narin cinayetinde, Bahtiyar'ın kardeşiyle oğluna hapis talebi şeklindeki başlık ve ayrıntılara bakalım. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişki yeniden yargılanan ve nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklu sanık 22 yaşındaki İbrahim Bahtiyar ve kardeşi tutuksuz sanık 37 yaşındaki Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yunus Timleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının olduğu 16 Nisan'da Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik kontrolleri yapıldığı, park halindeki otomobilde bulunan sanıkların tedirgin hareketler sergilediği araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği anlatılıyor. Dolayısıyla bir tutuklama talebinin de, daha doğrusu hapis talebinin de olduğu ifade edilmiş. İşte bir muamma olarak devam eden bir cinayet, bakalım nereye evrilecek, hep beraber göreceğiz bu konuda da efendim. Şimdi dayı

Danıştay 1. Dairesi Bolu'da, Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdi. Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izin kararını ikinci kez kaldırdı. Yüksek Mahkeme olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin tespit edilmesini istiyor.

0: bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayda birinci derecede sorumlu gösterildi. Bakanlık, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Baş Müfettişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı. Bakanlık, Danıştay'ın kararının ardından yeniden ön inceleme yaptı. İkinci incelemenin sonunda da aynı kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bu karara da itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın önceki kararında belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. Soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Kararda bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği ifade edildi. Ayrıca ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Tüm bakanlık görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla tespit edilmesi, ifadelerinin alınması talep edildi. Ayrıca bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin açıkça ortaya konulması istendi.
1: Evet, konunun özünde Çalışma Bakanlığı gördüğünüz ve duyduğunuz üzere sorumlular tespit edilsin, yeniden inceleme talebi gönderilmesi Çalışma Bakanlığı'na. Tabii akıllara sorular da getiriyor. Süreç bir yerde tıkanıyor mu? Tıkıyorsa kimler, nasıl, ne şekilde, hangi kurum ya da kuruluşlar tıkıyor? İşte bütün bunları da zaman içinde öğreneceğiz. 78 kişi, ki çoğu çocuk, hayatını kaybetmişti. Tarihimizden, dünya tarihinden asla unutulmayacak bir yangın idi efendim. Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Şayet süreç tıkanıyorsa elbette ki açılır. Adalet yerini tez zamanda bulur. Peki Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin annesi ve babası hakkında iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenlemiş bir öğretmen 10 çocuk hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. Olaydan sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı. Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürme ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, Pınar Mersinli hakkındaysa bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan iddianame hazırlandı ki mahkeme bu iddianameyi de kabul etti. Efendim, öte yandan Kocaeli'nin Dilobası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili 3. duruşmada ara karar çıktı. Şüpheliler arasında görevden uzaklaştırılan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz de bulunuyor. Duruşma 8 Eylül tarihine ertelenmiş durumda. 3'ü çocuk, 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangın faciası ile ilgili ikisi firari, 16 sanık hakkında açılan davada 3. duruşmanın görüldüğü gün yeni bir gelişme yaşandı. 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Ruhsatsız bina için verilen yıkım kararını uygulamadıkları, faaliyetine göz yumdukları ya da izin verdikleri iddiasıyla tutuklanan 7 kamu görevlisi hakkında savcılık iddianamesini tamamladı. Aralarında görevden alınan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu kamu görevlilerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması istendi. Üçüncü duruşmada ara karar çıktı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ev hapsi ve yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrollerin devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül tarihi saat 10'a ertelenmiş durumda. Ve efendim, Rojin Kabaiş dosyasına bakalım. Zira Adalet Bakanlığı Türkiye'nin çok yakından takip ettiği Rojin Kabaiş dosyası ile ilgili kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. İddialar gerçeği yansıtmıyor denildi.
2: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin

0: denalarına bakılacak.
1: Adalet Bakanlığı o iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gerçeği yansıtmamaktadır, detaylı DNA analizi yapılmıştır dedi.
0: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Kim görevini kötüye kullanmış? Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir.
1: Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kıyafetler üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'yla Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan incelemesi ve DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
2: Evet, diplomasiden biraz devam edelim efendim. Saatimiz 7.34'ü gösterirken ve bir taraftan da özellikle dosyalar yeniden açılıyor. Faili meçhul dosyalar bir bir aydınlatma yolunda, bu son derece önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisine bakalım. Letonyalı mevkidaşı Rinkeviç ve İspanya Başbakanı Sanchez'de bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Letonya ile işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiklerini vurguluyor Sanchez. Evet, İspanya Başbakanı bu da görüşmede. Erdoğan İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci çok değerli bulduğunu aktardı. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği ahlaki tutumun futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık buldu. Özellikle altını çizdi Erdoğan. Bu iki görüşmede de liderleri Ankara'daki NATO zirvesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet, İsrail katliamlarının başladığı, saldırılarının başladığı andan itibaren dik duruşunu korumaya devam ediyor İspanya yönetimi ve halkı bir kez daha kutluyoruz efendim. Ve elbette ki özellikle Dünya Kupası kutlamalarında İspanya bayrağının yanında Filistin bayraklarını da gördük. Bu da oldukça önemliydi. Peki, yolumuza devam edelim. Bir haber başlığı Milliyet gazetesinden: Guterres Suriye'ye gidecek deniliyor. Detaylar şu şekilde: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in hükümetin daveti üzerine bu hafta sonu Suriye'yi ziyaret edeceği belirtiliyor. Guterres'in Suriye hükümetinin daveti üzerine Şam'a gideceğini, burada Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani dahil diğer hükümet yetkililerle görüşeceği ifade edildi. Bu ilk ziyaret olacak, Suriye'ye yapılacak, bunu da ifade edelim deyip Divol'a devam edelim. Neyle? Elbette ki İran'da, Körfez'de ne oluyor, ne bitiyor? Bakalım. Şimdi arabulucular Amerika ile İran'ı yeniden barışa döndürmeye çalışıyor. Ülke liderlerinden de peş peşe açıklamalar geliyor. İran'ın dini lideri Hamenei Amerika'yı büyük şeytan olarak nitelendirdi yine. ABD Başkanı Trump ise İran çaresizce görüşmek istiyor diyor. Ancak şu anlık bununla ilgilenmediklerini de ifade ediyor Trump.
1: Arabulucuların barış çabaları sürerken liderlerden karşılıklı açıklamalar geldi. İran dini lideri Müçtebi Hamenei, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha İran'ın görüşmek istediğini savundu.
3: I will tell you, they want to desperately meet and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
1: Trump açıklamayı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesi sırasında yaptı. İran henüz hiçbir şey görmedi. Şimdiye kadar nazik davrandık dedi. Onların bir daha toparlanabileceğine inanmıyorum diye belirtti. Trump'a Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı da soruldu. ABD Başkanı, böyle bir durum ortaya çıkarsa işi bitiririz dedi. Husiler ise pazartesi günü başlattıkları deniz ablukası doğrultusunda en az 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu. Müçtebi Hamenei sosyal medya paylaşımında ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır ifadesini kullandı.

0: Arabulucuların barışı sağlama çabaları ise sürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'yi İslamabad'da kabul etti. Taraflara bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulundu. Pakistan'da hükümet kaynakları Pakistan ve Katar'ın gerilimin düşürülmesine yönelik ortak öneriyi ABD ve İran'a ilettiğini kaydetti. Ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını belirtti. Amerikan basını Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. ABD'li bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
1: Bir taraftan da saldırılar devam ediyor elbette. İran ise Amerikan üslerini vurmaya devam ediyor ama Körfez'de neredeyse ülke bırakmadı. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt buraları vuruyor ama hemen bakalım Hürmüz Boğazı'ndaki durumda biliyorsunuz zaten. Tüm bunlar olunca da 92-93 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı, o da yansıyor işte iğneden ipliğe efendim ve 100 dolara yeniden gider mi acaba diye soru bu. Hep beraber göreceğiz ancak yeniden taraflar masaya oturursa düşmeye devam eder Brent petrol. Peki Evrensel Gazetesi'nden bir başlıkla devam edelim. Binler Zelenski'ye karşı sokakta. Ukrayna'da savaş boyunca görülen en büyük protesto eylemleri gerçekleştiriliyor. Kiev ve diğer şehirlerdeki binlerce kişi eylem yasağına rağmen günlerdir sokaklarda Zelenski yönetimini protesto ediyor. Protestolar Fedorov'un Savunma Bakanlığı görevinden alınması üzerine geçtiğimiz hafta başlamıştı biliyorsunuz. Göstericiler Ukrayna Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın görevden alınmasını ve Ukrayna ordusunda reform yapılmasını da talep ediyor. Bir tarafta Rusya ile yürütülen devam eden bir savaş, diğer taraftan da yönetimi özellikle istifaya zorlamaya çalışan işte Ukraynalılar, gençler ağırlıklı olarak Zelenski'ye karşı özellikle binler sokakta, giderek de artıyor bu durum. Bir taraftan da yeni bir lider acaba ortaya mı çıkıyor? Fedorov önümüzdeki zaman diliminde Ukrayna'da çok adını duyacağız gibi gözükmekte diyelim. Devam edelim yolumuza çünkü Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir karar alındı. Demokratik seçimler artık tarihe karışıyormuş. Devlet Başkanı Ortega muhalefetin iktidarı ele geçiremeyeceğini, artık seçim yapılmayacağını duyurdu.
2: Artık hükümeti ele geçirmeye, iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak.
0: Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkedeki seçimleri kaldırdığını bu sözlerle duyurdu. İktidarı ele geçiremeyecekler dedi. Ortega açıklamayı 1979 Sandinista devriminin yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptı. Binlerce destekçisine seslenen Ortega, muhalefeti Amerikalıların desteklediğini savundu.
2: Savaş yok diye barış var sanmayın. Onlar komplo kuruyorlar, organize oluyorlar, seçimleri kazanmayı hesaplıyorlar. Amerikalıların desteklediği partilerin iktidara gelme dönemi sona erdi. Bir daha asla.
0: Nikaragua Devlet Başkanı'nın görev süresi gelecek yıl doluyor. ABD'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun buna seyirci kalmayacağını savundu. 2007'den bu yana Nikaragua Devlet Başkanlığı yapan Daniel Ortega, 1979 devriminde diktatör Somoza'nın devrilmesinde rol almıştı. Ülkede son olarak 2021'de seçim yapılmış, seçimden önce muhalefetteki siyasiler tutuklandığı için seçimin tartışmalı olduğu savunulmuştu. Ortega geçtiğimiz yıl yaptığı anayasa değişiklikleriyle karısı Rosario Murillo'yu eş devlet başkanı ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi hükümetin insani hakları sistematik olarak ihlal ettiğini belirtiyor.
1: Evet, Nikaragua'daki bu gelişmeye bakalım hangi ülkelere örnek olacak ya da olacak mı olmayacak mı? Uluslararası sistem bu konuda ne düşünüyor? Bütün bunları göreceğiz. Ama Nikaragua'da artık demokratik seçimler olmayacakmış, söylenen bu gördüğümüz gibi. Savunmada ikinci atılım. Buyurunuz, Yeni Şafak'tan bir haber başlığı hemen okuyalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayine önemli yatırım yapan Türkiye şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Evet. Yeni Şafak böyle bir cümle kurmayı tercih etmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistem çökmüş. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak deniyor. 81 şehirde üretim gerçekleştirilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve tek

0: O parkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının bu konuda milat olduğu ifade ediliyor. Silah üretimi birkaç fabrikada yoğunlaştığında savunma altyapısının hassas saldırılarla felç olduğu görüldüğü, ülke geneline yayılan sivil sanayi ve küçük işletmelerin dahil edildiği üretim modeli daha dayanıklı çıktı. Ukrayna küçük atölyelerde yüzlerce drone modeli tasarlayabildi. Tüm teknolojilerin bir taraftan da yerli olabilir ifade ediliyor. Türkiye'de yapılması bu modernizasyonların ve bunun sayesinde hem lojistik bağımsızlık güçlenecek hem de milyarlarca dolar içeride, yani ülke içinde kalacak deniyor. Bu da savunmada ikinci atılım olarak aktarılmış manşet haberde diyelim. Devam edelim. Milyonlarca üniversitenin merakla beklediği yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde 5 kişi birinciliği paylaştı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
1: Milyonlarca adayın heyecanla beklediği an geldi. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçları erişime açıldı. 2026 YKS şampiyonları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar yksonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları görebilecek. 20-21 Haziran'daki sınavlarda 3 oturum yapıldı ve toplam 680 soru soruldu. 2.425.628 aday sınava katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek çıktı. Temel yeterlilik testinde 5 birinci, alan yeterlilik testinde 3 birinci oldu. Yabancı dil testinde de 5 kişi birinciliği paylaştı. TET'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayı ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimlerinde erkek adayların ortalaması kadınlardan daha yüksek çıktı. TET'de adayların doğru cevap ortalamaları Türkçe'de 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 oldu. YKS'de iki soru iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 20 numaralı soru iptal edildi. Matematik testinde 23 numaralı soru yargı kararı gereği iptal olarak değerlendirildi. ÖSYM, yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzunu da yayınladı. Kılavuzun içeriğinde kontenjanlarla birlikte üniversitelerin en son hangi puan aralıklarında öğrenci kabul ettiği yer alıyor. YKS tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti. Yükseköğretim Kurulu tarafından YKS tercih sürecinde rehberlik etmek amacıyla hazırlanan tercih kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda tercih sürecinin işleyişi, dikkat edilmesi gereken hususlar, üniversite ve bölüm seçimi yapılırken takip edilmesi gereken süreçler, sıkça sorulan sorular ve öğrencilere nasıl destek olunabileceği konularında bilgiler yer alıyor.
0: Az evvel gazeteleri okurken dikkat çeken bir başlık vardı. Özel okullar sınıfta kaldı şeklinde, herhalde sonuçlardan sonra şöyle hani denir ya, takkeyi masaya bir koyup düşüneceklerdir. Bir taraftan da Hürriyet'ten bir haber başlığı var, okuyalım. Yüksek puanlarda yığılma yaşandı deniyor. Ağırlıklı olarak uzman görüşlerine yer vermişler. Mesela bir eğitim uzmanı Salim Ünsal, YKS'de belirleyici olan oturum TYT oldu diyor. 67.087 aday puanı hesaplanacak sayıda soru cevaplandıramayarak sıfır çekti. Tam 67 bin aday efendim maalesef sıfır çekmiş. Türkçe, matematik ve kısmen fen bilimleri testleri sıralamaları doğrudan etkiledi. AYT'de ise önceki yıllara göre başarı düzeyinde belirgin bir yükseliş ya da düşüş yaşanan bir test görülmedi. Özellikle sayısal puan türünde ve TYT puanında 300 bininci sıradan sonra puan sıralama dengesinde dikkat çekici değişimler olduğu deniliyor. Yüksek puan aralığında yoğunlaşma nedeniyle başarı sıralamalarında birçok adayın beklediğinden daha geride kaldığını ifade edilmiş. Ve başarı sıralamaları beklenenden geride, bunu da bir başka eğitim uzmanı söylüyor, Cihan Yeşilyurt, geçen yıla göre daha fazla adayın yüksek puan aldığı görülüyor. Ortalamalarında yükselmesiyle başarı sıralamaları beklenenden daha geride oluştu. Bu nedenle adayların 2026 YKS

0: yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Evet, dediğimiz gibi efendim 29 Temmuz'la 10 Ağustos arasında tercihler gerçekleştirilecek, bir kılavuzunuzun olması mutlak suretle gerekli diyelim. Saatimiz 7.49'u gösterirken devam edelim. TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir yerleşkesinde maalesef bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saatler içinde kontrol altında alındı yangın. Neyse ki can kaybı söz konusu değil.
1: TUSAŞ Motor Sanayi'nin imalat bölümünde yangın çıktı. Eskişehir yerleşkesinden alevler yükseldi. Yangın dün akşam saat 21.30'da Esentepe Mahallesi'nde bulunan yerleşkede başladı. Nedeni bilinmeyen yangına ilk müdahale alandaki itfaiye ekiplerinden geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Alevlerle mücadele havadan ve karadan devam etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır dedi. Teknik incelemelerin ardından yangının çıkış nedeninin belirleneceğini aktardı. Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TUSAŞ Motor Sanayi ailemiz, ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir diyen Görgün, bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız ifadelerini kullandı.
0: Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Efendim, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamlanan teşhir yenileme çalışmalarını inceledi. Müzede 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacağını söylüyor.
2: Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilerimize çok daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunmuş olacağız. Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerimizle oluşturulması. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucunda ülkemize yeniden kazandırılan kültür varlıkları da ilk kez bu yeni teşhir düzeni içerisinde yerlerini almış olacak.
0: Efendim, devam edelim. Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde devam eden kazılar. Kazılarda tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarılmış durumda. 300 metrelik bu cadde üzerinde iyi korunmuş ekmek fırını, kamu yapıları ve sivil konutlara ulaşıldı.
3: ...2023 yılının başından itibaren yaptığımız çalışmalarla tiyatro caddesinin 300 metrelik bir bölümünü ortaya çıkardık.
4: Kamu binaları, ekmek fırını ve sivil konutlar. 2 yıldır süren kazılarda 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılar bir süredir devam ediyor. Yürütülen kazılarda antik kentteki tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi ortaya çıkarıldı.
3: Ve şu an gelen bütün ziyaretçilerimiz tiyatrodan Akropolis'e kadar olan hattı bir antik yolu kullanarak çıkabilme şansına sahipler.
4: Genişliği 3 ila 5 metre olarak değişen antik yolun uzunluğu ise yaklaşık 300 metre. Güzergah üzerinde bulunan tarihi yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.
3: Caddenin tabanında yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit ettik. Cadde üzerinde bulduğumuz bir fırın da, ki bu fırının mimari düzeni neredeyse son günde terk edildiği andan itibaren nasıldıysa bugüne de o şekilde korunarak gelmiş.
0: Efendim, çok önemli bir başarıdan söz edelim. Sağlık alanında bir Türk hekiminin felç riski çok yüksek olan bir hastaya yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda ses getirdi. O ameliyat Alman Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Buse Deviren o zorlu operasyonu bizzat Türk hekimden dinledi. İzleyelim. Bir küçük mola, saat başında beraberiz.
5: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak, yani yayınlarla da göstereyim, çok yüksek olduğu bir omurga.

0: deformitesiydi bu.
1: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
0: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş, çok beğenmiş ve hani teknolojinin insan hayatına yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
1: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gamma tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
0: Bunda ise omurga gamma'da aşağı doğru geliyor, sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
1: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
0: Ve nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
1: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
2: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
0: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey, ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
1: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
0: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya, farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı, bel girintisinde bir asimetri varsa, ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması, bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.

Efendim devam ediyoruz. 22 Temmuz Çarşamba sabahındayız. Saatimiz 8'e doğru ilerliyor. 7.58. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyoruz ama bol miktarda da operasyon ve soruşturma özellikle son dakika haberlerinde bizlerle beraber oluyor. Efendim

0: Gün başlıyor da bendeniz Murat Güloğlu, bir kez daha günaydın diyelim. Bir sıcak gelişme, bir kaza haberini aktarmıştık az evvel. Detaylara bakacağız. Seyir halindeki yolcu otobüsü Kütahya'da bariyerlere çarparak devrildi maalesef. Ve ilk belirlemelere göre 31 yaralı söz konusu. İstanbul Kuşadası seferini yapıyordu bu devrilen yolcu otobüsü. Kütahya-Afyon-Karahisar Karayolu 36. kilometresinde sürücü direksiyon hakimiyetini nasıl olduysa kaybetti. Otobüs bariyerlere çarptı ve devrildi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 31 kişi yaralandı. Otobüsün yola devrilmesi nedeniyle de Kütahya-Afyon-Karahisar Karayolu'nun Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Evet, acil şifalar diliyoruz. Neyse ki bir can kaybı söz konusu değil. Yeni bilgi ve görüntüler oldukça paylaşacağız. Dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sabaha karşı bu tür kazalar çok fazla yaşanabiliyor. Kamuoyunda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler olarak bilinen Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Bu teklife göre ateşli silahın dikkatsiz muhafaza edilmesi ve çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi başka bir suçu yoksa 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan bu değişiklikle suç işleyen 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların işlediği fiilin hukuki sonuçlarını anlayıp kavrayabilme yetisine göre durum değerlendirmesi de yapılacak. 15 ila 18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suç işlendiği takdirde 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınacak. Kanuna yeni eklenen amaç dışı bıçak taşıma maddesiyle her türlü kesici ve delici aletin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından taşınması da yasaklanacak. Bu yasaklara uymayanlara 5 ila 10 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Teklifte suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki çocuk olarak değiştiriliyor. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı müdürlüklerine bildirilecek. Teklif ilerleyen günlerde Meclis Genel Kurulu'nun değerlendirilmesine sunulacak. Evet, dün tarihi bir gündü birçoklarına göre, o şekilde nitelendiriliyor. Özgür Özel tarihi bir konuşma yaptı ve partisinden ayrılacağını, yeni bir parti kurulacağını ifade etti. Böylelikle geçecek milletvekilleriyle beraber bu yeni parti ana muhalefet partisi konumuna erişecek. Özgür Özel'in yeni parti açıklamasına da Cumhuriyet Halk Partisi'nden, genel merkezden tepki var elbette. Parti sözcüsü Sarı, CHP kürsüsünden yeni parti ilanı etik olmadığını söylüyor. Fikirsel olarak bir ayrışmanın söz konusu olmadığını kaydediyor. Kendilerine koltuk aramaktadırlar diye de bir cümle kuruyor.
1: Barışa, eşitliğe. Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. Özgür Özel'e koltuk eleştirisi getirdi. CHP'de gündem yeni parti tartışması.
2: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
1: Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracaklarını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri önce kendi aralarında durumu değerlendirdi. Ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve herhangi bir açıklama yapılmayan toplantı 2 saat sürdü.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı ise Özel'in yeni parti açıklamasını değerlendirdi.
4: Bir siyasal partinin grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durum açıkçası. Dolayısıyla hiç etik olmamıştır. Parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirken, partinin meşru zeminleri içinde bir siyasal mücadele yapılacakken, partinin dışına çıkmak ve parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce bölmek anlamına gelmektedir ki Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz.
1: Sarı, Özel ve beraberindeki milletvekillerini koltuk sevdalısı olmakla eleştirdi.
4: Hiçbir fikirsel ayrılığımız yoktur. CHP'nin programları ortadadır. Bu programlara rağmen arkadaşlarımızın herhangi bir fikir üretmeden bir siyasal partiye doğru yelken açmış olmalarının tek açıklaması vardır. Kendilerine koltuk aramaktadırlar. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla bu bir kişi ayrışmasıdır.
1: Evet, bunca zaman olan bitenle hep beraber görüyoruz. Bir taraftan da bu açıklama gerçek anlamda bir tezatlık da söz konusu. Elbette ki Özgür Özel ve arkadaşları buna da cevap verecektir efendim. Bir taraftan DEM Parti'ye de bakalım. Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Genel Kurulu'na taşınması beklenen çerçeve yasanın esaslı bir başlangıç olacağına işaret ediyor. Yasanın silahsızlanma içinde mekanizmalar içermesi gerektiği vurguluyor. Bakırhan, çerçeve yasa hemen çıkarılmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır diyor.
2: Çerçeve yasa bir bitiş değil, esaslı bir başlangıçtır. Yeni bir döneme geçmek için kullanacağımız bir kapıdır. Bu kapıdan geçmek için çerçeve yasa hemen çıkarılmalı, uygulamaya başlanmalıdır.
3: Çerçeve yasanın önemine değindi. Ortak yol haritası mesajı verdi.
2: Eş zamanlı olarak taraflar ve kamuoyunun mutabık olacağı ortak bir yol haritası çıkarılmalıdır. Demokratikleşme süreci başlamalı ve demokratik entegrasyon inşa edilmelidir.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasanın silahsızlanma mekanizmalarını içermesi gerektiğini belirtti.
2: Çerçeve yasanın zamanlaması, içeriği ve yöntemi sürecin ruhuna uygun olmalıdır. Tek taraflı, dayatmacı, yüzyıllık tekrarları üreten bir çerçeve yasa yol açıcı değil, yol tıkayıcı olur. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır.
3: Bakırhan, süreç olumlu sona erdiğinde Türkiye'nin bölgesel oyun kurucu olacağını ifade etti.
2: Türkiye küresel ve bölgesel gelişmelerden olumsuz etkilenen değil, oyun kurucu bir ülke olacak. Yani özetle, Kürt meselesi çözüldüğünde Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak yepyeni bir zamana merhaba diyecek. Kürt meselesinin çözümüne katkı sunan herkes 100 yıl onurla anılacak.
1: Evet, açıklamaları da son derece mühim. Bir taraftan da vites arttırılıyor. Hep beraber görmekteyiz. Kurtulmuş'un özellikle liderleri ziyareti söz konusu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönelim. Biliyorsunuz atanmış ve seçilmiş kavramı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasıyla siyasi literatüre yeniden girdi. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara'da bir esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Daha sonra çok fazla konuşuldu. Arkadaki fotoğraflar dikkat çekiyor. Esnafın büyük sıkıntısı olduğunu ve büyük sıkıntı çektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahiptir diye de bir cümle kurdu.
4: En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız. Bunun farkındayım, biliyorum zaten. Çiftçilerimiz bunun da farkında. Onlar üretiyorlar. Sonra esnafımız bunu bir şekilde pazarlıyor. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var.
3: Esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Asla umutsuz olmayın mesajı verdi.
4: Sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bir iş yerinde kahvaltı yaparak esnafla sohbet etti. Sorunlar mutlaka gündeme getirilmeli dedi.
4: Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlamaları var. Siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim o. Evet. Sizin dertlerinizi bir şekliyle anlatmak.
1: Bakalım nasıl anlatacak, kim duyacak, nasıl duyacak? Tek bir esnafı anladığımız kadarıyla ziyaret etti. Görüntüler oradan da. Efendim, devam edelim yolumuza. Görevden uzaklaştırıldı biliyorsunuz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ilk duruşmada ifade verdi. Bozbey hakkındaki suçlamaları reddediyor. Aralarında Mustafa Bozbey'in yanı sıra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık Bursa Adliyesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. 4 suçtan 402 yıla kadar hapisi isteniyor Bozbey'in. 3 saat boyunca da savunma yaptı efendim. İfadesinde 111 gündür iftiracı ve yalancılar yüzünden tutuklu olduğunu savundu. Yaklaşık 11 saat süren bu duruşma eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in ifadesiyle devam etti. Erdem de suçlamaları reddetti. Ve yıllar süren cinayet soruşturmasına

0: Dönen Gülistan Doku dosyasına bakalım çünkü ikinci dalga bir operasyon söz konusu. Gülistan Doku'nun silinen hastane kayıtlarıyla ilgili doktor, hemşire ve bilgi işlem çalışanları şimdi gözaltında. Gözaltındaki korucularla ilgili savcılıktan çok çarpıcı bir açıklama da geldi. Gülistan'ın cesedini korucular gömdü ya da yok etti ifadeleri kullanılıyor.
1: Hastane kayıtları silindi. Şüpheli para trafiği tespit edildi. Cesedini korucular gömdü. Gülistan Doku soruşturmasının son dalgasında dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Çok çarpıcı ifadeler yer aldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. 6 yıl sonra dosya cinayet soruşturmasına döndü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Ekipler inceleme ve yeni tespitler doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan'ın gittiği hastanede görevli doktorlar, hemşireler, bilgi işlem görevlileri ve dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi de var. Dosyada şüphelilere dair önemli bilgilere yer verildi. Gülistan'a ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane kayıtlarının silindiği tespit edilmişti. Üstelik bu durum yoğun müdahale sonucu gerçekleştirilmişti. 28 milyonu aşkın kayıt mercek altına alındı. Gülistan Doku adına 8 Ocak'ta yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra Sosyal Güvenlik Kurumu provizyonu alındığı, 4 saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. Bir dakika sonra da kaydın silindiği tespit edildi. Başka bir veri de 13 Ocak 2020'de silindi. İşte bu şüpheli tarihlerde işlem yapan doktorlar da gözaltında. Doktorların Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarında işlem yaptığı belirlendi. Hastanenin bilgi işlem çalışanlarına gelince Emine Yeğen'in 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'nun hastane verilerini sildiği belirlendi. Tamer S. ve Mustafa Yeğen'in de 31 Aralık 2019 tarihli kayıtlar üzerinde silme işlemi yaptığı tespit edildi. Gözaltındaki hemşirenin de Gülistan Doku'ya ait hastane verilerinde işlem yaptığı belirtildi. Gözaltındaki dikkat çeken isimlerden biri de firari Umut Altaş'ın amcası Yoldaş Altaş. Yoldaş Altaş veri giriş personeli. Hem banka hem HTS kayıtlarında şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kayıtlarını silen bilgi işlem görevlisi Emine Y'ye para gönderdiği tespit edildi. O para trafiğiyle soruşturma dosyasına girdi. Gizli tanığın işaret ettiği iki güvenlik korucusu da gözaltında. Savcılığın açıklamasına göre Gülistan Doku'nun cansız bedeni şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldü veya yok edildi. Bu yönde önemli tespit ve delillere ulaşıldığı belirtildi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltında. Hafriyat işi yapan bir iş insanı da gözaltına alınanlar arasında. Gerekçe, Gülistan kaybolduktan sonra valilik makamında gerçekleşen bir görüşme. İşte o görüşmenin konusu da soruşturma dosyasına girdi.
0: Giderek çetrefilleşen bir durum mu yoksa aydınlatılacak bir durum mu hep beraber göreceğiz. Başta dönemin devletin valisi ve ailesi olmak üzere birçok kamu görevlisinin bu cinayeti bildiği ama sustuğu anları tanıklık ediyoruz. İşte gözaltına alınanları ve tutuklananların neden, ne şekilde ve hangi görevlerde olduğunu gördükçe gerçekten insanın kanı donuyor maalesef. Bu ülkede yaşanan bir hadise, bir cinayetten söz ediyoruz efendim. İşin içinde herkes var. Gazeteci Alican Uludağ, efendim halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Sosyal medya paylaşımındaki ifade nedeniyle hakkında soruşturma açılmıştı ve Uludağ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları yöneltildi. Gözaltına alınan Uludağ'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği de ifade ediliyor. Biliyorsunuz birkaç ay önce yine bir gözaltı ve tutuklama sürecinden geçmişti gazeteci Alican Uludağ diyelim. yüksek öğretim kurumları sınavına gidelim. Çünkü bu sınavda birinci olan adaylar acaba nasıl birinci oldular? Bunu nasıl başardılar?

0: Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çok kıymetli bir soru bu. Cevapları daha kıymetli tabii. Peki YKS şampiyonları bu soruya ne diyor? İzleyelim.
1: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir his.
2: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi.
3: Çok mutlu oldum tabii ki. TYT Türkçe'de bir yanlışım var. Onun dışında diğer alanlarda yanlışım yok.
1: 6-10, 6-13 gibi falan uyandım. Kalktım, bir anda annem odaya girdi. Miraç, TYT'de birinci olmuşsun dedi. Çok mutluluk verici bir anda.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavının temel yeterlilik testi oturumunda Türkiye birincilerinden biri Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan Miraç Koşar oldu.
1: Annem ve babam öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması da bana çok katkı sağladı pozitif anlamda.
2: İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartarsa hem TYT hem AYT'nin sayısal alanında Türkiye birincisi oldu.
3: Konuları erkenden bitirdim. Ardından bunu çok fazla sayıda soru çözerek pekiştirdim. Ve ardından da son 2-3-4 senede yayınlanmış farklı yayınların kurumsal denemelerini, PDF'lerini bulup çözdüm. Yani son 2-3 senede muhtemelen çözülmemiş bir tane kurumsal deneme kalmamıştır.
2: Kabataş Erkek Lisesi mezunu Eylül Uyar'da Almanca testinde birinci oldu. Şampiyonlar adaylara düzenli çalışmayı tavsiye etti.
4: Konuları düzgün çalışsınlar, yani bitire gitsinler. Acele etmeye gerek yok bence. Sadece bir şeyi güzel bitirmek ve hakim olmak önemli.
3: Özellikle son seneye bırakmamak gerekiyor.
2: Peki şampiyonların hedefi ne?
3: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
1: Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
4: Çok emin değilim hangi üniversite, hangi bölüm, ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum.
0: Evet, genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kutluyoruz. Umuyoruz ki gelecekte yine Türkiye'de eğitimlerini sürdürürler ve memlekette kalırlar. Efendim, şimdi futbolla ilgili bir haberimiz var. Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda seyircisinin karşısındaydı. Fenerbahçe Polonya temsilcisi Gornik'i 1-0 mağlup etti ve 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçtı bu. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibini ağırladı. Sarı lacivertler Talişka'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Kadıköy'de oynanan bu mücadelede Sarı Lacivertlerin iki topuysa direkten döndü. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru belirleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Evet, biraz da cebimizi ilgilendiren bir haberden söz edelim. Zira motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş civarında bir zam yapıldı ya da güncelleme diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlamasının ardından uluslararası ürün fiyatlarında artış sürüyor. Motorine yeni bir zam yapıldı maalesef. Litre fiyatına yapılan zam sonrası İstanbul, Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 74 lira 22 kuruş seviyesine yükseldi. Ankara'da ise 75 lira 39 kuruş oldu motorinin litre fiyatı. Tabii Brent petrolde artış oldukça bu zam haberlerini daha çok veririz. 92-93 seviyelerine, dolar seviyelerine yeniden çıkmış durumda varil fiyatı efendim. Tabii motorine özellikle gelen zam iğneden ipliğe her anlamda zam deniyor ki o da son derece üzücü, ekonomiyi temelinden sarsan zamlar bunlar. Şimdi ABD Başkanı Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, görüşme sonrasında tüm Amerikan havayolu şirketlerine Lübnan'a doğrudan uçuş izni talimatı verdiğini belirtiyor. İsrail ise pilot bölge uygulaması kapsamında Lübnan'daki bazı bölgeleri Lübnan ordusuna bırakarak çekiliyor. Haberler bu yönde.
2: Yaklaşık 20 yılın ardından ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'a gitti. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı.
5: I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people. Professors, doctors, lawyers, great intellects, and it's been hit hard for many, many decades really.
2: Trump, ülkesinin Lübnan'la ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi. Lübnan'a uygun şekilde ve saygıyla davranılacak dedi.
5: Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
2: Görüşme sonrası sosyal medya paylaşımı yapan ABD Başkanı, tüm ABD havayolu şirketlerine Lübnan

0: Yunanistan'a doğrudan uçuş izni talimatı verdiğini belirtti. Anda görüşme sonrası açıklama yaptı. Lübnan için artık barış zamanının geldiğini belirtti. Nihai hedef İsrail'e düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek dedi. ABD ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında İsrail ordusu da işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekiliyor. İsrail'in çekilmesiyle Lübnan ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Furun beldesinde konuşlanmaya başladı. İsrail askerleri Batı Zavter beldesinde konuşlanmaya başlayan Lübnan askerlerinin yakınına ise ateş açtı. Lübnan ordusu yazılı açıklamasında saldırıların konuşlanma adımlarını aksatabileceğini vurguladı. İsrail ve Lübnan heyetleri 14-15 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da müzakerelerin 6. turunu gerçekleştirmişti. Görüşmeler sonunda imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında İsrail'in pilot bölgelerden çekileceği konusunda anlaşılmıştı.
1: Evet, sular nispeten durulmuş gibi gözüküyor ama özellikle Ekim sonunda biliyorsunuz İsrail'de bir seçim söz konusu. Netanyahu'nun akıbeti belli olacak. Muhtemeldir ki gelen anketlere göre İsrail saldırılarını arttıracak ya da süreç bu şekilde devam edecek. Önümüzdeki zaman dilimi bu anlamda son derece mühim. Peki, Dünya Gazetesi'nden bir haber başlığı. Yine bölgedeyiz. Çifte boğaz krizi dünya ekonomisini zorluyor şeklinde duyuruluyor haber. Amerika ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilim. Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapatması İran'ın ve Yemen'deki Husilerin Babilmendep Boğazı'nda Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan etmesiyle küresel enerji ticaretinin iki kritik geçidini aynı anda risk altına soktu. Dünya petrol sevkiyatının önemli bölümünün gerçekleştiği bu iki stratejik boğazdaki eş zamanlı kriz, arz güvenliği, petrol fiyatları, navlun maliyetleri ve küresel tedarik zincirine ilişkin endişeleri arttırırken ateşkes girişimleri ise çatışmaların gölgesinde sonuç bekliyor. Enerji piyasaları gelişmelerin ekonomik dengeler üzerindeki etkisini izlemekte. Haberi Dünya Gazetesi'nden sizlere okuduk. Bu detayları Mart ayında da sizlere paylaşıyorduk. Acaba varil fiyatı 100 doların üzerine çıkar mı? 150 dolarlara gider mi deniyordu? Yine aynı günlerden geçiyoruz. Maalesef ki dünya ekonomisini zorlamakta Hürmüz Boğazı'nın özellikle kapalı olması. Peki Amerika ile İran masaya yeniden dönecek mi, yoksa topyekun bir savaş mı başlayacak? Aksiyos'a göre Washington görüşmeler sürerken sürecin başarısız olma ihtimaline de hazırlanmakta. Buna göre ABD ya Hürmüz Boğazı'nı açacak 10 günlük ateşkesi ya da İsrail ile birlikte İran'a geniş çaplı bir askeri harekatı tercih edecek.
2: İranlı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan geçici anlaşmanın bozulması üzerine Pakistan'da arabulucularla görüşmelere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise İran'la ateşkes görüşmelerinin başarısız olması ihtimaline karşı topyekun savaşa hazırlandığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios'ta yer alan habere göre Washington için iki seçenek bulunuyor. Ya Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayı hedefleyen Katar, Mısır ve Pakistan'ın sunduğu 10 günlük geçici ateşkes kabul edilecek ya da İran'ı tamamen pes ettirmek için İsrail'le ortak geniş çaplı bir harekat başlatılacak. Körfez'deki 10 günlük ateşkes planı çatışmaların durdurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nda iki nakliye koridorunun açılmasını öngörüyor. Trump yönetiminin bu öneriyi değerlendirdiği belirtiliyor. Plana göre Umman Karasularındaki Güney Koridoru İran saldırılarından, İran Karasularındaki Kuzey Koridoru ise Amerikan ablukasından muaf tutulacak. Taraflar bu süre içinde seyri sefer güvenliği için uzun vadeli bir mekanizma üzerinde çalışacak. İran'ın güvenlik ve çevre hizmetleri karşılığında gemilerden ücret alması da seçenekler arasında. İddiaya göre Washington bir yandan müzakerelerin çökme ihtimaline karşı askeri sığınak yapıyor. Bölgeye onlarca savaş ve yakıt ikmal uçağının sevk edildiği, İsrail ordusunun da tam ölçekli harekat için yüksek alarma geçtiği belirtiliyor. İran'ın Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği ve en az iki Amerikan askerinin öldüğü saldırının diplomatik süreci sekteye uğrattığı belirtiliyor.
1: Evet, özellikle gece operasyonlarını, daha doğrusu sabaha karşı operasyonlarını gerçekleştiriyor. CENTCOM yani Amerikan ordusu 10. 11. günde İran'da karşılık veriyor. Körfez ülkelerine gönderdiği füzelerle nereye kadar gider hep beraber göreceğiz ama istila bir karavanla başlıyor haberi manşet açısından. Dikkat çekici Yeni Şafak'ta konumuz Gazze ve Gazze'deki soykırıma paralel olarak Batı Şeria

0: Şeria'daki işgal büyümekte. Batı Şeria'daki Yahudi istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. Şu şekilde efendim Filistinlilerin topraklarını işgal ediyorlarmış ya da günümüzün moda deyimiyle çöküyorlarmış. Yahudi istilacılar gasp edecekleri yere karavan getiriyor ya da derme çatma bir yapı kuruyor. İsrail ordusu teröristlerin güvenliğini sağlama bahanesiyle 4 ila 5 asker gönderiyor. Filistinliler sürekli saldırılarla göç ettiriliyor. Boşalan alanlara da aşama aşama Yahudiler yerleşiyor. Ya derme çatma kulübelerle ya da işte karavanlarla gidiyorlar. Ardından toplu konutlar gerçekleştiriliyor ve böylelikle Gazze'liler, Filistinliler daha küçük bir alana sıkıştırılıyor ve bu da dünyanın gözünün içine baka baka gerçekleştiriliyor maalesef. Efendim Türkiye, Ukrayna'nın savunmasını desteklemek amacıyla kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na kurucu üye olarak katılma kararı aldı. Ortak bankanın Türkiye ile birlikte 9 NATO üyesi ülkenin bulunduğu bir konsorsiyum tarafından hayata geçirilmesi planlanıyor. Bankanın merkezinin ise Kanada'nın Montreal kenti olması öngörülüyor. Bankanın temel amaçları arasında benzer güvenlik anlayışına sahip müttefik ülkeleri savunma kapasitesini artıracak projelere uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlamakta yer almakta. Yeni bankayla savunma sanayinin yalnızca üretimden ibaret değil, yeni bir finans ekosistemi haline gelmesi hedefleniyor. Tabii tüm bunlar olurken acaba Rusya ne diyecek, Putin ne diyecek? Bu da aklımızın bir kenarında soru işareti olarak kalıyor. Peki sokakta adam toplamaya yetki var. Ukrayna'da asker alımı krizi olarak duyurulan bir haber. Hürriyet gazetesinden okuyalım. 4,5 yıldır sürüyor savaş ve bu nedenle Ukrayna'da artan asker ihtiyacı zorunlu askerlik uygulamalarını toplumdaki en tartışmalı başlıklardan biri haline getirdi. Asker toplama görevlilerine yönelik saldırılar artıyor. Görevlilerin şiddet kullandığı iddiaları da yer almış. Ukrayna polisinin verilerine göre askerlik görevlilerine yaklaşık 600'den fazla saldırı kayda geçti deniyor. Nisan ayında birkaç görevli bıçaklı saldırıya uğramış, biri hayatını kaybetmiş. Bu ay Lviv'de yaklaşık 200 kişi asker kaçağı olduğu öne sürülen bir kişinin gözaltına alınmasını engelleyerek görevlilerin de aracını tahrip etti deniyor. Zelenski olayın ardından görevdeki askerlere yönelik şiddeti kınadı ve personel açığının bu anlamda bir hayli fazla olduğu da ifade edilmiş. Ukrayna'da bir de bir taraftan az evvel yine gazetelerden de paylaştık. Zelenski ciddi anlamda gençler tarafından protesto ediliyor. İşin bir de bu boyutu var Ukrayna'da diyelim. Gelelim memlekette. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Saatimiz 8.26'yı gösterirken yılın ilk yarısına dair trafik kazası verileri paylaşıldı efendim. Kazalarda can kaybı ve yaralı sayısının azalması dikkat çekti.
1: Trafik kazalarında can kaybı ve yaralı sayısı azaldı. En çok kaza İstanbul'da, en az kaza ise Bayburt'ta yaşandı. Yılın ilk 6 ayına ait trafik kazası bilançosu paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında 353.495 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1303 kişi yaşamını yitirdi. 206.572 kişi ise yaralandı. Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kaybı %15,1 azaldı. Yaralı sayısında ise %1 azalma görüldü. Trafik kazalarına neden olan unsurların başında ise sürücü hataları yer aldı.
2: Sürücülerde en sık yapılan hata aşırı hızlanma oldu. Aynı zamanda kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek de sık yapılan hatalar arasında yer aldı.
1: Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde en fazla trafik kazası İstanbul'da yaşandı. Mega kentte toplam 55.283 kaza meydana geldi. Ayrıca Ankara'da 50.697, İzmir'de ise 22.171 kaza gerçekleşti. En az kazanın yapıldığı il ise 219'la Bayburt oldu.
0: Efendim veriler oldukça önemli. Tabii caydırıcı cezalar bunda bir hayli etkili. Ancak işte az evvel paylaştık, bir Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi. 31 yolcu yaralanmış durumda. Dikkat etmek gerekiyor özellikle şoför bazında. Şimdi yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini düşürerek hasarsız gibi sattıkları iddia edilen suç örgütüne bir

Operasyon söz konusu, 21 şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi. Şüphelilerin yüksek kilometreli ve hasarlı araçlar satın aldığı teknik cihazlarla kilometre

0: Bu yöntemle 47 kişiyi dolandırdıkları da tespit edildi. Jandarma ekipleri İstanbul merkezli 3 ilde bir operasyon gerçekleştirdi ve 21 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli de aranmakta. Efendim ve yine dış dünyadayız. Karar gazetesinden bir haber başlığı. Hamam böceği isyanı Hindistan'da, ama bildiğimiz hamam böceklerinden söz etmiyoruz. Zira toplumsal bir protesto söz konusu, kanlı müdahaleler gençleri durduramadı deniyor. Hindistan'da Yeni Delhi'de eğitim sistemindeki çöküşe karşı başlayan hamam böceği protestoları polis şiddetine rağmen büyüyor. Tıp sınavı sorularının sızdırılması ve 20'yi aşkın öğrencinin intiharı üzerine gençlik hareketi CJP öncülüğünde toplanan 10 binlerce kişi eğitim bakanının istifasını talep ediyor. Pazartesi günü parlamentoya yürümek isteyen kalabalığa polisin cop ve göz yaşartıcı gazla saldırması sonucunda en az 60 eylemci ve 118 polis yaralandı. Olaylar sırasında polis eylem çadırlarını yıktı ve internet kesildi. Ancak bilhassa kadın eylemcilere uygulanan şiddet görüntüleri ülke çapında büyük infial yarattı. Neden hamam böceği deniliyor efendim? Adını bir hakimin işsiz gençleri hamam böceğine benzetmesinden alan bu hareket, muhalefetinde desteğiyle Başbakan Modi'ye karşı en ciddi halk direnişlerinden biri haline dönüştü ve hükümetle yapılan görüşmelerden sonuç alamadılar ve şiddete boyun eğmedi gençler. Ertesi gün meydana dönerek direniş bitmedi mesajını verdi. Şimdi ise Hindistan'da bu hamam böceği isyanı artarak devam ediyor. Bakalım nasıl bir harekete bulunacak? İstifalar gelecek mi bakanlık düzeyinde, ya da Modi istifa mı edecek? Bütün bunları hep beraber göreceğiz. Efendim bir kadın daha maalesef erkek şiddetinin kurbanı oldu ülkemizde. Karabük'te yaşayan Tutku Burcu Köseoğlu, Yusuf Berber tarafından katledildi. Cinayet Köseoğlu'nun 3 çocuğunun eve gelmesiyle aydınlandı. Kapıyı açan kimse olmayınca çocuklar 200 metre ötedeki polis merkezine gitti ve yardım istedi. Eve gitti ekipler, 29 yaşındaki Köseoğlu'nu bıçaklanmış halde buldu. Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Onu bıçaklayansa 48 yaşındaki eşi Yusuf Berber'di. Aynı evde bulunan berberin intihar etmeye çalıştığı da belirlendi. Berberin 6 suç kaydının olduğu, daha önce yine kadına karşı şiddetten hapis yattığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan berberin tedavisi sürüyor. Olaya dair de soruşturma başlatılmış durumda. Efendim boşanma davalarına bakacağız. Zira dosya yükü azalmakta. Adalet Bakanlığı verileri bu anlamda önemli. Geçen yıl dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla davada karara bağlandı.
1: Boşanma davalarında yargısal verimlilik son 10 yılda arttı. Mahkemeler 2025 yılına gelen dosya sayısından daha fazlasını karara bağladı. Dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309.479 boşanma davası gitti. Bu dosyaların tamamı ve devredilen dosyalardan bir kısmı karara bağlandı. Temizleme oranı %102 olarak kayıtlara geçti. Benzer artış diğer aile hukuku davalarına da yansıdı. 2025 yılında nafaka davalarında dosya temizleme oranı %108,2'ye, velayet davalarında %103,3'e, ayrılık davalarında %106,8'e yükseldi. Evlenmenin iptali davalarında bu oran %120,1'e ulaştı. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının sayısının bir önceki yıla göre azaldığı belirlendi.
0: Evet, kimi önemli davalarda gördüğünüz gibi adaletin hızlandığını görüyoruz. Diğer alanlara da sirayet etmesi dileğiyle efendim. 30 vilayette yüksek yangın riski alarmı veriyor Fransa. Ve Fransa'da ormanlar bir kez daha alev aldı, göreceksiniz. Ülkenin güneyinden dumanlar yükseliyor ve durdurulamıyor. Yangınlar ülkenin 4 vilayetine yayılmış durumda. Fransa'dan söz ediyoruz. Bu görüntüler Cotignac'ta kayda geçti. Alevler dört bir yana yayıldı ve 1700 hektar alan küle döndü maalesef. Yangını söndürmek için de

0: 800 itfaiyeci görevlendirilmiş durumda. 12 uçak ve 4 helikopter ise çalışmalara havadan destek veriyor. Bölgede yaşayanlar tahliye edildi. Çok sayıda yolda ulaşıma kapatıldı Fransa'nın güneyinde. Orman yangınlarının bu yıl erken başladığı ülkede yılbaşından bu yana yaklaşık 4 Paris büyüklüğünde alan yanmış durumda. Ülkenin güneydoğusu ile batısındaki bazı illerde ve Korsika adasında çıkan yangınları söndürme çalışmaları da devam ediyor. Evet, İspanya ardından Fransa gördüğünüz gibi bu yıl özellikle çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Neyse ki ülkemizde geçtiğimiz yıllara oranla çok daha az yangın sayısı söz konusu, umarız da böyle gider. Milli Gazete'den bir haber başlığı: Haziran yağışları iki katına çıktı. Evet, neden orman yangınlarının azaldığına dair en önemli gelişmelerden bir tanesi, bir cevap olabilir. Türkiye genelinde geçen ay ortalama metrekareye 23.7 kilogram yağış düştü. Haziran ayı yağış normali metrekareye 33.6 kilogram olurken geçen yılın aynı ayında metrekareye 12.5 kilogram yağış kaydedildi. Buna göre Haziran yağışları normaline göre %30 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %90 oranında artarak yaklaşık iki katına çıktı deniliyor. Bu da son derece sevindirici bir gelişme olarak kayda geçmiş durumda. Ve Antalya'ya gidelim isterseniz. Burada çıkan yangın nedeniyle evde mahsur kalan iki kişi ölümle burun buruna geldi. İşte görmektesiniz fotoğraf karesini. Alevlerin her yeri sarıp kendilerine yaklaştığını gören gençler can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutundu ve sarktı iki kişi. Çaresizce kurtarılmayı beklediler.
1: Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Kapıdan çıkamayan evdeki iki kişi metrelerce yüksekteki pencereden sarktı.
2: Ay, nereye gidiyor bunlar gitti?
1: Korkutan olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan iki kişi alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine can havliyle pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunarak sarkan gençler çaresizce kurtarılmayı bekledi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kişilere son anda yetişti.
3: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti.
1: İtfaiye ekipleri merdivenli araçla pencerede mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz'a ulaştı. Gençlerin sepete alınarak indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü. Patlayan camlar etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
0: Çok büyük geçmiş olsun. Tabii böyle çok katlı binalarda, apartmanlarda doğal olarak yangın merdivenleri de söz konusu değil. Herhangi bir denetlemeden de geçilmiyor. İşte işimiz daha çok Allah'a kalmış durumda. Kardeşlerimiz neyse ki kurtulmuş, ancak faciada olabilirdi. Yangın merdiveni bu anlamda son derece mühim. Umarız bundan sonra daha duyarlı oluruz, ancak çok da olunamıyor. İşte Kartalkaya'da yaşadıklarımızdan sonra hangi binalarımızda acaba yangın merdiveni, ya da otellerde ya da kamu binalarında hazırlanmış ve hayata geçmiş durumda neredeyse hiç. Efendim, Yalova'dayız. Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin eğitim sırasında maalesef rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Milli Savunma Üniversitesi'nden yapıldı açıklama. Yalova 18. Ana Üst Komutanlığı'nda icra edilen tatbiki eğitim kampında 1. sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in eğitim sırasında rahatsızlandığı belirtildi maalesef. Hastaneye kaldırıldı öğrenci. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kurtarılamadı. Allah'tan rahmet dileyelim. Evet, saatimiz 8.39'u gösterirken gün başlıyor, devam ediyor. Akşam gazetesinden bir haberle devam edelim efendim. Türk şoförlere vize kolaylığı getirildi, Avrupa'yla değil, Suudi Arabistan'la. Evet, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yürütülen görüşmeler sonucunda karayoluyla taşımacılık yapacak Türk şoförler için vize kolaylığı uygulaması devreye alınmış durumda. Suudi Arabistan profesyonel sürücüler için ilk kez özel bir vize kategorisi oluştururken başvuru usulleri, ücretler ve vize türleri de belirlenmiş durumda. Çok girişli kara taşımacılığı vizeleri bir yıl süreyle 300 Suudi riyalı karşılığında verilecek. Tek girişli transit vizelerse ücretsiz olacak deniyor. Türkiye transit taşımalarda 4 gün olan kalış süresinin 15 güne çıkarılması için de temaslarını sürdürmekte denilmiş. Haberi Akşam gazetesinden paylaşıyoruz. Diyelim İstanbul'a gelelim. Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada mikserin hortumu yandaki evin duvarını deldi. Yine bildik haberlerden bir tanesi yani. Kırılan duvardan içeri döküldü sıvı beton. Komşu daireyi de bakın ne hale getirdi.
4: İşçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki dairenin duvarını deldi. Evin salonu betonla doldu. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yabancı uyruklu kadının yaşadığı evin bitişinde inşaat çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binanın 4. katına beton dökülüyordu. Bu sırada bir işçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki binanın 4. katındaki dairenin duvarını kırdı. Kırılan duvardan içeri kilolarca sıvı beton aktı. Sıvı beton kısa sürede salonun zeminini kapladı. Salondaki eşyalar betondan zarar gördü. Çalışmayı durduran işçiler daireye girerek kısmi temizlik yaptı. Kırılan duvara geçici tamirat yapıldı. Müteahhit firma yetkilileri oluşan zararı karşılayacaklarını belirtti.
0: Evet, maalesef artık şaşırmadığımız haberler arasına girmiş durumda. Kentsel dönüşüm sırasında, yapım sırasında yıkılanları görüyoruz. Bir de hiçbir derdi olmayan binaların ne hale geldiğini işte bir şekilde de görüyoruz. Peki, kesimhanelerde kamera sistemi zorunlu oluyormuş. Bu habere geçelim. Yeni Şafak'tan okuyoruz. Canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünlerle personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla kesimhanelerde en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemleri kurulması gerekecek. Uygulama 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak deniyor. Kesimhanelerde hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan ve ani hareket etmeyen, hayvanlara zarar verebilecek keskin kenarları olmayan, uygun konumlandırılmış sabitleme ekipmanının bulunması da zorunlu hale getirildi. Yani hayvanlar bilinçli haldeyken ayaklarından asılamayacak şeklinde de bir ibare dikkat çekici efendim. Haberi dediğimiz gibi Yeni Şafak'ta okuduk. 1 Ocak itibariyle geçerli, ancak bu süre uzatılabilir mi? Onu da önümüzdeki zaman diliminde görürüz. Kahramanmaraş'tayız. Askerden yeni gelen 22 yaşındaki bir genç katıldığı düğünde rastgele açılan ateş sonucu maalesef hayatını kaybetti. 9 şüphelinin gözaltına alındığı olayda bir kişinin aldığı ceza ölen gencin ailesini ikinci kez yıktı. Acılı aile verilen cezaya isyan ediyor.
1: Düğün eğlencesini çatışmaya çevirdiler. Binden fazla kurşun sıkıldı. O kurşunlardan biri Durdu'yu hayattan kopardı. Düğündeki dehşetten çıkan ceza aileyi isyan ettirdi.
5: 22 yaşındaki kardeşim yani bu şekilde silah sıkılarak öldü ve 3 yıl verdiler. Yani bu şekilde insanı sanki ödüllendirmiş gibi oluyorlar.
6: Pıtık pıtık pıtık. Yerliydi ondan ya.
1: Olay geçen Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Ekinöz ilçesinde yaşandı. Askerden yeni gelen Durdu Tatar bir arkadaşının düğününe gitti. Sokak düğününde atılan yüzlerce mermiden biri 22 yaşındaki genci hayattan kopardı.
5: Düğünlerde yağmur yağmur, şak şak şak insanların üstüne silah yıkıyorlar, girdi diyor, kaza diyor.
1: Düğünde havaya silah sıkan 9 şüpheli gözaltına alındı. İnceleme sonrası Durdu Tatar'ı hayattan koparan mermiyi Ali D'nin sıktığı tespit edildi. Sana iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 10 ay 20 gün ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundansa 1 yıl 8 ay hapis ve 83 bin lira para cezası verildi. Karar sonrası tek tutuklu sanık tahliye edildi.
5: Bu davayı gerektiği yere kadar götüreceğim. Evet biliyorum kardeşim geri gelmeyecek ama en azından yani bunun önüne geçilmesini istiyorum.
0: Evet, vatandaşın her alanda adalet arayışı gördüğünüz gibi devam ediyor. Bir taraftan da yine bildik haberlerden bir tanesi Sabah gazetesinden paylaşıyoruz. Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti şeklinde detaylar. Az çok bildiğimiz üzere Isparta'da gelişiyor olaylar. Gece yarısını 10 dakika geçtiği sıralarda Eğirdir'de efendim bir olay yaşanmış. Çilen ve annesi Yüksel Hanım evlerinde uyumaya hazırlandıkları sırada yan komşularından gelen gürültü nedeniyle Nurettin 20 yaşında Nurettin Yıldız'la tartışmaya başlamışlar. Tartışma büyüyor. Nurettin Yıldız bıçakla komşularına saldırmış. Yüksel Uçar ve kızı Çilem Çağlar ağır yaralandı deniliyor. Ve ihbar üzerine olay yerine geldi polis ve sağlık ekipleri. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Yüksel Uçar hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kızı ağır yaralanan kızı Çilem Çağlar ise tedavisine devam ediliyor. Gözaltına alındı saldırgan Nurettin Yıldız. Tutuklandı. İşte gördüğünüz üzere herhangi bir olay yokken birdenbire tartışma ya da özür dilenecekken iş geliyor, cinayete kadar gidiyor ülkemizde. O nedenledir ki aman kimseye bulaşmayın. Bu aralar böyle efendim, karşıdaki muhatap çünkü hemen bir silaha ya da bıçağa davranabiliyor ve hayattan kopup gidebiliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2027 haç kurası çekilecek ne zaman? Bugün. Toplam 1.878.046 hacı adayının beklediği kura saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı haç organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84.942 kişi olarak belirlendi. Kura sonuçları E-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek elbette. Ayrıca kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenler kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 8.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Bir cami ziyaretine gideceğiz şimdi. İngiltere Kralı 3. Charles Cambridge kentindeki camiyi ziyaret etti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen bu camide Müslüman toplumunun temsilcileriyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaretin çok kıymetli olduğunu söyledi.
1: İngiltere Kralı 3. Charles, Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığı ve ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde kralın ziyaretinin çok değerli olduğunu ifade etti. Kral Charles'ın ziyareti, İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirildi. İngiltere Kralı'nın ziyaretinde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun'la çok sayıda davetli de yer aldı. Kral Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles'ın ziyaretinin ardından bir mesaj yayınladı. Kralın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, ilk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde kralın ziyaretinin çok kıymetli olduğuna dikkati çekti. İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen cami 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Avrupa'daki çevre dostu ilk cami olarak nitelenen cami sıfır karbon ayak izi özelliğiyle dikkat çekiyor. Caminin elektriğinin yaklaşık %40'ı güneş enerjisinden elde edilirken bahçedeki fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor.
0: Evet, bu önemli ziyaretten Cambridge'den geçelim. Nereye? Paris'e soyulan galeri açılıyor zira bugün. Haberi Posta'dan okuyoruz. Hatırlayınız efendim, ünlü Louvre Müzesi'ndeki Apollo Galerisi 29 Ekim'de meydana gelen 7 dakikalık soygunda 4 hırsız vitrini kırıp tarihi eser değerindeki mücevherleri çalarak kaçmıştı. Ve hırsızların kaçarken düşürdüğü 3. Napolyon'un eşine ait taçsa hasarlı halde müzenin bahçesinde bulunmuştu.

0: hırsızların ellerini kollarını sallaya sallaya gerçekleştirdiği soygunun ardından müzenin güvenliği alay konusu olmuştu deniyor gazetede. Hırsızlar olaydan yaklaşık 2 hafta sonra yakalandı. Çaldıkları mücevherlerse tabii ki bulunamamıştı. Apollo Galerisi ise o günden bu yana ziyarete kapalıydı. Güvenlik önlemlerinin arttırılmasının ve revizyonların ardından Apollon Galerisi bugün ziyarete açılıyor. Ancak galerideki vitrinler kaldırılacak ve daha önce teşhir edilen mücevherler sergilenmeyecek deniyor. Özellikle yolunuz bu aralar Fransa'ya, Paris'e düşerse rahatlıkla Apollon Galerisi'ni gezebilirsiniz diyelim. Devam edelim, yolumuza Kapadokya'ya gideceğiz. Çünkü UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor biliyorsunuz Kapadokya ve bu bölgeye turistlerin ilgisi de hayli yoğun. Yılın ilk yarısından 300 binden fazla yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden balonla izledi.
1: Kapadokya, doğa, tarih ve kültürün buluştuğu bir destinasyon.
2: Gün doğumunda gökyüzünü süsleyen yüzlerce balon, o balonlardan eşsiz manzarayı seyretmek isteyen binlerce doğa sever Kapadokya'ya geldi. Kapadokya, dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Doğal güzellikleri, gökyüzünden görmek isteyenlerin tercihi balonlar oluyor. Yılın ilk yarısında bölgede 92 gün boyunca uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 11.954 sıcak hava balonu havalandı. 306.777 yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden seyretti.
3: Genelde yabancı misafirlerimiz geldiklerinde vadi yürüyüşleri yapıyorlar. Vadi yürüyüşlerinin ardından balon turuna katılıyorlar. Balon turundan yürüyüş yaptıkları vadileri gökyüzünden de izliyorlar.
2: Peri bacaları, milyonlarca yıllık kaya oluşumları, güvercinlik ve daha fazlası. Vadiler ve tarihi yerleşim yerleri turistler tarafından kuş bakışı seyredildi.
3: Kapadokya'daki en büyük güzelliklerden bir tanesi de gün doğumu. Sabah saatlerinde balonlarla beraber gün doğumunu izliyoruz.
2: Balon turizmine en yoğun ilgi yaz ve sonbahar mevsiminde. Kapadokya'da yılın ikinci yarısında yoğunluğun sürmesi bekleniyor.
0: Evet, Kapadokya giderek daha da fazla ilgi görmeyi sürdürüyor efendim ve bu da elbette ki yöre halkından ziyade Türk turizmi için son derece mühim. Buradan sevgi selam gönderelim ve bir taraftan da modern dünyaya bakalım. Hürriyet gazetesinden haber, modern dünya fazla yoruyormuş insan beyninin, modern dünyanın hızına ayak uyduramadığı ortaya çıktı deniliyor. Uzmanlar söz konusu uyumsuzluğun birçok fiziksel ve ruhsal sağlık sorununa neden olabileceği belirtiliyor. Hayat beden ve beynimizin kaldırabileceğinden hızla akıyor denilmiş. İnsan beyninin yüz binlerce yıl boyunca küçük topluluklar içinde yaşamaya uygun şekilde evrimleştiğini, ancak günümüzün dijital ve yüksek rekabet içeren yaşam koşullarının bu doğal yapıyla örtüşmediği kaydedildi şeklinde ayrıntılarda dikkat çekici. Gerçekten öyle mi değil mi? Bir araştırmadan yola çıkılarak böylesi bir manşet atılabilir mi? O da ayrı bir mevzu. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir finans şirketi dünya ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yaptı. Sanata ilgisi olmayanların da basit tahminlerle oynayabileceği sanat bahsi uzun süredir etik tartışma konusu. Da Vinci, Monet, Picasso gibi ressamların resimleriyle başlayan bahis uygulaması ABD dışından yaşayan üyelere de sanat konusunda bahis oynatıyor. Ayrıntılar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde. İzleyelim. Bir küçük ara verelim. Daha sonra beraberiz.
4: Dünyada böyle bir bahis uygulama örneği ilk defa oluyor. Şimdi bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan bahis uygulamasının da beraberinde getirdiği tartışmalar var. Bu uygulama akıllara şu soruyu getiriyor: sanatın bahsi olur mu?
5: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir finans şirketi dünyada ilk kez sanat eserleri üzerinden yasal bir bahis uygulaması başlattı. Her biri kendi yaşadıkları yüzyıla fırça izini bırakmış, Rönesans akımının ünlü ressamlarının eşsiz eserleri şimdi bahis konusu oldu. Sanat camiası ayaklandı.
4: Sanatçılar genelde sanat eserlerinin ticarete konu edilmesinden bile hoşlanmayabilirler. Bahise konu edilecek olunca iyice hakikaten buna karşı. Şu an için sadece en gözde olan, mümkün mertebe kitlesi en geniş olan eserler üzerinde bahis oynatıyor.
6: Normalde bu şirket siyasi seçimlerden futbol karşılaşmalarına kadar
5: pek çok konuda bahis oynatan bir firma. Şirket şimdi de ünlü, dünyaca ünlü ressamların eserleri için bir bahis kategorisi açtı ve bu kategoriye göre şu soruları soruyor. Örnekte de olduğu gibi mesela Picasso'nun bu eseri rekor kıracak mı? Sanat eserleri dünyada bir süredir en yükselen yatırım finans alanlarından biri haline geldi.
4: Bugün karate müsabakaları üzerine bile bahis oynanıyor ve bu ekonomi gitgide büyüyor. Tek bir parça için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapılan onlarca satış oldu son bir yılda. Özellikle yakın zamanda mesela bizim ressamımız Osman Hamdi'nin eseri de satıldı New York'ta. 200 milyon doların üzerinde bir rakamla. Bahis firmaları da oradaki ilgiyi görüp biz de buradan nasıl para kazanabiliriz diye bu bahis türlerini üretiyorlar.
5: Hızla büyüyen bahis şirketinin sanatı bahse konu etmesi doğal olarak sanat çevrelerinde de epeydir tartışma konusu.
4: Bu sanatçıları muhakkak çok rahatsız eder. İşe ticari bakan koleksiyonerler, müzayedeciler, antikacılar içinse sadece işlerin iyi gideceğine bir işaret. Şimdi yaşayan bir sanatçının eseri üzerine bahis oynandığı zaman sanatçı o bahisten de bir gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bir soru işareti.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Efendim 22 Temmuz sabahındayız. Çarşamba günündeyiz. Saatimiz 9'u gösterirken gün başlıyor, devam ediyor. İşte arkamda arkadaşlarımızı görüyorsunuz efendim. Canlı bağlantılarımız söz konusu. İlk olarak siyasetin nabzını tutacağız. Elbette Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinde meclisteki parti liderleriyle görüşüyor. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk bize ayrıntıları aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gündem yeni parti malumunuz. Özgür Özel'in yeni parti kararı nasıl yankı buldu? Habertürk editörü Mahir Kılıç aktaracak. Bir yandansa faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için önemli adımlar atılıyor malumunuz. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci dalga operasyonlar kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek de soruşturmanın gidişatına dair bilgi verecek. İlk olarak rotamız elbette ki başkent Ankara. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Salı günü çıktığı liderlerin turunun bugün ikinci gününde dün Bahçeli ve Kılıçdaroğlu başta olmak üzere DEM Parti ve Yeni Yol grubuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bugünkü programında neler var Meclis Başkanı'nın detaylar Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'te olacak. Buse.
1: Murat Küloğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün siyasi parti turuna çıktı ve bugün turun ikinci gününde olacak. İlk adres İYİ Parti grubu olacak ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelecek Kurtulmuş. Bu görüşme şu açıdan da önemli. Şubat ayında yaptığı siyasi parti turunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Dervişoğlu ile bir araya gelmemişti. İYİ Parti ayrıca Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeyen tek parti. Bu açıdan da sürece dair eleştirilerini sık sık dile getiriyor ve bugün yapılacak görüşmede de Meclis Başkanı'nın Dervişoğlu'na süreç yasası, çerçeve yasayla ilgili destek taleplerini iletmesi bekleniyor. Bu noktada İYİ Parti'nin görüşünü alacak, görüş alışverişi yapılacak ve saatler 15'i gösterdiğinde ise AK Parti grubuyla bir görüşme olacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleriyle bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin Meclis Başkanı makamında yapılabileceği de belirtiliyor. Bu temaslar da aslında AK Parti'yle yapılacak olan temasta da hem geçtiğimiz hafta DEM Parti'nin İmralı heyetiyle AK Parti bir araya gelmişti. Bu görüşmenin de ele alınmasını bekliyoruz ve çerçeve yasaya dair son hazırlıklar artık ele alınmış olacak ve bugün bu ziyaretle beraber de siyasi parti turunu tamamlayacak Kurtulmuş. Peki bir açıklama olacak mı? Meclis Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz bugün. Turun tamamlanmasının ardından çerçeve yasa konusunda dün hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü Numan Kurtulmuş. Bunun yanı sıra DEM Parti eş genel başkanlarıyla da bir araya geldi ve Yeni Yol Partisi grubuyla da görüştü. Herhangi bir açıklama yapılmadı o temasların ardından ama edindiğimiz bilgiye göre dünkü görüşmelerde temel ilkeler üzerinde paylaşımlar yapıldı. Yani Kurtulmuş tüm partilerin görüşlerini, dört partinin de görüşünü aldı, fikirlerini dinledi. Çerçeve yasaya dair bir ortak imza ile meclise sunması aslında hem meclis başkanlığı hem de AK Parti grubun tarafından talep ediliyor. Ancak ortak imza ile olmasa bile mecliste Adalet Komisyonu'na getirildikten sonra, görüşüldükten sonra genel kurulda da oylanarak bir konsensusla uzlaşı sağlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması bekleniyor. Beklentiler artık hafta başında çerçeve yasanın meclise sunulması yönünde. Murat Güloğlu, biz de bugünkü tüm o trafiği takip ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kurtulmuş'un süreç trafiğinden notları aktardı. Buse Gençtürk gün içinde de yine aktarmayı sürdürecek bu konuda detayları. Efendim dün önemli bir gündü ve Özgür Özel son kez Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı için kürsüye çıktı. Konuşmasında bu bir vazgeçiş değil. Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır diyerek yeni parti için sinyali verdi. Peki Özgür Özel ve kurmayları hangi adımları atacak bundan sonra? Yol haritası nasıl olacak? Bütün bunları Habertürk editörü Mahir Kılıç bize aktaracak. Evet Mahir, öncelikle günaydın. Neler anlatacaksın? Zira Türk siyasi hareketinde yeni bir parti doğdu. Yeni bir parti geliyor. Ana muhalefet partisi olacak da muhtemelen. Söz sende.
2: Günaydın diyerek bizler de yayınımıza başlayalım. Öncelikle bugün Kurucular Kurulu'nda yer alacak milletvekillerinin imzaları atmasını bekliyoruz. Bugün peş peşe istifalarda gelecek milletvekillerinden partiye katılacak vekillerin tamamının Kurucular Kurulu'nda yer alacağı belirtildi. Gün içerisinde imzalar peş peşe atılmaya başlanacak. Aynı zamanda yol haritasını daha da netleştirmek için Özgür Özel'in bugün önemli bir toplantısı olacak. Saatler 11'i gösterdiğinde eski parti meclisi ve MYK üyeleriyle bir araya gelecek. Yine bu hafta içinde kendisine destek veren milletvekilleriyle de bir araya gelmesini ve yol haritasını netleştirmesini bekliyoruz. Teknik çalışmaların tamamlanması halinde Cuma ya da en geç Pazartesi günü yeni partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesini bekliyoruz. Bir yandan da genel merkez binası için çalışmaların sürdüğünü ifade edelim. En öne çıkan seçenek, en uygun görülen bina Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bina olduğunu ifade edelim. Tabii gözler kulaklar orada, ancak yeni parti çıkışına açıklamasına genel merkez de gelen değerlendirmeler var, yorumlar var. Dün Özgür Özel'in açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri önce kendi aralarında bir araya geldiler, bir değerlendirme toplantısı yaptılar. Ardından da akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yapıldı. Edindiğimiz bilgilere göre o toplantıda Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Bundan sonra hedeflerin iktidar olduğunu ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz, iktidara eleştirilerimizi yapacağız dedi. Devamında ise ayrılan isimler için ya da ayrılacak isimler için ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar her zaman yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekiline, yol arkadaşımıza, tırnak içinde ifade ediyorum, şerefsiz gibi ithamlarda bulunmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dün Özgür Özel grup toplantısında yeni parti ilişkin mesajları verirken dikkat çeken eleştirilerde, ifadelerde bulunmuştu. Özellikle genel merkez yönetimini eleştirmiş ve bazı dikkat çeken cümleler kurmuştu. Özel konuşmasında 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın ifadesini kullanmıştı grupta yaptığı değerlendirmede. Bu söze, bu ifadeye tepkiler var. Dünkü Kılıçdaroğlu milletvekilleri görüşmesinde buna da bir eleştiri getirildiğini belirtelim. Kılıçdaroğlu edindiğimiz bilgiye göre hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız dedi. Bugün de saatler 14'ü gösterdiğinde CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Yeni parti il başkanlarının durumu ve bundan sonrası olan kurultay takvimi, tüm başlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Toplantı bittikten sonra da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak. Dün de Kılıçdaroğlu Ankara'da Rüzgarlı Sokak'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Peki o ziyarette neler yaptı? Hangi mesajları verdi? Dilerseniz onu da haberimizi ekrana getirelim.
3: En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız. Bunun farkındayım. Biliyorum zaten. Çiftçilerimiz bunun da farkında. Onlar üretiyorlar. Sonra esnafımız bunu bir şekilde pazarlıyor. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var.
4: Esnafın sıkıntı çektiğini söyledi. Asla umutsuz olmayın mesajı verdi.
3: Sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bir iş yerinde kahvaltı yaparak esnafla sohbet etti. Sorunlar mutlaka gündeme getirilmeli dedi.
3: Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlamaları var. Siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim o. Evet. Sizin dertlerinizi bir şekilde anlatmak.
0: Ve geçelim efendim Gülistan Doku soruşturması, zira yeni gelişmeler var biliyorsunuz. Tunceli'de 2020 yılında sırra kadem basan Gülistan Doku'dan söz ediyoruz. Dün dönemin Tunceli valisi Sonel'in eşi de dahil delil kararttığı belirlenen 15 kişi gözaltına alınmıştı. Peki soruşturma ne aşamada, kimler neden gözaltında? Habertürk Diyarbakır temsilcisi işte o soruların yanıtları için şimdi karşımızda Veysi İpek. Öncelikle günaydın diyelim. Bugün neler yaşanacak? Söz sende.
5: Murat Güloğlu dün erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Soruşturma yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınanlar Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarmada ifade işlemlerinin başladığını ifade edelim. Sizin de belirttiğiniz gibi dönemin valisi Tuncay Soner tutuklanmıştı Nisan ayında. Oğluyla birlikte işte eşi de Handan Soner de dün gözaltına alınanlar arasındaydı. Diğer taraftan 10 sağlık personeli gözaltına alındı. Gülistan Doku 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gitmişti. Daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki verileri, log kayıtları silindiği tespit edilmişti. Polnet sistemi, polisin sisteminde görüldüğü için de soruşturma bu noktada derinleştirilmişti. Sağlık Bakanlığı

0: Müfettişleri de tabii Nisan ayında Tunceli'de incelemeler gerçekleştirildi. İşte Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada da aslında çok önemli bir verinin ortaya konulduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle 28 milyon kaydın tek tek incelendiğini, ancak silme işleminin Gülistan Doku'nun kaybolmasından 3 gün sonra başlandığını, bir provizyon verildikten 1 dakika sonra silindiği tespit ediliyor 8 Ocak'ta. Daha sonra da 13 Ocak'ta kasıtlı olarak silme işleminin yapıldığının belirlendiği ifade ediliyor. Diğer taraftan tabii bunun bir teknik arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı soruları da vardı. Tabii bununla ilgili de bir açıklama var. Kasıtlı ve yoğun bir şekilde silme işleminin programlar tarafından yüklenerek yapıldığı ifade ediliyor. Diğer taraftan dediğim gibi 10 sağlık personeli, bunların 3'ü doktor. 31 Aralık'ta Gülistan Doku doktora gitmişti. Arkadaşı Gülşen İlbaş yeniden ifade verdi. Daha önce de ifade vermişti. Karın ağrısı şikayeti, mide bulantısı şikayetiyle gitmişti. Yine yiyeceklerle ilgili midem bulanıyor ifadelerini kullanmıştı. İşte Gülistan Doku'nun ailesinde iddiası tecavüze uğradıktan sonra hamile kalmış olma ihtimali üzerine duruyordu. Bu noktada da sorular yeniden o yöne kaydırıldığında ifade edelim. Cumhuriyet Başsavcılıkları da bu yönde detaylı incelemeler ve sorular hazırladığında belirtelim. 3 doktor, 1 hemşire, yine 5 veri toplama personelinin yanı sıra bilişim uzmanları da gözaltında. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 10 sağlık personelinin sorgu işlemleri, ifade işlemleri devam ettiğini de ifade edelim. 5 önemli aslında kişi daha alındı. Bunlardan biri özellikle Gökhan Ertok ihraç edilmişti. Sim kartı Ankara'ya gönderilmişti Vali Soner tarafından. Onun çalıştığı şirketin, bilişim şirketinin sahibi de gözaltına alınanlar arasında. Bir de Hafya şirketi, ki Gülistan Doku'nun gömüldüğü bir yere gömüldüğü iddia ediliyordu. Pertek ilçesinde bir noktaya gömüldüğü iddia ediliyordu. İşte Hafya şirketinin sahibi de gözaltına alınanlar içerisinde olduğunu ifade edelim. Nisan ayında aslında önemli bir tanık vardı, gizli tanık vardı Şubat. Ancak şu anda bir tanık daha olduğunu görüyoruz. Duman isimli yeni bir tanık daha dosyaya girdiğini belirtelim. Başsavcılıkta son olarak da şunu eklemekte fayda var. Gülistan Doku'nun cansız bedeni şüphelilerden irtibatlı korucular tarafından organize, bilinçli ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır ifadesiyle bir yazılı açıklama yaptı. Biri görevdeki güvenlik korucusu, diğeri de eski korucu başı da gözaltına alınanlar arasında. Onların da jandarmadaki ifadelerinin devam ettiğini söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Veysi İpek, çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelişmeleri aktarmayı sürdürecek arkadaşımız Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına yönelik olarak diyelim. Saatimiz 9.12'yi gösteriyor ve yeni gelişmelerle gün başlıyor'a sürdürüyoruz efendim. Seyir halindeki yolcu otobüsü Kütahya'da maalesef bariyerlere çarparak devrildi ve ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü İstanbul Kuşadası seferini yapıyordu ve Kütahya Afyon Karahisar Karayolu 36. kilometresinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs bariyerlere çarptı ve devrildi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi hemen sevk edildi. 31 kişi yaralandı. Otobüsün yola devrilmesi nedeniyle Kütahya Afyon Karahisar Karayolu'nun Afyon Karahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Evet, sıcak bir gelişmeydi. Son durum işte budur. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Neyse ki yaralı kardeşlerimize acil şifalar dileyelim. Ahbap soruşturmasına geçelim. Çünkü bu kapsamda tutuklandı biliyorsunuz. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ile birlikte 9 şüpheli. Ve 9 şüphelinin hakimlikte verdikleri ifade de ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur, suçlamalara yönelik şaşırıyorum ifadelerini kullanıyor. Ahbap Derneği'nde depremden sonra denetim yapanlar da yine tutuklananlar arasında.
2: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Şaşırıyorum diyerek soruşturma dosyasındaki örnekleri açıklamaya çalıştı. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Uğur suçlamaları bir kez daha reddetti. Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı var.

0: bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşırıyorum ifadelerini kullandı. Suçsuzum diyen Uğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahbap soruşturması kapsamında derneği denetleyen isimler de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Kartaloğlu denetim talebinin Ahbap'tan geldiğini söyledi. 6 Şubat ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında derneği denetlediğini belirten Kartaloğlu, düzenlenen raporun sınırlı olduğunu ifade etti. Kartaloğlu, denetim ekibi haricindeki şüphelileri tanımadığını iddia etti. 9 şüpheli, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu şüpheli Ece Güner'in kardeşi adli kontrolle serbest.
1: 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Ruhsatsız bina için verilen yıkım kararını uygulamadıkları, faaliyetine göz yumdukları ya da izin verdikleri iddiasıyla tutuklanan 7 kamu görevlisi hakkında savcılık iddianamesini tamamladı. Aralarında görevden alınan belediye başkan yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu kamu görevlilerinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçulan cezalandırılması istendi. Üçüncü duruşmada ara karar çıktı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına tutuksuz sanıkların ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrollerin devamına karar verildi. Duruşma dediğim gibi 8 Eylül tarihine ertelendi. Ve Kahramanmaraş'tayız. Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin annesi ve babası hakkında da bir iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli. Öğrencisi olduğu ortaokula silahlı bir saldırı düzenlemiş bir öğretmen 10 çocuk hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı. Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet, Pınar Mersinli hakkındaysa bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Efendim devam edelim. Gün başlıyor. Saatimiz 9.17'yi gösterirken. Şimdi yüksek öğretim kurumları sınavında birinci olan adaylar bunu nasıl başardı diye bir soru var. Cevap son derece önemli. Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çok kıymetli bir soru bu. Peki YKS şampiyonları bu soruya acaba nasıl bir cevap veriyor? İzleyelim.
2: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir his.
3: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi.
4: Çok mutlu oldum tabii ki. TYT Türkçe'de bir yanlışım var. Onun dışında diğer alanlarda yanlışım yok.
5: 6-10, 6-13 gibi falan uyandım. Kalktım, bir anda annem odaya girdi. Miraç TYT'de birinci olmuşsun dedi. Çok mutluluk verici bir anda.
3: Yükseköğretim Kurumları sınavının temel yeterlilik testi oturumunda Türkiye birincilerinden biri Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan Miraç Koşar oldu.
5: Annem ve babam öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması bana çok katkı sağladı pozitif anlamda.
3: İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartarsa hem TYT hem AYT'nin sayısal alanında Türkiye birincisi oldu.
4: Konuları erkenden bitirdim. Ardından bunu çok fazla sayıda soru çözerek pekiştirdim. Ve ardından da son 2-3-4 senede yayınlanmış farklı yayınların kurumsal denemelerini, PDF'lerini bulup çözdüm. Yani son 2-3 senede muhtemelen çözülmemiş bir tane kurumsal deneme kalmamıştır.
3: Kabataş Erkek Lisesi mezunu Eylül Uyar'da Almanca testinde birinci oldu. Şampiyonlar adaylara düzenli çalışmayı tavsiye etti.
6: Konuları düzgün çalışsınlar. Yani bitire gitsinler. Acele etmeye gerek yok bence. Sadece bir şeyi güzel bitirmek ve hakim olmak önemli.
4: Özellikle son seneye bırakmamak gerekiyor.
3: Peki şampiyonların hedefi ne?
4: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
5: Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
6: Çok emin değilim hangi üniversite hangi bölüm ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum.
1: Önemli bir soruydu. Son derece güzel cevaplar aldık. Bir taraftan da özel fiyasko haberiyle bir manşet. Dikkat çekici Takvim gazetesinden okuyalım. 2026 YKS sonuçları açıklandı. Şampiyonluk kürsüsünün tamamı devlet okullarından çıktı. Özel liseler sınıfta kaldı deniliyor. İşte o arkadaşlarımızın fotoğraf kareleri de yerini almış efendim. Biri

0: İkinciler, Fransızca birincisi, TYT birincisi, bütün bunların hepsi özellikle devlet liselerinden olduğu ifade edilmiş. Kabataş Erkek Lisesi'nden, Açık Öğretim Lisesi'nden, Eskişehir Fen Lisesi'nden, Kartal İmam Hatip Lisesi'nden, Kabataş Erkek Lisesi'nden birinciler. TYT, AYT ve YDT olmak üzere tüm puan türlerindeki 11 Türkiye birincisinin devlet lisesi öğrencisi olduğu görüldü. Velilerin milyonlarca lira verdiği özel liselerse zirvede hiçbir varlık gösteremedi. Özel okulların bu yılı sıfır birinciyle kapatması, eğitim yatırımının sadece fiziksel şartları değil, doğru öğretmen kadrosuna yapılması gerektiğini de gözler önüne serdi deniyor ki Takvim Gazetesi'nin bu haberi oldukça önemli, özel fiyasko olarak duyurulmuş. Gerçekten bakıldığı zaman milyonlarca lira harcanıyor yıl boyunca bir öğrenci için, ancak gelin görün ki birinciler hep devlet okullarından çıkmış durumda. Bu da son derece önemli bir ayrıntı efendim. Şimdi bozulan ateşkesin ardından diyelim ve Körfez'e doğru ilerleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzlaşma hali hazırda sağlanamadı biliyorsunuz. İran bölgedeki Amerikan üslerini yine hedef aldı, vurmaya devam ediyor. Amerikan ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırıyor. Irak basınına aktardığına göre Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri de duyuldu. 3 kamikaze İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. İran ordusuysa Erbil yakınlarındaki muhalif kamplardan birinin iki füzeyle hedef alındığını açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı. Halka sakin kalmaları ve güvenli alanlara gitmeleri çağrısı yapıldı. İsrail basınının aktardığına göre İran, İsrail'in Bahreyn Büyükelçiliğini hedef almış durumda. İran ordusu ise kuzeybatıdaki topraklarında bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi. Amerikan ordusu da İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Ardından başkent Tahran'dan yine patlama sesleri geldiği bildirildi. Hava savunma sistemleri de devreye girdi. 7 Temmuz'dan bu yana İran'ın saldırılarında 3 Amerikan askerinin öldüğü, 100 askerin ise yaralandığı ifade ediliyor. Trump ise sosyal medya paylaşımında 4 ayda 18 Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldüğünü duyurdu. Karşılıklı saldırılar, misilleme atışları devam ediyor maalesef. Özellikle NATO zirvesinden sonra başladı bu hareket biliyorsunuz. Arabulucular ABD ile İran'ı yeniden barışa döndürmeye çalışıyor. Bunu yaparken ülke liderlerinden de tabii ki peş peşe açıklamalar var. İran dini lideri Hamaney Amerika'yı yine büyük şeytan olarak nitelendirdi. Trump ise İran çaresizce görüşmek istiyor dedi, ancak şu anlık bununla ilgilenmediklerini de belirtti Trump.
1: Arabulucuların barış çabaları sürerken liderlerden karşılıklı açıklamalar geldi. İran dini lideri Müçtebâ Hamaney, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha İran'ın görüşmek istediğini savundu.
2: I will tell you, they want to desperately meet and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
1: Trump açıklamayı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesi sırasında yaptı. İran henüz hiçbir şey görmedi. Şimdiye kadar nazik davrandık dedi. Onların bir daha toparlanabileceğine inanmıyorum diye belirtti. Trump'a Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı da soruldu. ABD Başkanı, böyle bir durum ortaya çıkarsa işi bitiririz dedi. Husiler ise pazartesi günü başlattıkları deniz ablukası doğrultusunda en az 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu. Müçtebâ Hamaney sosyal medya paylaşımında ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır ifadesini kullandı. Arabulucuların barışı sağlama çabaları ise sürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'yi İslamabad'da kabul etti. Taraflara bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulundu. Pakistan'da hükümet kaynakları Pakistan ve Katar'ın gerilimin düşürülmesine yönelik ortak öneriyi ABD ve İran'a ilettiğini kaydetti. Ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını belirtti. Amerikan basını Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. ABD'li bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
0: Again, Evet, tüm bu karşılıklı açıklamalar, sahada işte gördüğümüz bombalamalar, saldırılar ve bir taraftan da artan petrol fiyatları, bunu da çok yakından hissediyoruz. Akaryakıta sürekli olarak gelen bir zamdan söz edebiliriz. 92-93 dolar seviyesinde an itibariyle Brent petrol ham petrol fiyatı daha doğrusu. Piyasalar güne nasıl başlayacak, bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Ve İsrail efendim. Ortada bir iddia var. İsrail, İran'ın nükleer programı hakkında yeni bir iddia ortaya attı zira. Buna göre İran, nükleer zenginleştirmede kullanılan binlerce santrifüjü Kazma Dağı'nın altına taşımış. Bu iddianın doğru olabileceğini söylüyor Trump. Kazma Dağı'nı vurmakla tehdit ediyor.
1: İran'ın binlerce nükleer santrifüjü dağ altındaki tünellere taşıdığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump o dağı vuracaklarını söyledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İsrail istihbaratına dayandırılan habere göre binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjü Kazma Dağı'nın derinliklerindeki tünellere taşındı. İşlemin geçen yıl Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıdan önce yapıldığı aktarıldı. Habere göre İsrail istihbaratı bu değerlendirmesini ABD ile paylaştı. Bu durum Tel Aviv-Washington hattında İran'ın ağır hasar gören nükleer altyapısını yeniden korumaya çalışabileceğine dair endişelere yol açtı. Wall Street Journal'a göre İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla Trump'ı yeni askeri operasyonlara ikna etmeye çalışıyor. Bu iddia Trump'a da soruldu. Trump, İran'ın nükleer santrifüjü Kazma Dağı'na taşımasının mümkün olabileceğini söyledi. Ancak buna dair bir kanıt olmadığını dile getirdi. Kazma Dağı'nı yakında vuracaklarını kaydetti.
2: We'll be hitting that area pretty soon and very heavily.
1: Kazma Dağı, Natanz nükleer tesisine 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. İran'ın dağın 80 ila 100 metre derinliğine kadar kazı yaptığı değerlendiriliyor. Dağın granitten oluşan yapısı nedeniyle en gelişmiş sığınak delici bombalara karşı bile koruma sağladığı belirtiliyor. İran, Natanz nükleer santralinde 2020 ve 2021'de yapılan sabotaj eylemleri nedeniyle bazı santrifüjleri dağın altına taşımayı düşündüğünü açıklamıştı. ABD'nin 2025'te İran'a düzenlediği saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef alınmış, ABD ve İsrail bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu savunmuştu.
0: Evet, karşılıklı saldırılar ve tabii ki açıklamalar ve hatta yalanlamalarla devam ediyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nde arasındaki bu saldırı, bu gerginlik. Efendim, Gazze'ye doğru ilerleyelim. Milliyet gazetesinden bir haber başlığı var. Gazze'de su çiçeği vakaları artıyor denilmiş, detaylara bakalım. İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'in Gazze bölgesindeki çadır kamplarda bulaşıcı su çiçeği hastalığı hızla yayılıyor maalesef. Salgında yardımların engellenmesi, kamplarda temiz suya erişilemezse ve aşırı kalabalık çadırlarda hastaların izole edilememesi etkili oluyor. UNICEF bu ayın başında Gazze'de 9300'den fazla su çiçeği vakası kaydedildiğini açıkladı. Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan Doktor Karim Abu Sariya ise hastalık solunumla bulaştığından hastaların izole edilmesi lazım ama yeterli yer yok görüşü oldukça önemli ve Gazze'de su çiçeğine yakalanan çocuklar şimdi yaşam savaşı veriyor denilmiş. Bombalardan kaçan çocuklar maalesef hem açlıkla hem de hastalıklarla işte bu şekilde mücadele etmek durumunda kalıyor. Efendim geçelim 15 yaş altına sosyal medya kullanımı yasaklayan ülkeler arasına bakacağız. Fransa girdi zira. Fransa böylelikle Avrupa Birliği'nde bu kararı alan ilk ülke oldu diyebiliriz. Tasarı Fransız Senatosu'nda kabul edildi. Ardından Ulusal Meclis'te de oylandı. Tasarı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. 81 milletvekili ise yasağa karşı çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron oylama sonrası sizi bu ormanda yalnız bıraktık. 15 yaşından önce artık sosyal medya yok açıklamasını yaptı. Tasarıya göre liselerde cep telefonu kullanımı da yasaklanıyor. Sosyal medya platformlarından hali hazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Yasağın Eylül'deki yeni eğitim öğretim döneminde yürürlükte olması bekleniyor. Dediğimiz gibi Fransa ilk adımı attı. İlk Avrupa Birliği ülkesi oldu bu anlamda. Evet, giderek dalga dalga yayılacak gibi gözüküyor bir domino taşı misali. Ülkemizde de elbette ki hayata geçecek ancak bakalım tüm dünyada...

0: Kavga sebebi haberi dikkat çekici. Posta gazetesinden okuyoruz. WhatsApp'ta atılan masum bir tamam mesajı bile bazen tartışma çıkarabiliyormuş. Çünkü dijital iletişimde noktalama işaretleri, emojiler ve cevap verme şekli artık kelimeler kadar duygu taşıyor. Uzmanlar özellikle önemli konuların yüz yüze ya da telefonla konuşulmasını öneriyor denilmiş. Ancak o süreç biraz artık geride kaldı diyebiliriz. Mesela tamam, olur, peki gibi ifadelerin sonuna koyulan tek bir nokta seninle konuşmayı bitirmek istiyorum anlamı taşıyormuş. Düz metinler arkadaşlar arasında artık doğrudan soğuk ve mesafeli kabul ediliyormuş. Emojisiz bir teşekkürler ifadesi zoraki söylenmiş bir minnet olarak görülmekteymiş. Tek başına nokta, ilgisizlik veya pek çok kişi tarafından konuşmayı bitirme işareti sayılıyormuş ki emojiler özellikle sıcaklık katması anlamından iletişimde son derece önemli bir yere sahip olduğu artık bilinmektedir. Bir gerçek ama en iyi iletişim yine konuşmaktan geçer deniyor. Bol miktarda emoji de kullandığımız için mağara dönemindeki insanların da yaptığı buydu zaten. Ancak işte dendiği gibi iletişim konuşmaktan geçiyor ağırlıklı olarak. Efendim devam. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Bağdat'ta temaslarda bulundu. Irak Başbakanı Ali Ezzeyt Ulaştırma ve İletişim Bakanlarıyla görüşmeler yaptı. Bakan Uraloğlu kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi.
1: Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüştü. Gündemde kalkınma yolu projesi vardı.
2: Bazı projelerden özellikle kalkınma yolundan bahsetti. Kendisinin o noktadaki heyecanını görmüş olduk. Kalkınma yolu projesi ziyaretimizin odağında olan işti. Burada proje bitti diyebiliriz. Çok ufak eksiklikleri kaldı.
1: Bakan Uraloğlu kalkınma yolu projesinde çalışmaların bu sene başlanılmasının hedeflendiğini söyledi.
2: Finansman noktasında Sayın Başbakan'ın çok net bazı önerileri oldu. Bunları da Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecekler. Ve bu yıl içerisinde biz Türkiye'de ilk kazmayı vurma ya da temel atma diyoruz. Irak'ta Sayın Başbakan ilk taşı koyalım diyor. Yani bu da işin başlatılması demektir. Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz.
1: Bakan Uraloğlu Bağdat ziyaretinde Irak Ulaştırma Bakanı El Haseni ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Cabbar senetleri bir araya geldi. Kalkınma yolu projesinin aynı zamanda enerjinin nakil hatlarının, boru hatlarının da olacağı bir güzerge olduğunu vurguladı.
0: Evet devam ediyoruz. Yeni Birlik gazetesinden bir haber başlığı 4 trilyon Amerikan dolarını aşan ekonomi denilmiş ve başlıkta manşette de görmekteyiz. Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanlarının Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu deniliyor efendim. Dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikada bugün önemli bir sonuç daha elde ettiklerini belirtiyor Fidan. ASEAN içinde ülke, üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık ifadelerini kullanması oldukça önemli. Uzun vadeli bir stratejiden de yine söz edilmiş. Detayları bugün Yeni Birlik gazetesinde işte gördüğünüz gibi bu şekilde paylaşıyoruz diyelim. Biraz da ekonomiden ve paradan söz edelim. Darphane yılın ilk yarısında 9.8 milyondan fazla altın bastı. En yüksek üretim yine çeyrek altında oldu. Üretim için 33 tonu aşkın altın kullanıldı.
3: 9,8 milyon altın üretildi. En yüksek üretim çeyrekte oldu. Üretim için 33,4 ton altın kullanıldı. Darphane verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829.183 altın üretildi. Üretimin 8 milyon 454.870 adedini Zinet Cumhuriyet altınları oluşturdu. Aynı dönemde 1 milyon 362.011 sikke Cumhuriyet altını ile 12.302 Reşat sikke altını basıldı. Zinet Cumhuriyet altınları içinde en yüksek üretim 6 milyon 222 610 adette çeyrek altında gerçekleşti. Bu rakam 2025 yılında 7 milyon 35 bin olarak açıklanmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında 898 835 yarım, 1 milyon

0: 1.288.413 tam ziynet altın üretildi. Basılan ziynet Cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kaydedildi. Toplam 9.829.183 altın için 33 ton 412 kilogram altın kullanıldı. Sikke Cumhuriyet altınları kategorisinde 110.670 çeyrek, 17.582 yarım ve 1.227.909 tam altın basıldı. Reşat altınlarda ise 1.782 yarım, 5.960 tam altın üretildi. Üretilen 12.302 reşat altının toplam ağırlığı 203 kilogram, 123,4 gram olarak hesaplandı.
1: Evet, madem sözü paradan açtık, buyurunuz piyasalardaki son duruma bakalım. Yeni güne hangi rakamlarla başlıyor borsa? 100 endeks efendim, BIST 100. Evet, 13.974 puanda, 14.000'in altında görmektesiniz. Bakalım 14.000'i aşabilecek mi bugün? Dolar gıdım gıdım adım adım yükselişini sürdürmekte yine. 47 duvarını aşmıştı. 47 lira 21 kuruşta an itibariyle. Euro ise efendim 54 liranın hemen yanı başında, 53 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi de 1.14 seviyesinde. Faize bakalım, 41.92 puanda. Altının onsundaki yükseliş dikkat çekici, 4.118 dolar olmuş durumda. Brent petrol de yükseliyor. %2'yi aşan bir yükseliş var. 93 dolar seviyesinde Brent petrol maalesef. ABD ham petrolü de 86 dolar seviyelerinden işlem görmekte an itibariyle. Gram altına bakalım yine. Tabii ki onsa bağlı olarak dolardaki yükselişle beraber 6.269 lirayı görmüş durumda. Çeyrek altın 10.250, 20.500 lira yarım altın tam ansınsa 40.876 liradan işlem görüyor. Piyasalardaki son durum budur ve elbette ki kapalı çarşıda biraz daha durum farklı olabilir, ancak umarız ki yatırımcısına kazandırır. Brent petroldeki yükseliş sadece can sıkıcı olmayı sürdürmekte, onu da aktaralım bir kez daha. Efendim, Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa denetim sonuçlarını paylaştı. 4.704 firma denetlenmiş. Sorumlulara toplamda 8.6 milyon liralık bir idari para cezası uygulanmış. Tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan başta olmak üzere tüketici ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Özellikle hassas tüketici grubundaki bebek ve çocuk ürünlerine öncelik verildi. Etiketlerde bulunması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğuna da bakıldı. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, toplatılması gibi idari tedbirler uygulandı. Toplamda 8.6 milyon liralık idari para cezası kesildi. Haziran ayında yazlık giysiler, terlik, sandalet, plaj havluları, kum oyuncaklarına yönelik denetimler de tabii ki yoğunlaştırıldı. Evet, parayı konuşmayı sürdürüyoruz. Dünya Gazetesi'nden bir haber başlığı, manşet daha doğrusu: e-ticarette tek ayda 1 trilyon liralık işlem deniyor. Detaylara bakalım. Bankalar Arası Kart Merkezi BKM Haziran 2026 verilerini açıkladı. Türkiye'de tek bir ayda mektupla ya da telefonla sipariş ve e-ticaret işlemleri harcamaları ilk kez 1 trilyon lirayı geçmiş durumda. Geçen yıla kıyasla artış da %56'yı buldu deniyor. Yabancıların yurt içindeki harcamaları ilk 6 ayda %18 oranında azalmış. Yerli kredi kartlarının yurt dışı kullanımları ise söz konusu dönemde %57 oranına yükseldi deniyor. Bu arada kartta dış açığında %521 oranında arttığı ifade ediliyor. Bu da gelen bilgiler arasında Dünya Gazetesi'nden paylaştık size diyelim. Ve saatimiz 9.39'u gösterirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da ikinci İletişim Şurası düzenlenecek diyelim. İletişim alanındaki güncel gelişmeler ve geleceğe yönelik politikalar özellikle masaya yatırılacak tabii ki.
0: Kamu, özel sektör, medya ve akademi temsilcileri bir araya gelecek. İletişim politikalarıyla ilgili eksiklikler ve güçlü yönler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz'da ikinci İletişim Şurası düzenlenecek. ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şuranın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Kamu, özel sektör, sivil toplum, medya ve akademi temsilcileri iletişim politikalarına dair önerilerini paylaşacak. Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir örnek olması hedeflenecek. Şura için 8-9 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı düzenlendi. 16 çalışma grubunda 425 katılımcının müzakereleri sonucu raporlar hazırlandı. İkinci İletişim Şurası, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki panelle tamamlanacak. Raporlar ve İkinci İletişim Şurası Tebliğler kitapları kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Efendim, sağlıkla ilgili bir haber var, oldukça önemli. Zira Hürriyet gazetesinden okuyoruz, gençlerde kalp krizi %66 oranında arttığını öğreniyoruz ki oldukça büyük ve önemli bir rakam. Kalp krizi biliyorsunuz uzun yıllar boyunca ileri yaş hastalığı olarak kabul ediliyordu. Son yıllarda yapılan araştırmalar genç yetişkinlerde kalp krizi görülme sıklığının dikkat çekici şekilde arttığını da ortaya koydu. Tabii temel nedenler arasında özellikle sağlıksız beslenme, hızlı hayat, hareketsiz yaşam, obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi risk faktörleri genç yaşlarda daha yaygın görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu veriler. 4 yılda %66'lık artış yaşanırken krizlerde aynı dönemde diğer yaş gruplarında kalp krizi görülme sıklığının azalması da dikkat çekici denilmiş. Uzmanlar poliklinikte artık yalnızca ileriki yaştaki hastaları değil 30'lu hatta 20'li yaşlardaki bireyleri de ciddi kalp damar hastalıkları nedeniyle değerlendiriyoruz. Yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve obezite gibi risk faktörleri erken yaşlarda ortaya çıktığında damar yapısında sessiz ama ilerleyici hasarlar oluşabiliyor şeklinde ifadelerde dikkat çekici. Her şartta yaşınız kaç olursa olsun mutlak surette doktora gitmek ve bakımları gerçekleştirmek gerekiyor. İşte kalp krizi %66 oranında arttı. Özellikle gençler arasında lütfen dikkat edelim. Ve çekirge istilası haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ne yaptı anlatalım. Bir açıklama yayınladı. Söylendiği gibi bir istila olmadığı, görülen çekirgelerin tamamının Türkiye'deki popülasyona ait olduğu ve tarıma katkı sağladıkları vurgulanıyor.
0: Türkiye genelinde çekirge istilası yaşandığı haberleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. Çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir denildi.
2: İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir ülkeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.
0: Bakanlık açıklamasında istila anlamına gelmeyen doğal sürecin 81 ilde yakından takip edildiğinin altı çizildi.
2: İstanbul'da tespit edilen türünse tarımsal üretime zarar veren çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirlenmiştir. Durum doğal bir süreç olup bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, yıllık bitki sağlığı mücadele programı kapsamında 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.
1: Ve Avrupa nüfusunun eridiği şeklinde bir haber başlığı dikkat çekiyor Sabah gazetesinden. Okuyalım efendim. Özellikle Avrupa genelindeki nüfus problemi bir kez daha gözler önüne serildi denilmiş. Son rapor kıtadaki doğum oranlarındaki düşüşle yaşlanmadaki ciddi artışı ortaya koydu. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri kapsayan nüfus 2025-2100 yılları arasında %11.7 oranında düşecek deniliyor. Gelecek 100 yılda Avrupa Birliği ülkelerindeki nüfus 53 milyon civarında azalacak. Bölgeye alınan göçler bu konuda kritik bir rol oynasa da nüfustaki doğal düşüşü engelleyemeyecek diyor Sabah gazetesi. 2100 yılına kadar bölgenin nüfusu 1970'lerdeki haline dönecekmiş. Yani 400 milyonun altına düşecek. Avrupa'da böyle bir sonuç ve Avrupa nüfusu eriyor denilmiş. bize bakıldığı zaman genç nüfusun giderek azaldığını da özellikle Türkiye için konuşabiliriz. Peki efendim, 3 yaşındaki Mihrimah yuttuğu saat pili nedeniyle ölümden döndü. Buyurunuz, hayatın içinden haberler. Mihrimah doktorların hızlı ve doğru müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
3: Doktorlar seni iyi yapmış ya.
4: Piller yutulan yabancı sinirler için de en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor.
0: Bir çocuğun yaşayabileceği en tehlikeli durumlardan birini yaşadı. Oyun oynarken yuttuğu saat pili nedeniyle hastanelik oldu. 3 yaşındaki çocuk doktorların çabasıyla hayata tutundu.
4: Acil şartlarda endoskopiye aldık. Endoskopi yaptığımızda yemek borusuna zarar verdiğini de gördük.
0: Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğur Yurt evinde saat pili buldu. Ailesi küçük kızın pili yuttuğunu fark edince hemen hastanenin yolunu tuttu. Mihrimah ameliyata alındı.
5: Riskli bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı.
0: Yemek borusuna takılan saat pili başarılı operasyonla çıkarıldı. 2 gün boyunca yemek yemeyen Mihrimah'ın durumu şimdi iyi.
5: Durumu iyi. Şu an toparladı. Normal şey, yiyebiliyor işte.
4: Ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler çocukların ağzına almasına izin vermemesi lazım.
1: Evet, özellikle ebeveynlerin bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor. Efendim, 300 bin dolarlık altınla kayıplara karışan iki dolandırıcı sahilde piknik yaparken yakalandı. Şüphelilerin günler süren hırsızlık planı ve sonrasında nasıl kaçtıkları ortaya çıktı.
6: Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Koliye atıyor.
0: Kasaya koyar gibi yaptıkları altınları düzenekle çaldılar. Kuryeleri kandırıp kayıplara karıştılar. Perukla kılık değiştiren dolandırıcılar piknikte yakalandılar.
7: Bu değil mi?
6: Evet.
0: Her şey İstanbul Fatih'te bir sipariş üzerine iş yerine gelen kuryelerin şikayetiyle başladı. Kuryeler iş yeri sahibine 4 kilo altın verdiklerini ama parasını alamadıklarını söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. O gün kendini Peter Savage olarak tanıtan iş yeri sahibi 300 bin dolar değerindeki altını kasaya koymuş. Kuryelere de siz oturun ben para çekip geleyim demişti. Ancak kasanın arkasında bir düzenek vardı. Kasayı açan kuryeler kasanın arkasının açık olduğunu fark etti. İş yeri sahibi de bir daha geri dönmedi.
6: Bu şekilde 4 kilo gibi altın gidiyor yani.
0: Polis kameraları mercek altına aldı. Şüphelinin kılık değiştirerek çantacı açtığı ve 2 ay boyunca bu dolandırıcılık planını yaptığı belirlendi. Polis ekipleri kimliği tespit edilen şüphelileri takibe başladı. Ağaçlık alana giren şüpheliler bir daha çıkmadı. Bölgeye giden ekipler peruk, yakılmaya çalışılmış bir cep telefonu ve gözlükle karşılaştı. Şüphelilerin Küçükçekmece'ye gittiği tespiti üzerine ekipler harekete geçti. 2 şüpheli sahilde piknik yaparken yakalandı. Ekipler şüphelileri yara izi ve giydikleri tişörtten tespit etti. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis altınların peşinde.
1: Evet, ona doğru yaklaşırken Sözcü'den bir haber okuyalım. Yunanistan'ın özellikle rahatsız olduğu bir film efendim gündemde. Komşuda tartışma başladı. Acaba Helen siyahi miydi şeklinde Yunanistan bu filmden rahatsız olduğu deniyor. The Odyssey efendim adlı film gündemde malumunuz ve gündem konusu olmaya devam ediyor tüm dünyada ama özellikle Yunanistan'da Homeros'un dünyaca ünlü destanından sinemaya uyarladığı bu filmi Yunanistan'da oyuncu tercihleri ve devlet desteği nedeniyle tartışmanın odağına yerleşti deniyor. Zira filmde Truvalı Helen karakterini Oscar oyuncusu ve siyahi olduğu ifade edilen bir şekilde canlandırması ülkede özellikle bazı milliyetçi kesimin dikkatini ve tepkisini çekmiş ve şimdi yeni bir tartışma söz konusu. Acaba gerçekten komşuda Helen siyahi miydi şeklinde, bu da anladığımız kadarıyla siyasetteki kimi tartışmaların yanı sıra daha ön plana çıkan önemli bir magazinel tartışma. Hep beraber göreceğiz süreci efendim. Peki Ressam Aslı Baltacıoğlu'ndan söz edelim. Buyurunuz. 40 yılı aşkın sanat yolculuğunda sayısız esere imza attı. Son 3 yıldır da çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları sabır ve titizlikle birer birer sanat eserine dönüştürüyor. Ressam Baltacıoğlu atık kağıtlardan doğan sanatının hikayesini de arkadaşımız Emine Derya'ya anlattı. İzleyelim haberimizi. Böylelikle gün başlıyor da bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Semiha Şahin Para Gündem'le karşınızda olacak yarın saat 7'de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
7: Atlaslar, dergiler, hediye paketleri. Çöpe atılacak her kağıt parçasını bir sanat eserine dönüştürüyor.
8: Hatta böyle broşürler falan dağıtılıyor ya, hepsi aynı tonda, mesela kırmızı aynı tonda bir broşür dağıtmışlarsa eğer, onları topluyorum sokakta. Kağıtları şekilde sanat eserine dönüştürmüş oluyorsunuz.
7: Aslı Baltacıoğlu sanat yolculuğunda 40 yılı geride bırakmış bir ressam. Uzmanlık alanı toz pastel ve kara kalem olsa da son 3 yıldır yeni bir alanda eser üretiyor.
8: Kendim bir tane eser çıkardım. Sonra çok hoşuma gitti. Yaptım. İlk başta Kız Kulesi'ni yaptım. Sonrasında dedim bir de çiçek deneyeyim. Şu anda ortalama bir 12 tane falan eser üretmiş oldum.
7: Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları önce renklerine göre ayırıyor. Daha sonra kesip tek tek katlıyor.
8: Her yerde mutlaka çantamda bir hazırlanmış kağıtlarım ve yapıştırıcım vardır. Onlarla katlayıp kendime çok zengin bir renk skalası yaptım. Uçaktaysam, trafikteysem, televizyon seyretmek durumundaysam kağıtları katlıyorum.
7: Atık kağıtların sanat eserine dönüşmesi büyük bir emeğin ürünü. Örneğin Aslı Baltacıoğlu atık kağıtları yalnızca renklerine göre ayırmıyor. Her rengi kendi içinde farklı tonlara göre sınıflandırıyor ve bu tonları eserlerinde kullanıyor.
8: Buradaki renge aynısını koymuyorum tabii ki. Burada kendimden de bir şeyler katıyorum. Bazı yere mesela şurada ışıklar verdim mesela.
9: Aslında burası gökyüzü olan kısım ama mavinin ve morun birden fazla tonu var.
8: Tonu var evet. Mesela burada da öyle. Bak şimdi normalde burası bir kubbe, gri bir kubbe. Ama bak kaç tane tonla o yuvarlaklığı vermeye çalışıyor.
9: Peki böyle bir eseri bitirmeniz ne kadar vaktinizi alıyor?
8: Ortalama günde 2,5 saatimi ayırabilirsem resmin büyüklüğüne göre, yani şu boyutta bir resmi 2,5 saat çalışırsam günde ve kağıtlarım böyle hazırsa bir ayda bitmiş oluyor.
7: Baltacıoğlu'nun hedefi atık kağıtlardan yaptığı eserlerle Türkiye'nin 81 ilinde sergi açmak.
8: Mesela Konya'nın, Bursa'nın, İstanbul'un, işte bu Kapadokya, Türkiye'nin belirli bölgelerinde yapıp şehir şehir gezdirmeyi planlıyorum.

0: Burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

FM Para Gündem'den herkese günaydın, iyi sabahlar, hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz günlerden çarşamba, saatlerimiz de onu gösteriyor. Temmuz ayını neredeyse bitirmek üzereyiz ama bu yaz diğer geçmiş yıllardan biraz farklı. Meclis açık, siyasetin gündemi çok yoğun. Çerçeve yasa için çalışmalar sürerken Özgür Özel CHP'ye veda etti dün. 2 saat boyunca günün öne çıkan başlıklarını ayrıntılı bir şekilde size aktaracağız. Haydi başlayalım. Şimdi Özgür Özel'in vedasıyla başlayacağız. Dün CHP grup toplantısında son kez kürsüye çıktı.

0: çıktı ve veda etti. Yeni parti kuracaklarını açıkladı. Açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Peki Özel ve kurmaylarının yeni parti için acaba yol haritası ne? Tabii bir yandan CHP Genel Merkezi de yakından takip ediliyor. Bugün Kılıçdaroğlu MYK'ya başkanlık edecek. Genel Merkez'den yeni partiye ilişkin bir açıklama da geldi. Tüm detaylar için hemen arkadaşım Habertürk editörü Mahir Kılıç'a gidelim. Mahir sendeyiz. Neler oldu? Satır başları neler? Bugün ne bekleniyor?
1: Evet, dilersen Özgür Özel cephesiyle başlayalım. Dün yeni parti kuracaklarını ifade etmişti. Bugün de artık kurucular kurulunda yer alacak milletvekillerini imza atmaya başlamasını bekliyoruz. Paralel bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalarda geleceğini ifade edelim. Saatler 11'i gösterdiğinde ise Özgür Özel eski parti meclisi ve MYK üyeleriyle bir araya gelecek ve yol haritasını biraz daha netleştirecek diyebiliriz. Yine bu hafta içerisinde kendisine destek veren milletvekilleriyle de bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyoruz. Peki yeni parti tam olarak ne zaman kurulacak? Teknik çalışmaların tamamlanması halinde Cuma günü kuruluş dilekçesinin verilebileceği belirtiliyor. Cuma yetişmedi takdirde ise hafta başına yani pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verileceği kaydedildi. Bir yandan da genel merkez için bina bakmaya devam ediyor Özgür Özel'in kurmayları. Burada öne çıkan seçeneğin Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki genel merkez binası olduğunu belirtebiliriz. Buraya CHP genel merkezinde yaklaşık 1,5-2 kilometre kadar oldukça yakın bir mesafe bulunduğunu belirtelim. Genel merkez cephesine baktığımızda ise dün Özgür Özel'in yaptığı açıklamadan sonra yeni parti açıklaması mesajı burada da değerlendirildi. Hiç şüphesiz önce Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri kendi işlerine bir değerlendirme toplantısı yaptı. Burada genel merkezde ardından da akşam saatlerinde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantı söz konusuydu. Toplantıdan sonra edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki hedefimiz iktidardır ifadesini kullandı ve muhalefete muhalefet etmeyeceklerini söyledi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılacak olan isimlere yönelik, ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Onlar zamanında bizim yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı tırnak içinde ifade ediyorum, şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dün Özgür Özel yaptığı değerlendirmede bir ifade kullanmıştı. Şerefiyle makamları, koltuklar arasında kalanlar varsın geride kalsın ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla bu söze bir tepki, bir eleştiri var. Bir kez daha belirtelim. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi yakın milletvekilleri dün yaptığı görüşmede yeni parti açıklamasını, yeni parti hamlesini değerlendirdi ve ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz eleştiri, açıklama yapmayacağız. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız dedi. Muhalefete muhalefet etmeyeceklerini, hedeflerinin iktidar olacağını net bir şekilde söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün de MYK toplantısı var saatler 14'ü gösterdiğinde. Yeni parti açıklaması, olan kurultay takvimi, il başkanlarının durumu, bundan sonrası tüm bu başlıklar detaylı bir şekilde görüşecek ve toplantının ardından da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameranın karşısına geçecek ve toplantı ilişkin açıklama yapacak diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı. Kalalım Ankara'da. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turuna çıktı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Ziyaretlerini ikinci günde de devam edecek. Dün MHP, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi grubuyla bir araya gelmişti. Bugün hangi partileri acaba ziyaret edecek? O ayrıntıları da Buse Gençtürk'ten dinleyeceğiz. Buse.
2: Semih Erşahin, terörsüz Türkiye trafiği aslında temas trafiği hızlandı. Çünkü çerçeve yasanın artık meclis yaz tatiline girmeden önce sunulması planlanıyor. Gözlerse önümüzdeki hafta başında olacak. Peki siyasi parti turuna çıktı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Bugün hangi partilerle görüşecek? İlk durağı İYİ Parti grubu olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla bir araya gelecek. Bu görüşme şu açıdan da önemli. Şubat ayında bir siyasi parti turu yapmıştı Meclis Başkanı ancak Dervişoğlu'yla bir araya gelmemişti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarından önce bir temas trafiği olmuştu ve İYİ Parti de komisyona üye vermemişti. Bu nedenle de sürece ilişkin eleştirilerini sık sık sürdürüyordu İYİ Parti Genel Başkanı. Ama bugün yapılacak o görüşme aslında çerçeve yasaya dair desteğini dile getirecek mi İYİ Parti grubu? Bu noktada artık gözlemlemeyi, bunun sonuçlarını görmeyi bekliyoruz ki amaç bir konsensusla, uzlaşıyla çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması.

0: düşünüldü. Bu nedenle de bu turlar, görüşmeler yapılıyor meclis başkanının kurtulmuş tarafından. Bir sonraki durağı ise saatler 15'i gösterdiğinde AK Parti grubu olacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le bir araya gelecek meclis başkanı. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınacak. Amaç ortak imzayla teklifin sunulması, tüm partilerle yapılan görüşmelerin de meclis başkanının bu öneriyi götürmesi bekleniyor. Ama ortak imza ile sunulmasa da bu yasa teklifi meclise sunulduktan sonra önce Adalet Komisyonu'nda görüşülüp sonrasında da genel kurulda kabul edilmesi için aslında ivedilikle 2-3 gün içerisinde kabul edilmesinin önünde bir engel bulunmadığı da ifade ediliyor. 10-12 maddeden oluşması beklenen bu yasa teklifinde münfesi örgüt tanımlaması yapılacak. Suça karışmış karışmamış ayrımı yapılması da planlanıyor. DEM Parti buna itiraz etse de AK Parti bu noktada kararlı. Dün de hem MHP hem CHP hem de Yeni Yol Partisi ve bu noktada meclis başkanı temaslarını sürdürdü. Bugün yapılacak siyasi parti turundaki görüşmenin ardından da meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un kameralar karşısına geçerek bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Buse Gençtürk. Kolaylıklar dileyelim. Trafiği aktardı. Şimdi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'da çerçeve yasanın esaslı bir başlangıç olacağına işaret ediyor. Bakıran yasanın işte silahsızlanma içinde mekanizmalar içermesi gerektiğini vurguladı. Çerçeve yasa hemen çıkarılmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır dedi.
2: Çerçeve yasa bir bitiş değil, esaslı bir başlangıçtır. Yeni bir döneme geçmek için kullanacağımız bir kapıdır. Bu kapıdan geçmek için çerçeve yasa hemen çıkarılmalı, uygulamaya başlanmalıdır.
3: Çerçeve yasanın önemine değindi. Ortak yol haritası mesajı verdi.
2: Eş zamanlı olarak taraflar ve kamuoyunun mutabık olacağı ortak bir yol haritası çıkarılmalıdır. Demokratikleşme süreci başlamalı ve demokratik entegrasyon inşa edilmelidir.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Meclise sunulması beklenen çerçeve yasanın silahsızlanma mekanizmalarını içermesi gerektiğini belirtti.
2: Çerçeve yasanın zamanlaması, içeriği ve yöntemi sürecin ruhuna uygun olmalıdır. Tek taraflı, dayatmacı, yüzyıllık tekrarları üreten bir çerçeve yasa yol açıcı değil, yol tıkayıcı olur. Çerçeve yasa silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde bir yol temizliği yapmalıdır.
3: Bakırhan, süreç olumlu sona erdiğinde Türkiye'nin bölgesel oyun kurucu olacağını ifade etti.
2: Türkiye küresel ve bölgesel gelişmelerden olumsuz etkilenen değil, oyun kurucu bir ülke olacak. Yani özetle Kürt meselesi çözüldüğünde Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak yepyeni bir zamana merhaba diyecek. Kürt meselesinin çözümüne katkı sunan herkes 100 yıl onurla anılacak.
1: Şimdi Trump'ın açıklamalarına bakalım. Arabulucular ABD ile İran'ı yeniden barışa döndürmeye çalışıyor. Ülke liderlerinden de peş peşe açıklamalar var. İran dini lideri Hamaney ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. Trump ise İran çaresizce görüşmek istiyor dedi. Ancak şu anlık bununla ilgilenmediklerini söyledi.
4: Arabulucuların barış çabaları sürerken liderlerden karşılıklı açıklamalar geldi. İran dini lideri Müçtebi Hamaney, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha İran'ın görüşmek istediğini savundu.
5: I will tell you, they want to desperately meet and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
4: Trump açıklamayı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüşmesi sırasında yaptı. İran henüz hiçbir şey görmedi. Şimdiye kadar nazik davrandık dedi. Onların bir daha toparlanabileceğine inanmıyorum diye belirtti. Trump'a Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulaması kararı da soruldu. ABD Başkanı, böyle bir durum ortaya çıkarsa işi bitiririz dedi. Husiler ise pazartesi günü başlattıkları deniz ablukası doğrultusunda en az 6 geminin geçişine engel olduklarını duyurdu. Müşteba Manei sosyal medya paylaşımında ABD'yi büyük şeytan olarak niteledi. Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır ifadesini kullandı. Arabulucuların barışı sağlama çabaları ise sürüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'yi İslamabad'da kabul etti. Taraflara bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları çağrısında bulundu. Pakistanlı hükümet kaynakları, Pakistan ve Katar'ın gerilimin düşürülmesine yönelik ortak öneriyi ABD ve İran'a ilettiğini kaydetti. Ortak öneride taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını belirtti. Amerikan basını Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. ABD'li bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
1: Şimdi tüm bu yaşananların, saldırıların, açıklamaların ekonomiye yansımasına bakacağız. Çıkan başlıklarla beraber, öne çıkan başlıklarla beraber ama önce bir piyasayı görelim. Yandı. Şimdi Borsa İstanbul 100 Endeksi 13.972. Dolara baktığımızda dolar, euro ve paritede bir yükseliş var. Dolar 47.21'den işlem görürken euro ise neredeyse 54 civarında. Euro dolar paritesi de 1.14. Petrole bir bakalım. Şimdi Brent petrol 93.20, ABD ham petrol ise 86.61'den işlem görüyor. Altın ons fiyatı da 41.13 civarında. Bir altını da tek tek görelim. Gram altın 6.249 liradan işlem görürken çeyrek altında 10.218 lira. Yarım altın 20.437, tam altının fiyatı da 40.749 lira. Yükseliş devam ediyor. Şimdi piyasalardaki son duruma baktık. Öne çıkan başlıkları konuşalım. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serda Selin Öztürk bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
6: Günaydın Semiha Hanım.
1: Şimdi altın bugün yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesine geldi. Spot altın %0.9 artışla ons başına 4113 dolara yükseldi. Şimdi böylece fiyatlar 10 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Hem biliyorsunuz bizim toplumumuzda altın çok önemli. Hem takı olarak hem de yatırım olarak. Yaz mevsimindeyiz. Birçok aile çocuğunu evlendiriyor. Altın için tahminleriniz nedir?
6: Altın için açıkçası bence tahminlerin biraz daha netleşebilmesi için savaş ortamının biraz daha durulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunun farkındayız. Bu savaş bir taraftan Amerikan dolarının piyasadaki gücünü arttırmış durumda ve Amerikan doları çok güçlü seyrediyor ve aslında bu altını desteklemeyen bir hareket. Amerikan dolarının biraz güç kaybetmesi altını destekleyecektir. Muhtemelen benim beklentim bu 4000'i bir taban olarak kullanarak ileride yukarı doğru hareketine başlaması lazım. Ama söylediğim gibi bunun için biraz daha savaş ortamının durulması, evet, ve buradaki ortamın biraz daha netliğe kavuşması lazım.
1: Bu arada fiyat artışıyla tabii iğneden ipliğe her şeye zam hani bu anlama geliyor. Petrol de 5 haftanın zirvesine yaklaştı. Arz kesintilerine ilişkin endişelerin artması sonuç petrol yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı %0.55 artışla 91.5 dolara. ABD ham petrolü %0.36 yükselerek 84.64 dolara çıktı. Şimdi petroldeki bu yükseliş peki devam eder mi? ABD'li yatırım bankası Goldman şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki krizin derinleşmesi halinde fiyatların 120 doları da aşabileceği uyarısı yapıyor.
6: Evet, tabii ki savaş ortamı eğer derinleşirse, bu Hürmüz Boğazı'ndaki kriz devam ederse ve bu arz kesintisi bir süre daha devam ederse tabii ki burada petrolün yükselişini izlemeye devam edeceğiz ve bu bütün dünya ekonomileri üzerine olumsuz etkisini yansıtmaya devam edecek. Tabii ki burada gelişmekte olan ülkeler, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler biraz daha risk altında. Bu arz kesintisi devam ederse benim de beklentim petrolün fiyatının 120 dolar üzerine çıkması ve biliyoruz son bir iki ayda biraz daha ortam durulmuştu. Bütün ülkeler için hem enflasyon rakamları toplanmaya başlamıştı, hem PMI verileri düzelmeye başlamıştı. Büyüme rakamları da buna eşlik etmişti. Ama şu an gözlemliyoruz ki hala dünyada ekonomi aslında çok kırılgan ve tamamen bu savaşın etkisinin altında. Savaşın etkisi tamamen bitmeden hiçbir ülkenin ekonomik olarak istediği düzeye ulaşmasının açıkçası bu petrol rakamlarıyla mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu petrol rakamlarını şunu biliyoruz ki öncelikle akaryakıt fiyatları üzerinden ulaştırmaya, daha sonra da bütün ürün fiyatlarına yansıyacağını biliyoruz ve bu ortam devam ederse bütün ülkeler için bu olumsuz olarak enflasyona yansıyacaktır.
1: Peki şimdi ABD-İran savaşı ile beraber piyasalarda belirsiz, hani siz de ifade ettiniz, öngörülemez bir durum var. ABD Savunma Bakanı İran'la savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu savaşın tüm dünyaya maliyeti ne olacak? Petrolün artması, enflasyonun artması demek. Trump İran'la işlerin henüz bitmediğini belirterek hani bu ağır saldırıların da süreceğini söylüyor bir taraftan.
6: Evet, tabii ki bu, yani biraz önce de bahsettiğim gibi bu ortam devam ettikçe bunun maliyeti bütün dünya için, bütün dünya ekonomileri için büyümeye devam edecek. Açıkçası ben bu ortamın biraz daha belki ABD'deki ara seçim sonuçlarından sonra orada ne olacağına bağlı olarak, Trump'ın güç kaybedip kaybetmeyeceğine bağlı olarak belki bir çözümlenme noktasına gelebileceğini düşünüyorum. Bir taraftan biliyorsunuz şimdi yeni tarif ve uygulamaları açıklayacağını söyledi bu hafta Trump. Bir taraftan onun da ekonomiye olumsuz yansımalarını göreceğiz. Söylediğim gibi bence şu an bütün dünyanın takip ettiği, bir taraftan toplumların beklentilerini de ekonomik açıdan enflasyon beklentilerini de etkilediği için bu savaş ortamının durulup durulmayacağı.
1: Kasım'daki seçimde Trump güç kaybederse nasıl bir yansıması olur?
6: Yani burada ne kadarını kaybedeceği, oradaki çoğunluğu ne kadar kaybedeceği tabii ki önemli. Biliyorsunuz o zaman istediği gibi rahat hareket edemeyecek, şu an hareket ettiği gibi. O zaman belki de bu savaş ortamı biraz daha durulup, açıkçası benim umudum bu yönde, biraz daha ekonomiye artık bu olumsuz yansımasının azalması yönünde.
1: Peki Serda Hanım, yarın Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. Şu anda faiz oranı %37. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur sizce? Beklentiler nasıl, ne yönde?
6: Şu an açıkçası piyasada olduğu gibi ben de herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemiyorum. Çünkü açıklanan en son enflasyon verilerine baktığımızda aslında orada bir faizi biraz indirmek için bir aralık oluştuğunu gözlemlemiştik. Ama ondan sonra biliyorsunuz bu savaş ortamı tekrar alevlenince şu an için herhangi bir hareketin ben de açıkçası gerekli olduğunu düşünmüyorum ve sabit tutacağını düşünüyorum.
1: Haftaya çarşambada FED faiz kararını açıklayacak. Şimdi tüm piyasaların gözü aslında orada. FED ne kadar acaba, nasıl bir karar alır bu savaş ortamında?
6: Ben açıkçası bu toplantıda FED'den de herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Ama baktığımızda genel olarak yıl sonuna kadar aslında FED'in bir tane faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler çok güçlü, ama bir taraftan onların verilerine baktığımızda açıklanan enflasyon verisi, en son enflasyon verisi iyi yönde bir sürpriz yapmıştı. Bir taraftan büyüme rakamları da çok ısınmış durumda değil. O yüzden bence şu an bir faiz arttırımı çok gerekli değil. Onlar da biraz daha bu savaş ortamının nasıl gideceğini gözlemleyeceklerdir.
1: Analistler FED'in faiz politikasına daha şahin bir tutum sergileyebileceğine de bir taraftan dikkat çekiyor. Hani son toplantıda beklentiler doğrultusunda değiştirilmemiş, %3,5-3,75 aralığında sabit bırakılmıştı.
6: Evet, yani Walsh'un açıklamaları tamamen bu yönde. Yani bu kapının, faiz artırımına gitme kapısının tamamen kapanmadığını gösteriyor ve eğer ekonomi biraz ısınmaya devam ederse, oradaki büyüme rakamları biraz daha hızlanırsa, zaten enflasyon da hedefleri olan %2 rakamının şu an üstünde, %3,5 gibi bir rakamda. O yüzden ileriki günlerde belki Ekim ayları gibi bir faiz artırımına gidebilirler diye düşünüyorum, eğer savaş ortamı durulmazsa.
1: Peki. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serda Selin Öztürk, çok teşekkür ediyoruz.
6: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hem devam edelim. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'la iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüp Sultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Bennam Esengül'ün adreslerinde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklanmıştı. Efendim, Adalet Bakanlığı Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabeiş dosyasıyla ilgili kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır dendi.
7: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak.
8: Adalet Bakanlığı o iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gerçeği yansıtmamaktadır, detaylı DNA analizi yapılmıştır dedi.
7: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Kim görevini kötüye kullanmış? Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir.
8: Rojin Kabeiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, kıyafetler üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı ile Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan incelemesi ve DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Rojin Kabeiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
1: Ve Gülistan Doku, Tunceli'de 2020 yılında bir anda ortadan kaybolmuştu. Onun dosyası yeni delillerle birlikte biliyorsunuz artık cinayet soruşturmasına dönmüş durumda. Ve cevap aranan soru Gülistan'ın cansız bedeninin nerede olduğu. Dün de aktarmıştık, yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 15 kişi vardı. Arasında iki korucu da var bu 15 kişinin. Ve korucularla ilgili savcılıktan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Gülistan'ın cesedini korucuların gömdüğü ya da yok ettiğine dikkat çekiliyor. Şimdi bu soruşturmaya dair tüm detayları bize Veysi İpek aktaracak, Diyarbakır temsilcimiz. Veysi, sendeyiz. Neler oluyor?
9: Evet, aslında sizin de söylediğiniz gibi Gülistan 9 soruşturması cinayet dosyasına dönüştürüldü. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da dün ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişi hem Erzurum hem de Tunceli'ye götürüldüğünü ifade edelim. Jandarmadaki ifadeleri şu an itibariyle devam ettiğini söyleyelim. Tabii sizin söylediğiniz gibi aslında Şubat isimli gizli tanığın verdiği ifadeler vardı. Pertek ilçesinde bir mezarlığın yan tarafında kazı yapılmıştı. O bölgeye gömüldüğü iddiası vardı. Bununla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını derinleştirdi ve 5 kişi daha gözaltına alındı. Bu gözaltına alınanların arasında Tunceli'de hafriyat şirketi olan bir iş adamı olduğunu da ifade edelim. Yine eski bir korucu başı ve yine bir korucunun da olduğu 5 kişinin de işlemleri Tunceli'de devam ediyor. Tabii Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada önemli bir vurgu yapılıyor. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerden irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır ifadeleri yer aldığı yazılı açıklamada. Yapılan yazılı açıklama tabii diğer taraftan da yeni aslında tanıkta gizli tanık olduğunda ifade edelim. Duman isimli gizli tanığın verdiği ifadeler doğrultusunda da sorular sorulacak. Sorulmaya da aslında jandarmada başlandığını ifade edelim. Şubat isimli gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda dönemin valisi Tuncay Soner ve oğlu gözaltına alınmıştı. Yeni bir tanıkla birlikte, gizli tanıkla birlikte, Duman isimli tanıkla birlikte de dün yapılan operasyonda aralarında 3 doktor, 1 hemşire, yine 2 köy korucusu, 5 veri toplama personelinde bulundu. 15 kişi gözaltına almıştı. 28 milyon kayıt incelendi. Provizyon verilmişti. 31 Aralık 2019'da Gülistan Doku hastaneye gitmişti. Tunceli Devlet Hastanesi'nde girişi olduğu tespit edilmişti. Ancak Polnet sisteminde görülen veriler 8 ve 13 Ocak'ta Gülistan Dokun'un hemen kaybolmasından sonra silinmişti. Bakanlık da, Sağlık Bakanlığı da müfettiş görevlenmişti. Müfettişler de bunun teknik bir arızadan meydana gelmediğini, kasıtlı ve yoğun bir şekilde silme işleminin gerçekleştirildiği vurgusu vardı. Bununla

0: ilgili de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 10 sağlık personeli gözaltına alma kararı vermişti. Onların da Erzurum'daki işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Biz de gelişmeler oldukça burada sizinle paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Veysi İpek. Görünen o ki daha çok gelişme olacak bu dosyaya, bu cinayete ilişkin. Ve tek tek dahli olan herkesin cezasını çekmesi dileğiyle. Şimdi yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi de komisyondan geçti. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar arttırılacak. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
2: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüleri önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
1: Elbette burada mühim olan suça iten, çocukları suça iten sebepleri aslında ortadan kaldırmak ve cezaları arttırmak tek başına da yeterli değil. En başta aile, bunun dışında rehabilitasyon, eğitim, bunlar da muhakkak ki desteklenmeli. Ve Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrencinin annesi ve babası hakkında iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli öğrencisi olduğu ortaokula, hatırlayacaksınız, silahlı saldırı düzenlemiş biri öğretmen 10 kişi hayatını kaybetmişti. O olaydan sonra tutuklanan saldırganın annesi ve babası hakkında savcılık soruşturmasını tamamladı. Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet. Bunlar Mersinli hakkındaysa bilinçli taksirle ölümü ve yaralanmaya sebep olma suçundan bir iddianame hazırlandı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaya beton döküldüğü sırada mikserin hortumu yandaki evin duvarını deldi. Kırılan duvardan içeri dökülen sıvı beton komşu daireyi bakın ne hale getirdi.
3: İşçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki dairenin duvarını deldi. Evin salonu betonla doldu. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yabancı uyruklu kadının yaşadığı evin bitişinde inşaat çalışması vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binanın 4. katına beton dökülüyordu. Bu sırada bir işçi mikser hortumunun kontrolünü kaybetti. Savrulan hortum bitişikteki binanın 4. katındaki dairenin duvarını kırdı. Kırılan duvardan içeri kilolarca sıvı beton aktı. Sıvı beton kısa sürede salonun zeminini kapladı. Salondaki eşyalar betondan zarar gördü. Çalışmayı durduran işçiler daireye girerek kısmi temizlik yaptı. Kırılan duvara geçici tamirat yapıldı. Müteahhit firma yetkilileri oluşan zararı karşılayacaklarını belirtti.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi temel atma töreninde. Dönelim hemen.
1: Gerçek zamanlı iletişim, hedef tespiti ve lojistik koordinasyon gibi alanlarda devletlere eşsiz bir üstünlük ve avantaj sağlıyor. Bu gerçeği geçen hafta 10. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı yerleşkemize yapılan alçak saldırıda da biz görmüştük. O geceki saldırılarda şehit olan kahramanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimizin fedakarlığı sayesinde yayınlar aksamamış, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı milletimize ulaşmış ve milli irade korunmuş, vatandaşlarımız sahaya çıkmıştır. O gece bir kez daha gördük ki TürkSat sadece

yollarından birisidir. Biz de bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz. 1994'te TürkSat 1B uydusuyla uzayın sınırsız potansiyelini kucak kucak açan TürkSat AŞ son olarak 6 ay ile bu vizyonu daha da ileriye taşımıştır çok şükür. Bugün TürkSat 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer almaktadır. Tüm TürkSat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 1/3'üne hitap etmektedir, erişmektedir, kapsam alanı içerisindedir. Özellikle %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6 ayı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık ve Türkiye'yi uzay yarışında öncü ülkeler arasına çıkararak yeni bir boyuta ulaştırdık. Ayrıca TürkSat 6A sadece ülkemize hizmet etmekle kalmıyor, çok daha geniş bir coğrafyaya da hizmet sunuyor. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka'nın önde gelen platformu FreeSat Lanka'nın 50 kanalını TürkSat 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik. Gerçekten çok önemli bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugün yalnızca TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. TürkSat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısı da 550'yi aşmış durumda. TürkSat 6A'nın hizmete girmesiyle sağlanan Güney Asya açılımı, şirketin küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesi doğrultusunda uluslararası işbirliklerimizi de güçlendiriyor. TürkSat ile Katar merkezli uydu şirketi Es-Hayilsat arasında Es-Hayilsat 3 TürkSat Biruni uydusuna yönelik bir stratejik ortaklık anlaşmasını da geçtiğimiz günlerde imzaladık, hayata geçiriyoruz. Anlaşma kapsamında 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka band Es-Hayil 3 TürkSat Biruni uydusunun kapasitesini ortak kullanacağız. Böylece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacak, ülkemizin uzaydaki varlığını ve küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağız. TürkSat adına kayıtlı olacak olan bu uydu ile hem yörünge hem frekans haklarımızı koruyacak hem de 50 gigabit'e varan ilave kapasiteyle milletimizin ve dost ülkelerin artan bağlantı ihtiyacını en güçlü şekilde karşılamış olacağız. Kıymetli arkadaşlar, değerli misafirlerimiz, tüm bu başarıların yanı sıra şimdi TürkSat 7A ile dünya uydu operatörleri arasındaki güçlü konumumuzu daha da yükselteceğiz. Bildiğiniz üzere TürkSat 7A projesi 42. derece doğu yörüngesinde görev yapan TürkSat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlatmış olduğumuz bir proje. İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat 6 ayda başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır. Sektörümüzün değerli temsilcileri.

0: Zaten her zaman uzayda izi olanın dünyada gücü olur diyoruz. Ama artık bunun yanında yeni çağın en stratejik kaynağının, hatta yeni petrolünün veri olduğunu da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Şimdi TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi ile TürkSat'ın bu güçlü mirası üzerine yepyeni bir eser daha kazandırıyoruz. Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz. Bu merkezimiz sadece bir betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesi olacak Allah'ın izniyle. Hemen benim solumda, çok hızlı da başladık maşallah, yüklenici firmamızı da tebrik ediyoruz. Yükselen veri merkezimizde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6300 metrekare beyaz alana sahip olacak ve 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da içerisinde bulunacak. Tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olacak. TürkSat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artmış olacak. 33 megavolt amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkezimiz, enerji verimliliğini LED Gold sertifikasına uygun, düşük karbon salınımlı ve çevreye duyarlı bir tesis olarak inşa edilecek.
1: Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Gölbaşı Veri Merkezi temel atma törenindeydi. 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak diyor. Devam edelim. Danıştay 1. Dairesi Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartel Otel yangınına ilişkin yeni bir karar aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Yüksek Mahkeme olayda sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlerinin tespit edilmesini istiyor.
2: Danıştay Kartalkaya yangınına ilişkin yeni bir karar verdi. İş müfettişi hakkında verilen soruşturma izni bir kez daha kaldırıldı. Yangında sorumluluğu bulunabilecek tüm kamu görevlilerinin belirlenmesi istendi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 34'ü çocuk, 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıkları gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri olayda birinci derecede sorumlu gösterildi. Bakanlık, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Baş Müfettişi hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1. Dairesi ise itiraz üzerine bu kararı Eylül 2025'te eksik inceleme gerekçesiyle kaldırdı. Bakanlık, Danıştay'ın kararının ardından yeniden ön inceleme yaptı. İkinci incelemenin sonunda da aynı kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Bu karara da itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, bakanlığın önceki kararında belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. Soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırdı. Dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Kararda bakanlık yetkililerinin kimler olduğunun tespit edilmediği, bu kişilerin isim ve görev unvanlarıyla belirlenmediği ifade edildi. Ayrıca ifadelerinin alınmadığı ve önceki Danıştay kararında araştırılması istenen hususların incelenmediği belirtildi. Tüm bakanlık görevlilerinin isim ve görev unvanlarıyla tespit edilmesi, ifadelerinin alınması talep edildi. Ayrıca bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin açıkça ortaya konulması istendi.
1: Efendim, şu anda ekranlarınıza da yansıyor. Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Birazdan ayrıntıları

0: da alacağız. Ama şu anda gelen son dakika notu eğitim helikopterinin düştüğü yönünde. Evet, yer Ankara. Eğitim helikopterinin görüntüsü de şu anda ekranlarınıza geliyor. Düşen helikopterin bir eğitim helikopteri olduğunu biliyoruz. Yer başkent. Birazdan ifade ettiğim gibi yer Ankara temelli. Bunun da altını çizelim. Başkentte düşen eğitim helikopterinin şu anda görüntüsü ekranlarınıza yansıyor. Emre Aytekin aktaracak. Emre.
1: Evet Semih Şahin, o görüntüler yeni ulaştı elimize. Ankara'nın Sincan ilçesinde, Temelli bölgesinde bir eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi var. İlk bilgilere göre, tabii teyide muhtaç bilgiler, iki kişinin yaralandığı yönünde bir bilgi var. Bu gördüğümüz helikopter eğitim helikopteri. Temelli'de bir tarlaya düştü ve olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tabii olay yerine ilk giden isimler arasında vatandaşlar var. Görüntülerde de ekranlara geliyordur. Bir eğitim helikopterinden bahsediyoruz. Temelli'de bir tarlaya düştü. İlk bilgilere göre, tabii teyide muhtaç, bunu bir kez daha ifade ediyorum, İki kişinin yaralandığı bilgisi var. Burası Ankara'nın Sincan ilçesindeki Temelli semti. Eğitim helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde boş tarlaya düştü. Olay yerine çok sayıda yardım ekibi, sağlık ekibi sevk edildi. Bizler de yine gelişmeleri takip edeceğiz ve aktaracağız.
0: Son dakika olarak ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Ankara Temelli'de bir eğitim helikopteri düştü. İki kişinin yaralandığı bilgisini Emre Aytekin de paylaştı. Bölgeye çok sayıda yardım ekibinin de sevk edildiğini görüyoruz. İki kişinin yaralandığı bilgisi var. Ayrıntılar geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz. Efendim, 15 yaş altına sosyal medya kullanımı yasaklayan ülkeler arasında arasına Fransa da girdi. Fransa böylelikle Avrupa Birliği'nde bu kararı alan ilk ülke oldu. Tasarı Fransız Senatosu'nda kabul edildi. Ardından Ulusal Meclis'te oylandı. Tasarı 279 milletvekilinin desteğiyle de kabul edildi. 81 milletvekili ise bu yasağa karşı çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Oylama sonrası sizi bu ormanda yalnız bıraktık. 15 yaşından önce artık sosyal medya yok." açıklamasını yaptı. Tasarıya göre liselerde cep telefonu kullanımı da yasaklanacak. Sosyal medya platformlarından halihazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Yasağın Eylül'deki yeni eğitim öğretim döneminde yürürlükte olması bekleniyor. Üç yaşındaki Mirmah yuttuğu saat pili sebebiyle ölümden döndü. Doktorların hızlı ve doğru müdahalesiyle sağlığına kavuştu.
2: Doktorlar seni iyi yapmışsın ya.
3: Piller yutulan yabancı sinirler için de en tehlikeli olanlar. Yemek borusunda kaldığı zaman delinmelere sebep olabiliyor, ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor.
4: Bir çocuğun yaşayabileceği en tehlikeli durumlardan birini yaşadı. Oyun oynarken yuttuğu saat pili nedeniyle hastanelik oldu. 3 yaşındaki çocuk doktorların çabasıyla hayata tutundu.
3: Acil şartlarda endoskopiye aldık. Endoskopi yaptığımızda yemek borusuna zarar verdiğini de gördük.
4: Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Mihrimah Uğur Yurt evinde saat pili buldu. Ailesi küçük kızın pili yuttuğunu fark edince hemen hastanenin yolunu tuttu. Mihrimah ameliyata alındı.
5: Riskli, bayağı riskli bir şeymiş. Çok şükür bir sıkıntı olmadı.
4: Yemek borusuna takılan saat pili başarılı operasyonla çıkarıldı. 2 gün boyunca yemek yemeyen Mihrimah'ın durumu şimdi iyi.
5: Durumu iyi. Şu an toparladı. Normal şey, yiyebiliyor işte.
3: Ortalıkta özellikle pil hiçbir şekilde bırakılmaması lazım yani. Piller, yabancı isimler çocukların ağzına almasına izin vermemesi lazım.
0: TUSAŞ Motor Sanayi'nin Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saatler içinde kontrol altına alınan yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı.
6: TUSAŞ Motor Sanayi'nin imalat bölümünde yangın çıktı. Eskişehir yerleşkesinden alevler yükseldi. Yangın dün akşam saat 21.30'da Esentepe Mahallesi'nde bulunan yerleşkede başladı. Nedeni bilinmeyen yangına ilk müdahale alandaki itfaiye ekiplerinden geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazi

0: Gözler sevk edildi. Alevlerle mücadele havadan ve karadan devam etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır dedi. Teknik incelemelerin ardından yangının çıkış nedeninin belirleneceğini aktardı. Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TUSAŞ Motor Sanayi ailemiz, ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir diyen Görgün, bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız ifadelerini kullandı.
1: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında dönelim.
2: Sayın Kurtulmuş, bizi tanıdığı için kendisi de bunu bilerek gelecektir. Çünkü bizim gizli ajandamız yoktur. Ankara'da ne söylüyorsak Hakkari'de de onu söylüyoruz. Masada muhataplarımızla ne konuşuyorsak bu kürsüde de aynısını söylüyoruz. Takip ettiğimiz kadarıyla Sayın Kurtulmuş hazırlanan düzenlemenin geçici ve sadece feshedildiği iddia edilen örgütün mensuplarına mahsus olacağını, bunun bir af sayılamayacağını iddia ediyor. Mümkünse bütün partilerin imzasını taşıyan müşterek bir teklif arzuluyor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu yaklaşım komisyon fikrinin uzantısıdır. Suç ortaklığı ile meşruiyet devşirmeye çalışmaktır. Siz terör örgütü mensuplarına işledikleri suçtan ve mevcut hukuk düzeninden bağımsız özel bir yol açan düzenlemenin adını değiştirebilirsiniz ama içeriğini değiştiremezsiniz. Bilin ki biz gerçeği görüyoruz ve o sebeple de gerçeği konuşuyoruz. Geldiğinizde de aynısını yapacağız. Onlar çerçeve yasa derken Kandil'deki terör ağları da röportaj veriyor. O çerçevenin içine ne koymak istediklerini açıkça söylüyor. İmralı canisine özgürlük istiyorlar. Hazırlanacak kanunun meclise gelmeden önce İmralı'ya ve PKK'ya gönderilmesini, onların görüşünün alınmasını istiyorlar. Abdullah Öcalan denen caninin serbestçe yaşayıp çalışmasının önünde hukuki değil, sadece siyasi bir engel bulunduğunu iddia ediyorlar. Geldiğinde Sayın Numan Kurtulmuş'a soracağım. Siz Türk milletinin hukukunun çizdiği çerçeveden mi, yoksa PKK'nın ve İmralı'nın çizilmesini istediği çerçeveden mi konuşacaksınız? Ağzına kadar gaflet ve yabancı parmağı iziyle dolu bu düzenleme fikrini cesaret edip Türk milletinin mi, yoksa İmralı'nın onayına mı sunacaksınız? Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Biz bu tezgaha düşmeyiz. Adına geçici yasa diyebilirsiniz. Münhasır yasa, çerçeve yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele 50 bin insanımızın katiline kravat taktırıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz. O caninin hükmü, sıfatı ve cismi bellidir. İmralı'daki müebbetlik terör hükümlüsü vatan hainidir, millet düşmanıdır, 50 bin evladımızın katilidir. Anladığım kadarıyla devlete karşı işlenen suç diye dahiyane bir fikir üret.

0: zannedenlerimiz var. Aranızda devlet oyunu oynuyorsunuz, öyle mi? Bilin ki Türk milletinin kendinden ayrı bir devleti yoktur. Ona karşı işlenen suçları affedebilecek bir iktidar da yoktur.
1: Efendim, ekranlarınıza getirdik canlı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun grup toplantısını. Bu dilimi tamamlıyoruz. Saat başında buradayız. Para gündem devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Üniversite heyecanı artıyor. Gençler geleceğini şekillendirecek kararın eşiğinde. Üniversite tercihinde nelere dikkat edilmeli? Öğrenci ve adaylara en kritik tavsiyeler neler? Eğitimci İbrahim Taşel yanıtlıyor. Kendi tercihiniz mi, başkalarının beklentisi mi? Doğru karar vermenin adımlarını psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan aktarıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Efendim hoş geldiniz. Günaydın herkese bir kere daha. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Para gündeme devam ediyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda son dakika notu olarak gelmişti. Ankara'nın Sincan ilçesi temelli mevkinde bir eğitim helikopteri düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk görüntülerde ekranda. Son durumu Emre Aytekin aktaracak başkentten. Emre.
2: Evet Semih Aşahin. Son ulaştığımız bilgi şu şekilde, bir düşmenin olmadığını ifade ediyor kaynaklar. Acil durum üzerine bir sert iniş yaptığı belirtiliyor. Helikopterin sivil havacılık destekli bir helikopterden bahsediyoruz. İki kişilik bir helikopter ve ilk gelen bilgilere göre de iki kişi yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. Görüntülere de baktığımızda helikopterin bütünlüğünün bozulmadığını görüyoruz. Tabii bu kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık.
1: Emre Aytekin, helikopter düşmedi, sert düşüş sırasında yaşandı bu. Öyle mi? Öyle deniyor.
2: Evet. Evet,
1: sert bir iniş.
2: Evet, acil durum üzerine sert iniş gerçekleştiriyor. Helikopterin pilotu herhangi bir düşmenin söz konusu olmadığını ifade ediyorlar ki görüntüye de baktığımızda zaten helikopterin bütünlüğünde bir bozulma görmüyoruz, bir parçalanma söz konusu değil. Sert iniş sonrası helikopter yan yatıyor ve içerisinde iki kişi bulunuyordu. İki kişilik bir helikopterden bahsediyoruz. Sivil bir helikopter ve iki kişi de yaralandı. Olay yerine de çok sayıda sağlık ekibi ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgedeki incelemeler devam ediyor. Burası Sincan ilçesindeki temelli bölgesi. Burası aslında eğitim uçuşlarının yapıldığı bir nokta, bir bölge. Sürekli buradan yapılıyor eğitim uçuşları.
1: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Son durumu Emre Aytekin'den aldık. Devam edelim. Şimdi Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'la iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüp Sultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Bennan Esengül'ün adreslerinde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklanmıştı. Efendim, yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi komisyondan geçti. Şimdi teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar arttırılacak. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
3: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüleri önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
1: Efendim şimdi başkentin gündemini alalım. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, günaydın Semiha Şahin, günaydın.
1: Şimdi hemen Özgür Özel'in dünkü o grup toplantısıyla, vedasıyla başlayalım. Şimdi salon her zamankinden daha kalabalık ve daha coşkuluydu. 85 milletvekilinin katıldığını gördük. Bu aslında bir taraftan da mecliste ana muhalefet partisi olacağının ilanı gibi miydi? Orayı nasıl okursunuz?
4: Tabii ki, yani resmi olarak eğer bu katılım gerçekleşirse sayısal olarak ana muhalefet partisi olacaklar. Ama bunların her biri sayısal ve katılım, yani milletvekili katılımını söylüyorum, kendilerinin beklentisinden biraz düşük. Kamuoyunda ya da genelde Kemal Kılıçdaroğlu tarafındaki beklentiden daha yüksek. Öyle bir şey söylemiş olayım. Yani hatırlarsan daha ilk günde bir 111'lik imza meselesi vardı. 111 milletvekili imzasını alabilmişlerdi. Tabii oradan biraz daha geriye düşmüş görünüyorlar ama dediğim gibi yine de bu yüksek bir katılıma işaret ediyor milletvekili sayısına baktığımızda. Aynı şey taban için, siyasi hayattaki yollarına devam ederken geçerli midir, değildir. Bunun için daha çok zaman var. Yani bunu görmemiz için şu haliyle ana muhalefet partisi olarak da Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda yerlerini alacaklar.
1: Peki yeni partiyle ilgili kulislerde ne konuşuluyor? Yani kaç vekil istifa ederek Özgür Özel'le acaba hareket edecek? Özel'in yol haritası bir taraftan nasıl olacak?
4: Ya şöyle bir şey var tabii ki, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı 135. Hı hı. Ve bu 135'in dışında da 2023 seçimlerinde kendileriyle birlikte seçime girip ayrılan isimler de olmuştu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında daha geniş bir potansiyeli başkalarıyla paylaştığını bir hatırlatalım izleyiciye. Burada hani o 80-85 katılım, onun 90'a yükseleceğini, biraz daha artabileceğini düşünenler var. Kılıçdaroğlu cephesinden ise bu rakamın daha affedersin düşebileceğini

0: söyleyenler var. Bunların hangisi gerçekleşir bilmiyoruz ama sonuç itibariyle bu rakamın yani 80'in altında olmayacağına dair bence bir kanaat oluşmuş durumda. Milletvekili katılımı anlamında söylüyorum. Görevden almış il başkanlarının da önemli bir bölümü, görevden alınmamış olanların da çok az bir kısmı yine Özgür Özel'in kuracağı partiyle birlikte hareket edecekler. Belediye başkanları düzeyinde aslında bir farklılık var. Oralardan öyle bir ciddi katılım görünmüyor partiye yönelik. Mansur Yavaş'ın da Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacağını söyleyelim. Yani şu anki kararı öyle görünüyor. Hı hı. Yani ben kendim şu anda Ankara'nın sorunlarıyla meşgulüm dedi. Bir bakıma Semiha Şahin bu kavganın içinden geriye çekildi Mansur Yavaş. Neden önemli? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu ile birlikte en önemli Cumhurbaşkanı adayıydı. Fakat sonrasında biliyorsun Ekrem İmamoğlu'nun adaylaştırma süreci, daha sonra onunla ilgili hukuki süreçler, yargılama süreçleri başladı. Mansur Yavaş'ı özellikle andı dün Özgür Özel, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi Mansur Yavaş orada olmayacak. Dolayısıyla ya bu katılım sahada mutlak şöyle karşılık bulur veya sahada hiçbir karşılığı olmaz demek için her ikisi için de çok erken. Birkaç problem var tabii, çok hızlı söyleyeyim. Bir kere ana akım dediğimiz bir partiden, yani Cumhuriyet tarihinin en eski ve ilk partisinden ayrılmak. Yani kurumsal kimlik, aidiyet, o çatının altında olmanın getirdiği duygusal bağlar, bunların hepsi önemli. Bir taraftan da burada yeni kadrolar da oluşturmak zorundasınız. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı olmanız gerekiyor. Söyleminiz, ekonomik programınız, dış politikanız, terörsüz Türkiye'ye bakış açınız, bir siyasi kimlik oluşturmanız gerekiyor. Ve tabii çok önemli bir şey daha Semiha Şahin, o da şudur. Kendinize bir ekonomik kaynak oluşturmak zorundasınız ki bu kadar büyük bir siyasi gövdeyi sahada ayakta tutabilirsiniz. Bunların her biri önemli ama bu soruların cevabını almak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Tabii bir de o tarafı var. Vaktimiz varsa ona da değinebiliriz.
1: Aynen, oradan devam edebiliriz. Bir taraftan da 2002'den bu yana ilk kez ana muhalefet partisi olmaktan işte çıkacak deniyor CHP için. Kemal Kılıçdaroğlu gitmesin, evet, Özgür, evet, doğru. Özel. Hani gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz demişti. Bakalım şimdi nasıl bir tavrı olacak? Ne konuşuluyor?
0: Yani şimdi taraflardan bir tanesi o mahkeme kararıyla birlikte genel başkan olduğu ekibiyle birlikte MYK'sını oluşturdu. Süreçler işletiyor, disiplin kurulu işletiyor. Parti içinde bir arınma süreci yapacağım ve birçok isimle yolumuzu ayıracağız diyor gayet açık biçimde ve ayırmaya da başladılar zaten. Şimdi bu aynı zamanda bir meydan okuma Kılıçdaroğlu tarafından. Diğer taraf ise başından beri yani işte kurultay yaparsan olur, olmazsa biz gideriz diyor. O noktaya geldiler. Yani bu saatten sonra onun tekrar bir araya gelmesi, bütünleşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi ayrılan arkadaşlarıyla ilgili, bunların her biri onun yorum, arkadaşları çünkü, evet, sonuçta. Diğer arkadaşlarının yani kendisiyle beraber olanların kötü sözler, ağır eleştirilerde bulunmaması yönünde. Bence bu önemli bir hamle. Çünkü bu tür ayrılıklarda işler daha da içinden çıkılmaz hale geliyor karşılıklı polemiklerle. Fakat birbirlerini eleştirmeden ne yapacaklar? Yani iki taraf için de söylüyorum bunu Semiha. Yani birbirlerine söz söylemeden, birbirlerine sataşmadan, sen gittin, bizi terk ettin veya öteki sen bizi ayrılmak zorunda bıraktın demeden nasıl bir siyaset inşa edecekler? Doğrusu bu da merak konusu. Ama Kemal Bey'in ilk çıkışı, yaklaşımı böyle. Yani biraz da aslında gündemimizden çıkaracağız. Biz zaten bir hamle yaptık. Bunu devam ettireceğiz stratejisi içindeler. Saha böyle bir şeye izin verir mi? Sahadaki dinamikler onları nereye götürür? Tabii bir de o başka bir sorun.
1: Evet, zaten Özgür Özel dün unutmayacağız da hep hatırlayacağız, hep birlikte hatırlayacağız.
0: Not edeceğiz
1: bugüne
0: dedi, unutmayacağız
1: kadar
0: ki, dedi.
1: Evet, aynen, çok doğru. Tutumlarımızdan, yaptıklarımızdan birileri gelir geçer unutulur, yapanın yanına kar kalır, rüzgar, hı-hı, alır, sel alır diye hiç kimse düşünmesin demişti. Peki bir önemli nokta daha var, daha önce de bunu konuşmuştuk. Hani Yargıtay mutlak butlan için acaba ne diyecek? Eğer red kararı verirse ne olur? Bu durumda Özgür Özel dönmek mi zorunda kalacak? CHP ama bir taraftan, evet, yeni partiyi kurmuş olacak.
0: Ya bu çok kilit bir soru şu açıdan. Şimdi yeni parti dediğiniz şey, dün de konuştuk, yani 81 tane ilde, 1000'e yakın ilçede bina demek. Yani bunlara binalar tutacaksınız, kiraları ödeyeceksiniz, personeli olacak vesaire. Bu muazzam bir ekonomik kaynak, bir yandan da bir, evet, inşa faaliyeti. Ayrıca da yeni kadrolar kuracaksınız birçok yerde. Bu taraftan da şunu söyleyeceksiniz. Ben sadece CHP'ye değil, bütün muhalefete hitap etmek istiyorum. Muhalif enerjiyi toplayacağım. Şimdi çıktı böyle bir karar, dediğiniz gibi bir red kararı çıktı. Özgür Özel ve arkadaşları dönerler mi? İşte bu ihtimal siyasette

0: işleri daha da karıştıracak bir ihtimal. Yani geri dönmeleri de öyle düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. Hani sağda artık bir yeni parti var, yeni bir iddia var. İşte biz iktidara yürüyeceğiz gibi bir iddia var.
1: Aynen.
0: Gerçekliği ayrıca tartışılır ama oradan sonra kalkıp tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yapılanmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Bu geniş bir muhalefet çerçevesinde onları etrafınızda toparlama ihtimalinizi de zayıflatır ya da karmaşık hale getirir. Siyaset ne kadar karmaşıksa o kadar başarısız oluyor. Bu bizim siyasi tarihimizde de dünya siyasi tarihinde de böyledir. Sade, akıcı, ne dediğini, ne yapacağını kamuoyuyla, kitlesiyle net paylaşanlar hep kazananlar oluyor Semiha. Ben bildiğim kadarıyla onu aktarabilirim.
1: Peki şu açıklamaya ne dersin? İşte dünkü Müslüm Sarı CHP'den işte yeni partiye ilişkin ilk tepkisinde bir siyasi partinin işte grup toplantısında başka bir siyasal partinin kurulacağının açıklanması çok ironik bir durum. Hani o zaman nerede açıklayacaktı? Hiç etik olmadığı, parti içinde bir siyasal mücadele yapılması gerekirdi. Hani partinin meşru zeminleri içinde bir siyasal mücadele yapılacakken partinin dışına çıkmak, parti dışında bir siyasal mücadeleye yelken açmak her şeyden önce bölmek anlamına gelir diyor. Acaba bu
0: Evet.
1: adımı siyasette böyle mi yer bulacak, böyle mi yansıyacak? Hatta önümüzdeki seçimlere, yeni kurulacak ittifaklara acaba bu taraftan da biraz bakarsak?
0: İşte az önce söylediğim konu aslında tam olarak bu. Şimdi biz bu Butan kararından itibaren her iki tarafta da görüşüyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte geliyorlar. Biz onlara gidiyoruz, sohbet ediyoruz filan. Müslüm Sarı'nın dün söylediğinde iki boyut var. Birincisi etik olarak söylediğini doğrusu ben haklı buluyorum. Neden? Eğer bir yeni parti kuracaksanız, mevcut partinizden ayrılacaksanız onu o partinin kurumsal çatısı altında o partiye ait bir mekanda, bir yerde, platformda ilan etmeniz etik değil. Ben buna katılıyorum. Ama onun dışında bir siyasi partiden ayrılmak da haktır. Bir başka parti kurmak da haktır. Bunların siyasal meşruiyet açısından herhangi bir sorunu yok. Ama Müslüm Sarı'nın ilk eleştirisi etik eleştiri. Yani o burada olmazdı. Gidip dışarıda yapsaydınız ki yapabilirler. Bir salon tutarlar, başka şeyler yaparlar. Buna dair imkanları var. Fakat ikincisi siyasal bir eleştiri. Yani siz böldünüz partiyi, bölücülük yaptınız bir anlamda, koptunuz, burada kalabilirdiniz. İşte genel başkan da size çağrıda bulunmuş gibi. Bu siyasi eleştirilere bakmak lazım. Öbür kısmı hafızalarda çok kalmaz. Yani işte grup toplantısında niye bunu yaptın, yapmadın meselesi. Asıl mesele işte bir partiyi bölmek, giden mi böldü yoksa kalan mı onu zorladı sorusu. Sanıyorum önümüzdeki günlerin değil, neredeyse yılların tartışması olacak kadar derin görünüyor şu anda.
1: Şimdi terörsüz Türkiye sürecine geçeceğim ama bugün Kılıçdaroğlu acaba MYK'da da bir takım kararlar alır mı? Ne bekleniyor orada?
0: Buna dair çok olağanüstü kararlar konuşmayacaklarını düşünüyorum öğrenebildiğim kadarıyla. Dün akşam saatlerinde bu gelişmeler olduktan sonra sohbet etme imkanım oldu onlarla. Anladığım kadarıyla kendi rutinlerini yani kendi planladıkları arınma süreci, ihraçlar, kongre sürecini yani kurultay sürecini bir an önce inşa etmek o konuda biraz daha hızlandırmış durumdalar. Ama bunların dışında hani bu yeni oluşum, yeni hikayeye dair bir şey söylemelerini veya da buna dair bir gündem oluşturmalarını beklemiyoruz Semiha. Yani normal işlerini yapacaklar.
1: Peki Meclis Başkanı Kurtulmuş dün siyasi parti turuna çıktı. O tur bugün de sürecek. Bugün İyi Parti, AK Parti'yi ziyaret edecek. İyi Parti komisyona üye vermemişti. Şimdi bu çerçeve yasa acaba ne zaman gelecek?
0: Valla çerçeve yasa konusunda benim gördüğüm kadarıyla ve anladığım kadarıyla ciddi bir mutabakata doğru ilerleniyor. Şimdi buradaki mutabakattan şunu anlamamak lazım. Yani herkesin üzerinde mutlak mutabık olduğu bir metinden söz etmiyoruz. Bazılarının bu konuda istekleri yerine gelmeyebilir. Mesela DEM Parti'nin örgütün işte yönetici kadrosunu, sözde yönetici kadrosunun da işin içinde olmasına dair, yine suç işleyenlerin de belli bir düzeyde kapsama almasına dair önerileri karşılık bulmuş görünmüyor. İlk başta suça karışmamış olan örgüt üyeleri, eline silah almamış olan örgüt üyeleriyle ilgili bir düzenlemeden söz ediliyor. Buradan başlansın anlamında da bir mutabakat var. Ama dediğim gibi yani bu tür zamanlarda hemen herkes her konuda mutabık olmuyor. Meclis komisyonunda da böyle olmuştu. Çıkan raporla ilgili partilerin farklı farklı eleştirileri vardı ama altına ortak imza attılar. Galiba bu da bu şekilde olacak ve parlamentoda da hızlı bir şekilde geçeceğine dair kanaat şu anda Ankara'da bir hayli güçlü. Yani hızlı biçimde gerçekleşecek yasalar çıkacak anlamında söylüyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Nasuh Güngör. Habertürk
0: Ben
1: Ankara
0: teşekkür ederim.
1: temsilcimiz.

0: Kolay gelsin. Efendim, bozulan ateşkesin ardından şimdi ABD ile İran arasında da uzlaşma hala sağlanamadı. İran bölgedeki ABD üslerini yine hedef aldı. ABD ordusu da İran'da askeri hedeflere bir saldırı düzenledi. Şimdi Irak basının aktardığına göre Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. 3 kamikaze İHA'nın düşürüldüğü kaydediliyor. İran ordusu ise Erbil yakınlarındaki muhalif kamplardan birini 2 füzeyle hedef aldığını açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı. Halka sakin kalmaları, güvenli alanlara gitmeleri çağrısı yapıldı. İsrail basının aktardığına göre İran, İsrail'in Bahreyn Büyükelçiliği'ne hedef aldı ve İran ordusu ise kuzeybatıdaki topraklarında bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. ABD ordusu da İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenlediğini söylüyor. Ardından başkent Tahran'dan patlama sesleri geldiği bildirildi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül ayında ABD'ye gitmesi beklenirken İsrail basından çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre ABD Başkan Yardımcısı Vance'in ekibi Başkan Trump'la Netanyahu'nun bir araya gelmesini engellemeye çalışıyor. İddiaya hızla yanıt veren ekip haberin %100 yalan olduğunu açıkladı.
1: İsrail basınında Vance'in ekibinin Netanyahu-Trump görüşmesini engellemeye çalıştığı iddia edildi. Vance'in ofisinden yalanlama geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 27 Temmuz'daki cenaze törenine katılmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ekibi Netanyahu'nun ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü ekip Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasını istemiyor. ABD Başkan Yardımcısının ekibi ise İsrail basınının iddiasını yalanladı. Vance'in iletişim direktörü sosyal medya hesabında haberlerin %100 yalan olduğunu yazdı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada İsrail'in ABD siyasetine etkilemeye çalıştığını söylemiş, İsrail hükümetinde İran'la anlaşmadan nefret edenler olduğunu dile getirmişti.
0: İstanbul Büyükçekmece'deki bir rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen o eğitmen tutuklandı. Şimdi iddiaya göre öğrenme güçlüğü çeken 2. sınıf öğrencisi oğlunun eğitim merkezine korkarak gittiğini fark eden baba bu durumdan şüphelendi. Çocuğu sınıfa bıraktıktan sonra pencereden derslikte olanları izledi. Eğitmenin oğluna şiddet uyguladığını gören baba yaşananları cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı. Görüntülerle birlikte polise gitti. Şikayet üzerine polis eğitmen Halil İbrahim K'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Efendim, 300 bin dolarlık altınla kayıplara karışan iki dolandırıcı sahilde piknik yaparken yakalandı. Şüphelilerin günler süren hırsızlık planı ve sonrasında nasıl kaçtıkları da ortaya çıktı.
2: Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor. Koli de burada. Koliye atıyor.
3: Kasaya koyar gibi yaptıkları altınları düzenekle çaldılar. Kuryeleri kandırıp kayıplara karıştılar. Perukla kılık değiştiren dolandırıcılar piknikte yakalandılar.
4: Bu değil mi?
2: Evet.
3: Her şey İstanbul Fatih'te bir sipariş üzerine iş yerine gelen kuryelerin şikayetiyle başladı. Kuryeler iş yeri sahibine 4 kilo altın verdiklerini ama parasını alamadıklarını söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. O gün kendini Peter Savage olarak tanıtan iş yeri sahibi 300 bin dolar değerindeki altını kasaya koymuş. Kuryelere de siz oturun ben para çekip geleyim demişti. Ancak kasanın arkasında bir düzenek vardı. Kasayı açan kuryeler kasanın arkasının açık olduğunu fark etti. İş yeri sahibi de bir daha geri dönmedi.
2: Bu şekilde 4 kilo gibi altın gidiyor yani.
3: Polis kameraları mercek altına aldı. Şüphelinin kılık değiştirerek çantacı açtığı ve 2 ay boyunca bu dolandırıcılık planını yaptığı belirlendi. Polis ekipleri kimliği tespit edilen şüphelileri takibe başladı. Ağaçlık alana giren şüpheliler bir daha çıkmadı. Bölgeye giden ekipler peruk, yakılmaya çalışılmış bir

0: Cep telefonu ve gözlükle karşılaştı. Şüphelilerin Küçükçekmece'ye gittiği tespiti üzerine ekipler harekete geçti. İki şüpheli sahilde piknik yaparken yakalandı. Ekipler şüphelileri yara izi ve giydikleri tişörtten tespit etti. İki şüpheli gözaltına alındı. Polis altınların peşinde.
1: Konya'da bir kişi market çalışanı kadına saldırdı. Olay anında güvenlik kameraları kayıttaydı. Şimdi olay Konya'da bir zincir markette yaşandı. Görüntülere göre kadın çalışanın peşinden markete giren bir erkek kadını raflara doğru iterek darp etti. Darp raporu alan kadın saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Efendim, uzun süredir boş kalan ofisler için yeni bir dönem başlıyor. İmar planındaki değişiklikle atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılırken gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi. Peki yeni düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldırır mı? Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri yanıtladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller.
2: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsun?
3: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
2: Bir yıldır boş.
3: Bir yıldır boş.
2: Atıl durumda kullanılmıyor.
3: Gördüğünüz gibi her taraftasın.
4: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
2: Ne kadar süredir bu iş yeri boş?
5: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
2: Veremiyorsunuz kirasına
5: yazık ki.
2: Bir ne daha kadara kiraya vermeye çalışıyorsunuz?
5: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
4: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
7: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
5: Beyaz yaka, öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
7: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
2: Burası İstanbul Kağıthane'de iki katlı toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için ancak talep eden yok. Bu nedenle son bir yıldır da boş kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce hatta binlerce ofis alanı var.
4: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servetle boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
5: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 iki tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
3: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde kiraya verilir. Bu kadar kolay.
2: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
3: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
5: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
3: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
2: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
3: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
6: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
7: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmuş.

0: etken oldu.
1: Düşük kiralı yerler 1 artı 1 gibi, 2 artı 1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
2: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme, uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
0: Altyapıları, yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor. Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
3: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayazağ bölgeleri, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafikte kat be kat artacaktır.
2: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
1: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.
4: Şimdi yılın ilk yarısına dair trafik kazası verileri paylaşıldı. Kazalarda can kaybı ve yaralı sayısının azalması dikkat çekiyor.
5: Trafik kazalarında can kaybı ve yaralı sayısı azaldı. En çok kaza İstanbul'da, en az kaza ise Bayburt'ta yaşandı. Yılın ilk 6 ayına ait trafik kazası bilançosu paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında 353.495 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1303 kişi yaşamını yitirdi. 206.572 kişi ise yaralandı. Geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kaybı %15,1 azaldı. Yaralı sayısında ise %1 azalma görüldü. Trafik kazalarına neden olan unsurların başında ise sürücü hataları yer aldı.
6: Sürücülerde en sık yapılan hata aşırı hızlanma oldu. Aynı zamanda kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak ve şerit izleme kurallarına riayet etmemek de sık yapılan hatalar arasında yer aldı.
5: Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde en fazla trafik kazası İstanbul'da yaşandı. Mega kentte toplam 55.283 kaza meydana geldi. Ayrıca Ankara'da 50.697, İzmir'de ise 22.171 kaza gerçekleşti. En az kazanın yapıldığı il ise 219'la Bayburt oldu.
4: Şimdi boşanma davalarında dosya yükü azalıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre geçen yıl dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Yıl içinde açılan dosya sayısından daha fazla dava kararı bağlandı.
5: Boşanma davalarında yargısal verimlilik son 10 yılda arttı. Mahkemeler 2025 yılına gelen dosya sayısından daha fazlasını karara bağladı. Dosya temizleme oranı %100'ü aştı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında ilk derece hukuk mahkemelerine 309.479 boşanma davası gitti. Bu dosyaların tamamı ve devredilen dosyalardan bir kısmı karara bağlandı. Temizleme oranı %102 olarak kayıtlara geçti. Benzer artış diğer aile hukuku davalarına da yansıdı. 2025 yılında nafaka davalarında dosya temizleme oranı %108,2'ye, velayet davalarında %103,3'e, ayrılık davalarında %106,8'e yükseldi. Evlenmenin iptali davalarında bu oran %120,1'e ulaştı. Ayrıca 2025 yılında açılan boşanma, nafaka ve velayet davalarının sayısının bir önceki yıla göre azaldığı belirlendi.
4: Efendim, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da demokratik seçimler tarihe karışıyor. Devlet başkanı muhalefetin iktidarı ele geçiremeyeceğini, artık seçim yapılmayacağını duyurdu.
7: No volverán a haber elecciones.
8: Artık hükümeti ele geçirmeye, iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler olmayacak.
9: Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkedeki seçimleri kaldırdığını bu sözlerle duyurdu. İktidarı ele geçiremeyecekler dedi. Ortega açıklamayı 1979 Sandinista devriminin yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptı. binlerce

0: Destekçisine seslenen Ortega, muhalefeti Amerikalıların desteklediğini savundu.
1: Savaş yok diye barış var sanmayın. Onlar komplo kuruyorlar, organize oluyorlar, seçimleri kazanmayı hesaplıyorlar. Amerikalıların desteklediği partilerin iktidara gelme dönemi sona erdi. Bir daha asla.
0: Nikaragua Devlet Başkanı'nın görev süresi gelecek yıl doluyor. ABD'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun buna seyirci kalmayacağını savundu. 2007'den bu yana Nikaragua Devlet Başkanlığı yapan Daniel Ortega, 1979 devriminde diktatör Somoza'nın devrilmesinde rol almıştı. Ülkede son olarak 2021'de seçim yapılmış,

0: Muhalefetteki siyasiler tutuklandığı için seçimin tartışmalı olduğu savunulmuştu. Ortega geçtiğimiz yıl yaptığı anayasa değişiklikleriyle karısı Rosario Murillo'yu eş devlet başkanı ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi hükümetin insani hakları sistematik olarak ihlal ettiğini belirtiyor.
1: Uluslararası toplum buna nasıl bir yanıt karşılık verir acaba? Şimdi darphane yılın ilk yarısında 9.8 milyondan fazla altın bastı. En yüksek üretim yine çeyrek altında oldu. Üretim için 33 tonu aşkın altın kullanıldı.
2: 9,8 milyon altın üretildi. En yüksek üretim çeyrekte oldu. Üretim için 33,4 ton altın kullanıldı. Darphane verilerine göre Türkiye'de 2026'nın ilk 6 ayında farklı türlerde toplam 9 milyon 829.183 altın üretildi. Üretimin 8 milyon 454.870 adedini Zinet Cumhuriyet altınları oluşturdu. Aynı dönemde 1 milyon 362.011 sikke Cumhuriyet altını ile 12.302 Reşat sikke altını basıldı. Zinet Cumhuriyet altınları içinde en yüksek üretim 6 milyon 222.610 adette çeyrek altında gerçekleşti. Bu rakam 2025 yılında 7 milyon 35.000 olarak açıklanmıştı. 2026'nın ilk 6 ayında 898.835 yarım, 1 milyon 288.413 tam zinet altın üretildi. Basılan zinet Cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak kaydedildi. Toplam 9 milyon 829.183 altın için 33 ton 412 kilogram altın kullanıldı. Sikke Cumhuriyet altınları kategorisinde 110.670 çeyrek, 17.582 yarım ve 1 milyon 227.909 tam altın basıldı. Reşat altınlarda ise 1.782 yarım, 5.960 tam altın üretildi. Üretilen 12.302 reşat altının toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram olarak hesaplandı.
1: Hem dün üniversite sınav sonuçları açıklandı. Birinci olan adaylar bunu nasıl başardı? Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çok kıymetli bir soru. Peki YKS şampiyonları bu soruya ne yanıt verdi? İzleyelim.
3: Bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir his.
0: Üniversite sınav maratonu bitti. Onlar ipi en önde göğüsledi.
4: Çok mutlu oldum tabii ki. TYT Türkçe'de bir yanlışım var. Onun dışında diğer alanlarda yanlışım yok.
3: 6, 10, 6-13 gibi falan uyandım. Kalktım. Bir anda annem odaya girdi. Miraç, TYT'de birinci olmuşsun dedi. Çok mutluluk verici bir anda.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavının temel yeterlilik testi oturumunda Türkiye birincilerinden biri Şanlıurfa Fen Lisesi'nden mezun olan Miraç Koşar oldu.
3: Annem ve babam öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması da bana çok katkı sağladı pozitif anlamda.
0: İstanbul'da yaşayan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Şerif Efe Dartarsa hem TYT hem AYT'nin sayısal alanında Türkiye birincisi oldu.
4: Konuları erkenden bitirdim. Ardından bunu çok fazla sayıda soru çözerek pekiştirdim. Ve ardından da son 2-3-4 senede yayınlanmış farklı yayınların kurumsal denemelerini, PDF'lerini bulup çözdüm. Yani son 2-3 senede muhtemelen çözülmemiş bir tane kurumsal deneme kalmamıştır.
0: Kabataş Erkek Lisesi mezunu Eylül Uyar'da Almanca testinde birinci oldu. Şampiyonlar adaylara düzenli çalışmayı tavsiye etti.
5: Konuları düzgün çalışsınlar. Yani bitire gitsinler. Acele etmeye gerek yok bence. Sadece bir şeyi güzel bitirmek ve hakim olmak önemli.
4: Özellikle son seneye bırakmamak gerekiyor.
0: Peki şampiyonların hedefi ne?
4: Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum.
3: Tıp yazacağım. Hacettepe tıp olacak yüksek ihtimalle.
5: Çok emin değilim hangi üniversite hangi bölüm ama ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum.
1: Şimdi bir Türk hekimin felç riski çok yüksek olan bir hastaya yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda ses getirdi. O ameliyat Alman Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Buse Deviren zorlu operasyonu Türk Hekim'den dinledi.
6: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak yani yayınlarla da göstereyim çok yüksek olduğu bir omurga deformitesiydi bu.
7: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
6: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş çok beğenmiş ve hani teknolojinin insan hayatına

0: yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
1: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gama tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
0: Bunda ise omurga gamada aşağı doğru geliyor, sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
1: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
0: Ve nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
1: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
2: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
0: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk başta kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey, ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
1: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
0: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya, farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı? Bel girintisinde bir asimetri varsa, ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması. Bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.
3: Tam Avustralya'da mucize gibi bir doğum gerçekleşti. Doğal yollarla hamile kalan bir kadın tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Doktorlar bu durumun 15 milyonda bir görülebileceğini söylüyor.
4: 15 milyonda bir ihtimal gerçekleşti. Avustralya'da tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi. Olay 14 Temmuz'da Avustralya'nın Brisbane kentinde gerçekleşti. 34 yaşındaki anne 28 hafta ve 4 günlük hamilelik sürecinin ardından tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar monozigotik dördüz hamileliğin çok yüksek riskli ve son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.
5: Bebekler tek bir yumurtanın dörde bölünmesiyle oluştu. Bu inanılmaz bir şey. Bu tür bir gebeliğin kendiliğinden oluşma olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Avustralya'da daha önce hiç böyle bir durumun yaşandığını sanmıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde birkaç vaka olmuş olabilir.
4: Dördüz bebekler yalnızca doktorlarda değil, ailelere de şaşkınlığa yol açtı.
5: Sanırım büyük bir sürpriz oldu. Annenin evde zaten 4 bebeği vardı. Bunlardan birini o sırada emziriyordu. Bu yüzden dördüzleri olacağını öğrendiklerinde şok oldular.
4: Dördüz kızlara Emily, Harriet, Alexa ve Catherine adları verildi. Doğumun ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alınan bebeklerin sağlık durumu iyi.
3: Gelelim kahveye. Kahve içmeden yapamam diyenlerin sayısı hızla artıyor. Biri de ben. Bu talebi gören işletmeciler tabii kafe açıyor. Tüketim öyle bir boyutta ki bir kişinin bir yılda tükettiği kahve ortalama 2,5 kiloya yaklaştı.
6: Arkadaşlarımızla buluşunca tabii ki kahve içiyoruz.
7: Herkesin aynı noktada buluşabilmesi. Herkes aynı yemeği sevmiyor ama herkes kahve içiyor sonuçta.
8: Çalışmadan önce içiyorum. Daha çabuk kendime geliyorum. Onunla alakalı.
9: Enerji mi veriyor?
8: Evet, enerji veriyor.
9: Uyandırıyor mu?
8: Evet.
1: Birçok kişinin vazgeçilmezi. Tüketimi de hızla artıyor. Öyle ki kişi başına tüketim 2,5 kiloya yaklaştı.
9: Çoğunlukla Türk kahvesi içiyorum ve günde 10 taneyi falan buluyor.
10: Zararlı.
9: İçiyorum, evet.
10: Zararlı değil mi?
9: Bana bir şey yapmıyor.
11: Sosyalleşirken hadi bir kahve içelim de artık dilimize çok adapte olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi.
1: Sektör temsilcilerine göre 2010'lu yıllarda kişi başına yıllık 350-400 gram olan kahve tüketimi geçen yıl 1,5 kiloya ulaştı. Bu yıl beklenti artan tüketimle beraber rakamın 2,5 kilograma ulaşması.
9: Ben hep arttırıyorum zaten, o istatistiklerde ben varım da.
12: Günde en az 2 bardak içiyorum. Bir Türk kahvesi, bir de latte.
1: Talep çok olunca kahve zincirlerinin yanında butik kafelerin sayısı da hızla arttı.
13: Bu talebi gören herkes artık yani 3. nesil kahveci açmaya başladı.
11: Gençlerin özellikle yaptıkları paylaşımlarla bunun iyice bir kültüre dönüşmesi bu 10 yıldaki süreci bence çok etkiliyor.
12: Yeni yerleri, yeni nesilleri aynı zamanda keşfetmek güzel oluyor.
1: Fiyatlara gelince güne kahve içmeden başlayamam diyenler arttıkça fiyatlar da yerinde durmadı.
13: Kahve fiyatları kafeden kafeye göre değişse de şu an bulunduğumuz kafede bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 135 lira. Bir bardak filtre kahvenin fiyatı ise 200 lira.
9: Bir kahveyi 300 liraya içmek çok mantıklı değil ama çıkıp insanlarla iki kelime etmemiz gerekiyor.
11: Özellikle gençler tarafından aromalı kahveler çok tercih ediliyor.
8: Günde bir kere içiyordum. Şu an iki kahve içiyorum sabah ve akşam.
5: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde devam eden Kızılay'da tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. 300 metrelik cadde üzerinde iyi korunmuş ekmek fırını, kamu yapıları ve sivil konutlara ulaşıldı.
14: ...2023 yılının başından itibaren yaptığımız çalışmalarla tiyatro caddesinin 300 metrelik bir bölümünü ortaya çıkardık.
15: Kamu binaları, ekmek fırını ve sivil konutlar. 2 yıldır süren kazılarda 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılar bir süredir devam ediyor. Yürütülen kazılarda antik kentteki tiyatroyla Akropolis'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesi ortaya çıkarıldı.
14: Ve şu an gelen bütün ziyaretçilerimiz tiyatrodan Akropolis'e kadar olan hattı bir antik yolu kullanarak çıkabilme şansına sahipler.
15: Genişliği 3 ila 5 metre olarak değişen antik yolun uzunluğu ise yaklaşık 300 metre. Güzergah üzerinde bulunan tarihi yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.
14: Caddenin tabanında yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit ettik. Cadde üzerinde bulduğumuz bir fırın da ki bu fırının mimari düzeni neredeyse son günde terk edildiği andan itibaren nasıldıysa bugüne de o şekilde korunarak gelmiş.
5: Ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'ya turistlerin ilgisi hep yoğun. Yılın ilk yarısında 300 binden fazla yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden izledi.
16: Kapadokya, doğa, tarih ve kültürün buluştuğu bir destinasyon.
17: Gün doğumunda gökyüzünü süsleyen yüzlerce balon, o balonlardan eşsiz manzarayı seyretmek isteyen binlerce doğa sever Kapadokya'ya geldi. Kapadokya, dünyanın en önemli sıcak hava balonu destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Doğal güzellikleri, gökyüzünden görmek isteyenlerin tercihi balonlar oluyor. Yılın ilk yarısında bölgede 92 gün boyunca uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 11.954 sıcak hava balonu havalandı. 306.777 yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden seyretti.
18: Genelde yabancı misafirlerimiz geldiklerinde vadi yürüyüşleri yapıyorlar. Vadi yürüyüşlerinin ardından balon turuna katılıyorlar. Balon turundan yürüyüş yaptıkları vadileri gökyüzünden de izliyorlar.
17: Peribacaları, milyonlarca yıllık kaya oluşumları, güvercinlik ve daha fazlası. Vadiler ve tarihi yerleşim yerleri turistler tarafından kuş bakışı seyredildi.
18: Kapadokya'daki en büyük güzelliklerden bir tanesi de gün doğumu. Sabah saatlerinde balonlarla beraber gün doğumunu izliyoruz.
17: Balon turizmine en yoğun ilgi yaz ve sonbahar mevsiminde. Kapadokya'da yılın ikinci yarısında yoğunluğun sürmesi bekleniyor.
3: Efendim tamamlıyoruz. Para gündemin sonuna geldik. Birazdan sporun gündemiyle Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Güzel bir gün olsun olabildiğince.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşamın maçıyla başlayalım. Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda çıktı. Sarı lacivertler Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi tek golle geçti. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırladı. Sarı lacivertler Talişka'nın frikik golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertlerin iki topuysa direkten döndü. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood sarı lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam rakibe karşı üstün bir oyun oynadıklarını söyledi ve oyuncularını performanslarından dolayı tebrik etti.
1: Rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar. O da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 topla oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum. Çok fazla endişelendirmiyor. Çünkü ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak her maça gerçekten çok çalışarak çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün zamanımız var. 4 gün sonra onları şimdi ilk lig maçını oynayacaklar. Orada da maçı izleyeceğiz. Belki bir hocalardan bir tanesi gidecek oraya. Biz de canlı izleyeceğiz. Dediğim gibi en ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken bu maç olacak. O maça kadar Görünmut, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oradaki planlarımız da bu turu geçmek üzerine olacak. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var.
0: Bu akşamın maçına geçelim. Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
2: Başakşehir 2026-2027 sezonunu UEFA Konferans Ligi'nde açıyor. Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Turuncu lacivertliler geçen sezon Trendyol Süper Ligi 57 puanla 5. sırada tamamlamıştı. Başakşehir Ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. UEFA Konferans Ligi'ne geçen sezon playoff turunda veda eden İstanbul Başakşehir, 2026-2027'de adını grup aşamasına yazdırma hedefiyle Avrupa yolculuğuna başlayacak. Başakşehir'de fil dişi sahilli oyuncu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Martinez Muneira yönetecek.
0: Galatasaray iç transferde bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı ekipte kulüp başkanı Dursun Özbek ve Mario Lemina imza töreninde açıklamalarda bulundu.
3: Çok çok mutluyum ve memnunum açıkçası. Burada başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Burada daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi. Hocamız da burada 2 sene boyunca bana güvendiği için ve bunun üzerine devam edeceğim için çok çok mutluyum.
4: Galatasaray için önemli bir oyuncu. Gerçekten son 2 şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Kendisiyle konuşurken bu yeni sezondaki yaptığımız 2 senelik kontratı konuşurken kendisinin bana bir sözü var. Dedi ki bu sene ve önümüzdeki seneki performansım bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak dedi. Est-ce que c'est vrai ça?
5: Yes, it's true. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai promis et je vais le faire.
3: Söz verdim ve bunu gerçekleştireceğim.
4: Dolayısıyla kendisi zaten hem taraftarımızın hem de Galatasaray sevenlerin çok beğendiği, çok sevdiği bir futbolcu. İki sene daha bizle beraber. İnşallah önümüzdeki iki senede beraber şampiyonlukları kutlayacağız Mario ile beraber.
0: Voleybolla devam edelim. 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Çin'de gerçekleştirilecek final etabı başlıyor. Amili kadın voleybol takımı FIVB Milletler Ligi finallerinde üst üste 8. kez boy gösterecek.
6: Amili kadın voleybol takımı FIVB Milletler Ligi finallerinde üst üste 8. kez boy gösterecek. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde 22 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek final etabında Türkiye, ABD, İtalya, Brezilya, Kanada, Japonya, Hollanda ile ev sahibi kontenjanından Çin yer alacak. Organizasyonun ilk haftasında Brezilya etabında Dominik Cumhuriyeti ile Bulgaristan'ı yenen Ay Yıldızlı takım Hollanda ve İtalya karşısında mağlubiyet yaşadı. Ankara'da düzenlenen ikinci etapta Almanya, Belçika, Fransa ve Çin'le karşılaşan milli takım 4 maçını da kazanarak etabı yenilgisiz tamamladı. Japonya'daki etapta Polonya, Japonya ve Tayland'ı mağlup eden milliler ABD'ye yenildi. Türkiye lig etabını 18 takım arasında 4. tamamladı. Ev sahibi Çin'in doğrudan katılım hakkına sahip olması nedeniyle sıralamadaki ilk 7 takımın final etabına yükseldiği organizasyonda Ay Yıldızlılarla ABD, İtalya, Brezilya, Kanada, Japonya ve Hollanda mücadele edecek. VNL'de 2018 yılında ikinci olan Türkiye 2021 yılında bronz madalya alırken 2023 yılında şampiyon oldu. Türkiye'nin VNL çeyrek finaldeki rakibi 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımını çalıştıran ve 2008'den bu yana Vakıfbank Kadın Voleybol Takımının baş antrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada oldu. Milliler organizasyon tarihinde ilk kez finallere yükselen ve lig etabını 9 galibiyetle 5. tamamlayan Kanada ile VNL'de oynadığı 4 karşılaşmayı da galip tamamladı. Ay Yıldızlı ekip Perşembe günü saat 11'de oynanacak maçı kazanması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisi

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler, ben Sena Alkan. 22 Temmuz Çarşamba bugün günlerden. Hemen hızla vakit kaybetmeden Ankara'ya bağlanacağız. Sincan'da bir eğitim helikopteri düştü. Helikopterdeki iki pilot yaralandı. Kaza yerinde Emre Aytekin bizi bekliyor. Emre, nedir bildiğimiz hem pilotların durumuna ilişkin hem de kazanın nedenine ilişkin? Söz sende.
1: Sena Alkan, can kaybı yok, sevindirici durum bu. İki kişi yaralandı bu kazada. Burası Sincan ilçesi. Ankara'nın Sincan ilçesinde Temelli mahallesinde yaşandı bu kaza. 10 sıralarında yaşandı ki şu anda da bölgede çalışmalar sürüyor. Hemen ekranlara getirsin kameraman İbrahim Tozbey. Ankara Valiliğinden de kazaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Kazanın 10 sıralarında yaşandığı ifade edildi. Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopteri henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı sert iniş yaptı ve helikopterde ilk belirlemelere göre 2 kişi bulunuyordu. 2 kişilik bir helikopterden bahsediyoruz ve 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Bir kişi ambulansa, diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Tabii olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi, sağlık ekibi, arama kurtarma ekibi sevk edildi ki bölgede de incelemeler devam ediyor. Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı noktada geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Kazaya ilişkinde ayrıca soruşturma

0: Ve inceleme başlatıldı. Dediğimiz gibi sivil bir helikopter Ankara'da 10 sıralarında eğitim uçuşu faaliyeti için kalktı ve kısa süre sonra bir arıza yaptığı bilgisi var elimizde ve bu arızanın ardından da Temelli Mahallesi'ndeki boş bir araziye inmek istedi. Sert bir iniş gerçekleştirdi. Şu anda da ekranlara geliyor helikopter. Sağ tarafına doğru yan yattı. O sırada helikopterde iki kişi bulunuyordu. Bunlardan birisi Milli Savunma Bakanlığı personeli. Bu bilgiyi de paylaşalım. Diğeri ise sivil bir kişi. İki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde hemen yapıldı ve yaralılar daha sonra da hastaneye sevk edildi. İlk bilgiler bu şekilde. Sivil havacılık destekli helikopter Ankara'da sert iniş yapması sonucu yan yattı. 10 sıralarında gerçekleşti bu kaza. Kazanın ardından da tabii bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Ekipler oldukça geride tutuyor. Bizi de alana yaklaştırmıyor. Onu da ifade edelim. Şu anda da olay yerinde kaza kırım ekibinin incelemesi devam ediyor. Tabii kaza neden yaşandı? Neden bir arıza oldu? Arıza yaşandı helikopterde. Bu da yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Şu anda da bölgede incelemeler devam ediyor. Dediğimiz gibi 10 sıralarında yaşandı bu kaza. Burası Ankara'nın Sincan ilçesindeki Temelli Mahallesi. 10 sıralarında eğitim faaliyeti için kalkan helikopter, sivil helikopter arkamdaki gördüğümüz bu alana sert bir iniş yapmaya çalıştı ve bu iniş sırasında helikopter sağına doğru yan yattı ve helikopterde o sırada iki kişi bulunuyordu. İki kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların tedavisi de şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza kırım ekibi bölgede, ayrıca güvenlik ekipleri de helikopterin kazanın yaşandığı bölgede de geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Sena Alkan.
1: Emre Aytekin son durumu bize aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim haberle. Başkent Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir ziyaret turu başlatan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün de sırasıyla İyi Parti ve AK Parti gruplarını ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu görüşme öncesi grup toplantısında konuştu. Süreç kapsamında hazırlığı yapılan çerçeve yasa için suça bulaşmayan terörist ne demek diye sordu.
2: Adına geçici yasa diyebilirsiniz. Münhasır yasa, çerçeve yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. O caninin hükmü, sıfatı ve cismi bellidir. Yeri gelmişken sormak istiyorum. Neymiş efendim? Suça bulaşmayan teröristler. İcada bakar mısın? Suça bulaşmamış terörist ne demektir? Teröre bulaşmayan terörist kimdir? Bize biri söylesin yahu. Türk milletinin adını ve egemenliğini tartışmaya açacak, üniter devlet yapımızı zayıflatacak, hiçbir anayasa değişikliğine destek de vermeyiz, izin de vermeyiz değerli dava arkadaşlar.
1: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'la iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüp Sultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül'ün adreslerinde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklanmıştı. Şimdi bir sıcak gelişme var. Ahbap soruşturmasında aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda isim ifadeye çağrıldı. 5 isim ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Kim bunlar, ne biliyoruz, gerekçe ne? Arzu Kaya telefon hattında detayları aktaracak. Arzu.
3: Ben Alkan. Soruşturma kapsamında her geçen gün açı genişliyor. Bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sizin de ifade ettiğiniz gibi aralarında gazeteci ve şarkıcıların da bulunduğu bazı isimler ifade verecek. Kim bu isimler? Onları aktaralım hemen isterseniz. Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Sertler'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi soruşturma kapsamında. Tabii Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un tutuklandığını biliyoruz. Her geçen dakika soruşturma genişliyor, şüpheli sayısı artıyor gelen veriler doğrultusunda. Yine bugün de sıcak bir gelişme yaşandı, son kez tekrar edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında gazeteciler ve şarkıcıların da bulunduğu 5 isim hakkında ifadelerine başvurulacağı şeklinde bir karar verildi. İsimleri tekrar edelim. Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Sertler'in soruşturma kapsamında ifadeleri alınacak. Peki hangi sıfatla alınacak? Bunlar henüz çok yeni bilgiler. Soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıktıkça biz de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, Arzu Kaya aktardı. 5 isim Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. İfadelerine başvurulacak. Ece Üner, Fatih Portakal, Öykü Sertler, Gökhan Özoğuz ve Feyza Altun. Şimdi bir bakalım iç siyasetteki gelişmelere. Dün Özgür Özel'in grup toplantısında verdiği mesajlar tabii bütün ana muhalefette konuşuluyor dünden bu yana. Butlan kararı sonrası başlayan bir yönetim kavgası vardı, bu ayrılıkla sonuçlandı. Özgür Özel ve beraberindekiler yola artık yeni partide devam edecek. Bir yandan bugün kurmaylarıyla da bir araya gelecek Kılıçdaroğlu. Acaba o Kılıçdaroğlu cephesinde ne konuşuluyor sorusu var. Mahir Kılıç bizim için CHP'de olan biten her şeyi takip ediyor. Mahir, önce Özgür Özel kanadı. Şimdi bu hafta ne yapacaklar? Mesela çok fazla isim dolaşıyor, sayı dolaşıyor. 80 milletvekili, 70 milletvekili, 90 milletvekili. Kaç milletvekili Özgür Özel'le beraber? Ve Kılıçdaroğlu cephesine bu nasıl yansıyor?
4: Sayılara başlayayım dilersen Sena Alkan. Dün 80'in üzerinde milletvekili son grup toplantısına katılmıştı. Özgür Özel'i bizzat dinlemişti. Ancak bu isimlerin tamamı geçecek mi geçmeyecek mi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Özel cephesi görüşümüzde grup toplantısının bir veda toplantısı olduğunu net bir şekilde herkesin bildiğini ve o toplantıyı bizzat dinlemeye gelen isimlerin tamamının hatta daha fazlasının kurulacak yeni partiye katılacağını ifade ediyorlar. Tabii dünkü o gruba giden milletvekilleri burada genel merkezde de takip edildi. Listelere bakıldı. Görüşümüz bazı kaynaklar 80 küsur milletvekilinden en az 20 tanesinin mevcut durumda kalacağını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını ifade adetler. Dolayısıyla yeni partiye geçişin 80'i bulamayacağı belirtiliyor genel merkez kaynakları tarafından. Bir yandan da yol haritasını netleştirmeye devam ediyor Özgür Özel. Bugün eski PM ve MYK üyeleriyle bir araya geldi. Teknik çalışmaların tamamlanması halinde cuma günü ya da en geç pazartesi günü kuruluş dilekçesinin verilebileceği ifade ediliyor. Yine bugün içerisinde kurucular kurulu üyesi olacak milletvekillerinin de yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'ni istifa edip imza atmaları bekleniyor. Dolayısıyla teknik çalışmalar bugün başlayacak dersek herhalde yanılmış olmayız. Resmi kuruluş içinse cuma ya da en geç pazartesi gününe işaret ediliyor. Tabii dün öğlen saatlerinde Özgür Özel'den yeni parti açıklaması kararı geldikten sonra genel merkez tarafında da bu hamle konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri önce burada kendi aralarında bir görüşme, bir toplantı gerçekleştirirler. Daha sonra ise akşam saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme oldu. O görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtelim. 50-55 civarında milletvekilinin buradaki toplantıya katıldığını ifade edebiliriz. Toplantı sonrası edindiğimiz bazı bilgiler var. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dikkat çeken ifadeler var. Edindiğimiz bilgilere göre bundan sonra hedefimiz iktidar, muhalefete muhalefet etmeyeceğiz dedi, aktarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca yeni partiye geçecek olan isimlere yönelik de bazı ifadeleri oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında bizim yol arkadaşımızı dedi. Devamında ise hiçbir milletvekilini yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamları altında bırakmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dün Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşma esnasında şerefiyle makamları arasında kalanlar varsın geride kalsın ifadesini kullanmıştı. Böyle tepki göstermişti. Tırnak içinde o ifadeye genel merkezin tepkisi oldu. Kılıçdaroğlu da konuşmasında milletvekilleriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında buna dikkat çekti. Bir kez daha belirtmek istiyorum orayı. Hiçbir milletvekilini yol arkadaşımızı tırnak içinde

0: çaresiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Ayrılıktan hiç kimseye olumsuz bir cümle kurmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Soğukkanlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini ifade ettiler. Bugün de saatler 14'ü gösterdiğinde MK toplantısı gerçekleştirilecek Kılıçdaroğlu başkanlığında. Yeni parti hamlesi, olan kurultay takvimi, bazı il başkanlarına dönük kararlar tümü buradaki toplantıda detaylı bir şekilde ele alınacak. 50'den fazla il başkanı görevden alınmıştı. Bugün de yine bazı il başkanlarına dönük görevden almak kararları beklediğimizi ifade edelim. Boş kalan il başkanlıklarına da atamalar gerçekleştirilecek. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise parti sözcüsü Müslüm Sarı kameranın karşısına geçecek diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç aktardı. Teşekkürler Mahir. Kolaylıklar. Sana bağlanmayı sürdüreceğiz. Şimdi konuşalım. Konuklarımız da var. Hukukçu Bülent Yücetürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler.
2: Kolay gelsin. Bülent Bey merhaba.
3: Merhaba Hasan Bey. Kolay gelsin.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Herkese kolay gelsin. İç siyaset çok hareketli. Bülent Bey, sizinle başlayayım. 80'i bulmaz, 80'i geçer. 70 milletvekili gider, 90 milletvekili yok, 56'yı geçmez. Kaç milletvekili Özgür Özel ile hareket ediyor?
3: Bilmiyorum ama 80'in altına düşmeyecektir yani.
1: 80'in altına yani, düşmez diyorsunuz.
3: Evet, 80'in altına düşmeyecektir.
2: Hocam iddia konusu mecliste... oldu biliyorsunuz bu.
3: Ya şöyle
1: evet, bir böyle bakanlık loto toto denirdi. Onun gibi bir şey oldu bu milletvekili evet. De.
3: Burada şöyle kritik şey ana muhalefet partisi ünvanını hangi partinin alacağı. Dolayısıyla yeni kurulacak parti ana muhalefet partisi olacak. Kritik eşik bu. Yani 80 olması 70 olması bir şey değiştirmez. Hı hı. Önemli olan oradaki çoğunluğun nerede olduğu. Ben ana muhalefetin yeni parti olacağını düşünüyorum ve zaten 80'in üzerinde de milletvekilinin ayrılacağını, daha fazla da olabilir, sayıyı bilmiyorum yani gerçekten. Şimdi gruptaki sayıyı istifa edecek sayı olarak veriliyor ama onun üstüne de çıkabilir, altına da düşebilir. Yani çok önemli değil artık bu karar verildikten sonra kaç kişi geldi, kaç kişi gelmedi önemli değil ama önemli olan ana muhalefet olup olmayacağı. Şey önemli tabii, mesela 100'ün üzerine çıkarsa 3 tane grup başkan vekili olabiliyor. 100'ün altında olursa 2 grup başkan vekilliği oluyor. Bu açıdan önemli olabilir. Yani bu sayıların meclis aritmetiği açısından, komisyonlar açısından bir önemi var. Ama yeni parti açısından önemli olan şey ana muhalefet olup olmaması.
1: Teknik bir soru, ana muhalefet olması için 57 milletvekili mi gerekiyor şu anda?
3: 135 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Yarıdan bir fazlası ana muhalefet olmaya yetiyor. Çünkü DEM Partisi mecliste 3. parti konumunda. Onların milletvekili sayısı da sanırım 53 civarında olması lazım. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden ana muhalefet belirlenecek. O da ayrılanların sayı olarak daha fazla olacağı anlaşılıyor zaten. Yani bu zaten çok merak edilecek bir şey değil. Yani bir muhtemelen bugün ve yarın
1: ya merak edilecek yani bugün değil derken aslında şöyle merak edilecek bir şey evriliyor. Çünkü genel merkez diyor ki hayır 80'i bulmayacak. 80 olmayacak. 80'e ulaşmaz diyebiliyor bazı kaynaklar. Hatta 50-60 arası gider gelir diyen de var. Şimdi iki tarafta, bir taraf diyor ki 80'i aşabilir. Minimum 80. Siz de öyle dediniz. Bir tarafta diyor ki her 80'i bulmaz. 70'i bile bulmayabilir. Dolayısıyla bu kadar fark, yani spektrumun iki ucunu görmüşüm. Biri bu taraf, biri bu taraf. Hiç yakın da değil.
3: Şöyle Sena Hanım, genel merkezdeki arkadaşları yani çok bu konulardaki siyasi öngörülerini çok ciddiye almamak lazım. Butlan'la geldikten sonraki bütün öngörüleri boş çıktı. Hiçbirisi sahada onların söylediği gibi işlemedi. Süreç başka bir yere evrildi. Bugün geldiğimiz nokta bambaşka bir yer. Burada artık bundan sonra yeni partinin nasıl olacağı, kadrolarının kimlerden oluşacağı, yani kurucular kurulunu kastetmiyorum. Yani ilk kurultayını yaptıktan sonraki aşamada o partinin kadroları kimlerden oluşacak, tüzüğü ne olacak, programı ne olacak, Türkiye neye vaat ediyor, vatandaşa ne söylüyor, iktidarı hangi konularda eleştiriyor, hangi konularda çözüm önerileri getiriyor. Türkiye'deki yakıcı ekonomik kriz, hukuk devleti, dış politika, yoksulluk, yolsuzluk bu konularda ne söylüyor?

0: Liyakat sistemi ile ilgili ne diyor? İşte çağın getirdiği dijitalleşme ile ilgili ne diyor? Çevre ile ilgili ne diyor? Gençlere nasıl umut olacak? Yani bunlara bakmak lazım artık. Bence diğer tartışmaların hepsi geride kaldı. Butlan ekibi bir mahkeme kararıyla geldi. Partiyi işgal ettiler ve o mahkeme kararı doğrultusunda da işte disiplin süreci başlattılar. Ben dahil bir sürü insanı partiden ihraç ettiler. Şimdi artık geriye bakıp onlarla ilgili değerlendirme yapmanın çok kıymet harbiyesi yok. Peki. Yeni partiyi nasıl oluşacağı bence artık oraya bakmak lazım.
1: Birazdan onu da sorarım size. Yeni partinin ideolojisi nedir? Kimler olacak? Bilinen tanınan isimler olacak mı içinde diye. Ama önce bir izninizle Hasan Öztürk'e de döneyim. Siz de böyle yani genel merkezden gelen açıklamalar, genel merkez kaynaklarının verdiği sayılar, bunlara çok bakmamak gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Minimum 80 milletvekili mi geçer sizce Özgür Özel'le beraber hareket etmek üzere?
2: Bu tabii anladığım kadarıyla psikolojik bir şey. Yani ana muhalefet partisi olma arzusu. Yoksa ana muhalefet partisi deyince ne anlayacağız onu da bilmiyorum. Onu da söylemek isterim. Parlamenter sistem olsa belki bir şey ifade ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentoda ikinci parti olmak herhalde psikolojik bir şey olur. Başka bir anlamın ifade ettiğini sanmıyorum. Mesela muhalefetse DEM Parti'nin yaptığı muhalefet yıllarca CHP'nin çok daha önündeydi yani. Onu da söylemek isterim. Ya da teröristli Türkiye bağlamındaki tartışmalar sırasında İYİ Parti'nin göstermiş olduğu performans, hatta parlamentoda olmayan Zafer Partisi'nin nasıl bir muhalefet yaptığını ve etkili olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla şu anda günlerdir işte ana muhalefet partisi olacağız başlığı altında bir tartışma yürüyor ve burada da milletvekillerinin sayısı üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla ben bunun bir anlamının olup olmadığını siyasi hayatımız açısından bilmiyorum. Fakat CHP'den ayrılanlar ve CHP'de kalanlar açısından evet. Yani biz daha çoğuz demek için bir şey olabilir mi? Olabilir. Fakat burada küçük bir not olarak şunu da açmak isterim. Düne kadar partiden istifa eden milletvekilliği ya da belediye başkanının bir başka partiye gitmesi konusunda ağır eleştiriler yapan arkadaşların koskoca CHP'nin yarısından fazlasını alıp başka bir partiye götüren Özgür Özel ve arkadaşlarına nasıl bir pozitif ayrımcılık yaptıklarını da altını çizmek isterim. Bunun bir ilkeleriyle çeliştiklerinin altında çizmek isterim. Onu da söyleyeyim. Konu Bülent Bey'in bıraktığı yerden ben de iki cümle söyleyeyim. Hı hı. Konuyu açacaksınız tahmin ediyorum. Hani şimdi evet CHP'den bir kopuş oldu. İşte kaç kişi olacak bilmiyorum. 80 olacak, 100 olacak, 60 olacak fark etmez. Sonuçta bir siyasi parti, yeni bir siyasi parti doğuyor. Ve bu siyasi parti öfke siyasi partisi olarak benim görebildiğim kadarıyla. Çünkü Bülent Bey de muhtemelen o partide yer alacak. Bülent Bey de mesela doğrudan eski partisini ve kayyum olarak gelen ya da mahkeme kararıyla gelenleri işgalci olarak tanımladı kendisi de. Dolayısıyla öfke partisi olarak kurulacak. Bu öfke partisi kurulurken acaba Ekrem İmamoğlu'nun arzu ettiği merkez parti mi yoksa Özgür Bey'in temsil ettiği ve arzu ettiği merkez sol parti mi olacak diye bir tartışma var. Konuyu açarsanız da tartışırız.
1: Ben de onu soracaktım ama önce Bülent Bey siz yeni partide yer alacak mısınız? Bu partinin adı yeni parti demek de mümkün değil mi bu saatten sonra?
0: Bilemiyorum valla o süreçlerin içerisinde değilim. Elbette ki yeni partide yer alacağım. Eğer bir görev teklif ederlerse de kabul ederim ama partinin bütün desteğimi partiye vereceğim yani. O
1: peki,
0: anlamda
1: bu
0: bir tereddüt yok.
1: Partinin ideolojisi ne olacak? Mesela biz bu partinin içinde nasıl isimler göreceğiz? Kamuoyunda tanınan, daha önce siyasete girmiş isimler yer alacak mı? Teklif giden var mı?
0: Şimdi gerçekten Sena Hanım bunları bilmiyorum ama bu tartışmaların içine girmemek için zaten kurucular kurulunu otomatikman milletvekillerinden seçtiler. Bunun sebebi bu tartışmaların içerisine yeni partiyi sokmamaktı. Yani işte şu teklif edildi, bu geldi, bu gelmedi. İşte bu tür şeylerde genellikle alınganlıklar olur. onları davet ettin, beni niye davet etmedin, ama sonuçta milletvekili.

0: partilerinin hepsine çağrıda bulunuyorlar. Gelin bizimle birlikte yeni partiyi kuralım diyor. Orada bir çerçeve olduğu için, milletvekilleri üzerinde bir çerçeve çizildiği için de milletvekili sıfatı belirleyici olacak. Şimdi burada bunu bir bölünme olarak ben düşünmüyorum. Yani bu bölünme bir siyasi partinin bölünmesi olarak düşünmüyorum. Yeni demokratik bir muhalefetin yeniden inşası hareketi olarak değerlendiriyorum. Birincisi bu. İkincisi, burada hani niye ayrıldılar, niye başka bir partiye gidiyorlar? Hasan Bey oradan eleştirdi. Yani geçmişte CHP Genel Başkanı veya CHP'de siyaset yapanlar partiden istifa edip gidenleri eleştiriyorlardı. Şimdi aynı şeyi kendileri yapıyor. Şimdi burada bu soru üzerinden şunu sormam lazım. Ya neden yeni partiye gidiyorlar? Bunun sebepleri nedir? Ya bunun sebepleri çok açık. Yani orada bir mahkeme kararıyla geliyorsunuz, partiyi işgal ediyorsunuz. 6 yıl önce yapılmış bir kurultaydaki kadrolarla partiyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Partinin tüzüğünü uygulamıyorsunuz. Partinin kurullarını çalıştırmıyorsunuz. Önüne geleni disipline veriyorsunuz. Bütün yani 51 tane il başkanını disipline verdiler. Görevden aldılar. Yerlerine atama yaptılar. Şimdi bu kaçınılmaz olarak yeni bir partiyi doğurdu. Şimdi partinin ideolojisi ne olmalı? Aslında dün Özgür Bey onunla ilgili bir çerçeve çizdi. Yani misak-ı milli ile sınırı olmayan, Atatürk'te sorunu olmayan, Cumhuriyet'te sorunu olmayan herkes bu partide yer alacak. Ama bu parti elbette ki sol, sosyal demokrat bir parti olacaktır. Yani o konuda bence bir tartışma yok. Yani Ekrem Bey ne düşünüyor, farklı şey mi düşünüyor? Gerçekten bilmiyorum ama ben sadece siyasi analizimi söylüyorum. Bu parti sol ve sosyal demokrat parti olmalı. Ama bu parti, yani bugün ideoloji dediğimiz şey, sokakta karşılığı nedir? Yani sokakta neye karşılık geliyor ideoloji dediğimiz tartışmanın? Aslında ideoloji dediğimiz tartışma sokakta anlam buluyor. Bu nedir? Bu şudur. Yani siz gelir dağılımındaki adaleti nasıl sağlayacaksınız? Bugün Türkiye'de gelir dağılımındaki adalet ciddi anlamda bozulmuş durumda. Yani üstte bir %20 var, çok iyi koşullarda yaşıyor. Altta bir %20 var, çok kötü koşullarda yaşıyor. Orta bir sınıf var, onlar da son yıllardaki ekonomik krizde bu önceki göreceli refah seviyelerini kaybettiler ve ciddi sıkıntı içerisindeler. Onların bu gelir dağılımındaki adaleti nasıl çözeceksiniz? Türkiye'de muhalif kesimin uzunca yıllardır Türkiye'deki yargı sistemi, hukuk sistemiyle ilgili ciddi eleştirileri var. Kuvvetler ayrılığı ile ilgili ciddi eleştirileri var. Denge denetleme ile ilgili ciddi eleştirileri var. Türkiye'de bu yolsuzluk meselesi ciddi bir sorun. Yani şeffaflık, denetlenebilir olması, kamunun denetlenebilir olması, bütün kurumların denetlenebilir olması ciddi bir sorun. Ya bu konuda ne getiriyorsunuz, ne söylüyorsunuz? Şimdi artık, yani demin söyledim, şimdi yapay zekanın konuşulduğu, artık bütün yapay zekanın her şeye egemen olduğu bir noktada siz bunun devleti nasıl bu dijital dönüşümü sağlayacaksınız? Bunu Türkiye'deki bu dönüşümde ne yapacaksınız? İşte enerji politikalarımız bugün Orta Doğu'daki savaşların büyük bir sebebi.
1: Peki
0: enerji.
1: Bütün bunlara ilişkin bu konudaki bir program hazırlığı yapıldı mı? Var mı elde bir program? Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani yapay zekaya kadar örnek verdiniz. Muazzam bir yarış var ABD ve Çin arasında. Avrupa geride kaldı,
0: evet,
1: deniyor Türkiye'ye.
0: Tam da
1: yani siz
0: söylüyorum.
1: Mesela bu yeni parti oturduk biz bunları çalıştık diyecek mi? Şunları şunları şunları yapacağız diyecek mi? Duyabilecek miyiz biz bunları?
0: Sena Hanım, ya bu konuşmayı yaparken hani bizi izliyorlarsa çerçevenin, tartışmanın ya merkez sağ mı olmalı, merkez sol mu olmalı, sosyal demokrat mı olmalı? Ya bu tartışma böyle teorik tartışma ama bu ideolojik tartışmanın sokaktaki nasıl algılandığını söylemek istiyorum. Yani parti sol ve sosyal demokrat bir parti olmalı.
1: Peki.
0: Ama bunu aşan bir noktaya evrilmeli. Yani kişi sosyal demokrat olmayabilir, sosyal demokrat bir seçmen olmayabilir. Ama gelir dağılımındaki adaletsizlik nedeniyle belki merkez sağ partilere, muhafazakar milliyetçi partilere oy veriyordur. Ama o gelir dağılımındaki adaletle sizin söylediğiniz, vaat ettiğiniz, önerdiğiniz çözüm ve kadrolarla size gelip oy verecektir. O yüzden ideolojinin sokaktaki yansıması ne olacak? Bunları bence bundan sonra konuşmak lazım. Bunun üzerinden yürümek lazım. Yoksa soyut ideolojik tartışmaların Türkiye'de bir karşılığı yok yani.
1: Hasan Bey, sizce bunun, bu partinin, yani seçime de işte 2028-2027

0: sonu ne zamansa, bu kadar süre kalmışken sokakta hızlıca karşılık bulabileceğini düşünüyor musunuz? Ya da bu mevcut karşılığını sürdürebileceğini düşünüyor musunuz? Arttırarak.
1: Biraz önce bir terim kullandım, öfke partisi diyerek. Sözcünün manşetinden okuyorum. Saray kuklası paşa olmam. Kime diyor? Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Kim söylüyor? Özgür Özel nerede söylüyor? İlginçtir. CHP grubunda söylüyor. Yani CHP grubunda ayrılacağının sinyalini veriyor ve diyor ki CHP'nin genel başkanına, evet işgalci genel başkanına Bülent Bey'in tabiriyle saray kuklası paşa olmam diyerek ayrılıyor. Öfke partisi evet öfkelilerin teveccühünü kazanabilir ama bu sürdürülebilir mi bilmiyorum. Bunu göreceğiz ama gerçekten bu tercih yapılmışsa yani merkez sol bir parti, sosyal demokrat bir parti olacaksa bunun işte efendim programdan da görmek gerekiyor. Vitrindeki isimleri görmek gerekiyor. Ya da Ekrem İmamoğlu'nun isteği üzerine bir merkez parti. Herkes olsun. Yani çağımızın ANAP olsun diye. Bunlar çünkü tartışıldı, konuşuldu. Onun ağzından ifade edildi. Dolayısıyla böyle bir parti olacaksa da onun söyleminin, dilinin gelişmesi lazım. Fakat ben Özgür Bey lider olarak yine bu pozisyonda olacak ise partinin merkez sola daha yatkın, daha elverişli hem liderlik açısından hem alışkanlıklar açısından onu da söylemek isterim. Burada bir tane elimizde de bir veri var. Dün akşam yine Habertürk'te konuştuk. Araya'nın başkanı da Murat da oradaydı. Sunum da yaptı Karan. Yani künyesine gerek yok ama orada da bugün Aytürk'te yazmış. Merkez sol parti isteyenler yüzde oranı 35.8, yeni partinin merkez sol olmasını isteyenler %35.8 diyor. Merkez olsun diyenler de yani İmamoğlu'nun gibi bir partisi de 30.7. Dolayısıyla Bülent Bey dedi ya yani bu böyle olması lazım. Yani anladığım kadarıyla Özgür Özel'in liderliğindeki yeni partinin merkez sol bir parti olacağı. Burada fakat o öfke birikimini nasıl sakinleştirecek? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Mahir'e biraz sordular akşam yayında ki yani çok acayip bir muhabir biliyorsun çok iyi de. Kemal Bey nasıl tepki verdi? Kemal Bey'in tepkisi yok. Yani böyle poker surat olarak tepkisi yok. Bugün ne öğrendik? Kemal Bey arkadaşlarına şu talimat veriyor. Diyor ki gidenlerle ilgili olumsuz bir şey söylemiyor. Kötü bir şey söylemiyor kardeşim. Biz işimize bakalım. Peki gidenler kalanlara ne diyor? Bülent Bey kendisi zaten ifade ediyor. İşgalci diyor. Mahkeme kararıyla gelen işgalciler diyor. Daha başka saray kuklası diyor. Paşa diyor. Kukla paşa diyor. Filan. Şimdi bu öfke meselesinde seçmen, öncelikle doğal seçmen, yani iki partinin doğal seçmeni, yani CHP'liler. Bakın CHP'liler burada nasıl bir karar verecek? Yani öfkeyle hareket edenler tarafına mı yönelecek? Ya evet burada partimiz işgal edilir CHP. Biz hakiki CHP'liler olarak yeni partide partiyi destekleyecek miyiz diyecekler. Yoksa bu sakin duran Kemal Kılıçdaroğlu ya partiyi bir şekilde emin ellere teslim edecek diye mi bakacak? Ona bakmak lazım. Dolayısıyla ben
0: Evet.
1: şu anda sokakta gördüğüm bir şeyi bizzat kendim yaşadım. Dün istifa edip işte efendim yeni partiye geçecekler listesini yayınlandığı zaman ilk Şaban Sevinç yayınlamıştı. Orada Hasan Öztürk de vardı. Hasan Öztürk ismini görünce Twitter'da mention'ım. Hani bana da yazıyor. Beni araştırmışlar CHP'li milletvekilini. Aman Allah'ım. Ben bir buçuk, 2 saat bir takip etmek zorunda kaldım. Şimdi ayrılan Hasan Öztürk olarak bana saydıranlar var. Ama bir de ayrılanlarla beraber hareket edenlerin mevcut yönetime olan tepkileri var. Şimdi bu çok sağlıklı bir zemine oturmadı, oturmuyor da. Dolayısıyla ben burada
0: Ha, sizi hem yani
1: aşağıda
0: sizi
1: o
0: o başka birisi Hasan Öztürk, başka bir Hasan Öztürk sanıp hem neden gidiyorsun diye eleştirenler
1: evet,
0: var, hem de
1: bak hem
0: destekleyenler var.
1: de ya git git evet. Fakat şöyle bir şey. Yani Sena Hanım siz çok naifsiniz. Yani niye gittin ve Hasan Öztürk demiyorlar. Acayip bir şey.
0: Niye
1: Öbür
0: öyle
1: tarafta da
0: dediniz
1: iyi ki
0: şimdi?
1: gittiniz bunlarla
0: Çok sert
1: olur
0: tepki
1: muydu diyen.
0: aldınız, öyle
1: Şimdi
0: anlıyorum.
1: acaba şunu bunu örneği şunu söylüyorum. Bu asıl geçişkenlik burada olacak ya, yani doğal

tabandaki geçişken. Burada bu husumet, bu keskin dilin sonucu ne olacak ben açıkçası merak ediyorum. Yani peki, komşular komşularla, kardeşler kardeşlerle, aynı ailenin içerisinde insanlar nasıl bu mesafeyi dengeleyecek? Ben onu çok merak ediyorum. Yani bunun sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bunun altı çizdikten sonra bir de bir önceki fasıldaki şeye, Bülent Bey'e bir gönderme yapmak istiyorum. Toparlamış olayım.

0: Çünkü parti işgal edildi. Onun için ayrılmak zorunda kaldılar. Yoksa CHP'lilerin hani başka partiye gidenlere ya da belediyelerden istifa eden AK Parti'ye gidenlere yaptıkları eleştiri gibi değil bu. Mecbur kaldılar. Ben iki cümle söyleyeceğim. Özlem Çerçioğlu, Aydın Belediye Başkanı, beni çalıştırmadılar. Ben genel başkanla saatlerce konuştum. Burada bir şey var. Burayı yaptırmayalım dedim ve beni çalıştırmadılar. Mecbur kaldım, ayrıldım dedi. Burcu Köksal, Afyon Milletvekili, ya kocanı boşa bile dendi bana. Ve ben artık başka bir yol bulamadım. Buradan ayrılmak zorunda kaldım demişti. Yani Özgür Bey'in CHP'den ayrılma gerekçelerinin bir benzerini bu insanlar da söylemişlerdi. Fakat Özlem Çerçioğlu topuklu Efelik'ten bir günde topuklayan Efe'ye döndü. Burcu Köksal da yılların CHP'lisi Burcu Köksal da bir anda düşkün ilan edildi. Başka bir şey söylemeyeceğim.
1: Peki Bülent Bey, bir varsa yanıtınız onu alayım. Bir de bu şeref
0: Ya bir
1: makam.
0: şey daha hatırlatabilir miyim
1: Buyurun,
0: Bülent
1: çok
0: Bey'e?
1: hızlı.
0: Cevap hakkı da olsun diye. Olur mu? Çok özür dilerim. Bülent Bey
1: Doğdu
0: müsaade eder
1: zaten ama
0: misiniz?
1: buyurun hadi.
0: Bülent Bey dedi ki yeni partinin işte şunlara dönük projeler sunması lazım. İfadeler kullanması lazım ki çok büyük sorunlar var dedi. Haklıdır. Mesela bir cümle kullandı. Yolsuzluk diye bir sorundu. Bülent Bey'e göre yolsuzluk ciddi bir sorun. Fakat Özgür Bey'e göre bu bir sorun değil. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve şu anda yolsuzluktan yargılanan bütün belediye başkanlarına sonuna kadar destek verdiğini ilan etmiş oldu. Onu da söylemek isterim.
1: Buyurun Bülent Bey.
2: Yani Burcu Köksal'la Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifası sürecini bu istifayla birlikte eşit değerlendirmek elma ile armudu birbirine karıştırmaktır. O yüzden bunun böyle olmadığını Hasan Bey de biliyor. Politik eleştiri olarak getirebilir. Saygım var ama bu böyle değil. Yani oradaki ayrılma süreciyle buradaki ayrılma süreci çok daha farklı bir süreç. Şimdi orada bir çalışmadan bahsediliyor ama bugünkü işgalci ve butlancı CHP'den ayrılan arkadaşlar hani diyorlar ya ne ideolojik farkımız var? Büyük bir ideolojik fark var. Çünkü bugünkü butlancı, işgalci CHP artık Atatürk'ün kurduğu o değerlere sahip CHP olmaktan çıkmıştır. Yani bugünkü CHP AKP iktidarını Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı olması için onların koltuk değnekliğine evrilmiş bir CHP'dir. Dolayısıyla buradaki ayrışma ideolojik bir ayrışmadır. Bunun kodlarını, açıklamalarını bu program yetmez onu konuşmaya ama buradaki ayrışma ideolojik bir ayrışmadır. Önce onu söyleyeyim. Şimdi Hasan Bey'in polemik dediği şeye gelirsek, ben kendi şahsi kanaatimi söylüyorum. Türkiye'deki siyasetin finansmanı, belediyeler, kamu, ihale yasası, bütün bunlar Türkiye'de bir sorun. Yani ben bunu söylerken belediyeleri işte CHP'li belediyeleri ayırıyorum, AKP'lileri ayrı yer. Hayır, bu Türkiye'deki temel sorun. Yani bugün Türkiye'de paranın olduğu bütün kurumlarda bir çürüme var. Bu çürüme herkes kendi payına düşeni alıyor. Yani birisi azalıyordur, birisi fazla alıyordur. Ama bir çürüme var mı? Bir çürüme var. Bunu vatandaşa sorduğunuz zaman vatandaş size der ki, zaten vatandaş şöyle söylüyor. Ya kardeşim CHP'li belediyede yolsuzluk var da AKP'li belediyede, MHP'li belediyede yok mu yolsuzluk? Hepsi yapıyor. Hepsinde var. Yani vatandaşın normal tepkisi böyledir. Yani sokakta konuştuğunuz zaman. Ama ben yani devlette 25 yıl bu devlete hizmet etmiş birisiyim. Yani bu soruşturmaların içerisinde görev almış bir cumhuriyet savcısıyım. Şimdi avukatlık yapıyorum. Siyasetin içindeyim. Bu bir sorun mu? Evet, bu bir sorun. Bu ülkenin bir sorunu. Peki bu sorun çözülmeli mi? Evet, bu sorun çözülmeli. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Hukukla çözeceksiniz. Yani şeffaflıkla, denetimle, hesap verebilirlikle çözeceksiniz. Bunu sadece belediyeler için söylemiyorum. Bütün kamu için söylüyorum. Bütün yani mesela bir ahbap soruşturmasını konuşuyoruz. Ya yani bu da bunun bir parçası. Bakın bir kahramanlaştırılan bir kişi var. O işte kahramanlaştırılan kişi o günkü siyasal konjonktürde bir muhalif kesimin üzerinde oynayarak ciddi paralar alıyor ve orada yolsuzluk yapıyor. Yani bu yaralayıcı bir şey mi? Evet yaralı. Ama bir sorun mu? Sorun. Peki bugün

0: İsmini bilmediğimiz başka vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendikalarda bunlar var mı? Var. Peki kamuda var mı? Kamuda da var. Belediyelerde var mı? Belediyelerde var. O zaman bizim oturup bunu nasıl çözeceğimizi, bu ülkeye bunun perspektifini, kuralını, düzenini anlatmamız lazım. Benim kastettiğim şey bu yani.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Her iki konuğuma da hukukçu Bülent Yüce Türk ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Çok sağ olun katıldığınız için. Burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
2: 4,5 yıldır süren savaş.
1: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
2: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
1: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
2: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Birazdan Habertürk'te.
1: Yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi komisyondan geçti. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılacak. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
3: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüleri önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gecede de devam etti. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın Kazma Dağı'ndaki yeraltı kompleksini çok yakında ve çok ağır biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta ölen Amerikan askerlerinin sayısının ise 18'e yükseldiğini açıkladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'a 11. kez saldırı düzenledi. Başkan Trump yeni saldırılara işaret etti. İran basınına göre Tebriz, Çabahar, Sirik, Buşehr ve Kirmanşah'ın da aralarında bulunduğu birçok kente patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçladığını bildirdi. İran ordusu ise Yıldırım Operasyonu'nun 21. dalgası kapsamında Kuveyt'in batısındaki Amerikan üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gözünü Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı'na çevirdi.
4: We'll be hitting that area probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
3: Trump, İran Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin sayısının

0: 18'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşlarındaki kayıpları karşılaştıran Trump, İran askeri çatışması 4 ay 18 ölü ifadesini kullandı. İran'ın kendileriyle görüşmek istediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran krizine son vermek için müzakereye hala istekli olduklarını belirtti. Ancak Tahran'ın görüşmelere ciddi yaklaşmadığını ileri sürdü. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney ise Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Amerikan basını, Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. Amerikalı bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
1: Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hegseth, Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bakanlığın bütçesi haftalar içinde tükenecek.
2: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
3: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Senatosu'nda soruları yanıtladı. İran Savaşı'nın maliyetinin 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada İran Savaşı'nın maliyetinin 29 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Hegseth'ın son açıklaması, aradan geçen sürede maliyetin yaklaşık 8,5 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Amerikalı bakan 37,5 milyar dolarlık maliyete 30 Eylül'e kadar yapılması beklenen harcamaların da dahil olduğunu savundu. Konuşması sırasında bakanı protesto eden bir kişi Filistin'deki ve İran'daki çocuklarımızı bombalamayı durdurun dedi. Hegseth, Amerikan Senatosu'ndan Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş, ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılında savaşta ölenler, yaralananlar ve kayıplarla beraber toplam zayiat 2 milyonu aştı. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk. Bir kez daha Kiev'deydik. Geçen sene gittiğimizde Savaşan Ukrayna haber dizisi hazırlamıştık. Bu sene onun ikincisini hazırladık. 3 bölümlük haber dizisinin ilki Ukrayna'nın en acı gerçeğini anlatıyor. Gitgide büyüyen mezarlıklarını Mertcan Öztürk'ün görüntüleriyle şimdi ekranda.

0: Sabah erkenden gün ağrırken kalktık, yola çıktık ve geldiğimiz yerde muazzam bir sessizlik vardı. Sadece bastığımız dalların çıtırtısı ve kuşların sesi. Böyle arkamda bayrakları görüyorsunuz, çiçekleri görüyorsunuz. Ama burası Ukrayna'nın son yıllarının en acı gerçeğinin yaşandığı yer. Gitgide büyüyen mezarlıkları.
1: Mezarlık görevlisi şaşkın bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Elimde mikrofon, sabahın yedisinde neden orada olduğumu çatpat İngilizcesiyle soruyor. Yapay zeka ile ona hayatını kaybeden askerlerin haberini yapacağım diyorum. Gözleri doluyor, elini kalbinin hemen üzerine koyuyor. Sabahın yedisinde şehir mezarlığı Mişke Kladoviççe'deydik.
0: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat 2022'de başladı. Bu mezarlık, yani bu mezarlıkta yatan gencecik bir asker 20 yaşında 26 Şubat 2022'de hayatını kaybetmiş. İşgal başladıktan tam 2 gün sonra burada da mezarı var. Bunun gibi onlarca mezar var. Çok genç yaşta hayatını kaybeden 20, 22, 25 yaşlarında. Yine başında Ukrayna bayrağı olan bir asker görüyorsunuz. Yine gencecik. 35 yaşlarında, bakın 25 Şubat 2022 işgal başladıktan hemen sonraki gün hayatını kaybeden bir asker.
1: Ukrayna bayrakları arasında yüzlerce fotoğraf, her sırada başka bir isim, başka bir doğum tarihi ve yarım kalmış bir hayat. Taptaze çiçekler, tertemiz kokan mermer, kahve bardakları, Ukrayna flamaları. Ukrayna ölülerini anmıyor, deyim yerindeyse onlarla yaşıyor.
0: Burada savaşta hayatını kaybeden bir askerin mezarını görüyorsunuz. Başında bayrak var, flama var, çiçekler, şapkası, üstüne giydiği beresi, içliği ve mesela mezarının hemen yanında bir kahve olduğunu görüyorsunuz. Bu böyle Ukrayna'da sevdiği yiyeceği, içeceği yanına bırakmak da süregelen, var olan bir gelenek. Yine hemen onun yanında 2022 yılında hayatını kaybeden bir askerin mezarı. Beresi var, kaşkolu var. Yine başında bir Ukrayna bayrağı, flaması ve yanına yine bir içecek bırakılmış. Bütün mezarlarda tek tek baktığınızda bir hikaye var. Kiminde seviyoruz, özlüyoruz seni yazıyor. Kiminde kahramanlar yücelsin mesajları yazıyor. Sıklıkla buraya gelip anıyorlar.
1: Savaşın başında ilk olarak yaklaşık 6 bin mezar yeri hazırlandı. Sonra ise kapasite 100 binlere genişledi. Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin açıklanan rakamlar tartışmalı ve savaş koşullarında bağımsız biçimde doğrulanamıyor.
0: Ukrayna'ya savaşın başında ilk geldiğimde kayıpların sayısı yüzlerle, binlerle ifade ediliyordu. Şimdi ise yüz binlerle.
1: Son verilere göre Rusya ve Ukrayna'nın yaralanan, ölen ve kaybolan askerlerinin toplam sayısı 2 milyonu aştı. Toplam zayiatın 2 milyonu aşmasıyla Ukrayna Savaşı artık tarihin en kanlı muharebelerinden olan Stalingrad Muharebesi'ni geride bıraktı. Rusya'nın zayiatı 1,5 milyon, Ukrayna'nın ise 500 bin civarı. Tek bir şehir, tek bir bölge için Stalingrad dışında bu kadar kayıp hiç olmamıştı. Ta ki Donbas'a kadar. İki tarafta tam kaybı açıklamıyor. Sayı %100 doğrulanamasa da mezarlıklar bir şey anlatıyor. Mevcut mezarlıklarda yeni parseller açılıyor. Bazı kentlerde askerler için ayrılan boş alan gitgide azalıyor. Babasını ziyaret için mezara giden çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Bazense babalar evlatlarını kendi babalarının üzerine gömmek zorunda kalıyor. Biraz mezarlıkta yürüyoruz. Dikkatimizi bir yer çekiyor. Burada tarihler biraz daha eskiye, 2014'e uzanıyor. Şimdi bir başka çıplak gerçek karşımızda. Bu savaş 2022'de başlamadı.
0: Hep diyoruz ki bu savaş 4,5 yıldır sürüyor, 4 yılı aştı. Ama şimdi size göstereceğim mezarlıklar bize başka daha acı, daha çıplak bir gerçeği anlatıyor. Bu mezarlıklar 2015'te hayatını kaybeden askerlerin mezarı. Donbas Savaşı diye adlandırdığımız dönemden kalan mezarlar. 2015 yılında çok sembolikti, çok konuşulmuştu o zaman. Donetsk Havalimanı'ndaki çarpışmalarda hayatını kaybeden askerler.
1: Bu haberi yaptıktan sonra dönüş yolunda bir başka haber önüme düşüyor. Rusya, Donbas'ın geri kalanını kontrol altına almak için 1 milyon asker alımına hazırlanıyor.
0: Haber dizisinin ikinci, üçüncü haberleri Küçülen Topraklar ve Değişen Kurallar da hafta boyunca ekranda olacak. Şimdi devam edelim haberle. 15 yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklayan ülkeler arasında Fransa da girdi. Fransa böylelikle Avrupa Birliği'nde bu kararı alan ilk ülke oldu. Tasarı Fransa Senatosu'nda kabul edildi. Ardından Ulusal Meclis'te oylandı. Tasarı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. 81 milletvekili ise yasağa karşı çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, oylama sonrası sizi bu ormanda yalnız bıraktık. 15 yaşından önce artık sosyal medya yok açıklamasını yaptı. Tasarıya göre liselerde cep telefonu kullanımı da yasaklanacak. Sosyal medya platformlarından hali hazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek.

0: Yasağın Eylül'deki yeni eğitim öğretim döneminde yürürlükte olması bekleniyor. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni uygulama da devrede. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi.
1: Teneke kutu, cam, pet şişe. 1 Temmuz'dan bu yana milyonlarca ambalaj toplandı. Doğa sisteminde sayma ve doğrulama merkezleri de devreye alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Sistemde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir uygulamaya da geçildi. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi. Yeni sistemle artan iade hacmine yanıt vermek ve yüksek hacimli toplu iadelerin daha etkin yönetilmesini sağlamak amaçlanıyor. Yüksek miktarda doğal logolu içecek ambalajı biriktirenler, ambalajlarını bu merkezlere teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu merkezler üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde vatandaşlara da doğal logolu ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek. Mevcut doğa iade makinelerindeki uygulama ise aynı şekilde sürecek. Vatandaşlar günlük 200 ambalaj sınırına kadar ambalaj başına 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam edebilecek.
0: Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Helikopter kazasında maalesef bir can kaybı var. Bakan Gürlek kazada bir pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu son dakika gelişmesini de aktararak bu saati kapatalım. Kısa bir aradan sonra gün ortası devam edecek.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Pek çok bağlantı yapacağız ve hemen hızla muhabirlerimizi de gördük. Şimdi önce nereye gideceğiz? Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un süreç turu var. İkinci gününde devam ediyor. Buse Gençtürk görüşme trafiğini yaşandığı mecliste bize aktaracak. Başkent'teki helikopter kazasında maalesef can kaybı haberi var. Emre Aytekin olay yerinde, ona da gideceğiz. Ahbap soruşturması sürüyor ve genişliyor. 5 ismin ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Arzu Kaya takip ediyor. Detayları alacağız. Bir yandan da gözlerimiz iç siyasette CHP'de. Özgür Özel ve ekibi ayrılık kararı aldı. Ana muhalefette Serkan Şimşek Özgür Özel cephesinden, Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden notlarıyla karşımızda olacak. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ise yeni gözaltılarla hız kazanan Gülistan Doku soruşturmasını yakından takip ediyor. Gelişmeleri bize aktaracak. Önce meclise gidelim. Buse, arkanda hareketlilik var gördüm, söz sende.
1: Sen Alkan, birazdan bu noktada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla görüşecek ki kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan şimdi ekranlarınıza getiriyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün ilk adresi İYİ Parti grubu oldu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Meclis Başkanı karşılamak üzere kapısı önüne çıktı. Şu anda Kurtulmuş Dervişoğlu'yla tokalaşıyor ve kameralara poz da verecekler. Ekranlarınıza getiriyor. Kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan bugün terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa için çıktığı siyasi parti turunun ikinci günü meclis başkanının ve burada Dervişoğlu'yla birazdan bir görüşme yapacaklar. Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar ele alınmış olacak. Tabi bu görüşme neden önemli? Şunu da söyleyelim, aslında çerçeve yasa için kurulan süreç komisyonuna İYİ Parti üye vermemişti. Bu nedenle de Şubat ayında yapılan siyasi parti turunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'yla bir görüşme de yapmamıştı. Süreç kapsamında yapılan temaslarda İYİ Parti ile yapılan ilk temas olarak değerlendirilebilir. Komisyon için aslında öncesinde görüşmeler yapıldı ama komisyon kurulduktan sonra bir temasa geçinmemişti. Artık çerçeve yasanın önümüzdeki hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Bu nedenle de bu yasa meclise sunulmadan önce partilerle tek tek görüşüyor meclis başkanı ki dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve Yeni Yol Partisi grubuyla bir araya geldi. Bugün yapılacak o görüşmede

0: Parti ile beraber çerçeve yasaya dair İYİ Parti'nin görüşleri dinlenecek ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ortak imzayla bu teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasına yönelik bir öneri sunması da bekleniyor. Peki ortak imzayla sunulur mu bu teklif? Ortak imzayla sunulması ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak ortak imzayla sunulmasa da meclise sunulduktan sonra ortaya çıkacak uzlaşı sayesinde de Adalet Komisyonu'nda önce görüşülüp sonrasında da Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Meclis yaz tatiline girmeden önceki 30 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapanma planları bulunuyor. Bugün saatler 15'i gösterdiğinde ise AK Parti ile de bir görüşme yapacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile de bir araya gidecek Numan Kurtulmuş. O görüşmede de çerçeve yasaya dair son hazırlıkları artık ele alınacak. Bir açıklama da bekliyoruz. Tüm bu görüşmelerin yapılması ve bugün son görüşme olan AK Parti'de yapılacak o görüşmenin ardından da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında yapılacak o görüşme. Onu da not düşmekte fayda var. Bir açıklama yapılacak Meclis Başkanlığından Numan Kurtulmuş'un kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. Tabii yasada peki son durum nedir? 12 maddeden oluşması beklenen o yasada kategorik olarak suça karışmış karışmamış ayrımı yapılması planlanıyor. Bu noktada DEM Parti'nin itirazları olsa da AK Parti bu ayrımın yer alması gerektiğini ifade ediyor. Artık gözler AK Parti grubunda yapılacak olan o görüşmede olacak ve turun tamamlanmasında.
1: Buse Genç Türk Ankara'dan aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Ankara Sincan'da eğitim helikopteri düştü ve emekli albay pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. Gidelim bir kaza yerine. Emre Aytekin bizi bekliyor. Ayrıntıları alacağız. Emre, söz sende.
2: Evet Sayın Alkan, siz de ifade ettiniz. Emekli pilot albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti bu kazada. Bir de hava kuvvetleri personeli bir kişi de yaralandı. Tabii olay yerinde de incelemeler devam ediyor. Şöyle hemen ekranlarınıza getirelim. Kameraman İbrahim Tozbey ekranlarınıza getiriyor. Kaza Kırım ekibi olay yerinde şu anda incelemesini devam ettiriyor. Kazayla ilgili de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi. Yine bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kaza Kırım ekibi heyeti oluşturuldu ki o ekipte şu anda kazanın yaşandığı noktada incelemelerini sürdürüyor. Kaza 10 sıralarında yaşandı. Sabah 10 sıralarında Sincan Temelli Mahallesi'nde eğitim uçuşu için havalandı bu gördüğünüz helikopter. 2 kişilik bir helikopterden bahsediyorum. İçerisinde de 2 kişi vardı ve havalanmasının hemen ardından kısa bir süre sonra da arıza uyarısı verdi ve daha sonra da pilot bu araziye iniş yapmaya çalıştı ve o iniş sırasında helikopter sağ tarafına doğru yan yattı ve helikopterde bulunan iki kişi yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı ve hastaneye kaldırılan kişiler arasından pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise hastanede, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor yaralı pilotun da. Burası aslında çok uçuş yapılan, eğitim uçuşlarının yapıldığı bir noktaki o eğitim uçuşu icra ediliyordu yine sabah saatlerinde ve saat 10 sıralarında helikopter bir arıza verdi ve o arızanın ardından da helikopter şu anda gördüğünüz noktaya acil iniş yapmak durumunda kaldı ve o iniş sırasında sert bir iniş gerçekleşti ve helikopter sağ tarafına doğru yan yattı ve helikopterde bulunan iki kişi yaralandı. Hastaneye sevk edildi hızlı bir şekilde. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, kurtarma ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Ancak hastanede bir kişi hayatını kaybetti. Emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti ve yaralı hava kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun ise tedavisi şu anda hastanede sürüyor. Tabi kaza yerinde de hem bilirkişi ekibinin hem de kaza kırım ekibinin de incelemesi devam ediyor. Kaza neden yaşandı? Helikopter nasıl bu hale geldi? Onunla ilgili de tabii ki çalışmalar sonrasında hazırlanacak rapor sonrasında bu sorular

0: da cevabını bulmuş olacak. Bir kez daha belirtelim. Ankara Sincan ilçesindeki, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Temelli Mahallesi'nde bir sivil helikopter eğitim uçuşu sırasında kaza kırma uğradı. Helikopterde bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Yaralı pilot binbaşının tedavisi hastanede devam ediyor. Olaya ilişkinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
1: Emre Aytekin aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi İstanbul Adalet Sarayı'na gideceğiz. Arzu Kaya ahbap soruşturmasındaki gelişmeleri aktaracak. 5 ismin ifadeye çağrıldığı, ifadesine başvurulacağını biliyoruz. Bunlar kim ve ne gerekçeyle çağrıldılar Arzu Kaya?
2: Sena Alkan, hemen 5 ismi aktararak başlayalım. Ahbap soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık bir saat önce gazeteci, şarkıcı ve sunucuların da aralarında olduğu 5 isim ifadelerinin alınması için savcılığa çağrıldı. Kimdi bunlar? Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Oğuz, Özoğuz ve Öykü Serter savcılık makamınca ifadeye çağrıldı ve ahbap soruşturması kapsamında ifadeleri alınacak. Şu anda soruşturma kapsamında tanık mı, şüpheli mi? Henüz bunlar netleşmiş değil. Tabii ki ilerleyen dakikalarda akıbetleri de belli olacaktır. Soruşturma her geçen gün açısı genişleyerek devam ediyor. Şu anda da zaten 28 şüpheli tutuklu, toplamda 3 dalga operasyon gerçekleştirildi Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında. İlk dalgada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. İkinci operasyonda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 4 isim ve son olarak da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki yayıncı Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmış ve soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükselmişti. Her geçen dakika şüphelilerle ilgili masak raporları, bilirkişi raporları ve ifadeler ortaya çıkıyor. Sizlere de aktarıyoruz. Soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor ve o kapsamı da artarak sürüyor. Yeni gelişmeler de beraberinde geliyor. Bugünkü son gelişmeyi tekrar edecek olursak da şarkıcı Gökhan Özoğuz, gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, avukat Feyza Altun ve sunucu Öykü Serter'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü makamlarca, savcılıkça ifadelerine başvurulması gerekçesiyle ifadelerinin alınması için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldılar. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız konuya ilişkin.
1: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Özgür Özel yeni partinin duyurusunu dün yaptı. Bugün gözler CHP'den hangi isimlerin yola Özel'le devam edeceğine çevrildi. Yeni parti çalışmaları ve Özel cephesinde yaşananları şimdi gidelim Serkan Şimşek'ten alalım. Serkan, neredesin ve neler konuşuluyor olduğun yerde?
3: Sena Alkan, burası Ankara'da bir otel. Bu otelde sabah saatlerinde Özgür Özel kendisinin genel başkan olduğu döneme ait MYK üyeleri ve PM üyeleriyle bir araya geldi. O toplantı yaklaşık 11 sularında başladı. Bu kapsamda 2 saate yakın bir süredir devam ettiğini ifade edebiliriz. Tabii dün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında son grup toplantısını yapmıştı Özgür Özel ve o noktada aslında dün meclisten resmi olarak yeni partiyi kuracağını duyurmuştu. İfadelerinde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz ifadelerini kullanmıştı Özgür Özel ve bunun ardından da yeni parti çalışmaları senin de ifade ettiğin gibi hız kazandı. İşte bugün bu kapsamdaki ilk somut adımlardan bir tanesi geldi ve Özgür Özel kendisinin genel başkan olduğu döneme ait MYK ve PM üyeleriyle şu an arkamda bulunan otelde görüşmesine devam ediyor. Tabii milletvekilleriyle de bir toplantı yapmasını bekliyoruz. Özellikle bugünkü toplantıdan sonra hafta içinde peyderpey milletvekilleriyle de görüşecek Özgür Özel. Bu hafta içinde bu görüşmeler yapılırken bir yandan da özellikle teknik anlamda bu partinin kurulması için gereken bazı prosedürler var. Bu prosedürlerin yerine getirilmesi noktasında da çalışmalarını hızlandıracak ve özellikle dilekçe verilmesi noktasında da tüm görüşmeler yapıldıktan sonra dilekçe verilmesine ilişkin bir adım da gelecek. Tabii yeni partiye ilişkin netleşen bazı başlıklar da var. İsmi özellikle yeni parti olması noktasında bir belirlenmiş durumda. Aynı zamanda genel merkezinin yine netleştiğini ifade ettik. Geçtiğimiz yayınlarımızda da aktarmıştık. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir genel merkezi olacak Özgür Özel'in yeni partisinin. Ve bu noktada da özellikle yeni partinin yol haritasının nasıl olacağı, ekibinin nasıl olacağı noktasında da çalışmalarda hız kazanmış durumda. Bir kez daha ifade edelim. Özgür Özel dün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki son grup toplantısını yapmıştı ve o grup toplantısında resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden artık farklı bir yolda yürüyeceğini ve yeni bir parti kurulacağını resmi olarak duyurmuştu. İşte bugün de bu yeni partinin hazırlıkları kapsamında kendisinin genel başkan olduğu döneme ait MYK ve PM üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiriliyor.
1: Serkan Şimşek aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi gelin bir de CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK bugün saat 14'te toplanacak. MYK'nın gündeminde hangi başlıklar var? Acaba bu partiden ayrılışlara karşı Kılıçdaroğlu cephesinden bir adım gelecek mi? Mahir Kılıç aktaracak. Mahir.
4: Hiç şüphesiz o başlıkta en çok konuşan, tartışılan alanlardan, konulardan bir tanesi olacak. Sen Alkan yeni partiye gidenler, yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne etkisi, kaç milletvekili gidecek ve bundan sonrasında neler yaşanacak, kapsamlı bir şekilde görüşülmesini bekliyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı çerçeve ve görüşmesine ilişkinde MYK'ya bir bilgilendirme yapılmasını bekliyoruz. Yine bazı il başkanlarına dönük görevden alma kararı beklediğimizi ifade edelim. Boş kalan bazı il başkanlıklarına da atamalar gerçekleştirecek. Bugün gerçekleştirecek olan MYK'da tabii yeni parti en çok konuşan, tartışan başlıklardan bir tanesi. Dün öğle saatlerde Özgür Özel'in bu kararı açıklamasının ardından genel merkeze de peş peşe değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini ifade edelim. Önce Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri burada kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 50-55 milletvekilinin o toplantıya katıldığını ifade edebiliriz. Ardından akşam saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi bu milletvekilleri. Yaklaşık 2 saat sürdü bu toplantı. O toplantıdan sonra edindiğimiz bilgiler var. Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri var. Dilerseniz kısaca onlardan bahsedelim. Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz dediği aktarıldı. Aynı zamanda yeni partiye katılacak olanlara yönelik, ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımız ifadesini kullandı ve devamında ise hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı tırnakça söylüyorum, şerefsiz gibi ithamları altında bırakmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dün öğle saatlerinde Özgür Özel yeni partiye ilişkin kararını açıklarken geride kalanlara yönelik bir ifade kullanmıştı. 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın demişti Özgür Özel. Bu sözlere de genel merkezden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldiğini belirtelim. Bir kez daha ifade etmek gerekirse dünkü kapalı milletvekili toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ağır ithamlar altında bırakmayacağız ifadesini kullandı. Edindiğimiz bilgilere göre işte tüm bu başlıklar bugünkü MYK'daki saat 14'te başlayacak. Detaylı bir şekilde görüşülecek, konuşulacak, varsa alınan kararlar bizlerle paylaşılacak. Saat 17'de parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç'ı aktardım. Şimdi aralarında dönemin Tunceli valisinin eşi de var. 15 isim daha dün gözaltına alındı ve bu gözler bir kez daha Gülistan Doku soruşturmasına çevrildi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmuştu Gülistan Doku. Gülistan'a ne oldu, Gülistan Doku nerede diye çok sormuştuk. Acaba bu soru yanıt bulacak mı? Neler konuşuluyor? Soruşturmadaki son gelişmeler ne? Bu alınan 15 kişiye ne sorulmuş, ne yanıt vermişler? Veysi İpek karşımızda aktaracak. Veysi, söz sende.
5: Sena Alkan, aslında iki Cumhuriyet Başsavcının yürüttüğü soruşturma olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Hem Erzurum hem de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'da hastaneye gidişiyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Log kayıtlarının silindiği tespit edilmişti. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişleri rapor hazırlamıştı. Bir arızadan kaynaklanmadığı, yoğun bir şekilde silme işleminin kasıtlı olarak yapıldığını, tespit edildiğini rapor etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi ki 31 Aralık'ta bu noktada arkadaşıyla birlikte Gülistan Doku gitmişti hastaneye. Gülşen adlı arkadaşının da verdiği ifadede karın ağrısı, mide bulantısı ve yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet olduğunu ifade etmişti ilk ifadesinde. Daha sonra tekrar ifadesi alındı. Bunları aslında detaylandırdı ve Gülistan Doku'nun acaba tecavüze maruz kaldıktan sonra hamile kaldığı yöndeki iddiaları tekrar akıllara getirdiğini ifade edelim. Bu noktada da iddialar aslında ailenin de iddialarıdır.

0: iddiaları bu yöndeydi. Tekrar tabii log kayıtlarının silinmesiyle ilgili 3 doktor ve 1 hemşire olmak üzere bir bilgi işlem uzmanı ve 5 veri toplama personeli de gözaltında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla alındı. İfade işlemleri başladı. Kasıtlı ve yoğun bir şekilde 8 Ocak ve 13 Ocak'ta neden silme işlemi gerçekleştirildiği yöndeki sorulara muhatap olacaklarını ifade edelim. Bu jandarmada da o sorular kendilerine yöneltiliyor ki Gülistan Doku'nun arkadaşı Gülistan Doku'nun yatış yapmak istediğini söyledi. Kaybolduktan sonra da neden bu giriş işlemleri yapıldığı soruları da sorulacağını belirtelim. 28 milyon veri içerisinde aslında analiz yapılmıştı. Bunu da söylemekte fayda var. Diğer taraftan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir aslında gizli tanık olduğunu ifade edelim. Şubat isimli gizli tanığın dışında da bu soruşturma kapsamında Duman isimli gizli tanığın verdiği ifadeler doğrultusunda da 5 kişi gözaltına alındı. Onlardan biri sizin de belirttiğiniz gibi dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel. O da dün akşam saatlerinde Tunceli'ye getirildi. Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirdikten sonra da jandarmaya götürüldü. İfade işlemleri de onun devam ettiğini söyleyelim ki o dönem konutta kalan personellerin ve yine ihbarlarla ETS kayıtlarıyla birleştirilmişti. Personellerin verdiği ifadeler doğrultusunda da Handan Sonel'e yeni sorular yöneltileceğini belirtelim. Diğer taraftan iki köy korucusu gözaltında. Biri eski korucu başı olduğunu ifade edelim. Bunlarla ilgili de işlemler devam ediyor. Gülistan Doku ile ilgili soruşturma yapıldığında Pertek ilçesinde bir köy mezarlığının yanında aslında bir kazı yapılmıştı. Kazıda oksitlenme olduğunu ve bir cesedin çıkarıldığı tespit edilmişti. İşte hemen o oksitlenmenin de bir silah olduğu ifade edilmişti jandarma raporunda. Bununla ilgili de yeni ifadeler, yeni gizli tanığın verdiği ifadeler doğrultusunda köy korucuları alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle yaptığı açıklamada Gülistan Doku'nun cansız bedenini şüphelilerle irtibatlı korucuların kasıtlı, organizeli bir şekilde yok ettiğini ve bu ve gömdüğü yönündeki delillerin olduğu, kuvvetli delillerin olduğu yönde bir açıklamada bulundu. İşte bu deliller ışığında da kendilerine sorular yöneltilecek. İşte deliller neler? Bunlarla aslında önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bununla ilgili detaylar da ortaya çıkması bekleniyor ama Cumhuriyet Başsavcılığının bu yönlü açıklaması dikkat çekici olduğunu ifade eden bir kez daha tekrarlamak gerekirse organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır ifadesi yer aldı. Korucularla ilgili de bu noktada sorular sorulacak. Tabii bir de iş adamları var. İletişim, bilgi iletişim noktasındaki valiliğe ve belediyeye malzeme sağlayan ve yine iletişim noktasında bilgi sağlayan bir iş adamı. Diğer taraftan da hafriyat şirketinin sahibi de gözaltına alındığını belirtelim. Gülistan Doku'nun öldürdükten sonra korucularla birlikte gömüldükten sonra bu hafriyat şirketinin sahibinin de isminin ön plana çıktığını ifade edelim. Onlar da bu sorulara muhatap oluyor. Jandarmadaki ifadelerin ardından hafta sonu da Tunceli Adliyesi ve Erzurum Adliyesi'ne sevkleri beklendiğini söyleyerek söz ver bakalım.
1: Veysi İpek aktardı. Teşekkürler Veysi. Şimdi konuğumuz var. Biraz konuşacağız. Gülistan Doku soruşturmasında eldeki bilgiler bize neyi söylüyor? Adli tıp uzmanı Halis Dokyos, hoş geldiniz.
2: Merhaba Sena Hanım, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim. Şu organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine dönük bir takım tespitler olduğunu ifade etti Veysi İpek. Korucuların bu ya gömülmesinde bir rolü olabileceği, hafriyat şirketi, bütün bunlardan ne anlamalıyız? Yani ne olmuş olabilir? Size ne söylüyor bu bilgiler, bu tespitler?
2: Veysi Bey'in aslında saptamaları, hani olaya genelden baktığımız zaman organize bir iş olduğunu zaten çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu organizasyonun en temel unsurlarından biri aslında Gülistan Doku'nun hastaneye başvurusuyla başlıyor Sena Hanım. Yani hastanede muhtemel olası ki, yani açık kaynaklardan yansıdığı kadarıyla bir gebelik ya da cinsel istismar, cinsel saldırı meselesi söz konusu ve bu bulguların yok edilmesine yönelik bir organize bir işlemler zinciri oluyor. Yani hastane kayıtlarının silinmesi öyle sıradan basit bir işlem değil. Örneğin ben hastanede çalışıyorum, bu hastane kayıt sistemini silemem. Yani bu organizasyon buradan başlıyor aslında ve arkasından da Gülistan Dokun'un kaybolması ve bir iradenin ortaya konularak cinayetin çözülmesine yönelik bir yaklaşımı görüyoruz şu anda. Bunun zincirlerini bir yerden bizim kırmamız gerekiyor. Örneğin bu hastane kayıtlarının mutlaka bir şekilde deşifre etmesini sağlamamız gerekiyor. Ki buna ilişkin binlerce evraktan bahsetti. 28 milyon veriden bahsetti Veysi Bey. Gerçekten bu çok ciddi bir veri. Umarım buradan bir şeyler bulabiliriz. Yani hastane kayıtlarından bir şey bulabiliriz. İkincisi de hani adli tıpta şöyle bir terim var ya, ceset yoksa cinayet yok. Hı-hı. Aslında böyle bir şey yok. Bazen cesetler olmayabilir fakat cinayetin tüm delilleri olabilir. Aynen bu Gülistan Doku cinayetinde olduğu gibi. Aynen işte Palu ailesinde bir annenin ve çocuğunun cesetlerinin bulunamamasına rağmen bir cinayetin ortaya konulması gibi. Yine geçenlerde Mersin'de olan bir olay, DNA incelemesiyle 10 yıl sonra çözülen bir olay. Yani demek ki burada da biz artık Gülistan Doku'nun öldüğüne ilişkin verileri görüyoruz, cinayeti görüyoruz. Bundan sonraki süreç delilleri ortaya koyma süreci. Yani bir biyolojik delil bulabiliriz. Örneğin iskeletine ulaşabilirsek, cesedine ulaşabilirsek o zaman çok farklı şeyler konuşacağız Sena Hanım. Yani olayı geriye dönük aydınlatma şeyi daha da artacak. Çok komponentli, çok organize bir olaydan bahsediyoruz. Ve bu olayın ilmek ilmek, parça parça verilerinin bir araya getirilerek genel tabloyu görebileceğimiz bir yere doğru ivme kazandığını düşünüyorum ben Gülistan Doku cinayetinde.
1: Cenaze, yani bu dediğiniz önemli. Cenaze bulunamasa da, çünkü hep şöyle dendi, eğer cenazeye ulaşılamazsa soruşturmada çok ilerlenemeyebilir gibi değerlendirmeler vardı. Siz buna katılmıyorsunuz. Öyle değil mi?
2: Buna katılmıyorum.
1: Bulunmasa dahi yani, burada bir cinayet varsa, yeteri kadar delil varsa yargılanmanın sonu, önü sonuna kadar açık.
2: Kesinlikle. Yani ceset yoksa cinayet yoktur tabusu ya da bakışı doğru değil. Önemli olan kişinin öldüğüne ait verilerin ortaya konulması. Bunlar örneğin yaşamın kesilmesi, tüm HTS kayıtları, cep telefonu kayıtları, banka işlemleri, kredi kartı işlemleri, her şey bir anda kesiliyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Artı bu haber alınmamayla birlikte ölümüne ilişkin bir takım veriler var. İşte hastane kayıtlarının silinmesi, HTS kayıtlarının silinmesi, dijital verilerin silinmesi gibi pek çok faktör var. Ve bizim de şu anda kamuoyuna yansıyan, açık kaynaklara yansıyan veriler üzerinden bu yorumları yapıyoruz. Mutlaka savcılığın elinde ben başka verilerin olduğunu da düşünüyorum. Ki bu veriler bu soruşturmanın genişlemesine neden oldu. Örneğin anne tutuklandı, gözaltına alındı, işte harfiyat işlemleri yapılıyor. Tekrar muhtemeldir kazı işlemleri yapılacak. Çünkü cesetlerde bizim gördüğümüz en önemli olaylardan biri şu Sena Hanım. Yer değiştirme. Yani kişiler bir yere gömüyorlar, sonra başka birileri geliyor oradan çıkartıyor. Başka birileri, işte organize dediğimiz olay burada ortaya çıkıyor. Eğer biz tabii ki cesede ulaşırsak, kemiklerine ulaşırsak en kötü, o zaman başka şeyleri konuşma şansımız olacak. Yani cinayeti daha net aydınlatma şansımız olacak.
1: 6 yıldan sonra cenazeye ulaşılması, naaşın bulunması bize neyi söyleyebilir? Yani bir adli tıp uzmanı olarak cenazeyi bulursak şunları şunları şunları söyleriz ve bunları açıklığa kavuştururuz dediğiniz ne var?
2: Bir defa şunu söyleyebiliriz. Tabii ki yumuşak dokular olmayacağı için, iskelet üzerinden, kemik dokular üzerinden inceleme yapacağımız için ölüm şekli hakkında fikir edinebiliriz. Ölüm nedenini söyleyebiliriz. Örneğin bir kafatası travması, kafatası kırığı ya da bir ateşli silah yaralanması sonucu ölümün gerçekleşmediğini, bunları net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine bir toksikolojik bir inceleme, değerlendirme yapma şansımız hala var. Bunları söyleyebiliriz. Sadece iskeletler üzerinde değil, gömüldüğü yerdeki topraklar üzerinden de incelemeler yaparak karşılaştırma yapıyoruz. Yani çok faktörlü işlemleri aydınlatma şansımız var. Yine açık kaynaklara yansıdığı kadarıyla bu olayda bir ateşli silah kullanıldığı iddiası da var, evet. Sena Hanım. O nedenle eğer bir iskeletini, kafatasını, vücudun diğer bölgelerini ulaşma şansımız olursa bu sorunun yanıtını da verme şansımız olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum adli tıp uzmanı Halis Dokgöz. Çok sağ olun katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Ağrı'da bu da infial uyandıran, hepimizi çok üzen bir olaydı. Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra bu yavrumuzun cansız bedeni bulunmuştu. Amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.
3: Açlık ve susuzluktan ölmeli. Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı. Bu ifadeler Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararından. 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Amca Yusuf Aydemir 3. kez yargılandığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olsa da açlık ve susuzluktan ölmediği kaydedildi. Vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair bulgu olmadığı belirtildi. Kararda Leyla'nın günlerce alıkonulduğu, öldürüldükten sonra bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldı denildi. Mahkeme heyetinin suçun aile içinde işlendiği ve konunun bilinçli olarak konuşulmadığı, çocuğun yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulup köydeki evde saklandığı yönündeki kanaatleri de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda yer alan tespitlere göre sanık Yusuf Aydemir, Leyla kayıpken akıllı telefondan tuşlu telefona geçmişti. Çocuk bulununca yeniden interneti aktif hale gelmişti. Kararda suçtan kurtulmak için telefonu değiştirip interneti kapattığı aktarıldı. Kararda sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarında Leyla'yı köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde sakladığı değerlendirildi. Zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak ve telefonu kapatarak çocuğun yanına gittiği, sütle beslediği kanaatine varıldığı belirtildi. Öldürdükten sonra cesedi traktörle dere yatağına bıraktığı kaydedildi.
1: Okullara öfke kontrolü ve bağımlılıklara ilişkin risk taraması geliyor. Risk seviyesine göre de müdahalede bulunulacak. Yeni uygulama Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda duyuruldu. Komisyon 5 bakanlıktan yetkilileri dinledi.
3: Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik risk taraması yapılacak. Risk seviyesine göre adım atılacak. Okullarda yeni dönemin sinyalleri Meclis Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu'nda verildi.
4: 4. 7. 9. ve 11. sınıflarda öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket temelli risk taraması yapılacak. Anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı çocuk ve ergenlerde araştırılacak.
3: Meclis Araştırma Komisyonu bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, risk taramasının nasıl yapılacağını anlattı.
4: Eğer düşük risk varsa okul temelli müdahale, rehber öğretmen görüşmeleri uygulanacak. Orta risk tespit edilenlerde sağlıklı hayat merkezi ve aile hekimine yönlendirme olacak. Milli Eğitim Bakanlığı müdahale programları ve yeniden değerlendirme gerçekleştirilecek. Eğer çocukta yüksek risk tespit edilmişse çocuk ve ergen psikiyatristine sevk yapılacak. Çocuklarımızın randevusu da Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak herhangi bir gecikmeye mahal verilmeyecek. 24 saat içinde aileler bilgilendirilecek.
3: Tarama sistemindeki formları öğrenci, veli ve öğretmen elektronik ortamda dolduracak. Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlayacak. Komisyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da gençlik merkezleri modelinde değişikliğe gittiklerini kaydetti. Efendioğlu, artık gençlik merkezlerimizde herhangi bir üyelik modeli kalmayacak. Gençler sisteme e-devletleriyle otomatik üye olacak dedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz'se sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya çalışma grubunun 3188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti. Dijital risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 3976 ebeveyne eğitim sunduklarını belirtti.
1: Kahramanmaraş'ta 80

0: 85 yaşındaki kadını bıçakla yaralayarak kolundaki bileziği gasp eden komşusu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 12 suç kaydı olan şüpheli için bakın hangi ceza istendi.
1: Komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziğini gasp etti. Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu. Olay Nisan ayında Kahramanmaraş'ta yaşandı. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Elife Akkök, annem paket gönderdi diyerek evine gelen komşusunun oğlu

0: Oradan şuraya oturdu bıçak. Daha var mı dedi. Saklan gizlin param pulun dedi bana.
1: Komşuların ihbarıyla yakalanan Ahmet G. tutuklandı. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli için konutta nitelikli gasp ve yaralama suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
0: Geceleri rüyama gireyim, gecede odadan odaya giremeyim. En büyük cezayı versinler.
1: Hırsızlık, cinsel saldırı, yağma gibi suçlardan 12 suç kaydı olan Ahmet G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
2: İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga eden bir genç 16. kattan düşüp öldü. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı.
1: İddiaya göre arkadaşlarıyla kavga etti. Saniyeler sonra 16. kattan düştü. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Emirhan Yıldız 4 arkadaşıyla bir sitede buluştu. İddiaya göre akşam saatlerinde aralarında kavga çıktı. O sırada Emirhan Yıldız 16. kattan düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
2: Yargıtay, geri ödeme listesinde yer almayan tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Kararda hastanın ilaç sayesinde hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı yönündeki heyet raporu dikkate alındı.
1: Hasta için hayati önemine dair rapor sunuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Dava, tiroid kanseri tedavisi gören bir hasta için kullanılan ilaç bedelinin geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması üzerine 2020 yılında açıldı. Mahkeme ilaç bedelinin ödenmesi yönünde karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği ilk kararda eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sırasında İş Mahkemesi'ne ilacın kullanımının hayati önemde olduğuna dair rapor sunuldu. İş Mahkemesi ilaç bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yönünde karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temyiz başvurusu üzerine dosya tekrar Yargıtay'a geldi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi her bir kürü yaklaşık 160 bin liraya ulaşan ilaçla ilgili 13 Nisan 2026 tarihinde bu kez hasta lehine karar verdi. İlaç sayesinde hastanın hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı, hastanın hala hayatta olduğuna dair raporu dikkate aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri söz konusu ilacın 2025 yılında akciğer, meme ve baş boyun kanseri tedavisinde geri ödeme listesine alındığını vurguladı. Yetkililer söz konusu ilacın tiroid kanserinde ruhsatlandırılması ve başvuru yapılması halinde geri ödeme çalışmalarının başlatılabileceğini ifade etti.
2: Uzun süredir boş kalan ofisler için yeni bir dönem başlıyor. İmar planındaki değişiklikle atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılırken gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi. Peki yeni düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldıracak mı? Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri yanıtladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller.
3: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsunuz?
4: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
3: Bir yıldır boş.
4: Bir yıldır boş.
3: Atıl durumda kullanılmıyor.
4: Gördüğünüz gibi her taraftasın.
5: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
3: Ne kadar süredir bu iş yeri boş?
6: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
3: Veremiyorsunuz kirasına
6: yazık ki.
3: Bir daha kadara kiraya vermeye çalışıyorsunuz?
6: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
5: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
7: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
8: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
6: Beyaz yaka, öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
8: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar

0: uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
1: Burası İstanbul Kağıthane'de iki katlı, toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için, ancak talep eden yok. Bu nedenle son bir yıldır da boş, kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce, hatta binlerce ofis alanı var.
2: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe, bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servetle boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
3: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 iki tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
4: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır, takriben de 15 gün içinde kiraya verilir. Bu kadar kolay.
1: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
4: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
3: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
4: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
1: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş, yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
4: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre, yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
1: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
0: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
2: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
1: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme, uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
0: Altyapıları, yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor. Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
3: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayazağ bölgeleri, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafikte kat be kat artacaktır.
1: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
2: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.
5: Kuru vaziyerlerin uğrak noktası olan Kuşadası'nda hareketlilik devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 900 bin yolcu ağırlayan limanda bu sene hedef 1 milyon.
6: Aynı gün iki dev gemi yanaştı. Binlerce turist adaya akın etti. Ege'nin kuru vaziyer başkenti yine Kuşadası oldu.
7: Geçen yılda esasında 900 bin civarındaydı. Bu sene İran Savaşı'ndan dolayı bir Nisan-Mayıs aylarımızda biraz iptallerimiz oldu, olmadı demeyelim. Ama bunu tekrar seyahat acentalarımız farklı çabalarıyla, koşturmalarıyla bu sayıyı tekrar 1 milyona, yani tekrar gemi sayısını arttırdı. Yani hedefimizi yakalayacağımızı umuyoruz.
6: Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına gelen 756.455 kuru vaziyer yolcusunun 504.711'i Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'den giriş yaptı.

0: İşte toplam yolcu trafiğinin yaklaşık 1/3'ü Ege limanlarında gerçekleşti. En fazla yolcuysa Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından olan Kuşadası ağırladı.
1: Daha önce de Türkiye'yi ziyaret etmiştik. Çok memnun kaldık.
2: Bizim için çok güzel bir seyahat oldu. Kuşadası'nı gerçekten beğendik.
3: Doğu Akdeniz'in en büyük limanı olan Kuşadası, ki İstanbul Galata'dan da çok çok daha verimli bir liman burası esasında. Mesela arkamızda Celebrity XL'i görüyorsunuz. Oldukça büyük bir gemidir o. Yaklaşık mürettebatıyla beraber 5500 kişiye yakın insan indi bugün.
4: Ege'nin kruvaziyer turizmde lokomotifi bir kez daha Kuşadası oldu. Binlerce turist iki yolcu gemisinden aynı gün içerisinde limana adım attı ve tarihi doğal güzelliklerini keşfetme imkanını yakaladı.
0: Gelen turist bölge esnafına da can oluyor.
3: Yaklaşık 100 bine yakın kişi Kuşadası'na geliyor. Belki bir gece önceden geliyor gemiye binmek için. Buradaki otelleri kullanıyor, restoranlarını kullanıyor, çarşısında alışveriş yapıyor. Ertesi gün geliyorlar gemilerine, şu an gördüğünüz gibi valizlerine binerek hareket ediyorlar.
5: Bu yıl 1 milyon turist gelmesi bekleniyor Kuşadası'na. Kuşadası, Grand Pazarı, Orient Pazarı, bu çevre tamamen kruvazer turizmiyle ayakta duruyor. Bütün dükkanlar, bütün halk buradan kazançlarını sağlıyor.
6: Kahve içmeden yapamam diyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu artan talebi gören işletmeciler de bir bir kafe açıyor. Tüketim öyle bir boyutta ki bir kişinin yılda tükettiği kahve ortalama 2,5 kiloya yaklaştı.
7: Arkadaşlarımızla buluşunca tabii ki kahve içiyoruz.
8: Herkesin aynı noktada buluşabilmesi. Herkes aynı yemeği sevmiyor ama herkes kahve içiyor sonuçta.
9: Çalışmadan önce içiyorum. Daha çabuk kendime geliyorum. Onunla alakalı.
10: Enerji mi veriyor?
9: Evet, enerji veriyor.
10: Uyandırıyor mu?
9: Evet.
6: Birçok kişinin vazgeçilmezi. Tüketimi de hızla artıyor. Öyle ki kişi başına tüketim 2,5 kiloya yaklaştı.
11: Çoğunlukla Türk kahvesi içiyorum ve günde 10 taneyi falan buluyor.
10: Zararlı.
11: İçiyorum, evet.
10: Zararlı değil mi?
11: Bana bir şey yapmıyor.
12: Sosyalleşirken hadi bir kahve içelim de artık dilimize çok adapte olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi.
6: Sektör temsilcilerine göre 2010'lu yıllarda kişi başına yıllık 350-400 gram olan kahve tüketimi geçen yıl 1,5 kiloya ulaştı. Bu yıl beklenti artan tüketimle beraber rakamın 2,5 kilograma ulaşması.
11: Ben hep arttırıyorum zaten, o istatistiklerde ben varım da.
7: Günde en az 2 bardak içiyorum. Bir Türk kahvesi, bir de latte.
6: Talep çok olunca kahve zincirlerinin yanında butik kafelerin sayısı da hızla arttı.
10: Bu talebi gören herkes artık yani 3. nesil kahveci açmaya başladı.
12: Gençlerin özellikle yaptıkları paylaşımlarla bunun iyice bir kültüre dönüşmesi bu 10 yıldaki süreci bence çok etkiliyor.
7: Yeni yerleri, yeni nesilleri aynı zamanda keşfetmek güzel oluyor.
6: Fiyatlara gelince güne kahve içmeden başlayamam diyenler arttıkça fiyatlar da yerinde durmadı.
10: Kahve fiyatları kafeden kafeye göre değişse de şu an bulunduğumuz kafede bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 135 lira. Bir bardak filtre kahvenin fiyatı ise 200 lira.
11: Bir kahveyi 300 liraya içmek çok mantıklı değil ama çıkıp insanlarla iki kelime etmemiz gerekiyor.
12: Özellikle gençler tarafından aromalı kahveler çok tercih ediliyor.
9: Günde bir kere içiyordum, şu an iki kahve içiyorum sabah ve akşam.
6: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. 5000'den fazla kişinin öldüğü depremde halen birçok kişiden haber alınamıyor. İlk sarsıntı anından itibaren depremzedelerin yardımına koşanlar arasında bir Türk de var. Adı İbrahim Eser. Enkaz altından tam 38 can kurtardı. Olağanüstü çabaları nedeniyle kahramanlık nişanına layık görüldü. Depremzedelere umut olan İbrahim Eser yaşadıklarını Dilara Civelek anlattı.
13: Her yer cehennem, her yer cehennem, her yer yıkım.
14: Burada da dört tane bina vardı.
15: Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakillerle hepsi yıkılmış durumda.
16: Düşünün yani, insanlar yıkılan binanın altında duruyor.
17: Nasıldı evet. O Venezuela'daki iki büyük deprem? Venezuela'daki hayatı ne kadar değiştirdi?
6: Binalar yıkıldı, altyapı çöktü. İki büyük deprem Venezuela'yı sarstı. Enkaz altında kalanların yardımına ilk koşanlardan biri de Türk vatandaşı İbrahim.

0: Vahim eser oldu.
1: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var.
0: Yıllardır Venezuela'nın La Guaira eyaletinde yaşayan iş insanı İbrahim Eser depreme ofisinde yakalandı.
2: Telefon da alarm çaldı. Bakmamla yani ofisteki buzdolapların böyle aşağı gelmesini gördüm.
0: Sarsıntı başladığı anda ofisten çıktı. Hemen eve ailesinin yanına koştu. İkinci depreme de yolda yakalandı.
2: Deprem değildi yani savaş alanı gibiydi aslında. Özellikle sağımda 3 tane bina duruyordu. O 3 tane binanın 2 tanesini o an yıkılırken gördüm. Kimin yardım çığlıkları vardı.
0: Eser ailesini güvenli bir alana alır almaz bu kez enkaz altında kalanların yardımına yetişti.
3: Hayat gerekli!
2: Tamamen paramparça olmuş bir bina. Yolcu otobüsü vardı. Binanın bütün molozları her şey otobüsün üstüne düşmüştü. Düşünün yani insanlar yıkılan binanın altında duruyor ve sizden yardım istiyor. Yapamıyorsunuz. Yani öyle bir durumda ki artık ona yardım edemiyorsunuz.
0: Türkiye'de arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Günlerce uyumadan enkaz altındakilere yaşam eli uzatan İbrahim Eser, Türk ekiplerine de yardımcı oldu. Tam 38 can kurtardı.
2: Bir polis yanımıza yaklaştı. Paes diye bir bina var demişti. Evet dedim. O bina dedi yerle bir oldu. Yaşayan insanlar var dedi. Gidebilir misiniz? Ben gelen Türk arkadaşlara sormuştum. Böyle bir şey var gidebilir miyiz diye. Tabii dediler zaten biz buraya bunun için geldik. Daha gelen ekip hiç dinlenmeden oraya gitmiştik arama kurtarma çalışmasına.
0: İbrahim Eser gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez tarafından kahramanlık nişanı ile onurlandırıldı.
2: Şu ana kadar yaptıklarının hepsini dedi gururla izliyoruz, görüyoruz dedi. O dedi takma esnasında, o diplomayı verme esnasında gerçekten bir gurur verici.
0: İbrahim Eser halen bölgede yardım faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.
2: Bence yani benim şahsi adıma alınmış bir nişane de aslında değil. Bu Türk bir insanının yurt dışındaki cesaretini, fedakarlığının bir sembolü olarak düşünüyorum.
4: Efsane futbolcu Pele 67 yıl önce kendi ifadesiyle kariyerinin en güzel golünü attı ama o golün görüntüsü yoktu. Kulaktan kulağa anlatılan o gol anı yapay zeka ve dublör yardımıyla yeniden canlandırıldı. Geleneksel çekimlerin de kullanıldığı çalışmada gerçeğe en yakın görüntünün elde edilmesi amaçlandı.
5: Tarih 2 Ağustos 1959. Efsane futbolcu Pele'nin sahalarda rüzgar gibi estiği yıllar. Dönemin tanıklarına göre Pele, Santos formasıyla kariyerinin en muhteşem golünü attı. Ancak Juventus'a karşı atılan o golün görüntüsü yoktu. Şimdiye kadar dilden dile anlatılan gol anı Google'ın yapay zeka araçları yardımıyla canlandırıldı. Pele o golü topu yere değdirmeden 3 savunmacıyı ve kaleciyi geçerek kafayla atmıştı. Canlandırma için 2000'den fazla kayıt toplandı ve görgü tanıklarıyla röportajlar yapıldı. Döneme uygun ekipmanlarla çekilen canlı görüntüler temel kaynak olarak kullanıldı. Dublör oyuncunun görüntüsü yapay zekayla Pele'nin görünümüyle değiştirildi. Stadyum görüntüsü de 1959 yılındaki mimariye ve dönemin hava koşullarına uygun hale getirildi. Tribünlerdeki kalabalık ve atmosfer de döneme uygun olacak şekilde yeniden tasarlandı. Geleneksel, görsel efekt çalışmalarıyla top kompozisyonu ve renk düzenlemesi üzerinde ek iyileştirmeler yapıldı. 3 farklı yapay zeka teknolojisinin geleneksel film çekimleriyle birleştirilmesi sayesinde gerçeğe daha yakın bir görüntü elde edildi. Pele'nin kızı Flavia Kurtz video için babam bu golün kaydının olmamasının üzüntüsünü yaşardı. Görseydi gurur duyardı yorumunu yaptı.

0: efsane golün canlandırıldığı video şimdi Brezilya'nın Santos şehrindeki Pele Müzesi'nde gösteriliyor.
1: Bu haberle biz gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Esra Toptaş karşınızda olacak. Akşam saatler 8'i gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan. Beklerim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarıyla sıcak gelişmelerle birlikteyiz. O halde başlayalım. Ve programa sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Bir Ankara'ya döneceğiz. Ankara Sincan'da bir eğitim helikopteri boş araziye düştü. Kazada pilot eğitmeni hayatını kaybetti. Hava kuvvetlerinde görevli bir personel de yaralandı. Emre Aytekin şimdi bize son gelişmeleri anlatacak. Olay nasıl oldu Emre?
1: Esra, olay 10 sıralarında gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde sivil bir helikopter eğitim uçuşu icra ediyordu ki o sırada helikopter arıza verdi ve helikopterin pilotu ani bir iniş yapmaya çalıştı ve arkamdaki Temelli Mahallesi'ndeki bulunan boş araziye iniş yaparken helikopter kaza kırıma uğradı ve 2 kişi yaralandı. Helikopterde pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu bulunuyordu ve 2 kişi hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Aralarındaki pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor. Helikopter pilotu bu araziye inmeye çalıştı. Hızlı bir iniş yapmaya, acil bir iniş yapmaya çalıştı ve helikopter o iniş sırasında yan yattı ve 2 kişi yaralandı ve daha sonra da bir kişi yaşamını yitirdi bu kazada. Tabii bölgede bilirkişi ve kaza kırım ekibinin de incelemesi tamamlanmak üzere. Şu anda bölgeye bir vinç getirildi. Vinç yardımıyla helikopter buradan alınacak ve daha sonra başka bir yere götürülecek ki orada da daha detaylı bir inceleme yapacak. Şu anda da hem olay yeri inceleme ekibi hem kaza kırım ve bilirkişi ekibi şu anda helikopterin etrafında incelemeyi sürdürüyor ve birazdan da helikopterin enkazı buradan kaldırılacak. Tabii olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir Cumhuriyet Başsavcılığı ve 2 Cumhuriyet Savcısı bu kazaya ilişkin görevlendirildi ve savcılar da buradaki incelemesini tamamladı ki buradaki incelemede artık sona gelindi diyebiliriz. Burası Sincan ilçesindeki Temelli Mahallesi'nde saat 10 sıralarında yaşandı bu kaza ve ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Emekli pilot albay Yasa Özden Bakkal bu kazada hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Yaralı binbaşının tedavisi hastanede devam ediyor. Kaza yerindeki inceleme de artık sona gelindi. Birazdan da helikopterin enkazı buradan kaldırılacak. Esra Toptaş.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi Ahbap Derneği ile ilgili derneğine yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme var. Şöyle, aralarında gazeteci ve sanatçıların da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı efendim. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda savcılık Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'i ifade

0: ailelerine başvurulmak üzere adliyeye çağırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu. Şimdi tabii Ankara'ya döneceğiz. CHP diyelim, CHP'deki gelişmelere bir bakalım. Daha doğrusu şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak kurmak için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni parti cephesi tabii, ona da bakacağız. Başkentin gündemi bu. Arkadaşlarımız Ankara'da, CHP cephesini Mahir Kılıç, yeni parti cephesini de Serkan Şimşek anlatacak. Arkadaşlarımı görüyorum ama ben öncelikle Serkan'a sözü vermek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Serkan şu anda ve orada neler oluyor? Yeni parti cephesinde bu dakika itibariyle hangi gelişmeler var Serkan?
1: Evet, Özgür Özel aslında kendisinin genel başkan olduğu döneme dair MYK ve PM üyeleriyle Ankara'da bir otelde bir araya geldi ve o noktada şu anda aslında burada toplantı devam ediyor. Saat 11 sularında geldi Özgür Özel buraya ve hemen ardından da aslında toplantı başladı. İlk etapta parti meclis üyeleriyle ilgili bir toplantı yapıldı. O toplantı çok kısa bir süre önce sona erdi. Ardından MYK üyeleriyle olan, yani kendinin genel başkan olduğu döneme ait MYK üyeleriyle olan toplantı da başlamış oldu. Tabii dün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki son grup toplantısını yaptı Özgür Özel ve o kürsüde ifadelerinde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olacağız ifadelerini kullandı. Tabii yeni partiye dair de yol haritasının aslında bugünden itibaren hem bu yol haritasına dair çalışmaların hem de somut adımların gelmesini, peyderpey gelmesini bekliyoruz. Özellikle partinin kurulumuna dönük milletvekilleriyle de bir görüşme yapılacak. Bugünkü buradaki toplantının ardından peyderpey milletvekilleriyle de görüşmeler yapılacak. O görüşmelerin de bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Tabii partinin kurulumuna dair bazı teknik gereklilikler de var. Onlardan bir tanesi de dilekçe verilmesi. İşte bu görüşmeler tamamlandıktan sonra da bu adımın da, dilekçe verilmesi adımının da gelmesini bekliyoruz. Öte yandan Murat Emir mecliste bir açıklama da yaptı. Özgür Özel'in kısa bir süre sonra kurulacak yeni partinin genel başkanı olacağı noktasında bir açıklama yapılacağı ifade edildi. Zira burada ki görüşmelerin ardından da, yani ilk etapta PM, ardından MYK üyeleriyle yapılan görüşmelerin ardından da Zeynel Emre'nin kameralar karşısına geçmesi bekleniyor ve bugünkü özellikle toplantıya ve kurulacak yeni partinin yol haritasına dair de açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Tabii yeni partiyle ilgili netleşen bazı ayrıntılar var demiştik. Bunlardan bir tanesi partinin ismi yeni parti olarak belirlenmesi noktasında bir duruş var. Şu anda çok yüksek bir ihtimalle, hatta artık kesin diyebileceğimiz bir seviyede bu partinin ismi yeni parti olacak. Öte yandan genel merkezinin yine netleştiğini ifade edelim. Mustafa Kemal Mahallesi'nde birkaç gündür yayınlarımızda da aktardığımız üzere Mustafa Kemal Mahallesi'nde genel merkezi olacak yeni partinin. Dediğim gibi Özgür Özel sabah saatlerinden itibaren Ankara'da bir otelde kendisinin genel başkan olduğu dönemdeki MYK ve PM üyeleriyle bir araya geldi. PM toplantısı az önce sona erdi. MYK toplantısı ise şu an halihazırda devam ediyor.
0: Peki Serkan, sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Mahir'e dönmek istiyorum. Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nde. Mahir merhaba, kolay gelsin. Şimdi dün Özgür Özel'in açıklamalarının ardından yine seninle konuşmuştuk. Peki CHP'de nasıl yankılandı Özgür Özel'in ayrılık açıklaması? Tabii kamuoyunun çok merak ettiği sorular var. Öncelikle kaç milletvekili ayrılacak acaba CHP'den? Kulisler ne diyor? Sen kulislere de çok hakim bir gazetecisin ve aslında kalanların yol haritası da ne olacak, onu da merak ediyoruz tabii.
2: Evet, dünkü grup toplantısına, Özgür Özel'in son grup toplantısına 80'den fazla milletvekili katıldı. Ancak bunların tamamı geçecek mi yeni parti, geçmeyecek mi, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Siyasette kesin konuşmak oldukça zor. Özel cephesiyle görüştüğümüzde gruba katılanlardan çok daha fazlasının yeni partiye yer alacağını ifade ediyor. Genel merkez kaynaklarıyla görüştüğümüzde ise gruba katılan milletvekilinden en az 15-20 tanesinin yeni partiye geçişinin çok sürpriz olacağını ifade ettiler ve CHP'de kalmaya devam edeceklerini belirtiler. görüşlerini bu şekilde ilettiler. Bizler de bekleyip göreceğiz önümüzdeki günlerde tabii. Geride kalan milletvekilleri de var. Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler var. Üçüncü yol diye tabir edilen ortada olan milletvekillerinin de olduğunu belirtelim. Bir kısası olması için belki söylenebilir. Dün Özgür Özel'in yeni parti kurma kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri burada genel merkeze kendi işlerinde bir toplantı yaptılar. O toplantıya 50-55 milletvekilinin katıldığı

0: ifade ediliyor. Oldukça yüksek bir rakam çünkü Kılıçdaroğlu'na doğrudan destek veren 20-25 civarında vekil olduğu belirtiliyordu. Buradaki toplantı bu sayının yaklaşık iki katıydı diyebilirim. Burada kendi işlerinde ilk değerlendirme yaptıktan sonra da akşam saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiler ve o toplantında yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtelim. Toplantının ardından bilgi almaya çalıştık da bizler de kaynaklarımızla görüşerek ve Kılıçdaroğlu'nun toplantıda dikkat çeken ifadeler kurduğu belirtildi. Onların başı şu geliyor: muhalefete muhalefet etmeyeceğiz dedi, aktarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar bizim yol arkadaşımız ifadesini kullandığı aktarıldı kaynaklar tarafından bizler için, bizlere. Devamında ise hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ağır ithamlar altında bırakmayacağız dedi, aktarıldı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün Özgür Özel grup toplantısında konuşurken dikkat çeken bir ifade kullanmıştı. 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın demişti. Bu söze Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezin tepki gösterdiğini ifade edebiliriz. Bir kez daha belirtelim. Milletvekilleriyle yapılan kapalı toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ağır ithamlar altında bırakmayacağız dedi. Aktarıldı. Bugün yaklaşık 15-20 dakika sonra bir MYK toplantısı yapılacak Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Yeni parti konusunu ve bundan sonrasının detaylı bir şekilde o MYK'da da ele alınacağını belirtelim. Sadece yeni partiyle aynı zamanda olan kurultay takvimi, bazı il başkanlarına dönük görevden alma kararları ve dün Kurtulmuş Kılıçdaroğlu görüşmesi de bugünkü MYK'da ele alınacak. Kılıçdaroğlu'na görüşmeye dair MYK üyelerine bir aktarımda bulunması bekleniyor. Saatler 17 gösterdiğinde de sözcü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve toplantının içeriğine ilişkin açıklama yapacak Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana katkıların için. Şimdi tabii konuşalım, CHP'deki gelişmeleri konuşalım ve kurulacak yeni partiyi konuşalım. Konuklarım var. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve hukukçu Aydoğan Ahı Akın bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar.
2: Merhabalar Esra
3: Hanım. Hoş bulduk Esra Hanım, selamlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben müsaadenizle Armağan Hocam'la başlamak isterim. Efendim ne dersiniz? Şimdi her iki cephedeki son gelişmeleri de aktardık. Arkadaşlarımız son dakika bilgilerini verdi. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak önümüzdeki dakikalarda daha doğrusu ve Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla daha doğrusu kendi döneminin MYK ve PMS ile toplantı halinde. Dünkü açıklamalar malum, artık bir kopuş oldu. Dün bir kopuş günüydü. Tabii şu anda aklımızda bazı sorular var. Kaç milletvekili gidecek? Kim kalacak? Kim gidecek? Kalanların yol haritası ne olacak? Efendim ne dersiniz? Nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?
3: Şimdi dünle başlayalım, bugüne bağlayalım isterseniz Esra Hanım.
1: Buyurun.
3: Özgür Özel ve dava ve yol arkadaşları için bu yeni parti kurma, partileşme kararı aslında bir zorunluluk değil, bir tercihti. Bunun altını çizmek lazım. Yani Yargıtay'a yaptıkları başvuru sürecinin tamamlanmasını ve Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru sürecinin de tamamlanmasını, yani hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeden, hatta biliyorsunuz Eylül'de bir kurultay süreci, olağan kurultay süreci de var. Onunla ilgili bir ufak hatırlatmada bulunayım. 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken değişim hareketi olağan kurultayla mevcut genel başkanı değiştirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi bir lider değişimi oldu. Yani olağan kurultay sürecini de beklemeden, ki tabanda belli bir güçlerin olduğu da açıkça ortada. Son 24 saatte epey sayıda üyenin CHP'den istifa edip yeni partiye katılmak için istifa ettiği dair haberler işte basına da yansıdı. Bu iki sürecin tamamlanmasını beklemeden bir yeni parti kurma, partileşme kararı aldı. Bu bir tercih. Nasıl bir tercih? Bir kere iddialı bir tercih, onu söyleyeyim. Riskli bir tercih. Bir meydan okuma. Kime meydan okuma? Yerleşik siyasete. Yani AKP'ye, Cumhur İttifakı'na, bıraktıkları CHP'ye yeni bir iddiayla yola çıkan bir harekette karşı karşıyayız. Umarım son iki ayda pek çok olumsuz görüntü de oldu. Bu ayrılma sürecinin kendisi, yani fiili bir ayrılık vardı, bu resmi hale gelmek üzere ya da geldi. Bir pozitif rekabet ortamı içerisine gider. Yani çünkü iki parti ayrılanların, yeni parti kuranların bir daha dönmemek üzere CHP'den ayrıldıklarını şu an için söylememiz imkansız. İki parti arasında hem siyasi kültür hem kadrolar bakımından bir organik ilişki bir süre daha devam edecektir. Bu bizi sosyal

0: demokrat kesiminin birden fazla partiyle temsil edildiği 80'li 90'lı yıllara geri götürdüğü böyle bir süreç işlemekte. Bugünü düne bağlarsak söylemler bakımından tabii herkes şunu merak ediyor. Bu yeni partinin bir ana muhalefet partisi olup olmayacağı. Onunla ilgili de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi bu ana muhalefet partisi ifadesi biliyorsunuz parlamenter sistemde daha çok kullanılan bir ifadedir. Yani biz başkanlık sistemine geçtik. Ama hala kanunlarımızda, mevzuatımızda bu ifadeye rastlıyoruz. Mesela siyasi partiler kanununda var. Bakanlar kurulunda olmayan meclisteki en büyük parti ana muhalefet partisi denmekte. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne başvuran aktörler arasında ana muhalefet partisinin adı sayılıyor. Yani bazen resmi bir statüsü de var. Devlet protokolünde bir yeri var. Ama yani sorun hukuki değil. Daha doğrusu mesele hukuki değil. Ana muhalefet partisi olmak psikolojik üstünlükle ilgili bir şey. Yani Türkiye'deki muhalif tüm hareketler bakımından, iktidar karşı tüm seçmenler ve partiler bakımından en büyük parti olma konumunu yeni parti üstlenmek istiyor. Bu sayıya ulaşıp ulaşılamaması meselesi önemli. Ben ulaşacağını düşünüyorum.
1: Hocam
0: ama
1: dün Özgür
0: taraf,
1: Özel
0: yani
1: yaptığı
0: burada,
1: son veda buyurun. Konuşmasında açık ara ana muhalefet partisi olacağız dedi. Açık ara ifadesi önemliydi. Yani bu dolayısıyla yani şu anda CHP'nin hali hazırda 135 sandalyesi olduğu düşünülürse o açık aradan kasıt ne olur? Yani bir tahmininiz var mıdır? Kaç milletvekilinin geçmesi beklenir?
0: Şimdi burada çok açık bir şekilde Özgür Özel'e desteğini ifade edenler, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade edenler var. Çok açık bir şekilde. Bir de ortada duranlar var hala. Son 24 saat böyle geçti. Bence gelecek 24 saatte yani yeni parti kurulana kadar bu süreç devam edecek. Eğer 80 ve üstü bir sayıya yani dün gruba Özgür Özel'in grubuna 82-83 milletvekili katıldı. Bir sayıya ulaşırlarsa Özgür Özel kendi amaçlarına yeni parti bakımından ulaşmış da olacak. Ama tabii milletvekili yeterince milletvekiline ulaşma ve mecliste en büyük grubu oluşturma önemli. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan bu partinin iç mimarisi bakımından başka meseleler de var. Bir kere liderlik, Özgür Özel siyasete devam edecek mi? Finansman sorunu, para nereden gelecek? Yeni örgütlülük sürecinin bu gövdenin taşınması bağlamında. Dün grup konuşmasında söyleme dair bir şeyler de söyledi. Belki vaktimiz olur bilemiyorum. Yani yeni parti nasıl bir parti?
1: Evet
0: CHP'nin
1: hocam, ona
0: bir sonraki versiyonu mu?
1: Ona
0: yoksa
1: geçeceğiz.
0: Merkez
1: tabii
0: partisi
1: ki
0: mi?
1: Nerede duracağına, yeni partinin nerede duracağına siyaseten ve ideolojik evet. olarak ona geçeceğiz ama ben Aydoğan Bey'i de daha fazla bekletmeyeyim ilk tur için. Efendim siz ne dersiniz? Şimdi
0: buyurun.
1: Çeşitli senaryolar var. Ben yönetmenim Gökhan'dan da rica edeyim o ekrana versin. Konuşulan üzerinde senaryoları yani kaç milletvekili geçerse durum ne olur diye işte kulislerde konuşulan rakamlar var 95 deniliyor 83 deniliyor 75 72 deniliyor psikolojik sınır nedir tabii onu da konuşmak üzerinde tartışmak lazım ama yeni partinin bir de yol haritasının olması lazım. Yani bir kuruluş süreci elbette, bir altyapı hazırlığı olması lazım, bir örgütlenme, teşkilatlanma. Bundan sonraki süreçte yeni partiyi ne bekler efendim?
2: Esra Hanım, ben AK Parti'nin disiplin kurulu üyesi olarak şunu söylüyorum, bir hukukçu olarak da. Bir defa Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ana muhalefet diye bir terim yok. Bu tabii ki Armağan hocamız bahsetti yani yasalarda ve kullanılan terim olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak tabii ki önümüzdeki dönemlerde belki de yeni bir sivil anayasanın gündeme gelmesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu bir hale getirilmesi anlamında da mutlaka konu olacaktır. Ama burada şunu söylememek lazım yani burada bir zorunluluk değil bir aslında tercih söz konusu. Burada ben Armağan hocama katılıyorum. Yani burada Özgür Özel'in görüldüğü üzere yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup salonundan yeni bir parti kurulacağını açıklaması bir defa etik değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhalde tüzüğüne de aykırı bir durumdur. Bununla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir süreç başlatacak, kesin ihraç süreci başlatacak mı? Onu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesidir. Ama ben biraz daha bunların dışında bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yani bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset analitiği ve muhalefet

0: eleştirilerinde bir öneri ve çözüm önerileri göremedik biz. Yani Türkiye'nin meselelerine ilişkin mesela bir çözüm önerisi göremedik. Tamamen Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden hem Sayın Özgür Özel hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar oluşturdukları muhalefetin temelinde bunun üzerine oluşturdular. Türkiye'nin geleceğine dair Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir vizyonunu ben göremedim bugüne kadar. Bir vizyon eksikliği var bir defa. Hatta vatandaşlarla sahada sohbet ettiğimizde muhalefete dair, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair eleştirilerinde özellikle bu yolsuzluk, rüşvet iddiaları, devam eden ceza davaları ve soruşturmalarla ilgili vatandaş şunu söylüyor: ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyor. Yani seçmende de bu anlamda da bir tepki ve öfke sahada oluşmuş durumda. Bu anlamda da yani ana muhalefet partisi olarak siz nitelendirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin enerjisini Türkiye meselelerine veya dış politikada Türkiye'nin milli meselelerine ilişkin öneriler, projeler üretmek yerine kendi iç kavgalarına ve kendi iç çekişmelerine harcadıklarını görüyoruz. Bakın bugüne kadar milletle bir bağ kuramadılar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan bu kriz şunu gösteriyor. Bir taraftan işte delegelerin iradelerinin menfaatle sakatlandığına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ekip tarafından ele geçirildiği ve işte yolsuzlukla anılan bir parti haline getirdiklerine ilişkin bir arınma sürecinden bahsediyorlar. Yani sürekli bir iç çekişme ve bir iç kavganın devam ettiğini görüyoruz. Tabii Özgür Özel de yeni partisini ilan etti. Burada hem CHP'yi bölme noktasında bir girişim olarak ben görüyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şey kazandırmaz. Tam tersine bu krizi ve bu koltuk kavgasını daha da derinleştirecektir. Yani daha düne kadar yol arkadaşıyız diyenler, baba oğluz diyenler bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde arınma sürecine ilişkin pankartların asıldığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne değişti? Yani bunu da sormak lazım. Yani Kemal Bey'in genel başkan olmasıyla beraber genel merkez aynı binada devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü aynı. Tüzüğünde yazan faaliyetleri ve siyasi parti içerisindeki organları işleyişin devam ediyor. Ne değişti de Özgür Özel dün itibariyle aslında zımnen bütün kendisine yakın olan üyeleri istifaya çağırdı. Hep bir aslında çelişkiler zincirini ve krizi görüyoruz. Şu soruyu sormak lazım. Yani Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra temiz bir siyaset diye bahsettiği temiz bir başlangıç yapabilecek mi? Geride bıraktığı kendi dönemindeki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin birçoğundaki bu soruşturmalar ve ceza davalarına konu olan ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, rüşvet iddiaları gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında siyasi sürecinde hiç gündeme gelmeyen konularla alakalı yeni bir başlangıç yapabilecek mi? Yani seçmen de bu konuları takip ediyor.
1: Peki.
0: Tabii ki Esra Hanım.
1: Şimdi Armağan hocama tekrar dönmek isterim efendim. Biraz önce tam sizin bıraktığınız yerden devam edelim. O halde yeni partinin duracağı yer, siyaseten duracağı yer. Dün Özgür Özel veda konuşmasında, CHP grup kürsüsündeki konuşmasında Türkiye İttifakı vurgusu yapmıştı ve tüm demokratları davet ediyorum bu yeni partiye demişti. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi bu soruya isterseniz izninizle nüanslı bir şekilde yanıt vermek istiyorum. Şimdi Türkiye'de kutuplaşma düzeyi çok yüksek, siyasi kutuplaşma düzeyi epey süreden beri. Ve yine epey süreden beri aslında kabaca iki tane parti var. İktidar partisi Erdoğan ve onun karşıtları muhalefet partisi. Bu iktidara da muhalefete de bir konformizm de sağlıyor. Mesela Erdoğan'a mevcut iktidara karşı olmak muhalif olmak için yeterli. Pek çok kişi için. Yani siyasi görüşünüz, oy verdiğiniz parti, desteklediğiniz adaylar yerel düzeyde çok da önemli değil. Bu böyle bir siyasi iklim içerisinde aslında biz bunları konuşmaktayız. Bir kere bu zemin kullanılacaktır. Yani Erdoğan mesela bir önceki turdaki ana muhalefeti vurgusu da bununla ilgiliydi. Erdoğan karşıtı tüm kesimlerin amiral gemisi olma, muhalefet içerisinde olma. Bir de tabii Özgür Özel ve yol arkadaşları, işte İmamoğlu ve yol arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nin işgal altında olduğunu, partinin aslında ele geçirildiğini de düşünüyorlar. Yani oradan bir mağduriyet söylemi de kullanacaklar. Erdoğan karşıtı ve mağduriyet söylemi şu an görünen iki

0: tane zemin. Ama dünkü konuşmada ilgili bir şeyi hatırlatmak lazım. Dün birbirine çelişen iki tane argüman aynı anda kullanıldı. Sayın Özel kürsüden dedi ki açıkça, miras ve yetki bizde. Ya uzun konuşması içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürüne ve tarihine de dayanarak aslında Cumhuriyet Halk Partisi gömleğini, altı oku, Atatürkçülükten vazgeçmediklerini, o mirası, o kültürü, o partiyi devam ettirdiklerini söylediler. Ama aynı Özel, Cumhuriyet'te kavgası olmamak kaydıyla, Cumhuriyet'te sorunu olmamak kaydıyla tüm demokratları partiye davet etti. Bu ne demek? Aslında bu popülist bir zemin. Yani sağcı, soldan, sağdan, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş, vermemiş, önemli değil. Yeter ki işte Erdoğan karşıtı veya onların tabiriyle Cumhuriyet'te sorunu olmayan kesimlerin tamamının yeni parti içerisinde kendisine yer bulacağına dair bir tarif. Bu aslında bir tür merkez parti tarifi. Yani merkezde bir siyasi oluşum. Bunu bir takip edeceğiz Esra Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ekip yeni bir parti kurarken aslında CHP'nin bir benzerini mi kuruyorlar ideolojik skala bakımından? Yoksa CHP ile olan mesafelerini arttırarak bir merkez, sağda yoğun bir şekilde hitap eden bir merkez parti mi kuruyorlar? Bu biraz Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyaset tarzı ile ilgili, bir de tabii Türkiye'deki başkanlık sistemi koşulları ile ilgili. Yani yeni parti kurulması elbette önemli, siyasette büyük bir kırılma. Ama Türkiye'de tekrar hatırlatalım, başkanlık sistemi koşulları var. Bu ne demek? Aslında önemli olan sizin iktidarın adayı karşısında seçimi kazanacak bir başkan adayını çıkarmanız. Yani hı hı. Parti de buna yardımcı olabilir ama bu partiler üstü bir birlikteliği de gerektirmekte. Türkiye İttifakı da onun bir parçası olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz, yani bunu izleyeceğiz.
1: Peki Aydoğan Bey'e tekrar dönmek isterim. Şimdi bir hukukçu olarak da size sormak istediğim bir soru var. İşte biraz önceki grafiği de bu arada yönetmenim Gökhan'dan da rica edeyim. Çeşitli olasılıklar var. İşte CHP'nin 135 vekili var ve 70 milletvekili ayrılması durumunda işte ana muhalefet, tırnak içinde diyorum, ana muhalefet olarak adlandırılıyor. Dün de Özgür Özel de böyle telaffuz etmişti. Açık ara ana muhalefet olacağız dedi. Dolayısıyla CHP'nin 65 milletvekili kalacak. İşte DEM Parti'nin 56, hali hazırda zaten İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Partisi'nde 20 vekili var. Sandalye dağılımı bu şekilde devam edecek. Şimdi peki ana muhalefet olsalar dahi, yeni parti, yani yeni parti diyoruz, adı belli değil ama işte böyle telaffuz edildiği için yeni parti. Peki bir hazine yardımından faydalanabilecekler mi?
2: Şimdi şöyle bakmak lazım meseleye bence. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da, yani burada biz şunu bir defa çok net görüyoruz Esra Hanım. Yani burada siyasi partilerin elbette kurumsal kimliklerinin ve mevcut yapılarının korunması demokrasi açısından çok önemlidir. Ancak şunu da gördük, yani burada Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yol arkadaşı olarak İstanbul İl Kurultayı'ndan itibaren ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'e kadar delegelerin iradelerinin sakatlandığı veya menfaat ilişkileriyle satın alındığına ilişkin davalar açıldı. Bu davaları kimler açtı? Mesela en son işte Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararda, mutlak mutlak kararında 5 kişi Cumhuriyet Halk Partili delege bu davaları açtı ve bizim partimizi ele geçirdiler. Bizim partimizi menfaat ilişkileriyle satın aldılar şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıdan dizayn edildiğini ve Ekrem İmamoğlu tarafından menfaat ilişkileriyle dizayn edildiğine ilişkin çok ciddi eleştiriler getirdiler. Önce Özgür Özel ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaklarını ifade ettiler. Ancak daha sonra işte olan, biraz önce Armağan Hoca da bahsetti, yani bir tercih olarak kendileri sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı tercih ettiler. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalıp siyaset yapmak istemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde bölüp kendilerine Ekrem İmamoğlu'yla birlikte, yani çünkü Özgür Özel'in en büyük bence sorunu buydu. Siyasi genel başkanlık sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde siyaset yaptı. Kendi özgür iradesiyle belki siyaset yapabilseydi bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belki Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber, eski genel başkanlarıyla beraber

0: masada bir konsensus sağlayıp bu davalardan feragat da söz konusu olabilirdi. Bakın yani biraz daha ileriye gideyim. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'na da burada eleştiride bulunalım. Yargıtay'daki eğer Yargıtay başvurusunu Kemal Kılıçdaroğlu bugün itibariyle veya birkaç hafta öncesinde vazgeçseydi, feragat etseydi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreç yaşanmazdı. Yani şimdi bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu ben Eylül ayında işte askıya çıkacağım üye listeleri vesaire süreci başlatıyorum diyor. Mahalleden ilçeye, ilçeden ile ve genel merkez kurultayını yapacağız diyor. Özgür Özel dikkat ederseniz bu kurultayı hiçbir şekilde beklemiyor. Neden beklemiyor? Çünkü Ekrem İmamoğlu'yla basına yansıdığı üzere görüşmelerinde vesaire Ekrem İmamoğlu yeni bir parti kurulmasını istiyor. Ya burada bence bu ana eksende meselelere bakarsak yani burada eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olacağı söyleniyorsa bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir koltuk kavgası var Esra Hanım, halen devam ediyor. Yani bu koltuk kavgasıyla beraber eğer bugünden itibaren sadece Erdoğan karşıtlığıyla genel seçime gireceklerse şundan söyleyeyim yani altılı masadan hiçbir farkı olmaz bu bahsettikleri ittifakın. Çünkü Türkiye'nin geleceğine dair bir planınız, projeniz, Türkiye meselelerine dair bir fikriniz yoksa, geleceğe dair bir umut veya vizyonunuz yoksa bu bir defa zaten seçmende karşılık görmüyor. Armağan Hocam çok önemli bir konudan bahsetti. Bakın kolaycılıktan bahsetti muhalefet açısından. Neden? Muhalefet Türkiye'de nitelikli ve kaliteli bir muhalefet yerine sadece Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine söylemlerini gerçekleştiriyor ve eleştirilerini sıralıyor. Çözümlere ilişkin, çözüm önerilerine ilişkin veya Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir vizyon veya bir perspektif ortaya koyamıyor. Bu anlamda da biraz önce belirttiğim gibi yani bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu kriz devam edecek.
1: Peki.
0: Burada da sadece ana muhalefet partisi içerisinde yani
1: şöyle
0: ana
1: bir cümleyle partisi bağlamanızı rica etsem, zamanım dolmuş, evet. Uyarı geliyor, sağlığınız.
0: Son genel seçimlerde alınan oy oranı hazineden yardım almak için önemlidir. Çünkü burada yeni bir parti söz konusu olacak. Sadece yüksek sayıda milletvekili olması da yeterli değil. Bunun altını çizeyim. Kim sakatladı? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi işgal altında diyor ama Özgür Özel'i eleştirenler de şöyle diyorlar, basına yansıyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgal altına aldı, ele geçirdi. Asıl Cumhuriyet Halk Partileri de kapının dışına koydu. Hatta disiplin süreçlerinde bunu görmüş olduk. Teşekkür ediyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, çok kıymetli katkılarınız için efendim. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Efendim şimdi devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa çalışmaları vardı. Suça bulaşmayan terörist ne demek diye sordu.
2: Adına geçici yasa diyebilirsiniz. Münhasır yasa, çerçeve yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. O caninin hükmü, sıfatı ve cismi bellidir. Yeri gelmişken sormak istiyorum. Neymiş efendim? Suça bulaşmayan teröristler. İcada bakar mısın? Suça bulaşmamış terörist ne demektir? Teröre bulaşmayan terörist kimdir? Bize biri söylesin yahu. Türk milletinin adını ve egemenliğini tartışmaya açacak, üniter devlet yapımızı zayıflatacak, hiçbir anayasa değişikliğine destek de vermeyiz, izin de vermeyiz değerli dava arkadaşlar.
1: Gazeteci Alican Uludağ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Uludağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları yöneltildi. Gözaltına alınan Uludağ'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği de belirtildi.

0: Ve şimdi Gülistan Doku soruşturmasına bir dönelim. Bir canlı bağlantımız olacak. Dün gözaltına alınan 15 kişinin işlemleri devam ediyor. Veysi İpek o dosyaya dair elimizdeki son verileri bize anlatacak. Veysi karşımızda, seni dinliyoruz.
1: Evet, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. 15

0: gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonen'in eşi Handan Sonen'in de olduğunu ifade edelim. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle log kayıtlarının, Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki log kayıtlarının silinmesiyle ilgili 10 sağlık personelinin gözaltına alınma talimatını vermişti. Bunların arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem uzmanı ve 5 de veri toplama personelinin olduğunu ifade edelim. 5 Ocak'ta Gülistan Doku kaybolmuştu. 31 Aralık 2019'da ise hastaneye girişi olduğunu ifade edelim. Daha sonra bu hastane verileri silinmişti. 8 Ocak ve 13 Ocak'ta verilerin silindiği tespit edilmişti. Sağlık Bakanlığı da bu noktada rapor hazırladı müfettişler. Özellikle arızadan kaynaklanmadığını, kasıtlı ve yoğun bir şekilde programla silindiğini ifade etmişti. İşte tam da bu noktada Çağdaş Özdemir, eski Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi tutuklanmış. Ardından da dün yapılan operasyonla 10 sağlık personeli de gözaltına alındı. Onlar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek ki bu çalışma yapılırken 28 milyonu aşkın kayıt incelenmişti. O kayıtlardan tespit edildiğini söyleyelim. Yine Gülşen İltaş daha önce de ifade vermişti ama detaylı bir kez daha ifade verdi. Gülistan Doku'yla birlikte hastaneye gitmişti. Hastanede karın ağrısı, mide bulantısı ve yiyeceklere karşı hassasiyet nedeniyle yatış yapmak istemişti. Doktorun yatış yapmadığını ifade etti. Bu da Gülistan Doku'nun acaba hamile miydi şüphelerini tekrar akıllara taşıdığını belirten. Diğer taraftan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını derinleştirdi. Yapılan operasyonda bilgi işlem şirketi sahibi ki Tunceli Belediyesi'ne ve valiliğe bu noktada temin sağlıyordu. Bu teminle birlikte Gökhan Ertoğ'un da bu şirkette çalıştığını, eski polis memurunun bu şirkette çalıştığı tespit edilmişti. Onun sahibi de gözaltına. Yine hafriyat şirketi sahibi, iş adamı gözaltında. Ancak önemli iki isim daha var. Biri görevdeki geçici güvenlik korucusu, diğeri ise eski korucu başı da gözaltına alınanlar isimler arasında. Yine Tunceli Başsavcılığı da yaptığı açıklamada Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelerden irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır ifadeleri var. Bu çok önemli bir ifade olduğunu söyleyelim. Soruşturma bu noktada da derinleştirileceğini belirtelim. Tespit ve delillere ulaşılmış ifadesi çok önemli, ancak geçtiğimiz günlerde Nisan ayında yapılan operasyonlar Şubat isimli gizli tanık ifadeleri doğrultusunda yürütülmüştü. Ancak bu dosyada yeni bir gizli tanık olduğunda ifade eden Duman isimli gizli tanık da bu isimleri verdiğini ve gömülme işleminin gerçekleştiğini öne sürmüştü. Bazı belgeler ve bilgiler de başsavcılığa teslim edildiği yönünde elimize ulaşan bilgiler var. Tabii şu anda jandarmada, hem Erzurum'da hem Tunceli jandarmasında ifade işlemleri devam ediyor. Hafta sonu da adliye sevki bekleniyor 15 şüphelinin. Şu ana kadar aslında 12'si tutuklu, biri firari, 15 şüpheli bulunuyordu. Bugün itibariyle de 16 şüpheli bulunuyordu. Bugün itibariyle de bu şüpheli sayısı 31'e yükselmiş oldu. Hafta sonu adliye çıkarılacaklar arasında dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de olduğunu söyleyelim. Gülistan Doku 5 Ocak 2020 yılından beri aranıyor. Nerede olduğu bilinmiyor, ancak gizli tanıklar ve yine koruculara yöneltilecek sorularla da bunun bulunması beklendiğini ifade ederek sözü bırakalım.
1: Peki Veysel, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Adalet Bakanlığı Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabeiş dosyası ile ilgili kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
2: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak.
3: Adalet Bakanlığı o iddialara ilişkin açıklama yaptı. Gerçeği yansıtmamaktadır, detaylı DNA analizi yapılmıştır dedi.
2: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Kim görevini kötüye kullanmış? Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani daha yeterdir.
3: Rojin Kabeiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

0: Bakanlık, kıyafetler üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı ile Adli Tıp Kurumu tarafından biyolojik inceleme ve DNA analizlerinin yapıldığına dikkat çekti. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce kıyafetlerinin farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan incelemesi ve DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Rojin Kabayış'ın kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeği yansıtmamaktadır denildi.
1: Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.
2: Açlık ve susuzluktan ölmeli. Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı. Bu ifadeler Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararından. 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Amca Yusuf Aydemir 3. kez yargılandığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olsa da açlık ve susuzluktan ölmediği kaydedildi. Vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair bulgu olmadığı belirtildi. Kararda Leyla'nın günlerce alıkonulduğu, öldürüldükten sonra bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldı denildi. Mahkeme heyetinin suçun aile içinde işlendiği ve konunun bilinçli olarak konuşulmadığı, çocuğun yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulup köydeki evde saklandığı yönündeki kanaatleri de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda yer alan tespitlere göre sanık Yusuf Aydemir, Leyla kayıpken akıllı telefondan tuşlu telefona geçmişti. Çocuk bulununca yeniden interneti aktif hale gelmişti. Kararda suçtan kurtulmak için telefonu değiştirip interneti kapattığı aktarıldı. Kararda sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarında Leyla'yı köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde sakladığı değerlendirildi. Zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak ve telefonu kapatarak çocuğun yanına gittiği, sütle beslediği kanaatine varıldığı belirtildi. Öldürdükten sonra cesedi traktörle dere yatağına bıraktığı kaydedildi.
1: Efendim, yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi komisyondan geçti. Bu teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılacak. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
2: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüler önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla,

0: Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
1: Şimdi tabii emlak sektörüyle ilgili, konut sektörüyle ilgili yeni bir düzenleme var. Şöyle uzun süredir boş kalan ofisler için artık yeni bir dönem başlıyor diyebiliyoruz. İmar planındaki değişiklikle atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılırken gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi doğal olarak. Peki yeni düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldırabilecek mi acaba? Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri yanıtladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve bir taraftan da önündeki engeller.
2: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsunuz?
3: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
2: Bir yıldır boş.
3: Bir yıldır boş.
2: Atıl durumda kullanılmıyor. Evet.
3: Gördüğünüz gibi her taraftasın.
4: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
2: Ne kadar süredir bu iş yeri boş? Yaklaşık 6-7 aydır boş. Veremiyorsunuz kirasına yazık ki. Bir daha da kiraya vermeye çalışıyorsunuz.
5: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
4: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
7: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
5: Beyaz yaka öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
7: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
2: Burası İstanbul Kağıthane'de 2 katlı toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için ancak talep eden yok. Bu nedenle son bir yıldır da boş kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce hatta binlerce ofis alanı var.
4: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servetle boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
5: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 2 tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
3: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde kiraya verilir. Bu kadar kolay.
2: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
3: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
5: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
3: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
2: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş, yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
3: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
6: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
7: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
4: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
6: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
7: Altyapıları yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor.

0: Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
1: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayaza bölgeleri, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafikte kat be kat artacaktır.
2: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
3: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.
4: Kuru vaziyerlerin uğrak noktası olan Kuşadası'nda hareketlilik devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 900 bin yolcu ağırlayan limanda bu sene hedef 1 milyon.
5: Aynı gün iki dev gemi yanaştı. Binlerce turist adaya akın etti. Ege'nin kuru vaziyer başkenti yine Kuşadası oldu.
6: Geçen yılda esasında 900 bin civarındaydı. Bu sene İran Savaşı'ndan dolayı Nisan-Mayıs aylarımızda biraz iptallerimiz oldu, olmadı demeyelim. Ama bunu tekrar seyahat acentalarımız farklı çabalarıyla, koşturmalarıyla bu sayıyı tekrar 1 milyona yani tekrar gemi sayısını arttırdı. Yani hedefimizi yakalayacağımızı umuyoruz.
5: Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına gelen 756.455 kuru vaziyer yolcusunun 504.711'i Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'den giriş yaptı. Böylece toplam yolcu trafiğinin yaklaşık 2/3'ü Ege limanlarında gerçekleşti. En fazla yolcuysa Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından olan Kuşadası ağırladı.
7: Daha önce de Türkiye'yi ziyaret etmiştik. Çok memnun kaldık.
8: Bizim için çok güzel bir seyahat oldu. Kuşadası'nı gerçekten beğendik.
6: Doğu Akdeniz'in en büyük limanı olan Kuşadası ki İstanbul Galata'dan da çok çok daha verimli bir liman burası esasında. Mesela arkamızda Celebrity XL'i görüyorsunuz. Oldukça büyük bir gemidir o. Yaklaşık mürettebatıyla beraber 5500 kişiye yakın insan indi bugün.
9: Ege'nin kuru vaziyer turizmde lokomotifi bir kez daha Kuşadası oldu. Binlerce turist iki yolcu gemisinden aynı gün içerisinde limana adım attı ve tarihi doğal güzelliklerini keşfetme imkanını yakaladı.
5: Gelen turist bölge esnafına da can oluyor.
6: Yaklaşık 100 bine yakın kişi Kuşadası'na geliyor. Belki bir gece önceden geliyor gemiye binmek için. Buradaki otelleri kullanıyor, restoranlarını kullanıyor, çarşısında alışveriş yapıyor. Ertesi gün geliyorlar gemilerine şu an gördüğünüz gibi valizlerine binerek hareket ediyorlar.
10: Bu yıl 1 milyon turist gelmesi bekleniyor Kuşadası'na. Kuşadası, Grand Pazarı, Orient Pazarı bu çevre tamamen kruvaziyer turizmiyle ayakta duruyor. Bütün dükkanlar, bütün halk buradan kazançlarını sağlıyor.
4: Peki bu saati noktalayalım. Saat başında sıcak gelişmelerle devam edelim.

Üniversite heyecanı artıyor. Gençler geleceğini şekillendirecek kararın eşiğinde. Üniversite tercihinde nelere dikkat edilmeli? Öğrenci ve adaylara en kritik tavsiyeler neler? Eğitimci İbrahim Taşel yanıtlıyor. Kendi tercihiniz mi, başkalarının beklentisi mi? Doğru karar vermenin adımlarını psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan aktarıyor. Görkem İldaş'la yolun başındayken. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece.

0: Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Burası Ukrayna'nın savaşta kaybettiklerini andığı yer.
1: 4,5 yıldır süren savaş.
0: Maalesef çok acı, nesilleri öğütmeye devam ediyor bu savaş.
1: Büyüyen mezarlıklar, küçülen topraklar ve değişen kurallar.
2: İki tarafında drone kabiliyetlerini ilerletti, savaşın artık bir drone savaşına dönüştüğü ifade ediliyor.
1: Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna haber dizisi. Gün boyu Habertürk'te.

0: Var. 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Buse Deviren bize bu gelişmenin detaylarını anlatacak. Buse karşımda. Buse kolay gelsin. Ne diyorsun, o 5 kişi kim?
1: Evet, Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon biliyorsunuz geçtiğimiz hafta başlamıştı. Sıcak gelişmeyle başlayayım dilerseniz, sonrasında da operasyon detaylarını aktarırım. Söylediğiniz gibi aralarında sanatçı, şarkıcı ve gazetecilerin de bulunduğu 5 isim adliyeye çağrıldı. İfadesine başvurulmak üzere. Kim bunlar? Yine gazeteci Ece Üner, gazeteci Fatih Portakal, Feyza Altun avukat biliyorsunuz kamuoyu tanıyor. Gökhan Özoğuz, Athena grubunun üyelerinden bir tanesi ve Öykü Serter ifadelerine başvurulmak üzere Ahbap soruşturması kapsamında adliyeye çağrıldı. Bunun ifadeleri alınacak bu kişilerin. Neden? Çünkü soruşturma hala daha devam ediyor. Ahbap soruşturması geçtiğimiz hafta başlamıştı. 3 dalga operasyon devam etmişti. Peşi sıra Ahbap Derneği'nin kurucusu ve yöneticisi Haluk Levent başta olmak üzere toplamda 28 şüpheli tutuklanmıştı. Bunlardan bir tanesi de Oğuzhan Uğur'du. Oğuzhan Uğur'da biliyorsunuz Babala TV'nin sahibiydi. 3 dalga operasyon devam etti. Peki şüpheliler neyle suçlanıyor? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan aklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, edinilen mal varlığı değerlerinin aktarılması ve vergi usulü kanunu ve dernekler kanununa da muhalefetten suçlanıyorlar. Bu isimler 28'e tutuklandı ama soruşturma kaldığı yerden devam ediyor. Derneğe yapılan bağışların şüpheli hesaplarına aktarıldığı gerekçesiyle başlatılmıştı biliyorsunuz soruşturma. Ve buna istinaden de az önce saydığım aralarında sanatçı gazetecilerin de bulunduğu isimler ifadesine başvurulmak üzere adliyeye davet edildi. Tekraren Ece Üner, Fatih Portakal kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteciler, avukat Feyza Altun ve Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de olmak üzere toplamda 5 kişi ifadesine başvurulmak üzere Ahbap soruşturması kapsamında buraya adliyeye çağrıldılar. Onların ifade vermesini bekliyoruz. Gelişmeleri oldukça da bizler de aktarmaya devam edeceğiz sizlere.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Süreçte yasal adım için tura çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş. Bugün önce İyi Parti'yi ziyaret etti. Dervişoğlu ile bir araya geldi. Şu dakikalarda da AK Parti grubunu ziyaret edecek. Buse Genç Türk takip ediyor programı. Buse'ye hemen sorayım. Başladı mı görüşme Buse?
2: Esra Toptaş, evet o görüşme başladı ama AK Parti grup katını değil Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında yapılıyor. Peki görüşme için kimler o noktada? AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekili Özlem Zengin şu dakikalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi ve şu an itibariyle görüşmenin başladığını söyleyebiliriz. Peki görüşmede neler ele alınacak? Çerçeve yasaya dair son hazırlıklar gündeme getirilecek ve AK Parti'nin bu noktadaki görüşlerini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletmesi bekleniyor. Hedef meclis yaz saatine girmeden önce kanun teklifinin sunulması. Peki meclis koridorlarında neler konuşuluyor? Bu hafta başında yani önümüzdeki hafta başında bu yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulabileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra tabii bu kanun teklifi sunulduktan sonra Meclis Adalet Komisyonu toplanacak ve komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasıyla beraber 48 saat içerisinde Meclis Genel Kurulu'na sevk edilebilecek kanun yani yasa teklifi. Ve yaz saatine girmeden önce de artık bu yasa teklifini kabul edilebileceği bir belirtiliyor. Çünkü hem bu yapılan görüşmelerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı parti turunda hem de öncesinde yapılan kurulan temaslarda bir uzlaşı, konsensus sağlanmış durumda artık. Gözüken durum bu şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir aksilik olmaması halinde. Çerçeve yasa için bugün bir başka adresi Meclis Başkanı'nın İyi Parti grubu olduğu İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Dervişoğlu ile yapılan o görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü ve Kurtulmuş herhangi bir açıklama yapmadı. İyi Parti Genel Başkanı kameralar karşısına geçti. Bugünkü grup toplantısında da bu konuya dair yani terörist Türkiye'ye dair görüşlerini ifade etmişti. Ama yine bir kez daha çerçeve yasaya dair eleştirilerini dile getirdi. Şu dakikalarda AK Parti ile görüşme devam ediyor. Saatler 16'yı gösterdiğinde Meclis Başkanı Kurtulmuş kameralar karşısına geçerek tüm bu temaslarına dair 2 günlük temaslarını ve çerçeve yasaya dair son gelişmeleri değerlendirecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum.

Efendim yeniden merhaba. Haber hattına devam ediyoruz. Bu arada saatler de artık 15 olmak üzere. Ahbap soruşturmasında yeni bir gelişme var. Sıcak bir gelişme.

0: Bir Kahramanmaraş'a dönelim. Bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor. Şu dakika itibariyle görüntüler ekranlarınızda. 12 Şubat ilçesindeki fabrikanın varil deposu bilinmeyen bir nedenle yandı. Malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangını söndürme çabası da devam ediyor. İşte Kahramanmaraş'tan yansıyan görüntüler bu şekilde. 12 Şubat ilçesindeki bir fabrika burası. Varil deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Malzemelerin de tutuşmasıyla birlikte kısa sürede büyüdü alevler. Yangın fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine tabii hemen olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldılar. Yangını söndürme çalışması da şu dakika itibarıyla devam ediyor. Depo yangınından yansıyan görüntüler de şu anda ekranlarınızda. Ve şimdi de ekonomi diyelim. Merkez Bankası yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi acaba ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı da? Cevabı merak edilen en önemli sorulardan biri. Ayrıntıları izleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasını ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajans Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
0: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik emeklilik sistemiyle ilgili intibak yasası çağrısı yaptı. Çelik sistemde daha uzun kalana daha fazla prim ödenir prensibinden uzaklaşıldığına dikkat çekti. Önerilerini de sıraladı.
1: Sosyal güvenlik reformunu hatırlattı. Çok prim ödeyen daha çok emekli aylığı alır ilkesinin altını çizdi. AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak kanun teklifinin genel kurula taşınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, bugünkü emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlattı. Sistemde daha uzun kalan, daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanması prensibindense yıllar içerisinde uzaklaşıldığını kaydetti. Çelik, 2019 yılında en düşük emeklilik aylığı uygulamasına geçildiğini belirterek, 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkının ortadan kalktığı tespitinde bulundu. Çelik önerilerini sıraladığı paylaşımda uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adaletsizliğe neden olan seyyanen zam gibi uygulamalardan kaçınılmalı, aylık bağlama ve güncelleme katsayısı kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıkları belirlenmeli ifadelerini kullandı.
0: Ve şimdi de biraz dünya gündemine bakalım. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gecede de devam etti. ABD Başkanı Trump, İran'ın Kazma Dağı'ndaki yeraltı kompleksini çok yakında ve çok ağır biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta ölen Amerikan askerlerinin sayısının ise 18'e yükseldiğini açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran

0: İran'a 11. kez saldırı düzenledi. Başkan Trump yeni saldırılara işaret etti. İran basınına göre Tebriz, Çabahar, Sirik, Buşehir ve Kirmanşah'ın da aralarında bulunduğu birçok kente patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçladığını bildirdi. İran ordusu ise Yıldırım Operasyonu'nun 21. dalgası kapsamında Kuveyt'in batısındaki Amerikan üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gözünü Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı'na çevirdi.
1: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
0: Trump, İran Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşlarındaki kayıpları karşılaştıran Trump, İran askeri çatışması 4 ay 18 ölü ifadesini kullandı. İran'ın kendileriyle görüşmek istediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran krizine son vermek için müzakereye hala istekli olduklarını belirtti. Ancak Tahran'ın görüşmelere ciddi yaklaşmadığını ileri sürdü. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney ise Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Amerikan basını, Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. Amerikalı bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
2: Efendim, bu arada dakikalar önce de ajanslara bir son dakika bilgisi düştü. Şöyle, İran basının aktardığına göre ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Hark Adası'na da saldırı düzenledi. Ajanslara düşen son bilgi de bu şekildeydi. Şimdi New York Belediye Başkanı Mamdani'ye geçelim buradan. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama konusunda geri adım geldi Mamdani'den. Ne demiş bakalım.
3: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific...
0: New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklayamayız dedi. Bunun için yetkisi olmadığını söyleyerek Washington'a çağrı yaptı. Mamdani, sosyal medyadan paylaştığı videoda Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. Filistinlilere karşı yapılan korkunç soykırımın mimarı dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararını hatırlatan Mamdani, kentin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını belirtti.
3: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant.
0: New York Belediye Başkanı yetkinin Washington yönetiminde olduğunu söyledi. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde tutuklanması çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı'nın New York'ta istenmediğini de belirtti. Mamdani daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu New York'a ayak bastığı anda onu tutuklayacağını söylemiş. Başkan Trump ise Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde, hiçbir koşulda tutuklanmayacak demişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
2: Amerikan basınının bir iddiası var. Dikkat çeken bir iddia. Bu ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için destekleyebileceği öne sürüldü. Amerikan basınına göre Trump mevcut adaylar arasında güçlü bir isim bulunmadığını düşünüyor. Fakat Infantino o resmi adaylar arasında da yer almıyor.
4: It's the phase of discussion.
0: FIFA Başkanı Infantino'nun adı bu kez futbolun değil, küresel diplomasinin en üst düzey mevkisi için gündemde. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için desteklemek istiyor. New York Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, İsviçre doğumlu FIFA Başkanı'nın dünya genelinde saygı gördüğüne ve insanları bir araya getirme konusunda

0: konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Trump'ın özel temsilcilerinden Paolo Zampoli de 56 yaşındaki Infantino'nun görevi başarıyla yürütebileceğini, FIFA Başkanlığı'yla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği arasında benzerlikler bulunduğunu savunuyor. Ancak Infantino resmi adaylar arasında yer almıyor. Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreterini belirleyecek süreçte şu ana kadar Şili'den Michelle Bachelet, Arjantin'den Rafael Grossi, Costa Rica'dan Rebecca Greenspan ve Senegal'den Macky Sall aday gösterildi. Mevcut genel sekreter Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Yeni genel sekreterin belirlenebilmesi için adayın 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde en az 9 oy alması ve 5 daimi üyeden hiçbirinin vetosuyla karşılaşmaması gerekiyor. Konseyin tavsiye ettiği isim daha sonra genel kurulun onayına sunulacak. 80 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde bugüne kadar 9 genel sekreter görev yaptı. Koltuğa henüz hiç kadın oturmadı. Yeni genel sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.
1: İstanbul Valiliği 22-26 Temmuz tarihleri arası için sağanak yağmur ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. Şimdi Kaan Uçar karşımda ve detayları aktaracak. Kaan merhaba, kolay gelsin. Ne diyorsun, saat kaç gibi başlaması bekleniyor bugün yağışın?
2: Esra Toptaş, öncelikle iyi yayınlar. Yağışın saat 6 civarında başlaması bekleniyor. Biz de Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Beşiktaş sahildeyiz. Hava çok sıcak günlerdir İstanbul'da. Herkesin olmak istediği yerlerden biri de Beşiktaş sahil. Çünkü bütün İstanbulluların aradığı o esinti şu an burada var. Fatih Coşkun sizlere göstersin. Hava şu anda İstanbul'da 31 derece ve hemen arkamda oturanları, çoluk çocuk, sevdikleriyle, arkadaşlarıyla beraber gelen vatandaşları görüyorsunuz, ancak bu görüntü birkaç saat sonra olmayabilir. Çünkü saat 6 itibariyle yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul'un batı kesiminden bir yağış gelecek. Bu yağış önce Silivri, Çatalca, Arnavutköy civarında kendini gösterecek. Saat gece, yani 23 akşam, iyi gece 23 itibariyle ise il genelinde yağışın etkili olması bekleniyor. Tabii bu yağış saat yarın sabah, yani yarın sabah saat 10'a kadar yer yer ara ara devam etmesi bekleniyor. Elbette ki Fatih Coşkun sizlere Beşiktaş sahilde gelenleri gösteriyor. Tabii görüyorsunuz şu anda iki tane çocuk da burada sahilin, rüzgarın, esintinin keyfini çıkartıyor. Ancak dediğim gibi bu sıcak hava yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor daha doğrusu. Yarın sabah saat 10'a kadar yer yer zaman zaman yağış olacak dedik. Önümüzdeki günlerde de sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altına düşmesi bekleniyor. Yani şu an hava 31 derece, az önce gösterdim, ancak önümüzdeki günlerde özellikle cumartesi gününe kadar havanın 25-26 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle cumartesi günü havanın 22 derece olması ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Tabii şunu da söyleyeyim son olarak, şu anda hava 31 derece İstanbul'da. Herkes biraz esinti, biraz serinlik istiyor, talep ediyor elbette ki İstanbul'da. Ancak saat 6 itibariyle, şunu da söyleyelim, 6 itibariyle İstanbul'un batısından bir yağış gelecek ve AKOM'da, valilikte dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı bütün vatandaşları. Aslında saatler süren bir yağış değil ama yer yer zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınlarına sebep olabilir. Bu konuda da hem AKOM hem de İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı, Esra Toptaş.
1: Peki Kaan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Bugün İstanbullular aman dikkat diyelim. Önümüzdeki 5 gün yağış var diye tekrar hatırlatarak ben bugünlük haber hattını kapatıyorum efendim. Programı noktalıyorum. Az sonra yolun başındayken programı ekranlarınıza gelecek. Yarın saat 14'te yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Herkese merhaba, yolun başındayken programına hoş geldiniz. Evet, eğitim gündeminin yoğun olduğu haftalardan geçiyoruz. Biliyorsunuz LGS tercihleri devam ediyor. 13 Temmuz'da başlamıştı. 27 Temmuz'a kadar sürecek. Efendim dün çok güzel bir haber aldık. YKS sonuçları açıklandı. Heyecan bir parça daha arttı. Ve şimdi tercihlere doğru adım adım yaklaşırken biz de Habertürk ekranlarında buluşup bu genç arkadaşlarıma bu önemli süreçlerinde eşlik etmeye gayret ediyoruz. Değerli bir konuğum var. TÖDER Başkanı Sayın İbrahim Taşel. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Gayet iyiyim.
0: Gençlerin coşkusunu yine hissettiğimiz bir zaman dilimine adım attık. Şimdi benim gözlemim böyle bir son günlerde baktığım, özellikle son saatlerde takip ettiğim böyle yorumcular, eğitim yorumcuları falan. Gençlerin biraz böyle hayal kırıklığı yaşadık biz. Geçen seneki sıralamalara bakıyoruz. Hani her sene benzer bir şeyler duyuyoruz ama bu sene böyle şaşırtan bir şey oldu mu? Genel bir sınav sonucu değerlendirmesi almak isterim.
1: Evet, yani bence çok farklı bir durum söz konusu değil. Çünkü üniversite sınavının soruları, soruların ağırlığı, soruların derslere dağılımında ufak tefek değişmeler olabiliyor. Bu sene herkesin merakla beklediği şey, bir sorunun iptal edilip edilmeyeceği belli değildi. O soru da iptal edilmiş oldu. Evet. Böylece herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Ortalamalara ve standart sapmalara baktığımızda geçmiş yıllara göre çok büyük farklılıklar yok. Dolayısıyla burada sınavın zorluğunu, kolaylığını belirleyen aslında biraz da ortalamalar ve standart sapmalardır. Hı hı. Ancak öğrencilerin çalışma biçimine göre bazen sorular değişik gelebiliyor. Bazılarına da gayet yakın gelebiliyor. Hı. O nedenle büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bu sene üniversite sınavlarında öğrencilerin her yıl olduğu gibi dikkat etmeleri gereken şey sıralamalarıdır. Yani eğer sıralamaları geçen yılki sıralamalarla örtüşüyorsa, hı hı, tercih etmek istedikleri bölümler için, hı hı, hiç tereddüt etmesinler. Bunlarda ufak tefek değişiklikler olabiliyor tabii. Talep değişiklikleri de olabiliyor. Yani tabii, sadece bölümle ilgili değil. Yani bir yıl daha popüler olan bir bölüm öbür yıl biraz ivme kaybedebiliyor. Bu nedenle tamamen tıpatıp aynı olmaz. Yani geçen sene 9000. öğrenciyi almış bir okul yine 9000'i alır diyemeyiz.
0: Tabii.
1: Ama bunun 3 aşağı 5 yukarı yakını gerçekleşir diye düşünüyorum.
0: Ama şu da var, şimdi sınava giren kişi sayısı da azaldı ya, 150 bin kişi daha az, evet, sınava girdi. Şimdi bu kontenjanları da etkileyecek bir şey. Yeni kontenjanlar da açıldı. Kontenjanlardaki genel değişimle ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Evet, orada bir önemli değişiklik var.
0: Evet.
1: Yani geçen yıl kontenjanlarda ciddi bir kısıtlamaya gidilmişti. Kısılmıştı kontenjanlar. Devlet üniversiteleri ağırlıklıydı.
0: Evet.
1: Şimdi yine devlet üniversitelerinde de vakıf üniversitelerinde de bazı kontenjan azalmaları oldu. Ama bu 150 bin başvuru azalması düşünüldüğünde çok da etkili olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Lisansta %5.7 kısıtlama var lisans bölümlerinde. Ön lisansta %6 civarında bir azalma var. Genelde de %6'ya yakın bir azalma var. %5.9. Yani bu sayısal olarak söyleyecek olursak 46 bin daha

0: Az öğrenci alınmış olacak lisans, ön lisans birlikte değerlendirildiği zaman. Bunun aslında rakamı çok önemli değil ama kırılımları önemli. Yani hangi branştan azalma var, hangisinde hangi oranda azalma var, buna öğrencilerin dikkat etmesi lazım. Mesela ben çok tercih edilen birkaç bölümün azalma oranlarını söylemek istiyorum. Hani
1: Lütfen.
0: tercihlerde etkili
1: Evet.
0: olur diye. Mesela tıp fakültesinde kontenjanında artış var. 273 öğrenci daha fazla tıbbiyeli olacak bu sene.
1: 273 bin.
0: Yok, 273 sadece.
1: 273. Ben de ne oluyor dedim bir anda hocam. Sadece 273.
0: Sadece
1: Tamam.
0: 273 öğrenci. Ama diş hekimliğinde %11 azalma var.
1: Dişte evet azalma.
0: Hukukta %20 civarında azalma var. Mesela psikoloji çok tercih edilen bölümlerden biri. %7 oranında azalma var. Böyle kırılımlara bakmak lazım burada. Daha ziyade genel kontenjan azalması. Çünkü çok fazla şey değil. Yani YÖK aslında doğrudan gerekliliğini bildiği için bazı bölümlerde kısıtlamalara gidiyor. Bunun yerine yeni bölümler açıyor.
1: Açıldı, evet.
0: Aslında bazı bölümlerdeki kısıtlamalar kadar da neredeyse yeni bölümler açılıyor.
1: Teknolojiyle ilgili de mesela çok yeni bölüm açılmıştı geçen sene. Bu sene de bir şey yapay zeka pek çok şeyi aldı zaten deniyor ve hani o konularda da biraz boşluklar olmaya başladı. Doluluk problemi. Yani bu yapay zeka ile ilgili de bir ara çok yükseldi ya herkes onu okusun, gelecek orada gibi. Şimdi daha temkinli oldu o konu. Ya biraz böyle geleceğin şusu popüler. Bunlara biraz temkinli mi yaklaşmalı? Ne diyorsunuz?
0: Şimdi bence yapay zeka ile ilgili açılan bölümler gerekli, açıldı. Ama tabii bu işin asıl anası bilgisayar mühendisliğidir. Yani bilgisayar mühendisliğini bitiren bir öğrenci donanımı da, yazılımı da bir derece yapay zekayı da öğrenmiş oluyor zaten aslında. Dolayısıyla ana branşlardan vazgeçilmemesi lazım. Yani öğrencilere bu konuda önerimdir. Ama yapay zeka konusu da çok çığ gibi büyüyor ve gelişiyor. Bu alanda da açılan okulları tercih edebilirler çok rahat. Aslında bizim üniversitelerimizdeki elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve yapay zeka, bu dörtlü birbiriyle iç içe. Aslında bunların olduğu üniversitelerde çok güzel bir durum ortaya çıkıyor bu bölümlerin olduğu. Diğer bölümler de kendilerini yapay zekayla donanmış hale getiriyorlar. Yani mesela bu bölümler varsa oradaki hoca fazlalığından dolayı tıp fakültesi, hukuk fakültesi, öğretmenlik bölümleri mesela eğitim fakültesi gibi alanlarda da yapay zeka uygulamaları oluyor. Bu yıl
1: Ortak
0: bir de
1: çalışmalar
0: daha
1: yürütüyorlar.
0: ilginç bir şey oldu. İşte felsefe ile yapay zeka, tarihle yapay zeka, yani yapay zekayı biraz da diğer lisans bölümleriyle birleştiren bölümler de açıldı. Bence YÖK bu konuda dengeli kararlar vermiş durumda. Düzenleme yapması lazım çünkü yani bir alanda çok fazla öğrenci mezun olduğu zaman daha sonra da bu alanda işsizlik oluyor.
1: Tabii
0: Onun için
1: istihdamı etkiliyor.
0: YÖK'ün bir görevi de düzenleme ve denetlemedir. Bunu da gerçekleştirmiş oluyor.
1: Peki YÖK şu konuda denetleme yapıyor mu? Bazıları diyor ki ne oldu bu vakıf üniversitelerinin hali? Ne kadar fiyatları artırmışlar? Yani şimdi eşimiz, dostumuz özellikle çocuğunun geleceğini düşünen insanlar ya bir evim var ama onu da satarım gerekirse diyen bizi izleyenler var. İstiyorlar ki çocukları iyi bir eğitim alsın. Bu konuda da bir YÖK'ün denetlemesi, düzenlemesi oluyor mu? Bir anda artış söz konusu oluyor mu? Bir şey diyor mu üniversitelere?
0: Şimdi YÖK bu sene özellikle kayıtlı olan öğrencilerin artışlarıyla ilgili bir düzenleme yaptı. Yani Türkiye'deki vakıf üniversitelerinde mevcut ücretleri %25 gibi bir barajla sınırlandırdı ki bu enflasyonun altında bir artıştır. Aslında bence öğrencilere çok pahalı gelmeyecek yani devam eden öğrencilere. Ancak ilk girişte böyle bir sınırlama yok. Yani yeni kaydolacak öğrencilerde. Benim yaptığım araştırmalara göre orada da %40 civarında, %40-42 civarında bir artış var. Yani yeni başlayacak öğrencilere. Neden? Daha sonra sınırlamalar olduğu için başlayan öğrencide biraz daha fazla oluyor bu. Yani daha kolay anlasınlar diye söyleyeyim. Hani bir eve girerken biraz pahalı gibi görünür ama daha sonra kiracılığınız uzadıkça evin kirası normalleşmeye başlar. Yani özel okullarda da vakıflarda da böyle bir durum söz konusu. O nedenle bence bu daha doğru. Çünkü çocuğunu kaydetmek

0: ettirmiş olan insanların artık ona ödeme gücünü kontrol edemeyecek hale gelmesi söz konusu Tabii. olmamalı. Bu nedenle bence bu alanda bir karar var. Ama burada da şunu da düşünmek lazım. Vakıf üniversitelerimizin de insan çalıştırıyorlar ve nitelikli insan kaynakları var. Yani akademik personeli.
1: Tabii.
0: Şimdi akademik personeli de %25'te sınırladığınız zaman onun enflasyona karşı bir yenilmesi söz konusu oluyor. Yani çok denge gerektiren bir iş. Yani ne öğrencinin mağdur olması lazım ne de burada eğitim öğretim hizmetlerini yürüten akademik personelin sıkıntıya düşmesi lazım. Aynı şey özel okullar için de geçerli.
1: Evet. Ne de yani, velilerin. Veliler de diyor ki belimiz büküldü evet. artık diyor. Yani çocuğumuz iyi eğitim alacak diye. Zor gerçekten.
0: Ekonomi bir denge işi yani. Ekonomi bir denge işi. Yani kaliteli şey her zaman birazcık diğerlerinden daha yüksektir ücret olarak. Kaliteli iş yaptığınız zaman. O nedenle bu dengeyi iyi korumak lazım. Yani bizim velilerin ekonomik durumlarını, öğrencilerin harcamalarını ve üniversitelerin de
1: ücret politikalarını
0: özellikle akademik personele verdikleri ücret politikalarını dengeli götürmesi lazım. Yoksa eğitim kurumlarının sürdürülebilirliği de tartışılır hale gelir yani.
1: Bakalım bu. İlerleyen yıllarda da onu tartışır hale daha fazla gelecek miyiz yani değil mi? Üniversite sayısı itibariyle baktığımızda da
0: yani
1: bu
0: şimdi
1: ekonomik
0: aslında,
1: koşullarda.
0: Yani ben bunu gerçekten siyasi sahiplerin tamamen dışında söylüyorum. Türkiye bir takım olağanüstü durumlar geçirdi. Yani bunlardan pandemi zaten bütün dünyayı etkiledi. Arkasından gerçekten 11 ilde çok korkunç bir felaket yaşadık, deprem yaşadık.
1: Evet.
0: Arkasından ekonomik dünyanın ekonomik sarsıntıları oldu, savaş girdi filan. Böylece ekonominin dengesinde ciddi bozulmalar meydana geldi. Bunun yükünü de devlet bir ölçüde çekebilir ama vatandaşa da yansıyor bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. O konuda velilerimiz rahat olsunlar. Yani Türkiye'de her zaman artışlar bu şekilde gitmeyecektir.
1: Hı.
0: Yani biz mesela üniversitelerin ücretlerinin %8-10 arttığı yılları da biliyoruz.
1: Umarız
0: aynı ücreti alan üniversitelerin olduğu yılları da biliyoruz. Bu nedenle böyle bir korkuya gerek yok. Yani ben çocuğumu yazdırırsam yarın özel okulda ya da vakıf üniversitesinde hali ne olacak diye düşünmesinler. Çünkü ekonomi her zaman böyle gitmeyecek. Yani bu konuda çok önemli, çok konuşuluyor da onun için bu mesajı vermek
1: evet,
0: istedim.
1: Evet, ben de böyle anlamaya çalışıyorum,
0: ben
1: dinlemeye
0: Türkiye'nin
1: çalışıyorum.
0: Ekonomisinin düzeleceğine ve daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum.
1: Peki tercihlere tekrar dönersek son onu da atlamak istemiyorum. Böyle bir şöyle cümleler duyuyoruz. Garantici tercih listesi. İşte yani öyle bir yap ki iddialı tercih listesi, dengeli tercih listesi.
0: Evet.
1: Böyle kendince hani agresif bir tercih listesi, iyi bir tercih listesi. Bunca yılını bu eğitim adamış biri olarak gerçekten her sene popülere göre değişmeyen ama sağlıklı tercih listesi nasıl olur?
0: Şimdi bence bunun dört ayağı var. Dördünü düşünerek tercih yapmalar lazım. Birincisi en önemli şey, her yıl anlatıyorum bunu, kendi iç sesleri. Yani ben hangi meslekte çalışırsam daha başarılı olurum. Çünkü bir meslekten daha önemlisi o meslekte öne geçebilmek ve başarılı olabilmek. Yani ben öğretmen kökenliyim ama bulunduğum noktada yani bir öğretmenin gelirine göre ya da işte konumuna göre daha iyi bir noktaya geldim geçen 46 yıl içerisinde. Yani bunu sağlamak çok önemli bence. Onun için iç seslerini dinlesinler. Çünkü ben öğretmenliği seviyordum, eğitimi seviyordum ve o beni büyük oranda motive etti. Bugünlere kadar böyle geldim. Dolayısıyla birincisi iç ses, bu çok önemli. İkincisi tabii iç sesiniz bazen çok güzel şeyler ister ama puanınız önemli. Yani ne bileyim bir tane gömleği alacaksınız ama cebinizdeki para ona yetmiyor etmiyor. Bu da önemli.
1: Metaforlarınız bugün şahane. Ev, gömlek.
0: Yani
1: hayatın
0: yani
1: için.
0: Daha kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Çünkü puanı yetmediği zaman olmuyor. Yani sadece hayalle olmuyor. Daha önceki çalışmalarının sonucunu almış sınavda sonuçta.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hayatın sorumluluğunu insanın kendisinin üstlenmesi lazım. Bu nedenle puana da dikkat

0: etmek lazım. Hatta burada puan değil,
1: sıralama.
0: Sıralamaya dikkat etmesi lazım. Zaten bazı bölümler sıralama barajı da getiriyor. İşte tıptaki 50 bin barajı gibi, diş hekimliğinde 80 bin barajı gibi, hukukta 100 bin barajı gibi.
1: Evet.
0: Bir takım barajlar da var. Dolayısıyla bu da önemli. Yani ikinci husus puan. Üçüncüsü üniversite ve şehir. Yani her alanda başarılı olabilmesi için insanın üniversitesini de araştırması lazım. Yani şimdi demin içeriye Nevzat Tarhan Hoca girdi.

0: var Nevzat Hocam'ın. Ben eminim ki en iyi psikoloji öğrencilerini yetiştiriyordur Nevzat Hocam. Hani o bizden böyle bir şey istemedi ama ben söylemiş olayım. Yani bu bir araştırma sonucu ortaya çıkabilecek
1: yani
0: bir
1: vizyonu,
0: durumdur.
1: Kurucusu.
0: Vizyonu, kurucusu, hangi alanlarda daha başarılı çalışmalar yaptığı falan.
1: Hocaları,
0: bunların
1: akademik
0: araştırılması,
1: kadrosu.
0: Akademik kadrosu, evet. Araştırılması lazım. Üniversite seçimi de önemli.
1: Tamam.
0: Dördüncü hususta deminden beri bahsettiğimiz velinin ekonomik gücü. Yani bir vakıf üniversitesinde, Kuzey Kıbrıs'taki özel üniversitelerde okuyacaksa bir öğrenci ekonomik olarak bunun karşılığını veliyle karşılıklı konuşarak halletmesi lazım. Ben bunu ille de istiyorum demekle olmaz. O nedenle bu dört unsura dikkat etmek lazım tercih yaparken.
1: Çok
0: ama en önemlisi
1: ederim.
0: İç ses.
1: İç ses. Ay
0: yani,
1: bu bunca dış sesin arasında nasıl duyacağız o iç sesi de
0: işte,
1: bilmiyorum ama
0: başarılı
1: çok
0: olmak
1: fazla.
0: İsteyenler bazen kulaklarını dışarıya kapatmış olacak.
1: Bu güzel. Güzel bir kapanış cümlesi oldu. Bunun üzerine diyecek bir sözüm yok. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: katkınız
0: ediyorum.
1: İçin.
0: Sağ olun.
1: TÖDER Başkanı İbrahim Taşer bizimle birlikteydi. Programımız devam ediyor efendim. Diğer konuğumu davet ediyorum. Ülken için, güçlü bir ekonomi, güvenilir bir adalet sistemi için. Bilimde, sanatta, sporda önce olmak için. Yolumuz hep aynı yanıta çıkıyor. İyi eğitim şart.
2: Yolun başındayken eğitimin gündemini ekrana taşımaya devam ediyor.
1: Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam. Nasılsınız?
3: Çok şükür sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Biz
3: inşallah.
1: De iyiyiz. Biraz önce İbrahim Hocam dedi ki iç ses, iç ses çok önemli dedi. Evet. Ben de dedim ki bunca dış sesin arasında o iç sesi nasıl duyacağız bilemiyorum ki dedim. Tam böyle karar verme aşamasında şu olur ya, bildiğinizi de unutursunuz bir anda. Sanki böyle o güne geldiniz, hiç mi lisede bir çalışma yapmadınız, kendinizi tanıyacak hiç mi bir ortamda bulunmamışsınız gibi. Kim ne dese böyle bir onu mu dinleyeyim, bunu mu dinleyeyim telaşına kapılırsınız. Şimdi tam üniversite tercihlerine girerken önce bu karar aşamasında olan gençlere ne söylemek istersiniz?
3: Bu iç ses vurgusu çok önemli. Hatta bir bilimsel temeli de var onun. Bir yapılan bir araştırma var. Bir deney grubuna şey dağıtıyorlar böyle. İçerisinde resimlerin olduğu bir defter dağıtıyor. Arasına en şanslı kişiyi bulmak için. Hmm. En şanslı kişi kimdir diye. Küçük yazılarla $300 bu yazıyı okuduğunuzda $300 kazandınız diyorlar küçük bir yazıyla. Herkese dağıtıyorlar. Bu o $300 yazısını okuyanlar kimler diye bakıyorlar. Şanslı dinlenmiş kişiler oluyor. Hmm. Ve bu kişilerin özelliklerini araştırıyor. 4 özellik çıkıyor birincisi. Pozitif bakış açıları olan kişiler. İkincisi iç sesini dinleyen kişiler. Hmm. Yani üçüncüsü olaylar karşısında soğukkanlı kalan kişiler. Hmm. Ve problem çözme becerileri gelişmiş kişiler. Bu tarz kişilerin yeni deneyimler açık kişiler bir de. Böyle kişiler iç sesini, böyle kişiler şanslı diyebilir. Aslında şans kendiliğinden gelmiyor. Akılla fırsatın kesiştiği nokta. İç ses de burada ne yapıyor? O iç ses denilen şey aslında beynimize oluşmuş koordinatlar onlar. Hı hı. Mesela bir tenis oynayan bir kimse topa vururken işte güneşin, rüzgarın, her şeyin hızını ayarlar, ona göre pozisyon alır. Ama bunun için binlerce top atması lazım.
1: Tabii.
3: İçimizdeki ses de bizim o yaşam tecrübemizde en doğru ihtimali veren ses. Hı hı. Aklımızla o anda algılayamıyoruz ama ihtimal beynimiz ihtimal makinesi gibi çalışıyor. Yani ihtimal makinesi, iç ses denilen şey beynimizin en o anda kanıtlayamadığı ama doğruya en yakın ihtimalimizi söylüyor. Akla ilk gelendir o.
1: Hmm, çok
3: onu
1: güzel.
3: İşaretlesinler sorularda.
1: Peki şimdi dedim ya az önce dış sesler. Şimdi o taraf güçlüyse diğer tarafı daha sakin, daha sağduyulu, daha irdeleyerek, daha tartarak, biçerek oradan gelen bilgileri kabul ediyor demek ki.
3: Tamam.
1: Değil mi? Yani oradaki kendi iç dinamizmindeki güçlülükle.
3: Evet.
1: Peki şimdi siz hem üniversite olarak hem bu arada Nevzat Hocam'ı tanımayan var mı? Bilmiyorum, ben alanını söylemedim doğrudan başladım ama psikiyatrist kendisi. Evet. Ve kaç yıl oldu hocam alanda? Kaç
3: tabii
1: yılınız
3: 40
1: oldu?
3: Yıl oldu?
1: 40 yıl oldu.
3: Geçti, tabii.
1: Şimdi siz hem toplum psikolojisiyle ilgili de çalıştınız. Üniversitenizde de bu alanda çok önemli çalışmalar, evet, yapıyorsunuz. Şimdi gündem de hızla değişiyor. Bakın şu

0: anda ekrana son dakika. Hep bir son dakika. Gündemimiz çok hızlı. Çocuk yarınını oluşturmaya çalışıyor. Kendi gündemini yaratmaya çalışıyor. Bu sürekli değişen gündem karşısında sağlıklı bir ruh haline hem birey olarak hem gençler olarak nasıl sahip oluruz? Ne önerirsiniz
1: tabii,
0: bize?
1: Bu, yani, şimdi haz, hırs ve hırs üçünün çok hızlı yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu dijitalleşmenin getirdiği şey.
0: Haz,
1: hız ve hırs. Hep daha fazla olsun, daha fazla olsun. Kapital sistemin dünyayı ürettiği rekabetçi sistemin kazan tüket çarkının sonucu olan şey daha fazla, daha fazla diye insanlar yetinme duygusunu zayıflatan bir yarışmacılık var. Burada bu sistem içerisinde insanlar aceleci sabırsız oldular. Yani büyük bir yetki kaybı yaşanıyor şu anda insanlarda. Sosyal ve duygusal beceriler yönünden insanlar olumsuza doğru gidiyorlar. Bunun sonucunda da akademik başarı yönünden iyi oluyorlar ama sosyal ve duygusal başarı yönünden olumsuz etkileniyor. Yani buna sebep olan iki tane önemli olay var. Bir, pandeminin oluşturduğu bir dalga, bir savrulma yaptı. İkincisi de yapay zeka. Bu ikisi de bizim insanın beyninin öğrenme hızını etkiledi. Bir de insanın yön bulma özelliklerini, yani duygusal, hatta yapay zeka dördüncü gerçeklik deniyor şimdi. Birinci gerçeklik yaşadığımız fiziksel gerçeklik. İkinci gerçeklik hayal gerçekliği. Hayal kuruyoruz, kuruyoruz, kuruyoruz. Bu hayalmiş deyip bugünkü gerçeğe dönüyoruz. Diğer de rüya gerçekliği. Rüya görüyoruz, rüya bitince bu rüyaymış diyoruz. Fiziksel gerçekliğe dönüyoruz. Şimdi yapay zeka gerçekliği özellikle dezavantajlı kişiler, ergenlik dönemindeki kişiler yapay zekaya kendini kaptırınca yapay zeka duygusal sınırlarını, kimlik sınırlarını bozmaya başladı insanların. Ve yapay zeka psikozları ortaya çıkıyor. Dijital dikkat eksikleri ortaya çıkıyor.
0: Tabii değil mi? Odaklanma sıkıntıları. Yani
1: dijital otizm var.
0: Dijital otizm.
1: Yani öğrenilmiş otizm resmen.
0: Yani o kaydırmalar, kontrolsüz tabii bir şekilde sürekli dopamine maruz kalması, o gelen uyarıcılar, çocuklar çalışamıyor zaten yani tabii ondan.
1: Çünkü beyin ucuz dopamine alışıyor. Hep evet, onu istiyor.
0: Peki ne yapacağız? Şimdi sınav birincileriyle röportajlar yaptılar. Çoğu dedi ki ekranı tamamen bıraktım. Birisi dedi ki çok kısıtlı kullandım. Ekrana hiç bakmadım hazırlık sürecimde. Ama bunu kaç kişi yapabilir? Öyle bir şey
1: işte
0: yok.
1: Amacı olan bir kimse amacına kilitlenir. Diğerleri ikinci, üçüncü sıraya alır. Amacına ulaştıktan sonra ikinciye geçer.
0: Güçlü bir amaç sahibi olmalarını teşvik
1: anlam
0: edeceğiz.
1: Anlam ve amacı olan kişiler bunu becerebiliyor. Duygusal becerilerini yönetebiliyor. Duygu düzenlemesi yapabiliyor. Amaç burada güçlü amaç olacak. Amaç olduktan sonra plan yapabilecek. Stratejik hedef planı olacak. O plan içerisinde bugün 10 dakika bakacağım diyecek mesela.
0: Peki amaç olmadığında, hayatta anlam bulmadığında mı sanal bahis, çevrim içi, kumar bunlar artıyor?
1: Hepsi orada artıyor. Bakıyorsun sabah kalktığı zaman amacı olan bir kimse bugün şunları şunları yapacağım der. Sabah hatta erkenden kalkabilir. Ama amacı olmayan kimse öğleye kadar yatar.
0: Amacı var, gideceğim ben oraya 3 lira mı 9 yapacağım diyor. Demek ki amacın niteliği de önemli.
1: Tabii burada amaç da kısa, orta, uzun vadeli amaçlar. Şimdi o sadece o gün kazanma amacıyla hareket ediyor. Halbuki insan kısa vadeli amaçlar genellikle haz odaklıdır, geçicidir. Orta, uzun vadeli amacını belirledikten sonra o amaca yönelik kısa vadeli planlarına, yani hedef, büyük hedef vardır. Şey gibi, komutan savaştaki gibi, eğer stratejiniz yanlışsa kazandığınız küçük zaferlerin anlamı yoktur. Strateji doğru olacak. Onun için stratejik hedefinizi belirleyeceksiniz. Hayatım sonunda nasıl bir insan olmak istiyorum? Ben şu mesleğe edinmek istiyorum. Şu kariyeri yapmak istiyorum diye amaç olacak. O amaca göre zaman yönetimini yapacak. Hatta bütçe yönetimini yapacak. Bütçe yönetimi 10 yaşında öğretilmeli çocuğa. 10 yaşında öğrenmesi gerekiyor. Kaynak yönetimi aynı. Yani parasal kaynaklar yönetmekle zaman kaynağını, hayat kaynağını, sosyal sermayeyi, psikolojik sermayeyi yönetmek aynı. Girdi kontrolü, çıktı kontrolü. Ve havuzu büyütmek var. Girdiği artacaksınız, havuzu büyüteceksiniz. Çıktığı da yavaş ve dengeli, akıllıca yöneteceksiniz.
0: Şu anda tabii biraz bireysel önlemlerden, kişinin kendini tanıması, adım atması, ailelerin çocuk yetiştirirken bu bağlamda tartışıyoruz ama işin tabii çok toplumsal, ekonomik değil mi? Daha böyle uzun uzun tartışabileceğimiz boyutları da var. Çünkü insan gördüğü koşullarda başkaları da onun gibi yaşıyorsa daha kolay ikna olabiliyor.

0: yarını belliyse daha güvenli adımlar atabiliyor. Hani belirsizlik çoksa, umut ya da güven konusunda sarsıntı yaşıyorsa biraz daha bunları sürdürmek sanki zorlayıcı
1: İnsan
0: oluyor.
1: Beynini,
0: zor bir coğrafyayız, doğru mu hocam?
1: Doğru, orası doğru. Fakat biz bu coğrafyada asırlardır bütün zorluklara, tapınak şövalyelerine uğraşmışız, Moğollarla uğraşmışız. Osmanlı kuruluşunu söyleyin, ondan önce biliyorsunuz o bir fetret dönemi gibi dönem yaşanmış. Ondan sonra Şeyh Edebaliler, Mevlana'lar, Yunuslar çıkıyor. Ondan sonra Osmanlı çıkıyor. Bir çile var, emek var.
0: Tabii,
1: kolay
0: sonra
1: değil.
0: Sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti çıkıyor. Yani bütün bu coğrafya bu zorlukları aşmış. Bu zorlukları aşmak bizim, yani bu da başarı, düşmemek değil. Düştükten sonra tekrar kalkıp yürüyebilmek. Yani bunun için başarıya doğru anlam yüklememiz gerekiyor. Kısa vadeli anlam yüklemek. Mesela burada öngörülemezlik ve belirsizlik insan beyninin en büyük tehdit kabul ettiği şey.
0: Evet.
1: Yani gelecekle ilgili belirsizlik ve öngörülemezlik varsa güvensizlik oluyor. Güvensizlik olunca beyin hep savaş kaç şeyinde çalışıyor.
0: Tabii.
1: Pozisyonunda çalışıyor. Yeni risk alamıyor, girişim yapamıyor ve mevcudu korumaya çalışıyor insan beyninin çalışma sistemi. Bu nedenle bir yöneticilikte en önemli şey güven oluşturabilmek, ümit duygusunu ayakta tutabilmektir. Bu ikisi varsa, korku odaklı bir yönetim varsa belirsizlik oluyor, öngörülemezlik oluyor. Ama güven odaklı bir eğitim sistemi varsa, okul iklimi, yani şirket yönetimindeki iklim,
0: ülke
1: güven
0: iklimi,
1: odaklıysa,
0: toplum iklimi, toplum, dünya ile ilgili de
1: tabii,
0: öyle.
1: Öyle, bütün
0: tabii.
1: Böyle bir durumda öngörülebilirlik olduğu için insan 3 sene, 5 sene sonrasını gördüğü için risk alabiliyor, yatırım yapabiliyor. Yani onunla ilgili plan yapabiliyor. Bu nedenle bir öğrenci için de geçerli.
0: Doğru.
1: Yani ben şey görüyorum, hani Kabataş Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi liseler bizim, yani hep böyle parlak toplumun kaymağı olan gençler gidiyor oralara. O liselere gidenler hepsi yurt dışına gitmek istiyor. Bu ciddi bir şey şu anda.
0: Bunu önlemek
1: sorgulanması
0: için
1: gereken bir şey.
0: Bir ülke politikası
1: neden,
0: olarak
1: önce bakıyorum. Sosyolojik analiz yapmak lazım. Tespit yapmak gerekiyor. Neden gitmek istiyor bu gençler? Ve buna göre çözüm üretmek gerekiyor. Teşhis koymadan tedavi yapılarsa yanlış olur. Hı hı. Doğru teşhis koymak gerekiyor. Yani bu nedenle bu sosyolojik kök nedenine göre, kök neden analizi yaptıktan sonra o ümitsizliğe düşürmeyelim. Gençlerde şu anda böyle bir olumsuz etki var, onu
0: evet,
1: söyleyeyim.
0: Evet, onu
1: bence,
0: biraz açmak istedim.
1: Bence Türkiye geçmişe göre kötüye gitmiyor, iyiye gidiyor. Fakat Udrik, beklenti seviyemiz yükseldi.
0: Biz bireysel olarak
1: toplumda bir öyle bir şey var, algı var şu anda. Yani olumsuz bir algı var. Açık şeffaf olmadığı bir ortamda tabii insanlar duygularını bastırıyorlar, kaçınma davranışı. Yani bu kötü dünya sendromu vardır. İletişimcilerin çok iyi bildiği kötü dünya sendromu varsa bir insanda, o ruh haline girdiyse üç türlü davranış ortaya çıkıyor. Birincisi ortamdan kaçmak istiyor. İkincisi çökkünlük oluyor, depresyona giriyor. Üçüncüsü saldırganlaşıyor. Yani burada üçünden birini gençlerde görüyoruz. Yani kötü dünya sendromuna, bu dijitalleşme de buna çok hizmet ediyor.
0: Şey
1: sosyal
0: medya
1: sebep oluyor.
0: Ulrich Beck sosyolog risk toplumu kitabında şey der, yani sonuçları leylekler getirmiyor, sonuçları birileri üretiyor der. Yani ben biraz da öyle mi diyorum acaba gençler açısından, hani kendileri de bu kaygıyı yüksek yaşıyorlar ama bir yandan toplum olarak da hani antidepresan kullanım sayımıza falan
1: çok
0: baktığımızda
1: arttı.
0: çok arttı.
1: Amerika'dan sonra ikinci sıradaymışız. Kullanma oranı artışında.
0: Evet, evet. Bilmiyorum, yakın tarihte okuduğum bir şey 65 milyon kutu falan diye bir şey
1: doğrudur.
0: Okudum. Doğrudur herhalde. Evet. Dolayısıyla antidepresansız yaşayamaz bir insan topluluğu içerisinde çocuklara da hani olumsuz bakmayın falan derken biraz acaba fazla mı şey nostaljik buradan sesleniyoruz gibi geliyor bilmiyorum ama siz onları anlayıp onların genelde yanında da durmaya çalışan bir akademisyensiniz, bunu da biliyorum. Evet. Ve davranış bilimleri ve sağlık alanının da uzmanlaştığınız bir üniversitenin kurucususunuz.
1: Evet.
0: Tam da bu insan odaklılık. Bütün
1: tabii.
0: bölümlerde bu var değil mi?
1: Tabii. Şu anda bütün dünyada eğitim sisteminde bir devrim yaşanıyor. Yani özellikle ABD'de şu anda CEL liseleri var. Hı hı. SEL liseleri, yani Social Emotion Learning liseleri. Bu travmaya duyarlı liseler diye geçiyor. Okul şiddetini azaltmak için, intihar olaylarını azaltmak için, depresyonu, ruh sağlığı bozukluklarını

0: azaltmak için gençleri akademik eğitimle birlikte üç yeterliliği birlikte götürüyorlar. Biri akademik yeterlilik, yani bilgi ve öğrenme var. Bu klasik bilinen. İkinci psikolojik yeterlilik. Psikolojik yeterlilik, yetkinlik olması için kişinin kendi kendini yönetebilmesi, kendi iç gözlem becerisini geliştirmesi, empati yapabilmesi, kendi başka bir aday liderlere öğretilen bir yöntemdir. Bir insanlar yönetmek istiyorsa önce kendini yönetmelisin. Hmm. Kendini yönetemeyen başkalarını yönetemez. Tabii,
1: öz denetimini de yapacak.
0: Öz denetim, öz bilinç, iç gözlem ve bunlarla kendi psikolojik yetkinlik bu. Üçüncüsü ahlaki yetkinlik. Hmm. Öğrendiği bilgileri iyilik yönünde kullanabilmek. Bu tarzdaki böyle bir yetkinlik. Üç yetkinliği özellikle pandemi ve yapay zeka, hatta Elon Musk geçenlerde bir tweet attı. Ben şaşırdım o tweet'i görünce. Zeka çok ucuzladı, karakter çok pahalandı diyor.
1: Evet, gördüm.
0: Ya o kadar doğru ki ya. Hmm. Ben
1: ilginç, doğru da bir şey demiş.
0: Yani doğrusu böyle demiş, yani hep kazanma, zenginleşme diye şey beklenirken falan, müthiş bir gözlem yeteneği var onda yani. Bunu toplumdaki bu sosyolojik okuma çok önemli.
1: Netflix'in ya. CEO'su da şey demiş, kendinizi rakip olarak neyi görüyorsunuz demişler, ne dese beğenirsiniz. Uyku.
0: Uyku.
1: Uykumuza bile göz dikmişler yani.
0: Arama motorlarının sloganıdır. En büyük rakibimiz uykudur diye.
1: Uyku. Yani. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizimle birlikteydi. Bu yolculukta sizlere eşlik edeceğiz dedik. O zaman yarın görüşmek üzere efendim, yolun başındayken de. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 36 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 30, Trabzon 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 35, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.
1: CHP'de beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Peki şimdi ne olacak? CHP'den kimler ayrılacak, kimler kalacak? Yeni parti ana muhalefet olabilecek mi? Nasıl bir siyasi çizgi izleyecek? Oyların bölünmesi siyasetin dengelerini nasıl değiştirecek? Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar gibi belediye başkanları da yeni partiye katılacak mı? Ahbap soruşturması daha büyük bir yolsuzluk ağına mı işaret ediyor? Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un ardından soruşturmanın yönü kimlere çevrilecek? Sena Alkan soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, iletişim bilimci doktor Ali Haydar Fırat, hukukçu Bülent Yüce Türk, araştırmacı yazar Doğan Çağlar, gazeteciler Can Özçelik ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar

0: Ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dünya diyeceğiz birlikte. Ama önce manşetlere bakalım. Editörüm Seval Koç'la beraber neyi manşetlere çekmişiz? Gelin birlikte hızlıca aktaralım. Şimdi dün CHP'ye Özgür Özel veda etti. Yeni bir parti kuracaklarını açıkladı, hatırlayacaksınız. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir gündemle toplanacak. Özgür Özel ise kurmaylarını topladı. Şimdiden yeni partinin yol haritası oldukça merak ediliyor. Aynı zamanda bir vekil tartışması da var biliyorsunuz CHP'ye. Kaç vekilin, daha doğrusu Özgür Özel'in yeni partisine kaç vekilin gidip gitmeyeceğine dair. Dün biz ana muhalefet partisi izlemişti Özgür Özel. Bu da merak edilen başlıklar arasında. Yine dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir gündemi var. O da MYK'sını bugün topladı. Şöyle bir Mahir Kılıç'a gideceğiz Ankara'ya. Genel gündemi Mahir'den alacağız. Ve çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek? İşte Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna mecliste başladı. Dün hatırlayacağız. MHP, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret etmişti Numan Kurtulmuş. Uzunca da bir süre görüşmeler yaptı her bir partinin temsilcileriyle ve bugün de komisyona üye vermeyen İyi Parti ile bir araya gelecek. Bir önceki turda aslında İyi Parti'nin kapısını çalmamıştı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ama bugün onunla da bir görüşmesi oldu. Müsavat Dervişoğlu ile de bir görüşmesi oldu ve siyasi parti turuna da AK Parti ile devam edecek. Numan Kurtulmuş'un gündemine de HT360'dan yakından bakacağız. Ve ABD-İran savaşı diyeceğiz efendim. Bu da önemli bir başlık. Zira Trump'ın yeni açıklamaları var. Aynı zamanda da basının iddiaları söz konusu. ABD Başkanı Trump Kazma Dağı'nı yakında vuracaklarını açıkladı. Bunun nedeni ise İran'ın binlerce nükleer santrifüjü dağ altındaki tünellere taşıdığı iddiası. Şimdi haliyle soru şu. Eğer böyle bir saldırı gerçekleşirse hem bunun uluslararası hukuktaki yerine hem de bu saldırıyla beraber savaşın boyutu ve ritmi başka bir aşamaya taşınır mı? Wall Street Journal'ında bir iddiası var ve bu iddiaya göre İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesini engellemek amacıyla Trump'ı yeni askeri operasyonlara ikna etmeye çalışıyor. Bu ne kadar mümkün? Çünkü ABD'de biliyorsunuz Trump açısından önemli bir seçimin tarihi de artık yaklaşmakta. Bakalım denklem Orta Doğu'da bu iddia ile beraber nasıl ilerleyecek? Konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Son kez çıktığı grup kürsüsünden CHP'ye veda ederek yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel bugün kurmaylarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MYK'yı topladı. CHP aranan sorular var. Az önce açılışta böyle biraz aktarmaya çalıştım. Kaç milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiye geçeceği, Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki kararları ve yol haritası. En önemlisi de yeni bir partinin çizgisinin ne olacağı. Çokça konuşulan kulis vardır elbette ama Mahir Kılıç bu kulislerin nabzını tutuyor. Aktarabildiğin kadarıyla neler konuşuluyor Mahir?
1: Dilekgül, yeni partinin çizgisiyle başlayacak olursak aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok farklı bir perspektif beklemediğimizi ifade edelim. Dün Özgür Özel konuşmasında altok vurgusu yaptı. Mustafa Kemal ilkelerine dikkat çekti. CHP'nin mirasına sahip çıkacaklarını söyledi. Yani fikirsel ve ideolojik olarak çok farklı bir duruş beklemediğimizi belirtelim. Ancak daha geniş bir yelpazeye hitap etme yönünde bir niyet, bir çaba olacağını belirtelim. Hatta yapılan bazı yorumlarda soldan ziyade biraz daha merkez profilde bir partinin olacağı ifade ediliyor. Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin tabii vekil sayısı çok merak ediliyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Dün grup toplantısına yanlış hatırlamıyorsam 83 milletvekili katılmıştı. Ancak gruba katılan vekillerin tamamı yeni partiye geçecek mi, geçmeyecek mi? Bu merak konusu. Özel yakın isimlerle görüştüğümüzde sadece gruba katılanlar değil, en az 7-8 milletvekilinin daha yani 90 civarında milletvekilinin yeni partiye geçeceği görüşünde. Dün o grup konuşmasından sonra buraya genel merkeze geldik. Genel merkez kaynaklarıyla görüşümüzde ise 83 kişi arasında yeni partiye katılmayacak en az 20 milletvekili olduğunu ifade eden kaynaklar oldu. Dolayısıyla son ana kadar net bir rakam vermek oldukça güç diyebiliriz vekil sayısına ilişkin. Tabii yeni partinin burada genel merkezde yankıları da oldu. İlk etapta Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri kendi aralarında bir toplantı yaptı. Daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme oldu. O toplantıya 50-55 civarında milletvekilinin katıldığı ifade edildi. Toplantıda Kılıçdaroğlu da dikkat çeken ifadeler kullandı. Onlara baktığımızda hemen bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefet de

0: muhalefet etmeyeceğiz ifadesini kullandığı belirtildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Edindiğimiz bilgilere göre ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanda yol arkadaşımızdır dedi. Devamında ise hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı tırnak içinde ifade ediyorum, şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Dün grup toplantısında Özgür Özel konuşma yaparken 3 günlük dünyada şerefini, dil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın ifadesi kullanmıştı. Bu sözlere tepki geldi. MK toplantısı şu dakikalarda devam ediyor. Saat 17'de Müslüm Sarı Genel Merkezdeki toplantının ardından kameraların karşısına geçecek. Hem alınan varsa kararları aktaracak hem de yeni parti sürecine ilişkin genel merkezin görüş ve düşüncelerini aktaracak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Habertürk editörü Mahir Kılıç Ankara'nın gündemini, daha doğrusu CHP'yi ve Özgür Özel'in gündemini aktardı bizlere. Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'in yeni parti kurma kararına ilişkin konuştu. Her türlü uyarıyı yaptık fakat şu andaki gelişmeleri bir partinin iç meselesi olarak görüyoruz dedi.
2: Her türlü uyarıyı yapmış olmamıza rağmen şu anda bütün bu gelişmeler bir siyasi partinin iç meselesi mesabesine indirgendi. Dolayısıyla artık bir siyasi partinin iç meselesidir penceresinden bakıp konuya saygıyla yaklaştığımı ifade edebilirim. Her siyasi partinin içinde bir takım sorunlar olabilir. Siyaset öyle bir şey zaten. Kendi içinde sorun barındıran bir iştigal alanıdır. Hatta sorun da üretir. Bir başka yönüyle baktığınızda içinizde hiç sorun yoktur. Ama sorunlu tipler olur. Onların beyanları üzerinden bir takım değerlendirmeler olur.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma genişliyor ve bu soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacak. Buse Devren'e gidelim. Şu ana kadar adliyede ne gibi gelişmeler yaşandı? Sözü sana bırakayım Buse.
3: Başlamıştı biliyorsunuz ve 3 dalga operasyonla soruşturma gitgide büyümüştü ve aslında büyümeye de devam ediyor. İsterseniz son gelişmeyle başlayalım. Söylediğim gibi aralarında gazeteci, şarkıcıların da bulunduğu 5 kişi adliyeye davet edildi ifadesine başvurulmak üzere. Peki kim bunlar ve şu aşamaya kadar kimler geldi? Ece Üner, gazeteci Ece Üner, gazeteci Fatih Portakal, Feyza Altun, avukat Feyza Altun, yine Athena grubunun solistleri arasında yer alan Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter. Bu isimler adliyeye ifadelerine başvurulmak üzere çağrıldı. Bu aşamaya kadar yani bugün içerisinde gelen iki isim var. Bunlardan bir tanesi Ece Üner, diğeri ise Öykü Serter. Yaklaşık bir yarım saat önce İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcıya ifade verecekler Ahbap soruşturması kapsamında. Geçtiğimiz hafta başlamış ve konuya ilişkin 28 kişi ise tutuklanmıştı. Ahbap soruşturması içerisinde yine Ahbap Derneği'nin kurucusu ve yöneticisi konumunda yer alan Haluk Levent başta olmak üzere kamuoyunun yine yakından tanıdığı Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 28 isimden biriydi. Soruşturma bu Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların şüpheli kişilerin hesaplarına aktarılması şüphesiyle bunun ihbarı sonucunda genişletilmişti ve bu yönüyle de birlikte soruşturma gitgide derinlik kazanmıştı. Bugün itibariyle Ece Üner'in ve Öykü Serter'in İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdiğini söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde ve dakikalarda da bu isimler artabilir. Bizler de yakından takip edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: Buse sağ olasın. Buse Deviren Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni isimlerin ifadesine dair bilgiler paylaştı bizimle. Bu arada Gülistan Doku soruşturması ile ilgili yeni gelişmeler var. Dün ikinci dalga operasyon yapılmıştı ve 15 kişi gözaltına alınmıştı. O 15 kişi arasında yer alan iki korucu ile ilgili savcılıktan da çok çarpıcı bir açıklama var. Gülistan'ın cesedini korucuların gömdüğü ya da yok ettiğine dair bir durum söz konusu. Buna dikkat çekiliyor ama daha fazlası elbette bu dosyayı en başından beri takip eden Veysi İpek'te. Veysi, 15 şüpheli ifadesinde neler söylüyor bu merak ediliyor. Aynı zamanda cesedi korucular gömdü ifadesine nasıl ulaşabiliyoruz? Neler konuşuluyor?
4: Evet, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleşmişti. Onun sağlık personeli olmak üzere 15 kişi gözaltında, kısmen Erzurum'da, kısmen ise Tunceli'de, İjandarma Komutanlıklarında sorgularının devam ettiğini söyleyelim. Dönemin

0: Valisi Tuncay Soner tutuklanmıştı. Eşi Handan Soner de şu an itibariyle gözaltında. Dün akşam saatlerinde Tunceli'ye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından da jandarma götürüldü. Sorguları şu an itibariyle devam ediyor. Öncelikle isterseniz Erzurum'la başlayayım. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı'nın müfettişlerinin yaptığı çalışmayla da aslında ortaya konulan bazı verileri ele geçirmişti. Bu veriler nelerdi? 28 milyon kayıt incelenmişti ve kayıtlarda Gülistan Doku'nun hastaneye 31 Aralık'ta gittikten sonra kayıtlarının 8 Ocak ve 13 Ocak'ta silinmeye çalışıldığını ve silindiğini ifade etmişti. Bunun bir teknik arızadan meydana gelmediği, kasıtlı ve yoğun bir silme işlemi olduğunu müfettişler ortaya koymuştu. Bununla ilgili de 3'ü doktor, biri hemşire, biri bilişim uzmanı, toplam 10 kişi gözaltına alındı. Bu gözaltılarda neler soruluyor? 31 Aralık'ta aslında Gülistan Doku arkadaşı Gülşen İltaş'la birlikte hastaneye gitmişti. Karın ağrısı, mide bulantısı, yoğun bir yiyeceklere karşı isteksizlik olduğunu söylemişti. Yatış yapmak istemişti ancak giriş yapılmıştı. Tahliller istenmişti. Ancak tahlillerin tamamı silmiş. Polinet sisteminde silinmeyi, Sağlık Bakanlığı sisteminde silinmiş. Polisin sisteminde ise kalmıştı. Bunun üzerine soruşturmayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı genişletmişti. Bunun üzerine doktorlara sorular yöneltildi. Gülistan Doku'nun hamile olma ihtimalini arkadaşı yeni verdiği ifadesinde ortaya koydu. Diğer taraftan da sizin söylediğiniz gibi güvenlik korucuları gözaltındaydı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada cansız bedenin şüphelilerin irtibatlı olduğu korucular tarafından organize ve bilinçli bir şekilde gömüldüğü veya yok edildiği yönelik önemli tespit ve deliller elde edilmiştir. Bu çarpıcı açıklamayla da aslında Gülistan Doku soruşturmasının derinleştiğini söyleyerek sözü size bırakalım dilekim.
1: Veysi çok sağ olasın, çok teşekkür ederiz. Uzunca yıllardır ailesi sordu Gülistan Doku nerede diye. Şimdi tek tek adım adım Gülistan'ın cenazesine ulaşılacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan Letonyalı mevkidaşı ve İspanya Başbakanı ile görüştü. Bu görüşmeye dair detayları da İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini söyledi. Letonya ile işbirliğini geliştirmeyi arzu ettiğini vurguladı. Sanchez'le görüşmede ise Cumhurbaşkanı İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci çok değerli bulduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği ahlaki tutumun futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı iki görüşmede de liderleri Ankara'daki NATO zirvesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi efendim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yapıyor, oraya dönüyoruz.
2: Tarihi süreçten geçiyor ve geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları, 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlendiği istişareler, müzakereler sonucunda fevkalade önemli bir müşterek rapor hazırladı. Bu rapor esasında ondan sonraki süreçte bizim için bir yol haritası, bir rehber niteliği taşıdı. Orada katılan partilerimizin tamamının ittifakıyla bir rapor oluştu ve Türkiye için bir yol haritası oldu. Şunu ifade etmek isterim ki terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte meclisteki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi. Ve ayrıca dünyadaki bütün çatışma çözümlerine de baktığımız zaman son derece nitelikli ve son derece farklı bir çalışma oldu. Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi, demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerli. Bu büyük demokratik atılımın arkasından özellikle bölgedeki gelişmelerin

Türkiye lehine de bir süreci oluşturduğunu biliyoruz. 27 Nisan'da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi. Bundan sonraki süreçte artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur. Böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki, raporumuzun 6. bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin, yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Mühim olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. Değerli arkadaşlar, şunu da ifade etmek isterim. Mesele sadece bir yasa çıkarma meselesi de değildir. Silahların geride bırakılması, artık Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin ila nihaya kıyamete kadar ilan edilmesi, zihinlerde ve gönüllerde terörü artık hiçbir şekilde yer bırakılmaması, mücadelenin olacaksa sadece bir siyasi rekabet şeklinde olmasını sağlayacak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Yasayı bugün böyle çıkarırsınız, yarın başka bir şekilde başka bir yasa çıkabilir. Ama asıl olan insanların gönülden duyduğu kardeşliği, tarih boyunca sahip olduğumuz kardeşliği, bundan sonra da sahip olacak şekilde sürdürebilmesidir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada bizim her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dostluğa ihtiyacımız var. Zaten var olan ve bir takım emperyal projelerin sonucu olarak Türkiye'yi uzun yıllar meşgul eden bu terör olgusunu kenara bıraktığımızda daha da kuvvetlenerek devam edeceğine inandığımız bu kardeşliğin kapılarını inşallah bu düzenlemeyle birlikte daha fazla açmış olacağız. İnşallah partiler hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlayacaklardır ve ümit ediyorum ki ifade ettiğim gibi meclis tatile girmeden evvel bu düzenlemeyi yaparak meclisi ondan sonra tatile çıkarmak mümkün olur. Hepinize bu iki günlük mesaimizde gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin yakinen takipçisi olarak sizin de her zaman çok büyük katkılarınız oldu. En başından itibaren bu sürece büyük katkılar veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli,

0: siyasi partilerin çok değerli genel başkanları komisyonda fevkalade zor şartlara rağmen çalışmalarını her zaman büyük bir olgunlukla sürdüren bütün siyasi partilerin temsilcilerine, komisyonumuzun 51 üyesine, çok dikkatle böyle titizlikle dışarıdan izleyen akademi camiasına, sivil toplum camiasına ve medya kuruluşlarına bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'de silahın sesleri, bombaların sesleri değil, sadece ve sadece kardeşliğin, barışın, esenliğin, huzurun türküleri söylenecektir. Bunu sağlamak için bu kapıyı hep beraber sonuna kadar açmak da hepimizin ortak bir milli sorumluluğudur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. Şimdi tabii ki bu yasa bütün mecliste bulunan arkadaşlarımızın ortak çabasıyla çıkacak. Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Tartışmaların her aşamasında bulundular. Ve bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de, grup başkan vekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
1: Efendim bir takvimden bahsettiğiniz zaman meclis tatile girmeden önce bu koordinatör grup başkan vekilleri etrafında şekillenecek bir tasarıktan bahsediyoruz değil mi? Buna ilişkin bir takvim var mı?
0: Şimdi takvimi söyledim. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum. Yani olgunlaşmaz. Meclis başkanlığına gelir sunulur. Gerekiyorsa arkadaşlarla birlikte diğer partilerden koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir.
1: Bir sorun daha var. Hangi siyasi partiler başlayacak? Yoksa ortak bir metin mi olması gerekiyor?
0: Tabii ki ortak bir metnin olması gerekir. Zaten çok kapsamlı, çok detaylı bir şey olmayacak. Ana çerçevesini kısmen ifade ettim. Zaten üzerinde ortaklaşılmış olan bir fikir çerçevesinde partiler bir araya gelir. Çok uzun olmayan bir yasayla neleri kapsayacağı, neleri kapsamayacağı, bu denetleme mekanizmasının, gözleme mekanizmasının nasıl, ne şekilde oluşacağı ve bunun süresinin ne zaman, ne kadar olacağı, bunlarla ilgili nihai kararlar verilir. Kısa bir metin olacaktır ve bu metinle de bu yasa yasalaşmış olur. Şimdi zaten bizim komisyon raporumuzda bu gözetleme, denetleme mekanizması tanımlandı ve bu burada ortaya konulacak, yani devletin güvenlik birimlerinin yapacağı gözlemlerin belli aralıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulması zaten meclisin teklifinde de, komisyonun teklifinde de vardır. Partili arkadaşlarımız, partileri temsil eden arkadaşlarımız yaptıkları temaslarla bunu bir şekilde olgunlaştırırlar. Ben detayları vermem. Bir müzakere yapılacak partiler arasında ortaya çıkan ana bir çerçeve konuşulur ve ondan sonra yasanın metni üzerinde nihai değerlendirmeler yapılır. Bunlar ortaya çıktığı zaman görülür.
1: Özellikle

0: Şimdi değerli arkadaşlar, burada asıl olan niyet ve istikamettir. Türkiye artık güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüme kararlılığını bu çalışmalarla birlikte bir devlet politikası olarak da ortaya koymuştur. Yani yolumuz, istikametimiz bellidir. Artık hiçbir terör örgütünün Türkiye için bir tehlike, bir tehdit olmayacağı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Niyet de bellidir. Bu niyeti de bütün siyasi partilerimiz şimdiye kadarki süreçte ortaya koymuştur. Tabii ki partiler arasında farklı siyasi kanaatler, farklı teklifler vardır ve olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bence burada unutmamamız gereken niyetin ve istikametin sağlıklı bir şekilde korunmasıdır. Çünkü bu yasayı hazırladık, her şey bitti değil. Bu yeni süreçle birlikte önümüze gelecek olan meseleleri de devlet aklıyla ve millet vicdanıyla çözebilme başarısını ortaya koymamız lazım. Türkiye bunu yapacak güçtedir, bunu yapacak iktidara sahiptir ve Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyecektir. Şöyle, biz zaten bütün siyasi partilerle görüştüğümüz gibi AK Partili arkadaşlarımızla da, bizim uzun yıllar birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, bu meseleye çok ciddi şekilde kafa yoran arkadaşlarımız, herkesin kendi zihninde bu sürece ilişkin parti olarak da, kurumsal olarak da, bireysel olarak da ciddi bir müktesebat var. Bu müktesebatın hepsi bir araya gelir kısa bir süre içerisinde de. Zaten yapılacak iş belli. Tekraren söylüyorum, yürünecek istikamet belli. Niyetlerimiz açık, sarih, sahih ve temizdir. Bu niyetler çerçevesinde de yolumuzu yürüyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ilk 100 yılının yaklaşık yarısını heba ettiğimiz terör meselesini artık tamamıyla geride bırakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeklerinize sağlık.
1: Evet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa kapsamında mecliste bir açıklama yaptı Meclis Başkanlığı'nda. En azından çerçeve yasanın detaylarına dair kompakt bilgiler paylaştı ve özellikle de sürecin meclis tatile çıkmadan önce bu yasanın artık hızlıca geleceğine dair açıklamalar yaptı. Şimdi dünyaya bakacağız biraz. ABD ve İran konuşacağız. Zira Trump'ın yeni açıklamaları var. Tüm dünya ABD-İran savaşının bitmesini, bir müzakere süreciyle kalıcı ateşkesin sağlanmasını beklerken, bu gerilim, çatışma hali yeni bir boyut mu kazanacak? Bu soruyu gündeme getiren de ABD Başkanı Trump'ın kazma dağı açıklaması oldu. Ne dedi? Hızlıca bir bakalım açıklamalarına. İran'ın kazma dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız. İran'la işimiz henüz bitmedi. Şu anda ayrılmıyoruz. İran çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok dedi. Şimdi ABD Başkanı'nın hedefleri arasında bir kazma dağı gündeme geldi. Bu kazma dağı nerede? Neden önemli? Biraz bunu anlatmak istedik HT360'da. Ve tabii saldırıları neden bir anda kazma dağı noktasına çekti Trump açıklamasıyla? Şimdi kazma dağı Natanz nükleer santraline 1,5 kilometre bir mesafede bulunuyor. Daha sert granit bir yapıya sahip. Özellikle onu vurgulayalım. Ve bu dağın en önemli, en gelişmiş sığınak delici bombaların bile bu granit yapısını vuramayacağına dair bilgiler var. Daha doğrusu iç kesimlerine kadar gidemeyeceğine dair bilgiler var. İran dağının altında yaklaşık 80 ile 100 metre derinliğine kadar kazı yaptığı iddia ediliyor. Ama şunu söyleyelim, İran her defasında bu iddiaları kabul etmiyor ve bu kazılarla beraber dağın toplam derinliği yaklaşık 600 metre civarına ulaştığı belirtiliyor. Şöyle hemen ortada da kazma dağının yerini sizlere göstermeye çalıştık. Bu dağın içerisindeki kazı çalışmalarının ilk olarak 2007 yılında planlandığı ama kazıların 2020'de başladığı, yani yaklaşık bundan 6 yıl önce başladığı ifade ediliyor. Yani çalışmaların Natanz nükleer testinde meydana gelen sabotajın ardından hız kazandığı da yine iddialar arasında. Ve İran'ın Natanz nükleer santralinde 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen bu sabotaj eylemleri nedeniyle önemli santrifüjlerini güvence altına almak için Natanz'a yakın olan Kazma Dağı'nı

0: peşine taşıdığı da yine iddia edilen gerekçelerden biri. Onu da belirtelim. Dolayısıyla ABD Başkanı her defasında zaten buraları vurduk diyorlardı, hatırlayacaksınız. Ama bir kez daha bu dağı ve etrafını gündeme taşıdı. Dolayısıyla saldırılar neden bu noktaya çekildi bir anda açıklamalarla? Biraz buna bakacağız HT-360'da. Ve en önemlisi, bu dağ vurulursa bu savaşın boyutu hangi aşamaya taşınacak? Konuklarım var. Habertürk Güvenlik Politikaları Çetin Erçetin. Çetin Er, seni böyle alayım. Biraz ayağa kaldıracağız HT-360'da. Uzaktan bağlantıyla da emekli kurbay albay, Kent Üniversitesi öğretim üyesi Ünal Atabay bizlere destek verecek. Hocam merhabalar, selamlar.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. İzninizle önce stüdyodan başlayacağım ve hızla size döneceğim. Çetin Er, böyle biraz anlatmaya çalıştık. Santrifüjlerini buraya taşıdığına dair bir iddia var. ABD Başkanı'nın, ben şunu merak ediyorum. Son kertede neden bu dağı işaret etti? Biraz öneminden bahsettik ama eğer bu dağa bir operasyon yapılırsa, yapılması mümkün mü? Denklem nereye kayacak?
2: Şimdi bir an gözümde canlandı. 2007'de ve 2014'te Kazma Dağı'ndan viyadüklerin olduğu bir bölgeden İsfahan'a gitmiştim. Aha. Ve o zaman şöyle bir yorum yapmıştım bir İranlı gazeteci arkadaşıma. Bu dağ ne kadar zor bir dağ ki buraya İran yol yapabilmiş, bu yolları aşabilmiş. Bu zorlu coğrafyanın belki de İran'daki en önemli sembol dağı konumunda. Hı. Kazma Dağı'nın en büyük özelliği, tabii hemen söyleyeyim, granit bir özelliğe sahip. Ben hem 2007 hem 2014'te, evet, iki yıl arka arka İsfahan'a gidişimde bu bölgeyi kullanarak gitmiştim. Ama en son gittiğimizde de yine bu bölgeye yakın bir noktadan Habertürk ekranlarına yayın vermiştik. Şimdi tabii Kazma Dağı aslında İranlıların nükleer çalışmalar başlattığı ilk dönemde gündeme getirdikleri bir dağdı. Hı hı. Ama burayla ilgili şöyle bir tartışma vardı. Devrim muhafızları burayı kendisi kullanmak üzere kendisine tahsis, hı hı, etmişti. Diğer nükleer çalışmaların yapıldığı bölgeler ise doğrudan Beyt'e, yani, hı hı, dini lidere bağlı bir alan olarak istimlak edilmişti. Şimdi tabii İran'da devlet, yekpare bir devlet olarak görünse de Dilek, sonuç itibariyle devletin içerisinde paralel devlet yapıları var. Dolayısıyla bu paralel devlet yapıları da kendilerine göre en az devlet kadar güç devşirebiliyor ve devlet kadar bir hukuki güce de sahipler. Hı hı. Tıpkı buradaki Kazma Dağı ile ilgili yaptığımız yorumda olduğu gibi, neden? Çünkü Kazma Dağı normal şartlarda devrim muhafızlarının istimlak ettiği ve orayı kullanıma açtığı bir bölge. Ve 2007 yılına kadar da bu dağda aktif bir şekilde madencilik devam etti. Hı. Hatta şöyle söyleyeyim, özellikle madencilik sektöründekiler çok iyi bilirler. Dünyada en iyi ve en kaliteli granitlerden biri ya da stoklardan biri İran'dadır. Nitekim Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda ağır ambargolar uygulasalar bile İran'ın sadece petrolü, gazı değil, aynı zamanda Kazma Dağı ve eteklerinde çevresindeki, hı, granitler de, hem de büyük metrajlı, büyük metre küplü granitler de
0: buradan,
2: buradan gemilere götürmek üzere Bender Abbas Limanı'na götürülür. Hı hı. Ve bu da yine aynı şekilde dünya pazarlarına, özellikle dünyanın en büyük granit markalarını satan İtalyan firmalar bunu Bahreyn malı olarak ya da Dubai malı olarak satın alırlar.
0: Öyle mi?
2: Şimdi tabii böyle bir dağdan bahsediyoruz ve granit de normal şartlarda dışarıdan müdahaleye en kapalı dağ özelliğidir. Neden diyeceksin? Granit kırılması çok zor, çok problemlidir. Yani metreküp olarak düşündüğünüz zaman. Biz tabii graniti evlerimizde yere döşenmiş haliyle görüyoruz ama granit dağ metreküp olarak düşündüğünüz zaman, yani şöyle bir küre olarak düşündüğünüz zaman, bunu bombayla vurmaya çalıştığınız zaman bunu delmek o kadar da kolay değil.
0: O zaman vurabilir
2: tabii,
0: mi?
2: Vurabilir. Ama tabii Kazma Dağı'nın bir başka özelliği daha var. Kazma Dağı, aslında biz burada tabii Kazma Dağı olarak verdik ama bu bir dağ silsilesi. Hı hı. Tam 6 tane dağın birbirini vadilerle takip ettiği bir alan. Yani burada daha önce biz bu nükleer santrallerle ilgili direkt hatırlarsan 3 harita vermiştik. Ve 3 haritada uçakların nasıl buraya yaklaştığını, nasıl vurduğunu, belli ki bombardıman uçaklarının Amerika'dan ta geliş hikayesini, hı hı, havadan doğrudan nasıl yakıt ikmali yaptıklarını ve daha da önemlisi bombaladıkları bölgelere ne kadar metre yaklaştıklarına dahi

0: anlatan yayınlar yapmıştık. Ama burada biraz durum farklı. Burada birbirini takip eden 6 tane dağ silsilesi var. Ve o 6 tane dağ silsilesi de birbirini vadilerle kapatan dar bir alan. Yani buraya uçakların çok alçak iniş yapması doğrudan uçakları hedef haline getirir.
1: Peki,
0: yani
1: nükleeri
0: daha
1: mi?
0: önceki nükleer santrallerin vurulmasında İsrail uçakları ve Amerikan uçakları yakın mesafe uçuş yaptılar.

0: 112'de ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık memuru olduğunuzu öğrendim. Aynı zamanda AFAD gibi çalışan UMKE'de gönüllü olduğunuzu öğrendim. Peki siz 2020'deki Gülistan'ı arama kurtarma çalışmalarına da katıldınız mı? Cinayetle suçlanan bir yeğeniniz var ya da iştirak etmekle suçlanan yeğeniniz var diye. Kendisi bana demişti ki ben karadaki sudaki arama kurtarma çalışmalarına katılmıyorum. UMKE'de ben kara çalışmalarında görevliyim. Yeğeniyle görüşmediğini söylemişti. Bu iddialarla ilgili de şaşkın olduğunu söylemişti. Evet.
1: Valinin oğlu Mustafa Türkay Soner'le o da tutuklu.
0: Evet.
1: Cinayeti işlediği düşünülen, değerlendirilen Umut Altaş'ın ikisinin irtibatı belli zaten itiraflar var. O Umut Altaş'ın da amcası olduğunu tekrar
0: hatırladım. Peki yoldaş Altaş neden gözaltına alındı? Bu arada şunu da söyleyelim. Dün yine paylaşılan bilgilerde savcılık tarafından yoldaş Altaş bu kayıtları silen İki ya da üç veri giriş elemanıyla yoğun bir trafik, yoğun bir para trafiği, hem telefon hem para transferi teması var.
1: O da tespit edilmiş.
0: Ama bu olayla mı ilgili, bu soruşturmayla mı ilgili bunların içeriği bu araştırılıyor diye de not düşülmüş.
1: Evet, şimdi veri silme işlemi aslında hastaneden hastaneyle kamu ihalesi olarak bu işi almış. Yani verileri tutma işini almış.
0: İki
1: şirkete kadar uzanıyor. Bunlarla valinin koruma polisinin irtibatı var. Valinin doğrudan irtibatı var. Bunları hatırlatalım. Şimdi burada da silme işlemine, 13 Ocak'taki silme işlemine dair tespiti hemen Yiğit Acar'ın arkasında hareketli kameramızdan görüyorsunuz. Diğer tespitler de burada ama en önemli kısmı Yiğit'e de soracağım ama Yiğit Acar'a.
0: En önemli kısmı korucu, bana sorarsanız 29 ve 31 Aralık'taki kayıtlara yapılan müdahalenin şekli.
1: Evet. Ama ceset hala ortada olmadığı için şunu sormamız lazım. Savcılığın şüphesi nedir? Korucular nasıl yok etmiş? Yani çünkü birkaç yerden alınıp farklı farklı yerlere taşındığına dair cenazenin iddialar da soruşturma dosyasında var. Evet. Nasıl yok ettiklerine dair
0: şüphe. Şimdi biliyorsunuz Sarı Saltuk Viyadüğü'nde hep konuştuk. Evet. Hatta bir araç içi kamerasından çekilen Gülistan olduğu tahmin edilen bir fotoğraf vardı.
1: Evet, onun grafiği
0: şimdi
1: de var
0: bu
1: arkadaşlar.
0: İki korucunun da o mevkiye yakın noktalarda görevli olduğu bilgisi paylaşıldı. Evet. Bir de hafriyat şirketi sahibi biliyorsunuz. Savcılığın yine paylaştığı notlarda bu hafriyat şirketi sahibinin 19 Kasım 2020'de valilik makamında Vali Tuncay Soner'le bir araya geldiği. Bu görüşmenin de arka planı şu anda araştırılıyor.
1: Araştırılıyor. Şimdi Fatih Ö, güvenlik korucusu, hemen arka planda da Gülistan'ın son görüntülerini de görüyorsunuz, daha önce çekilmiş. Sondan bir önceki görüntüleri diyelim. Fatih Ö güvenlik korucusu cansız bedenini şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize bilinçli bir şekilde gömüldüğü ve yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşılmıştır diyor. Umut Altaş'ın ifadesine göre başına ateş ederek... bu %100 doğru kabul edilen bir ifade değil, onu söyleyelim. Savcılığın çünkü başka şüpheleri var. Başka biri de valinin doğrudan oğlunun kendisi ya da başka biri de öldürmüş olabilir diye. Öyle bir şüphe de var. Başına ateş ediyor. Sonra
0: araçla valilik korumanın aracıyla taşındığını.
1: Korumanın aracıyla taşınıyor. Sonra hafriyatçı ve güvenlik korucuları bu devreye giriyor.
0: Evet, yani şimdi hafriyat deniliyor. İki tane korucu denilince insanın aklında önceden bize gelen bilgiler, tespit edilen başka veriler doğrultusunda da bir araya getirdiğinizde bu ihtimalin üzerinde de şu anda duruluyor.
1: Yani... Peki Yiğit Acar'a soracağım. Yiğit, en çok konuştuğumuz kısım bu. Belki bugün bu konu, bu cinayet gündemde, artık cinayet soruşturması olduğu için cinayet diyebiliriz. Ama hala silah, vali tutuklu, İşte firarda iadesi istenen bir isim var. Valinin oğlu tutuklu, eşi gözaltında. Şimdi biz 6 ay sonra silah ve cenazesini, Gülistan'ın naaşının nerede olduğu sorusunu dava başladığında en azından belki konuşacağız. Bu nasıl risk barındırıyor? Bu bölümü bu soruyla kapatacağız.
2: Şu an şunu söylemek gerekir. Yargıtay kararlarında iddianamenin düzenlenmesi için her zaman naaşın ya da suç aletinin bulunmasına yönelik bir zorunluluk yok.
1: Yok.
2: Çünkü biz iddianamelerimizi kuvveti suç şüphesinin makul olduğu

0: yani tamamlandı, kuvveti suç şüphesine yönelik kanaatin oluştuğu takdirde iddia makamı savunmada soruşturma sırasındaki tüm kendi delillerini ortaya koyduğu, silahların eşitliği çerçevesinde bir soruşturma yöneltildiğini de ortaya koyarız. Yargılama devam ederken naaş, silah ya da başka suça dair temas edecek deliller ortaya çıktığında bunlar CMK'nın 216. maddesi dediğimiz delillerin tartışılması evresine kadar dosyaya gelebilir.
1: Evet, bazen öyle dosyalar tedbir olarak devam da edebilir.
0: Tabii tutukluluk devam eder. Zaten burada artık şu bariz. İştirak halinde kasten öldürme suçu işlendiğine yönelik kuvveti suç şüphesi evet, herkesin gözünde oluşmuş durumda.
1: Nalan Güran cinayetinde de aynı evet, şekilde gördük.
0: Diğer aslında bugüne kadar faali meçhul olan Rojin cinayetinde yani özellikle kadın cinayetlerinin yeni bir solukla soruşturuluyor olması çok değerli. Evet. Ve bu bağlamda da hani klasik bakış açısıyla biraz artık bu arkaik dönemde kaldı. Silah nerede, naaş nerede yoksa evet, yargılama yapılmaz mantığı aslında Türk hukuk sisteminin kabul ettiği bir durum değil.
1: Değil. Orası çoktan aşıldı ama aşıldı. Sürekli gündeme geldiği için belki izleyicilerin
0: tabii
1: de
0: açıklamak gerekiyor çünkü
1: söyledim.
0: Biz bunu seve seve anlatmamız lazım.
1: Çünkü biraz önce Vali Tuncay Sonel'in aleyhine çok ciddi tespitler var. Yani cinayeti örtbas evet, ya tabii, da kayıp bir kadının vakasını örtbas tabii, ettiğine dair çok ciddi savcılık, Cumhuriyet Savcıları'nın tespiti var.
0: O lok kaydının yani bir hastane lok kaydının devletin taşeronu da olsa yetkili kurumu tarafından silinebildiği bir yerde zaten kuvvetli suç şüphesi ortadadır.
1: Yani başhekim de tutuklu zaten.
0: Tabii o sadece evet, bir kişisel veri hukuka aykırı ortadan evet, kaldırma değil. Az önce de iştirak halinde fiilin tamamlanması ve sonrasında da bir organizasyon görüyoruz. Yani eğer bu bir suç örgütü değilse iştirak halinde suç işliyorlar. Diğer evet, seçenek bunun bir suç örgütü olması. Başka evet, türlü açıklanamaz.
1: Yani ille de Gülistan'ın naaşı tabii elbette
0: tabii, her şeyden öte
1: bulunması
0: manevi huzuru için ailesinin evet, mutlaka zorunludur.
1: Bu arada Cumhuriyet Başsavcısının da bu konuda özel bir çaba gösterdiğini söyleyelim, hatırlatalım en azından.
2: Yüktar Bey o gün bu arada 31 Aralık günü 635 hastanın kaydını siliyorlar.
1: Evet, yani o gün Gülistan Doku oraya geldi o izi silmek
2: evet, 635
1: için.
2: 635 hasta başvurmuş.
1: İşte hamile olduğuna dair iddialar
2: İki
1: var.
2: İki defa bütün gebelik evet, hormonu testi yapılıyor evet, bu arada.
1: 635 kişinin kaydının silindiği de belli.
0: Mesela bu bana neyi gösteriyor? Direkt gördüğümde bu sözü. Tek başına silersek etki yapar ve fark edilir. Biz o günkü herkese hani hep denir ya bugün
1: kameralar
0: arızalıydı, kayıt altında değildi. Tam bunu yapmak için yapılmış bir hamle gibi geliyor.
1: Evet. Gülistan'ın organize bir cinayetin kurbanı olduğuna dair çok ciddi savcılık, Cumhuriyet Savcılığı'nın delilleri ve tespitleri var. Ahbap soruşturmasının yeni ayrıntılarıyla devam edeceğiz.

0: Evet, bugün de birçok ünlü isim Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Ahbap soruşturmasında önemli gelişmeler var, yeni ayrıntılar var ama spikerler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ki Athena Gökhan olarak biliniyor. Sunucu Öykü Serter, avukat Feyza Altun. Daha önce 9 kişi tutuklandı. Bugün bu isimler adliyede bazılarının ifade süreci başladı. Oğuzhan Uğur ve kardeşinin hesaplarındaki yasa dışı bahisle bağlantılı trafiğe de bakacağız. Ayrıntıları aktaracağım ama hemen bir Buse'ye gidelim. Buse bize kısaca adliyedeki son durumu aktaracak. Evet, Gökhan Özoğuz da geldi. Ece Üner geldi. Sonra ne oldu? Buse, senden bir ayrıntıları toparlarsan bizim için.
1: Evet, Ahbap soruşturması biliyorsunuz geçtiğimiz hafta başlamıştı. Ahbap'a yapılan bağışların şüpheli kişilerin hesabına aktarıldığı iddiasıyla başlamıştı. Soruşturma 3 dalga operasyonuna devam ederken 28 kişi tutuklandı. Bugün yeni gelişme yaşandı. Yeni gelişme de şu: farklı isimler, sanatçı ve şarkıcılar bugün adliyeye ifadeleri alınmak, bilgilerine başvurulmak üzere davet edildi. Bunların arasında Athena Gökhan var, Gökhan Özoğuz ki o kendisi buraya geldi. Ece Üner var, gazeteci, o da buraya geldi. İstanbul Adalet Sarayı'nda yine ifade verdi ve Ece Üner'in yanı sıra bir de bir isim daha geldi. Bugün Öykü Serter yine gelen isimler arasındaydı. O da ifade verdi. Fatih Portakal yine beklenen ve avukat Feyza Altun da beklenen isimler arasında. Kendisinin de buraya gelerek Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermesini bekliyoruz. Bizler de gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, Buse Deviren'in adliyedeki nöbeti devam ediyor. Teşekkürler Buse. Şimdi hemen sol tarafa doğru götüreceğim sizi. Burada bir grafik var. Oğuzhan Uğur ve kardeşi, ismi neydi? Hatırlıyorum.
1: Tuğrul.
0: Çok
1: Tuğrul.
0: özür dilerim.
1: Tuğrul,
0: evet, Tuğrul Uğur notlarımız arasında var. Diğerleri de yasa dışı bahis baronu olarak anılan ve bu işlerle bağlantılı olarak düşünülen isimler. Şimdi Oğuzhan Uğur bir YouTube ünlüsü, muhtelif meziyetleri de olan birisi, yayınları çok izlenen bir isim. Şimdi şüphelilerle doğrudan bağlantısı tespit edilemedi diyor. Neden bahsediyoruz? Ahbap'tan bahsediyoruz. Doğrudan bir bağlantısı yok ama 2023'ten itibaren de sıra dışı bir para trafiği olduğu konusunda bir savcılığın uzmanlarla yaptığı bir tespit var. Oradan devam edelim Arzu Kaya ile birlikte. Arzu, hoş geldin. Dosyayı da takip ediyorsun. Bu para trafiği ile ilgili şüpheler nelerdir? Hemen dinleyelim senden.
2: Aslında çok fazla tespit var soruşturma ile ilgili ama bu bilirkişi raporunu özelinde bakacak olursak Oğuzhan Uğur, Uğur ailesi ve aynı zamanda şirketlerine yönelik, aynı zamanda Tuğrul Uğur'a da ilişkin bir bilirkişi raporundan bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Evet, Ahbap'la doğrudan bir para transferleri yok bu şirketlerin birbiri üzerinde. Hem Haluk Levent'in hem Oğuzhan Uğur'un doğrudan bir para transferi yok, ancak dolaylı yoldan bir para transferi var diyor. Bu dolaylı
0: yol... 4 kişi var galiba, 4 ya da 5 kişi. Yani diyelim ki Ahbap'taki Haluk Levent için kritik isim Yeliz Kaya. Asistan,
2: evet.
0: Hemen şurada görüyorsunuz fotoğrafını da Yeliz Kaya'nın.
2: Ve ona
0: Yeliz
2: transferler.
0: Kaya ile Oğuzhan Uğur arasında bir trafik yok ama Yeliz Kaya ile bağlantılı 4-5 kişi üzerinden bir irtibat var.
2: Evet, direkt bir bağlantı yok ve birinci hat ve ikinci hat olarak bir bağlantı tespit ediyor bilir kişiler. İşte Oğuzhan Uğur 3-4 kişiye para transfer ediyor. İsimlerini hani şimdi zikretmeye gerek yok. Soruşturmayla doğrudan bağlantılı isimler değil çünkü.
0: Evet.
2: O isimler üzerinden Yeliz Kaya'ya giden para transferleri var. 550 bin kadar bir para transferinden bahsediyoruz. Bir de ikinci hat var. Onda da Tuğrul Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik bir bağlantısı çıkıyor. Evet. O da yine Tuğrul Uğur'un bizzat Ahbap Derneği'ne yönelik yatırdığı bir para transferi söz konusu değil. Yine ikinci, üçüncü, dördüncü kişiler üzerinden dalga halinde, bir sarmal halinde bir para transferi var. Bu yüzden de bilirkişi raporu diyor ki bize doğrudan bir transfer olmasa da açıklanması gereken ve incelenip detaylandırılması gereken bir durum söz konusudur
0: evet,
2: diyor.
0: Evet, savcılığın şüpheleri muhtelif. Şimdi bunun bundan sonraki grafiği verirsek savcılığın esas odaklandığı yer açısından bazı tespitlerini aktarmak isteriz. Ahbap ve Babala, yani Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalının adı, yasa dışı bu iki yapı ile ilgili yasa dışı bahis tespitleri var. Diyor ki savcılığın tespiti, Ahbap ve Babala arasında para akışı var. Doğrudan ya da dolaylı olarak. Tuğrul Uğur, yani Oğuzhan Uğur'un kardeşi, bahis baronlarına para göndermiş. Bu tespit yapılmış. Bu çok ciddi bir tespit. Nedenini anlatacağım. bahis ve kumar şirketlerine doğrudan Tuğrul Uğur'un para transferi var. Şimdi bu bahis şirketlerinin de Kıbrıs bağlantılı ve özellikle yasa dışı bahis ve kumar şüphesi uyandıran şirketler olduğunun hatırlatalım. Yani bir gizli tanık ifadesi değil, savcıların bizzat MASAK uzmanlarıyla tespit etti. Şimdi hemen solda göreceksiniz. Şimdi GEİ'nin sahibi kısa bir süre önce tahliye oldu. Berkin Kaya isimli yasa dışı bahis baronu ile birlikte bir platform üzerinden kara para akladığına dair şüphe vardı. Selahattin Aydın şu anda serbest. Veysel Şahin kaçak durumunda. Halil Falyalı yine Söylemezler çetesi olarak anılan bir çete tarafından Kıbrıs'ta profesyonel bir suikast şekilde işlenen bir suikastle öldürüldü. Buradaki kritik isimlerden birisi Erbil Arkın. Erbil Arkın kim? Kıbrıs ve İngiltere bağlantılı turizm yatırımları olan, doğrudan yasa dışı bahis işiyle irtibatlı olduğuna dair bir tespit yok ama buna dair şüpheler etrafında sürekli adı anılan birisi. Kıbrıs'taki yasa dışı bahis ve kumar sisteminin tepesinde olduğuna dair iddiaları var. Derkan Başer de yine Veysel Şahin'le birlikte Kıbrıs'ta yine Erbil Arkın'la, Halil Falyalı ile irtibatları olduğu düşünülen bir isim. Bu kadar ismi neden anlattım? Çünkü şurada Tuğrul Uğur'un, yani Oğuzhan Uğur'un kardeşi Tuğrul Uğur'un para gönderdiği para trafiği, savcılığın tespitleri. Şurada Arkın Ventures Limited diyor. Grand Falcon Investment şirketi, bu Veysel Şahin'le bağlantılı. Veysel Şahin'in Gürcistan'da, Arnavutluk'ta ve Kıbrıs'taki şirketleriyle bağlantılı şirket bu. Kim para gönderiyor? Oğuzhan Uğur'un kardeşi Tuğrul Uğur.
2: En yukarıda da Kantara şirketi var. O da evet. Derkan Başer'in aynı zamanda. Oraya da para transferleri yüklü miktarda.
0: Şimdi Türkiye'de birçok vakada Veysel Şahin ve Derkan Başer sık sık gündeme geldiği için bu trafiği anlattık. Şimdi savcılıkta diyor ki doğal olarak bir soru var ortada. Oğuzhan Uğur ile Veysel Şahin arasında nasıl bir ilişki olabilir? Neye dayanarak bu soruyu soruyor savcılar, Cumhuriyet Savcıları? Şuradaki para trafiğini çözmek için. Türkiye'de kara para ve yasa dışı bahis sistemi aslında birçok yere sirayet ettiğini görüyoruz. Bu tabloda Yiğit'ten bir değerlendirme
3: hemen
0: alalım.
3: Hemen şöyle söyleyeyim. Zaten kara paranın ancak izini dolaylı yollardan, ikinci, üçüncü aktarımlardan baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Yoksa kara parayı ve bahis işini yapan, bu suça temas eden eylemlere meraklı örgütler doğrudan bir kişiden bir kişiye gibi yapmıyor. Mutlaka bu parayı aklama teşebbüsü için bir sistem içine katmanlama ve onun aslında yapay zeka ile ya da bu işin uzmanları tarafından ilk bakıldığında anlaşılabilecek nitelikte olmayacak zor bir hale getiriyorlar. Ve özellikle işte sosyal medya platformları, YouTube gibi yayın mekanizmalarını kullanarak buradan kazanılmış gelirlerin sanki zaten hak edilerek gelen bedeller olduğunu ortaya koyacak bir algı yanıltması, bir suçu perdeleme teması söz konusu. Bugüne kadar da tabii akıllarda, örnek veriyorum, niye şimdi sorusu olabilir? Aslında bu soruşturma eski. Kendi kendine bir anda ortaya çıkmış bir şey değil. Temeli hem Veysel Şahin soruşturmasıyla başlıyor. Veysel Şahin dünyada çok ünlü bir bahis baronu ve kara parayı Türkiye'ye getiren, kendisi de burada daha önce tutuklanmış. Hukuka aykırı bir kararla serbest bırakılmış. O HTSK tarafından görevden alınmış bir durum. Çok konuşuldu bu. Ve Veysel Şahin parasıyla Türkiye'de kimi televizyon kanallarının kurulmaya, finanse edilmeye çalışıldığı tartışmalarıyla yürüyen soruşturmalar devam ediyor. Onunla birlikte bir de Selahattin Aydın ismi önemli. Eski bir kamu görevlisi kendisi. Ve onun da GEİ'nin medyayı bir anda nasıl satın aldığı, bu mevduatı, bu parayı nereden kazandığı soru işareti olduğu için.
0: O şüphe nedeniyle zaten tutuklanmıştı.
3: Aynen, bir bütündü bunlar ve onun devamında geliyor. Şimdi şunu da anlatmamız lazım. Yukarıdaki iki şirkette aslında Kıbrıs'ta kasinoculukla meşhur olan, otel işi yapan ama...
0: Evet, Kantara, Arkın, Avrupa'daki ve şu Aydoğan'da.
3: Aynen,
0: öyle.
3: Avrupa'daki özellikle geçtiğimiz gün gene Dünya Kupası sırasında gördüğümüz bahis operasyonu gibi Avrupa'daki çeşitli müsabakalarda Kıbrıs eksenli bahisin döndüğü otel ve şirketler.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Arzu'ya son kısa tek cevap. gözaltına, daha doğrusu ifadeye çağrılan isimler şüpheli olarak mı, bilgi sahibi olarak mı çağrıldı?
2: Nedir güzel orada? Soru. Soruşturma kapsamında aslında ifadeleri alındıktan sonra konumlarına bakılacak Zülfikar Bey. Yani şüpheli de olabilirler, tanık da olabilirler.
0: Adliye muhabiri için şüpheli bilgi... olma ihtimalleri fazla demenin başka yolu. Çünkü bu kısmı da önemli. Bilgi sahibi sıfatıyla çağırır ama eğer bir irtibat tespit edilirse
2: ifadesine göre cevap...
3: Onu da şöyle söyleyeyim. Avukat evet. olmadan ifadesi alınırsa bilgi sahibi yazar tutanağın başında. Sonra bir de şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeyi evet. alır isterse.
0: Peki bu soruşturmanın detaylarını takip edeceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Peki şimdi ne olacak? CHP'den kimler ayrılacak, kimler kalacak? Yeni parti ana muhalefet olabilecek mi? Nasıl bir siyasi çizgi izleyecek? Oyların bölünmesi siyasetin dengelerini nasıl değiştirecek? Mansur Yavaş ve

Zeydan Karalar gibi belediye başkanları da yeni partiye katılacak mı? Ahbap soruşturması daha büyük bir yolsuzluk ağına mı işaret ediyor? Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un ardından soruşturmanın yönü kimlere çevrilecek? Sena Alkan soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, iletişim bilimci doktor Ali Haydar Fırat, hukukçu Bülent Yücetürk, araştırmacı yazar Doğan Çağlar, gazeteciler Can Özçelik ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

İyi akşamlar akşam haberlerinden 22 Temmuz 2026 Çarşamba Hülya Hökenek ben ve yeni parti için düğmeye basıldı artık. Şimdi Özgür Özel'in genel başkan olacağı partinin kuruluş dilekçesi ne zaman verilecek soru bu. Özgür Özel kurmaylarıyla toplandı bu arada. Kılıçdaroğlu kanadından açıklamalar var. Hepsine bakacağız. Bütün detayların hepsini aktaracağız size elbette. Ve Numan Kurtulmuş dün Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol grubuyla görüşmüştü biliyorsunuz. Süreç meselesi önemli, yasa meselesi önemli, bir çerçeve yasa biliyorsunuz gündemde. Bugün de İYİ Parti ve

0: AK Parti ile görüştü. Kurtulmuş'un önemli açıklamaları var. Detaylar elbette akşam haberlerinde olacak. Üçüncü gündem maddesi. Geçen yıl Ekim ayında tarihi mücevherlerin çalındığı Paris'teki Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi soygunun ardından ziyaretçilerini ağırlıyor, biliyor musunuz? Şimdi biz Paris'e gideceğiz, uzanacağız. Soygunun ardından nelerin değiştiğine bakacağız elbette. Oraya soracağız. Oraya in bizi bekliyor. Akşam haberleri başlasın efendim. Ama orman yangını var. Görüntüleri hemen getirelim. Yönetmenim Emrah'tan rica ediyorum. Şöyle, Fethiye'de orman yangını başlığıyla veriyoruz. Muğla. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda bir yangın çıktı. Bakın, bir mahalledeki evler tahliye edildi. Bungalovlar zarar gördü. Ekipler tabii bu arada yangını havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Bu yangın ilçenin Gökovacık mahallesinde öğle saatlerinde çıkıyor. Biz ekranı ikiye böldük. İki taraftan da görüntü veriyoruz. Yani iki ayrı, iki farklı açıdan da görüntü veriyoruz. Bu arada ihbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Karadan, havadan ekiplerin müdahaleleri var. Bu arada havadan 14 helikopter, 5 tane söndürme uçağı ile müdahale sürüyor. Canlı olarak görüntüleri getiriyoruz sol tarafta. Diğer taraftan havadan yangına müdahale görüntüleri ekrana geliyor. İlk belirlemelere göre 4 bungalov yangında zarar gördü. Muğla Valisi İdris Akbayık, İnlice Mahallesi'ne tedbir amacıyla tahliye kararı aldıklarını da açıkladı diyelim. Ve ayrıca ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyorlar. Çatalca'ya gideceğiz. Şöyle ki, çünkü İstanbul Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Yine Emrah, görüntüleri hemen önden verelim. Çünkü otluk alana da sıçramış bu yangın ve yaklaşık 3 saate kontrol altına alındı. Neyse ki bu yangın kontrol altına alındı diyebiliyoruz. Ama bakın görüntülere, İhlas Haber Ajansı'ndan gelen görüntüler. 2000 metrekare bu alan, biliyor musunuz? Bu fabrika 2000 metrekare kurulu bir alana kurulu bir fabrika. Ve öğlen saatlerinde bu duman yükseldi fabrikada. Haliyle yangını fark eden çevredekilerin ihbarlarıyla dahası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüdü bu yangın. Otluk alana sıçradı. Son durum olarak veriyoruz. Gökyüzünü duman kapladı. Bakın, inanılmaz büyük tabii. Alan da çok büyük. Ekiplerin müdahalesiyle bu yangın kontrol altına alındı diyoruz. Çok şükür. Ve siyaset. Arkadaşlarımızı görelim. Şimdi Serkan Şimşek'i gördük, Mahir Kılıç'ı gördük. Çünkü peş peşe toplantılar yapılıyor Ankara'da. Yayının başında söyledik açılışta. Sıcak durakta arkadaşlarımız. Serkan Özgür Özel'in toplantısının olduğu yerde. CHP Genel Merkezi'nde de Mahir var. Şöyle, yani Özgür Özel kurmaylarını topladı Serkan. Artık şimdi bir yol haritası gerçekten yani çok önemli. Neler konuşuldu, açıklama da yapıldı. Ki açıklama da sözcü Zeynel Emre tarafından yapıldı aslında. Yani yeni partinin de herhalde büyük bir ihtimalle söz olacak. Bu açıklamada neler vardı? Senin ne dikkatini çekti ve neler konuşuluyor?
1: Hülya Ökenek, yeni partiye yönelik çalışmalar hız kazandı. Tabii dün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Özgür Özel'in yaptığı son grup toplantısının ardından bugün Özgür Özel kendisinin genel başkan olduğu döneme ait MYK ve PM üyeleriyle peş peşe bir araya geldi. Sabah saatlerinden itibaren kesintisiz bir toplantı trafiği vardı. Ankara'da bir otelde yapıldı bu toplantılar. İlk etapta sabah 11 sularında başlayan PM toplantısıyla başladı bu trafik ve saat 14 sularında da, yani yaklaşık 3 saatin ardından PM toplantısı sona erdi. Ardından Özgür Özel MYK üyeleriyle bir toplantı yaptı. Yani bu üyeler biraz önce belirttiğim gibi Özgür Özel'in genel başkanlık döneminde onun kurmayları diyebileceğimiz aslında kadroyla birlikte yapılan toplantılar oldu. Bu iki toplantının ardından da aslında şu anda toplantılar bitti ama Özgür Özel hala içeride. Bizim sorularımızı yanıtlamasını da bekliyoruz buradan çıkmasının ardından. Ama özellikle MYK toplantısı sürerken kameralar karşısına geçen bir isim vardı ki o da senin de biraz önce belirttiğin gibi Zeynel Emre'ydi. Zeynel Emre aslında hem bu toplantıların gündemine dair hem de özellikle yeni partinin yol haritasının nasıl şekilleneceğine dair bazı ifadeler kullandı. Önümüzdeki birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvurunun yapılacağını söyledi. Bu başvuru partinin resmi olarak kurulmasına dönük bir dilekçeyle şekillenmiş olacak. Yani bir partinin kurulması için İçişleri Bakanlığı'na verilecek dilekçeyi kastetti bu noktada. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu başvurunun yapılacağını ifade etti.

0: gitti. Aynı zamanda dün de yine 83 milletvekili vardı. 80 üzerinde milletvekili vardı grup toplantısında. Bu başvuruda göreceksiniz ki daha fazla milletvekili ismi olacak. Daha fazla, bu sayıdan daha fazla milletvekilinin yeni partide ismi olacak dedi Zeynel Emre. İçişleri Bakanlığı'na başvurumuz birkaç günlük bir süreç. Sonra çok kısa bir süre içinde partide resmi olarak kurulmuş olacak dedi. Tabii partinin ismi, logosu, yine bazı somut şeylerde çok tartışılıyor. Bunlara ilişkin ayrıntıların da aslında hazır olduğunu ama başvurunun ardından duyurulacağını ifade etti. Yani başvuruyla birlikte duyurulacağını ifade etti. En çok üzerinde durulan isimlerden bir tanesi Yeni Parti. Yani Yeni Parti'nin isminin Yeni Parti olması bekleniyor ama bu konuda netlik olarak kazanıldığını, yani net bir şekilde belirlendiğini ama başvurunun yapıldığı gün paylaşılacağını ifade etti. Özgür Özel hala bu noktada, bu otelde görüşme trafiğini sürdürüyor. Toplantılar sona erdi ama bu otelden çıkış yaparken de sorularımızı yanıtlamasını bekliyoruz diyelim. Özgür Özel cephesindeki ayrıntıları bu şekilde aktarmış olalım.
1: Peki Serkan, çok teşekkürler. Şimdi şöyle Mahir'le bir konuşalım. Çünkü bir diğer cephe, yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesi artık, yani öyle çünkü. Özgür Özel bugün kurmaylarıyla toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP MYK'sı ile bir araya geldi. Peş peşe toplantılar, açıklamalar var. Ya şöyle, şimdi şunu diyebilir miyiz Mahir? Ya bak artık Hülya, saflar netleşti. Yani kimin nerede ne şekilde yoluna devam edeceği anlaşıldı artık, net. Çünkü ayrıca bir açıklama da yapıldı galiba, değil mi, Müslüm Sarı tarafından?
2: Evet, dakikalar önce yaptı Müslüm Sarı o açıklamayı. Bir bölünme ifadesini kullanmasak ancak bir yol ayrımı gerçekleşti diyebiliriz. Özgür Özel ve onunla beraber hareket edecek milletvekilleri, eski yeni il başkanları ve bazı belediye başkanları artık yeni bir siyasi yolculuğa çıkmış durumda. Genel merkezdeyse bu yeni yolculuğa soğukkanlı bir yaklaşım var, ancak eleştirilerin tepkilerinde olduğunu belirtebiliriz. Dakikalar önce Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kaçmayı tercih etmişlerdir ifadesini kullandı. Ne kadar çok koparırsak o kadar kar anlayışlı hareket ediyorlar. Atatürk'ün partisini bölmeye çalışıyorlar ifadesini kullandı Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri ve diğer partiler için fikri ideolojik olarak herhangi bir ayrışmanın söz konusu olmadığını belirtti. Bu durumda siz koltuk arıyorsunuz demektir. Bu arkadaşlar koltukçudur ifadesini kullandı yaptığı açıklamada. Kaç milletvekili geçecek Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye? Bu en çok konuşulan, tartışılan başlıklardan bir tanesi. Dün 80'in üzerinde milletvekili toplantıya katılmıştı. Bu sayıda Müslüm Sarı'ya soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayılardan, rakamlardan daha büyük olduğunu ifade etti Müslüm Sarı. Bugün 80 milletvekili olursunuz, yarın 60'a düşer, öbür gün tekrar 200 olur, bir sonraki gün yeniden 10'a düşersiniz dedi. Sayıların Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha büyük olmadığını ifade etti. Aynı zamanda sayı kaç olursa olsun yeni partiye giden milletvekillerin çok büyük bir kısmının yakın zamanda yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğini ifade etti, döneceğini iddia etti. Tabii şunu ifade edelim, özellikle dünkü yeni parti kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin kitleler halinde istifa ettiği şeklinde bazı iddialar vardı, sosyal medya paylaşımları vardı. Bunlar soruldu Müslüm Sarı'ya. Tepki gösterdi bunlara. Bir yaygara koparıldığını ifade etti sosyal medya üzerinden ve bunun doğru olmadığını belirtti. Şu ana kadar gerçekleşen istifaların CHP'nin üye sayısının 10'da biri dahi olmadığını belirtti. Yani her 10 üyeden 9'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi kimliği içinde siyasal mücadelesini vermektedir dedi. Paylaşılan rakamların, yüksek rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müslüm Sarı yaptı o değerlendirmede. 4 il başkanı daha görevden alındı, onu da belirtelim. Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanları ve merkez ilçe başkanları görevden alındı MYK kararıyla. 5 il başkanlığına ise atama yapıldığını belirtelim. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerine de atama yapıldı. Toplam görevden alınan il başkanı sayısı ise 55 oldu diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum Mahir, sağ olasın. Önemli Mahir'in aktardıkları da. Devam edelim biz akşam haberlerine. Şöyle ki Numan Kurtulmuş'tan bahsettik. Çerçeve yasadan da bahsettik. Aslında genel ya da şahsa özel af yok. Ya bu başlık ön plana çıkıyor. Niye? Çünkü çok konuşuluyordu biliyorsunuz. Bu çerçeve yasada işte özel, spesifik belli kişilere af var mı diye. Tabii bu terörsüz Türkiye süreci için parti gruplarına ziyaret turunu da tamamladı biliyorsunuz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kameralar karşısına geçti. Çerçeve yasanın bir genel af ya da bir şahsa özel af içermeyeceğini de söyledi. Hedeflerinin mümkün olan en geniş mütabakat da düzenlemeyi meclis tatili öncesine yetiştirmek olduğunu da belirtti. Bir bakalım, ses açalım Sayın Başkan'a.

0: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur. Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de, grup başkan vekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
1: Şimdi Buse'ye gidelim. Çünkü Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme. Bu yeni gelişme nedir? İşte aralarında gazeteci ve sanatçılarında olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Kimler bunlar? Ve şu an adliyede olan var mı hala? Buse, merhaba.
2: İyi yayınlar Hülya. Kenek, evet, APAP soruşturması geçtiğimiz hafta başlamıştı. 3 dalga operasyonla birlikte soruşturma derinleştirilmişti biliyorsunuz. 28 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti. Soruşturma daha da genişletildi. Bugün bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılanlar oldu İstanbul Adalet Sarayı'na. Bahsettiğiniz gibi aralarında şarkıcılar var, vedası gazeteciler var. Kim bunlar? Ece Üner var biliyorsunuz. Fatih Portakal var. Feyza Altun var, avukat kendisi. Athena Gökhan olarak bildiğimiz Gökhan Özoğuz ve Öykü Sertere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na çağırdılar ve ifadelerinin alınmasını istediler. Peki kimler bugün buraya geldi? Ece Üner geldi, Öykü Sertere geldi ve Gökhan Özoğuz bugün ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Kendileri buraya geldikten sonra bilgimize başvurulması için çağrıldık diye ifade ettiler ve ardından da savcının yanına çıktılar. 3 dalga operasyonu APAP soruşturması epey bir genişletilmişti biliyorsunuz. Hep APAP derneğinin kurucusu ve yöneticisi olan ve akabinde de biliyorsunuz ki yine Babala TV'nin sahibi yine Oğuzhan gözaltına alınıp tutuklananlar arasındaydı. Dolayısıyla soruşturmanın derinlik kazanmasıyla birlikte bugün de bilgilerine başvurulmak üzere hem gazeteciler hem de şarkıcılar bugün ifadeleri için buradalardı. Soruşturma genişleyeceğe benziyor. Soruşturmanın çıkış amacı da APAP Derneği'ne yapılan bağışların şüpheli hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yola çıkılmıştı. Şu an 28 tutuklu bu dosya kapsamında. İfade veren isimler bugün bunlardı. Tabii kuşkusuz bu daha da genişleyecektir. Yeni ifadelere göre yeni gözaltılar gelecek mi? 3 dalga operasyon daha da artacak mı? Elbette ki biz takip edeceğiz. Aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum Buse. Buse'den aldık soruşturmaya dair detayları. Bugüne dair, soruşturmanın bugüne dair. Bu arada gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alican Uludağ hakkında sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmış. Halkı kin ve düşmanlığa, tahrik veya aşağılama ile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamaları yöneltilmişti. Uludağ emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Uludağ, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle belediye meclisine başkan vekili seçimi yapıldı. Haldun Güler belediye başkan vekili seçildi. Hüseyin Can Güner suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Güner geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Çankaya Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek amacıyla toplandı. CHP grubundan belediye meclis üyesi Haldun Güler'le meclis ikinci başkan vekili Fevzi Gümüş aday oldu. İkinci tur oylama sonucunda Çankaya Belediye Başkan Vekili olarak Haldun Güler seçildi. Ne yazık ki Ankara'da

0: Tüm uçuşu için havalanan helikopter boş araziye düştü bugün. Emekli albay olan pilot hayatını kaybetti. Bir hava kuvvetleri personeli de yaralandı.
1: Sabah erken saatlerde havalandı. Kalkıştan bir süre sonra boş araziye düştü. Kazaya ilişkin detayları Ankara Valiliği duyurdu. Buna göre R-44 tipi eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan ilçesi Temelli mahallesindeki araziye düştü.
2: Kaza sonrası bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. Kaza kırımın yaşandığı nokta ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı.
1: Helikopterde bulunan iki personel olay yerine giden ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
2: Kaza kırım ekibi ve bilirkişi heyeti helikopterin başında yaklaşık 5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından helikopter vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
1: Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve çalışmalar devam ediyor.
0: Hava çok sıcak özellikle son günlerde, fakat sıcaklara bir soğuk hava arası verilecek gibi. Kaan, gerçekten öyle olacak mı? Gömleklerin kolları da kıvrılmış. Ama şimdi böyle belli, çok sıcak, hiçbirimiz dışarıda duramıyoruz. Gerçekten öyle, klima olmadan zaten mümkün değil. Bir bize aktar istersen. Ben böyle altta, şimdi sen konuşacaksın birazdan, Balkanlardan yağışlı hava geliyor diye biz yazdık. Geliyor mu gerçekten? Serinleyecek miyiz biraz?
3: Evet Hülya Akönek, kolları kıvırdık çünkü çok sıcak. Hava şu an İstanbul'da 31 derece. Yarın bu rakam 25-26'lara kadar düşecek. Biz de şu anda Fatih Mehmet Coşkun'la Beşiktaş'tayız. Buraya etrafı gösterelim. Bakın, arkadaşlarıyla gelenler var. Ailesiyle buraya sahilin tadını çıkarmaya gelenler var. Çünkü burası İstanbul'un şu anda en serin noktalarından biri. Çünkü rüzgar esiyor. Bu gün içinde İstanbul için aslında bir lüks diyebiliriz. Çünkü genelinde İstanbul rüzgar esmiyor. Ancak burası biraz daha serin. Diğer yerlere, diğer noktalara göre yarın bu rakam 31 derecedeki sıcaklık yarın 26 dereceye düşecek ve yağış bekleniyor. Hem bu gece İstanbul genelinde hem de yarın sabah saat 10'a kadar sürecek bir, ara ara yer yer sürecek bir yağış bekleniyor. Metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağışın düşmesi bekleniyor Hülya Kenek. Tabii biz şu an Beşiktaş'tayız. Hava şu anda güneşli, tabii gün batıyor ama herhangi bir yağış belirtisi yoktu saat 3 civarında. Ancak şu anda gri bulutlarında gelmeye başladığını gördük. Çünkü meteoroloji haritasına baktığımız zaman da zaten bulutların, yağış, yağmur bulutlarının Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptığını, Tekirdağ civarında olduğunu ve İstanbul'a yaklaştığını görüyoruz. Haritada da bu bize bunu söylüyor zaten. İstanbul'da da ilk olarak yağış Silivri, Arnavutköy, Çatalca gibi batı kesimlerden giriş yapacak. Şunu da söylemek istiyorum, şu detayı da belirtmek istiyorum. Fatih Coşkun sizlere şu denizi göstersin. Dalga boyu biraz daha arttı. Beykoz Kaymakamlığı daha doğrusu bir açıklama yaptı. Bununla birlikte Arnavutköy ve Sarıyer Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise yarın bu dalga boyunun artışından dolayı denize girmek yasak. AKOM'da, Afet Koordinasyon Merkezi'de, İstanbul Valiliği zaten vatandaşları bu konuda uyardı. Uzun süreli yağışlardan ziyade daha kısa süreli ancak şiddetli yağmurlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu da elbette ki su baskınlarına karşı bir önlem alınması konusunda hem valilik hem de Afet Koordinasyon Merkezi uyarılarda bulundu diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kaan Uçar bildirdi. Balkanlardan da yağışlı hava geliyor, uyarıları da aldık. Şöyle bakın, sanmıyorum ki Leyla unutulsun. Yani şöyle, Leyla'nın yüzü, 4 yaşındaydı Leyla kaybolduğunda, Ağrı'da yaşıyordu ve kaybolduktan tam 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Şimdi amcası içeride, Leyla'nın amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını biliyoruz. İşte o davada gerekçeli karar açıklanmış.
1: Açlık ve susuzluktan ölmedi. Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı. Bu ifadeler

0: Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararından. 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Amca Yusuf Aydemir, 3. kez yargılandığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olsa da açlık ve susuzluktan ölmediği kaydedildi. Vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair bulgu olmadığı belirtildi. Kararda Leyla'nın günlerce alıkonulduğu, öldürüldükten sonra bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldı denildi. Mahkeme heyetinin suçun aile içinde işlendiği ve konunun bilinçli olarak konuşulmadığı, çocuğun yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulup köydeki evde saklandığı yönündeki kanaatleri de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda yer alan tespitlere göre sanık Yusuf Aydemir, Leyla kayıpken akıllı telefondan tuşlu telefona geçmişti. Çocuk bulununca yeniden interneti aktif hale gelmişti. Kararda suçtan kurtulmak için telefonu değiştirip interneti kapattığı aktarıldı. Kararda sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarında Leyla'yı köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde sakladığı değerlendirildi. Zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak ve telefonu kapatarak çocuğun yanına gittiği, sütle beslediği kanaatine varıldığı belirtildi. Öldürdükten sonra cesedi traktörle dere yatağına bıraktığı kaydedildi.
1: Çok zor gerçekten. Nasıl diner ki yani o ananın babanın acısı? Şimdi Amerika ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gecede de devam etti. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın Kazma Dağı'ndaki yeraltı kompleksini böyle çok yakında çok ağır biçimde vuracaklarını söyledi biliyorsunuz. Trump savaşta ölen Amerikan askerlerinin sayısının ise 18'e yükseldiğini de aktardı. Bakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a 11. kez saldırı düzenledi. Başkan Trump yeni saldırılara işaret etti. İran basınına göre Tebriz, Çabahar, Sirik, Buşehir ve Kirmanşah'ın da aralarında bulunduğu birçok kente patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçladığını bildirdi. İran ordusu ise yıldırım operasyonunun 21. dalgası kapsamında Kuveyt'in batısındaki Amerikan üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gözünü Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı'na çevirdi.
2: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
0: Trump, İran savaşında ölen Amerikan askerlerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşlarındaki kayıpları karşılaştıran Trump, İran askeri çatışması 4 ay 18 ölü ifadesini kullandı. İran'ın kendileriyle görüşmek istediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran krizine son vermek için müzakereye hala istekli olduklarını belirtti. Ancak Tahran'ın görüşmelere ciddi yaklaşmadığını ileri sürdü. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Kashkavi, Trump'ın görüşmek istiyorlar açıklamasına tepki gösterdi. Bu yalanlar artık piyasaları dahi etkilemiyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Kazma Dağı'nda nükleer faaliyet olmadığını söyledi. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney ise Washington'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesinin Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu ispatladığını savundu. Amerikan basını Pakistan, Katar, Mısır ve diğer arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a 10 günlük ateşkes önerisinde bulunduğunu iddia etmiş. Amerikalı bir yetkili ise Trump yönetiminin öneriyi incelediğini öne sürmüştü.
1: Amerikan Savunma Bakanı Özet, İran'la savaşın maliyetinin 37,5 45 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yani 37,5 milyar dolar.

0: Şimdi Egze, Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istemiş. Washington Post'un bir haberi var. O habere göre İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bakanlığın bütçesi haftalar içinde tükenecek.
1: For our second panel to be...
2: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
3: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
4: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Senatosu'nda soruları yanıtladı. İran Savaşı'nın maliyetinin 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada İran Savaşı'nın maliyetinin 29 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Hegseth'ın son açıklaması, aradan geçen sürede maliyetin yaklaşık 8,5 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Amerikalı bakan 37,5 milyar dolarlık maliyete 30 Eylül'e kadar yapılması beklenen harcamaların da dahil olduğunu savundu. Konuşması sırasında bakanı protesto eden bir kişi Filistin'deki ve İran'daki çocuklarımızı bombalamayı durdurun dedi. Hegseth, Amerikan Senatosu'ndan Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş, ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.
0: Şimdi Trump FIFA Başkanı'nı destekliyor, Infantino'yu. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için tabii destekliyor. Trump'ın adayı bu. Aslında bu öne sürüldü ama çok açık. Amerikan basınına göre mevcut adaylar arasında güçlü bir isim bulunmadığını düşünüyor. Ama Infantino resmi adaylar arasında bu arada yer almıyor ama destekliyormuş.
5: The phase of discussion.
4: FIFA Başkanı Infantino'nun adı bu kez futbolun değil, küresel diplomasinin en üst düzey mevkisi için gündemde. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Infantino'yu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için desteklemek istiyor. New York Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, İsviçre doğumlu FIFA Başkanı'nın dünya genelinde saygı gördüğüne ve insanları bir araya getirme konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Trump'ın özel temsilcilerinden Paolo Zampoli de 56 yaşındaki Infantino'nun görevi başarıyla yürütebileceğini, FIFA Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği arasında benzerlikler bulunduğunu savunuyor. Ancak Infantino resmi adaylar arasında yer almıyor. Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreterini belirleyecek süreçte şu ana kadar Şili'den Michelle Bachelet, Arjantin'den Rafael Grossi, Costa Rica'dan Rebecca Greenspan ve Senegal'den Macky Sall aday gösterildi. Mevcut genel sekreter Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Yeni genel sekreterin belirlenebilmesi için adayın 15 üyeli güvenlik konseyinde en az 9 oy alması ve 5 daimi üyeden hiçbirinin vetosuyla karşılaşmaması gerekiyor. Konseyin tavsiye ettiği isim daha sonra genel kurulun onayına sunulacak. 80 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde bugüne kadar 9 genel sekreter görev yaptı. Koltuğa henüz hiç kadın oturmadı. Yeni genel sekreter 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak.
0: Şimdi Fransa parlamentosunda bu arada 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme kabul edildi. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Bakalım.
4: Fransa parlamentosu onayladı. Ülkede 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanması yasaklandı. 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenleme Fransa parlamentosunda kabul edildi. Aylardır süren müzakerelerin ardından nihai halini alan tasarı 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğini aldı. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Macron sosyal medyadan yaptığı açıklamada söz verdiği gibi 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklandığını duyurdu. Çocukları çevrim içi ortamda korumak için yasanın hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Tasarıya göre sosyal medya platformlarına yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilecek.

0: verilmeyecek. Sosyal medya platformlarından hali hazırda açık olan 15 yaş altı hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecek. Dünya genelinde 20 civarında ülke çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yapmış veya yapacağını duyurmuştu. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasında yer alırken Avrupa Birliği de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu.
1: Ve bağlantımız hazırmış. Yönetmenim Emrah diyor. Fransa'da kalalım o zaman. Habertürk yazarı Oray Eğin'e dönelim. Geçen yıl Ekim ayında tarihi mücevherlerin çalındığı Paris'teki Louvre Müzesi. Oray, sen de tam müzenin önündesin böyle. Bu arada Apollo Galerisi işte soygunun ardından bir taraftan ziyaretçilerini ağırlıyor, onu biliyoruz. O bölgede. Ya mesela sence bugün müzeye gidenler, o ziyaretçiler, ya soygun nerede yapıldı, soygunun yapıldığı yeri görmek istiyorum diye mi gidiyordur? En çok oraya mı merak ediyordur sence? Yoksa ya işte direkt o müze ziyareti yapmak isteyen sanatseverler müzeye mi gidiyordur? Ne dersin?
2: Hülya, biliyorsun burası dünyanın en büyük müzelerinden biri. Tabii. Ve yani birkaç hafta ayırmak gerekiyor gezmek için. Tabii. Öyle birkaç gün geliyor turiste ve herkes tek bir şeyi görmeye geliyor buraya. En azından bugüne kadar tek bir şeyi görmeye geliyordu. Mona Lisa ya da Fransa'daki adıyla La Joconde. Galeriler hep boş. Fakat uzun zaman Ekim ayından beri hakikaten herkes, turistler içeri girmeseler bile dışarıdan bir başka şeyi en az Mona Lisa kadar merak ediyor. O da hemen şurada solumda yer alan balkonun arka tarafından girdikleri Apollon Galerisi'ne soyguna nasıl girdiğini önünde fotoğraflar çekiyordu insanlar aylarca. Hatta Fransa, Paris Belediyesi yolda bir düzenleme yaptı. Hemen yol, yani o yol, nehir kenarındaki yol o balkonun hemen yanından geçiyordu. Biraz yolu daralttı, böylece yolla işte balkon arasında daha fazla mesafe koydu. Şimdi uzun zamandan beri, yani Ekim ayındaki soygundan beri de bu galeri ilk defa açıldı. Louvre Müzesi daha evvel saraydı. Kral da bu Apollon Galeri'de, Galeride Apollon'da konuklarını ağırlıyordu. Burası bir konuk karşılama salonuydu. Şimdi Louvre bu salonu tekrar orijinal fonksiyonuna dönüştürecek. Yani nedir? Ortada işte o 88 milyon euro değerindeki mücevherler zaten bulunamadı. Onlar olmadığı gibi çalınmayan mücevherler de kaldırıldı. İşte tıpkı Versailles'deki Aynalar Salonu gibi. Buradası da mimari, işte tepesindeki o güzel resim ya da işte duvarları için ziyaret edecek. Öyle bir karşılama holü olarak kullanılacak. O mücevherlerin nerede sergileneceği henüz bilinmiyor. Fakat güvenli bir yer aranıyormuş. Bu da tabii zaman gerektiriyor, planlama gerektiriyor. En önemlisi de para gerektiriyor. Para olsaydı belki güvenlik çok daha iyi artardı zaten. Meselelerden bir tanesi buydu bu soygunun yapılmasında. Müzenin güvenliği son yıllarda hep geri plana attığına kanaat getirdi parlamento soruşturması. Şimdi bakalım bu parayı bulabilecekler mi? Bu mücevherleri daha güvenli başka bir salonda sergileyebilecekler mi Hülya?
1: Ya mesela Oray, neyi merak ediyorum biliyor musun? Bugün mesela bu müze diyelim açıldı, işte müze tekrar ziyaretçi akınına uğruyor. İşte sen oradasın, o atmosferi iyi biliyorsun zaten. Yani ama mesela bugün oraya gelen insanların %90 demek abartı olur. Ama belki yarısına yakını bu hikayenin bir seyirci olarak, gözlemci olarak belki de bir parçası olmak için oradadır diye düşünüyorum. Şimdi ben mesela müzeyi ziyaret etmek isterim ama o hikayeyi de, ya gittim gördüm işte o mücevherlerin çalındığı yeri de gördüm de demek isterim. Yani bir taraftan hani çıktıktan sonra aktardığımda Paris gezisinde onu da demek isterim aslında. O yüzden sormuştum, sence hangisi daha çok ağır basar diye. Sen de dedin zaten ama buyur lütfen.
2: Hülya, şimdi turistler için tabii belki ilginç gelebilir oraya ben ziyaret ettim. Fakat Fransızlar için bir utanç kaynağı bu. Tabii. Hakikaten çünkü yani bu kadar göz göre göre bir soygun olması, bunu çok çok kişi özellikle Louvre Müzesi'nin işte müdürünü görevden aldılar bundan dolayı, bahsetmek dahi istemiyor. Çünkü yani soygunlar bir de böyle bir utanç verici bir soygunlar. Taşınma vincini dayayıp, kamyonunu dayayıp tabii. Ondan sonra bir pazar sabahı böyle erkenden. Hatta biliyorsun ben de pazar sabahları buralardan yayın yapıyorum. Belki de hani denk gitmişseydim görecektim. Fakat dikkatim de çekmeyebilecekti. Çünkü Paris'te her yerde dolaşan bu taşınma kamyonları, o vinçli kamyonlar.
1: Evet.
2: Şimdi tabii göz göre göre yani balkonu kırıp oradan girip 88 milyon euroluk mücevher çalmak, üstelik Fransa istihbaratıyla, polisiyle...

Hani Fransız polisi yakalar diye bir imajı da varken böyle bir utanç verici bir soygunla karşılaşmak kimse de hatırlamak da istemiyor. Bu dolayısıyla sadece müzeyi de sarsmadı, bakanlığı da sarstı. İşte pek çok ezberde yerle bir etti. Bütün müzenin aslında bir varlık krizine neden oldu. Bu paralar nereye harcanıyor, nelere öncelik verildi? Sanat almak için yani daha çok koleksiyonu genişletmek için altyapı çalışmaları hep...

0: olmalı oradaki eserler, değil mi? Yani bir sanat eseri hepsi. Hepsinin üzerinde başka bir hikaye var, bambaşka bir şey. Yani o konuşulmuyor ama sansasyon malzemesi
1: ve de
0: olarak konuşuluyor.
1: Ve de bulunamadı, daha da kötü.
0: Ya,
1: yani bulunması gerekiyor da ve de bulunamadı. Ve büyük ihtimalle işte o taçtan elmaslar işte teker teker çıkartıldı. Yüzüğe küpeye dönüştürüldü. Altınlar belki eritildi. Yani ne oldu da bilinmiyor. Bundan sonra da bulunma ihtimali çok zor. Çünkü yekpare bir şekilde de kalmayacak. Orada işte bir kraliçenin tacı. Büyük ihtimalle parçalara bölünecek. Bunlar tarihi hazineler.
0: Kim bilir ne konuşuyor arka planda? Yani o konuşulanlara o anlamda sen daha hakimsin. Bulunamaması bu hikayeyi daha da gizemli hale getiriyor, değil mi? Sadece bu hırsızlar değil de daha başka bir kurgu, daha başka bir çeper ilişkiler, bambaşka şey düşünüyor insan. Şimdi oturup seninle senaryo yazabiliriz. Yani böyle valla.
1: Gerçekten. Yani mahkemede ne çıkacak tabii. Mahkeme soruşturması tabii. Ne çıkacak? Hep bunlar bireysel olarak hareket ettiğini söylüyorlardı. Ama bu kadar bireysel hareket etmişe benzemiyor. Ama çalındığı haberi geldiği anda hiç kimse zaten bulunamayacağını tahmin ediyordu. Çünkü mücevherin çalınması, yani bir tablonun çalınması gibi. Şimdi Mona Lisa'yı söz gelimi çaldınız, onu parçalayıp satamazsınız. Ama bir kraliyet tacı da olsa, kaç milyon dolar değerinde de olursa olsun. Bunu yekpare satmak, tek parça satmak çok daha riskli ama mücevher olduğu için bölünme ihtimali var. Dolayısıyla da yani çalındığı anda tekrar geri gelmeyeceğini hemen herkes biliyordu.
0: Organize işler gibi duruyor. Çok teşekkür ediyorum. Oray,
1: büyük
0: sen
1: ihtimalle. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum. Akşam haberlerine katkılarından dolayı. Oray Eğin Paris'ten bildiğiniz sağ olsun. Teşekkürler diyelim. İtalya'da Fas uyruklu bir kişinin polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde protesto edildi bu arada. George Floyd vakası diye veriyoruz. Gerçekten öyle, çünkü binlerce kişi polis şiddeti protesto etti. Olay tabii haliyle akıllara işte bizim bu kırmızı bantta yazdığımız Amerika'da öldürülen George Floyd'u getirdi akıllara.
2: Fas asıllı bir kişi gözaltına alınırken hayatını kaybetti. George Floyd vakasını akıllara getiren ölüm İtalya'yı ayağa kaldırdı. Olay pazar günü Bologna kentinde yaşandı. 7 yaşından beri İtalya'da yaşayan Abdelrahim Fakir hakkında taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polisler Fakir'i yere yatırarak gözaltına almaya çalıştı. Bir süre yardım ve yeter diye bağıran Fakir daha sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İtalya Başbakanı Meloni, Fakir'in ölümünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Sorumluların titizlikle ortaya çıkarılması zorunludur dedi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ise protestoları tetikledi. Birçok kente sokağa çıkan binlerce kişi Fakir için adalet istedi. Milano'daki protestolarda göstericiler yere kırmızı boya attı. Fakir için adalet yazılı pankartlar taşıdı. Napoli'de de binlerce kişi adalet talebiyle yürüyüş yaptı. Bologna'daki gösteriler ise olayla geçti. Göstericiler sokaklarda barikat kurdu. Güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de polise çeşitli cisimler fırlattı. Olaylarda en az 64 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Fakir'in ölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 2020'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı hatırlattı. Amerikalı polis 9 dakika 29 saniye boyunca Floyd'un boğazını diziyle bastırmış, Floyd'un nefes alamıyorum sözlerine duyarsız kalmıştı. Floyd'un öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri genelinde protesto edilmişti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun telefon diplomasisini sürdürüyor bu arada. Letonyalı mevkidaşı Rinkeviç ve İspanya Başbakanı Sanchez'le görüştü. Görüşmeye dair detayları da İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini söyledi. Letonya ile işbirliği geliştirmeyi arzu ettiğini de vurguladı. Sanchez'le görüştü İspanya Başbakanı. Bu arada Erdoğan, İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkı, İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci çok değerli bulduğunu da aktardı. Cumhurbaşkanı İspanya'nın Filistin konusunda izlediği ahlaki tutumun futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunun altını çizdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iki görüşmede de liderleri Ankara'daki NATO zirvesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi diyelim. Ve yarın yılın 5. faiz kararı açıklanacak.

0: Merkez Bankası tarafından. Ekonomistlerin beklentileri var, o ne yönde? Ortadaki işte risk, gerilim, tansiyon, bunların hepsi faiz kararına yansır mı? Biz de haberimizde derledik, toparladık.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
0: Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir yangın çıkıyor. Hastanede yangın paniği başlığıyla verdik. Hastalar ve çalışanlar tahliye edildi bu arada. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü, bakın burası. İşte bu kampüsün yanında yer alan tıp fakültesi hastanesi nöroloji bölümünde çıkıyor. Dış cephe bölümünde çıktı. Önceki burada klima motorunda başlıyor yangın. Bakın ilk müdahaleyi de bölgedeki araç sahipleri yangın söndürme tüpleriyle yapıyorlar. Nöroloji bölümündeki 12 hastayla hastane çalışanları tahliye edildi. İhbar oldu haliyle. Olay yerine de itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeniyle ilgili bir inceleme başlatıldı. Henüz bilinmiyor neden çıktı. Niye sahipler aramalar çağırmıyor? Markette bir kadın çalışıyor Konya'da. Bir kişi işte market çalışanı kadına saldırıyor. Bakın güvenlik kameraları var. O sırada güvenlik kameraları kayıttaymış. Evet, yönetmenim Emrah getirdi. Bakın kadına ne yapıyor? Burası Konya'da bir zincir market. Zincir markette yaşanıyor bu olay. Kadın çalışanın peşinden markete girdi o erkek. Emrah, görüntüleri bir daha başa alabilir miyiz? Kadın raflara itti, başını vurdu. O raflar böyle biliyorsunuz, o raflarda konulan malzemelerin, ürünlerin arasında demir raflar, bakın nasıl vurdu. İtti, darp etti. Darp raporu almış bu kadın. Saldırgandan şikayetçi olmuş. Bu olayla ilgili inceleme başlatılmış. İşte niye oldu, neden oldu bilemiyoruz. Görüntüleri de böyle yansıdı diyelim, devam edelim. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında ve savaşta ölenler, yaralananlar ve kayıplarla beraber toplam zayiat 2 milyonu aşmış durumda. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk. Sena Alkan bir kez daha Kiev'deydi. Savaşan Ukrayna haber dizisinin ikincisini hazırladı. 3 bölümlük haber dizisinin ilki Ukrayna'nın en acı gerçeğini anlatıyor. Gitgide büyüyen mezarlıklarını Mertcan Öztürk'ün görüntüleriyle ekranda.

0: Sabah erkenden gün ayrırken kalktık, yola çıktık ve geldiğimiz yerde muazzam bir sessizlik vardı. Sadece bastığımız dalların çıtırtısı ve kuşların sesi. Böyle arkamda bayrakları görüyorsunuz, çiçekleri görüyorsunuz. Ama burası Ukrayna'nın son yıllarının en acı gerçeğinin yaşandığı yer. Gitgide büyüyen mezarlıkları.
1: Mezarlık görevlisi şaşkın bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Elimde mikrofon sabahın 7'sinde neden orada olduğumu çatpat İngilizcesiyle soruyor. Yapay zeka ile ona hayatını kaybeden askerlerin haberini yapacağım diyorum. Gözleri doluyor, elini kalbinin hemen üzerine koyuyor.

0: Sabahın yedisinde şehir mezarlığı Mişke Kladoviççe'deydik.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya işgali 24 Şubat 2022'de başladı. Bu mezarlık, yani bu mezarlıkta yatan gencecik bir asker 20 yaşında 26 Şubat 2022'de hayatını kaybetmiş. İşgal başladıktan tam 2 gün sonra burada da mezarı var. Bunun gibi onlarca mezar var. Çok genç yaşta hayatını kaybeden 20, 22, 25 yaşlarında. Yine başında Ukrayna bayrağı olan bir asker görüyorsunuz. Yine gencecik, 35 yaşlarında. Bakın 25 Şubat 2022. İşgal başladıktan hemen sonraki gün hayatını kaybeden bir asker.
0: Ukrayna bayrakları arasında yüzlerce fotoğraf, her sırada başka bir isim, başka bir doğum tarihi ve yarım kalmış bir hayat. Taptaze çiçekler, tertemiz kokan mermer, kahve bardakları, Ukrayna flamaları. Ukrayna ölülerini anmıyor, deyim yerinde ise onlarla yaşıyor.
1: Burada savaşta hayatını kaybeden bir askerin mezarını görüyorsunuz. Başında bayrak var, flama var, çiçekler, şapkası, üstüne giydiği beresi, içliği ve mesela mezarının hemen yanında bir kahve olduğunu görüyorsunuz. Bu böyle Ukrayna'da sevdiği yiyeceği, içeceği yanına bırakmak da süregelen, var olan bir gelenek. Yine hemen onun yanında 2022 yılında hayatını kaybeden bir askerin mezarı. Beresi var, kaşkolu var. Yine başında bir Ukrayna bayrağı, flaması ve yanına yine bir içecek bırakılmış. Bütün mezarlarda tek tek baktığınızda bir hikaye var. Kiminde seviyoruz, özlüyoruz seni yazıyor. Kiminde kahramanlar yücelsin mesajları yazıyor. Sıklıkla buraya gelip anıyorlar.
0: Savaşın başında ilk olarak yaklaşık 6 bin mezar yeri hazırlandı. Sonra ise kapasite 100 binlere genişledi. Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin açıklanan rakamlar tartışmalı ve savaş koşullarında bağımsız biçimde doğrulanamıyor.
1: Ukrayna'ya savaşın başında ilk geldiğimde kayıpların sayısı yüzlerle, binlerle ifade ediliyordu. Şimdi ise yüz binlerle.
0: Son verilere göre Rusya ve Ukrayna'nın yaralanan, ölen ve kaybolan askerlerinin toplam sayısı 2 milyonu aştı. Toplam zayiatın 2 milyonu aşmasıyla Ukrayna Savaşı artık tarihin en kanlı muharebelerinden olan Stalingrad Muharebesi'ni geride bıraktı. Rusya'nın zayiatı 1,5 milyon, Ukrayna'nın ise 500 bin civarı. Tek bir şehir, tek bir bölge için Stalingrad dışında bu kadar kayıp hiç olmamıştı. Ta ki Donbas'a kadar. İki tarafta tam kaybı açıklamıyor. Sayı %100 doğrulanamasa da mezarlıklar bir şey anlatıyor. Mevcut mezarlıklarda yeni parseller açılıyor. Bazı kentlerde askerler için ayrılan boş alan gitgide azalıyor. Babasını ziyaret için mezara giden çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Bazense babalar evlatlarını kendi babalarının üzerine gömmek zorunda kalıyor. Biraz mezarlıkta yürüyoruz. Dikkatimizi bir yer çekiyor. Burada tarihler biraz daha eskiye, 2014'e uzanıyor. Şimdi bir başka çıplak gerçek karşımızda. Bu savaş 2022'de başlamadı.
1: Hep diyoruz ki bu savaş 4,5 yıldır sürüyor, 4 yılı aştı. Ama şimdi size göstereceğim mezarlıklar bize başka, daha acı, daha çıplak bir gerçeği anlatıyor. Bu mezarlıklar 2015'te hayatını kaybeden askerlerin mezarı. Donbas Savaşı diye adlandırdığımız dönemden kalan mezarlar. 2015 yılında çok sembolikti, çok konuşulmuştu o zaman. Donetsk Havalimanı'ndaki çarpışmalarda hayatını kaybeden askerler.
0: Bu haberi yaptıktan sonra dönüş yolunda bir başka haber önüme düşüyor. Rusya, Donbas'ın geri kalanını kontrol altına almak için 1 milyon asker alımına hazırlanıyor.
2: Kısa bir reklam arası.

0: CHP'de beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Peki şimdi ne olacak? CHP'den kimler ayrılacak, kimler kalacak? Yeni parti ana muhalefet olabilecek mi? Nasıl bir siyasi çizgi izleyecek? Oyların bölünmesi siyasetin dengelerini nasıl değiştirecek? Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar gibi belediye başkanları da yeni partiye katılacak mı? Ahbap soruşturması daha büyük bir yolsuzluk ağına mı işaret ediyor? Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un ardından soruşturmanın yönü kimlere çevrilecek? Sena Alkan soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, iletişim bilimci doktor Ali Haydar Fırat, hukukçu Bülent Yücetürk, araştırmacı yazar Doğan Çağlar, gazeteciler Can Özçelik ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 22 Temmuz Çarşamba. Bir saat boyu birlikteyiz, ana haberdeyiz. Sayın seyirciler, önce birkaç küçük başlık. Biraz önce yukarıdan ana habere stüdyoya inerken İstanbul'a baktım. İstanbul'un etrafındaki o kırmızı kitle, AKOM'un uyarı üstüne uyarı yaptığı, o kırmızı hatta siyaha çalan, ağır yağış getiren kitle İstanbul'un üstünde. Şehrin her tarafı çepeçevre sarılmış durumda. Yani bir fırtına gelmiş ve İstanbul kapılarına dayanmış durumda. AKOM uyarı üstüne uyarı yapıyor. Sel olabilir diyor çeşitli mahallelerde, semtlerde. Özellikle dere yatakları üzerine kurulmuş yerlerde. Yani şu dakika itibarıyla İstanbul'da çok ciddi bir rüzgar ve şiddetli bir yağmur başladı başlayacak. Bu arada Türkiye siyasetinde enteresan gelişmeler var. Artık gün be gün iş bir yere kadar geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni parti kuracağını söyleyen Özgür Özel'e cevap var. Müslüm Sarı çıktı ve net olarak parmağını uzatarak sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldün dedi. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldün. CHP, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurma kararı

0: bölücülük olarak net bir şekilde tanımladı, tarif etti. Bu arada terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son derece kritik gelişmeler var. Çerçeve yasa 3 aşağı 5 yukarı hazır. Partiler görüştü, adaya gidildi, orada da görüşme yapıldı. O duruma da bakacağız. Daha önemli başlıklarımız dışarısı, içerisi, hepsi ana haber başlıyor. Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye çalışmalarında sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partilerle yaptığı turu tamamladı. Ardındansa çerçeve yasaya ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Açıklamaların ana başlıkları şöyle. Çerçeve yasa ne zaman gelecek? Tam olarak toplumun huzuruna, meclise yasalaşmak üzere tam olarak ne zaman gelecek? Ama çerçevesi şu, bilmenizde fayda var. 4 ana başlık çıkardık. Genel ya da şahsa özel af yok diyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Genel ya da şahsa özel af yok. Burada Abdullah Öcalan'ın durumu çok tartışıldı. Abdullah Öcalan'a af mı var? Şahsa özel bir aftan mı bahsediliyor? Böyle bir çalışma mı yapıldı denildi. Meclis Başkanı net cümlelerle söylüyor. Diyor ki şahsa ya da özel birine herhangi bir şekilde af yok. Peki geçici ve müstakil bir yasa olacak. Bu geçici diyor. Geçici, buraya dikkat lütfen. Ve müstakil, kendine münhasır, kendi başına. Sadece bu durumu özetleyen geçici ve müstakil bir yasa olacak. Burası da son derece kritik. Önümüzdeki hafta komisyona geliyor ve meclis tatile girmeden bu çerçeve yasa tam olarak bitirilecek diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Peki çerçeve yasayla ilgili meclis başkanı başka neler söyledi, bir de onları dinleyelim.
1: Yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler.
2: Siyasi parti turunu tamamladı, temaslarını değerlendirdi. Çerçeve yasa için önümüzdeki haftayı işaret etti.
1: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste AK Parti etiyle bir araya geldi. Kurtulmuş'la görüşmede Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yer aldı.
1: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
2: Kurtulmuş'a CHP'den ayrılan Özgür Özel'le süreç kapsamında görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
1: Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'den önce İYİ Parti grubunu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Şubat ayında yaptığı siyasi parti turunda Dervişoğlu ile görüşmemişti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu açıklama yaptı.
3: Terör örgütünün dayatmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim. Karşı duruşlarımızı ifade ettik. En başından beri neye karşı isek bugün de şartların devam ettiğini söyledik.
0: Biraz önce açılışta kırmızı kütle İstanbul'a yaklaşıyor. Hatta yaklaştı. AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı var dedim bu akşam için. İstanbul'u etkisi altına alması bekleniyor yağışın ve geri sayım başladı. Peki Kaan Uçar bize ne söyleyecek? Şu an Kaan'ın bulunduğu yerde rüzgarı görüyorum. Rüzgar, esinti var ama yağmur...

0: başlamadı ama her taraftan resmen gökten aşağıya bulutlar asılıyor. Nedir son durum Kaan?
1: Faruk Aksoy, sizin de söylediğiniz gibi rüzgar şiddetini arttırmaya başladı. 20 dakika önce burada herkes hala daha kısa kollular var ama mesela ben 20 dakika önce sadece gömlek dedim, şu an ceket de giydim. Rüzgar şiddetini arttırdı. Biz de Fatih Mehmet Coşkun'da Beşiktaş sahildeyiz. Görüyorsunuz burada oturan vatandaşlar var. Denizin manzaranın keyfini çıkartıyorlar. Tabi burası biraz daha serinlemeye başladı. Gün içinde 32 dereceydi İstanbul. Burası da çok sıcaktı. Ancak şu anda o sıcaklığı biraz daha az hissediyoruz. Çünkü şiddetli bir rüzgar var. Ağaçları da görüyorsunuz. İnsanların tişörtleri uçuşuyor. Saçları uçuşuyor. Onu da görüyorsunuz siz de. Tabi hem bu akşam hem de yarın sabaha kadar aslında yağacak bir yağıştan bahsediyoruz. Yağış aslında bir saat önce Trakya'dan Türkiye'ye girmişti. Tekirdağ civarlarında yağış vardı ve bu yağış İstanbul, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy tarafından İstanbul'a giriş yapacak. Şu an biz Beşiktaş'tayız. Burada görüyorsunuz. Biz şu an Avrupa yakasında Beşiktaş'tayız. Karşıda güneş var, hala güneş ışığını gösteriyor ancak gri bulutlar buradaki güneşi engellemiş. Durumda elbette ki metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında bir yağış düşmesi bekleniyor. Rüzgardan da bahsedeyim. Şu an kuvvetini, şiddetini arttırıyor rüzgar. Saatte 30 ila 50 kilometrelik bir hıza ulaşması bekleniyor. Bu rakam tabi cumartesi günü de 50-60 kilometrelik bir hıza da ulaşması bekleniyor. Fatih Coşkun sizi ekranlarınıza getiriyor. Hem manzarayı hem de buradaki vatandaşları. Görüyorsunuz zaten yavaş yavaş kalkmalar da başladı burada. Hem akşam çöktü hem de rüzgar şiddetini arttırınca soğuk da gelmeye başladı. Onu da söyleyelim. Bu uyarılar yalnızca bugün ve yarın için değil, cumartesi ve pazar gününe kadar devam edecek. Şunu da söyleyelim. Beykoz Kaymakamlığı da açıklama yapmış. Bununla birlikte Sarıyer Kaymakamlığı da açıklama yapmıştı. Beykoz'da Sarıyer'de denize girmek yarın için yasaktan, onu da belirtelim. Çünkü gösterelim, dalga boyu da artmaya başladı. Buna tedbiren de kaymakamlıklar açıklama yaptı. Çünkü rüzgar şiddetini arttırdığı için dalga da haliyle yükseliyor. Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer Kaymakamlıkları açıklama yaptı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de de yarın denize girmek yasak, onu da tedbir amaçlı olacak, onu da belirtelim. Rüzgar şiddetini arttırmaya devam ediyor. En son baktığımda, meteoroloji haritasına baktığımızda Silivri civarından yağış yavaş yavaş İstanbul'a gelmeye başlamıştı. Elbette ki Poyraz esintisi deniyor bu rüzgarın ismi Poyraz. Elbette ki bu Poyraz'la beraber, rüzgarla beraber yağış biraz daha İstanbul'un şehir merkezine kadar gelecek.
0: Anladım.
1: 23 saat 23 civarında da bütün şehirde de yağışın hakim olması bekleniyor Faruk Aksoy.
0: Kaan, çok çok teşekkürler. Etraftaki insanlar bir an önce boşaltsalar iyi olur. Çünkü yağmur epey şiddetli geliyor. Gerçekten İstanbul tam anlamıyla 3 gün boyu tedbiri elden bırakmamalı böyle bir süreç. Sağ olasın, kolay gelsin. Şimdi Kaan bize İstanbul'daki fırtınadan bahsetti. Yaklaşan fırtınadan. Ben de size Türk siyasetindeki fırtınadan bahsediyorum. Sayın seyirciler, Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden çok sert tepki geldi. Çok sert tepki geldi. Hatta dün akşam burada Habertürk'te Nedir Ne Değildir programında Gürsel Tekin'le konuştuk. Gürsel Tekin dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden bu 83 milletvekili göreceksiniz 3 ay içerisinde tekrar geri gelecek dedi. Biz buna şaşırdık tabii. Yani bugün gidiyorlarsa neden gidiyorlar? 3 ay sonra ne olacak da geri gelecekler? Gelecekler, göreceksiniz dedi. Gürsel Tekin'in o açıklamasını, Habertürk'te Nedir Ne Değildir de yaptığı o açıklamayı bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı tekrarladı. Dedi ki Özel ve ekibine, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldünüz. Bu partiyi siz böldünüz dedi. Sonra da aynen Gürsel Tekin'in söylediğini tekrar etti. İstifa edenler bir süre sonra partiye geri dönecekler dedi. Bu arada Müslüm Sarı 4 il başkanının daha görevden alındığını da söyledi.
2: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmaktadırlar. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını da

0: açıkça ilan etmek istiyoruz.
1: Özgür Özel'in yeni parti adamını bu sözlerle eleştirdi. Koltukçu nitelemesi yaptı.
0: Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız aynı zamanda üzgünüz ama koltukçu arkadaşlarımız.
1: CHP'de gündem yeni parti tartışması. MK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yeni partiye geçecek olan milletvekili sayısı soruldu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Kaç tanesinin istifa edeceğini bilmiyor. Ama istifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
1: Sarı yeni parti kararı sonrası yüz binlerce kişinin CHP'den istifa ettiği iddiasını da yalanladı.
0: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa.
1: CHP sözcüsü 4 il başkanının daha görevden alındığını, 5 ile de il başkanı atandığını kaydetti. Görevden alınan il başkanı sayısı 55 oldu.
2: Şimdi dönelim Özgür Özel cephesine. Özgür Özel tarafı ne diyor? Bütün bunlara ne cevap veriyor? Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin cevap vereceği yeni iddialar, yeni açıklamalar yapıyorlar mı? Fakat üyelerin istifası konusu gerçekten bir tartışma. Doğrusu bu kadar teknoloji ileri gitmişken parti üyesi partiden istifa edip etmediği görülmüyor mu? Ortaya rakamlar çıkmıyor mu? Yani Müslüm Sarı diyor ki kardeşim, orada bir yaygara koparıyorsunuz. Yok böyle istifa. Bu söylediğiniz istifa onda biri bile değil diyor. Özgür Özel cephesi ise yüz binlerle ifade ediyor. CHP'nin toplam üyesi 1 milyon 200-300 bin civarında. Kim doğru söylüyor? Kimin söylediği doğru? Aslında ortaya çıkarmak çok da zor değil. CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel yeni parti çalışmalarını sürdürüyor sayın seyirciler. Kendi döneminde parti meclisi ve MYK'da yer alan isimlerle bir toplantı yaptı. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna da orada bir cevap verdi.
3: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
1: Kurmaylarıyla bir araya geldi, yeni parti çalışmalarını masaya yatırdı.
4: Yüze yakın milletvekili şimdiden yeni partiye geçeceği ifade ediyor. İstifalar var.
3: Cuma'yı görelim ya da pazartesi tam rakamı hep birlikte göreceğiz.
1: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, kendi döneminde PM ve MHK'sında yer alan isimlerle toplantı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Yeni partinin yol haritasını anlattı.
5: Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız. Tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Ve bu kapsamda da başvurumuzda daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz.
1: Finansman ve genel merkez binası ile ilgili de detayları paylaştı.
5: Genel başkanımız partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışları da duyuracağız. Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı sayın seyirciler. Bir mahalledeki evler tahliye edildi. Bungalovlar zarar gördü. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın ilçenin Gökçe Ovacık mahallesinde öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan 14 helikopter ve 5 söndürme uçağıyla müdahale sürüyor. İlk belirlemelere göre 4 bungalov yangında zarar gördü. Muğla Valisi İdris Akbıyık, İnlice Mahallesi'ni tedbir amacıyla tahliye kararı aldıklarını açıkladı. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
6: Tamam.
2: Kimse kalmadı. Ankara'da eğitim uçuşu için havalanan helikopter boş araziye düştü sayın seyirciler. Emekli albay olan pilot hayatını kaybetti. Bir hava kuvvetleri personeli de o kazada yaralandı.
6: Sabah erken saatlerde havalandı. Kalkıştan bir süre sonra boş araziye düştü. Kazaya ilişkin detayları Ankara Valiliği duyurdu. Buna göre R-44 tipi eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan ilçesi Temelli mahallesindeki araziye düştü.
7: Kaza sonrası bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. Kaza kırımın yaşandığı nokta ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı.
6: Helikopterde bulunan iki personel olay yerine giden ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
7: Kaza kırım ekibi ve bilirkişi heyeti helikopterin başında yaklaşık 5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından helikopter vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
6: Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve çalışmalar devam ediyor.
2: Ahbap da ahbap, gerçekten ne ahbapmış dedirten gelişmeler var. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme var sayın seyirciler. Aralarında gazeteci ve sanatçıların olduğu 5 isim daha ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda savcılık Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'i ifadelerine başvurmak üzere adliyeye çağırdı. 3 ismin ifade verme işlemleri tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. Bir başka önemli dosya Gülistan Doku dosyası. Sayın seyirciler, Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, iş insanı ve güvenlik korucusunun bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında oğluyla birlikte tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Gülistan'ın telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibinin de bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmıştı. İçeriden dışarıya çıkalım. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve aslında tekrar başlayan savaş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti sayın seyirciler. Hürmüz'deki gemilere saldırılması durumunda İran'daki bir köprünün veya enerji santralinin vurulacağını söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması durumunda ülkenin başkenti ve çevresindeki altyapıları vurmakla tehdit etti. Açıklama İran'da patlama seslerinin yükselmesinin ardından geldi. İran basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın misilleme saldırıları da gün boyu sürdü. Devrim muhafızları Ürdün'deki Amerikan üslerine saldırı düzenlediğini duyurdu. O saldırılarda ABD askerlerinin bulunduğu bir yerleşim tesisinin de hedef alındığı, çok sayıda askerin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi. ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53, yaralananların sayısının ise 592 olduğu belirtiliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri

0: Savunma Bakanı hashtag İran'la savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Önemli bir rakam. Hashtag Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Harcadık, paraya ihtiyacımız var, ek ödenek istiyoruz dedi Amerika'da hükümet. Washington Post'un haberine göre İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bakanlığın bütçesi haftalar içinde ama çok kısa sürede tükenecek.
1: For our second panel to be... Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
2: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
3: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Senatosu'nda soruları yanıtladı. İran Savaşı'nın maliyetinin 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada İran Savaşı'nın maliyetinin 29 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Hegseth'ın son açıklaması, aradan geçen sürede maliyetin yaklaşık 8,5 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Amerikalı bakan 37,5 milyar dolarlık maliyete 30 Eylül'e kadar yapılması beklenen harcamaların da dahil olduğunu savundu. Konuşması sırasında bakanı protesto eden bir kişi Filistin'deki ve İran'daki çocuklarımızı bombalamayı durdurun dedi. Hegseth Amerikan Senatosu'ndan Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş, ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.
0: Amerika'da ciddi tartışmalar var. Savaşın maliyeti tartışılıyor. Savunma Bakanlığı özellikle yani bütçe artırımı tekrar parasal destek konusunda bastırıyor. Ama bir yandan da 37,5 milyara ulaşan bütçe haftalar içerisinde bitti. Şimdi yeni istenen bütçenin de çok kısa sürede biteceği söyleniyor. Yani hazıra daha dayanmaz diyor Amerikan Kongresi. İş nereye gidecek? Bu şekilde mi devam edecek? Yoksa Trump savaşı durduracak mı? Yakın zamanda bunun işaretlerini de alacağız. Tabii bu arada savaşın maliyeti bir yönüyle de Körfez ülkelerinden aslında tahsil ediliyor ya da edilmeye çalışılıyor. Suriye-Lübnan meselesine bakalım. Suriye-Lübnan'da Hizbullah'a karşı harekete mi geçecek sorusu soruluyor. İsrail basını Şam yönetiminin bu konuda hazırlık yaptığını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Şara Hizbullah konusunda devreye girmek istiyor dedi. Fakat haber İsrail basınında yer aldı.
4: Suriye'nin Hizbullah karşı harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. İddiayı İsrail basını gündeme getirdi. Haberde yer alan iddiaya göre Şam'ın harekete geçme planları eşsiz bir şekilde ilerliyor. ABD Başkanı Trump da Suriye'nin Hizbullah'a karşı çok etkili olabileceğini savunuyor.
5: He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time.
4: ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Suriye'nin Hizbullah'ın düşmanı olduğuna dikkat çekti. Suriye'nin Lübnan sınırını kontrol ederek silah giriş çıkışlarını durdurabileceğini söyledi.
6: My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point. And there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard. But I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
4: Washington'da Trump'la bir araya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un gündeminde de Hizbullah vardı. Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının İsrail işgalinin sona ermesine bağlı olduğunu vurguladı. Bunun için Lübnan ordusunun ülke genelinde kontrolü sağlaması gerektiğini de belirtti. Lübnan Başbakanı Selam da ordunun pilot bölge uygulaması kapsamında konuşlandığı Batı Zaftar'ı ziyaret etti. İsrail ordusunun çekildiği beldeye Lübnan bayrağı dikti. Lübnan'la İsrail 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
0: Sayın seyirciler, yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi komisyondan geçti. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar bundan sonra artırılacak. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.

0: Yani uygulama tam olarak başladıktan sonra hiç kimse sen çocuksun, suç işte, nasıl olsa bir iki yıl içerisinde hallolur biter diyemeyecek.
1: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüleri önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
0: Okullarda yeni bir uygulama devreye girecek sayın seyirciler. Okullara öfke kontrolü ve bağımlılıklara ilişkin risk taraması geliyor. Peki bu ne demek? Bunun aslında hukuktaki karşılığı önleyici hukuk demek. Önceden tespit etme, önceden bulma, önceden tahmin etme, araştırma ve riskli olan grupları belirlemek. Son derece iyi bir çalışma, önemli bir çalışma. Risk seviyesine göre de müdahale edilecek. Yeni uygulama Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda duyuruldu. Komisyon 5 bakanlıktan yetkilileri dinledi.
1: Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik risk taraması yapılacak. Risk seviyesine göre adım atılacak. Okullarda yeni dönemin sinyalleri Meclis Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu'nda verildi.
2: 4. 7. 9. ve 11. sınıflarda öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket temelli risk taraması yapılacak. Anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı çocuk ve ergenlerde araştırılacak.
1: Meclis Araştırma Komisyonu bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, risk taramasının nasıl yapılacağını anlattı.
2: Eğer düşük risk varsa okul temelli müdahale, rehber öğretmen görüşmeleri uygulanacak. Orta risk tespit edilenlerde sağlıklı hayat merkezi ve aile hekimine yönlendirme olacak. Milli Eğitim Bakanlığı müdahale programları ve yeniden değerlendirme gerçekleştirilecek. Eğer çocukta yüksek risk tespit edilmişse çocuk ve ergen psikiyatristine sevk yapılacak. Çocuklarımızın randevusu da Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak herhangi bir gecikmeye mahal verilmeyecek. 24 saat içinde aileler bilgilendirilecek.
1: Tarama sistemindeki formları öğrenci, veli ve öğretmen elektronik ortamda dolduracak. Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlayacak. Komisyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da gençlik merkezleri modelinde değişikliğe gittiklerini kaydetti. Efendioğlu, artık gençlik merkezlerimizde herhangi bir üyelik modeli kalmayacak. Gençler sisteme e-devletleriyle otomatik üye olacak dedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz'e sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya çalışma grubunun 3188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti.

0: dijital risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 3976 ebeveyne eğitim sunduklarını belirtti.
1: Bunlar son derece önemli çalışmalar. Çünkü gençliğin, gençlerin, çocukların o geçiş döneminin nerede ve nasıl şekillendiği bazı hadiselerle ortada. Bu çalışmaların daha sıklıkla yapılması gerekiyor. Organizasyonların daha iyi olması, daha geniş çerçevede ve daha kapsayıcı bir şekilde bütün gençleri, bütün çocukları, halkın tamamını içine alır şekilde genişletilerek sürdürülmesi gerekiyor. Zira Türkiye'nin çetelere, baronlara, yasa dışı örgütlere verebileceği bir tek çocuğu, bir tek yavrusu yok. Sayın seyirciler, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, emeklilik sistemi ile ilgili intibak yasası çağrısı yaptı. Çelik, sistemde daha uzun kalana daha fazla prim ödenir prensibinden uzaklaşıldığına dikkat çekti ve tek tek önerilerini sıraladı.
0: Sosyal güvenlik reformunu hatırlattı. Çok prim ödeyen daha çok emekli aylığı alır ilkesinin altını çizdi. AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak kanun teklifinin genel kurula taşınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, bugünkü emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlattı. Sistemde daha uzun kalan, daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanması prensibindense yıllar içerisinde uzaklaşıldığını kaydetti. Çelik, 2019 yılında en düşük emeklilik aylığı uygulamasına geçildiğini belirterek, 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkının ortadan kalktığı tespitinde bulundu. Çelik önerilerini sıraladığı paylaşımda uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adaletsizliğe neden olan seyyanen zam gibi uygulamalardan kaçınılmalı, aylık bağlama ve güncelleme katsayısı kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıkları belirlenmeli ifadelerini kullandı.
1: Sayın seyirciler, üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı. Toplam 16 yeni bölüm açıldı. YÖK'ten öğrencilere tavsiye geldi. Çeşitli alanlarla ilgili. Bu bölümler arasında, yani yeni açılan bölümler arasında geleceğin meslekleri var. Tercihlerinizde bunları dikkate alın denildi. Peki bu bölümler hangi bölümler? Özellikle gençler, son derece kritik olan bu tercih döneminde doğru tercihe, doğru okula, doğru fakülteye, hayatları için, bundan sonrasına dair doğru adım atabilmek için ne yapmalılar? Detaylı bir haber hazırladık.
0: Tarih ve yapay zeka, dijital oyun teknolojileri. Toplam 16 yeni program açılacak. Yükseköğretim Kurulu üniversite adaylarına geleceğin meslekleri olarak bu bölümleri önerdi. Yeni dönemde 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Geleceğin mesleklerine yönelik bölümler arasında yapay zeka mühendisliği, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi programlar öne çıkıyor. Bu yıl açılan bölümler arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka yer alacak. Bu programlarla yapay zekanın sosyal bilimlerle de buluşması hedeflenecek. Finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri programları da ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ve bilişim temelli programlara yönelimin önem kazandığını ifade etti. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum dedi.
1: Muğla Fethiye'ye gideceğiz. Muğla'da, Fethiye'de gerçekten insanlık ölmüş denilen bir...

bir olay yaşandı. Keşke ölmeseydi. Ama maalesef herkesi kapsamıyor ama insanlık epey zaman önce ölmüştü zaten. Sokakta bir genç bayıldı. Baygın bir genç yardım bekliyor. Yardım beklerken yapılması gereken şey ona el uzatmak, ambulansı aramak.

0: fenalaşıp kendini yere bıraktı. Onu gören adam yardım etmek yerine cüzdanını çaldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Bayılacağını hisseden genç kendini yere bıraktı. O sırada 56 yaşındaki R.Y.D. oradaydı. Önce gencin kendinde olup olmadığını kontrol etti. Gençten herhangi bir yanıt alamayınca harekete geçti. Etrafı kontrol eden adam bir kez daha gencin yanına doğru gitti. Bayılan gencin arka cebinden cüzdanını çıkardı. İçindeki parayı alıp cüzdanı yeniden yerine koydu. Bayılan genç kendine geldiğinde cüzdanındaki parasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızı tespit etti. Gözaltına alınan 56 yaşındaki R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yazık. Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ta 85 yaşındaki kadını bıçakla yaralayarak kolundaki bileziği gasp eden komşusu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 12 suç kaydı olan şüpheli için bakın ne ceza istendi.
0: Komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziğini gasp etti. Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu. Olay Nisan ayında Kahramanmaraş'ta yaşandı. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Elife Akkök, annem paket gönderdi diyerek evine gelen komşusunun oğlu Ahmet G. tarafından bıçak zoruyla gasp edildi.
2: Benim ağzımı tuttu. Ağzımı tutunca şurada şöyle bıçağı şöyle itti. Oradan bıçağı şuradan çekiverdim. Oradan şuraya oturdu bıçak. Daha var mı dedi. Saklın gizlin param pulun dedi bana.
0: Komşuların ihbarıyla yakalanan Ahmet G. tutuklandı. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli için konutta nitelikli gasp ve yaralama suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: Geceleri rüyama gireyim, gecede odadan odaya giremeyim. En büyük cezayı versinler.
0: Hırsızlık, cinsel saldırı, yağma gibi suçlardan 12 suç kaydı olan Ahmet G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
1: İzmir'de boyacılık yapan 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu sayın seyirciler. O sırada iskele birdenbire çöktü. Türkiye'de işçi sağlığı, iş kazaları önemli. Tedbirler alındı, epey mesafe kat edildi ama tam değil. İşte İzmir'den bir örnek. 3 kardeş yaralandı, bereket hayatını kaybeden olmadı ve o kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.
3: Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu. İşçileri taşıyan iskele düştü, 3 kardeş yaralandı. İzmir'in Balçova ilçesinde boyacılık yapan 3 kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üstündeydi. Diğer kardeş ise tam iskelenin altından geçtiği sırada o iskele birdenbire düştü. Olanları görenler hemen yardıma koştu. Yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden iskelenin altına kalanın durumu ağır. Diğer ikisinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
1: Sayın seyirciler, Yargıtay geri ödeme listesinde yer almayan, tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Kararda hastanın ilaç sayesinde hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı yönündeki heyet raporu dikkate alındı.
0: Hasta için hayati önemine dair rapor sunuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Dava, tiroid kanseri tedavisi gören bir hasta için kullanılan ilaç bedelinin geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması üzerine 2020 yılında açıldı. Mahkeme ilaç bedelinin ödenmesi yönünde karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği ilk kararda eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sırasında İş Mahkemesi'ne ilacın kullanımının hayati önemde olduğuna dair rapor sunuldu. İş Mahkemesi ilaç bedelinin

0: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yönünde karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temyiz başvurusu üzerine dosya tekrar Yargıtay'a geldi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, her bir kürü yaklaşık 160 bin liraya ulaşan ilaçla ilgili 13 Nisan 2026 tarihinde bu kez hasta lehine karar verdi. İlaç sayesinde hastanın hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı, hastanın hala hayatta olduğuna dair raporu dikkate aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri söz konusu ilacın 2025 yılında akciğer, meme ve baş boyun kanseri tedavisinde geri ödeme listesine alındığını vurguladı. Yetkililer söz konusu ilacın tiroid kanserinde ruhsatlandırılması ve başvuru yapılması halinde geri ödeme çalışmalarının başlatılabileceğini ifade etti.
1: Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni uygulamada devrede sayın seyirciler. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi.
0: Teneke kutu, cam, pet şişe. 1 Temmuz'dan bu yana milyonlarca ambalaj toplandı. Doğa sisteminde sayma ve doğrulama merkezleri de devreye alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Sistemde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir uygulamaya da geçildi. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi. Yeni sistemle artan iade hacmine yanıt vermek ve yüksek hacimli toplu iadelerin daha etkin yönetilmesini sağlamak amaçlanıyor. Yüksek miktarda doğal logolu içecek ambalajı biriktirenler, ambalajlarını bu merkezlere teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu merkezler üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde vatandaşlara da doğal logolu ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek. Mevcut doğa iade makinelerindeki uygulama ise aynı şekilde sürecek. Vatandaşlar günlük 200 ambalaj sınırına kadar ambalaj başına 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam edebilecek.
1: Sayın seyirciler, kahve içmeden yapamam, kahvem olmazsa güne başlayamam diyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu talebi gören işletmeciler de bir bir kafe üstüne kafe açıyor. Tüketim öyle bir boyuta ulaştı ki bir kişinin bir yılda tükettiği kahve ortalama 2,5 kiloya kadar yaklaştı.
2: Arkadaşlarımızla buluşunca tabii ki kahve içiyoruz.
3: Herkesin aynı noktada buluşabilmesi. Herkes aynı yemeği sevmiyor ama herkes kahve içiyor sonuçta.
4: Çalışmadan önce içiyorum. Daha çabuk kendime geliyorum. Onunla alakalı.
5: Enerji mi veriyor?
4: Evet, enerji veriyor.
5: Uyandırıyor mu?
4: Evet.
6: Birçok kişinin vazgeçilmezi, tüketimi de hızla artıyor. Öyle ki kişi başına tüketim 2,5 kiloya yaklaştı.
7: Çoğunlukla Türk kahvesi içiyorum ve günde 10 taneyi falan buluyor.
5: Zararlı.
7: İçiyorum, evet.
5: Zararlı değil mi?
7: Bana bir şey yapmıyor.
8: Sosyalleşirken hadi bir kahve içelim de artık dilimize çok adapte olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi.
6: Sektör temsilcilerine göre 2010'lu yıllarda kişi başına yıllık 350-400 gram olan kahve tüketimi geçen yıl 1,5 kiloya ulaştı. Bu yıl beklenti artan tüketimle beraber rakamın 2,5 kilograma ulaşması.
7: Ben hep arttırıyorum zaten, o istatistiklerde ben varım da.
2: Günde en az 2 bardak içiyorum. Bir Türk kahvesi, bir de latte.
6: Talep çok olunca kahve zincirlerinin yanında butik kafelerin sayısı da hızla arttı.
9: Bu talebi gören herkes artık yani 3. nesil kahveci açmaya başladı.
8: Gençlerin özellikle yaptıkları paylaşımlarla bunun iyice bir kültüre dönüşmesi bu 10 yıldaki süreci bence çok etkiliyor.
2: Yeni yerleri, yeni nesilleri aynı zamanda keşfetmek güzel oluyor.
6: Fiyatlara gelince güne kahve içmeden başlayamam diyenler arttıkça fiyatlar da yerinde durmadı.
5: Kahve fiyatları kafeden kafeye göre değişse de şu an bulunduğumuz kafede bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 135 lira. Bir bardak filtre kahvenin fiyatı ise 200 lira.
7: Bir kahveyi 300 liraya içmek çok mantıklı değil ama çıkıp insanlarla iki kelime etmemiz gerekiyor.
8: Özellikle gençler tarafından aromalı kahveler çok tercih ediliyor.
4: Günde bir kere içiyordum, şu an iki kahve içiyorum sabah ve akşam.
1: Evet, aslında doğru bir başlık. Türkiye çay içen bir ülkeydi. Çay yerine kahve mi? Alışkanlıklar değişiyor. Gençlerin tercihleri değişiyor. Doğal olarak yeni dönemlerde yeni içecekler devreye giriyor. Acaba bu kadar tüketim yükselirken, tüketim yapılırken Türkiye bir şekilde kahve üretebilir mi? Küresel ısınma, daha çok ısınan bölgeler, yani coğrafi şartlar, toprak iyi bir inceleme ile kahve üretimine de geçebilir mi? Bu da herhalde yakın zamanda bir tartışılmalı. Sayın seyirciler, kruvaziyerlerin uğrak noktası olan Kuşadası'ndaki hareketlilik devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık olarak 900 bin yolcu ağırladı Kuşadası. Bu sene hedef 1 milyon.
0: Aynı gün iki dev gemi yanaştı. Binlerce turist adaya akın etti. Ege'nin kruvaziyer başkenti yine Kuşadası oldu.
10: Geçen yılda esasında 900 bin civarındaydı. Bu sene İran Savaşı'ndan dolayı Nisan Mayıs aylarımızda biraz iptallerimiz oldu, olmadı demeyelim. Ama bunu tekrar seyahat ajantalarımız farklı çabalarıyla, koşturmalarıyla bu sayıyı tekrar 1 milyona, yani tekrar gemi sayısını arttırdı. Yani hedefimizi yakalayacağımızı umuyoruz.
0: Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına gelen 756.455 kruvaziyer yolcusunun 504.711'i Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'den giriş yaptı. Böylece toplam yolcu trafiğinin yaklaşık 1/3'ü Ege limanlarında gerçekleşti. En fazla yolcuysa Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından olan Kuşadası ağırladı.
11: Daha önce de Türkiye'yi ziyaret etmiştik. Çok memnun kaldık.
12: Bizim için çok güzel bir seyahat oldu. Kuşadası'nı gerçekten beğendik.
10: Doğu Akdeniz'in en büyük limanı olan Kuşadası, ki İstanbul Galata'dan da çok çok daha verimli bir liman burası esasında. Mesela arkamızda Celebrity XL'i görüyorsunuz. Oldukça büyük bir gemidir o. Yaklaşık mürettebatıyla beraber 5500 kişiye yakın insan indi bugün.
13: Ege'nin kruvaziyer turizmde lokomotifi bir kez daha Kuşadası oldu. Binlerce turist iki yolcu gemisinden aynı gün içerisinde limana adım attı ve tarihi doğal güzelliklerini keşfetme imkanını yakaladı.
0: Gelen turist bölge esnafına da can oluyor.
10: Yaklaşık 100 bine yakın kişi Kuşadası'na geliyor. Belki bir gece önceden geliyor gemiye binmek için. Buradaki otelleri kullanıyor, restoranlarını kullanıyor, çarşısında alışveriş yapıyor. Ertesi gün geliyorlar gemilerine, şu an gördüğünüz gibi valizlerine binerek hareket ediyorlar.
14: Bu yıl 1 milyon turist gelmesi bekleniyor Kuşadası'na. Kuşadası, Grand Pazarı, Orient Pazarı, bu çevre tamamen kruvaziyer turizmiyle ayakta duruyor. Tüm dükkanlar, bütün halk buradan kazançlarını sağlıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk diyeyim değil mi? 12 yaşında bir konuğu var. İngiliz aktivist Joshua Harris Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi sayın seyirciler. Kabule ilişkin açıklama AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada İngiltere'de İslam karşıtı eylemler karşısında nefret yerine hoşgörü mesajı veren, nefret etme, kek yap hareketinin kurucusu ve gönüllü temsilcisi olan Harris'in Erdoğan tarafından kabul edildiği duyuruldu. Erdoğan'la Harris'in fotoğrafları da paylaşıldı. Otizmli Harris geçtiğimiz günlerde kampanyasını İstanbul'a taşımış, camilerde kek dağıtmaya başlamıştı. Ana Haber'de reklam vakti.

Ana haber bitti. Yarın akşam 19'da Ana Haber'de birlikteyiz. Biraz sonra Sena Alkan Açık ve Net'te konuklarıyla birlikte. Tabii önemli başlıklar: Cumhuriyet Halk Partisi, Ahbap, Türkiye'nin gündemi. Bunların hepsi konuşulacak. Özgür Özel cephesiyle Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arasında sert atışmalar var. Hepsi Açık ve Net'te biraz sonra. Benden bu akşamlık bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Açık ve Net'e hoş geldiniz. 22 Temmuz Çarşamba bugün günlerden ben Sena Alkan. İç siyasette peşi sıra pek çok gelişmeyi konuştuğumuz bir gündeyiz. CHP'den Özgür Özel ve Özgür Özel'e yakın isimler ayrılıyor. Özgür Özel sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Tam da alttaki kırmızı bantta görüyorsunuz. Yeni parti Ağustos-Eylül aylarında ifadesini kullandı. Dikkat çekici bir açıklamaydı. Bir otelde toplantı yaptı Özgür Özel ve ekibi. Ve bu toplantıdan çıkarken bu açıklamaları yaptı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da ekibiyle toplantıdaydı. Oradan çıktıktan sonra CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan gelen açıklamalar var. Hepsine şöyle bir bakarız. Yani dünden bu yana gelişmelerin peşi sıra geldiği bir dönemdeyiz. Kaç milletvekili kiminle hareket edecek gibi çok fazla soru var. Mesela Müslüm Sarı diyor ki böyle siyasi parti ilanı olmaz. Biraz da detaylandırmış açıklamasını, neden böyle dediğini. Hepsine bakacağız. Konuklarımıza bir hoş geldiniz diyelim. Sonra da başlayalım. Can Özçelik, Not1.com yazarı, hoş geldin. Hoş Can. Çok teşekkürler. Yayınlar. Gökhan Taşkın, gazeteci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Diriliş Postası yazarı Doğan Çağlar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler katıldığınız için. Ve şöyle bir Ankara'ya uzanıp hoş geldiniz diyelim. Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci, Ankara stüdyoda hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Konuklara, izleyenlere saygılar efendim.
0: Teşekkürler. Avukat Bülent Yücetürk de bu akşam bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım. Bugün ikinci defa konuğunuz oluyorum. Stüdyoda selamlar. Evet. İnşallah evet. Tekrara düşmem yani.
0: Yok yok, düşmezsiniz. Uzadıkça konular, zaten açıklamalar da geliyor. Açarız onları, konuşuruz. Çok sağ olun. İkinci kez bizimlesiniz bugün. Birazdan doçent doktor Turgay Yerlikaya da aramızda olacak. Ona da hoş geldiniz deriz. Herhalde uçağı küçük bir rötar yapmış. Şimdi hepsinden önce çok kısa bir reklama gidelim. O reklamdan dönelim.

0: Şimdi kısa bir reklam vardı, aradan çıkardık. Başlayalım konuşmaya, gelen sıcak açıklamaları da. Önce bir Habertürk editörü Mahir Kılıç'a gidelim. CHP Genel Merkezi'nde Mahir. Bugün hem Özgür Özel tarafının hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafının nabzını tuttu. İki tarafta toplantı halindeydi. Sen de iyi bilirsin iki tarafın kulislerini. Bize anlatır mısın Mahir ne konuşmuşlar?
1: Sena Alkan, Özgür Özel tarafında bir heyecan, bir hazırlık, yeni parti telaşı var. Genel merkez cephesinde ise soğukkanlı bir bekleyiş var dersek herhalde yanılmış olmayız. Özgür Özel tarafından başlayalım dilerseniz. Öncelikle yarın bir kapalı grup toplantısı yapacak Özgür Özel. Kendisini destekleyen milletvekilleriyle birlikte ve yarın o kapalı grup toplantısında milletvekilleri için toplu istifa kararı alınmasını bekliyoruz. Bugün kurulu

0: Yürütücüler Kurulu'nda yer alacak isimler yani milletvekilleri imzaları atmaya başladı. Akşam saatlerinde, akşamüstü imzalar toplanmaya başlandı ve yarın da kapalı gruptan sonra toplu bir şekilde istifa edileceği belirtiliyor. Ancak Özgür Özel'in yarın istifa etmeyip birkaç gün daha bekleyeceği yönünde ulaşan bazı bilgiler söz konusu. Kuruluş dilekçesi için ise bizim edindiğimiz en son bilgi Cuma yetişmezse pazartesi verileceği şeklindeydi. Başvuru yapıldıktan sonra da logoya ve renklere ilişkin kesin bir şekilde isme ilişkin açıklama yapılacak ki şunu da belirtelim. Artık son anda bir değişiklik olmaması, bir mucize olmaması halinde yeni parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. O tarafta öyle bir telaş var. Genel merkezde ise biraz daha serin kanlı, soğuk kanlı bir bekleyiş var diyebiliriz. Dün akşama gitmek gerekirse çok kısa. Dün Özgür Özel'in açıklamasından aslında saat 13.30'daydı grup toplantısı. Bir saatten biraz fazla bir zaman diliminde konuştu. Özgür Özel konuşmasını yaptıktan 45 dakika, 50 dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu meclise geldi. Ve orada Numan Kurtulmuş'la görüştü. Uzaktan kendisine sorularımızı yönelttik ancak yanıtlamadı ve görüşmesini gerçekleştirdi. Daha sonra burada genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri kendi işlerinde bir toplantı yaptılar. Ardından da Kılıçdaroğlu'nun olduğu 12. kata çıkıldı ve orada Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Tamamen basına kapalıydı ancak nasıl bir görüşme oldu? Kemal Bey'in bir yorumu oldu mu, değerlendirmesi oldu mu diye kaynaklarımıza görüşümüze birkaç cümle alma imkanı bulduk. Genel merkezin yaklaşımını aktarmak için söylüyorum bunu. Son derece soğukkanlı bir şekilde karşıladığını ifade ettiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve konuşmasında bundan sonra hedefimiz iktidardır, muhalefete muhalefet etmeyeceğiz ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılan isimlere milletvekili, eski il başkanı, partili kim olursa olsun ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı tırnak içinde ifade ediyorum, şerefsiz gibi ağır ithamlar altında bırakmayacağız dedi. Biz programımızı anlatacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu o kapalı grup toplantısında. Dün Özgür Özel öğlen saatlerinde konuşurken konuşmasının bir yerinde 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın ifadesini kullanmıştı. Bu sözler genel merkezi öfkelendirmiş durumda diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kapalı milletvekili toplantısında böyle bir ifadesi oldu. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ağır ithamlar altında bırakmayacağız diyor ve ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz eleştirinin yapılmayacağını, muhalefete muhalefet edilmeyeceğini aktardı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bugüne gelindi. Dilerseniz MK toplantısıyla devam edelim. Hiç şüphesiz bu tartışma olan kurultay takvimi, dünkü Numan Kurtulmuş görüşmesi, tüm bu başlıklar bugünkü toplantıda da ele alındı ve saatler 17'yi gösterdiğinde Müslüm Sarı burada genel merkeze kameraların karşısına geçip bir açıklama yaptı. Ses tonu biraz yüksekti, biraz öfkeliydi Müslüm Sarı. Bölücülükle suçladı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerini ve Atatürk'ün partisini bölmeye çalışmaları ifadesini kullandı. Fikri olarak, ideolojik olarak hiçbir şekilde ayrılmadıklarını belirtti Müslüm Sarı ki Özgür Özel'in dünkü konuşmasında da bu vardı. Altı oka sahip çıktıklarını belirtti, Atatürk'ün ilkelerini vurguladı. CHP'nin geçmiş mirasına sahip çıktıklarını kaydetti. Siyasetten gömleğimizi değiştirmiyoruz dedi Özgür Özel. Belki de en net ifadesi buydu. Müslüm Sarı da hem toplantıda hem de sohbetlerde bunu hatırlattı. Madem hiçbir yerde ayrışmıyoruz o zaman sadece koltuk için gidiyorsunuz dedi. Ve bugün kürsüde de bu arkadaşlar koltukçu ifadesini kullandı. Sayı çok merak ediyor. Kaç milletvekili gidecek, kaçı kalacak? Farklı söylentiler, farklı iddialar, kulisler var. Özgür Özel'e yakın kaynaklarla görüşümüzde 83 yanlış hatırlamıyorsam milletvekili dünkü grup toplantısına katılmıştı. Bu isimlerin tamamının yeni partiye katılacağını hatta 7-8 ismin daha geleceğini ifade ettiler. Yani 90 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Ancak genel merkez tarafıyla görüşümüzde tersi rakamlar söyleniyor bize. Özellikle dün gruba katılan milletvekillerin listesi burada bazı MYK üyelerinin de masasındaydı. Bu isimleri sorduğumda kendilerine en az 20 milletvekilinin yeni partiye geçmesinin kendileri için çok çok sürpriz olacağını ifade ettiler. Yine yayınımıza çıkmadan kısa süre önce de bazı isimlerle konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle konuştuk. Dünkü grup toplantısında gördükleri bazı isimlerin kendileri için çok sürpriz olduğunu ifade ettiler ve o isimlerin geçmesini beklemediklerini belirttiler. Burada şunu da vurgulayalım. Özgür Özel cephesinde birçok milletvekiliyle birebir görüşmeler, konuşmalar gerçekleştirildi. Yeni parti sürecine ilişkin temaslar yoğun bir şekilde gerçekleştirildi. Onu biliyoruz. Ancak genel merkez tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek bir milletvekilini dahi aramadığı, arayıp da gitme kal dediği demediği aktarıldı. Dolayısıyla hiç kimseye bunu sorduk, sebebini sorduk öncelikle. Kemal Kılıçdaroğlu burada genel merkezde tekrar makamına oturduktan sonra iki canlı yayına katıldığını hatırlattılar. Özellikle son yayında milletvekillerine aslında gitmeyin, ayrılmayın, bölmeyin parti çağrısında bulunduğunu belirtti kaynaklar ve bu çağrıdan sonra artık yeniden bir milletvekilini arayıp gitme kal demenin yerinde olmayacağını belirtiler ve söz konusu milletvekiline de gitme kal demenin sana koltuk vaat edeceğim, garanti bir seçilecek yer vaat edeceğim cümlesiyle aynı anlama geleceğini belirtiler. Ve dolayısıyla da hiçbir milletvekilin aranmadığı kaydedildi Sena
1: Hiçbir Hakan. Milletvekili aranmadıysa, konuşulmadıysa bu geçişlerin olup olmayacağına ilişkin kanaat nereden oluştu? Bu bir. İkincisi, yani bir taraf diyor ki 90 ve belki üstü. Diğer taraf diyor ki 20 vekil geçse çok şaşırırız, bize sürpriz olur. Yani bu öyle bir şey ki spektrumun iki ucu. Hani
2: 80, yani 83'ün şöyle, içindeki 20'den bahsediyorlar. Yani o 83 milletvekilinin içindeki evet. O 20 kişiyi çok şaşırdık.
1: O 20
2: kişi.
1: Peki evet. Tamam. O zaman diğer yani taraf kaç? Kişi. 60 kişi geçebilir gibi bir görüş mü var o zaman Kemal Kılıçdaroğlu tarafında? Yani 90 üstü beklemiyorlar evet. Da kaç bekliyorlar?
0: 50, 55, 60 telaffuzları rakamları telaffuz ediliyor zaman zaman. Şöyle 20 kişinin sürpriz olmasına dayanak şu aslında. Çünkü milletvekilleri uzun süredir yan yana aynı partide siyaset yapıyorlar. Sadece kamplaşmalar çerçevesinde karşılıklı bir düello söz konusu. Yıllardır tanışan insanlar gün içinde görüşüyorlar, konuşuyorlar. Akrabalık ilişkileri var. Birlikte yemek yiyip sohbet ediyorlar birçoğu. Dolayısıyla aslında kimin geçip kimin geçmeyeceği kendi işlerinde az çok belli. O yüzden 20 ismin en azından sürpriz olduğunu ifade ettiler. Ya da tabii ki orada konuklarımız çok değerlidir ya da meslek büyüklerim daha iyi bilir ama ancak siyaset bu son ana kadar hiç kimse kimseye kefil olamıyor. Şunu hatırlayalım, sürecin en başında mutlak butlan karar çıktıktan sonra 111 milletvekili imza atmıştı. Hem butlan kararına tepki göstermiş, kabul etmediklerini ifade etmiş hem de bir an önce genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi yönünde çağrı yapmışlardı. Ancak bu rakamın zamanla düştüğü ifade edildi. Özellikle 9 milletvekiline yönelik tedbirli ihraç kararından sonra genel merkezin verdiği Özgür Özel cephesinde bu ihraçlara tepki için bir bildiri hazırlandı. Ancak bu bildiri imza atan milletvekili sayısının 100'ün altında kaldığı için bu bildirinin yayınlanmasından vazgeçildiğine dönük bilgiler de var bize. Ya da yine burada genel merkezde grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısı. Yanlış hatırlamıyorsam 95 milletvekilinin imzasıyla genel grup başkanı seçilmişti Özgür Özel. Ancak bugün o rakamın da altında olduğu belirtiliyor. Yine genel merkez kaynakları milletvekilleri üzerinde bir yoğun baskı olduğu düşüncesinde dile getiriyorlar. Özellikle sokaktan, yakınlarından böyle bir algı oluşturuldu ve bir baskı yapıldığı yönünde bazı analizler var, yorumlar var. Ancak akşamüstü burada bir görüştüğüm isim dikkat çeken bir cümle kullandı. Aslında bir anda milletvekili, kaç milletvekili geçecek tartışmasını başka bir noktaya çevirdi, evirdi diyebiliriz. Belediye başkanlarından örnek verdi. Yani milletvekillerine baskı var da belediye başkanlarına baskı yok mu dedi. Onlar daha fazla halkın içinde, daha çok sokağın içinde. Bugün orada yer alan son grup toplantısına katılan milletvekillerin belki de tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listelere koyduğu milletvekili yaptığı isimlerdi. Ancak bugün karşı taraftalar. Belediye başkanları ise doğrudan sokakta, çarşıda, pazarda daha çok halkla muhatap oluyorlar. Onlara baskı daha fazla olması lazım eğer varsa bir baskı. Dolayısıyla bazı büyükşehir belediye başkanlarından da örnek verildi. Halihazırda yeni partiye katılacağını beyan etmeyen ya da geçme niyeti olmayan belediye başkanının isimleri de verildi. İl ve büyükşehir belediye başkanları. O isimlere baskı var da, pardon milletvekillerine baskı var da belediye başkanlarına yok mu diyerek aslında milletvekillerin bazılarının kendine gerekçe yaptı. Ya üzerimize çok baskı var. Geçiyoruz, bu yüzden geçiyoruz diyen milletvekillerine de off the record sohbetlerde böyle bir sitem yöneltildi.
1: Mahir sen kal bizle ama şimdi ben konuklarıma da döneceğim. Dönmeden önce çok kısa bir yanıt alabilir miyim? Yarın toplu istifa kararı alınacak dedin. Biz yarın kaç vekil Özgür Özel'le hareket edecekse hepsinin gidip istifasını verdiğini mi göreceğiz?
0: Evet. soru bana galiba.
1: Evet evet. Yani bunun böyle kısa bir yanıtını alayım sonra konuklarıma döneceğim.
0: Evet bu yönde bir karar alınmasını bekliyoruz. Dün aslında ilk milletvekili istifa etti. Murat Bakan İzmir milletvekili istifa etti. O istifasında da

0: Meclis grubundan aslında küçük de olsa bir tepki geldi. Neden grubu beklemedi ve kendi başına bir an önce istifa ettiği yönünde bir küçük eleştiri geldi. Koordineli bir şekilde, toplu bir şekilde hareket edileceği yönünde grup başkan vekillerinden Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerine bir tabiri caizse bir uyarı, bir telkin gitti. Dolayısıyla o günün de yarın olduğu belirtiliyor. Bugün kurucular kurulunda yer alacak isimler, yani milletvekilleri imzaları atmaya başladılar. Dolayısıyla yarın bu imzaların tamamlanması ve milletvekillerinin de toplu bir şekilde istifa kararı almasını bekliyoruz. Kapalı grup toplantısında ancak bir kez daha altını çizeyim. Sayın Özgür Özel'in ise yarın değil birkaç gün sonrasında istifa edeceği belirtiliyor.
1: Yarın değil birkaç gün sonra Özgür Özel istifa edecek gibi evet, bir beklenti.
0: En son muhtemelen.
1: En son Özgür Özel. Çok teşekkür ediyorum Mahir Kılıç Habertürk editörü. CHP'de ki yani hem Özgür Özel tarafına hem Kılıçdaroğlu tarafına yakın ve o iki tarafı da bilen, kaynaklarıyla konuşan bir isim. Habertürk editörü Mahir Kılıç iki taraftan da aldığı bilgileri bizimle paylaştı. Ali Haydar Fırat, bir böyle istifa dalgasına genel merkez nasıl hazırlanıyor? Bugünkü toplantıda bunları konuştunuz mu? Mesela az önce kapatırken Mahir dedi ki en son Özgür Özel'in istifası gelecek. Ama bir yandan Özgür Özel'in ihraç edileceğinin konuşulduğu bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o toplantıda gibi haberler de çıktı. İstifa mı, ihraç mı bekliyorsunuz? Bu toplantıda ne konuşuldu? Sizinle başlayalım. Bülent Yücetürk'le devam edelim. Buyurun.
2: Çok teşekkür ediyorum. Herkese bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Şöyle bir stratejinin benimsendiği görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de toplu bir istifa yerine parça parça istifa edip mümkün mertebe gündemi bu istifalarla hem meşgul etmek hem de partinin tırnak içinde dağıldığını, parçalandığını göstermek gibi bir çaba içerisinde olduğunu gösteriyoruz Özgür Bey, Ekrem Bey ve arkadaşlarının. Dolayısıyla bunun nasıl bir fayda üreteceği elbette ki kamuoyunun vicdanında ve bilincinde yer edinecektir. Ama asıl mesele tabii ne niyetle bunların yapıldığı, ne amaçla yapıldığı. Türkiye'de ilk defa bir siyasi parti kurulmuyor ama Türkiye'de ilk defa bir siyasi parti başka bir siyasi partinin kürsüsünde ona meydan okuyarak kuruluyor. Ya da o siyasi partinin imkan ve olanaklarından yararlanarak kuruluyor. Dolayısıyla bir siyasi ahlakın ya da bir siyasi etiğin yok sayıldığı bir süreci iz düşümünü görüyoruz. Siyasi parti kurabilirsiniz ama bir siyasi partiden önce bir siyasi ahlakın olmazsa olmazı hem seçildiğiniz partinin hukukuna, seçmenine saygıdır. Hem de yeni kuracağınız, kurmakta olduğunuz, ifade ettiğiniz partinin o isteyeceğiniz vatandaşların, onların hukukuna ve sadakatine olan bir biçimde bağlılığınızdır. Şimdi bunların ikisini sağlamadan yeni bir parti kurulma meselesi aslında biz konuştuğumuz mesele bir partinin kurulmasından ziyade bir partinin parçalanma sürecidir. Bugün biz konuştuğumuz Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel hattında konuştuğumuz süreç yeni bir parti meselesi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanma meselesidir. Bu sürece nasıl geldiğimizi az çok biliyoruz. Yani sorunuza bağlı kalarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi buna nasıl hazırlanıyor? Cumhuriyet Halk Partisi buna hazır. Dolayısıyla başka bir hazırlık yapmasına gerek yok. Nasıl hazır olduğunu da size anlatırım. Şimdi bir partinin kamu kaynaklarıyla, belediye imkanlarıyla bir biçimle ele geçirilmesi, dönüştürülmesi, oradan başka bir parti kimliğine yönelmesi ama bunun da bir biçimiyle başarılanmaması sonrasında yeni bir yol bulunmuş görünüyor. Ama bu yolda bugüne kadar örneklerini az gördüğümüz, örneklerine daha doğrusu hiç görmediğimiz bir şekilde yapılıyor. O da nedir? O da şudur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizim siyasal parti tarihimizde hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1945'te 46'da Milli Kalkınma Partisi, Nuri Demir Ağa'nın partisiyle başlayan, 46'da Demokrat Parti ile devam eden, 2023'te Memleket Partisi'ne kadar uzanan süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde 12'ye yakın parti ayrıldı. İsimler başka partiler kuruldular. Ama hiçbir parti bugüne kadar CHP'den ayrılırken o partinin il başkanlıklarının koltuklarını, bilgisayarlarını özür dileyerek bu ifadeyi kullanıyorum bütün izleyenlerden çalarak götürmedi. Ya da nasıl? Gayri ahlaki bir takım tavırlar içerisinde olarak bu süreçleri götürmedi. Yani il başkanlıklarının demir başlarını,
1: il başkanlıklarından ayrılırken oradaki demirbaşların çalındığını mı söylüyorsunuz?
2: Tabii çok net bir biçimde bunun görüntüleri de vardır. Arkadaşlar girerlerse ulaşabilirler görüntülere. Dolayısıyla yani bütün elbette ki her siyasal tercih saygıyı hak eder. Ama o siyasal tercihin o saygıyı hak etmesi için kendisinin yerine getirmesi gereken bir takım temel ahlaki ilkeler vardır. O ilkelerin hiçe sayıldığı bir dönemin içindeyiz. Biraz önce Denizli İl Başkanımızın atmış olduğu bir mesaj var. İnanılmaz bir süreç yaşıyoruz. Yani il binasının neredeyse yani her türlü olumsuzluğa, o binanın binaya saldırarak bir siyasi partinin kurulduğunu ilk defa görüyoruz. Belediye başkanı o taşınma işlemini engel oluyor. Bunun çokça örneğini verebiliriz. Nihayetinde bu iller düzeyinde, il başkanlıkları düzeyinde, ilçe başkanlıkları düzeyinde olan şeyler. Yani bu işte biraz evet yani o görüntüler arkadaşlar ulaşmışlar.
1: Görüntüler bunlar mı?
2: Şimdi bu
1: arkadaşlar bu görüntüler o görüntüler.
2: Aynen. Şimdi yani bu bizim tarihimizde Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ülkenin kurucu partisinin, Türkiye Cumhuriyeti kuran partinin, devrimin partisinin Türkiye'de siyasal kültürü, siyasal ahlakı inşa etmiş partinin bu il başkanımız gözünü kapatarak bunu yapmışlar. Hiçbir zaman, hiçbir koşul ve hiçbir süreçte yine bu ifadeyi kullandığım için özür diliyorum. Bu kadar rezilce bir tutuma tanıklık edilmemiştir. Şimdi Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak grup kürsüsünde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen oylarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne meydan okumuştur. Dün onu gördük ve Sayın Genel Başkan'a, Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğu hakaretler, elbette ki biraz önce sevgili Mahir bunu söyledi, Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermeyecektir, vermemesi gerekiyor, doğru değildir. Sonuçta insanların, toplumların, siyasal hareketlerin niteliğini ayrılırken, hani sevgilinizden ayrılırken onun ne kadar ahlaklı olup olmadığını görürsünüz. Komşunuzdan ayrılırken ya da ev kiracısanız o evden ayrılırken ev sahibinin ya da kiracının ne kadar ahlaklı olup olmadığını görürsünüz. Siyasal partilerde demek ki bu süreç böyle görüyor. O yüzden bu başta konuşurken şu ifadeyi kullanmıştım. Siyasal parti kurabilirsiniz ama her şeyden önce bir siyasal ahlak gerekli. O siyasal ahlakın olmadığı bir yerde siz topluma neyi vaat edeceksiniz? O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu ikinci kez CHP Genel Başkanlığı'na geldiğinde net bir biçimde bir arınma meselesinden bahsetti. Başka bir partinin malı mülküyle, başka bir partinin efendim bir takım imkanlarıyla nasıl yeni bir parti kurulacak? O yüzden yeni parti kurulma süreci değildir bu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanma sürecidir. Evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldürme sürecidir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü ve imkanlarını kullanarak millete verilmiş olan sözün, halka verilmiş olan sözün çiğnenerek net bir biçimde mevcut iktidarın sürekliliğini tahkim etmek ya da ona imkan sunmak üzere kurulmuş bir aslında bir oyunun bir başka versiyonu izliyoruz.
1: Madem öyle, yani çok özür dilerim, affedin. Madem öyle, yani mesela Özgür Özel'i bilmiyorum ihraç etseydi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu görüntü ortaya çıkmazdı. İhracı konuşulduğu söyleniyordu. Özgür Özel de neticede mecliste orada bir ekip kurdu ve çıktı oradan açıkladı. Ve hatta ayrılırken de verdiği mesajlar şu: binadan ayrılıyoruz ama mirası yanımıza alıyoruz. Altı ok temel değerimiz. Atatürk'le sorunu olmayan, misak-ı milli ile sorunu olmayan, Cumhuriyet'in temel değerleriyle sorunu olmayan kimseyle sorunumuz yok. Aslında yani CHP'den ayrılmıyoruz mesajı veriyor bir yandan. Sadece binadan ayrılıyoruz diyor. Onlar da yani, o tarafta öyle görüyor konuyu.
2: O konuyu öyle görmüyorlar. O konuyu öyle görmediklerini zaman içinde anlayacağız. Özgür Bey acaba yani mutlaka parti tarihini okumuştur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani en son Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yapmış olduğu konuşmada şöyle bir ifade kullandı. Partinin ablemi logosu değişir gibi bir şey söyledi. Keşke 1927'de bizim ikinci olağan kurultayımızda Atatürk'ün yapmış olduğu o büyük nutuk konuşmasını dinleseydi ya da 1931'deki kurultay sürecini iyi okusaydı ya da 1933 yılında İsmail Hakkı Tonguç'un burada kendisini sevgi ve rahmetle analım Cumhuriyet Halk Partisi logosunu nasıl hazırladığını, nasıl büyük bir şefle, büyük bir devrimci ruhla bu süreci hazırladığını

0: görseydi, bilseydi. Şunu söyleyeyim çok net bir biçimde. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer, gerçekten Cumhuriyet Halk Partililer partilerini ne bu kadar kolay bırakırlar ne de partilerini bu halde bırakırlar. Yani bu halde dediğim biraz önce il başkanlarını, il başkanlıklarındaki gösteriler aynı şekilde, genel merkezdeki görüntüler de buna bir biçimde örnek gösterilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu herhalde bunu biliyordur. 6 ilkeden oluşuyor. 6 ok gösterir. 1931'de 4 ilke, 1933'te diğer ilkeler eklenir. 35'te anayasamıza girer. Dolayısıyla 6 ok bu ülkenin kurucu değerlerini ifade eder. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu değil, Türkiye'nin temel dinamiklerini, temel siyasal anlayışını, Türkiye Cumhuriyeti devriminin bütün sac ayaklarını ifade eder. O yüzden Özgür Bey için logo kolay değiştirilebilir ama gerçek bir Cumhuriyet Halk Partisi için o logo kolay değiştirilmez. O amblem kolay değiştirilmez.
1: Peki.
0: O amblem İsmail Hakkı Tonguç'un ve elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir armağanıdır. Son sözüm bir kez daha tekrarlayayım. Bir yeni partinin kurulma sürecini yaşamıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset dışına bırakma sürecinin son perdesini izliyoruz. İlk perdesi kamu kaynaklarıyla partinin ele geçirilme süreciydi. Son perdesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüp parçalama. İlk aşamada nasıl başarılı olamadıysa arkadaşlar, ikinci aşamada da, bu son aşama, son perdede de mutlaka başarısız olacaklardır.
1: Bir cümleyle söyleyin çünkü sorum havada kaldı. Özgür Özel'in ihracı bugün konuşuldu mu?
0: Hayır, söz konusu bile olamaz. Gerek yok buna.
1: Pekala. Bülent Ücretürk, bütün bu duyuruların grup kürsüsünden, CHP'nin grup kürsüsünden yapılmış olması, buna Müslüm Sarı da, az önce Ali Haydar Fırat'ın eleştirilerini de duydunuz. Müslüm Sarı da dedi ki, yani bu şöyle söylüyor, bunlar koltukçu, asla CHP'nin kurucu parti olma özelliğini bünyenizde taşıyamayacaksınız. Onları bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Israr ediyorlarsa AK Parti işbirlikçisi, bölücü, koltukçu olduklarını ilan etmek istiyoruz diyor. Neden oradan yapıldı bu duyuru?
2: Yani oradan, çünkü hala Cumhuriyet Halk Partisi içerisindelerdi. Grup başkan vekiliydi. Her şey yasaya uygundu. Çıkıp o kürsüden o konuşmayı yaptı. Tabii siyasi etik tartışması var. Etik tartışması yapacaksak Cumhuriyet Halk Partisi iki defa polis tarafından basılmıştır. Bir, 12 Eylülcüler darbe yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne polisle girmişlerdir. Bir de mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu ve arkadaşları polis biber gazı, plastik mermi, tazikli suyla girmişlerdir. Etikse onları tartışmak lazım. O ilçe başkanlıklarındaki gençlerin öfkesi üzerinden etik tartışmasının çok bir anlamı yok. Etik tartışacaksak o genel merkeze nasıl girildiğini bütün Türkiye gördü. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü üyeleri, seçmeni gördü. Herkes kan ağlayarak o görüntüleri izledi. Onlar tarihe kazındı. O bir kara lekedir. Etik bir partiye mahkeme kararıyla atanmaktır. Atanarak gelip orada kayyum gibi gelip partiyi sanki seçilmiş gibi yönetmektir. Siyasi partiler anayasamıza göre demokratik usullerle hareket eden ve demokratik usullerle yönetimleri belirlenen kuruluşlardır. Şimdi atanmış olan bir kayyum heyeti, butlan ekibi orada bir mahkeme kararıyla duruyor. Ne üyenin ne delegenin iradesiyle orada oturmuyorlar. Bir mahkeme kararıyla oturuyorlar. Ve etik tartışması yapılacaksa buradan yapılması lazım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme hareketi değil. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu arkadaşlar ayrılmak zorunda kaldı? O sürece bakmak lazım. Mahkeme kararıyla hukuksuz bir şekilde oraya gelip oturanlar 51 tane il başkanını görevden almışlar. Ben dahil birçok kişiyi disipline sevk etmişler tedbirli olarak. Ondan sonra partiyi yani bölme diyorsanız, bölme zaten budur. Yani 51 tane il başkanını görevden alıyorsanız, birçok kişiyi disipline sevk ediyorsanız bölme hareketi budur. Başka bir seçenek bırakılmamıştır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme değildir. Yeni demokratik bir siyasetin yeniden inşa hareketidir. Bunun grupta yapılması yapılmamasının çok fazla bir anlamı yoktur. Bunlar çok gerekli ya da işin özünü açıklayan tartışmalar değildir. neden buraya kadar gelindi, neden bu oldu? Buraya bakmak lazım. Burada olmasının temel sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bir mahkeme kararına dayanarak işgal eden ekibin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptıkları sonucu doğurmuştur. Ve bu sonucunda da bir yol ayrımı artık kaçınılmaz, zorunlu hale geldiği için de bugün o yol ayrımını yaşıyoruz. Bundan sonra öncesinde olan biteni çok tartışmanın anlamı yok. Yani Cumhuriyet Halk Partili, gerçek Cumhuriyet Halk Partili elimizde öyle bir barometre, bir ölçer cihaz yok. Gerçek Cumhuriyet Halk Partili Atatürk'ün değerlerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizdiği hedefi kendine ilke olarak edinen kişilerdir. Onların kim olduğu, kimi temsil ettiği sokağa çıktığın zaman seçmen zaten kimin olduğunu söylüyor, gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Bugün bırakılıp gidilen Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu o değerlere sahip Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bugünkü butlan Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye koltuk değneği olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanlığına destek olmayı kendisine rehber edinmiş, amaç edinmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ayrılan yer Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Orası asla zaten terk edilemez, o bırakılamaz. Ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi değerleri değildir. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyasi hareketler çıkmıştır, partiler kurulmuştur. Evet, bunların birçoğu başarıya ulaşamamıştır. Ama bugün ayrılılık gerekçesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu gerekçelerle yapılan bir ayrılık değil. Ayrılan yer Cumhuriyet Halk Partisi değil. Çünkü orası artık Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarif edilemez. Orası artık iktidarla işbirliği yapanların işgal ettiği bir kurum. Ayrılan yer burasıdır. O yüzden bu tartışmalar çok anlamlı değil. Yeni bir siyasi hareket başlıyor. Bu hareket Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünü tarif eden, Atatürk devrimleriyle, ilkeleriyle, onun çizdiği hedefle ayrışan bir ideolojik ayrılık değil. Elbette ki butlancılarla ideolojik ayrılıklarımız çok fazla. Bunları konuşabiliriz ama Atatürk'ün CHP'siyle elbette bir ideolojik ayrılıktan dolayı bu ayrılma yaşanmıyor. O değerlerle yeni parti kuruluyor. Yeni kurulacak parti sol, sosyal demokrat, Atatürkçü, cumhuriyetçi, misak-ı milli sınırlarını kendine rehber edilen yeni bir parti olacaktır. Bu ilkeleri taşıyan, Türkiye'de layık bilimsel eğitime sahip çıkan, İşte kuvvetler ayrılığını savunan, demokratik hukuk devletini savunan bir yeni parti olacaktır. Evet. O yüzden geride bırakılan partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünü birbirine karıştırmamak lazım.
1: Teşekkürler. Yani şöyle bir taraf mesela butlancı diye.
0: Birkaç şey söyleyebilir miyim Sena Hanım?
1: Ya çok hızlı alayım Ali Haydar Bey, çünkü sonra burada konuklarıma da döneceğim, bir süredir bekliyorlar ya. Buyurun.
0: Tabii tabii, yani bu süreç Türkiye açısından çok önemli bir süreç. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi açısından da büyük bir kırılmanın olduğu bir süreç. Dolayısıyla bu süreci bir biçimde çok iyi anlatmak, çok iyi analiz etmek gerekiyor. Hemen şöyle söyleyeyim, yani evet 12 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis girmiştir. Sonrasında da mutlak butlan kararı sonrasında girmiştir. Ama şunu da unutmamak lazım, Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa devletin polisine karşı barikat kurulmuştur ve dışarıdan getirilen mahkeme kararı yok sayılmıştır. Hukukun yanlış pratikleri olabilir, buna karşı çıkabilirsiniz ama bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşınıza alamazsınız. 51 il başkanının ihraç edilme meselesi tamamen o il başkanlarının Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullandığı ifadelerdir. Ayrıca il ve ilçe başkanlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın himayesinde olduğu bir partinin parti olmayacağına bilinmesi gerekiyor. İl başkanları ne tür ticari ilişkileri olduğunu, o il başkanları, bir biçimde azledilen il başkanları çok daha iyi bilmektedir. Kayyum ve butlan arasında hukuksal açıdan mutlaka bir fark vardır ama şunu da unutmamak lazım. Kayyum başvurusunu Sayın Özgür Özel ve ekibi yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmalarını istemişlerdir. Bunun da bir kez daha altını çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten sarayın bir tür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, bu tartışmalar sıklıkla yapılıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Seçilir seçilmez hemen Cumhurbaşkanlığı külliyesine giden Sayın Özgür Özel'di. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte ekose ceketleri giyenler de onlardı. Bülent Arınç'la birlikte parti sorunlarını konuşan onlardı. Dolayısıyla Bülent Arınç'ın himayesinde nasıl bir cumhuriyetçi ve altı okçu bir parti kurulabilir? O elbette ki bizi izleyenlerin tamamen vicdanına kalmış bir şeydir. Ama şunu söyleyeyim,
1: çok özür dilerim,
0: Sayın Özgür
1: anlamadım.
0: Özel'in
1: bu partinin dün Bülent Arınç

0: sayesinde kurulduğunu mu söylediniz? Ben mi yanlış anladım?
1: Onun akıl hocalığı eksik olmayacaktır. Ama şunu söyleyelim, yani Özgür Bey ile arasındaki hukuka binaen bunu söylüyoruz. Kendisinin Bülent Arınç'tan ne tür yardım ve destek istediği de hala meçhuldür. Ama çıkışta arkadaşlar partimizin sorunlarını konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlar hiçbir zaman bir partinin genel başkan yardımcılarıyla kendi sorunlarını konuşmazlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültüründen ya da siyasal anlayışından nasiplenmediği anlamına gelir. Acı vericidir, üzüntü vericidir.

0: konuşma yaparken herhangi bir ideolojik çerçeve çizmedi. Neden çizmedi? Çok açık olarak şunu söyleyeyim. Çünkü Özgür Bey o partinin genel başkanı değildir. Özgür Bey, Sayın İmamoğlu'nun vesayeti altında o partiyi nasıl CHP yönetmeye kalktıysa, aynı şekilde o vesayet altında o partiyi bir biçimde yönetecektir. Ama o parti asla bir sosyal demokrat parti olmayacaktır. O parti asla bir sol parti olmayacaktır. O parti asla bir devrimci parti olmayacaktır. Ne de bu kültüre, ne de bu, dolayısıyla Türkiye belki bir yeni merkez sağ parti kazanabilir. Ama asla bir sol ve sosyal demokrat parti kazanmayacaktır. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun hayatının hiçbir döneminde uzaktan yakından solla ilişkisi olmamıştır. Ki babası da zaten Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda bizim hayatımız solla mücadeleyle geçmiştir ibaresini kullanmıştır. Hayatları solla mücadeleyle geçen insanların solcu olmasını beklemek herhalde akrepten bal yapmasını beklemek gibi bir şeye denk gelir. Bu da insan aklını ve vicdanını kabul etmeyeceği bir şeydir diye deyip teşekkür ederim zamanlarını aldığım için arkadaşlar.
1: Estağfurullah. Şimdi bugün öğle bülteninde gün ortasında Bülent Yücetürk'le beraberdik. Dedim ki bu partinin ideolojisi ne olacak? Sol ve sosyal demokrat olacak dedi. Öyle olması gerekiyor dedi. Şimdi siz diyorsunuz ki asla sosyal demokrat olmaz, asla sol olmaz. Hakikaten ya ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için iki tarafın da görüşünü görme fırsatı oluyor ama ne kadar ayrıştığını da tarafların görüyoruz bir parça.
2: Can. Evet. Yani her şeyi söyledi iki tarafta. Yani biz dışarıdan bir gazeteci. Ben de uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip eden bir gazeteciyim. Hem Ankara'da siyasette takip ettim uzun yıllar. Geçen programda da, senin programında da ben bir liste üzerinden yorum yaparken demiştim ki 80'in üzerinde bir milletvekili bekliyorum ayrılmasını. Tabii bu siyaset, Mahir'in dediği gibi çok doğru. Yarın ne olacağı belli olmaz. Ama benim beklentim 80 ve üzeri demiştim. Hatta bir WhatsApp grubu var, 106 milletvekili var. Genel yani Özgür Bey'in de beklentisi 90 civarı demiştim. Bir tartışma çıkmıştı ve evet. 40 bile olmaz ifadeleri kullanılmıştı. Şimdi
1: sen hala 80 bekliyorsun artık.
2: Yani benim beklememe gerek yok zaten grup toplantısına yani son veda.
1: Hayır, halen daha mesela genel merkez 83, kanadı çünkü
2: 83 milletvekili katılmış. 83 milletvekili katılmış. Hatta şöyle söylüyorlar. Bu tabii bu espri olarak söyleniyor. Sorduğumuzda iddiaya bile girebilirsiniz. Yani biz o kadar eminiz. Ya, anladığımız kadarıyla kurucular kurulunun imzaları toplanmış, alınmış.
3: Ali Bülent dışarıda olsaydı kesin var. Bahis oynardı bunu.
2: Evet evet. Tam üstüne geldi. Yani buna iddiaya bile girebilirsiniz biz eminiz. Yani diyorlar ki yani, bu kurucular kurulunun imzaları alınmış bence, toplanmış. Yani orada kaç milletvekili olduğu artık net. Yani o 83 ile 90 arasında bir sayı.
1: Bu kadar çok onu telaffuz ediliyorsa muhtemelen diyorsun.
2: Evet.
1: Burada
2: çünkü
1: böyle
2: zaten oraya da giden 83 milletvekili var.
1: Yarın mı istifa edecekler? Hepsi toplu şekilde gidip
2: istifa edecekler. Şimdi bence genel merkez Kemal Bey bu kadar yüksek bir katılım beklemiyordu. Ve tepkilerin nedeni de grup toplantısının neden işte yeni partinin açıklanması işte Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yapıldığı üzerine olmuyor. Bu kadar ağır bir ayrılık beklemiyorlardı. O da şu yüzden milletvekilleri şöyle davranıyordu ki büyük bir ihtimal Ali Aydar da görüyordur partide muhakkak genel merkeze geliyordur milletvekilleri, sohbetler oluyordur. Sonuçta orası onların evi. Orada parti yöneticileriyle sohbet ediyorlardır. Yani bunlar iki farklı görüşü, iki farklı kanadı savunuyor diye kavga gürültü olmuyor. Yani milletvekilleri yan yana geldiğinde bir merhaba diyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Partinin gidişatını tartışıyorlar. O yüzden bu milletvekillerinin Kemal Bey ve Kemal Bey ekibine olan işte iletişimi Kemal Bey'i yanılttı. Dedi ki bu Özgür Bey'le beraber hareket eden milletvekilleri bizimle iletişime geçiyor. Doğal olarak bunlar Özgür Bey ile beraber devam etmeyecek algısı
1: çok
2: oldu.
1: Çok özür dilerim. Ben Ali Haydar Fırat'a sormadım. Ama Ali Haydar Fırat bir iki cümle. Siz kaç milletvekilinin istifasını bekliyorsunuz? Yani genel merkezin bir tahmini var mı? 80-90 bekliyor musunuz mesela?
0: Şimdi birincisi bu bir takım rakamlar düzeltmek lazım. 83 vekil katılmadı Özgür Bey'in grup toplantısına. Yaklaşık 53 falan bir 53 rakamı arkadaşlarımız söylediler. Diğer bir mesele sıklıkla söyleniyor.
2: Eksik 950
0: bin kişi, 1 milyon kişi, 1,5 milyon kişi, 1,5

0: milyon kişi istifa etti deniyor Cumhuriyet Halk Partisi. Hem böyle bir istifa da yok. Dolayısıyla beklemekte fayda var. Çünkü dediğiniz gibi siyaset çok uzun, yani 24 saatin çok uzun olduğu bir sürece tekabül ediyor. O yüzden kimin nasıl bir tavır içerisinde olacağını görmek gerekiyor. Ama şunu net bir biçimde ifade edeyim.
1: Yani yarın mesela istifalar gelecek deniyor. Çok özür dilerim. Ya az çok herhalde genel merkezin bir tahmini vardır.
0: Hep birlikte göreceğiz. O yüzden hani yarın çok şeyi yok. Tabii yani hani uzak
2: bugün,
0: bir
2: bugün tartışmaya değil. De gerek yok. Niye? Çünkü Özgür Özel çok net bir şekilde söyledi. Dedi ki biz buradan ayrıldığımızda Türkiye'nin ana muhalefet partisi olacağız ve açık ara olacağız. Dedi. Şimdi bu açık ara, şimdi 67-68 milletvekiliyle ana muhalefet partisi olabiliyorsunuz mecliste. Ama dedi ki açık ara dedi. Biz de açık ara dediği için dedi ki 80 ve üzeri diye tahmin yürütüyoruz. Ya bu 70 de olabilir. Ali Aydar
0: en son 96 rakamını kullandılar.
2: Evet. Ali Aydar'ın dediği gibi 50 de olabilir. Ama sonuçta Kemal Bey'in seçtiği, Kemal Bey'in listesinden giren milletvekilleri Kemal Bey'in hata, yanlış yaptığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yapan Özgür Özel'e mahkeme kararıyla genel başkanlığın elinden aldığını söylüyorlar. Bu da bir gerçek. Bu gerçeğin üzerine atlayamayız. Bu mahkeme kararını eleştirip eleştirmeme meselesi değil. Mahkeme kararıyla genel başkan oldu mu Kemal Bey? Oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü mü? Bölündü. Türkiye'nin birinci partisi yapmış Özgür Özel. Türkiye'nin birinci partisi yapmış, iktidara yürüyor ki öyle bir hava var. Partide de, seçmende de, parti yönetiminde, parti üyelerinde diyor ki evet biz demek ki artık AK Parti'yi yenebileceğiz
0: ya,
2: havası
0: sevgili
2: oluşurken
0: Can, sevgili Can,
2: mahkeme kararıyla
0: yani
2: genel başkan
0: şimdi, şöyle bir şey. Yani şimdi birincisi mahkeme kararıyla
2: bugün sana itiraz etmeyeceğim.
0: Gelmedi. Hayır, parti meclisi Özgür Bey'in hayır şunu söyleyeyim. Yani şimdi içinde olduğum bir süreci anlatıyorsun da kimsenin öyle bir iktidar beklentisi yoktu. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması çok önemlidir. Ama bunun konjektürel mi yoksa gerçekten kurumsal bir birincilik olup olmadığını ancak biz bir genel seçimde test edebilirdik. Ama şunu unutmayın. Yani
2: ama
0: Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor dediğiniz
2: yani,
0: yerde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç belediye başkanı geçti iktidar partisine?
2: Pardon da Ali Aydar lütfen yani birinci parti olmuş seçmen... Birinci parti olmuş, bütün büyük şehirleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş, Türkiye'yi yöneten bir siyasi parti haline gelmiş ki seçmen şunu diyor. Evet biz demek ki AK Parti'yi artık yenebileceğiz izlenimi vardı. Yani bu izlenim, bu hava vardı vatandaşta, seçmende, CHP üyelerinde. Biz de görüyoruz veya çıktığımız...
0: Ya 2019'da da bu hava vardı, 2023'te de bu hava vardı. İlk defa bu hava yakalanmadı ki.
2: Şimdi... bir gerçek var Ali Aydar. Kabul etme. Ne yazık ki. 47 yıl sonra birinci parti yapmış. Burada Kemal Bey'in de rolü olabilir. Yaptığı siyaset. Bu başka bir şey, bu tartışma. Ama Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde girdiği ilk seçimde AK Parti'yi yenmiş. Şimdi seçmen de şunu diyor. Bir genel başkan seçtik. 13 yıl boyunca Kemal Bey vardı, Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 13 yıl boyunca girdi referandumlar, seçimler, neyse işte bir belediye seçiminde işte 2019'da bir başarı var. Ve geri kalan baktığımızda bir başarısızlık
0: 2015'te,
2: var.
0: 2015'te iktidarı kaybetmedi mi AK Parti?
2: 2015'te,
0: Kemal Bey genel başkanlıktan 4
2: 2015'te
0: yıl sonra.
2: De, 2015'te de kaybetti ama 2015'te kaybettiğinde HDP faktörü vardı. CHP faktörü yoktu. MHP faktörü vardı. Yani CHP tabii ki...
0: 2023'te de sevgili Can, 2023'te HDP Büyükşehir'de aday çıkarmadı. Bizi destekledi.
2: Çıkarmadı mı? Nasıl çıkarmadı? Çıkardı.
0: Çıkarmadı
2: İstanbul,
0: tabii. Cumhuriyet Halk Partisi destekledi.
2: İstanbul'da çıkardı.
0: Aç bak HDP oylarına.
2: Tamam.
0: Aç bak HDP oylarına.
2: Tam ben de oraya gelecektim. Doğru. Şimdi ben şuna katılıyorum Ali Aydar'ın yeni parti kurulacak partinin Ekrem İmamoğlu'yla beraber o çizgide olacağına katılıyorum, doğru. Çünkü Türkiye İttifakı modelini Ekrem İmamoğlu ortaya attı. Ve İstanbul'da ikinci seçimlerinde hem büyük bir oy farkıyla seçildi hem de o Türkiye İttifakı'nı sağladı. Yani Ali Aydar'ın dediği gibi HDP seçmeni de kendi adayı olmasına rağmen gitti Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Bu da şunu gösterdi bize. Demek ki kent uzlaşısı diye tarif edildi. Daha sonradan da işte Esenyurt Belediye

0: sene işte bundan dolayı kayyum atandı falan. Kent Uzlaşısı diye tarif edilen olay aslında İmamoğlu ve Özgür Özel bunu bir Türkiye ittifakı olarak ortaya koydu o gün içinde. Bugün de yola çıkarken şunu söylüyor özellikle. İşte sosyal demokratlar, Atatürkçüler, muhafazakarlar, milliyetçiler, liberaller, Kürtler yani bir geniş bir çerçeve çiziyor. Bu çerçeveyi çizerken liberaller şunu söylüyor. Diyor ki cumhuriyetle sorunu olmayan herkes bizimle beraber olabilir. Şimdi şöyle eleştiriler yapılabilir. Ben de yapıyorum bu eleştiriyi. AK Parti'nin ilk dönemi gibi bir siyasi parti kuracaksanız AK Parti'yi eleştiriyorsunuz. Madem niye ona benzer bir siyasi parti kuruyorsunuz? Ama Türkiye öyle bir noktaya geldi ki kutuplaşma o kadar büyüdü ki artık o kutuplaşmanın bitmesi lazımdı. Şimdi tam 2002 süreci gibi bir Türkiye sürecindeyiz. Burada da Özgür Özel bunu eleştirebilirsiniz siyasetini sağladı. Sağladı, şöyle sağladı. Yerel seçimlerdeki her hamlesi, bakın Ankara'da milliyetçi adayları çıkarttılar, başarı sağladılar. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile beraber kent uzlaşısı dediler, başarı sağladılar. Anadolu'da, Kastamonu'da mesela değil mi? Ben MHP'nin ve AK Parti'nin yoğun olduğu bir şehirde, yıllardan beri sağ siyasetin yönettiği bir şehri Cumhuriyet Halk Partisi belediye kazandı. Yani Anadolu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da bir karşılık yarattılar. Şimdi bu karşılığı şu eleştiriyle olmaz. Ya işte AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. İşte emekliler bu bunun karşılığı değil.
1: Peki.
0: Yani AK Parti kazandığında doğru siyaset, doğru program, CHP kazandığında AK Parti sandığa gitmedi değil. Doğru bir siyaset tarzı belirledi, doğru hamle yaptı, doğru adaylar gösterdi diyorsun. Ve kazandı.
1: Peki.
0: Şimdi de seçimlerde, yani genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine aynısı olacak. Benim tahminim, işte Mansur Yavaş dediler, başka isimler söylediler. Ben artık Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni parti kurulacak, büyük ihtimalle ana muhalefet partisi olacak. Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının da Özgür Özel olacağını düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun. Pekala. Bu arada Doçent Doktor Turgay Yerlikaya da aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Uçak
2: Hoş bulduk. Arayalım. Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Oluyor öyle. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi biraz soluklandırayım sizi, Gökhan Bey'e döneyim. Bu böyle bir Türkiye İttifakı yeni bir dalga, bir dip dalganın gelişiyle beraber yükselen bir ivme mi kazanıyor? Yoksa mesela az önce bir eleştiri, Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiği bir parti, Özgür Özel'in başını çektiği bir parti değil gibi eleştiriler de geldi. Sizce nedir ve yarın mesela ne göreceğiz biz?
3: Ben önce şunu merak ediyorum, yeni olan ne? Şu ana kadar Ali Haydar Bey'i de Bülent Bey'i de dinledik. Aslında söylemleri sadece bazı isimler üzerindeki tartışmalarda ayrışmakla birlikte aynı şeyler. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni en son seçimde altılı masayla birlikte en güçlü ayağı olarak girdiğinde ne görmüştük? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ne görmüştük? Ne gördüysek aslında biz benzer bir şeyi bu son yerel seçimlerde de gördük. Aynı söylem üzerinden, aynı noktalara temas ederek, aynı karşıtlık duygusunu yaratma şeklindeki bir söylemle seçime girildi. Şimdi ne farklılaştı? Ekrem İmamoğlu farkı evet var. Şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız diyerek ismi belli olmayan ama bizim de artık yeni parti diye ifade ettiğimiz bir parti oluşumunu Ağustos ya da Eylül'de açıklayacağını duyurdu. Yine merak ettiğim bir şey var gazeteci olarak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararı ile birlikte geldiğinde sürekli bir kongre yapalım, kurultay yapalım. Hep bu istekle karşılaştı. Eylül, son ifadesi Eylül ayıydı bildiğim kadarıyla. Şimdi yeni partinin kuruluşu da Ağustos ya da Eylül'e kaldı. Şimdi Eylül'e giderken, Ağustos'ta, Özgür Özel yeni partiyi kurduğunu ya da ismini, işte genel merkezi belli, kimler geçti, kimler geçmedi, bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hatta bunun lotosunu oynar vaziyetteyiz. Bu olmadan ben şu tarihte kurultaya gidiyorum derse, ne olacak? Kalacaklar mı? Elbette almayacaklar. Çünkü söylemlere bakıyoruz, bugün Müslüm Sarı koltukçu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısındaki ifadesi, şerefsiz demeyeceğiz biz onlara.
0: Demeyeceğiz diyerek
3: demeyeceğiz
0: aslında diyor.
3: Demeyeceğiz diyerek aslında bir şey diyorlar.
0: Söylüyor aslında, evet.
3: Ve bunlar aynı partinin beraber iktidara yürüdüğü,

0: düştüğünü söyleyen mensupları. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu galiba bu mutlak kararı ile birlikte geldikten sonra Özgür Özel'le böyle ayrışarak bir şeyi başardı. Ana muhalefeti kaybediyor. Aynı zamanda iktidarı da kaybediyor. Şimdi CHP üzerinde konuştuğumuzda. Özgür Özel ise ana muhalefetin koltuğunu kazanmak için mücadele eden bir siyasetçi gibi karşımızda. Ne zor bir denklemle karşı karşıyayız. Bugün seçim olsa %50+1 Türkiye'de seçimin getireceği, önümüze iktidar olarak koyacağı tablo bu. 50+1'de ne İyi Parti, ne Yeni Parti. İyi Parti'yi özellikle söylüyorum. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Musavat Dervişoğlu ile yaptığı görüşme, bu noktada onun ayrışması. Yani hiçbir şey bir yere gelmeyecek, bir oturuş
1: Bir sizinle
0: sergileyemeyecekler.
1: meclis aritmetiğine bakalım. Yani
0: Olur.
1: 83 milletvekili geçer ise şayet, yani bu varsayım üzerinden meclisteki aritmatik nasıl değişiyor diye bir mevcut meclis aritmetiğini koyduk. Bir de tabii 83 vekil diye çok söylendiği için 83 vekil yazdık.
0: 83 ya 60 olsa ne fark edecek? Aslında evet. Burada CHP'yi tam ikiye bölemiyoruz. Tek rakam. 134 olsa tam ikiye bölsek iki ana muhalefetimiz çıkar. Ne güzel iki tarafta iki ana muhalefetiz der. Bir milletvekili de bağımsıza gider. Ben bunu tavsiye ediyorum açıkçası.
2: Mantıklı
0: ya çünkü
2: olabilir.
0: Biz
1: uzlaşma kapısı açmaya çalışıyoruz.
0: İki tabii ki ya biz gazeteciler açıkçası bir uzlaştırıcı olarak yol gösterelim.
2: Hiç öyle düşünmemiştim.
1: Böylece arabulucular yani, olur ya.
0: 134 bölü kaç insan makinesi olan hemen yapabilir. O kadar milletvekili CHP'de kalsın. Bir o kadar milletvekili de mesela, Yeni Parti'de ana devam etsinler. Mesela, İki ana muhalefet çıkarıyoruz
2: işte
0: ne güzel.
2: Mesela ana muhalefet olmak olsa keşke. Dediğin doğru olur.
0: Hayır bir de Türkiye'de ana muhalefet olmanın getirisi nedir onu bilmiyorum. Şimdi yeni kurulacak parti bugün biraz konuşuldu. Yani maddi olarak nasıl desteklenecek? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde
1: şeffaflık
0: çok ciddi...
1: Şeffaflıkla yapacağız dedi.
0: Tamam şeffaflıkla yapacağız ama otobüsler konuşulmaya başlandı. Ya ben siyasetin bu tarafına bakmıyorum, rakamlarına bakmıyorum. Zaten ahbap dosyasında görmedik mi bir kez daha kandırıldık. Ya ben gerçekten artık siyasetin bu rakamlar üzerinden işte şu kadar geçerse bu olur. Ya geçseler ne değişecek? Seçimde elbette ki bu milletvekili dostlarımız yeniden milletvekili olmak isteyecekler. Belki bazıları çok az görürüz bunu ama siyaseti bırakın. Hepsi bir koltuk peşinde. Yani iki tarafa da katılıyorum dolayısıyla. Yani bugün Müslüm Sorun'un koltukçu demesine de katılıyorum. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyi başardı diyenlere de inanıyorum. Hem ana muhalefeti.
1: Neyi başardı?
0: Hem de iktidarı kaybetti. Başarı bu. İki kayıp. Bunu da söyleyen var. Diğer taraftan koltuğun peşine düştü diyen de var. Şimdi biz gazeteci olmayı bir kenara bırakalım. Bakın rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Biz vatandaş olarak seçim sandığı önümüze geldiğinde bu rakamları mı düşüneceğiz? Bize ülkenin sorunlarına karşı vaat edilen çözüm önerilerini mi düşüneceğiz? Kime güveneceğiz? Şu an hala cezaevinde olan, yargılaması devam eden, türlü şaibelerle anılan bir cumhurbaşkanı adayının peşinden parti kurmak üzere yola çıkmış. Ve bu nedenle de Ali Haydar Bey az evvel söyledi, CHP'yi bölmekle suçlanan bir Özgür Özel var. CHP'nin iptal edilen kurultayında genel başkan seçilen, mazbatasını alan Özgür Özel şimdi bölücülükle suçlanıyor. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu kendine göre 12, kimi söylemlere göre 13 seçim kaybetmiş ama şimdi arınma diyor. Yani biz neyi kimden arındıracağız? Önce bizim bunca şey söyledim. Kafa karışıklığından başka bir şey değil aslında bunlar. Kafa karışıklığından öteye gidebiliyor muyuz bilmiyorum. Benim kafam çok karışıyor. Çok yapıcı da bir öneride bulundum ve çok ciddi olarak da desteklenmesini umut ediyorum.
1: Orayı çoktan geçtik dedi Almacan.
0: Yani ikiye bölelim, iki ana muhalefet çıksın.
1: Ama iki ana muhalefetin olması da burada sorunu çözen de oldu. Doğan Bey, evet. Az önce Can dedi ki, burada mesela genel merkez tarafı bu kadar beklemiyordu evet. Dedin sanki. Yani evet, 83 evet. Milletvekili, 80'den fazla milletvekilini geçme evet. ihtimalini. Burada bir... Sizce genel merkez tarafından bu kadar milletvekili eğer geçerse bu yeni partiye bir hesap hatası mı yapılmış oluyor? Yoksa acaba nabzı mı iyi tutamamış oluyor genel merkez? Yoksa hakikaten yok bu 83 milletvekili geçmez.

0: kadar da olmaz mı diyorsunuz siz?
1: Yani ben bunun erken bir söylem olduğunu düşünüyorum. 80 tane mi geçer, 70 tane mi, 50 tane mi, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Tabii ki Özgür Bey yeni bir parti kurduğu için böyle güçlü bir giriş yapmak istiyor. Sağlam bir propaganda yapmak istiyor. Tabii kendi tabanını dinç tutmak istiyor. Bir tribün lideri gibi. Anlatabildim mi? Güçlüyüz, kuvvetliyiz, geliyoruz böyle havasında ama bu söylemi ben erken olduğunu düşünüyorum.
0: Ama kurucular kurulu imzaları atıldı dendi. Ya, vekiller kuracak.
1: Olabilir. Ben erken bir söylem olduğunu düşünüyorum.
0: Yine de mi erken?
1: Yarın yine de erken. Neden olduğunu söyleyeceğim. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bizim önümüzde bir nefret objesi haline getirilen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Başarısızlığın tek müsebbibi olarak görülen bir Kemal Kılıçdaroğlu profili var önümüzde. Bunu kimse konuşmuyor. Herkes Özgür Özel'in mağduriyetinden bahsediyor. Mağdur olduğu için yeni partiyi kurdu. Ondan dolayı bütün CHP'liler Özgür Özel'in etrafında toplanmalı propagandası var. Kesinlikle katılmıyorum. Niye katılmıyorum?
2: Bütün bu söylemlerimizi toplansa ne fark
1: biz söyleyince, bir amaç uğruna söylediğimizi düşünenler de oluyor ama objektif konuşmak istiyorum. Gördüğümü söylemek istiyorum süreç içerisinde. Önümüzde nefret objesi haline getirilmeye çalışılan bir Kemal Kılıçdaroğlu. Nefret objesi. Ondan sonra CHP'ye paralel kurulan bir parti. Hani paralel yapı söylemi çok var ya böyle hani muhalefetin. Paralel bir parti kuruluyor. Ben bu partinin Haydar Bey'in söylediği gibi tamamen Ekrem İmamoğlu'nun özelinde kurulan bir parti olduğunu düşünüyorum. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 100 küsür yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini Ekrem İmamoğlu'na uyan bir takım elbise gibi kesip biçmeye çalıştılar. Yani zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ekrem İmamoğlu'na böyle bir takım elbise gibi giydirmeye çalıştılar. Olmadı. Olmayınca da bu sefer CHP'ye paralel bir parti kurmaya çalıştılar. Sırf İmamoğlu'nun siyasi geleceği için. Ya bunu izlerken ki inanıyorum ki halkın içerisinde de birçok CHP'li ya ne İmamoğlu'ymuş diyordur ya. Ne İmamoğlu'ymuş yani. Atatürk mü oldu başımıza yani? Yani bir İmamoğlu için CHP'yi bu kadar karıştırmak, kurcalamak, yanına paralel bir parti kurmak çalışmaları olduğu zaman Özgür Özel masum, İmamoğlu masum, etrafındakiler masum, Kemal Kılıçdaroğlu nefret objesi. Bence halkın, insanların beyni de alay ediliyor. Çok daha az konuşuluyor yani bunlar medyada. Şimdi Kemal Bey'e niye haksızlık ediliyor? Bir de oradan girelim. Ya şimdi Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nden bulup getiren kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Mansur Bey'i bulup getiren kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Helalleşelim söylemini ilk defa ortaya atan kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bunlar tamamıyla Ekrem Bey'in ya da Özgür Bey'in başarısı mı yani? Hani Beylikdüzü'ndeyken Ekrem İmamoğlu'nu kim tanıyordu ya? Ben tanımıyordum yani. Ben Ekrem İmamoğlu'nu aday olduğu zaman gördüm.
0: Ama bu iş böyle değil midir?
1: Öyledir elbette.
0: Birini elbette keşfedersiniz. Potansiyeli varsa yükselir, yoksa...
1: Tamam, elbette keşfedersiniz ama şimdi süreci bir saniye. Bitirmem lazım ama bitireceğim lütfen.
2: Ama keşfetmek...
1: Bir saniye bitireyim Can Bey. Şöyle bir anlam bütünlüğü olsun. Ben söyleyeyim ondan sonra elbette ki bana katılmayan olur, itiraz etmek isteyen olur. Tabii ki saygıyla dinleyeceğim yani. Ya şimdi tabii ki keşfederseniz ondan sonra kendini gösterir. Ya Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı yapıldığı zaman AK Parti'nin içerisindeki duruma da bakmak lazım. Böyle koronadan yeni çıkılmış, ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başlanmış. AK Parti'nin içerisinde değişim talepleri var kadrolarda. Böyle bir ortamda Ekrem Bey aday oldu, ondan sonra İstanbul Belediyesi'ni kazandı. Tamamıyla Ekrem Bey'in başarısı değildir. CHP teşkilatlarının, vekillerinin, Kemal Bey'in vesaire hepsinin, CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bütün halinde bir başarısıdır diyebiliriz bunu. İkinci dönemde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Şimdi ben olsam, ben CHP'nin genel başkanı olsam, Kemal Bey olsam, ya bir sadakat beklerim, bir bağlılık beklerim yani belediye başkanlarımdan. Bir partinin genel başkanı kendi belediye başkanlarından bir sadakat ve bağlılık bekler yani. Ya şimdi İnsanlar Ekrem Bey'i belediye başkanı olarak seçtiler. İstanbul Belediye Başkanlığı'nda başarı göstermesini beklerken Ekrem Bey kendi siyasi kariyeri için böyle basamakları hırsla yükselmeye çalışan bir profil olarak karşımıza çıktı. Yani İstanbul Belediye Başkanı değil, bir anda Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmak isteyen ya da CHP'nin genel başkanı olmak isteyen bir profil olarak karşımıza çıktı. E şimdi olayı öyle bir noktaya getirdi ki yani, ya Kemal Bey adam adaylığını açıklayamadı yani, aylarca adaylığını açıklayamadı yani, altılı masa, yedili masa neyse kurulduğu zaman da iyi hatırlayalım, adam adaylığını açıklayamadı yani. Niye?
0: Neden?

0: Bir bakıyorsunuz Ekrem Bey oradan çıkıyor. Bir bakıyorsunuz İyi Parti'nin oradan çıkıyor. Bir yerden kendini çıkartıyor, kendini gösteriyor. Ya adaylığını açıklayamıyor. O zamanki medyayı takip edelim. Hepimiz medyanın içerisindeyiz ya. Ya birçok gazeteci yazar. İşte efendim Kemal Bey çıkmasın kazanamaz. Ya niye kazanamaz? Ya niye kazanamıyor yani?
1: Kazanamaz.
0: Ya bir sene niye kazanamıyor? Hani Ekrem Bey'i bulan kendisi, Mansur Bey'i çıkartıran kendisi. O yani partiyi böyle sağ tabanla, sağ kesimle buluşturan, kendi tabiriyle barıştırıyor yani kendisi barıştıran bir Kemal Kılıçdaroğlu son seçimlerde bütün o Ekrem İmamoğlu ve ekibinin manipülasyonuna rağmen %49 oy aldı yani. Ya ben inanıyorum ki o dönemde CHP'liler özellikle belediye başkanları ya biz genel başkanımıza güveniyoruz. Güveniyoruz yani niye? Yani kazanabilir, yapabilir. Bakın yani belediyeleri biz sayın genel başkanımız ve ekibi sayesinde kazandık. Biz de kendisine güveniyoruz deselerdi. Etrafında toplansalardı bence farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdi. Bak bunları kimse konuşmuyor yani. Ondan sonra
2: ki o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı parlamenter sisteme dönüş olacaktı.
0: Kazanmış olsaydı bunların hiçbirini konuşmayacaktı.
2: Çok sayıda Cumhurbaşkanı yardımcısıyla muhatap olacaktık. Hükümet nasıl
0: Gökhan Bey ben hayatımda gibi böyle bir parti işleyişi, böyle belediye başkanı ekibi görmedim yani. Hani bir yere geliyorsunuz sizi buluyor, evet sebep oluyor, buluyorlar. Belediye başkanı koltuğuna oturuyorsunuz, oturur oturmaz o partinin genel başkanlığını oynuyorsunuz, cumhurbaşkanlığını oynuyorsunuz. Sonra kendi genel başkanının adaylığına inanmıyorsunuz, güvenmiyorum diyorsunuz. Bir şekilde işte başka partili, iyi partili işbirliği yapıyorsunuz. Kendinizi öne çıkartıyorsunuz. Daha kimse sizde bilmiyor yani. Daha İstanbul'da ne yaptığınızı
3: peki,
0: bilmiyor. İstanbul başarınızı daha kimse
3: siz
0: bilmiyor. Kendinizi öne çıkartıyorsunuz.
3: Ekrem İmamoğlu hiçbir sadakat göstermedi. Kemal Kılıçdaroğlu onu keşfetti, buralara kadar getirdi ama onlar ihanet etti. Bunun özü
0: sadece
3: bu gibi.
0: Sadece bunu demiyorum. Bitireceğim. Sadece bunu demiyorum.
3: Bir soru soracağım.
0: Buyurun.
3: O yüzden araya girdim. Bütün bunlar olmuşken böyle konu böyle görüyorsunuz. Anladım bu. Evet. Ekrem İmamoğlu ihanet etti. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu sizce bir rövanşist tavırla mı geri
0: Hayır,
3: geliyor?
0: Hayır. Bir rövanşist tavırla gelmiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarının, gazetecilerin, yazarların, aydınlarının çok hoşuma giden bir söylemi var. Yargı. Yargı, adalet. Bunu çok gündeme getirirler. Şimdi 38. kurultayda, CHP'nin 38. kurultayında ciddi manada delegeler üzerinde bir baskı ya da rüşvet iddiaları gündeme geldi. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mahkemeye başvurdu ve mahkemede bu değerlendirmenin neticesindeki dava devam ediyor. Buttan olarak dava devam ediyor.
1: Kılıçdaroğlu başvurmadı. Bak ona itiraz eder Alaydar. Sen hep destekliyorsun ama Kılıçdaroğlu...
0: Yok ben desteklemiyorum. Cümleye şimdi dikkat. Desteklemek ayrı bir şey. Fikrimi söylüyorum.
1: Kılıçdaroğlu mahkemeye başvurmadı. O zaten ısrarlı bir şekilde diyor ki biz burada taraf değiliz.
0: Neticede bir yargı süreci var.
1: Alaydar...
0: Bir dakika Alaydar Bey dursun. Ben bitireyim. Yani bir butlan kararı ortaya çıktı. Butlan kararı ortaya çıktı. Neticede şu anda Kemal Bey CHP'nin başında. Yani süreç bu. Bir rövanş değildir yani bu. Rövanş değil. Bence şu anda Kemal Bey'den rövanş alan ekip Özgür Özel ekibi. Yani öyle bir noktaya getirdiler ki bu rövanşı.
1: Ya nasıl rövanş?
0: Öyle bir noktaya getirdiler ki. Yani paralel bir CHP. İşte biz CHP ile aynı partiyiz. Yani CHP ile aynı parti diyorsunuz hani böyle bir iddianız var da bunu zaman içerisinde insanlar görecek daha kimse görmedi. Şimdi tamam 70-80 tane milletvekiliyle parti kuruyorum şu anda tamam söylem güzel güçlü görüyoruz kuvvetli geliyoruz propaganda güzel ama zaman içerisinde göreceğiz. Yani halkın desteğini göreceğiz halk sizi ne kadar destekliyor kaç tane milletvekili yanınızda var bunların hepsini göreceğiz yani daha net görülmedi bunlar. Ondan sonra Türkiye'yi yönetmekle ilgili programınız nedir insanlar görecek şu anda siz bence CHP düşmanlığı üzerinden yürüyorsunuz. CHP düşmanlığı. Yani biz haksızlığa uğradık. İşte mutlak butlanla Kemal Bey geldi. Biz haksızlığa uğradık. Bu haksızlık üzerinden bir meşrutiyet ilan ettiniz. Yani meşru olmaya çalışıyorsunuz.
3: Bir sempati kazanmaya çalışıyorsunuz. CHP'den. Devlet kitlendi gibi haberler çıkıyor.
0: Şimdi şöyle
3: yani
0: Sinan Hanım.
3: Arkada bir rüzgar
0: olabilir.
3: Yok mu?
0: Olabilir elbette. Bak olabilir. Bir şey demiyorum. Bak bu ülkede bir anda bir günde bir insanı kahraman ilan edebilirsiniz. Bir günde de bir insanı böyle rezil edebilirsiniz. Bu ülke böyle bir ülke yani. Zaman içerisinde insanlar böyle taşlar yerine oturunca görecek. Ama ben CHP seçmenine şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ya şu Ekrem İmamoğlu'nun gelişinden bugüne kadar şu Ekrem İmamoğlu bir sorgulayın ya. Bir sorgulayın yani. CHP'nin içinden geçtiler resmen İmamoğlu için. Niye? Bunu bir sorgulayın yani.
1: Ya iki kere kazanmış.
0: Ya isterse 20 kere kazansın. Partide değişim demiş. Bu İmamoğlu başımıza Atatürk mü oldu yani? Atatürk mü oldu başımıza? Ne İmamoğlu arkadaş yani? Ya.

0: bu o günlerde ben açık söyleyeyim Can Bey. O günlerde Kemal Bey sizi de getirseydi İstanbul Belediye Başkanı da yapsaydı siz de kazanırdınız. Onu da söyleyeyim size yani. Şöyle, bu kadar da kahramanlaştırma, kahraman tamam, etmenize doğru. Gerek yok.
1: O zaman ama
0: yani.
1: Böyle demek de
0: öyle derim yani.
1: Seçmene
0: öyle
1: haksız...
0: derim. Bak Mansur Bey de mesela
1: seçmene haksızlık olur.
0: Mansur Bey de zamanında Ankara'yı kazandı. Ya Mansur aynı Bey de bu kadar hırs, bu kadar böyle hani öne bak, çıkma, efendim CHP'yi dağıtma noktasına getiren bir siyaset gördünüz mü yani?
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dedi.
0: Mansur Bey de gördünüz mü? Niye başını kaldırmıyor adam Kemal, bu kadar? Niye sağdan soldan çıkmıyor
1: Kemal Bey'i destekleyenler dedi ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz kutu kolu koysak, ceket koysak şimdi bu seçmene haksızlık olur. Yani beni de koysanız, beni koysa kazanamazlardı. Sizi de koysalar kazanamazlardı. Bir siyasetçi koydular. O da kendini gösterdi. Başarılı oldu ve kazandı.
2: Kendine devam. De bu kadar haksızlık etme.
1: Hayır hayır ama ben siyasetçi değilim. Ben siyasetçi değilim. Ben sokağa çıktığımda tabii ki insanlarla iletişim kuruyorsun ama bir siyasetçinin kurduğu iletişimle bizim kurduğumuz iletişim aynı olmaz. Evet. O yüzden bu yanlış. Seçmene de haksızlık. CHP'ye de haksızlık. Diğer siyasi partilere de haksızlık. Aynı hatayı Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresi yaptı. Dedi ki biz zaten %60'la geliyoruz.
0: İşte CHP haksızlık koysak Can Bey şöyle kazanırız. Oluyor.
1: Kazanamazsınız
0: bak, CHP
1: kardeşim kazanamazsınız.
0: Bak CHP haksızlık şöyle oluyor.
1: Kazanamazsınız.
0: 100 küsür senelik, bak, 100 küsür senelik Atatürk'ün partisine.
1: Niye kazanamazsınız?
0: Bak bir dakika ama 100 küsür senelik.
1: Halkla, bir... halkla bütünleşemediniz. Olmadı.
0: Bak sözünüzü
1: ama İmamoğlu
0: kesmeyin de.
1: Dediniz,
0: bir şey
1: söyleyeyim. İmamoğlu dediğiniz kişi Türkiye İttifakı
0: kurdu. Can Bey bak bir şey söyleyeyim. CHP haksızlık şöyle oluyor. 100 küsür senelik. 100 küsür senelik Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti bir adamın etrafında böyle şekillendirip böyle ölçmek, biçmek, dağıtmak var ya değil. CHP haksızlık böyle oluyor. Bence şey CHP
2: seçmen haksızlık yani böyle oluyor. Yani halkla bağ kurmuş, halkla konuştu.
0: Halkla
2: bir siyasetçi olarak halkla...
0: Kurdum. Mansur Bey kurmadım mesela.
1: Kurmadım.
0: Zamanında bak bir
1: biraz
0: şey daha söyleyeyim.
1: Biraz önce onu söyledim. Dinlememişsiniz. Dedim vereyim. Ki bakın bir Ankara'da daha... milliyetçiler
0: mesela Özgür Bey dedi ki ben çok tuhafıma giden bir şey söyleyeyim. Bak bir Hataylı olarak çok tuhafıma gitmiştir. Çok tuhaf bulmuşumdur yani. Ya seçime gidiyor. Mesela orada Lütfü Savaş vardı. Hatay Belediye Başkanı. Evet. Arka arkaya seçimi kazanmış. Gene böyle yüksek bir potansiyele gidiyor. Seçime az bir süre kaldı. Adamın adaylığını tartıştı ya Özgür Bey ve ekibi. Aday olsun mu olmasın mı, olmalı mı olmamalı mı düşünsenize. Yani bir belediye başkanı adayınız var. İyi bir performans sergiliyor. İki dönem arka arkaya belediye başkanı olmuş, kazanmış. Yani rüzgar arkasını almış, onu siz sorguluyorsunuz mesela.
2: Bak
0: bir
2: dakika,
0: olabilir, olabilir. Bak, onu mesela bir sorguluyorsunuz. Sonra
1: yerli,
0: bak bir şey daha söyleyeceğim.
1: Hatay yerli
0: çok, bir saniye olmuş, örnek Allah veriyorum, örnek, ya, örnek ya. Veriyorum. Bak, başka bak, başka
1: tamam,
0: türlü anlamayın.
1: Şey diyor,
0: adam çok az bir oyla mesela oyun, şey, seçimi kaybediyor. Yani bu enteresan şeydir. Ben diyorum ki yani...
1: seçimi kaybetti diye gidip mahkemeye mi başvurması lazım belediye başkanının?
0: Bunları bir gözden geçirmek lazım.
1: Bakın şimdi... Lütfü Savaş üzerinde tartışmıyorum
0: örnekti,
1: da.
0: Tamam. Örnekti.
1: Tartışmıyorum da. Lütfü Savaş'a aday gösterildi. Dediler ki kazanacak. Kazanamadı. Kazanamadı ve aday gösterilmesine rağmen gitti. Partisini mahkemeye dilekçe verdi. İşte bu tartışmalara önünü açan bir fiziki eylem yapmış oldu. Şimdi mesele bu değil ki. O onu yapmış, bu bunu yapmış. Artık buradan geçtik. Artık bölündü Cumhuriyet Halk Partisi. Ve şu, önümüzde şu gerçek var. Beğenin beğenmeyin. Bir gerçek, Türkiye İttifakı gerçeği. Bu İstanbul'da kazanıldı mı kazanıldı. Ankara'da başarı sağladı mı sağladı. Bu iki büyük şehirde başarı sağladıysa Türkiye'de zaten başarı sağlar. O yüzden zaten Özgür Özel'in de güvendiği sistem bu sistem. Evet Cumhuriyet Halk Partisi tabelası, tarihi çok büyük. Her girdiği seçimde iktidar olma hedefiyle girebilir. Ama bu şansını... Bu seçim özelinde, yani önümüzdeki seçim özelinde kaybetti ne yazık ki. Niye kaybetti? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak kadroları tasfiye etmeye başladı. O kadrolar dediğiniz siz ona Ali Mahir deyin başka de ben ondan
0: bence
1: bahsetmiyorum.
0: Siz şöyle ben biz İmamoğlu'nu o kadar çok seviyoruz ki. Bak şöyle söyleyeyim İmamoğlu'na yeni bir parti kurduk. Bak öyle söyleyeyim. Ya, CHP adına ben şimdi yani enteresan CHP adına biz konuşmayalım.
1: Bakın
0: yani
1: bugün CHP, sandalye üstüne
0: siz İmamoğlu'na yeni bir parti kurdunuz.
1: Hayırlı olsun bak. Sokağa çıkıyor.
2: Pekala.
1: Bir cümleyle Sokağa çıkıyor. Sadece vatandaşla selamlaşmaya çıkıyor. Sandalyenin üstüne çıktığı andan itibaren alan miting alanına dönüyor. Yani bunu
2: Özgür
1: görün artık. Bunu artık
2: Ekrem
1: görün. Zonguldak'a gitti. Sadece yürüdü. Sokakta yürürken arkasından on binlerce insan geldi.
2: Kimi söylüyor?
1: Özgür Özel. Ya sadece yürüdü. Bakın sadece yürüdü. Zonguldak'a gitti. Şunu sadece çıktı tek ama. Başına yürüdü. Arkasından on binlerce
3: artık
1: adam geldi. Yapmayın.
3: Sokağa inen yani siyasetçi kaldı
1: bunu,
3: mı?
1: Bunu görmek lazım.
3: Can sokağa inen siyasetçi kaldı mı? Ya da sandalye üzerinden konuşarak i̇şte, siyaset
1: ya
3: yapacak.
1: Ya traktör kasası üzerinde miting yapıyor.
0: Özgür Özel'in sevilmesiyle

0: Domates sandığı üzerine çıkıp
1: mesele CHP'nin parçalanması. Özgür Bey'e bir lafımız yok ki. Benim hiçbir lafım olmadı Özgür Bey.
0: Bakın siyaset
1: Özgür Bey sevilebilir. Bir şey demiyoruz ona yani. Ben o konuda bir şey söylemedim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ama diyorum ki hani bu yeni parti ya hani. CHP dağılıyor, parçalanıyor, bölünüyor. Bakın, Atatürk'ün partisinden bahsediyoruz
0: bakın,
1: yani.
0: Bakın iki CHP'li varken ben burada yani. CHP tarihini
1: İmamoğlu için Atatürk'ün partisini bölüyorsunuz. Yapmam.
0: Bakın bölüyorlar daha doğrusu. Ben onu yapmam ama bir CHP geleneğinde de ben de Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ettiğim ve tarihini iyi bildiğim için bakın açın 1970'lere 60'lardaki tartışmalara bakın. O ayrışmalar nasıl olmuş? Karaoğlan figürü nasıl ortaya çıkmış? Yani şimdi bir gerçek var. Liderin arkasından yürür parti. Liderin varsa örgütün arkasından yürür.
2: Peki.
0: Bu liderliği de Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardan beri yoktu. Deniz Baykal'dan sonra yoktu. O örgütü liderliğini Özgür Özel yaptı.
1: Sen onun bir
0: dedi ki bir lider çıkartacak.
1: Bir cümle,
0: örgütten
1: bir cümle bitireceğim ama şimdi Can Bey'e bir şey soracağım. Ben de dedim ki bunun bir yöntemi daha vardı. CHP içerisinde kalırsınız. Kurultaya gidersiniz. Tekrar seçilirsiniz. CHP'de bölünmemiş olurdu.
0: Herkes tasfiye olur. Ya bitirmem, il başkanları tasfiye edilir. Bütün çalışma arkadaşları parti dışına atılır. Özgür Özel tek başına orada kalır.
1: Şey
0: mücadele eder.
1: Cümlemi bitirin ki ne demek istediğimi anlaşılsın. Bak bir yolu daha vardı. Tekrar cümleyi başa alıyorum.
0: Yazık CHP.
1: Kalırsın.
0: Yazık.
1: Bak kalırsın CHP'nin başında. Kurultaya gidersin. Tekrar seçildin mi? Seçildin. Kalırsın CHP'nin de parçalanmamış olur. Ekrem İmamoğlu için de CHP'yi parçalamamış olursun yani. Ben de onu söyleyeceğim yani. Bu kadar. Bu da ayrı bir bakış açısı.
0: Tabii o saygı duyuyoruz.
2: Pekala. Şimdi bir şey...
3: Şimdi birkaç düzeltme yapabilir miyim?
2: Buyurun. Hızlıca sizden alayım düzeltmeleri. Sonra Turgay Hocam'a bir geçeyim.
3: Şimdi sevgili Can Özçelik'in söylediği ne herhalde Özgür Bey onun Can kadar inanmamıştır, inanmıyordur. Birincisi arkasında on binler hiçbir zaman on bini dahi toplanmadı.
0: Ben video görüntülerinin üzerinden söylüyorum Alayda.
3: Yani işte ama biz
0: uydurmuyorum
3: de, biz de
0: yani. Sen de görüyorsun, sen de izliyorsun.
3: O yüzden söylüyorum. Öyle öyle mesele şu yani bir Türkiye İttifakı meselesi Türkiye'de o siyasal uzlaşıyı sağlayan kişi Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. CHP'nin başından geçtiği zaman hani CHP hakikaten Cumhurbaşkanı ifadesiyle Sivas'ın ötesine geçemeyen bir partiyken Türkiye'deki bütün hem Kürt seçmenden muhafazakar seçmene kadar çok geniş bir diyalog, bir uzlaşı zemini yarattı. 2019'daki başarı da bunun bir sonucuydu. 2023'te alınan %48'lik oy CHP tarihinde, Türkiye'de solun tarihinde görülmüş bir oy değildir, alınmış bir oy değildir. Buna kimin yaklaşacağını elbette ki tarih gösterecektir. Ama ne Özgür Bey'in ne Ekrem Bey'in bu oya yaklaşma ihtimali mümkün olmayacaktır. Bunu elbette ki mevcut koşullar içerisinde bir kez daha göreceğiz. Seçimin kaybetme meselesi üzerine, kazanma kaybetme meselesi üzerine şunu söyleyeyim. Bu biraz tabii Kemal Bey'in demokratlığından kaynaklı. Yani o süreçte başka bir insan olsa herhalde Ekrem İmamoğlu partide tutmazdı. Şundan dolayı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kazanacak aday ifadesi bilinçli olarak üretilmiş ve tamamen propaganda amacıyla kullanılmış bir ifadeydi. Ekrem Bey kendisine yakın kurduğu bir takım anket şirketlerine kendisini birinci, Mansur Bey'i de ikinci olarak sürekli pompaladı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak aday olmayan, kazanamayacak aday kategorisine indirgedi. Ve sonuna kadar şu cümle doğrudan Sayın İmamoğlu'na aittir. O top benim ayağıma gelecek. O toptan kastettiği adaylık meselesiydi. Dolayısıyla son ana kadar Meral Akşener'in masadan kaldırılması meselesine kadar ki Meral Akşener, Sayın Akşener sonra şunu söyledi. Verdikleri sözü tutmadılar dedi. O söz neydi? Sen masadan kalkarsan biz aday oluruz. Yani elbette bir geçmiş muhasebesi yapma derdinde değilim bunları söylerken. Ama hani eğer gerçekten bir başarısızlık varsa o başarısızlığa bir takım ortaklarının olması kuşkusuz gereklidir ve zorunludur. Dolayısıyla İmamoğlu'nun bütün oyunu kendi üzerine kurması, bütün bir siyasal angajmanı öyle ya da böyle her şeyi kendisine bağlaması çok net bir biçimde o seçimdeki başarısızlığın bir nedeni, en büyük nedenidir. Siyasi tasfiye meselesine gelince onunla ilgili şunu söyleyeyim. Ben Özgür Bey'le birlikte siyaset yapma imkanı da buldum. Şunu söyleyeyim sevgili Can, Özgür Bey kendisine yakın olmayan hiçbir kurultay delegesinin oluşmasına izin vermedi. İzmir'de sadece bir başka il başkan adayı çıktı. O il başkanının da gece yarısı arayarak dedi ki sen orada aday olursan ben seni dedi görevden alırım, seninle çalışmam dedi. Hatta onu geç, meclis grubunda seçim vardı. Kendisinin istemediği bir aday çıktığı zaman o adayı çağırdı. Dedi ki bundan vazgeçmezsen senin desteklediğin belediye başkanını aday göstermem. Dolayısıyla kimse...

0: bu saatten sonra bize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne demokratlık dersi vermeye kalkmasın. 2008'de hem Ekrem Bey hem Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiler. Şu da elbette ki bizim suçumuzdur. Onu hem belki Kemal Bey de zamanda bunun öz eleştirisini yapar. Ne Özgür Bey'e ne Ekrem Bey'e Cumhuriyet Halk Partili olmanın bilincini ve kültürünü veremedik. Dolayısıyla eğer bir siyasal eleştiri, biz öz eleştiri yapılacaksa, hem Ekrem Bey ve Özgür Bey'in çevresi için ama özellikle Ekrem Bey için bir Cumhuriyet Halk Partili ne olduğunu biz anlatamadık. Yani bu arkadaşlara Cumhuriyet Halk Partili'nin kültürünü, siyasal amacını, hedefini, dolayısıyla sadece bir seçime indirgenmeyen bir büyük siyasal hareket olduğunu, Türkiye'deki devrimin taşıyıcı kolonu olduğunu, kadrolarını da bu çerçevede eğittiğini ve yönlendirdiğini biz bu arkadaşlar anlatamadık. Onlar şunun derdinden düştüler. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir şey kurarsak kendi medyamızı, kendi yazarlarımızı, kendi akademisyenlerimizi biz de iktidar oluruz. O gerçekliği de doğru okumadılar. Oradaki Peki. sosyolojik dinamiğe, oradaki toplumsal gerçekliğe, uluslararası gerçekliğe ilişkin olarak da gerçekten arka planı olan bir siyasal okuma yapmadılar. Ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme koridorlarına bir biçimiyle hapseden bir süreci başlattılar. Şimdi o Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme koridorlarını hapseden anlayış, yaklaşım bunun hesabını vermiyor. Dönüyor bütün 76 yıllık bizim çok partili siyasal hayatın bütün başarısızlıklarını Kılıçdaroğlu'na yüklüyor. Sanki İsmet Paşa seçimi kazanmış, sanki Ecevit arda arda iktidarlar elde etmiş, sanki Deniz Bey bütün iktidar süreçlerini yaşamış, SHP ve CHP dahil koalisyonlarla birlikte toplam 10 yıllık bir iktidar süreci vardır. O yüzden bütün günaha 76 yıllık bütün bir süreci sadece Kılıçdaroğlu üzerinden okumak ya da ona indirgemek doğru Peki. ve gerçekten hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Seçimi kaybettirirsek genel başkan olurum anlayışının Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne getirdiğinin de bir kez daha altını çizmek isterim.
1: Teşekkürler Turgay Hocam. Yani öyle konu öyle bir yere geldi ki bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugüne kim getirdi? Ama bir de bugünden sonra nereye gidecek sorusu var. Şöyle hızlıca tüm değerlendirmeleri dinlediniz. Ne dersiniz?
2: Şimdi yani birkaç tane şerhim var. Yeni partiye geçmeden önce onları ifade edeyim ki yeni partinin istikameti, potansiyeli üzerine de bir tartışma ki mukayese yapıldığı için söylüyorum. Özellikle yani 1972 kurultayında Ecevit'in Karaoğlan'ın çıkışı Can Özçelik onunla özdeşleştirdiği için ya da 2002 koşullarına yine atıf yaptı. Özellikle 2002 koşullarındaki AK Parti'nin yeni bir parti olarak Türk siyasi hayatına girmesi ve sonrasında hakim parti geleneği içerisinde bir yer işgal etmesi ve bugüne kadar kesintisiz iktidarı vesaire süreçlere baktığımızda ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup yeni bir parti kuracak ekibin bu iki tarihsel süreçte de özdeşleştirilemeyeceği, mukayese edilemeyeceği kanaatindeyim. Neden? Nedeni şu, 1972 öncesinde 60'ların sonu itibariyle Ecevit özellikle İnönü'ye karşı bu ortanın solu meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni ideolojik olarak farklı bir yerde konumlandırarak onu geniş kitlelere yayma, geniş kitlelerin teveccühünü alma meselesinde biraz daha rafine bir yol çizdi ve başarılı oldu 1972 kurultayında. Kurultay öncesi hatta parti içerisindeki eğilimler itibariyle İnönü ön plana geçemedi ve dolayısıyla Ecevit burada bayrağı devraldı. Şimdi bunun arkasında dediğin gibi yaklaşık 3-4 yıllık ciddi bir tartışma, ciddi bir ideolojik çerçeve ve partiyi buna hazırlama var. Bizzat Ecevit zaten bu tartışmaları yazdığı yazılarla da destekleyen bir hareketin lideri konumuna evrildi. Yine 2002 koşulları öncesine baktığımızda 1999 seçimleri hemen akabinde yine ciddi anlamda kırılganlık, ekonomik meselelerde Türkiye'nin geldiği nokta bir arayışı ifade ediyordu. Ve AK Parti bu koşullarda ki zaten AK Parti dediğimizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve arkadaşlarının oradaki varlığı, belediyecilik tecrübeleri bir anlamda Türkiye'yi bu ekibe teslim edebiliriz noktasında bir teveccühü beraberinde getirdi. Yani 2002 daha önceki dönemlerdeki siyasi istikrarsızlıkların bir sonucu olarak AK Parti'ye yönelik bir teveccühü getirdi. Yani Kasım 2001'de kurulmuş bir parti 2002'deki seçimlerde %34 dolayında bir oy alıp iktidara gelebiliyorsa bu bir arayışın sonucudur ve o arayış aslında AK Parti'de cisimleşmiştir. Ama bugün itibariyle böyle bir arayış var mı? Şuna katılırım, AK Parti'nin özellikle pandemi sonrasındaki ekonomiyi yönetme noktasında ciddi anlamda kırılganlıkları var. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da AK Partili kurmaylarında ifade ettiği, kabul ettiği, değiştirmek için bir çaba içerisinde oldukları bir şey, problem.

0: problemi. Bu problem bugünün problemi değil. Mesela hatırlayın, bu ekranlarda tartıştık. 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde de ekonomi çok ciddi bir problemdi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Mansur Yavaş, İyi Parti, Altılı Masa, Kılıçdaroğlu gibi isimler ekonomi üzerinden çok yaygın bir muhalefet inşa ettiler. Hiç kuşkusuz haklılardı. Yani iktidarın yerine bir alternatif olabilecekleri iddiasına çok ciddi bir biçimde sarıldılar. Ama şunu unuttular. AK Parti sadece 2020'den 2023'e kadar olan o kırılgan dönemdeki ekonomi politikalarıyla muhasebe edilecek ya da o politikalar nedeniyle iktidardan seçmen nezdinde indirilecek bir parti değildi. AK Parti 2002'den 2023'e kadar aslında bazı eksikliklere rağmen Türkiye'de önemli işleri yapmış bir partiydi. Dolayısıyla onun karşısındaki parti ve adayının, Ali Aydar Fırat'a orada katılıyorum, %48 dolayında bir oy alması, Cumhurbaşkanı adayı olarak bence o siyasi eğilimin o güne kadar gördüğü en önemli oy potansiyeliydi. Ki Kılıçdaroğlu bazı tavizlere, yani özellikle irili ufaklı partilere verdiği sandalyelerin dışında, bazı imkanlar, bazı bakanlık söylemleri vesaire dışında o eğilimleri bir araya getirip iktidara karşı konsolide etme noktasında başarılıydı. Ama bugün böyle bir arayış yok. Yani ekonomi nedeniyle iktidar cezalandırılabilir mi? Cezalandırılabilir. Bunu zaten 2024 seçimlerinde seçmen çok açık bir biçimde yaptı. AK Parti seçmeninin bir kısmı sandığa gitmemek kaydıyla muhalefet etti, şart koydu.
1: Bir yandan da şöyle bir görüş de duyuyorum. Diğer ihtimaller görülmediği için bugün bunu başarı olarak nitelendiriliyor. Diğer ihtimaller görülse belki hakikaten %50'nin üstüne çıkacaktı diyen de var.
0: Orada şöyle bir şerhim var benim. Diğer ihtimaller zaten masadaydı. Ve özellikle Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı vasfıyla zaten Altılı Masa'nın önemli iki aktörüydü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, ki o isimleri kendi ekibine katmak suretiyle bu açılım siyasetini daha muhafazakar ve milliyetçilere ya da merkez sağdaki kitleye teşmil etmeye çalıştı. Orada da başarılı oldu. Yani eğer İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu seçim mücadelesinin dışında konumlanıp herhangi bir biçimde miting ya da seçim çalışması yapmasaydı, bu olasılık üzerine belki spekülasyon yapabilirdik ama Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu o günleri hatırlayın, kendilerinin daha fazla hitap edebilecekleri seçmenlerin yoğunluklu olduğu illere gitmek suretiyle ciddi mitingler yaptılar. İşte İç Anadolu'da Mansur Yavaş, Karadeniz bölgesinde Ekrem İmamoğlu çok baskın bir biçimde öne çıktı. Onun için masanın önemli aktörüydüler, masanın birer bileşeniydiler. Eğer masanın dışında olsaydı bu spekülasyon yapılabilirdi ama mevcut göstergeler itibariyle şunu da söyleyeyim, öyle toparlayayım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi fiili olarak ikiye bölünmüştü uzunca bir süredir aslında. Butlan kararına konu olan kurultay öncesinde de bölünmüştü. Sonrasında bu hukuki alana intikal etti. Biz hukuki alanda cereyan eden tartışmaları yaşıyoruz. Ama ben şunu hiçbir zaman düşünmedim. O argümanımı hala destekliyorum ya da sürdürüyorum diyeyim. Birkaç önceki yayında Özgür Özel'in daha steril bir grupla parti içerisinde devam eder ve kurultaya kadar bu ekiple mücadelesini sürdürürse Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna yeşil ışık yakacağı kanaatindeyim. Burada bir anlaşmazlık olabilir. Yani şunu kastediyorum. Özgür Özel İmamoğlu bagajından ya da İmamoğlu yükünden tırnak içerisinde onların ifadesiyle kurtulabilse ve partide İmamoğlu'na yakın isimleri çevresinden arındırabilse, yine onların ifadesiyle parti içerisinde bir güçlü aktör olarak kurultaya kadar varlığını sürdürebilirdi. Yeni parti onun için şu anlama gelmiyor. Yani yeni parti ilelebet, ila nihaye sürecek ve bir ana muhalefet pozisyonuyla iktidara yürüme iddiasında olan bir parti değil. O parti yedeklenen, bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel merkezine gözdağı veren ve günü geldiğinde genel merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini almak için mücadele edecek bir kompozisyondan bahsediyoruz. Onun için yani teknik açıdan ya da yapısal açıdan da bakıldığında, şimdi yeni parti kurdunuz, bunun finansal sürekliliği, örgüt dinamizmi, bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Evet, İmamoğlu, Özgür Özel gibi isimlerin arkasında ciddi bir toplumsal teveccüh ve rüzgar var. Özellikle CHP seçmeninde. Ama bu rüzgar onları iktidara taşır mı? Orada bir soru işareti var büyük.
1: Bu rüzgar Bülent Bey yeni partiyi iktidara taşır mı? Böyle ya bir Özgür Özel'in bir İmamoğlu bagajı mı var bu partiyi kurarken, bu partiye geliş süresince? Ve böyle bir gün gelecek genel merkezi

0: geri almak için kullanılacak bir enstrümana mı dönüşecek bu yeni parti sizce?
1: Yeni parti bir enstrümana dönüşür mü, dönüşmez mi? O başka bir tartışma. Ama yeni parti işte Cuma günü kuruluyor. Demin siz Özgür Bey birkaç gün sonra istifa edecek dediniz ama siyasi partiler yasasına göre kurucular kurulunda yer alması gerekiyor. O partinin genel başkanı olabilmesi için. Yani ilk verilen siyasi partilerin kuruluş aşamasında İçişleri Bakanlığı'na verilen belgeler içerisinde Özgür Bey'in isminin olması
0: gerekiyor. Ben demedim. Mahir dedi ki bütün vekiller kurucular kurulunda olacak, vekiller istifa edecek. En sonunda Özgür Özel istifasını açıklayacak dedi. Onu mu söylüyorsunuz?
1: Evet evet, yani ama birkaç gün falan dediler de Cuma günü partinin kuruluş dilekçesi verilmiş olur diye düşünüyorum. En geç pazartesi, ama pazartesini kalacağını zannetmiyorum. Yarın itibariyle istifalar alınır. Cuma günü de verilir. Arkasında da mecliste, aynı gün Cuma günü de mecliste kurulmuş olur. Şimdi yeni parti, yani Turgay Hocam'ın söyledikleri çok önemli şeyler. Onların üzerinden konuşmak istiyorum. Buyurun. Yeni parti kuruldu diye yeni parti işte muhalif seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan süreç, Kemal Bey'in bir nefret objesine dönmüş olması, kendilerine bir yeni yol olarak bu yeni partiyi görmüş olmaları tek başına o partiyi iktidara getirmeyecektir elbette. Yani o partiyi iktidara getirecek olan şey bir kez toplumun sorunlarını, milletin sorunlarını ne kadar içselleştirdiği, bunlarla ilgili hangi çözüm önerilerini sunduğu, bunu nasıl yapacağını göstermesi, bir de kadroları. Bunun için de yeni bir siyaset diline ihtiyaç var, yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var. Bunu yaptığı ölçüde de başarılı olacaktır. Bunu yaparken elbette ki partinin bir ideolojisi olacaktır. Sosyal demokrat bir parti olacağı söyleniyor ki öyle olacaktır. Ama ideoloji dediğimiz şey sadece işte teoride tanımlanan şeyi sokaktaki nasıl yansımasının nasıl olduğuna bakmak lazım. Yani sokak bazen ideolojinin çok çok üstüne çıkar. Yani bugün Türkiye'de çok ciddi bir gelir dağılımında adaletsizlik var. Yani yeni parti bu gelir dağılımındaki adaletsizliği nasıl çözecek? İşte Türkiye'de bir hukuk devleti, yargı bağımsızlığı sorunu, kuvvetler ayrılığı sorunu, kurumsal yapıların içinin boşaltılmış olması, neredeyse kurumsal kurumların artık işlevini kaybettiği bir ülkedeyiz. Burada yeni kurumsallaşmanın nasıl olacağı konusunda topluma ne söylediği, işte yoksulluk, yolsuzluk, bu konularda bu sorunları nasıl çözeceği, liyakat sistemi, işte yeni dünya düzeninde enerji politikaları, dış politika, bunları hangi kadrolarla nasıl söyleyeceğiniz, toplumla vereceğiniz güvenle siz eğer bu güveni oluşturabilirseniz halk sizi iktidara getirir. Çünkü sonuçta 25 yıllık bir AKP iktidarı sonucunda geldiğimiz noktada vatandaş artık AKP'den, Erdoğan'dan yorulmuş durumda ve bir değişim istiyor. Bu değişim talebi de aslında toplumda çok yüksek. Yani Özgür Özel'in sokağa indiği zaman, demin Can Bey'in söylediği, yani yürümeye başladığı zaman arkasında binlerin yürümesinin temel sebebi o değişim arzusu. Başka bir şey değil. Ama sonuçta toplum yeni kurulacak partideki işleyişe bakacaktır. Ama aynı zamanda Türkiye'de işte bu siyasi partilerin iç işleyişinde kaynaklanan ciddi sorunlar var. Nedir? Yani partinin kadroları yakın arkadaş, bu ilişki ağı üzerinden mi belirlenecektir? Yoksa örgütün, üyenin söylediği şey dikkate alınıp parti bunun üzerinden mi şekillenecektir? Bütün bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Olması gereken nedir? Üyenin egemen olduğu, üyenin belirleyici olduğu ve yukarıdan aşağı doğru bir örgütlenme değil, aşağıdan yukarı doğru bir örgütlenme modeli benimsenmesi gerekiyor. Partinin belediye başkanlarının, milletvekili adaylarının, partinin parti meclis üyelerinin, il ilçe örgütlerinin tamamen üyeler tarafından belirlendiği yeni bir siyasal kültürü inşa etmek lazım. Bunu yaptığınız zaman seçmene güven verirsiniz. Seçmenin beklentisi de bu yönde. Yani ben buraya gelmeden önce bir Cumhuriyet Halk Partili grup var, Son Kale grubu. Onlarla beraber bir toplantıdaydım. Hepsi yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş, il ilçe yöneticiliği, delege yapmış, milletvekili adaylığı yapmış, belediye meclis üyeliği yapmış insanlardı. Hepsinin temel beklentisi, yeni partiden temel beklentileri, partinin demokratik siyaset kültürüne uygun bir parti modeliyle yola çıkması, ve

0: üyenin sözünün dinlendiği, üyenin partinin politikalarına egemen olduğu, partiye kendini anlatabildiği, duyurabildiği yeni bir sistemden bahsediyor. Türkiye'nin sorunları ortada. Bu sorunları çok konuşmanın bir anlamı yok. Bugün ekonomik kriz dediğimiz şey sokağa indiğinizde zaten görüyorsunuz. Birçok sorunu sokağa indiğinizde görüyorsunuz. Bunları nasıl çözeceğiniz ve hangi kadrolarla çözeceğiniz çok önemli. Güven verip vermemeniz çok önemli. Yeni bir siyaset dili inşa ederseniz Türkiye'de seçmen bunu fark eder ve bu siyaset diline mutlaka prim tanır. Yeni partinin böyle olması lazım.
1: Peki Bülent
0: Yoksa
1: Bey dediniz
0: buradan,
1: ya.
0: Evet.
1: Affedin. Yarın istifalar olur, cuma günü de parti kurulur mu dediniz? Doğru mu duydum?
0: Evet, evet.
1: Yarın istifalar siz yani yarın mesela nasıl olacak? Toplu şekilde gidip vekiller istifa mı edecekler? Kaç vekil
0: istifa?
1: Öyle
0: bir şey yok zaten.
1: Nasıl
0: yok,
1: oluyor?
0: O da gerek yok zaten. E-Devlet üzerinden onlar da girecekler. Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sayfasına girdiğiniz zaman orada size zaten bir siyasi partiden üyelikten ayrılma formu çıkıyor. Onu doldurup
1: onayladığınız
0: anda.
1: Yani mesela 20 vekil yarın istifa edecek. Bir 20 vekil sonraki gün gibi mi? Yoksa yarın itibarıyla
0: hayır.
1: Kaç vekil istifa edecekse hepsi mi? Hani az önce dendi ya.
0: Selin Hanım,
1: bir şaşırtmak için
0: şöyle,
1: genel merkezi bir taktik olarak böyle parça parça peyderpey istifalar gelebilirdi.
0: Yok, onu Ali Aydar Bey söyledi de kimsenin onunla uğraştığı, ona ayırdığı bir zaman yok yani. Şu anda harıl harıl yapılan şey şu, o milletvekillerinin kurucular kurulunda yer alacak milletvekillerinin hazırlamaları gereken belgeler var. Bu belgelerin hazırlanması gerekir. Partinin tüzüğü ve programının İçişleri Bakanlığı'na verilirken hazır olması gerekir. Bunlar üzerinde çalışılıyordur. Bunların tamamlanmasına çalışılıyordur. Ama ben bunun yarın itibariyle tamamlanacağını, cuma gününde bu kurucular kurulu dilekçesinin verileceğini ve partinin zaten siyasi partiler yasasına göre bunun bir kabule ihtiyacı yoktur. Dilekçeyi verdiğiniz anda siyasi parti kurulmuş, tüzel kişiliğini kazanmış oluyor. Daha sonra Yargıtay Başsavcılığı'na gönderiyorsunuz. Yani İçişleri Bakanlığı bu belgelerin bir nüshasını 3 gün içerisinde Yargıtay Başsavcılığı'na bildirmek zorunda. Bu belgeler Yargıtay Başsavcılığı'na bir geldiği anda da Yargıtay Başsavcılığı bu siyasi partinin kendi şeyinde sicilini açar. Ondan sonra da bu partiye üyelikler başlar. Süreç böyle işleyecektir.
1: Kaç vekilin istifa edeceğini düşünüyorsunuz?
0: Yani ben 80'den aşağı olmayacağını düşünüyorum. Daha yukarı da olabilir. Ama 80 civarında milletvekilinin istifa edeceğini zaten az çok öngörebiliyoruz. Yani oradaki milletvekili arkadaşlarının kimin nerede durduğunu biliyoruz. Ya buradaki şey şu, şimdi aslında yeni partinin en büyük şansı şu, ben onu söyleyeyim. Mesela stüdyoda çok değerli konuklar, genellikle iktidara yakın arkadaşlar, Kılıçdaroğlu övgüsünde bulunuyorlar. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinde de bir eleştiri getiriyorlar. Bence bu yeni parti için büyük bir şans. Çünkü muhalif seçmen şöyle bakar, yani televizyonu açtığı anda kim nerede, neyi savunuyor diye bakıyor. Doğan Bey, Turgay Bey, yani Gökhan Bey çok değerli şeyler söylediler. Ama Ali Aydar Bey ile aynı noktadalar. Ben ve Can Bey ayrışıyoruz. Muhalif seçmen böyle bakar. Yani çok basit bakar. Yani der ki...
1: ne demek istediniz siz bunu? Sedan
2: bir şey sorabilir miyim?
0: Şunu söylüyorum.
2: Yeni ne var? Yani yeni parti yeni parti diyoruz.
1: Gökhan Bey bu soruyu en başından beri
2: yeni ne var?
3: Şimdi bu yorumu da desteklemiş oldum.
4: Hocamız diyor ki özür dilerim. Hocamız diyor ki...
3: Bülent Bey yorumunu desteklemiş oldum.
4: Doğan Bey ve Gökhan Bey, Kemal Bey işte böyle nefret objesi haline getirmen dediği zaman... O zaman insanlar izlerler ve Özgür Bey'in ne kadar haklı olduğunu, Ekrem Bey'in ne kadar doğru bir insan olduğunu anlarlar ve yeni partiye doğru yönelir demek istiyor. Onu söylemek
2: Bülent Bey'in de söylediği, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretme noktasında.
4: Bülent Hocamız yani diyor ki ben savunduğum zaman diyor Özgür Bey, o zaman diyor CHP seçmeni de yeni partiye yönelir diyor. Böyle bir iddiası var.
3: Ama zaten,
4: onu söylüyor.
3: Zaten partili olduğu için normal
4: evet.
3: Yani.
4: Bir de yani. Şöyle, Bülent Hocam bizi şey yok.
2: Demek ya da Ali Aydar Bey'e bir şey söylemek değil ama.
4: İktidar yanlısı, bir dakika. Bülent Hoca da az önce bir şey söyledi, dedi ki iktidara yakın dedi. Arkadaşlar mesela Doğan Bey, hocam işte Gökhan Bey dedi hani böyle diyor, böyle bir iddiası var. Biz diyor Kemal Bey diyor hani savunursak, ki savunmuyoruz. Gördüğümüzü, idrak ettiğimizi konuşuyoruz. Savunmuyoruz. Bak onun altını bir çizin Bülent Hocam. Savunmuyoruz.
0: Yok, şöyle,
4: biz savununca diyor şöyle, Özgür Bey diyor CHP nezdinde diyor yükselir. Bülent Bey de diyor eğer ben diyor Özgür Bey diyor savunursam.

0: diyor. Yeni parti yükselir diyor. Öyle bir iddiası
1: ben
0: var.
1: Ben Kılıçdaroğlu karşısında yani. Ekrem İmamoğlu ekseninde konuşulanlar onu sormuyorum. İktidar olmaktır siyasetin amacı. İktidar olmak adına Kemal Kılıçdaroğlu seçime girdiğinde iktidar olmak için ne dedi? Özgür Özel şimdi iktidar olmak için yeni ne söyleyecek? Sorguladığım bu. Vatandaş olarak soruyorum, yeni ne var?
0: Ben bir cümle söyleyeceğim Bülent Hocam. Ben şöyle söyleyeyim o zaman ki.
2: Siz hızlıca bir söyleyin de Bülent Bey.
0: Bak şöyle söyleyeyim.

0: partiye şöyle oyları bir artsa 80'de de 100 vekille gidin. Özgür Bey'i yaptı. Ekrem Bey için CHP'yi bölmesi çok iyi oldu. Anlatabildim mi? Yeni parti kurması iyi oldu. Şimdi artık 80 vekilde de 100 vekilden çıkarsınız yani. Çıkar yeni parti. O zaman da CHP seçmen daha çok. Öyle söyleyeyim de daha iyi olsun.
1: Küçük bir şerhim benim de olsun. Şöyle kategorik eşitleme
2: Bülent Bey öyle bir şey dediniz.
1: Yok, hem köşe yazılarında hem buradaki konuşmalarımda şunu ifade ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu benim zaten hani düşünsel olarak, siyasal olarak eşitlenebileceğim bir isim değil. Ve Kılıçdaroğlu'nu bu ekranlarda, köşe yazılarımda defaatle kendisini hukukun yarattığı iklim ya da hukuki sonuçlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu an genel başkan olarak vaziyet etme algısını dönüştüremediği, hatta bu algıya yol açabilecek daha erken müdahaleler yapmadığı gerekçesiyle o algıyı kendiliğinden güçlendirdiğini çok uzunca bir süre söyledim. Şunu kastediyorum yani. Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisi gibi düşünen arkadaşları çok daha erken dönemlerde İmamoğlu ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyaset mühendisliği aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni tırnak içerisinde ele geçirmeye çalıştığını ifade edip o cepheyi genişletebilselerdi muhtemelen bugün sadece hukukun tanıdığı tırnak içerisinde imkanlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı konumunda olmazdı algısal olarak. Onun için eksiklikleri var tabii ki.
2: Peki Bülent Bey, buyurun tamamlayın.
3: Şimdi şöyle, benim kastettiğim şey şu. Yani yeni partinin işi kolay. İktidar medyası diyeyim. Bu kadar yüklendiği zaman seçmen şöyle bakar. Ya demek ki doğru yerdeyiz. Yani evet, muhalif seçmen böyle bakar.
4: Kutuplaşma olunca böyle oluyordu. O evet, açıdan muhalif doğru seçmen, bir eleştiri.
3: Muhalif seçmen böyle bakar. Biz Ali Aydar Bey'le uzun süre aynı televizyon programlarında çıktığımız zaman aynı şeyleri savunuyorduk.
5: O yüzden şimdi soruyorum yol, zaten yeni ne var, farklı şimdi, ne var?
3: Yeni çok şey var. Şimdi yollarımız ayrıldı.
1: Sadece bir soru, ben konuşmamda ifade ettim diye söylüyorum. Mesela farklı eğilimleri birleştirip iktidara karşı konsolide etmesi meselesi siyaseten başarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihinde böyle bir yönelim de yok. Şimdi bu bir tespit. O zaman mesela ya, 14 Mayıs seçimleri Bey öncesinde siz Cumhuriyet Halk Partililer olarak hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu stratejisini benimsemediniz mi? Kısmi itirazlar parti içerisinde oldu. Neden? Deva gibi, gelecek gibi partilere olduğundan fazla, tırnak içerisinde değerinden fazla bir takım sandalyeler, bir takım imkanlar tanındığı için örgüt içi itirazlar oldu. Bunlar da bastırıldı. O dönem bu eğilimleri bir araya getirme meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını siz zaten teslim ediyordunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle, itiraz yoktu Turgay zaten. Hocam.
2: Şöyle, çok affedersiniz. Çok hızlı bir reklama gideyim mi Bülent Bey? Sonra siz devam edin. Neden peki, yeni tamam partinin işi kolay sizce? Anlatırsınız bize. Çok kısa bir reklam var. Oradan dönüşte konuşalım hemen.

0: Peki, açık ve net devam ediyor. Şimdi tam böyle Bülent Bey'e soru üstüne soru yöneltilmişti. Bülent Bey de yeni partinin işi kolay, ben böyle görüyorum demişti. Nedenini bir anlatın, sonra da şu belediye başkanları ne yapacak sorusuna bir yanıt arayalım istiyorum.
1: Şimdi Turgay Bey yani zaman zaman aynı televizyon programlarına da çıktığımız ve takip ettiğim bir insan. Çok da değerli, yani onu söyleyeyim önce. Turgay Hocam, aslında analizi Kemal Bey üzerinden yaparsanız sonuç dediğiniz noktaya çıkar. Ama Türkiye'de uzunca bir süredir aslında bir karşıtlık üzerinden oluşuyor. Bunu niye söylüyorum? Bakın, Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda işte getirdiler, böyle şak diye toplumun önüne koydular. %38 oy aldı. O seçimde katılanların oylarını toplarsanız %48'e denk gelir. Kılıçdaroğlu da %47 nokta bilmem kaç oy aldı. İşte Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce seçimi 2018, Muharrem Bey %31 oy aldı. Meral Hanım, Selahattin Demirtaş, bunları koyduğunuz zaman yine aynı yere gelir. Yani neredeyse Türkiye'de bu Cumhurbaşkanlığı'nın doğrudan vatandaşın oyuyla seçilmesinden itibaren denge böyle. Yani 52'ye 48, bu değişmedi. Hep böyle. Yani burada Erdoğan son seçimde birinci turda 50'yi geçemedi ama ikinci turda yine geldiği nokta 52 oldu yani. Dolayısıyla buradaki karşıtlık üzerinden bakmak lazım. O gün seçmenin karşısına Kılıçdaroğlu değil de farklı bir muhalif aday da olsaydı o oylar yine alınırdı. Bunu söylemek için bunu söylüyorum yani. Ama farklı sosyolojik tabanlara hitap edecek Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı belki seçim kafa kafaya ya da kazanılırdı. Ben özellikle Mansur Bey'in aday olması halinde seçimin, o 2023 seçiminin çok açık farkla kazanılacağını düşünenlerden birisiyim. Şimdi 2023 kurultayında ben Kemal Bey'i destekledim. Ali Aydar Bey de Özgür Bey'i destekledi. Öncesinde de görüşmelerimiz oldu kendisiyle. Ben Özgür Bey'le bir sorunum yok. Özgür Bey'i yani beğendiğim, takdir ettiğim bir siyasetçi. Özgür Bey'le ilgili de şöyle söyleyeyim. Yani 28 Mayıs seçimleri kaybedildikten sonra benim ya T24'te yazdığım bir yazı vardır. O yazı hala T24'ün sayfasında durur. Değişimi savunuyorum ve değişimin nasıl olması gerektiğini tarif ediyorum. Ama değişim yani Özgür Bey'in çıkışından sonra Özgür Bey ile birlikte hareket eden bazı arkadaşlarla ilgili benim bir takım şerhlerim olduğu için de o dönemde sırf bu gerekçelerle o değişim hareketini desteklememiştim. Ama sonrasında Ali Aydar Bey destekledi, parti meclis üyesi oldu falan filan. Ve 31 Mart seçimine kadar, bakın 31 Mart seçimine kadar ne Kemal Bey ne de bugün işte Butla'nın sözcülüğünü yapan arkadaşların hiçbirisi o kurultayla ilgili tek kelime söylemediler. 31 Mart'ta seçim kazanıldı. Çok yüksek bir oyla seçimler kazanıldı. Türkiye'de bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır alamadığı yerler kazanıldı.

0: Evet, mesela o tarihte bu normalleşme, yumuşama. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben onu da eleştirmiş birisiyim. Yani o dönemde onu da eleştiren birisiyim. Yani iktidarla, Erdoğan iktidarıyla normalleşmenin, yumuşamanın siyasi bir getirisi olamayacağını söyleyenlerden birisiydim. Ali Haydar Bey o gün parti meclis üyesiydi. Televizyonlara yine çıkıyordu. Ama farklı bir noktadaydı. Şimdi geldiğimiz noktada 2023 kurultayında biz, ben ve benim gibi ihraç edilen bir sürü il başkanı, görevden alınan il başkanı o dönem Kemal Bey'e destek veriyordu. Ya bu arkadaşların hepsi kurultayda yolsuzluk yapan konumuna geldiler. O gün orada yer alan arkadaşlar da başka bir konuma geldiler. Bunu sadece bir nokta olarak koyayım. Şimdi
1: Peki.
0: yeni parti meselesinde partinin kurulma koşulları var mıydı, yok muydu? Ona baktığımızda partinin kurulma koşulları oluşmuştu. Yani Doğan Bey'in söylediği gibi işte Eylül'e kadar bekleyin. Eylül'de olağan kurultay takvimi başlayacak. Ondan sonra çıkarsınız, aday olursunuz. Ya bu Türkiye'deki siyasi partiler sistemi içerisinde çok mümkün değil. Yani bunu garanti altına alan bir hukuk sistemi ve bir siyasi partiler yasası yok, maalesef yok. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yine bu partiler, Türkiye'deki partiler içerisinde en demokratik mekanizmayı işleten partilerden birisi olmasına rağmen orada bile bu tam işlemiyor. Niye işlemiyor? Çünkü mahallede seçim diyorsunuz. Mahallede seçimi yapmazsanız, masa başında yazarsanız bunun itiraz merci yok. Yani bunun için mahkemeye gitme şansınız yok. Yani mahkeme yolu kapalı. Sadece partinin içinde bir itiraz
1: Peki.
0: mekanizması var. Oradan yürümeniz lazım. Dolayısıyla yani Eylül ayında başlayacak kurultayda işte gelirsiniz, partide kendinizi gösterirsiniz. Bunlar sadece bu hareketi sönümlendiren, toplumun nezdinde daha da aşağı çeken bir beklenti olabilirdi. Onun için Özgür Bey'in bir karar vermesi lazımdı. Ben Türkiye'deki bu sistemde, bu yargı sisteminde, siyasallaşmış, araçsallaşmış yargı sistemi içerisinde bu kararı verenlerin Kılıçdaroğlu'nu seçimlere kadar orada tutacaklarını düşünüyorum ve tutacaklardır. Ha yeni parti çok güçlü bir şekilde gelirse tekrar bir kaotik, karışık bir durum yaratmak için mahkemeden farklı bir karar çıkabilir. O gün çıkar, bunu konuşuruz. Ama şimdi belediye başkanları meselesi. Ya belediye başkanları her sabah kalktığımızda bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeye operasyon yapılıyor. Yani o belediye başkanlarının kendinizi onların yerine koyun. Onlara şu söyleniyor. Yani yeni partiye geçerseniz korunaksızsınız. Ama burada kalırsanız size işte güvence veriyoruz. O yüzden burada kalın diyorlar.
1: Kim
0: Bir
1: söylüyor
0: de tabii
1: bunu?
0: bunu söylüyor. Yani bunu Butlan ekibi bunu belediye başkanlarına hissettiriyorlar
1: Yani
0: zaten.
1: Mansur
0: O
1: Yavaş,
0: yüzden de
1: işte Vahap Seçer, Cemil
0: yok.
1: Tugay, Zeydan Karalar, bu isimleri bu mu söyleniyor mesela?
0: Yok, Mansur Bey'in böyle bir kaygısı yok. Zeydan Karalar'ın olayı daha farklı. Zeydan Bey yargılanıyor. Şu anda belediye başkanı değil. Yargılaması devam ediyor. Onun öyle bir pozisyon alması eski partililik kimliğinden kaynaklanabilir. Devam
1: Ben bu
0: eden
1: yeni
0: yargılamaları
1: partiye
0: nedeniyle
1: geçmeyeceğini söyledi Zeydan Karalar. Ayrılmayacağını söyledi.
0: devam edebilir. Ama belediye başkanları ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Belediye başkanları ayrıldıkları zaman belediye meclislerinde kritik sayılar var. O kritik sayılarda bir kısmı belediye meclisinden işte CHP'de kalıp bir kısmı yeni partiye geçtiğinde o belediye başkanları güçlerini kaybedebilirler. O yüzden de birçoğu bu tartışmaların, yeni parti tartışmalarının içerisine girmek istemiyorlar. Çünkü seçmen onlara 2029'a kadar bulundukları kente hizmet etme görevi verdi. Onların görevi bunu devam ettirmek, ama seçim takvimi açıklandıktan sonraki tavırlarına bakmak lazım. Buradan okumak lazım. Ben zaten Özgür Bey'in de belediye başkanlarıyla ilgili aslında partinin üyeleriyle ilgili istifa edin, gelin yeni partiye
1: Peki.
0: katılın diye bir çağrısı yok. Herkes kendi inisiyatifini kullanarak yeni partiye istifa edip geçiyorlar. O nedenle yani kimseye istifa edin falan demiyor. Göreceksiniz. Partinin yönetim kadrolarında da çok büyük istifalar olmayacaktır. Ne zamana kadar olmayacaktır? Benim tahminim mahkeme sürecinin sonucunu görmek
1: Pekala.
0: isteyeceklerdir. Yani Eylül ayında Yargıtay'ın vereceği kararın sonucunu görmek isteyeceklerdir. Çünkü o karar belirleyici olabilir. Yeni partide

0: muhtemelen Ekim ya da Kasım gibi ilk kurultayını yapar. Ve ilk kurultayına kadar bu yargı süreci eğer sonlanırsa o zaman zaten döner gelirler. Partiyi yeniden alırlar. Ama bu olmazsa da mecburen yeni partide devam edeceklerdir. Ama yeni partinin eski partideki siyaset yapma alışkanlıklarının değiştirildiği, demokratik mekanizmanın işlediği, devrimci ve demokratik bir parti olarak yoluna devam edeceğini, toplumu daha fazla kucaklayan, toplumun sorunlarına daha çok eğilen, toplumla bütünleşik bir yeni parti olacağını düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Can, bir gelir misin benimle? Hangi belediye başkanı nasıl pozisyon aldı? Kim ne açıklama yaptı ya da yapmadı? Ne biliyoruz? Mesela sen acaba o belediye başkanlarına ve Muharrem İnce de dahil tabii burada şimdi evet. Liste ama yakın isimlerle konuştum, ne söylediler sana? Bir tek Zeydan Karalar'ı biliyorum ben. Evet. Ben ayrılmayacağım demiş. Evet, neden?
2: Hilal Köylü'ye söylemişti. Onu da o kendisi tarif ediyor zaten. Diyor ki ben 54 yıldır bu siyasi partinin içindeyim. Yani gençlik kollarından itibaren, yani 14 yaşından itibaren CHP üyesi olduğunu, gençlik kollarında çalıştığını ve işte her kademesinde bulunduğunu ve doğal olarak bir CHP belediye başkanı olarak da partisinden ayrılmayacağını söylüyor. Çok anlaşılır bir tavır. Ve buna kimse neden burada kalıyorsun diyemez. Çünkü zaten Özgür Özel de açıklamasında Zeydan Karalar'ın arkasında olduğunu söyleyerek, ki Bülent Bey de söyledi. Benim de görüştüğüm kaynaklarım Özgür Özel'in hiçbir belediye başkanına ayrılın gelin, hiçbir üyeye ayrılın gelin demiyor. Zaten konuşması ama şu var.
1: Ama yani sadece Zeydan Karalar değil, yani CHP'nin içerisinde çok kökten ta gençlik kollarından tabii. CHP'ye girmiş onlarca isim, belki vekiller, belki Özgür Özel'in bizzat kendisi. O zaman Zeydan Karalar için söylenen onlar için de geçerli
2: tabii
1: olur.
2: Tabii ki geçerli ama bu duygusal bir tavır. Yani burada neden Özgür Özel'i tercih etmiyorsun demek haksızlık olur Zeydan Bey'e veya diğer belediye başkanlarına. Yani burada Mansur Yavaş'ı ayrı tutuyorum. Çünkü geldiği gelenek başka. O bir ittifakın ürünü, ittifakın belediye başkanıydı ve öyle de oldu. Nasıl Ekrem İmamoğlu, o da gerçi Ekrem İmamoğlu'na CHP'li değil diyorlar ama o da ilçe başkanlığından gelmiş. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli oranda örgütün içinden gelerek belediye başkanlığına gelmiş bir isim. Geçmişinde başka siyasi partiler olabilir. Burada Mansur Yavaş en önemli isim ve Vahap Seçer. Bir Belediyeler Birliği Başkanı ve Vahap Seçer'in özelliği şu, ben ilk günden itibaren söylüyorum, yani bu bölünme tartışması olduğu günden itibaren, hatta Not 1'de de bir haber yapmıştık ve Vahap Bey tarafından da genel merkez tarafından da hayır bu olmaz denilmedi. Yalanlanmadı değil miydi? Çünkü bir kulis ve yorum analizde bizim iddiamız ve bilgimiz şu yöndeydi. Kemal Bey kurultaya götürecek ve götürürken de genel başkanlık koltuğunu Vahap Seçer'e bırakacak. Onda niye? Mersin gerçekten İstanbul gibi bir yer. Kürt oylarının yoğun olduğu, milliyetçi oyların yoğun olduğu, işte Yörüklerin, Türkmenlerin yoğun olduğu bir seçim bölgesi. İstanbul'a çok benziyor ve orada birkaç dönemdir oyunu artırarak belediye başkanı oluyor. Yani Vahap Seçer'in gerçekten bir Türkiye mozaiği içinde bir belediye başkanlığı yaptığını yorumlayarak söylemiştik. Aynı İstanbul'da olduğu gibi. Yani İstanbul'da nasıl kent uzlaşısı kuruldu? Vahap Seçer'den Mersin'de böyle bir düzlem üstünde belediye başkanı olmuştu.
1: Peki Vahap Seçer Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı hareket ediyor gibi?
2: Şöyle, hayır, ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla yani hareket ettiği için söylemiyorum. Ben kafadaki düşüncenin bu olduğu yönünde. Hem Belediyeler Birliği Başkanı olması sebebi, yani diğer belediyelerinin de başkanı ve orada güçlü bir isim olması dolayısıyla, ikincisinde de partide bir karşılığı olması dolayısıyla yazmıştık. Mansur Yavaş da malum Ekrem İmamoğlu'yla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü cumhurbaşkanı adayı. Bugün Ali Aydar Fırat'a da sorsanız, Bülent Bey'e de sorsanız, ikisi de Cumhuriyet Halk Partili. İkisinde söyleyeceği iki isim vardır. Kazanacak isim Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tır.
1: Peki Mansur Yavaş, yani Mansur
2: bugün de sorsanız, bakın geçmiş için sormuyorum, bugün de sorun.

0: iki isme. İkisi de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu diyecektir. O yüzden şimdi burada Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmesi veya Özgür Özel'in yeni kuracağı siyasi partiye geçmesi tamamen Mansur Yavaş'ın siyasette bundan sonra ne yapacağıyla alakalı bir durum. Benim tahminim Mansur Yavaş biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde bekleyecektir. Hı hı. Zaten Mansur Yavaş'a yakın onunla beraber mesai harcayan arkadaşlarla da yaptığım sohbette hep şuna vurgu yapıyorlar. Bu ayrışma sürecinde çok yıprandık, çok yorulduk. Bize hep bir tarafta olmamız istendi. Bizim tarafımız belliydi dedi. Her zaman kurultay istediklerini söylediler. Hı hı. Özgür Özel'le beraber olduklarını söylediler. Özgür Özel'le temasın hiç kopmadığını söylediler. Ancak yeni kurulacak siyasi partide hemen olmayacağını da ifade ettiler. Yani Mansur Yavaş'ın da ben yeni kurulacak siyasi partiye geçeceğini açıkçası düşünmüyorum. Hayır, yanılabiliriz tabii.
1: Bu yarın CHP'de bambaşka, kalacağını düşünüyorsun.
0: Evet, yarın başka bir şey olabilir. Muharrem İnce zaten Kemal Bey'le olduğunu ifade etmişti. Onu tartışmaya gerek yok. Muharrem İnce haklı olarak bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Hı hı. Genel Başkan adayı olmuş. Oradan ayrılmış bir siyasi parti kurmuş ki başarılı da olmuş belli oranda. Kendisine bir kumpas kurulmasa belki bambaşka bir denklem olacaktı. Hı hı. İkinci tura kaldı ama sonuçta Muharrem İnce'ye kumpas kurularak başka bir tezgah, başka bir plan çizildi o süreçte. O yüzden siyaseten başarılı bir isim. Muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapmak isteyecektir. Belki kurultay sürecinde de yine böyle bir hamlede bulunabilir. O yüzden Kemal Bey ile
1: CHP'de
0: kalıp Kemal Bey'den sonra belki genel başkan olmak isteyecek en güçlü isimlerden biri Muharrem İnce. Hı hı. Belki de Kemal Bey Muharrem İnce'yi gösterecek. Sonuçta bir birlikte yol yürüdüler. Cumhurbaşkanlığı adayı olarak gösterdi. Bugün de Kemal Bey ile beraberler. Ve Muharrem İnce genel başkan olursa ki Vahap Seçer de aynı düşüncedeyim. Yeni kurulacak siyasi partinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden katılma süreci daha hızlı olur. Ben açıkça Özgür Özel'in yaptığı konuşmada şunu gördüm. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapıyı kapatmadı. Hmm. Bence başarılı olduktan sonra veya işte seçimlerden sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönecek. Zaten Kemal Bey o zaman genel başkanlığı bırakmış olacak ki eğer bırakırsa bırakacağını söylüyor. Güvenli Liman'a yanaştıracak ve ayrılacak. Yeni kurulacak siyasi partide başarılı olursa ben Özgür Özel ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden döneceğini düşünüyorum. Ki zaten emaneti alarak gidiyoruz'un da karşılığı budur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurumsal olarak, hı hı, ayrılabiliriz ama emaneti altı ok alıyoruz. Biz altı okla beraber tekrar döneceğiz bir yorumudur bu. Bunu açıkça söylüyor zaten. Burada bunu tartışmaya da gerek yok. Bütün siyaseti takip edenler de bunu böyle, peki, anlamıştır.
1: Cemil Tugay açısından... Çünkü CHP'den istifa etmişti. Yeni bir partinin kurulma sürecinin yavaş olduğunu söylediğine dair haberler olmuştu. Şimdi ne yapıyor? Yeni kurulan partiye mi geçecek?
0: Cemil Tugay AK Parti içinde çok konuşuldu. Yani AK Parti'ye geçmek istediğini çok söyledi ama ısrarlı bir şekilde kendisi bunu reddetti. Böyle bir isteğin olmadığını söyledi. Tekrar CHP Genel Merkezi'ne dönme gibi, yani CHP'ye geri dönme gibi bir düşüncesinin olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, Ali Aydar belki daha net bilgi verir. Tekrar, hı hı, temas kuruldu mu? Çünkü şöyle bir bilgi var. Cemil Tugay tekrar genel merkeze bir haber göndermiş ve ben yeniden CHP'ye dönmek istiyorum demiş diye bir bilgi var ama bu tabii, peki, ne kadar doğru bunu bilemiyoruz. Ali Haydar belki
1: var
0: temas
1: mı öyle
0: kurulduğunu...
1: bir bilgi? Yani bir Cemil Tugay bir tekrar CHP'ye geçmek istiyor iddiası hakikatli bir bilgi mi genel merkezle konuşulan? Bir de burada pek çok isim görüyoruz. Bu isimlerden hangisi genel merkezle yol yürür gibi görünüyor size?
2: Bana soruyorsunuz değil,
1: evet,
2: mi?
1: Evet, çok Ali Aydar Fırat, buyurunuz, size soruyorum.
2: Ha şöyle, önce Cemil Bey ile başlayayım. Cemil Bey ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani ya da bir temas kurulmadı. Sen genel başkanın bugüne kadar herhangi bir milletvekili ya da herhangi bir belediye başkanıyla partide kalıp kalmayacağına dönük ne bir temas oldu ne bir görüşmesi oldu. Ama ben hani Zeydan Başkanı da, Vahap Başkanı da...

0: Hani çok yakından tanıyan biri olarak söyleyeyim. Kişisel fikrimi söylüyorum bu arada. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklarını düşünmüyorum. Hani zaten Zeydan Başkan bunu bir biçimiyle deklare etti. Vahap Başkan da ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem çok saygın hem çok başarılı iki belediye başkanı. Umuyorum ve diliyorum Zeydan Başkan da bir an önce görevine döner. Mansur Başkan da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Bey'le olan diyaloğundan kaynaklı olarak geçeceğini düşünmüyorum. Muharrem Bey zaten açıklama yapmıştı. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Dolayısıyla ayrılmayacağım ifadesini kullanmıştı. Yani o fotoğrafta gördüğünüz yani Cemil Bey zaten istifa etmişti partiden. Tekrar döner mi dönmez mi onu bilmiyorum ama belki yani şöyle bir yorum yapabilirim. İzmir'de anlaşamadığı isimlerin yeni partiye geçmesi onu belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yanaştırabilir. Çünkü onların birçoğu Özgür Bey'in döneminde genel başkan yardımcılığı yapmışlardı. Belki o vesileyle bir geri dönüş olabilir ama dediğim gibi bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden en ufak bir temas kurulmadı. Hani Bülent Bey şöyle bir ifade kullandı işte bu belediye başkanları niye geçmiyor? Geçerlerse operasyon olur. İşte buttancılar bunu söylüyorlar vesaire falan. Bu hakikaten yani Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar hiçbir genel başkan yardımcısı, hiçbir yöneticisi, hiçbir belediye başkanını ya bize geçersiniz ya operasyon olur ya da şöyle olur böyle olur. Hani bu asla söylenebilecek bir laf değildir. Söylenmemesi de gerekiyor zaten. Doğru da değildir. O yüzden hani bunun bir kez daha altını çizelim. O tamamen kendi zamanlamalarıyla ilgili bir şeydir. Yani orada Özgür Bey muhtemelen onlarla da görüşüyordur belediye başkanlarıyla. Kendisine yakın çünkü bütün belediye başkanlarını biliyoruz. Hani Özgür Bey ve Ekrem Bey belirlediler. Yani o yüzden geçip geçmeyecekleri tamamen onların kendi takdirinde olan ve aynı zamanda kendi ilişkileri neticesinde verecekleri bir karardır. Onun da altını çizmekte fayda var. Ama bu resimdeki isimlerin ben yeni partiye Cemil Bey'i hariç tutuyorum. Yeni partiye geçeceklerini düşünmüyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Gökhan Bey, siz ne bekliyorsunuz? Hangi ismi ne yapacağım? Mesela burada Mansur Yavaş ismi çok konuşuyor. Ben geçeceğini düşünmüyorum diyor Ali Aydar Fırat ama...
2: Biraz evvel sevgili meslektaşımın söylediği gibi Mansur Yavaş'ın siyasette ne yapmaya karar vereceği ile alakalı bir durum var. Yani burada Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi tercihi Mansur Yavaş oturup bunu yapacak diyemiyorum. Beklentim Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında Özgür Özel evet sen adaysın seni aday yapmayı düşünüyoruz derse yeni parti için çalışır diye düşünüyorum. Fakat böyle bir söylemi duymazsa Mansur Yavaş ve siyasi kariyerine de yeniden Ankara Belediye Başkanı olmak gibi bir düşüncesi olmadığını bildiğim için.
1: Öyle söylemişti zaten kendi açıklamasında.
2: Dolayısıyla bu onun bundan sonraki kariyer planlamasıyla alakalı. Bu kariyer planında kendisini kim ikna eder? Özgür Özel nasıl ikna edebilir? Söylediğim üzere İmamoğlu zaten aday değil. Adayımız sensin derse Mansur Yavaş'ın desteğini alabilir. Ama diğer taraftan böyle bir söylem, böyle güçlü, güvenilir bir ifade duymazsa CHP'yi terk edeceğini zannetmiyorum.
1: Başlarken Can dedi ki Özgür Özel'in aday olacağını düşünüyor.
3: Evet ben artık bu saatten sonra yeni partinin başka bir aday arayışı içine gireceğini düşünmüyorum. Zaten güçlü bir isim, lider de oldu. Yeni partisini de kurduktan sonra yeni partinin Cumhurbaşkanı adayının ben Özgür Özel en azından olması gerektiğini düşünüyorum. Genel başkan ve genel başkanın
2: Sevgili
3: hakkıdır.
2: Can, biraz evvel Muharrem İnce ile ilgili söylediğine
4: katıldım. Aynı Kılıçdaroğlu söz konusu olduğunda ona o hakkı tanımadın ama.
2: Muharrem İnce CHP'de genel başkanlık koltuğunu bekler diye bir ifaden oldu. Zaten bir bölüp gidendi, geri geldi. Evet. Şimdi...
3: Ama siyaset böyle. Böler gider. Şimdi bugün başka bir bölenle yan yana. Bu iş böyle yani siyaseten.
2: Hayır, bölüp gittiği için bugün gündemin birinci maddesi olan Özgür Özel de yeni partiden dönüp CHP'ye genel başkanla oynadığı takdirde o zaman biz İlerleyen süreçte Kemal Kılıçdaroğlu sonrası Muharrem İnce Özgür Özel
3: şöyle olur bence
2: kavgasını mı bekliyoruz?
3: Olabilir yani Muharrem İnce genel başkan olursa ve yeni partide iktidar olur veya ana muhalefet partisi olur yani bir başarı elde ederse haklı olarak da biz emaneti almıştık şimdi tekrar emaneti yerine götüreceğiz deyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecekler. Orada da evet öyle bir
2: dün zannediyorum Gürsel Tekin'in böyle bir ifadesi vardı. Giden arkadaşlar, istifa edip giden arkadaşlar mutlaka geri döneceklerdir.
3: Bence de döneceklerini düşünüyorum ben de.
5: Siz Can Bey'e iki itirazım var Seda Hanım.
1: Buyurun. Can, buyur, sen de. Buyurun.
5: Bir, yani Özgür Özel aday oldu.

0: olacak dedi. Şu net, Özgür Bey bu defalarca söyledi. Eğer seçim takvimi resmi olarak açıklandıktan sonra yapılan anketlerde Özgür Bey önde gidiyorsa zaten kimse aday olmaz. Yani ne Mansur Bey aday olur ne de başka birisi aday olur.
1: Ben onun için söyledim ama zaten.
0: Bak bakın onu yani bunu işte zaman gösterecektir. Ama eğer yapılan anketlerde Mansur Bey işte son Arayan'ın Murat Bey'in yaptığı Murat Karan'ın yaptığı ankette %60 civarında bir onay rakamını telaffuz etti. Eğer Mansur Bey bu çizgiyi devam ettiriyorsa bakın kaçınılmaz olarak muhalefetin adayı Mansur Yavaş olur. Ekrem Bey'le ilgili bir cümle kuramıyorum çünkü Ekrem Bey'e bu iktidar, bu yargı asla Ekrem Bey'i aday falan yaptırmayacaktır. Yani o öyle anlaşılıyor. Yani ben hani, bir hukukçuyum ama sonuçta bunun böyle olacağını düşünüyorum. Ekrem Bey artık bu yargı süreçleri nedeniyle iktidar tarafından devre dışı bırakılmıştır. Bu devam edecektir. Ama eğer Mansur Bey anketlerde öndeyse Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş'tır. Yani net bir şekilde. Eğer Özgür Bey yaratacağı yeni partiyle, yaratacağı hareketle, ivmeyle buralara oralara gelmişse ben Mansur Bey'i de çok iyi tanıyorum. Mansur Bey şunu söyleyecektir. Yani bütün veriler Özgür Bey'in kazanacağını gösteriyor. O olsun diyecektir. Yani net onu söyleyeyim. Ama eğer Mansur Bey öndeyken buna rağmen Mansur Bey aday yapılmayacaksa o zaman da bir sıkıntı var demektir. Ama ben bunun olabileceğine ihtimal vermiyorum. Can Bey'in işte Muharrem İnce ile ilgili söylediğini de bir şerhim var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliriz. Oradaki siyaset yapan arkadaşların hepsinin kafalarında ne geçtiğini de biliriz. Bir kez Kemal Bey zaten seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kemal Bey götürecektir. Orası net. Kimse seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı bir genel başkanla gireceğini beklemesin. O konuda düşünenler varsa da Kemal Bey böyle sessiz bekler ama Kemal Bey'in genel başkanlığında o seçime girilir. Yeni bir genel başkanın o kurultaydan çıkıp gelmesi mümkün değil. Bence CHP'yi yani geride bıraktığımız işgal ve butlan CHP'sini Özgür Özel ve arkadaşları partiden ayrıldıktan sonraki içerideki tartışmalara bir bakmak lazım. Orada çünkü içinde genel başkanlık hayali kuran birçok arkadaşımız var. Onların iş çekişmelerine daha dikkatli bakmak gerekir.
2: Peki, teşekkür ederim.
1: Kimler var?
3: Seda Hanım, bir ekleme yapabilir miyim?
1: Çok ilginç. Kimler var? Yani Kemal Bey'den sonra genel başkan hani Muharrem İnce zaten bilinen bir şey. O Kemal Bey'le de yarıştı.
4: Vahap Seçer sen söyledin.
1: Hayır. Yok, Vahap Seçer ben söylemedim. Bey. Ben dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında bırakmak kafasında isteyebileceği bir isim olarak söyledim Vahap Seçer'i ben. Yani parti yani liderler toplar. Ama partide genel başkan olmak isteyen isimler var dediniz. Kimler onlar?
0: Vahap, bir kez Vahap Bey'i kastetmiyorum.
1: Hatta ben de biliyorum kastetmediğinizi.
0: Vahap Bey bu durumda asla böyle bir kaotik ortam içerisinde genel başkanlık mücadelesine girmeyecek kadar çok tecrübeli birisidir. Ben de kendisini çok severim, sayarım. Zaman zaman da görüşüp siyasi düşüncelerimi de paylaştığım birisidir. Kim var? Müslüm Sarı var, Yürsel Erol var. Yani bunların kafalarında genel başkanlık rüyası gören insanlar. Bu saklanan, bilinmeyen bir şey değil. Ama Gürsel benim teorim Tekin tabii şu. Yok.
4: Gürsel Tekin.
0: Gürsel Tekin o tren kaçtı. Gürsel Erol'la Müslüm Sarı var. Benim teorim şu. Muhtemelen eğer bu yargı süreçleri hepsi lehlerine sonuçlanırsa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şöyle bir tartışma başlayacaktır. Diyeceklerdir ki Kılıçdaroğlu'na biz seninle gireceğimiz bir seçimde partinin barajı geçme şansı yok. O yüzden kusura bakma sen görevini yaptın geldin işte partiden atacaklarını attın bize önümüzde engel olanları temizledin. Şimdi senin de olmaman gerekir içeriden bir başka birini çıkarıp onunla seçime gireceklerdir. Yoksa yaşı 77'ye gelmiş.
5: Doğru bir okuma. Olması gereken de o zaten.
1: Evet.
2: Siz böyle olabileceğini 70, doğru bir okuma.
5: Öyle olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun artık yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzunca bir süre
0: 77 yaşında 13 yıl

0: yönetmiş, bütün her şeyi bilinen Türkiye'deki seçmenin %55'inin 45 yaş olduğu, 45 yaş altı olduğu ve yeni gelecek seçmenlerle birlikte bu rakamın çok daha yukarı olacağı bir ülkede siz seçmenin karşısına Kılıçdaroğlu'yla çıkıp halkın umudu Kılıçdaroğlu'dur sloganıyla sadece komik olursunuz, başka bir şey olmazsınız yani.
1: Ali Haydar Fırat, böyle bir şey olabilir mi? Yani
2: Şimdi bazı tartışmalar aslında bir takım siyasal gerçekliklerden uzak yapılıyor. Onun bir kere altını çizmek lazım. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Şimdi Özgür Bey ve arkadaşlar hala Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yönetildiğini farkında değiller. Dolayısıyla buradaki mesele, bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanı adayını belirlediğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek istemeyecek misiniz? Mecburen bir hani muhalefet, yani her Özgür Bey, Ekrem Bey ya da bulabilecekleri başka bir isim tek başına seçilme yeterliliğine sahip olmasa, ki olması çok muhtemel görünmüyor şu
3: Siz de
2: koşullarda.
3: oradan isteyeceksiniz
2: O
3: Ali
2: zaman
3: Haydar.
2: diyecekler ki
3: Siz de oradan isteyeceksiniz. Aynı
2: işte
3: şey değil mi?
2: hayır, ama mesele şu işte.
3: Yani
2: Şunu kastediyorum
3: sizi
2: Sevgili Can.
3: aşacağınıza sen artık kanaat, bak siz kanaat getirmişsiniz. Yeni kurulacak parti CHP'yi çoktan aşmış. Bak diyorsun ki sen bunu zaten fikren söylüyorsun şu anda. Diyorsun ki bize gelecekler. Sizi aşmışsa yeni parti
2: Hiçbir
3: sizi aşmış,
2: koşulda bu
3: çoktan
2: mümkün
3: aşmış.
2: değil.
3: Ama sen söyledin bunu bak, biraz önce
2: Sevgili
3: söyledin.
2: Can, hiçbir koşulda, hayır, bir şey söyleyeceğim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki şimdi bu arkadaşlar hiçbiri tek başına seçilemeyecek Cumhurbaşkanlığına. Bunu söylüyorum. Buradan nasıl böyle bir yorum çıkardın? Bu senin kişisel tercihin ya da okuman
3: Yok,
2: olabilir.
3: hayır.
2: Ama
3: Ama
2: çok açık ve net
3: siz de
2: ifade
3: aday
2: edeyim.
3: çıkartınca tek başınıza seçilemeyeceğinize göre siz de yeni partiye gideceksiniz. Demeyecek misiniz? Bu da siz
2: Şimdi
3: de bizim adayımıza
2: onu
3: destek verin.
2: konuşuyoruz. Onu konuşuyoruz. Şimdi mesele
0: Öyle bir
2: şu.
0: şey olmayacak yani.
3: Onlar
0: Cumhuriyet Halk
3: size
0: Partisi
3: geliyor.
0: böyle bir şey
3: Onlar size
0: olmayacak.
3: gelecek, siz onlara gitmeyeceksiniz.
0: Sayın Bahçeli bunun şeyini çizdi, çerçevesini.
2: Ben
0: Dedi
2: bitireyim.
0: ki
2: Ben bitireyim.
0: neden Türkiye'de bir cumhurbaşkanı yardımcısı Alevi, birisi Kürt olmasın dedi. Önümüzdeki dönemde anayasa değişiklikleri gelecektir. Bu Bahçeli, Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar Türkiye'de ne söylediyse hepsi gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı bence bellidir. Kürt cumhurbaşkanı yardımcısının kim olacağı tartışılıyor. Ama seçimlere böyle gideceklerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidip yani yeni partinin gidip Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir destek istemesine ihtiyaç kalmayacaktır. Çünkü onlar zaten mevcut iktidarı ve Erdoğan'ı destekleyeceklerdir.
1: Yani
3: Bu da çok iddialı.
1: bu çok iddialı oldu. Öyle olur mu Ali Haydar Fırat?
2: Ya
1: Yani biz böyle görür müyüz
2: bu
1: seçimler yaklaştığında?
2: ya bunun kayda değer benim açımdan, yani benim okumam açımdan hiçbir anlamı yoktur. Bu tamamen bir tür provokasyon yaratma çabasıdır. Şimdi kendilerini arkadaşlar nasıl tanımlayacaklarını bir türlü karar veremedikleri için Ekrem Bey'in sultası altında arkadaşlar özgür bir biçimde siyaset yapacaklarını sanıyorlar. Ben 2,5 yıl boyunca parti meclisinde görev yaptım. Bülent Bey o dönemi bilmez ama o parti meclisinde görev yaptığım zaman da Ekrem Bey'e karşı tavrım netti. Bugün de aynı çizgideyim. Dolayısıyla Ekrem Bey'in herhangi bir izni olmadan, herhangi bir açıklaması olmadan Özgür Özel'in bir adım atması mümkün
0: Ekrem Bey'in
2: değildir.
0: adaylığını
2: Dolayısıyla
0: ilk savunan kişi Ali Haydar Bey'dir diyorlardı.
2: o partinin genel başkanlığının da, o partinin genel başkanı da, o partinin cumhurbaşkanı adayını da Ekrem İmamoğlu belirleyecektir. Ben bu sürecin pratikteki tanığıyım. Dolayısıyla burada mesele şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yarın bulacağınız adayı seçtirme için mutlaka sizden çok çok daha yüksek oy alacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleceksiniz ve diyeceksiniz ki gelin ortak aday belirleyelim. Şimdi ortak aday belirleyecekseniz niye ayrıldınız? Yani kendi adayınızı seçtirme imkanınız, ihtimaliniz yok. Dolayısıyla Mansur Bey'in ayrılma ihtimali yok Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi bu koşullarda kime aday göstereceksiniz? Özgür Bey mi aday olacak? Özgür Bey ben aday olmam diyor. Birçok açıdan şunu söylüyor. Yani kazanamam, siyasetim biter diye düşünüyordur. Ama nihayetinde
1: Nerede
2: muhalefetle
1: söylüyor
2: bir
3: bunu?
2: araya
3: Öyle
2: gelmeden
3: düşünüyordum diyor. Ha? Öyle düşünüyordum diyor.
2: sadece
1: Ha. Ha, pardon.
2: sadece şunu söylüyorum. Sadece kendi oyuyla Kimin baraja geçip geçmediği ayrı bir tartışma konusu. Onu zaman içinde göreceğiz. Ben, kimin seçime kadar ayakta kalıp kalmayacağını da hep birlikte göreceğiz. Mesele şu. Şimdi bitiriyorum hemen. Mesele şu. Bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasal partilerin rolünü daha anlamamış bir siyasal hareketin ya da bir grup arkadaşın yarın olacak, ortaya çıkacak gerçeklik karşısında nasıl davranacakları, Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl bir destek bulabilecekleri ya da bunun isteyeceklerse niye ayrılacakları, bütün bunlar tartışma konusudur. Yani eğer ortak bir aday üzerinde anlaşacaksak bu arkadaşlar neden gidiyorlar? Hala Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve onun pratikteki yansımalarının meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok da anlam ihtiva etmediği bir süreçte siz istediğiniz kadar grup konuşması yapın, istediğiniz kadar toplantı yapın, istediğiniz kadar yürüyüş yapın. Bunların bir karşılığı olmayacağını net bir biçimde görmüş olursunuz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Sayın Yüce Türk şöyle bir ifade kullandı. İşte bu yaşa gelmiş bir isim Sayın Kılıçdaroğlu için dedi. O 13 yıl boyunca ona eşlik eden, onunla birlikte milletvekili listelerini 13 yıl boyunca yazan, 13 yıl boyunca aldığı bütün kararların altında imzası olan, 13 yıl boyunca onunla birlikte ağlayan, onunla birlikte gülen, 13 yıl boyunca milletvekilliği yapan arkadaşlar şu anda hepsi Özgür Özel'in yanında. Yani 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem, 8 dönem milletvekilliği yapmış olan arkadaşlar mı Türkiye'de yeni bir parti, yeni bir süreç, değişim süreci başlatacaklar? Dolayısıyla yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi için gidenler için söylüyorum. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi için bir kayıp değildir. Dolayısıyla gerçekten partinin gençleşmesi gerekiyordu. Böyle bir imkanı sağladılar. Yıllardır partinin bütün karar alma süreçleri kilitleyen bir gruptan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş parti meclisindeydim ben. O parti meclisinde partinin kararlarının hiçbiri alınmadı. Bülent Bey'in de benim de mağdur olduğumuz bir grup var. O grup şu anda Özgür Bey'in yanında ve bütün kararları o grup alıyor. Dolayısıyla Ali Haydar Bey, 83 yaşındaki Önder Savdan akıl almayı bilen arkadaşlar 78 yaşındaki Sayın Kılıçdaroğlu'na laf söylüyorlar. O enteresan, o ilginç ama şunu söyleyeyim. 2028'e daha çok var seçime. O seçime kadar bir siyasi parti ayakta tutacak gücü, dermanı ve takati bulurlar mı arkadaşlar? Önce bir onu görelim. Ondan sonra seçimde kimin oy alıp almayacağını hep birlikte konuşuruz.
3: Bir yorum yapacağım sadece kısa.
4: Peki.
5: Ben şunu merak ediyorum. Muhtemelen tamam. Aynı şeyi düşünüyoruz. Şimdi Ali Haydar Bey dedi ki 50+1 yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Seçim bu şekilde olacak ve üzerinde durduğumuz isim Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş CHP'den ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Velev ki ayrıldı. Ve yeni partinin de Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ve anketler de gösterdi ki Mansur Yavaş güçlü bir aday. Siz desteklemeyecek misiniz?
2: Ben Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını düşünmüyorum. O yüzden bu sorunun muhatabı ben değilim.
5: Velev ki ayrıldı. Yani sonuçta bugünü konuşuyoruz ama yok, yarının ne getireceğini bilmediğimiz için.
6: Buna ben cevap verebilir miyim? CHP'li olmasam da.
2: Yok, böyle bir şey mümkün olmayacak.
6: Şimdi Gökhan Bey.
4: Buyurun.
5: Peki Mansur Yavaş CHP'deyken aday oldu. Diğer arkadaşlar desteklemeyecekler mi?
3: Desteklemeyeceklerdir.
5: Yani Bülent Bey de buna cevap verildi.
2: O zaman neden ayrıldılar CHP'den?
5: Yani neden ayrıldılar? Onlar kendilerince bir açıklama yapıyorlar zaten.
3: Sizin ya o kadar önemsizlerse bir de şöyle, o zaman o kadar önemsizlerse...
5: Hayır. Ayrılan, ayrıştırılan...
3: Hayır, o kadar önemsizlerse neden gitmeyin partiyi bölmeyin diyorsunuz? Böyle de bir gerçek var o zaman Ali Haydar.
6: Bunu yani, fikrimi söyledim miyim?
3: O kadar önemsizse bu isimler. Bir önemi yoksa, bir karşılığı yoksa...
4: Bülent Bey cevabını verecek mi? Çünkü iki tarafa da sordunuz soruyu revize edince
5: evet, yani aslında soru
4: Bülent
5: sektir.
4: Bey'in cevabını alayım sonra Ali Haydar Bey sizin izninizle Doğan Bey sizin yerinize cevap vermek.
6: Estağfurullah, izninizle ben fikrimi söyleyeyim. Haydar Bey sessiz kalmak istedi o konuda.
4: Peki buyurun Bülent Bey, sonra Doğan Bey.
0: Aslında söyledim. Yani bizde hiçbir tartışma yok. Böyle bir durum gelişir de Mansur Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olursa elbette ki yeni partiye geçmiş olan arkadaşlar da seçmen de Mansur Bey'i destekleyecektir. Yani hiç tereddütsüz.
4: Yani Mansur Yavaş dedi ki ben işte, çok özür bir dakika. Mansur buydu. Yavaş dedi ki ben CHP'de kalıyorum. CHP Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Yeni partiye geçen ekip Mansur Yavaş'ı destekler diyorsunuz.
0: Evet. Yani yeter ki...
5: İşte ben bu noktadan hareketle. Kemal Kılıçdaroğlu, 78 yaşında, Allah uzun

0: ömür versin. Bir kez daha aday oldum dedi. Ve karşısında görünen o ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olmak isteyecek. Ya da bir başka aday. Kimi destekleyecek yeni parti? 50 artı 1 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Tamam
1: işte Mansur Yavaş olursa destekleriz diyor. Buyurun tamamlayın Bülent Bey.
0: Yani 50 artı 1 koşulu olduğu için burada %30 o aldı, %20 bu aldı. Bu değil artık konuştuğumuz. %50 artı 1. Ve siyaset şöyle, dediğim gibi iktidar olmak için yapılan bir icraat ortaya koymak istediğimiz noktada iktidar oldum demek gerekli ya. Ya iktidar için bugünün kavgalarını nasıl unutacaksınız onu merak ediyorum.
1: Buyurun.
2: Sena Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Mansur Yavaş'ın kalmış olması yeni partiye giden arkadaşlar için de yeni partiye oy verecek seçmen açısından bu anlaşılabilir bir durumdur. Ama sonuçta Mansur Bey'in aslında söylediği başka bir şey var. O zaten Cumhuriyet Halk Partisi adayı daha da aşan, muhalefetin adayı olmayı hedefleyen ve bunun böyle olması gerektiğini söyleyen birisi. Dolayısıyla burada sadece işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, yeni parti nasıl tavır alacaktan ziyade orayı da aşan İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, işte yeniden Refah Partisi, bütün bu partilerin de ne söyledikleri önemli. İşte kaldık işte Saadet Partisi'nden yeniden Refah'a kadar birçoğunun bu konuda düşünceleri var. Yani bu bugünün meselesi değil. Yani bu bugün konuşulacak bir şey değil. Bugün konuştuğumuz şey yeni bir parti, o partinin yürüyüşü, o konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı eğer bu Kasım'da bir seçim yapılacaksa seçim takvimi açıklandıktan sonra konuşulur. Ama biz yani iktidar çevrelerinden gelen bilgilerden anlıyoruz ki seçimler anayasa değişikliği yapılacağı için meclisten bir karar alma ihtiyacı da kalmayacağı için 2028'in Nisan'ında ya da işte en erken 2027'nin Kasım'ında bir Cumhurbaşkanlığı ve meclisin seçimlerinin yenilendiği bir seçim göreceğiz yani. O yüzden bugünden yarına Türkiye'nin gündemin böyle saatte de değiştiği bir geliyorum noktada çok uzun süreli siyasi analizler çok sonuç vermeyebilir yani.
1: Ama az önce siz de yaptınız mesela işte Cumhur İttifakı'nda yer alabilir gibi. Yani uzun hani tabii ki çok şey değişiyor ama yine de yapmaktan geri kalmıyoruz, konuşuyoruz bir yandan. Buyurun Ali Aydar Fırat, kısa bilgilendirme sizden alayım. Doğan Bey sonra bir değerlendirme yapacak.
3: Tabii biraz önce sevgili Bülent Yücetürk, Müslüm Bey için, Sayın Müslüm Sarı Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü için, Genel Başkanımız için Genel Başkan adayı dedi, bir açıklama yolladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar arkasındayız. Partimize bir genel başkanlık tartışması yoktur. Böyle bir niyette hiçbir zaman yoktur. Yolumuz onun yoludur diye devam ediyor. Peki. Dolayısıyla hani bir genel başkanlık tartışması zaten olmayacak.
2: Ya, Ali Aydar Bey, sen bu mesaja inandıysan ben de inanırım.
0: Yine başa döndük. Yeni ne var?
3: Ben bunu tartışma gereği bile duymuyorum ya. Yani ben Müslüm Bey'in
2: ne kadar nasıl bir açıklama yapacak ki?
3: Çalışa tanık ettiğim ya, için.
2: Işte, yani zaten böyle bu şeye benziyor.
3: Yani işte yani o zaman Gökhan Günaydın'ın falan mı konuşalım? Gökhan Günaydın'ın neden genel başkan olmadığını, Özgür Bey'e ne kadar sıcak bakıp bakmadığını mı konuşalım yani? Bunlar mı konuşulur? Bunları mı tartışacağız?
2: Ya konuşabiliriz, hiç benim bir de, sakınacağım yani şey bir durum değil yani, ama konuşuruz. Yani Özgür Bey'in liderliği bugün hiç kimse tarafından tartışılmıyor ki. Yani sokağa indiği zaman Özgür Bey zaten lider olmuş durumda, arkasında binlerce insan yürüyor. Ya bu kolay bir şey değildir yani. Öyle ben sokağa indim.
3: Vallahi bu ülke,
2: şu partinin genel başkanı indiğince kimse sizin arkanızda yürümüyor.
3: Bu ülkede Kılıçdaroğlu bugün sabah bir ziyarete gitti. O koltuktan düşmek de çok kolay.
2: Vallahi Kılıçdaroğlu sabah bir esnaf ziyaretine gitti. Gördüm, işler acısı yani. İşte ya benzin istasyonuna gidiyor ya sabahın köründe esnaf ziyareti yapıyor. İşte yani
3: yarın Polatlı'da
2: yani.
3: Saat 17'de yarın Polatlı'da 17'de çiftçilerle buluşuyor. İstiyorsanız bir
2: yine mizansen hazırlamışsınızdır ama.
3: Hanımefendinin
2: yine mizansen hazırlamışsınızdır.
3: Evet tabii. Yani hep birlikte şunu göreceğiz. Yani bu ülkede insanlar birilerini çok hızlı kahraman yapıyor. Bir gün, iki gün önce, üç gün önce, beş gün önce herkesin çok çok değer verdiği bir sanatçıyken bugün nelerle karşılaştığımızı çok iyi görüyoruz. O yüzden bazılarına çok büyük anlam atfetmeyin. Yarın o kadar çok farklı şeyler çıkar ki toplum içinde gerçekten bunları konuşacak şeyiniz kalmaz.
2: Valla yanlış yaparlarsa Ali Aydar Bey çıkar, yanlış yaparlarsa çıkar, onları da eleştiririm. Ama duruşumu hiçbir zaman değiştirmem.
3: Ya geçmişte kendi yanlış yapmışlarsa, çıkarlarım,
2: ya, kendi ya siyasi ikbalime göre oradan oraya savrulmam yani. Yani yanlış yapmışsam
3: mesela 46
2: çıkarım,
3: 46 tane 46 tane ihale vermek doğru bir şey mi?
2: Böyle
3: kendi
2: bir şey
3: arkadaşına
2: varsa,
3: 46 tane ihale vermek doğru bir şey mi?
2: Ya böyle bir şey varsa bunun hesabı sorulur. Herkes de eğer böyle bir şey yaptıysan bunun hesabını verirsin yani.
1: Kimi kastediyorsunuz Ali Aydar Bey?
3: Biz de biz de arkadaşlar arınsın dediğimizde, bu arkadaşlar arınsın dediğimizde o zaman da şey demeyeceksiniz. Yani partide ihraç var, efendim yok tasfiye var. Dolayısıyla siz belediye başkanlıklarını bir tür arpalar...
2: Beni niye ihraç ettiniz ya? Beni niye ihraç ettiniz?
3: Ben sizin ihracınızı doğru bulmadım.
2: Parayla pulla işim
3: yok. Bunu net bir biçimde söylüyorum. Biliyorum ben o konuda size kefilim. Yok o konuda size kefilim. Yani ben sizin ihracınızı da doğru bulmuyorum. Onu net ifade ettim. Her yayında da söyledim. Bunu açık bir biçimde de söylüyorum. Ama diğer yeni kurulacak olan arkadaşların, parti kuracak olan arkadaşların geçmişleri ve bu partiye verdikleri zarar da herhalde bu toplumun bilgisi dahilindedir. Bunu bu toplumdan kaçmaz. Yani bu
2: vallahi
3: kadar ağır
2: şey
3: talimat verip
2: seçmen,
3: tırnak içinde
2: vallahi parti, Ali Aydar Bey seçmen var ya,
3: belediye
2: seçmen
3: başkanları
2: çok bilinçli, örgütler çok bilinçli, partinin çok içerisinde yanlış yapan, yanlışın içinde olan herkesi senden benden daha iyi görüyor ve kanaatini veriyor. Ama Özgür Bey'in mücadelesinde görüyor, tabii, ona da destek oluyor. Bu kadar net yani.
3: Şimdi iki örnek vereyim. Mutlak butlan kararı çıktığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi örgütü gelmedi. Bunu bir kere Özgür Bey'in iyi düşünmesi lazım. İkincisi, yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hakikaten yani kalbi olan Çankaya'da belediye başkanı gözaltına alındı. 300 kişi orada toplanmadı. Dolayısıyla Özgür Bey ve ekibinin bunlara iyi bakması lazım. Neden bu insanlar buralara gelmiyorlar? Neden bu insanlar bizim yanımızda durmuyorlar? Bir takım belediyeler aracılığıyla bir takım mizansenler kurulabilir. İnsanları taşıyabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın.
2: Sanırım siz
3: o
2: Hüseyin Can Güler'in masumiyeti
3: konusunda
2: hiçbir
3: tanıyorsunuz
2: yoktur değil mi? Ali Aydar Bey.
3: Sizin Hüseyin Can Güler'in... O başka bir tartışma.
2: Yani dosyasını
3: okumuşsunuzdur
2: herhalde.
3: O başka bir tartışma.
2: Herhalde görmüşsünüzdür yani.
3: Orada belediyenin kimi yönettiğini, belediyedeki ihalelerin hangi düzeneklerle verildiğini herhalde kısa süre içerisinde yargı şeyinde görürüz. Mesele şu: aynı adama referans olup 46 belediyeden ihale verip de sonra da yeni parti kuramazsınız. Yani bunun binlerce örneğini size söylerler. Bütün eş dost akrabanızı her birine bir şirket kurarak bir takım ihaleler üzerinden Türkiye'de bir siyasi partiyi baştan aşağı dönüştürme çabası içerisine girerseniz buradan yeni bir parti çıkmaz. Ya da Ekrem Bey'in Türkiye'de sağ sol kalmamıştır anlayışıyla AK Parti'den ayrılmış olan DEVA'dan gelecekten getirdiği isimlerle, bu isimlerle yeni bir parti kuramazsınız. Yeni bir siyasetle yol alamazsınız.
2: Vallahi
3: yani bu insanların
2: bakarız,
3: hiçbir zaman
2: Özgür
3: sadece
2: Bey'in,
3: sol sosyal demokrasiyle
2: söylediklerine
3: ilgisi
2: bakarız,
3: olmamıştır.
2: Onun yürüyüşüne bakarız, ne söylediğine bakarız, onun arkasında gideriz. Dediğiniz insanların
3: bence
2: hiçbirisinin
3: Özgür
2: arkasına
3: gitmeyiz. Özgür
2: yani.
3: Özgür Bey'in yanındakilere bakın. O yanındakiler geçmişte Kemal Bey'in de yanındaydılar. O geçmişte Kemal Bey'in yanında olup eş dost arkadaşlarını milletvekili, belediye başkanı yapanlar şimdi Özgür Bey'in yanında. Özgür Bey gerçekten
2: Özgür Bey
3: yeni bir parti
2: bilecek,
3: kurmak istiyorsa her şeyden
2: bilir,
3: önce o yanındakilerden ayrılması gerekiyor.
2: Kimin kendisine zarar verdiğini görüyorsa alır kenara koyar yani, hiç tartışmasız.
3: Ben 2,5 yıl Özgür Bey'le siyaset yaptım. Bunu anlattım. Özgür Bey bunların hiçbirini dinlemedi. O arkadaşlarla yol yürüdü. O arkadaşlar karar verdiler. O arkadaşlar belediye başkanlarını belirlediler. Dolayısıyla o arkadaşlardan yeni bir şey çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi o isimleri çok iyi biliyor. O isimlerin yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kazandıklarını, daha doğrusu ne kaybettirdiklerini de çok iyi biliyor. Özgür Bey de bunu biliyor. Ne Ekrem Bey'den, ne onun çevresinden, ne de Özgür Bey'in çevresinden yeni bir şey çıkma ihtimalinin de herhangi bir biçimde ne tarihsel arka plan, ne toplumsal bir gerçekliği, ne de bunun bir siyasal zemini olduğunu biz çok kısa bir sürede hep birlikte görmüş olacağız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yani neden bizde konuşacak mı diyorsunuz Doğan Bey, tabii ki, ama CHP'yi konuşuyoruz ya, iki tarafın da yaklaşımını görmek açısından değerli. Ali Haydar Fırat ve Bülent Yüce Türk'ün. Buyurun.
4: Vallahi ben dinlerken ikili ve ne diyeceklerimi de aslında biraz unuttum ama en son şöyle bir şey olmuştu herhalde. Şeyi sormuştunuz, Mansur Bey'i sormuştunuz.
1: Evet, Mansur Bey'e. Hatta soru ben, şöyleydi. Evet. Yeni partiye geçerse CHP Mansur Bey'i destekler mi?
4: Evet. Şimdi şöyle, öncelikle Bülent Bey rahat etsin diye söyleyeyim de. Herhangi bir siyasi partiye üye değilim ben. Herhangi bir siyasi parti içerisinde değilim. Hükümet, işte iktidar, gazetecisi, yanlısı vesaire falan değiliz. Yorum yapıyoruz sadece. Herhangi bir yere bağlı değiliz. Doğru bildiğimizi konuşuyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Zaman zaman hükümet için de değerlendirmemiz oluyor. Bugün de CHP söz konusu. CHP için değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla biz bir değerlendirme yaptığımız zaman CHP seçmenin bir yere yönlendirilmesi ya da yönlendirilmemesi diye bir durum söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Az önce söyledi. Ben fırsat
1: tabii,
4: bulup cevap veremedim.
1: Tabii, siz o zaman
4: da
1: verdiniz yani zaten yanıtınızı.
4: Hiçbir partiye üye değiliz. Onu söyleyeyim yani. Şimdi Mansur Bey bence, bana göre yeni partiye girmeyecektir. Girmeyecektir. Neden bu kadar iddialı konuşuyorum? Hı hı. Yine söylüyorum. Konuşmanın başında söylediğim gibi bu yeni parti Ekrem İmamoğlu'nun şahsı için kurulmuş bir partidir bana göre. Katılmayabilirler arkadaşlarımız. Bana göre Ekrem Bey için kurulmuş bir parti. Ekrem Bey için kurulmuş bir partide ben Mansur Bey'in olacağını düşünmüyorum. Ayrıca Mansur Bey'in geldiği gelenek, işte milliyetçi, devletçi bir yapısı var. Ondan sonra gördüğüm kadarıyla çok vefalı bir duruşu da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte belediye başkanlığı yapıyor. Ben yeni partiye teveccüh göstereceğini sanmıyorum. Bunu net söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim, yani Kemal Bey diyelim ki CHP'nin başında kaldı. Ondan sonra Mansur Bey de aday gösterdi. Mansur Bey aday gösterdiği zaman da yeni partiyi kuran arkadaşlara da sormak lazım. Acaba nasıl bir tavır sergileyecekler? Tekrar işte birleşip biz işte CHP'nin adayına oy vereceğiz, destek vereceğiz diyebilecekler mi? Onu merak ediyorum. Bir de enteresan gelen bir durum daha var. Ya şimdi CHP'nin oyları yüzde kaç civarında, bir şey diyemeyeceğim. %30, %25, bununla ilgili bir yorum yapmayacağım. Anket sonuçlarını bilmiyorum. Ama sanki %65, %70'lik oy oranı olan bir parti bölünüyor da otomatikman bunun %40, %45 oyu var gibisinden bir algı oluşturuluyor. Yani CHP'den gidecek oy miktarı bellidir, bilmiyorum yani yüzde kaç gider ama mesela bu kadar abartılı bir oy oranı olacağını düşünmüyorum ben yeni partinin.
1: Size bir soru tam yeri gelmişken, az önce Zeyden Karalar, evet, ben 54 yıllık CHP'liyim, ayrılmam CHP'den demiş ve bu, evet, doğal olarak duygusal bir reaksiyon, bu olabilir dedi ya Can. Seçmen için de bu böyle midir sizce? Yani ben giderim sandığa gittiğimde CHP'nin altı okunu görürsem basarım. Ayrılmam.
4: İşte ben onu diyen... anlatmaya çalışıyorum Sena Hanım. Diyorum ki CHP seçmen içerisinde Ekremciler diye bir grup var mı acaba? Onu sormak lazım. Çünkü hani AK Parti cenahında son zamanlarda şöyle bir söylem oluştu. Reisçiler ve AK Partililer. Hani AK Parti, reisçiler ve AK Partililer. Hemen parti müdahale etti. Dediler ki reisçiler ve AK Partililer olamaz dediler. Bu partinin genel başkan reis Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla herkes AK Parti'yi destekleyecek dedi ve insanlar AK Parti'ye destek veriyor. Yani CHP'nin içerisinde acaba Ekremciler ve CHP'ler diye bir grup var mı? Bence yok. Öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Ve böyle bir algı oluşturuluyor. Sanki bütün CHP seçmeni Ekrem Bey'e bayılıyor. Ekrem Bey'i çok beğeniyor. Efendim işte mağdur olduğunu düşünüyor diye bir algı oluşturuluyor. Ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Yani neredeyse az önce de söyledim. Ekrem Bey'i Atatürk seviyesine getiren insanlar var bu partinin içerisinde. Baktığınız zaman kökeni CHP değil, demokrat solcu değil. Efendim sonradan işte CHP'ye gelmiş, siyaset etmiş bir karakterden bahsediyoruz. Bütün CHP seçmeni Ekrem Bey'in yanında diye bir söylemde bulunanlar var. Ona şaşırıyorum ben. O yüzden yeni kurulacak partinin de bu kadar iddialı, bu kadar güçlü olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü bir şahsın etrafında toplanan bir parti ve CHP şu anda mevcut durumda bölen bir parti. Aslında benim söylemlerime bakarsanız, böyle biraz daha mantık çerçevesinde düşünürseniz, ben CHP'nin bölünmemesini, muhalefetin tek parça halinde kalmasını, biraz sabredilmesini savunuyorum. Bu durum da aslında şu anda hükümetin içine yaramıyor. İktidarın içine yaramıyor yani şu anda. Yani matematiksel olarak baktığınız
1: neden
4: zaman...
1: Neden yaramıyor?
4: Çünkü matematiksel olarak baktığınız zaman şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi bölünüyor.
1: Neden yaramıyor?
4: Bölünüyor. Yani şu anda bir miktar CHP'linin yeni partiye geçeceğini iddia etmiyorlar mı? Bu da bir bölünme değil mi? CHP oylarında bir düşme değil midir bu? Azalma değil midir? Evet. Yani matematiksel olarak baktığınız zaman şu anda yani muhalefeti parçalıyorsunuz. Ve matematiksel olarak diyorum ki, bakın şu anda daha ortada bir şey yok. Matematiksel olarak bu iktidarın işi.

0: Görmeniz lazım. Ve gene iddiamı yeniliyorum. Bir şahıs için yeni bir parti kurmanıza gerek yok. CHP'yi de bu noktaya getirmenize gerek yok diyorum ben. Benim analizim bu yönde. Ve Mansur Bey'in de tahmin ediyorum yine bildiğim, duyduğum herhangi bir şey yok. Tahmin üzerinden konuşuyorum. Yeni partinin içerisinde olacağını düşünmüyorum ben. CHP'nin parçalanmasına, bölünmesine kalkıp da hani yanan ateşin üzerine benzin dökeceğini düşünmüyorum. Biraz daha aklı selim davranacaktır, süreci gözlemleyecektir ve CHP içerisinde kalacaktır diye düşünüyorum.
1: Turgoy Hocam.
2: Kaç dakikamız var?
1: Var daha dakikamız, merak etme.
2: Şimdi yani hem İmamoğlu hem de diğer aktörler üzerinden ki Müslüm Sarı'nın çok hızlı bir reaksiyonuyla bir şerh düşürmüş oldu. Ya şuna karşıyım, siyaseten hırslı olmayan insanın siyasette işi yok. Siyasette hırs önemli bir parametre. Dolayısıyla bir şeyler yapabilmek için hırslı olmanız gerekiyor. Ama bu hırsınızı siyaset dışı yollarla herhangi bir partide genel başkanlık ya da bir hizip aracılığıyla partiyi ele geçirme üzerinden anlamlandırmaya çalışırsanız burada bir problem olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki işte butlana konu olan kurultayla ilgili sürecin temel problemi delegenin iradesinin fesata uğratıldığı ile ilgili bir siyaset mühendisliği. Dolayısıyla böyle bir hırstan değil de normal bütün bu adi ya da diğer suçlara konu olabilecek bütün şeylerden arındırılmış bir hırsla siyaset mümkün. Dolayısıyla az önce Kılıçdaroğlu ile ilgili şerhi düşerken evet Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun bir ömrü yok, olmamalı da siyaseten. Nedeni şu, kendisi bu butlan sonrasındaki genel başkanlığa vaziyet etme tartışmasında partiyi güvenli limana taşıma söylemi üzerinden bunu dile getirdi ki butlan söz konusu olmadığında yine tartışıldığında ihtimaller dahilinde kendisi bunu ifade etmişti. Yani partiyi güvenli limana taşımak ne demek? Mevcut arındırma sürecini kademe kademe ilerleterek partiyi bir kurultay marifetiyle daha farklı bir yere taşımak. Dolayısıyla son kertede Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada rolü olabileceği kanaatinde değilim. Diğer mesele şu, Cumhurbaşkanlığı seçimi bence yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer muhalif partilerin parlamentodaki aritmatiğinden ziyade onların bir bütün olarak Cumhur İttifakı'nın adayına karşı konsolide olup olmayacakları ile ilgili olacak. Yani temel mesele. Yani yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi, işte İyi Parti, DEVA, Gelecek vesaire bütün bu bileşenler acaba 2023 seçim öncesinde olduğu gibi bir masa etrafında müzakere edip Cumhur İttifakı'nın adayına karşı bir pozisyon alabilecekler
1: mi? Hadi diyelim
2: mi?
1: Öyle bir pozisyonlanma oldu. O zaman CHP nerede duracak sizce?
2: CHP, yani yeni CHP parti, onların yine hepsi muhalif adayın etrafında konsolide olmak zorundalar. Aksi takdirde kendilerini muhalif seçmene anlatmakta zorluk çekerler.
1: Yani o zaman orada, bugün ayrılan yeni parti ve CHP'nin önümüzdeki yıllarda seçim zamanı yaklaştığında yine aynı masa etrafında toplandığını görebiliriz.
2: Siyaset müzakere edilebilir bir şey. Siyasette böyle radikal geçişleri bazen anlamakta zorlanıyoruz ama siyasetin doğası bu. Birçok örnek verdik tartışma programlarında. Eğilim ve güç kimden yana şekillenirse siyasette konumlanma, pozisyon alma oraya göre cereyan
1: edebilir. Tamam mı? O zaman CHP seçmeninin gidip CHP'ye oy vermesiyle yeni partiye oy vermesi ya da bir adaylarına oy vermesi
2: karıştırıyorsunuz.
1: Arasındaki fark nereye gidecek?
2: Onların kendisine parlamentoda ayrı ayrı oy verebilir, ayrı ayrı oylayabilir. Ama onların bir aday etrafında konsolide olmasını muhalif seçmen de isteyecektir. Onun için oradaki tartışmada daha ağırlıklı
3: hocam,
2: olarak
3: zaten seçimin, yani şu anki sistemde seçim bu şekilde yapılmayacak mı? Yani bir adaya karşı bir aday. 50 artı 1'i kim alırsa. Ki bu nedenle ikinci tur oylamaya gittik. 28 Mayıs seçiminde. Kılıçdaroğlu'na şimdi kızanlar, o dönem bir arada oldukları altılı masa, yeni partiyle birlikte yedili masa olacak. Yani bir adayın etrafında toplanmak zorundalar. Az evvel sorguladığım buydu.
2: Cumhur İttifakı'na,
3: kim olursa olsun, Cumhur İttifakı'nın da olsa,
2: adayına karşı
3: olsa
2: konsolide olmak zorunda. Yani. Bu bir mecburiyet çünkü Cumhurbaşkanlığı
1: hükümet sistemi. Peki şu senaryo o zaman çok mu uzak ve dışarıdaki bir senaryo? Bülent Bey'in söylediği, yani bakarsınız CHP farklı bir ittifak içerisinde yer alır. Bu ihtimali görüyor musunuz?
2: Farklı bir ittifak içerisinde, ya o çok tartışılıyor. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın böyle bir şeye tevessül etme, böyle bir senaryo üzerinden yeni bir siyaset kurma, bu tartışıldığında gündeme geldi.

0: Tabii bu Lübnan vesaire gibi modelleri, yani kota sistemini çağrıştırdığı için çok anlamlı değil. Bunun seçmene anlatılması da çok mümkün değil. Çünkü AK Parti böyle kotalar üzerinden çalışmadı bugüne kadar. Mesela yani ismini zikretmeye gerek yok. AK Parti içerisinde hem etnik olarak hem kültürel olarak hem mezhebi olarak çok farklı menşeilerden gelen aktörler oldu. Mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey'in etnik kimliği, yani bunları tartışmak tabii çok hoş şeyler değil. AK Parti bunları kendi içerisinde bir bütün olarak değerlendirip onu hani ya heterojen
1: Neticede
0: bir parti
1: siyaset
0: yani.
1: akışkan bir şey ve değişken ya. Yani bugünden o günü konuşamayabiliyoruz. Sadece senaryolandırıyoruz. O bir ihtimalse aynı masada Yeni Parti ve CHP'nin oturuyor olması. Diğeri niye bir ihtimal olamıyor?
0: İhtimaller her zaman var ama bunun seçmene anlatılabilmesi çok mümkün değil. Zaten mesela Bülent Bey başından itibaren ki bence Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç dinamikleri okuma anlamında Ali Haydar Bey'le yani tartışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumunu anlama açısından önemsiyorum. Orada mesela bir itiraz olarak sizin söylediğiniz, sorduğunuz soru bu mümkün mü? Yani bir kota sistemi gibi. Ali Haydar Bey hani çok sıcak bakmadı. Neden bakmadı? Çünkü bu değişimciler yani Özgür Özel ve arkadaşları tarafından zaten iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyaset mühendisliği yaptı. Dolayısıyla bu bir doğal bölünme değildir. İktidar eliyle bu mümkün hale getirildi. Söylemini destekleyecek bir aksiyon olur. Buna hani tevessül edeceğini zannetmiyorum. Hele de Cumhur İttifakı mevcut konjonktürde ekonomik kırılganlıklara rağmen hükümet gücünden bir şey kaybetmediği bir durumda. Son iki cümle şununla ilgili olsun.
1: Buyurun.
0: Ya burada Mansur Yavaş'ın ben nerede konumlanacağının kritik olacağı kanaatindeyim. Nedeni şu. Çünkü şu tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok yapmadılar, yapamadılar. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu denklemde değilken, yani kurultay sonrasında, Cumhurbaşkanı adayı kim olsun tartışmalarında her zaman Mansur Yavaş verilerle, kamuoyu araştırmalarıyla ön plandaydı. Ama buna rağmen aday yapılmadı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki İmamoğlu etkisi üzerinden. Bu dolayısıyla Mansur Yavaş'ın zihnindedir. Ve bu hafıza onun siyasetindeki istikameti belirleyecektir. Onun için yani İmamoğlu etkisinin söz konusu olabileceği bir denklemde Mansur Yavaş'ı görmek çok mümkün değil. Ama Mansur Yavaş bu iki parti içerisinde ağırlık merkezi olarak nerede konumlanırsa orayı tahkim edecektir. Ben kurumsal kimlik içerisinde CHP'den yana bir pozisyon takınacağı kanaatindeyim ki ya siyaseti bilen birisi. Ama siyaset hakikaten değişebilir. Bugün burada olan yarın başka bir yer. Bu siyasetin akışında vardır. Yine Bülent Bey biraz iğneleyerek söyledi ama Ali Haydar Bey'in mevcut pozisyonu üzerinden kendisi zaten anlamlandırıyor yani bu değişikliğin pragmatik olmadığını, daha ideolojik olduğunu kendisi izah ediyor bu kanallar vasıtasıyla. Ama dün başka bir yerdeydi, bugün başka bir yerde, yarın başka bir yerde olabilir. Onun gerekçeleri kendinde saklı. Bunu kamuoyuna da deklar eder. Siyasette böyle bir şey yani. Bu doğal.
1: Öyle Can, peki içeride şöyle bir, artık son dakikalara gidiyoruz. Bize anlatır mısın? Yarın ne olacak? Sonraki gün ne olacak? Sonraki gün ne olacak? Özgür Özel'in takvimi ne?
2: Şimdi en başta zaten Bülent Bey söyledi. Bir pazartesi, en geç pazartesi zaten partinin kuruluş dilekçesi verilmiş olacak ve burada milletvekilleri zaten kurucular kurulu imzaları verdi, topladı. Mahir toplanıyor daha dedi ama bence toplanmıştır. Bu kadar kesin ve net konuşuyor Özgür Özel tarafı. Çünkü yaptığımız temaslarda da kaç milletvekili olacak, nasıl olacak diye sorduğumuzda her şeyin planlı ve programlı olduğunu söylüyorlar. O yüzden kurucular kurulu imzaları verilmiştir. Denildiği gibi gerekli belgelerin hazırlanması, o belgeler hazırlandıktan sonra işte İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesinin verilmesi kalacak. O da en geç pazartesi olur. Sonrasında da işte Özgür Özel'in tarif ettiği işte Ağustos, Eylül. Bu bir süreç aslında Yargıtay'ın da önümüzdeki dönem açısından yani Eylül işte adli yıl başladığında nasıl bir tavır alacak Yargıtay'ın tavrını da görecekler. Ama burada bildiğim kadarıyla parti meclisinde istifalar olmayacak. Yani mevcut şu andaki parti meclisinde istifalar olmayacak. Çünkü orada Özgür Özel'e de yakın isimler var. ihraçları saymazsak yine partinin

0: organlarında ve parti Yargıtay partiye hayır mutlak mutlak kararını iptal ediyorum deyip bir geri dönüş sağladığında orada bir hareket imkanı alan açacak, Özgür Özel ve ekibine siyaset alan açacak bir mekanizmanın kurulabilmesi için o var olan CHP'de kalacak isimler olacaktır. Ama bu da çok gerçekçi değil.
1: Yani tamamen CHP'den
0: ama bu da çok gerçekçi değil. Şimdi Kemal Bey il başkanlarını değiştiriyor. Yakında belediye başkanlarıyla ilgili tasarrufları da zaten yapacaklardır. Yani orada da ihraçlar başlayacaktır. O yüzden istifa orada içinde yani Özgür Özel'i destekleyen bir kesimin orada kalacağı şeyine ben çok yani Kemal Bey o denklemi orada barındırmaz. Çünkü yapılacak bir kurultayda da karşısına Özgür Özel'in destekleyeceği bir aday da çıkartılabilir. O yüzden bu denklemi bozacaktır Kemal Bey. Ve o kurultay sürecine gerçekten tam anlamıyla parti içinde kendine bağlı olan bir yapı kuracaktır. Kurmak zorunda zaten. Başka bir alternatifi yok. Yoksa yeni parti iktidara doğru giderken veya seçimlere doğru giderken tırnak içinde onların tabiriyle söylüyorum. Diğer taraftan da Özgür Özel kanadı, CHP içinde kalan Özgür Özel kanadı CHP'ye siyaset alanı tanımayacak. Orada bir hizip tartışması başlatıp orada bir bu tartışmayı devam ettirip Cumhuriyet Halk Partisi'ni de o seçimden uzak tutmak isteyecektir. Bu da bir yöntem. Ve hala bakın biz gittik ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmalar bitmez. Kemal Bey olduğu sürece bu tartışmalar devam eder siyasetini yapmak için. Bu da çok normaldir. Yani bir taraftan çekilecek ve orada Özgür Özel'i destekleyen bir grup orada hizibi veya oradaki işte mücadeleyi devam ettirecek. O yüzden burada sıkıntılı olan taraf bence Özgür Özel tarafı değil. O artık yolunu belirledi. Güçlü bir şekilde yeni parti kuruyor. Ana muhalefet partisi olacak. Burada artık sıkıntılı olup gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde istediği bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratabilecek mi düşünen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Peki.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Can Özçelik, Doğan Çağlar, Gökhan Taşkın, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Avukat Bülent Yücetürk ve Doktor Ali Haydar Fırat. Sağ olunuz katıldığınız için. Bir reklam.

Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra gece raporunda Tuğba Södekoğlu karşınızda olacak. En sıcak bilgileri aktaracak, konuklarıyla değerlendirecek. İzlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi geceler. 22 Temmuz Çarşamba gecesinde saatler 23'e geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bu gece gece raporunda beraberiz saat 1'e kadar. Peki gece raporunun menüsünde bugün neler var? Neler öne çıkıyor gündemde? Onları paylaşayım önce. Siyasetin ana gündemi CHP'deki kopuş şüphesiz. Bugün gözler hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Özgür Özel'in kurmaylarıyla yaptığı toplantılardaydı. Her iki cepheden de kritik açıklamalar geldi. Hepsine detaylıca bakacağız. Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıktığı siyasi parti turunu tamamladı. Süreç yasasının gelecek hafta meclise gelebileceğini söyledi. O kritik açıklama ve temasları da ekranlara getireceğiz. Ve bir diğer önemli gelişme, İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Balkanlardan gelen yağışlı hava sisteminin etkisiyle hava sıcaklığı aniden düştü. Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi. Hava durumuna ilişkin son durumu da yine birazdan paylaşacağız. O zaman gece raporu başlasın. Önce bir Muğla'ya gidelim. Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Kontrol altına almak içinse ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor. Yangın ilçenin Gökçeovacık mahallesinde öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve faaliye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra yine havadan 14 helikopter ve 5 söndürme uçağıyla müdahale sürüyor. İlk belirlemelere göre 4 bungalov yangında zarar gördü. İnlice mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yangının enerjisi düşürüldü. Ancak tamamen kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi sürüyor. Evet, az önce açılışta bahsetmiştim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde yağış ve fırtınanın İstanbul'da etkili olacağı uyarısını yapmıştı ki öyle de oldu. Birçok ilçede hayat olumsuz etkilendi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
1: Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Hava trafiği de olumsuz etkilendi.
2: Uçağı gördün mü? Uçağı
3: şu an gitti. Onlar göremiyor.
4: Açlı bir rüzgar var. Ağaçlar yerinden çıkacak sanki. Ortalık toz bulutu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı yağış, fırtına akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar Esenler, Arnavutköy ve Avcılar'da hayatı olumsuz etkiledi.
3: Oha, burası leğen düştü.
5: Yere bak. Cam da sallanıyor.
3: Uzak durun camdan.
1: Görüntülerin adresi Esenler. Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Avcılar'da ise ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki araçlara zarar verdi. Merkez ve Yeşilyurt mahallelerinde ise çatılardan uçan parçalar yola savruldu. Olayda şans eseri kimse yara almadı.
0: Ve CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel yeni parti çalışmalarını sürdürüyor. Kendi döneminde parti meclisi ve MYK'sında yer alan isimlerle toplandı. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna yanıt verdi.
6: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
1: Kurmaylarıyla bir araya geldi, yeni parti çalışmalarını masaya yatırdı.
7: Meclise yakın milletvekili şimdiden yeni partiye geçeceği ifade ediyor. İstifalar var.
6: Cuma'yı görelim ya da pazartesi tam rakamı hep birlikte göreceğiz.
1: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, kendi döneminde PM ve MYK'sında yer alan isimlerle toplantı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Yeni partinin yol haritasını anlattı.
8: Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın, partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız. Tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik ve bu kapsamda da başvurumuz

0: daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz.
1: Finansman ve genel merkez binası ile ilgili de detayları paylaştı.
0: Genel başkanımız partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışları da duyuracağız. Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz.
2: Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden tepki geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle suçladı. İstifa edenler bir süre sonra partiye geri döner dedi. Sarı, 4 il başkanının daha görevden alındığını da açıkladı.
3: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmaktadırlar. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını da açıkça ilan etmek istiyoruz.
1: Özgür Özel'in yeni parti adamını bu sözlerle eleştirdi. Koltukçu nitelemesi yaptı.
3: Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız aynı zamanda üzgünüz ama koltukçu arkadaşlarımız.
1: CHP'de gündem yeni parti tartışması. MK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yeni partiye geçecek olan milletvekili sayısı soruldu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Kaç tanesinin istifa edeceğini bilmiyor. Ama istifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
1: Sarı, yeni parti kararı sonrası yüz binlerce kişinin CHP'den istifa ettiği iddiasını da yalanladı.
3: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa.
1: CHP sözcüsü 4 il başkanının daha görevden alındığını, 5 ile de il başkanı atandığını kaydetti. Görevden alınan il başkanı sayısı 55 oldu.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turunu tamamladı. Son olarak AK Parti ve İYİ Parti ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada çerçeve yasa için ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir dedi.
4: Yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler.
1: Siyasi parti turunu tamamladı, temaslarını değerlendirdi. Çerçeve yasa için önümüzdeki haftayı işaret etti.
4: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Kurtulmuş'la görüşmede Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yer aldı.
4: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
1: Kurtulmuş'a CHP'den ayrılan Özgür Özel'le süreç kapsamında görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
4: Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'den önce İYİ Parti grubunu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Şubat ayında yaptığı siyasi parti turunda Dervişoğlu ile görüşmemişti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından

0: Dervişoğlu açıklama yaptı.
1: Terör örgütünün dayatmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim. Karşı duruşlarımızı ifade ettik. En başından beri neye karşı isek bugün de şartların devam ettiğini söyledik.
2: Ve gece raporunda alışılmışın dışında bir noktaya çevireceğiz şimdi rotamızı. Kuzey Kutbu'na 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında 12 Türk bilim insanı deniz buzulu hattına ulaştı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de bu tarihi seyahati Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la birlikte takip ediyor. Ben fazla uzatmadan sözü sizlere bırakıyorum Taha Hüseyin Karagöz.
3: Merhabalar, Türkiye'ye selamlar. Artık dünyanın en kuzey noktasındayız. Bu Arktik seferini gazeteci olarak takip etmenin açıkçası olağanüstü deneyimine şahit oluyoruz. Sayın Bakanımızın riyasetinde bilim heyetiyle beraber buraya geldik. 48 saatlik bir hızlandırılmış bir program. Aslında çok uzun süredir yapılan bir bilim seferinin son halkasına yetiştik denilebilir. Ben Mart ayında Antarktika'ya düzenlenen sefere eşlik etme fırsatı bulmuştum. Ve Türkiye'nin hem Güney Kutbu'nda hem de Kuzey Kutbu'nda gerçekleştirdiği bu bayrak dalgalandırma seferberliği, bu bilim seferberliğine şahitlik etme fırsatı bulmuştum açıkçası. Şu anda arkamızı aydınlık görüyorsunuz. Şu anda saat burada 22.09 ve mevsim itibariyle burada hava kararmıyor. Hava kararmadığı gibi 24 saat çalışmalarda durmuyor. Uluslararası bir yarış var burada açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki Güney Kutbu bilimsel araştırmalar konusunda çokça gündeme gelen araştırmaların imza atıldığı bir bölge. Kuzey Kutbu bilimsel araştırmaların yanı sıra yakın zamanda ticaret ve jeopolitik denklemler açısından her geçen gün daha çok konuşulan bir bölge. Ve dolayısıyla burayla ilgili yıllardır yapılan bu uluslararası yarışa Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde çok güçlü bir giriş yaptı ve diğer ülkelerle arasındaki makası çok hızlı kapatıyor. Bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır tam olarak bu kararlılığı göstermek adına buradaki heyetle bir araya geldi ve şu anda Türkiye'nin gemisinin üzerindeyiz. Ben sözü daha çok uzatmadan Sayın Bakan'a ben artık devretmiş olayım.

0: Bakanı Mehmet Fatih Tecir de yayınımızda şu anda. Sayın Bakan, sesimizi net duyabiliyor musunuz acaba? Sizinki biraz kesik geldi.
1: Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Evet, buyursunlar. Teşekkürler. Evet, maalesef seste bir problem var. Diğer arkadaşlarım şu anda uğraşıyor sesteki sorunu çözeceğiz, teknik problemi. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında 12 Türk bilim insanı şu anda o gemide tarihi seyahat. Buyursunlar Sayın Bakan, duyacağız sizi diye ümit ediyorum. Buyursunlar lütfen.
1: Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Türk bilim insanlarının gerçekleştirdiği 6. Arktik bilim seferindeyiz. 78. Kuzey Paralel'in daha kuzeyine doğru yolculuk ediyoruz. Türkiye 2017 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Antarktika'ya ve Arktik'e, Güney Kutbu'na ve Kuzey Kutbu'na bilim seferleri gerçekleştiriyor. 10 bilim seferini Antarktika'ya gerçekleştirdi bilim insanlarımız. 2019'da başladıkları Arktik bilim seferlerinin de 6.sını icra ediyorlar. Malumunuz kutuplar aslında yer kürenin laboratuvarları gibi. Yer kürede olup biten tüm değişimlerin anahtarı kutuplarda yapılan bilim araştırmalarında. Buralarda, buzullarda insanlık tarihinin binlerce yıllık hafızası var. Ve bilim insanları yürüttükleri araştırma projeleri

bu hafızadan veriler topluyor. Özellikle küresel iklim değişikliği konusunda nelerin yaşandığını ve gelecekte insanlığı nelerin beklediğinin ipuçlarını elde etmeye gayret ediyor. Biz de Türkiye olarak kendi ulusal bilim seferlerimizi gerçekleştirmek, sonrasında Antarktika'da Türk bilim üssünü kurmak ve bu bilim araştırma projelerini kalıcı hale getirmek konusunda ciddi bir gayret içindeyiz. Ben de bizzat bilim insanlarımızın yürüttüğü bu çalışmanın son gününe dahil olmak üzere buraya geldim. Burası Svalbard Adası, Norveç egemenliğinde. Fakat Svalbard Uluslararası Anlaşması'yla tümüyle barışçıl amaçlarla kullanılan topraklar burası. Biz de bu anlaşmanın tarafı olan 49 ülkeden biriyiz Türkiye olarak. 2025 yılı itibariyle Svalbard Anlaşması'na taraf oldu Türkiye. Böylelikle buradaki varlığımız ve çalışmalarımız da daha kurumsal hale gelme imkanına kavuştu. Tabii kutuplar özellikle iklim değişikliği açısından çok önemli imkanlar sunuyor. Buralarda ortalama sıcaklık değişimleri dünya ortalamasıyla mukayese edildiğinde 3,5 kat daha hızlı gerçekleşiyor. Tabii bu küresel iklim değişikliği hem karasal buzullarda erime meydana getiriyor hem de deniz buzlarını yıldan yıla küçültüyor. Burası Arktik Okyanusu. Buradaki deniz buzlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 17 milyon kilometre kareydi. Fakat bu büyüklük şimdilerde 13 milyon kilometre kareye kadar düştü. Yani Türkiye'mizin 5 mislinden fazla bir alandaki deniz buzları eridi. Bu bütün yerkürede farklı coğrafi bölgelerde yeni akışların meydana gelmesine, var olan akışların yön değiştirmesine ve dünyanın dört bir yanında alışık olmadığımız iklim gerçekleşmelerine neden oldu. Aynı zamanda karasal buzulların erimesi dünyada denizlerin yükselmesine neden oluyor. Bu hali hazırda ada ülkesi olarak yaşanan pek çok bölgenin gelecek 10 yıllarda, gelecek 100 yıllarda sular altında kalması gibi neticeler doğurabilir. Dolayısıyla burada bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar aslında iklim değişikliğinin nasıl cereyan ettiğini bu anlamda bilimsel olarak ortaya koymak açısından çok kritik. Tabii Türkiye olarak bizim şöyle bir iddiamız var. Biz bilim insanlarımızın her alanda önünü açmak, küresel düzeyde ortaya koyacakları çalışmalara hız kazandırmak için adeta seferberlik içinde çalışıyoruz. Bakınız, bu kutup bilim çalışmaları pek çok ülkede belki 80 yıl, 90 yıl, 100 yıl öncesinde gerçekleşmekteydi. Bizim bilim insanlarımızla özellikle son 50 yılda bu çalışmalara yönelmiş, fakat ancak başka ülkelerin bilim seferlerine dahil olarak bu çalışmaları gerçekleştirme olanağı elde edebilmekteydi. Şimdi biz bütün bu farkı kapatmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ulusal bilim seferlerimizi icra ediyoruz. Hem bilim insanlarımızın bu çalışmalarını hızlandırma imkanına kavuşuyor, hem de artık başka ülkelerin bilim insanlarını kendi bilim seferlerimizde ağırlıyoruz. İşte bu gerçekleşen 6. Arktik seferimizde de Arjantin'den, Uruguay'dan ve Bulgaristan'dan bilim insanları da Türk bilim insanlarıyla birlikte bu çalışmalara katılmış oldular. Burada oşinografi, yer bilimleri, biyoçeşitlilik gibi başlıklarda, malzeme bilimi gibi alanlarda gerçekten çok nitelikli ve küresel bilim literatürüne yenilikler kazandıran çalışmalar icra ediliyor. Bu seferde, 6. Ulusal Arktik Seferi'nde bilim insanlarımız 90 farklı noktada, Svalbard Adası'nın çevresinde 90 farklı istasyonda veri topladılar. Ve böylelikle 4000 deniz bilinden daha fazla bir yolculuk gerçekleştirerek aslında önemli bir çabayı ortaya koydular. Ben Türk bilim insanlarının bu çabalarını müşahede etmekten, burada bizzat onların yanında olarak bu çabaya şahit olmaktan, bir Türk vatandaşı olarak
büyük bir onur duyuyorum.

0: Yine tabii kutup bilim seferlerimizin bir başka önemli tarafı da Türk gençlerinin, Teknofest kuşağının ufkunu sınırların ötesine taşıyan bir imkan sağlıyor olması. Biz Teknofest kapsamında her yıl kutup bilim yarışmaları, iklim bilim yarışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve bu yarışmalarda derece alan takımlarımızdaki gençlerimizi Antarktika ve Arktik bilim seferlerine dahil ediyoruz. Ve onlar da bilim insanlarıyla omuz omuza bu çalışmaları bizzat burada yürütüyorlar. Bakınız, bu Arktik bilim seferimize katılan lise öğrencimiz bu yıl üniversite giriş sınavlarında Türkiye dördüncüsü oldu. Bir önceki sefere, Antarktika bilim seferine katılan öğrencilerimizden biri yine bu yılki üniversite giriş sınavlarında Türkiye birincisi oldu. Diğer öğrencilerimiz de muhteşem başarılar elde ettiler. İşte Teknofest kuşağı bu. Araştırmalarını sınırların ötesine taşıyan, akademik disiplin kazanan ve Türkiye'yi bilimle geleceğe inşallah çok daha güçlü şekilde ulaştıracak yepyeni bir nesil, yepyeni bir kuşak yetişiyor. Ben gençlere rehberlik eden bilim insanlarımıza da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Tabii Arktik'in bütün bu bilimsel çalışmaların ötesinde bir başka önemi de hidrokarbon yatakları açısından çok zengin bir bölge olması. Bütün dünyadaki doğalgaz ve petrol rezervlerinin önemli bir kısmı bu bölgede deniz buzlarının altında. Dünyanın toplam doğalgaz rezervinin %30'dan fazlasının, toplam petrol rezervinin yaklaşık %15'inin bu bölgede olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla bu bölgede deniz buzlarının erimesi, önümüzdeki dönemde bu bölgenin hem hidrokarbon, doğalgaz, petrol rezervleri açısından hem de yine bu bölgede çokça bulunduğu öngörülen nadir toprak elementleri açısından yeni gelişmelerin beraberinde geleceğine işaret ediyor. Tabii bir başka önemli tarafı da bu Arktik bölgesinin eriyen deniz buzlarıyla ticaret yollarının değişmesi. Özellikle Uzak Asya, Çin, Avrupa ve Çin, Amerika kıtası arasındaki ticaret yolları eriyen deniz buzlarından dolayı burada kullanılabilir hale geliyor. Ve güney rotalarıyla kıyaslandığında toplam yolculuğun neredeyse %50 azaldığı bir imkan ortaya çıkıyor. Bu gelecek 10 yıllarda küresel ticarette bu bölgenin çok daha önem kazanması anlamına gelecek. İşte Türkiye olarak bütün bu sürecin içinde olmak, bütün bu sürecin bilimsel çalışmalarla öncü ülkelerinden biri olmak bizim için çok önemli. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilimsel çalışmalarımızı en ileri seviyeye çıkarmak için bu gayreti ortaya koyuyoruz. Bakın burada yürütülen araştırma projelerinden biri uzay araştırmalarının öncüsü olma iddiasıyla yürütülüyor. Çünkü kutuplar aynı zamanda uzay ortamının yer kürede simüle edilebileceği ender bölgelerden biri. Çok düşük sıcaklıklarda, çok yüksek basınç altında burada malzeme deneyleri yapılma imkanı var. Dolayısıyla bir yandan kutup çalışmalarımızı gerçekleştirirken bir yandan da aslında ufkun ötesine uzaya yönelik bilimsel araştırma projelerinin de öncül adımlarını bilim insanlarımız burada atıyor. Biz şu anda bir gemideyiz. Araştırmacılarımız 22 gün boyunca Svalbard Adası'nın etrafında 4000 deniz mili yaparak 90'dan fazla istasyonda bilimsel deneyler gerçekleştirdiler. Onların son gününde onlarla birlikte yerkürenin en kuzey noktasından milletimizi selamlıyoruz.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'a ve gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e bize bu tarihi seyahatten gelişmeleri detaylıca birinci ağızdan aktardılar. Sayın Bakan çok çok teşekkür ediyoruz tekrar verdiğiniz bilgiler için. Takip edeceğiz biz de 12 bilim insanının katıldığı bu önemli bilim gezisini diyelim ve devam edelim gece raporuna kaldığımız yerden. Dönelim bu kez Orta Doğu'ya. ABD ve İran'dan karşılıklı tehditler geldi. ABD Başkanı Trump, İran her gemiye saldırdığında Hürmüz'den geçen onların enerji santrallerini bombalıyor.

0: yapacaklarını belirtti. Tahran yönetimi ise böyle bir durumda bölge altyapısına misilleme yapacaklarını bildirdi.
1: Önce ABD, ardından İran'dan tehditler geldi. Altyapıyı hedef alacakları uyarısı yapıldı. İlk tehdidi yapan ABD Başkanı Trump oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırdığı her seferde ABD bir köprüyü veya bir enerji santralini bombalayacak ifadelerini kullandı. Tahran'ın içindeki veya çevresindeki tesislerinde buna dahil olduğunu belirtti. İran'ın saldırılarında ölen 4 ABD askerinin cenazesi ülkeye getirildi. Törene katılan Trump, İran'a yine gözdağı verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın tehdidine yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımında "ya hep ya hiç" diye yazdı. "Bizim güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, "savunma doktrinimiz açık, göze göz" dedi. İran'a yönelik her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtı zorunlu kılacak diye de belirtti. Buna katkıda bulunanların meşru hedef olacağını söyledi. Devrim muhafızları ordusu, hava ve uzay kuvvetleri komutanı Mecit Musevi, ABD'nin bölge müttefiklerinin elektriğini keseriz dedi. Hatemül Enbiya karargahı ABD tehditlere göre hareket ederse İran körfezdeki tüm petrol akışını durduracak açıklaması yaptı. Böyle bir durumda savaşın genişleyeceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump salı günü yaptığı açıklamada İran'ın Kazma Dağı bölgesini vuracaklarını söylemişti. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini Kazma Dağı'nın derinliklerine sakladığı iddia edilirken Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in dini lider Ali Hamene'yi öldürdüğü saldırı anını ilk kez anlattı. Bakan, saldırıdan kendisinin de enkaz altından çıkarak kurtulduğunu açıkladı.
1: "Enkaz altından kurtuldum" dedi. Saldırıdan sonra günlerce Tahran'da sürekli araç değiştirerek hareket ettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşın ilk günlerini anlattı. İran'da gazeteci Cevat Moğdi'ye konuşan Arakçı, Ali Hamane'nin öldürüldüğü saldırıda yaşadıklarını ilk kez anlattı. Saniyeler içinde 3 patlama yaşandığını belirten İranlı bakan, 3. patlamada Hamane'nin yardımcısı Ali Asgar İcazi'nin ofisinin doğrudan vurulduğunu ve binanın büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi. "Patlamanın ardından tavan ve duvarlar üzerimize çöktü. İcazi'nin elini tuttum, yardım çığlıklarını duyarak ilerledik. Sonunda dışarıya çıkmayı başardık" dedi. Resmi aracı da vurulan Arakçı, yoldan geçen bir kişinin yardımıyla bakanlığa ulaştığını, sonraki günlerde güvenlik gerekçesiyle sürekli araç değiştirdiğini açıkladı. İlk 3 gün dış dünyayla bağlantılarının kesildiğini söyleyen Arakçı, İsrail'in üst düzey toplantılarının yerini bilmesinin İran'ın güvenlik sistemindeki açıkları gösterdiğini söyledi. İranlı Bakan ABD Başkanı Trump'ın Irak üzerinden İran'da bir Kürt ayaklanmasını teşvik etmeye çalıştığını da öne sürdü. Arakçı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı yetkililere karşı net tavır aldığını ve Türkiye'nin girişimlerinin bu planı bozduğunu savundu.
2: İran dünya ruhu gösterdi.
1: Arakçı'ya diplomasi ve savaş arasındaki tercihi de soruldu. Bakan, savaşmamanın bedeli, savaşmanın bedelinden daha ağır olmadıkça savaşmayız değerlendirmesinde bulundu.
0: Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar sürüyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın lojistik merkezlerine ve petrol deposuna saldırdı. Ukrayna'nın saldırıları Rusya'daki akaryakıt satışını tehdit ediyor bir yandan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den de açıklama geldi. Akaryakıt sorunları geçici dedi.
1: Ukrayna lojistik merkezlerine saldırdı. Rusya limanları vurdu. Moskova-Kiev hattında savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın devlet başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Krasnodar'la Stavropol bölgelerindeki lojistik merkezlerini ve petrol depolarını vurduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'nde Rusya'nın gizli filosuna ait bir tanker ve 4 kargo gemisi de depoldu. Zelenski'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde vurulan bölgelerin alevler içinde kaldığı ve metrelerce yükselen duman yer aldı. Saldırıya uğrayan lojistik şirketi Wildberries'in CEO'su da yaralıların olduğunu duyurdu. Merkezlerin faaliyetlerini durdurduğunu kaydetti. Ukrayna son bir hafta içinde Wildberries depolarını en az 2. kez hedef alıyor. Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerisi

0: Nelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alındı. Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda bu duruma değindi. Ülkedeki akaryakıt sorunlarının geçici olduğunu söyledi. Enerji sektörünü istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimler olduğunu, ancak buna rağmen ekonominin istikrarlı olduğunu belirtti. Rus saldırıları da devam etti. Rusya Savunma Bakanlığı Odessa ve Chornomorsk limanlarını hedef aldığını duyurdu. Odessa bölgesinin altyapısının vurulduğu bildirildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken taraflar barışa hazır olduklarını bildiriyor. Rus tarafı Kiev'in koşulları kabul etmesi halinde yeniden masaya oturacaklarını belirtiyor. Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'la telefonda görüştü. Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalar ele alındı.
1: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de eski Alman siyasetçilerle Rus yetkililer arasında gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Merz temaslardan haberim yok dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise uçuş kayıtlarını açıklayarak toplantıyı doğruladı.
0: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Berlin'in bilgisi dışında yürütüldüğü ileri sürülen gizli diplomasi trafiği tartışma yarattı.
2: Böyle bir toplantıdan benim bilgim yok.
0: Merz'in haberim yoktu dediği görüşmeyi Aliyev doğruladı.
3: Bize bu barada ne Almanya'dan ne Rusya'dan herhangi bir haber dahil edilmemişti. Yani bizim arazimiz bizden habersiz sadece olarak istifade olunmuştur.
0: Alman Die Zeit gazetesiyle ABD'nin ortak araştırmasına göre eski üst düzey Alman siyasetçiler 2024'ten bu yana aralarında ABD yaptırım listesinde bulunan isimlerinde yer aldığı Rus yetkililerle Bakü'de gizlice görüşüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Berlin'de Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinin ardından ziyaretleri incelemeye aldıklarını açıkladı.
3: Yılın 12'sinde Berlin-Bakü reisiyle iki nefer tanınmış şahs, biri Hanım Merkel'in administrasyasının rehberi olduğu hakkında malumat var. Canap Pofala ve Canap Platsik Bakü'ye gelmiştiler ve iyulun 14'ünde Bakü'den Berlin'e geri kayıtmışlar.
0: Aliyev uçuş istatistiklerinin Bakü'de gizli bir görüşmenin yapıldığına dair gerekçe sunduğunu söyledi. Eğer bu görüşme Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecekse bunu memnuniyetle karşılarız dedi. Temaslarda savaşın Moskova şartlarıyla sona erdirilmesi ve savaş sonrasında Rusya-Almanya ilişkilerinin normalleştirilmesi seçeneklerinin ele alındığı belirtiliyor. Alman güvenlik birimleri ise bu buluşmaları Almanya politikalarını şekillendirmek amacıyla tasarlanmış bir Rus nüfuz operasyonu olarak değerlendiriyor.
1: New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama konusunda geri adım attı. Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını açıkladı Mamdani. Bunun için Washington yönetimine çağrı yaptı. Mamdani, Netanyahu'nun Filistinlilere karşı soykırımın mimarı olduğunu da bir kez daha vurguladı. Netanyahu is a war
4: criminal. New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklayamayız dedi. Bunun için yetkisi olmadığını söyleyerek Washington'a çağrı yaptı. Mamdani, sosyal medyadan paylaştığı videoda Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. Filistinlilere karşı yapılan korkunç soykırımın mimarı dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararını hatırlatan Mamdani, kentin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını belirtti. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. New York Belediye Başkanı yetkinin Washington yönetiminde olduğunu söyledi. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde tutuklanması çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı'nın New York'ta istenmediğini de belirtti. Building a shared understanding that there are crimes so grave. Mamdani daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu New York'a ayak bastığı anda onu tutuklayacağını söylemiş. Başkan Trump ise Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde hiçbir koşulda tutuklanmayacak demişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
1: İtalya'da Fas uyruklu bir kişinin polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde protesto

0: edildi. Binlerce kişi polis şiddetini protesto etti. Olay akıllara ABD'de öldürülen George Floyd'u getirdi.
1: Fasasılı bir kişi gözaltına alınırken hayatını kaybetti. George Floyd vakasını akıllara getiren ölüm İtalya'yı ayağa kaldırdı. Olay pazar günü Bologna kentinde yaşandı. 7 yaşından beri İtalya'da yaşayan Abdelrahim Fakir hakkında taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polisler Fakir'i yere yatırarak gözaltına almaya çalıştı. Bir süre yardım ve yeter diye bağıran Fakir daha sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İtalya Başbakanı Meloni, Fakir'in ölümünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Sorumluların titizlikle ortaya çıkarılması zorunludur dedi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıysa protestoları tetikledi. Birçok kente sokağa çıkan binlerce kişi Fakir için adalet istedi. Milano'daki protestolarda göstericiler yere kırmızı boya attı. Fakir için adalet yazılı pankartlar taşıdı. Napoli'de de binlerce kişi adalet talebiyle yürüyüş yaptı. Bologna'daki gösterilerse olayla geçti. Göstericiler sokaklarda barikat kurdu. Güvenlik güçleri protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de polise çeşitli cisimler fırlattı. Olaylarda en az 64 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Fakir'in ölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 2020'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı hatırlattı. Amerikalı polis 9 dakika 29 saniye boyunca Floyd'un boğazını diziyle bastırmış, Floyd'un nefes alamıyorum sözlerine duyarsız kalmıştı. Floyd'un öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri genelinde protesto edilmişti.
0: Ankara'da eğitim uçuşu için havalanan helikopter boş araziye düştü. Emekli albay olan pilot hayatını kaybetti. Bir hava kuvvetleri personeli de yaralandı.
1: Sabah erken saatlerde havalandı. Kalkıştan bir süre sonra boş araziye düştü. Kazaya ilişkin detayları Ankara Valiliği duyurdu. Buna göre R-44 tipi eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan ilçesi Temelli mahallesindeki araziye düştü.
2: Kaza sonrası bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. Kaza kırımın yaşandığı nokta ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı.
1: Helikopterde bulunan iki personel olay yerine giden ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
2: Kaza kırım ekibi ve bilirkişi heyeti helikopterin başında yaklaşık 5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından helikopter vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
1: Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve çalışmalar devam ediyor.
0: Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde iki çocuk akıntıya kapılmış, birinin cansız bedeni bulunmuştu. Günlerdir aranan 11 yaşındaki Şahin'in de ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların akıntıya kapıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.
1: Nehirde top oynuyorlardı. İki çocuk bir anda akıntıya kapıldı. Görüntüler Aydın'ın İncirliova ilçesinden. Büyük Menderes Nehri kenarında piknik yapan arkadaşlar daha sonra serinlemek için suya girdi. Ama üç kişi akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken ikisi suda sürüklenip gözden kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni bulundu. Günlerdir süren aramalar sonunda 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cansız bedeni de yaklaşık 94 saat sonra akıntıya kapıldığı yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan çocukların suya kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir grubun suda top oynadığı, bir süre sonra birkaç kişinin akıntıya kapıldığı ve çevredekilerin panikle yardım istediği görüldü.
0: İzmir'de boyacılık yapan üç kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. O sırada

0: birdenbire iskele çöktü. Üç kardeş yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu. İşçileri taşıyan iskele düştü, üç kardeş yaralandı. İzmir'in Balçova ilçesinde boyacılık yapan üç

0: Kardeşlerden iskelenin altına kalanın durumu ağır. Diğer ikisinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
1: Kahramanmaraş'ta 85 yaşındaki kadını bıçakla yaralayarak kolundaki bileziği gasp eden komşusu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 12 suç kaydı olan şüpheli için bakın ne ceza istendi.
2: Komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziğini gasp etti. Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu. Olay Nisan ayında Kahramanmaraş'ta yaşandı. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Elife Akkök, annem paket gönderdi diyerek evine gelen komşusunun oğlu Ahmet G. tarafından bıçak zoruyla gasp edildi.
3: Benim ağzımı tuttu. Ağzımı tutunca şurada şöyle bıçağı şöyle gitti. Ağzım bıçağı şuradan çekiverdim. Oradan şuraya oturdu bıçak. Daha var mı dedi. Saklın gizlin param bulun dedi bana.
2: Komşuların ihbarıyla yakalanan Ahmet G. tutuklandı. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli için konutta nitelikli gasp ve yaralama suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
3: Geceleri rüyama gireyim, gecede odadan odaya giremeyim. En büyük cezayı versinler.
2: Hırsızlık, cinsel saldırı, yağma gibi suçlardan 12 suç kaydı olan Ahmet G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
1: Muğla Fethiye'de insanlık ölmüş denilen bir olay yaşandı. Sokakta bayılan bir genç yardım beklerken parası çalındı.
2: Fenalaşıp kendini yere bıraktı. Onu gören adam yardım etmek yerine cüzdanını çaldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Bayılacağını hisseden genç kendini yere bıraktı. O sırada 56 yaşındaki R.Y.D. oradaydı. Önce gencin kendinde olup olmadığını kontrol etti. Gençten herhangi bir yanıt alamayınca harekete geçti. Etrafı kontrol eden adam bir kez daha gencin yanına doğru gitti. Bayılan gencin arka cebinden cüzdanını çıkardı. İçindeki parayı alıp cüzdanı yeniden yerine koydu. Bayılan genç kendine geldiğinde cüzdanındaki parasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızı tespit etti. Gözaltına alınan 56 yaşındaki R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı hac kurası çekildi. İsmi çıkanlar salonda gözyaşlarını tutamadı.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Nefesler tutuldu. Gözler kura çekimi için ekrana kilitlendi. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının meraklı bekleyişi sona erdi.
4: Birazdan noter huzurunda 2027 yılı hac kurasını gerçekleştirecek, önümüzdeki yıl Rabbimizin evine misafir olacak kardeşlerimizi belirleyeceğiz.
2: 2027 yılı hac ibadeti için kuralar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki törende çekildi. İsmi çıkanlar sevinç gözyaşları döktü. Türkiye'ye bu yıl 84.942 kontenjan ayrıldı.
4: 2027 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 2 milyon civarındadır. Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekmek suretiyle belirleyebiliyoruz.
2: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hacı adaylarına resmi organizasyon uyarısı yaptı.
4: Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, kartı bulunmayan kişilerin kutsal beldelere, bölgelere girişlerine asla izin verilmemektedir. Farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara asla itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir.
2: Hacı adayları kura sonuçlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek.
1: Uzun süredir boş kalan ofisler için yeni bir dönem başlıyor. İmar planındaki değişiklikle atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılırken gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi. Peki bu düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldıracak mı? İşte Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri cevapladı. İşte o dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller.

0: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsun?
1: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
0: Bir yıldır boş.
1: Bir yıldır boş.
0: Atıl durumda kullanılmıyor.
1: Gördüğünüz gibi her taraftasın.
2: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
0: Ne kadar süredir bu iş yeri boş?
3: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
0: Veremiyorsunuz kirasına
3: yazık ki.
0: Bir daha kadara kiraya vermeye çalışıyorsunuz?
3: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
2: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
5: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
3: Beyaz yaka öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
5: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
0: Burası İstanbul Kağıthane'de iki katlı toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için ancak talep eden yok. Bu nedenle son bir yıldır da boş kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce hatta binlerce ofis alanı var.
2: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servette boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
3: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 iki tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
1: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde kiraya verilir. Bu kadar kolay.
0: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
1: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
3: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
1: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
0: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
1: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
4: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
5: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
2: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
4: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
5: Altyapıları yani bunun pis su, temiz su tesisatlarını giderleri ofise göre hesaplanıyor. Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
3: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayaza bölgeleri insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafikte kat be kat artacaktır.
4: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
2: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek.

0: çekecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.
1: Depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni uygulama da devrede. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi.
2: Teneke kutu, cam, pet şişe. 1 Temmuz'dan bu yana milyonlarca ambalaj toplandı. Doğa sisteminde sayma ve doğrulama merkezleri de devreye alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği DOA, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. DOA sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Sistemde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir uygulamaya da geçildi. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi. Yeni sistemle artan iade hacmine yanıt vermek ve yüksek hacimli toplu iadelerin daha etkin yönetilmesini sağlamak amaçlanıyor. Yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktirenler, ambalajlarını bu merkezlere teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu merkezler üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde vatandaşlara da DOA logolu ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek. Mevcut DOA iade makinelerindeki uygulama ise aynı şekilde sürecek. Vatandaşlar günlük 200 ambalaj sınırına kadar ambalaj başına 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam edebilecek.
1: Türkiye'nin en büyük veri merkezinin temeli Ankara Gölbaşı'nda atıldı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi kamu kurumlarına güvenli veri ve bulut hizmeti sunacak. Olağanüstü durumlarda veri hizmeti kesintiye uğramayacak. Projenin 2028 yılında hizmete alınması planlanıyor.
3: Bu merkezimiz sadece bir betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesi olacak.
2: Kritik bilgi barındıran kurumlara veri ve bulut hizmeti sağlanacak. 35.300 metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak.
3: Özellikle E-Devlet kapısı başta olmak üzere tüm kamu dijital altyapımızın yükünü tek çatı altında en yüksek güvenlik ve verimlilikle üstlenmiş olacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi temel atma törenine katıldı. Yeni veri merkezine dair detayları paylaştı.
3: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. Kamu kaynaklarında maksimum verimlilik sağlanacak, tek çatı altında toplanan veri ve bulut hizmetleriyle mükerrer yatırımların ve yüksek işletme maliyetlerinin de böylece önüne geçilmiş olacak.
2: Gölbaşı Veri Merkezi 2028 yılının ilk aylarında hizmete alınacak. Bakan Uraloğlu konuşmasında TürkSat'ın yerli haberleşme ve uzay yarışındaki önemine de değindi. TürkSat 7A uydusuna ilişkin de bilgi verdi.
3: 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır.
1: Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih dönemi başladı. Toplam 16 yeni bölüm açıldı. YÖK'ten öğrencilere tavsiye geldi. Bu bölümler arasında geleceğin meslekleri var. Tercihlerinizde dikkate alın denildi. Peki bunlar hangi bölümler? Yanıtına bakalım şimdi.
2: Tarih ve yapay zeka, dijital oyun teknolojileri. Toplam 16 yeni program açılacak. Yükseköğretim Kurulu üniversite adaylarına geleceğin meslekleri olarak bu bölümleri önerdi. Yeni dönemde 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Geleceğin mesleklerine yönelik bölümler arasında yapay zeka mühendisliği, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi programlar öne çıkıyor. Bu yıl açılan bölümler arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka yer alacak. Bu programlarla yapay zekanın sosyal bilimlerle de buluşması hedeflenecek. Finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri programları da ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ve bilişim temelli programlara yönelimin önem kazandığını ifade etti. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum dedi.
1: Serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, Mısır'da şampiyon oldu. 38 yaşındaki sporcu turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu.
4: Serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, Mısır'da büyük bir başarıya imza attı. Uruk, 71, 70, 68 ve 40 metre derinliklere yaptığı dalışlarla kadınlar şampiyonluğunu kazandı. 38 yaşındaki sporcu turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu. Mısır'ın Sharm el-Sheikh kentindeki organizasyonda Fatma Uruk, 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirdi. Yarışların üçünde ilk sırayı alan Uruk, bir branşta ise 5. oldu ve genel klasmanda toplam 249 puana ulaşarak şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcu 4 ayrı gündeki başarılı dalışlarda mono paletle 71 metre, ip desteğiyle 70 metre, çift paletle 68 metre ve paletsiz 40 metre derinliğe ulaşarak turnuvada tüm branşlarda başarı elde etti.
1: Şimdi kısa bir ara, gece raporu kaldığı yerden devam edecek.

Ve gece raporunun ikinci saatine giriyoruz. Saatler artık gece yarısına geliyor. Yeni günün ilk dakikalarına girmek üzereyiz. Ve gece raporunun bu dilimine de önce bir gündemin öne çıkan haberlerini özetleyerek haber turuyla başlayalım. CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel yeni parti çalışmalarını sürdürüyor. Kendi döneminde parti meclisi ve MYK'sında yer alan isimlerle toplandı. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna da yanıt verdi. Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden de tepki geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle suçladı. İstifa edenler bir süre sonra partiye geri döner dedi. Sarı, 4 il başkanının daha görevden alındığını da açıkladı. Ve meclis

0: Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turunu tamamladı. Son olarak AK Parti ve İYİ Parti ile görüştü. Kurtulmuş görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada çerçeve yasa için ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir dedi. Ve Ankara'dan eğitim uçuşu için havalanan helikopter boş araziye düştü. Emekli albay olan pilot hayatını kaybetti o kazada. Bir hava kuvvetleri personeli de yaralandı. Ağrı'da da 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Maalesef cansız bedeni bulunmuştu. Amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda Leyla'nın öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldığı belirtildi. Ve gelelim ABD ile İran arasındaki son duruma. ABD ve İran'dan karşılıklı tehditler geldi. ABD Başkanı Trump, İran her gemiye saldırdığında Hürmüz'den geçen onların enerji santrallerini bombalayacaklarını belirtti. Tahran yönetimi ise böyle bir durumda bölge altyapısında misilleme yapacaklarını bildirdi. Ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in dini lider Ali Hamene'yi öldürdüğü saldırı anını ilk kez anlattı. Bakan, o saldırıdan kendisinin de enkaz altından çıkarak kurtulduğunu açıkladı. Üçüncü patlamada enkaz altında kaldığını belirtti Arakçı ve yardım çığlıklarını takip ederek dışarı çıktığını anlattı. Ve diyelim ve gece raporuna da kaldığımız yerden devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump İran hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın anlaşma yapmaya hazır olmadığını söyledi Trump. Yakında hazır hale gelecekler dedi. Trump açıklamayı Georgia eyaletinde yaptı. Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok dedi. Ancak saldırıları yapmak zorunda olduklarını söyledi. Çünkü İran asla nükleer silah sahibi olamaz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İran çok fena vuruluyor dedi. İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Anlaşma yapmaya hazır değiller diyen Trump ancak çok yakında hazır hale gelecekler diye de ekledi. Suriye, Lübnan'da Hizbullah'a karşı harekete mi geçecek? İsrail basını Şam yönetiminin bu konuda hazırlık yaptığını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Şara Hizbullah konusunda devreye girmek istiyor dedi.
1: Suriye'nin Hizbullah'a karşı harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. İddiayı İsrail basını gündeme getirdi. Haberde yer alan iddiaya göre Şam'ın harekete geçme planları eşsiz bir şekilde ilerliyor. ABD Başkanı Trump da Suriye'nin Hizbullah'a karşı çok etkili olabileceğini savunuyor.
2: He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, he's been fighting Hezbollah for a long time.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Suriye'nin Hizbullah'ın düşmanı olduğuna dikkat çekti. Suriye'nin Lübnan sınırını kontrol ederek silah giriş çıkışlarını durdurabileceğini söyledi.
3: There's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard, but I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
1: Washington'da Trump'la bir araya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un gündeminde de Hizbullah vardı. Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının İsrail işgalinin sona ermesine bağlı olduğunu vurguladı. Bunun için Lübnan ordusunun ülke genelinde kontrolü sağlaması gerektiğini de belirtti. Lübnan Başbakanı Selam da ordunun pilot bölge uygulaması kapsamında konuşlandığı Batı Zaftar'ı ziyaret etti. İsrail ordusunun çekildiği beldeye Lübnan bayrağı dikti. Lübnan'la İsrail 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
0: ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'la savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hegseth, Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bakanlığın bütçesi haftalar içinde tükenecek.
4: For our second panel to be...
5: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
6: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Senatosu'nda soruları yanıtladı. İran Savaşı'nın maliyetinin 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada İran Savaşı'nın maliyetinin 29 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Hegseth'ın son açıklaması, aradan geçen sürede maliyetin yaklaşık 8,5 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Amerikalı bakan 37,5 milyar dolarlık maliyete 30 Eylül'e kadar yapılması beklenen harcamaların da dahil olduğunu savundu. Konuşması sırasında bakanı protesto eden bir kişi, Filistin'deki ve İran'daki çocuklarımızı bombalamayı durdurun dedi. Hegseth, Amerikan Senatosu'ndan Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş, ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.
0: Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı. Detaylara bakalım. Bakanlık açıklamasının Suudi Arabistan'la dayanışma teyit edildi açıklamada. Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nda deniz güvenliğini ve seyri sefer serbestisini tehlikeye atan, deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir denildi. Ve yine açıklamada bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrı yinelendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, yeni parti çalışmalarını sürdürüyor. Kendi döneminde parti meclisi ve MYK'sında yer alan isimlerle toplandı. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna yanıt verdi.
7: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
1: Kurmaylarıyla bir araya geldi, yeni parti çalışmalarını masaya yatırdı.
8: Partiye geçeceği ifade ediyor. İstifalar var.
7: Cuma'yı görelim ya da pazartesi, tam rakamı hep birlikte göreceğiz.
1: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, kendi döneminde PM ve MK'sında yer alan isimlerle toplantı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Yeni partinin yol haritasını anlattı.
9: Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın, partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız. Tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Ve bu kapsamda da başvurumuzda daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz.
1: Finansman ve genel merkez binası ile ilgili de detayları paylaştı.
9: Genel başkanımız partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışları da duyuracağız. Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz.
0: Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden tepki geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle suçladı. İstifa edenler bir süre sonra partiye geri döner dedi. Sarı, 4 il başkanının daha görevden alındığını da açıkladı.
10: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmaktadırlar. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını da açıkça ilan etmek istiyoruz.
1: Özgür Özel'in yeni parti adımını bu sözlerle eleştirdi. Koltukçu nitelemesi yaptı.
10: Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız aynı zamanda üzgünüz ama koltukçu arkadaşlarımız.
1: CHP'de gündem yeni parti tartışması. MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yeni partiye geçecek olan milletvekili sayısı soruldu.
10: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret

0: değil. Kaç tanesinin istifa edeceğini bilmiyor. Ama istifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
1: Sarı yeni parti kararı sonrası yüz binlerce kişinin CHP'den istifa ettiği iddiasını da yalanladı.
0: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa.
1: CHP sözcüsü 4 il başkanının daha görevden alındığını, 5 ile de il başkanı atandığını kaydetti. Görevden alınan il başkanı sayısı 55 oldu.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen çerçeve yasaya ilişkin kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın, bu tezgaha düşmeyiz dedi.
3: Mümkünse bütün partilerin imzasını taşıyan müşterek bir teklif arzuluyor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu yaklaşım komisyon fikrinin uzantısıdır. Suç ortaklığı ile meşruiyet devşirmeye çalışmaktır.
4: Çerçeve yasa hazırlıklarına bu sözlerle tepki gösterdi. Partisinin tutumunun altını çizdi.
3: Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Biz bu tezgaha düşmeyiz. Adına geçici yasa diyebilirsiniz. Münhasır yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele 50 bin insanımızın katiline kravat taktırıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyareti öncesinde tutumunu aktardı.
3: Verdiğimiz randevu yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve gazi meclise gösterdiğimiz saygının gereğidir. Ankara'da ne söylüyorsak Hakkari'de de onu söylüyoruz. Masada muhataplarımızla ne konuşuyorsak bu kürsüde de aynısını söylüyoruz.
4: Dervişoğlu'nun gündeminde S-400 ve F-35 konu başlıkları da vardı.
3: Madem bu sistem vazgeçilmez bir güvenlik ihtiyacıydı, şimdi neden elden çıkarmaya çalışıyorsunuz? Madem elden çıkarılabilecek bir sistemdi, Türkiye'yi neden F-35 programından çıkmak mecburiyetinde bıraktınız?
2: Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Haldun Güler belediye başkan vekili seçildi. Hüseyin Can Güner suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Güner geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Çankaya Belediye Meclisi Başkan Vekilini seçmek amacıyla toplandı. CHP grubundan Belediye Meclis üyesi Haldun Güler'le Meclis 2. Başkan Vekili Fevzi Gümüş aday oldu. İkinci tur oylama sonucunda Çankaya Belediye Başkan Vekili olarak Haldun Güler seçildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve Ece Üner ifade verdi. Üç ismin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren ünlüler yanıldık, pişmanız dedi.
5: Kandırılmış hissediyorum. Eylemlerini lanetliyorum. Destek verdiğim için pişmanım. Bu sözler ünlülerin savcılıktaki ahbap ifadesinden. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in savcılık tarafından ifadesine başvuruldu. O ifadelerde ünlülerden çarpıcı itiraflar geldi. İşlemleri tamamlanan 3 ünlü isminde ortak ifadesi pişmanım oldu. Ece Üner savcılıktaki ifadesinde ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum dedi. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim öyle bir yayın yapmazdım itirafında bulundu. İfadesi alınan isimlerden biri de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu. Ahbap ve Haluk Levent konusunda yanıldığını belirten Özoğuz, iyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır dedi. Sunucu Öykü Serter ise savcılıktaki ifadesinde insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
2: Gürcistan doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gürcistan Doku için 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, iş insanı ve güvenlik korucusunun bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında oğluyla birlikte tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Gürcistan'ın telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibinin de bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmıştı. Okullara öfke kontrolü ve bağımlılıklara ilişkin risk taraması geliyor. Risk seviyesine göre de müdahalede bulunulacak. Yeni uygulamayla meclis okul saldırılarını araştırma komisyonu tarafından bu duyuruldu ve komisyon 5 bakanlıktan yetkilileri dinledi.
4: Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik risk taraması yapılacak. Risk seviyesine göre adım atılacak. Okullarda yeni dönemin sinyalleri Meclis Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu'nda verildi.
6: 4., 7., 9. ve 11. sınıflarda öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket temelli risk taraması yapılacak. Anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı çocuk ve ergenlerde araştırılacak.
4: Meclis Araştırma Komisyonu bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, risk taramasının nasıl yapılacağını anlattı.
6: Eğer düşük risk varsa okul temelli müdahale, rehber öğretmen görüşmeleri uygulanacak. Orta risk tespit edilenlerde sağlıklı hayat merkezi ve aile hekimine yönlendirme olacak. Milli Eğitim Bakanlığı müdahale programları ve yeniden değerlendirme gerçekleştirilecek. Eğer çocukta yüksek risk tespit edilmişse çocuk ve ergen psikiyatristine sevk yapılacak. Çocuklarımızın randevusu da Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak herhangi bir gecikmeye mahal verilmeyecek. 24 saat içinde aileler bilgilendirilecek.
4: Tarama sistemindeki formları öğrenci, veli ve öğretmen elektronik ortamda dolduracak. Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlayacak. Komisyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da gençlik merkezleri modelinde değişikliğe gittiklerini kaydetti. Efendioğlu, artık gençlik merkezlerimizde herhangi bir üyelik modeli kalmayacak. Gençler sistemi e-devletleriyle otomatik üye olacak dedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ise sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya çalışma grubunun 3188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti. Dijital risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 3976 ebeveyne eğitim sunduklarını belirtti.
2: Ve yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi komisyondan geçti. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar arttırılacak. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.
4: Çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüler önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri

0: hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
1: Muğla Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Kontrol altına almak içinse ekiplerin hem havadan hem de karadan mücadelesi devam ediyor. Yangın ilçenin Gökçeovacık mahallesinde öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan 14 helikopter ve 5 söndürme uçağıyla müdahale sürüyor. İlk belirlemelere göre 4 bungalov yangında zarar gördü. İnlice mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yangının enerjisi düşürüldü ancak tamamen kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi sürüyor dendi o açıklamada.
2: Şöyle abi.
1: İstanbul Esenyurt'ta arkadaşlarıyla kavga eden bir genç 16. kattan düşüp öldü. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı.
0: İddiaya göre arkadaşlarıyla kavga etti. Saniyeler sonra 16. kattan düştü. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Emirhan Yıldız 4 arkadaşıyla bir sitede buluştu. İddiaya göre akşam saatlerinde aralarında kavga çıktı. O sırada Emirhan Yıldız 16. kattan düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili 4 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
1: Hatay'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan skuterli bir çocuğa motosiklet çarptı. Kaza anı araç kamerasına da yansıdı. Kaza İskenderun ilçesinde meydana geldi. Skuterle ilerleyen 8 yaşındaki çocuk ve yakınları bir otomobilin yol vermesi üzerine yaya geçidinden karşıya geçmeye başladı. Ancak sol şeritten gelen bir motosiklet çocuğa işte böyle çarptı. Ne yazık ki çarpmanın etkisiyle çocuk savruldu, yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun neyse ki iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.
0: Açlık ve susuzluktan ölmedi. Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı. Bu ifadeler Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararından. 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Amca Yusuf Aydemir 3. kez yargılandığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

0: davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olsa da açlık ve susuzluktan ölmediği kaydedildi. Vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair bulgu olmadığı belirtildi. Kararda Leyla'nın günlerce alıkonulduğu, öldürüldükten sonra bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldı denildi. Mahkeme heyetinin suçun aile içinde işlendiği ve konunun bilinçli olarak konuşulmadığı, çocuğun yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulup köydeki evde saklandığı yönündeki kanaatleri de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda yer alan tespitlere göre sanık Yusuf Aydemir, Leyla kayıpken akıllı telefondan tuşlu telefona geçmişti. Çocuk bulununca yeniden interneti aktif hale gelmişti. Kararda suçtan kurtulmak için telefonu değiştirip interneti kapattığı aktarıldı. Kararda sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarında Leyla'yı köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde sakladığı değerlendirildi. Zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak ve telefonu kapatarak çocuğun yanına gittiği, sütle beslediği kanaatine varıldığı belirtildi. Öldürdükten sonra cesedi traktörle dere yatağına bıraktığı kaydedildi.
1: Merkez Bankası bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? İşte ayrıntılar.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasını ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
1: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik emeklilik sistemiyle ilgili intibak yasası çağrısı yaptı. Çelik sistemde daha uzun kalana daha fazla prim ödenir prensibinden uzaklaşıldığına dikkat çekti ve önerilerini sıraladı.
0: Sosyal güvenlik reformunu hatırlattı. Çok prim ödeyen daha çok emekli aylığı alır ilkesinin altını çizdi. AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak kanun teklifinin genel kurula taşınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, bugünkü emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlattı. Sistemde daha uzun kalan, daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanması prensibindense yıllar içerisinde uzaklaşıldığını kaydetti. Çelik, 2019 yılında en düşük emeklilik aylığı uygulamasına geçildiğini belirterek, 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkının ortadan kalktığı tespitinde bulundu. Çelik önerilerini sıraladığı paylaşımda uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adaletsizliğe neden olan seyyanen zam gibi uygulamalardan kaçınılmalı, aylık bağlama ve güncelleme katsayısı kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıkları belirlenmeli ifadelerini kullandı.
1: İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'na bazı Türk şirketler de katıldı. Türk savunma sanayi açısından önemli adımlar atıldı. Türk Hava Yolları ile Havelsan arasında uçuş simülatörü tedarik edilmesine yönelik sözleşme imzalandı. Ayrıca Baykar ve İtalyan havacılık şirketi Leonardo'nun da ortak üretimine dair ayrıntılar netlik kazandı.
0: Türk Hava Yolları ve Havelsan arasında uçuş simülatörü

0: operatörü sözleşmesi imzalandı. Baykar ve Leonardo'nun işbirliğine dair operasyonel adımlar duyuruldu. İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı Türk savunma sanayi açısından kritik gelişmelere sahne oldu. 20 Temmuz'da İngiltere'nin Farnborough kentinde başlayan Uluslararası Havacılık Fuarı'na aralarında bazı Türk şirketlerin de olduğu 1400'ü aşkın kişi ve firma katıldı. Türk Hava Yolları ile Havelsan arasında 12 uçuş simülatörünün tedarik edilmesine dönük sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında Türk Hava Yolları 8 adet tam uçuş simülatörü tedarik edecek. Bunun yanı sıra 4 adet de uçuş eğitim cihazı alacak. Toplam 12 adet yeni simülatörü yerli kaynaktan tedarik etmiş olacak. Türk Hava Yolları 2033 yılına kadar uçak filosunu 800'e çıkarmayı hedefliyor. Fuarda Baykar ve İtalyan havacılık devi Leonardo arasında İHA üretimini kapsayan ortak girişimin de tam operasyonel hazırlığı duyuruldu. Yasal izinlerin alınmasıyla iki şirketin ortak girişimde eşit hissedar olduğu belirtildi. Bu ortak girişimin yasal ve operasyonel merkezinin İtalya'da bulunması kararlaştırıldı. Baykar ve Leonardo, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımı alanlarında ortak üretim yapacak.
1: Kuru vaziyerlerin uğrak noktası olan Kuşadası'nda hareketlilik devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 900 bin yolcu ağırlayan limanda bu sene hedef 1 milyon.
0: Aynı gün iki dev gemi yanaştı. Binlerce turist adaya akın etti. Ege'nin kuru vaziyer başkenti yine Kuşadası oldu.
2: Geçen yıl da esasında 900 bin civarındaydı. Bu sene İran Savaşı'ndan dolayı bir Nisan-Mayıs aylarımızda biraz iptallerimiz oldu, olmadı demeyelim. Ama bunu tekrar seyahat acentalarımız farklı çabalarıyla, koşturmalarıyla bu sayıyı tekrar 1 milyona yani tekrar gemi sayısını arttırdı. Yani hedefimizi yakalayacağımızı umuyoruz.
0: Ocak-Haziran döneminde Türkiye limanlarına gelen 756.455 kuru vaziyer yolcusunun 504.711'i Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'den giriş yaptı. Böylece toplam yolcu trafiğinin yaklaşık 3'te 2'si Ege limanlarında gerçekleşti. En fazla yolcuysa Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından olan Kuşadası ağırladı.
3: Daha önce de Türkiye'yi ziyaret etmiştik. Çok memnun kaldık.
4: Bizim için çok güzel bir seyahat oldu. Kuşadası'nı gerçekten beğendik.
2: Doğu Akdeniz'in en büyük limanı olan Kuşadası ki İstanbul Galata'dan da çok çok daha verimli bir liman burası esasında. Mesela arkamızda Celebrity XL'i görüyorsunuz. Oldukça büyük bir gemidir o. Yaklaşık mürettebatıyla beraber 5500 kişiye yakın insan indi bugün.
5: Ege'nin kruvaziyer turizmde lokomotifi bir kez daha Kuşadası oldu. Binlerce turist iki yolcu gemisinden aynı gün içerisinde limana adım attı ve tarihi doğal güzelliklerini keşfetme imkanını yakaladı.
0: Gelen turist bölge esnafına da can oluyor.
2: Yaklaşık 100 bine yakın kişi Kuşadası'na geliyor. Belki bir gece önceden geliyor gemiye binmek için. Buradaki otelleri kullanıyor, restoranlarını kullanıyor, çarşısında alışveriş yapıyor. Ertesi gün geliyorlar gemilerine şu an gördüğünüz gibi valizlerine binerek hareket ediyorlar.
6: Bu yıl 1 milyon turist gelmesi bekleniyor Kuşadası'na. Kuşadası, Grand Pazarı, Orient Pazarı bu çevre tamamen kruvaziyer turizmiyle ayakta duruyor. Bütün dükkanlar, bütün halk buradan kazançlarını sağlıyor.
1: Yargıtay, geri ödeme listesinde yer almayan tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Kararda hastanın ilaç sayesinde hayatta kaldığı, sağ kalım süresinin uzatıldığı bu ilaç sayesindeki o yöndeki heyet raporunu dikkate aldı.
0: Hasta için hayati önemine dair rapor sunuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Dava tiroid kanseri tedavisi gören bir hasta için kullanılan ilaç bedelinin geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması üzerine 2020 yılında açıldı. Mahkeme ilaç bedelinin ödenmesi yönünde karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği ilk kararda eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sırasında İş Mahkemesi'ne ilacın kullanımının hayati önemde olduğuna dair rapor sunuldu. İş Mahkemesi ilaç bedelinin sosyal güvenlik...

0: Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yönünde karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temyiz başvurusu üzerine dosya tekrar Yargıtay'a geldi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, her bir kürü yaklaşık 160 bin liraya ulaşan ilaçla ilgili 13 Nisan 2026 tarihinde bu kez hasta lehine karar verdi. İlaç sayesinde hastanın hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı, hastanın hala hayatta olduğuna dair raporu dikkate aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri söz konusu ilacın 2025 yılında akciğer, meme ve baş boyun kanseri tedavisinde geri ödeme listesine alındığını vurguladı. Yetkililer söz konusu ilacın tiroid kanserinde ruhsatlandırılması ve başvuru yapılması halinde geri ödeme çalışmalarının başlatılabileceğini ifade etti.
1: Kahve içmeden yapamam diyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu talebi gören işletmeciler de bir bir kafe açıyor. Tüketim öyle bir boyutta ki bir kişinin bir yılda tükettiği kahve ortalama 2,5 kiloya yaklaştı.
2: Arkadaşlarımızla buluşunca tabii ki kahve içiyoruz.
3: Herkesin aynı noktada buluşabilmesi. Herkes aynı yemeği sevmiyor ama herkes kahve içiyor sonuçta.
4: Çalışmadan önce içiyorum. Daha çabuk kendime geliyorum. Onunla alakalı.
5: Enerji mi veriyor?
4: Evet, enerji veriyor.
5: Uyandırıyor mu?
4: Evet.
6: Birçok kişinin vazgeçilmezi, tüketimi de hızla artıyor. Öyle ki kişi başına tüketim 2,5 kiloya yaklaştı.
7: Çoğunlukla Türk kahvesi içiyorum ve günde 10 taneyi falan buluyor.
5: Zararlı.
7: İçiyorum, evet.
5: Zararlı değil mi?
7: Bana bir şey yapmıyor.
8: Sosyalleşirken de bir kahve içelim de artık dilimize çok adapte olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi.
6: Sektör temsilcilerine göre 2010'lu yıllarda kişi başına yıllık 350-400 gram olan kahve tüketimi geçen yıl 1,5 kiloya ulaştı. Bu yıl beklenti artan tüketimle beraber rakamın 2,5 kilograma ulaşması.
7: Ben hep arttırıyorum zaten o istatistiklerde, ben varım da.
2: Günde en az 2 bardak içiyorum. Bir Türk kahvesi, bir de latte.
6: Talep çok olunca kahve zincirlerinin yanında butik kafelerin sayısı da hızla arttı.
9: Bu talebi gören herkes artık yani 3. nesil kahveci açmaya başladı.
8: Gençlerin özellikle yaptıkları paylaşımlarla bunun iyice bir kültüre dönüşmesi bu 10 yıldaki süreci bence çok etkiliyor.
2: Yeni yerleri, yeni nesilleri aynı zamanda keşfetmek güzel oluyor.
6: Fiyatlara gelince güne kahve içmeden başlayamam diyenler arttıkça fiyatlar da yerinde durmadı.
5: Kahve fiyatları kafeden kafeye göre değişse de şu an bulunduğumuz kafede bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 135 lira. Bir bardak filtre kahvenin fiyatı ise 200 lira.
7: Bir kahveyi 300 liraya içmek çok mantıklı değil ama çıkıp insanlarla iki kelime etmemiz gerekiyor.
8: Özellikle gençler tarafından aromalı kahveler çok tercih ediliyor.
4: Günde bir kere içiyordum. Şu an iki kahve içiyorum sabah ve akşam.

0: Devam ediyoruz gece raporuna. Fethiye'de bir orman yangını vardı ve o yangınla mücadele devam ediyordu. Şimdi yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Oraya döneceğiz. Gülçin Hacı Evyagir Ayçe bizi bölgede bekliyor ve söndürme çalışmalarını da yakından takip ediyor. Sözü sana bırakıyorum Gülçin.
1: Evet, bulunduğumuz nokta İnlice Mahallesi. Aslında yangının rüzgarla birlikte geldiği nokta bu. Öncelikle öğle saatlerinde Gökçeovacık'ta başladı, Fethiye ilçesinde. Tabii Gökçeovacık beldesinde başlayan öğle saatlerindeki yangın daha sonra rüzgarın da etkisiyle güneye doğru ilerledi. Ve aslında buraya kadar geldikten sonra da gelişi durdurulmuş oldu. Büyük bir çaba sarf edildi. Öğle saatlerinden bugüne kadar, özellikle gün kararıncaya kadar helikopterler ve uçaklar da devredeydi. Şu anda bulunduğumuz İnlice Mahallesi'nde de hareketlilik hakim. Tabii çok sayıda aslında ev de tahliye edildi. Çünkü evleri de tehdit etti. Tahliye edilmesi zorunlu oldu. Bazı evleri tahliye eden kişiler, elektrikler kesik olsa bile şu saat itibariyle evlerine dönmeye başladılar. Çünkü yaklaşık 4 saat önce bu orman yangının enerjisinin düşürüldüğünü Orman Genel Müdürlüğü açıkladı. Hem havadan hem de karadan çalışmalar sonuç verdi ve çok yakın bir süre önce, dakikalar öncesinde de Orman Genel Müdürlüğü bu yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini verdi. Tabii arazi çok sıkıntılıydı. Hem dağlık olması sebebiyle hem de çok uzun çam ağaçlarının bulunması sebebiyle aslında büyük bir zorlukla karşılaşıldı. Ama havadan ve karadan hala arazözlerle birlikte çalışmalar yürütülüyor. Tabii bir taraftan da burada tedirginliği gözümüz aslında tanık oluyor. Ağaçların da yanışını görebiliyoruz ama sert bir arazide şans verici olan gelişme aslında ters rüzgarın bir kez daha esmemesi oldu. Eğer esseydi belki de bu yangın daha da büyüyecekti. Ancak

0: Devam edelim sıradaki haberimizde. Avrupa'da da sıcak hava dalgaları orman yangınlarını beraberinde getiriyor. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yangınlar var. On binlerce hektarlık alan küle dönmüş durumda.
1: Aşırı sıcaklar orman yangınlarını beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri yangınlarla mücadele ediyor. İspanya'nın iç kesimlerindeki Guadalajara kentinde büyük bir orman yangını meydana geldi. En az 30 bin hektarlık alan küle döndü. 1200'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 600'den fazla itfaiye eri ve yaklaşık 50 uçakla helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İspanya'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken bu durumun yangınlarla mücadele çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtalya'nın Sicilya adası da orman yangınlarıyla mücadele etti. Yangınlar adanın farklı noktalarında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Fransa'da salı günü Bordo Havalimanı dışında çıkan yangında iki itfaiye erinin hayatını kaybettiği bildirildi. Var bölgesine çıkan orman yangınında ise 2500 hektardan fazla alan küle döndü. 400 kişi tahliye edildi. 30 ila 40 ev hasar aldı. 6 evin tamamen yandığı açıklandı. Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası konumunda yer alıyor. Kıta bu yıl şimdiye kadar ard arda 3 yoğun sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Yoğun sıcaklıklar Mayıs ve Haziran döneminde binlerce ek ölüme yol açtı.
0: Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. 5000'den fazla kişinin öldüğü depremde halen birçok kişiden de haber alınamıyor. İlk sarsıntı anından itibaren depremzedelerin yardımına koşanlar arasında bir Türk de var. Adı İbrahim Eser. Enkaz altından tam 38 can kurtardı. Olağanüstü çabaları nedeniyle kahramanlık nişanına layık görüldü. Depremzedelere umut olan İbrahim Eser yaşadıklarını Dilara Civelek'e anlattı.
2: Her yer cehennem, her yer cehennem, her yer yıkılır.
3: Burada da dört tane bina vardı.
4: Şu an ara sokaklardan geçiyoruz. Ara sokaklardaki binalar da normal müstakillerlerde hepsi yıkılmış durumda.
5: Düşünün yani insanlar yıkılan binanın altında duruyor.
6: Nasıldı o Venezuela'daki iki büyük deprem? Venezuela'daki hayatı ne kadar değiştirdi?
7: Binalar yıkıldı, altyapı çöktü. İki büyük deprem Venezuela'yı sarstı. Enkaz altında kalanların yardımına ilk koşanlardan biri de Türk vatandaşı İbrahim Eser oldu.
2: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Her yer yıkıldı. Savaş var.
7: Yıllardır Venezuela'nın La Guaira eyaletinde yaşayan iş insanı İbrahim Eser depreme ofisinde yakalandı.
5: Telefon da alarm çaldı. Bakmamla yani ofisteki buzdolapların böyle aşağı gelmesini gördüm.
7: Sarsıntı başladığı anda ofisten çıktı. Hemen eve ailesinin yanına koştu. İkinci depreme de yolda yakalandı.
5: Deprem değildi yani savaş alanı gibiydi aslında. Özellikle sağımda 3 tane bina duruyordu. O 3 tane binanın 2 tanesini o an yıkılırken gördüm. Kimin yardım çığlıkları vardı.
7: Eser ailesini güvenli bir alana alır almaz bu kez enkaz altında kalanların yardımına yetişti.
2: Hayat gerekli!
5: Tamamen paramparça olmuş bir bina. Yolcu otobüsü vardı. O binanın bütün molozları her şey otobüsün üstüne düşmüştü. Düşünün yani insanlar yıkılan binanın altında duruyor ve sizden yardım istiyor. Yapamıyorsunuz. Yani öyle bir durumda ki artık ona yardım edemiyorsunuz.
7: Türkiye'de arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi. Günlerce uyumadan enkaz altındakilere yaşam eli uzatan İbrahim Eser, Türk ekiplerine de yardımcı oldu. Tam 38 can kurtardı.
5: Bir polis yanımıza yaklaştı. Faiz diye bir bina var demişti. Evet dedim. O bina dedi yerle bir oldu. Yaşayan insanlar var dedi. Gidebilir misiniz? Ben gelen Türk arkadaşlara sormuştum.

0: böyle bir şey var, gidebilir miyiz diye. Tabii dediler, zaten biz buraya bunun için geldik. Daha gelen ekip hiç dinlenmeden oraya gitmiştik arama kurtarma çalışmasına.
1: İbrahim Eser gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez tarafından kahramanlık nişanı ile onurlandırıldı.
0: Şu ana kadar yaptıklarının hepsini dedi gururla izliyoruz, görüyoruz dedi. O dedi takma esnasında, o diplomayı verme esnasında gerçekten bir gurur verici.
1: İbrahim Eser halen bölgede yardım faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.
0: Bence yani benim şahsi adıma alınmış bir nişane de aslında değil. Bu Türk bir insanının yurt dışındaki cesaretini, fedakarlığının bir sembolü olarak düşünüyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yaşındaki İngiliz aktivist Joshua Harris'i kabul etti. Kabule ilişkin açıklama AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada İngiltere'de İslam karşıtı eylemler karşısında nefretlerine hoşgörü mesajı veren "Nefret etme, kek yap" hareketinin kurucusu ve gönüllü temsilcisi olan Harris'in Erdoğan tarafından kabul edildiği belirtildi. Erdoğan'la Harris'in fotoğrafları da paylaşıldı. Otizmli Harris geçtiğimiz günlerde kampanyasını İstanbul'a taşımış, camilerde kek dağıtmaya başlamıştı. Fransa'da geçen yıl 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı o meşhur Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi soygundan 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ancak 7 dakika süren soygunda çalınan 8 mücevher hala bulunamadı. Galeride ise artık değerli eser de sergilenmeyecek.
3: Kraliyet mücevherlerinin çalındığı tarihi soygundan 9 ay sonra Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi yeniden ziyarete açıldı. Ancak müzenin en görkemli bölümlerinden biri olan galerinin vitrinleri artık boş. Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi'ndeki soygun 19 Ekim 2025'te gerçekleşmişti. Müzenin dışına yük asansörü kuran hırsızlar ikinci kata çıkmış, soygun 7 dakikadan kısa sürmüştü. Müze müdürü Christophe Leribaud, mücevherlerin bundan böyle daha güvenli başka bir bölümde sergileneceğini açıkladı. Fransa Kültür Bakanı Catherine Pégard ise galerinin açılışını müze için yeni bir başlangıcın simgesi olarak nitelendirdi. ...17. yüzyılda genç kral 14. Louis döneminde oluşturulan Apollo Galerisi... ...Versailles Sarayı'ndaki aynalı salona da ilham vermişti. Ziyaretçiler galerinin yeniden açılmasından memnun.
4: Şu an daha fazla güvenlik olduğu için mutluyum... ...ve açıkçası herkesin onları görebilmesi için... ...daha fazla güvenliğe ihtiyacımız var.
3: 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevherinden... ...yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulunurken... ...müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı. Dönemin müze müdürü güvenlik ihmalleri nedeniyle yoğun eleştiri almış... Ardından Şubat ayında istifa etmişti. Soyguna bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli tutuklanırken 8 tarihi mücevhere hala ulaşılamadı.
2: Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılından. Savaşta ölenler, yaralananlar ve kayıplarla beraber toplam zayiat 2 milyonu aştı. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk. Sena Alkan... Bir kez daha Kiev'deydi. Savaşan Ukrayna haber dizisinin ikincisini hazırladı. 3 bölümlük haber dizisinin ilki Ukrayna'nın en acı gerçeğini anlatıyor. Gitgide büyüyen mezarlıklarını. Mertcan Öztürk'ün görüntüleriyle gelsin şimdi ekranlara.

0: Sabah erkenden gün ağrırken kalktık, yola çıktık ve geldiğimiz yerde muazzam bir sessizlik vardı. Sadece bastığımız dalların çıtırtısı ve kuşların sesi. Böyle arkamda bayrakları görüyorsunuz, çiçekleri görüyorsunuz. Ama burası Ukrayna'nın son yıllarının en acı gerçeğinin yaşandığı yer. Gitgide büyüyen mezarlıkları.
1: Mezarlık görevlisi şaşkın bir ifadeyle yüzüme bakıyor. Elimde mikrofon, sabahın 7'sinde neden orada olduğumu çatpat İngilizcesiyle.

0: ile soruyor. Yapay zeka ile ona hayatını kaybeden askerlerin haberini yapacağım diyorum. Gözleri doluyor, elini kalbinin hemen üzerine koyuyor. Sabahın 7'sinde şehir mezarlığı Mişke Kladoviççe'deydik.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya işgali 24 Şubat 2022'de başladı. Bu mezarlık, yani bu mezarlıkta yatan gencecik bir asker 20 yaşında 26 Şubat 2022'de hayatını kaybetmiş. İşgal başladıktan tam 2 gün sonra burada da mezarı var. Bunun gibi onlarca mezar var. Çok genç yaşta hayatını kaybeden 20, 22, 25 yaşlarında. Yine başında Ukrayna bayrağı olan bir asker görüyorsunuz. Yine gencecik 35 yaşlarında. Bakın 25 Şubat 2022 işgal başladıktan hemen sonraki gün hayatını kaybeden bir asker.
0: Ukrayna bayrakları arasında yüzlerce fotoğraf, her sırada başka bir isim, başka bir doğum tarihi ve yarım kalmış bir hayat. Taptaze çiçekler, tertemiz kokan mermer, kahve bardakları, Ukrayna flamaları. Ukrayna ölülerini anmıyor, deyim yerinde ise onlarla yaşıyor.
1: Burada savaşta hayatını kaybeden bir askerin mezarını görüyorsunuz. Başında bayrak var, flama var, çiçekler, şapkası, üstüne giydiği beresi, içliği ve mesela mezarının hemen yanında bir kahve olduğunu görüyorsunuz. Bu böyle Ukrayna'da sevdiği yiyeceği, içeceği yanına bırakmak da süregelen, var olan bir gelenek. Yine hemen onun yanında 2022 yılında hayatını kaybeden bir askerin mezarı. Beresi var, kaşkolu var. Yine başında bir Ukrayna bayrağı, flaması ve yanına yine bir içecek bırakılmış. Bütün mezarlarda tek tek baktığınızda bir hikaye var. Kiminde seviyoruz, özlüyoruz seni yazıyor. Kiminde kahramanlar yücelsin mesajları yazıyor. Sıklıkla buraya gelip anıyorlar.
0: Savaşın başında ilk olarak yaklaşık 6 bin mezar yeri hazırlandı. Sonra ise kapasite 100 binlere genişledi. Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin açıklanan rakamlar tartışmalı ve savaş koşullarında bağımsız biçimde doğrulanamıyor.
1: Ukrayna'ya savaşın başında ilk geldiğimde kayıpların sayısı yüzlerle, binlerle ifade ediliyordu. Şimdi ise yüz binlerle.
0: Son verilere göre Rusya ve Ukrayna'nın yaralanan, ölen ve kaybolan askerlerinin toplam sayısı 2 milyonu aştı. Toplam zayiatın 2 milyonu aşmasıyla Ukrayna Savaşı artık tarihin en kanlı muharebelerinden olan Stalingrad Muharebesi'ni geride bıraktı. Rusya'nın zayiatı 1,5 milyon, Ukrayna'nın ise 500 bin civarı. Tek bir şehir, tek bir bölge için Stalingrad dışında bu kadar kayıp hiç olmamıştı. Ta ki Donbas'a kadar. İki tarafta tam kaybı açıklamıyor. Sayı %100 doğrulanamasa da mezarlıklar bir şey anlatıyor. Mevcut mezarlıklarda yeni parseller açılıyor. Bazı kentlerde askerler için ayrılan boş alan gitgide azalıyor. Babasını ziyaret için mezara giden çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Bazense babalar evlatlarını kendi babalarının üzerine gömmek zorunda kalıyor. Biraz mezarlıkta yürüyoruz. Dikkatimizi bir yer çekiyor. Burada tarihler biraz daha eskiye, 2014'e uzanıyor. Şimdi bir başka çıplak gerçek karşımızda. Bu savaş 2022'de başlamadı.
1: Hep diyoruz ki bu savaş 4,5 yıldır sürüyor, 4 yılı aştı. Ama şimdi size göstereceğim mezarlıklar bize başka, daha acı, daha çıplak bir gerçeği anlatıyor. Bu mezarlıklar 2015'te hayatını kaybeden askerlerin mezarı. Donbas Savaşı diye adlandırdığımız dönemden kalan mezarlar. 2015 yılında çok sembolikti, çok konuşulmuştu o zaman. Donetsk Havalimanı'ndaki çarpışmalarda hayatını kaybeden askerler.
0: Bu haberi yaptıktan sonra dönüş yolunda bir başka haber önüme düşüyor. Rusya, Donbas'ın geri kalanını kontrol altına almak için 1 milyon asker alımına hazırlanıyor.

Ve gece raporunun sonuna geldik. Yarından itibaren sevgili arkadaşım Evren Aydın yine gece raporunda karşınızda olacak. Ve şimdi de yayını arkadaşım Nurdan Üsrev'e devrediyorum. Gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Hoşçakalın, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 22 Temmuz'u 23 Temmuz'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken günden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Oldukça yine tabii ki içte de dışta da sıcak gündemle karşı karşıyayız. Evet, Orta Doğu'daki saldırılar sürüyor. İran'da yine patlama sesleri duyulurken Husiler ise Kızıldeniz'de tankerleri hedef aldı. İran medyasının aktardığına göre patlamalar Buşehir, Ramşir ve Sirik kentlerinde duyuldu. Ahvaz yakınındaki bir bölge ABD füzesi tarafından hedef alındı. Yemen'deki Husiler ise iki Suudi Arabistan tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Tankerler deniz ablukamızı ihlal etti açıklaması yapıldı. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü'nün açıklamasına göre tankerlerde yangın çıktı. Can kaybı bildirilmedi. Husiler pazartesi günü Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını açıklamıştı.

0: Ve yurttayız. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi de devam ediyor değerli izleyiciler. Detaylara da baktığımızda yangın ilçenin Gökçe Ovacık ilçesinde mahallesinde dün öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan 14 helikopter ve 5 söndürme uçağıyla müdahale sürüyor. İlk belirlemelere göre 4 bungalov yangında zarar gördü. İnlice Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevlere mücadele havanın kararmasıyla birlikte karadan devam ediyor diyebiliriz. Yangının tamamen kontrol altına alınması için de çalışmalar da bir yandan sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde yağış ve fırtınanın İstanbul'da etkili olacağı uyarısını yapmıştı hatırlayacaksınız. Ve öyle de oldu. Birçok ilçede hayat olumsuz etkilendi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
1: Fırtına çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Hava trafiği de olumsuz etkilendi.
2: Uçağı gördün mü? Uçağı
3: gitti. Şu an onlar göremiyor.
4: Açlı bir rüzgar var. Ağaçlar yerinden çıkacak sanki. Ortalık toz bulutu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı yağış, fırtına akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar Esenler, Arnavutköy ve Avcılar'da hayatı olumsuz etkiledi.
3: Oha! Leğen düştü.
5: Yere bak. Cam da sallanıyor.
3: Uzak durun camdan.
1: Görüntülerin adresi Esenler. Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Sokakta oynayan çocuklar ve yoldan geçenler çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Avcılar'da ise ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrilerek park halindeki araçlara zarar verdi. Merkez ve Yeşilyurt mahallelerinde ise çatılardan uçan parçalar yola savruldu. Olayda şans eseri kimse yara almadı.
0: Avrupa'da sıcak hava dalgalarını orman yangınları takip etti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yangınlar meydana geldi. On binlerce hektarlık alan küle döndü.
1: Aşırı sıcaklar orman yangınlarını beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri yangınlarla mücadele ediyor. İspanya'nın iç kesimlerindeki Guadalajara kentinde büyük bir orman yangını meydana geldi. En az 30 bin hektarlık alan küle döndü. 1200'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 600'den fazla itfaiye yeri ve yaklaşık 50 uçakla helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İspanya'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken bu durumun yangınlarla mücadele çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtalya'nın Sicilya adası da orman yangınlarıyla mücadele etti. Yangınlar adanın farklı noktalarında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Fransa'da salı günü Bordo Havalimanı dışında çıkan yangında iki itfaiye erinin hayatını kaybettiği bildirildi. Var bölgesine çıkan orman yangınında ise 2500 hektardan fazla alan küle döndü. 400 kişi tahliye edildi. 30 ila 40 ev hasar aldı. 6 evin tamamen yandığı açıklandı. Avrupa, dünyanın en hızlı ısınan kıtası konumunda yer alıyor. Kıta bu yıl şimdiye kadar ard arda 3 yoğun sıcak hava dalgasına maruz kaldı. Yoğun sıcaklıklar Mayıs ve Haziran döneminde binlerce ek ölüme yol açtı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve Ece Üner ifade verdi. Üç ismin ifadeleri ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren ünlüler, yanıldık, pişmanız dedi.
1: Kandırılmış hissediyorum. Eylemlerini lanetliyorum. Destek verdiğim için pişmanım. Bu sözler ünlülerin savcılıktaki ahbap ifadesinden. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in savcılık tarafından ifadesine başvuruldu. O ifadelerde ünlülerden çarpıcı itiraflar geldi. İşlemleri tamamlanan 3 ünlü isminde ortak ifadesi pişmanım oldu.

0: Ece Üner savcılıktaki ifadesinde ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum dedi. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim öyle bir yayın yapmazdım itirafında bulundu. İfadesi alınan isimlerden biri de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu. Ahbap ve Haluk Levent konusunda yanıldığını belirten Özoğuz, iyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır dedi. Sunucu Öykü Serter ise savcılıktaki ifadesinde insanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.
1: Ve siyaseti göz gezdirelim şimdi de. Özgür Özel'in yeni parti kararına CHP Genel Merkezi'nden tepki geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle suçladı. İstifa edenler bir süre sonra partiye geri döner dedi. Sarı, 4 il başkanının daha görevden alındığını da açıkladı.
2: Kaçmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar büyük bir parça koparırsak o kadar kar mantığıyla bu süreci 2 ay boyunca yönetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye çalışmaktadırlar. Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını da açıkça ilan etmek istiyoruz.
0: Özgür Özel'in yeni parti adımını bu sözlerle eleştirdi. Koltukçu nitelemesi yaptı.
2: Biz kendimize koltuk arıyoruz diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız aynı zamanda üzgünüz ama koltukçu arkadaşlarımız.
0: CHP'de gündem yeni parti tartışması. MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya yeni partiye geçecek olan milletvekili sayısı soruldu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi sayılardan ve rakamlardan ibaret değil. Kaç tanesinin istifa edeceğini bilmiyor. Ama istifa eden bütün arkadaşlarımız büyük bir tarihsel sorumluluk içinde olacaklar. Bir müddet sonra bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden dönmek için büyük bir çaba sarf edeceklerini, çaba harcayacaklarını da şimdiden öngörüyorum.
0: Sarı yeni parti kararı sonrası yüz binlerce kişinin CHP'den istifa ettiği iddiasını da yalanladı.
2: Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa.
0: CHP sözcüsü 4 il başkanının daha görevden alındığını, 5 ile de il başkanı atandığını kaydetti. Görevden alınan il başkanı sayısı 55 oldu.
1: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel yeni parti çalışmalarını sürdürüyor. Kendi döneminde parti meclisi ve MYK'sında yer alan isimlerle toplantı, yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna yanıt verdi.
3: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
0: Kurmaylarıyla bir araya geldi, yeni parti çalışmalarını masaya yatırdı.
4: Bize yakın milletvekili şimdiden yeni partiye geçeceği ifade ediyor. İstifalar var.
3: Cuma'yı görelim ya da pazartesi tam rakamı hep birlikte göreceğiz.
0: CHP'den ayrılacağını açıklayan Özgür Özel, kendi döneminde PM ve MYK'sında yer alan isimlerle toplantı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Yeni partinin yol haritasını anlattı.
5: Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Partimizin kurulduğu güne kadar, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Verdiğimiz gün hep birlikte ismini, logosunu görmüş olacağız. Tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Ve bu kapsamda da başvurumuzda daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz.
0: Finansman ve genel merkez binası ile ilgili de detayları paylaştı.
5: Genel başkanımız partimize yeni sürece otobüs alıp katkı sunmak isteyenler oldu. Biz bunların hiçbirini kabul etmedik. Dedik ki biz gayet şeffafça bizden çağrıları takip edin. Üye olup düzenli aidat ödemesi gerekse de bağışları da duyuracağız. Bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte hani resmi olarak adres göstereceğiz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turunu tamamladı.

0: tamamladı. Son olarak AK Parti ve İYİ Parti ile görüştü. Kurtulmuş görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada çerçeve yasa için ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir dedi.
1: Yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkan vekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler.
2: Siyasi parti turunu tamamladı, temaslarını değerlendirdi. Çerçeve yasa için önümüzdeki haftayı işaret etti.
1: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste AK Parti etiyle bir araya geldi. Kurtulmuş'la görüşmede Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin yer aldı.
1: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgütsel faaliyetlerinin sonlandığını sağlamak için bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.
2: Kurtulmuş'a CHP'den ayrılan Özgür Özel'le süreç kapsamında görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
1: Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler. Bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm.
2: Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti'den önce İYİ Parti grubunu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Şubat ayında yaptığı siyasi parti turunda Dervişoğlu ile görüşmemişti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu açıklama yaptı.
3: Terör örgütünün dayatmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de sürece alet eden bir düzenlemeye sonuna kadar karşı olacağımızı ifade edebilirim. Karşı duruşlarımızı ifade ettik. En başından beri neye karşı isek bugün de şartların devam ettiğini söyledik.
0: Dış gündemle devam edelim. ABD ve İran'dan karşılıklı tehditler geldi. ABD Başkanı Trump, İran her gemiye saldırdığında onların enerji santrallerini bombalayacaklarını belirtti. Tahran yönetimi ise böyle bir durumda bölge altyapısına misilleme yapılacaklarını bildirdi.
2: Önce ABD, ardından İran'dan tehditler geldi. Altyapıyı hedef alacakları uyarısı yapıldı. İlk tehdidi yapan ABD Başkanı Trump oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırdı her seferde. ABD bir köprüyü veya bir enerji santralini bombalayacak ifadelerini kullandı. Tahran'ın içindeki veya çevresindeki tesislerin de buna dahil olduğunu belirtti. İran'ın saldırılarında ölen 4 ABD askerinin cenazesi ülkeye getirildi. Törene katılan Trump İran'a yine gözdağı verdi. ABD Başkanı Georgia eyaletindeki konuşmasında ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu.
4: But I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
2: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf Trump'ın tehdidine yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımında ya hep ya hiç diye yazdı. Bizim güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savunma doktrinimiz açık, göze göz dedi. İran'a yönelik her türlü saldırı güçlü ve kararlı bir yanıtı zorunlu kılacak diye de belirtti. Buna katkıda bulunanların meşru hedef olacağını söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecit Musevi, ABD'nin bölge müttefiklerinin elektriğini keseriz dedi. Hatemül Enbiya karargahı ABD tehditlere göre hareket ederse İran Körfez'deki tüm petrol akışını durduracak açıklaması yaptı. Böyle bir durumda savaşın genişleyeceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump Salı günü yaptığı açıklamada İran'ın kazma

0: Kazma Dağı bölgesine vuracaklarını söylemişti. İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini Kazma Dağı'nın derinliklerine sakladığı iddia edilirken Tahran yönetimi bu iddiaları reddediyor.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in dini lideri Ali Hamane'yi öldürdüğü saldırı anını ilk kez anlattı. Bakan saldırıdan kendisinin de enkaz altından çıkarak kurtulduğunu açıkladı.
0: Enkaz altından kurtuldum dedi. Saldırıdan sonra günlerce Tahran'da sürekli araç değiştirerek hareket ettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı savaşın ilk günlerini anlattı. İran'da gazeteci Cevat Moudi'ye konuşan Arakçı, Ali Hamane'nin öldürüldüğü saldırıda yaşadıklarını ilk kez anlattı. Saniyeler içinde 3 patlama yaşandığını belirten İranlı bakan, 3. patlamada Hamane'nin yardımcısı Ali Asgar İcazi'nin ofisinin doğrudan vurulduğunu ve binanın büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi. Patlamanın ardından tavan ve duvarlar üzerimize çöktü. İcazi'nin elini tuttum, yardım çığlıklarını duyarak ilerledik. Sonunda dışarıya çıkmayı başardık dedi. Resmi aracı da vurulan Arakçı, yoldan geçen bir kişinin yardımıyla bakanlığa ulaştığını, sonraki günlerde güvenlik gerekçesiyle sürekli araç değiştirdiğini açıkladı. İlk 3 gün dış dünyayla bağlantılarının kesildiğini söyleyen Arakçı, İsrail'in üst düzey toplantılarının yerini bilmesinin İran'ın güvenlik sistemindeki açıkları gösterdiğini söyledi. İranlı Bakan ABD Başkanı Trump'ın Irak üzerinden İran'da bir Kürt ayaklanmasını teşvik etmeye çalıştığını da öne sürdü. Arakçı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı yetkililere karşı net tavır aldığını ve Türkiye'nin girişimlerinin bu planı bozduğunu savundu.
2: İran dünya rüşegemserek.
0: Arakçı'ya diplomasi ve savaş arasındaki tercihi de soruldu. Bakan, savaşmamanın bedeli, savaşmanın bedelinden daha ağır olmadıkça savaşmayız değerlendirmesinde bulundu.
1: ABD Savunma Bakanı Eksed, İran'la savaşın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Eksed, Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bakanlığın bütçesi haftalar içinde tükenecek. Waiting for our
3: second panel to be... Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
4: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
5: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan Senatosu'nda soruları yanıtladı. İran savaşının maliyetinin 37,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada İran savaşının maliyetinin 29 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Hegseth'ın son açıklaması, aradan geçen sürede maliyetin yaklaşık 8,5 milyar dolar arttığını ortaya koydu. Amerikalı bakan 37,5 milyar dolarlık maliyete 30 Eylül'e kadar yapılması beklenen harcamaların da dahil olduğunu savundu. Konuşması sırasında bakanı protesto eden bir kişi, Filistin'deki ve İran'daki çocuklarımızı bombalamayı durdurun dedi. Hegseth, Amerikan Senatosu'ndan Savunma Bakanlığı için 87 milyar dolarlık ek ödenek de istedi. Washington Post'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Pentagon bütçesi haftalar içinde tükenecek. Beyaz Saray, Kongre'den İran Savaşı'nın fonlanması için 67 milyar dolarlık ek bütçe talep etmiş, ancak Kongre üyeleri arasındaki anlaşmazlıktan dolayı süreç tıkanmıştı.
1: New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklama konusunda geri adım attı. Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını açıklayan Mamdani, bunun için Washington yönetimine çağrı yaptı. Mamdani, Netanyahu'nun Filistinlilere karşı soykırımın mimarı olduğunu da vurguladı. Netanyahu
5: is a war criminal. New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklayamayız dedi. Bunun için yetkisi olmadığını söyleyerek Washington'a çağrı yaptı. Mamdani, sosyal medyadan paylaştığı videoda Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi. Filistinlilere karşı yapılan korkunç soykırımın mimarı dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararını hatırlatan Mamdani, kentin Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını belirtti. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority
6: to enforce

0: this morning.
1: New York Belediye Başkanı yetkilinin Washington yönetiminde olduğunu söyledi. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde tutuklanması çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı'nın New York'ta istenmediğini de belirtti. Mamdani daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu New York'a ayak bastığı anda onu tutuklayacağını söylemiş. Başkan Trump ise Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir şekilde, hiçbir koşulda tutuklanmayacak demişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
2: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de eski Alman siyasetçilerle Rus yetkililer arasında gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Merz temaslardan haberdar olmadığını söylerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev uçuş kayıtlarını açıklayarak toplantıyı doğruladı.
3: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Berlin'in bilgisi dışında yürütüldüğü ileri sürülen gizli diplomasi trafiği tartışma yarattı.
4: Böyle bir toplantıdan benim bilgim yok.
3: Merz'in haberim yoktu dediği görüşmeyi Aliyev doğruladı.
5: Bize bu barada ne Almanya'dan ne Rusya'dan herhangi bir haber dahil edilmemişti. Yani bizim arazimiz bizden habersiz sadece olarak istifade olunmuştur.
3: Alman Die Zeit gazetesiyle ABD'nin ortak araştırmasına göre eski üst düzey Alman siyasetçiler 2024'ten bu yana aralarında ABD yaptırım listesinde bulunan isimlerinde yer aldığı Rus yetkililerle Bakü'de gizlice görüşüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Berlin'de Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinin ardından ziyaretleri incelemeye aldıklarını açıkladı.
5: Yılın 12'sinde Berlin Bakü reisiyle iki nefer tanınmış şahs, biri Hanım Merkel'in administrasyasının rehberi olduğu hakkında malumat var, Canap Pofala ve Canap Platsik Bakü'ye gelmiştiler ve yılın 14'ünde Bakü'den Berlin'e geri kaytmışlar.
3: Aliyev uçuş istatistiklerinin Bakü'de gizli bir görüşmenin yapıldığına dair gerekçe sunduğunu söyledi. Eğer bu görüşme Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecekse bunu memnuniyetle karşılarız dedi. Temaslarda savaşın Moskova şartlarıyla sona erdirilmesi ve savaş sonrasında Rusya-Almanya ilişkilerinin normalleştirilmesi seçeneklerinin ele alındığı belirtiliyor. Alman güvenlik birimleri ise bu buluşmaları Almanya politikalarını şekillendirmek amacıyla tasarlanmış bir Rus nüfuz operasyonu olarak değerlendiriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yaşındaki İngiliz aktivist Joshua Harris'i kabul etti. Kabule ilişkin açıklama AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, İngiltere'de İslam karşıtı eylemler karşısında nefret yerine hoşgörü mesajı veren "Nefret etme, kek yap" hareketinin kurucusu ve gönüllü temsilcisi olan Harris'in Erdoğan tarafından kabul edildiği belirtildi. Erdoğan'la Harris'in fotoğrafları da paylaşıldı. Otizmli Harris, geçtiğimiz günlerde kampanyasını İstanbul'a taşımış ve camilerde kek dağıtmaya başlamıştı. ABD Enerji Bakanlığı, ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşmasına varıldığını bildirdi. Açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer işbirliği anlaşmasının yanı sıra iki taraflı güvenlik anlaşması imzalandığı duyuruldu. Varılan anlaşmaların 10 yıllarca süreceği bildirildi. Milyarlarca dolarlık bir ortaklık için yasal temel oluşturduğu ifade edildi. ABD-Suudi Arabistan ortaklığı Amerikan nükleer teknoloji ihracatını genişletecek diye belirtildi. Anlaşmanın onay alınmak üzere ABD Kongresi'ne iletilmesi bekleniyor.

0: Ankara'da eğitim uçuşu için havalanan helikopter boş araziye düştü. Emekli albay olan pilot maalesef hayatını kaybetti. Bir hava kuvvetleri personeli de yaralandı.
1: Sabah erken saatlerde havalandı. Kalkıştan bir süre sonra boş araziye düştü. Kazaya ilişkin detayları Ankara Valiliği duyurdu. Buna göre R-44 tipi eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan ilçesi Temelli mahallesindeki araziye düştü.
2: Kaza sonrası bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi. Kaza kırımın yaşandığı nokta ekipler tarafından...

0: güvenlik çemberine alındı.
1: Helikopterde bulunan iki personel olay yerine giden ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
0: Kaza kırım ekibi ve bilirkişi heyeti helikopterin başında yaklaşık 5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından helikopter vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
1: Kazaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve çalışmalar devam ediyor.
2: İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik suç örgütü, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bulut sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Doruk Bulut tutuklandı. Soruşturmada böylece tutuklu sayısı da 11'e yükselmiş oldu. Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunmuştu. Amcasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı.
1: Açlık ve susuzluktan ölmeli. Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı. Bu ifadeler Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararından. 4 yaşındaki Leyla Aydemir 15 Haziran 2018'de Ağrı'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kayboldu. 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Amca Yusuf Aydemir 3. kez yargılandığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda adli tıp raporlarında Leyla'nın ölüm sebebi tam olarak belirlenememiş olsa da açlık ve susuzluktan ölmediği kaydedildi. Vücudunda uzun süre bakımsız kaldığına dair bulgu olmadığı belirtildi. Kararda Leyla'nın günlerce alıkonulduğu, öldürüldükten sonra bulunma ihtimali yüksek bir konuma bırakıldığı kanaatine varıldı denildi. Mahkeme heyetinin suçun aile içinde işlendiği ve konunun bilinçli olarak konuşulmadığı, çocuğun yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulup köydeki evde saklandığı yönündeki kanaatleri de gerekçeli kararda yer aldı. Kararda yer alan tespitlere göre sanık Yusuf Aydemir, Leyla kayıpken akıllı telefondan tuşlu telefona geçmişti. Çocuk bulununca yeniden interneti aktif hale gelmişti. Kararda suçtan kurtulmak için telefonu değiştirip interneti kapattığı aktarıldı. Kararda sanık Yusuf Aydemir'in arama çalışmalarında Leyla'yı köydeki tüm evlerde bulunan su kuyusu ya da ambar gibi serin bir yerde sakladığı değerlendirildi. Zaman zaman arama çalışmalarına katılmayarak ve telefonu kapatarak çocuğun yanına gittiği, sütle beslediği kanaatine varıldığı belirtildi. Öldürdükten sonra cesedi traktörle dere yatağına bıraktığı kaydedildi.
2: Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, iş insanı ve güvenlik korucusunun bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında oğluyla birlikte tutuklanan dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner ve Gülistan'ın telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibinin de bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmıştı. Yeni suça sürüklenen çocuk düzenlemesi komisyondan geçti. Teklifle ağır suç işleyen çocuklara uygulanacak cezalar artırılacak. Ayrıca suç işleyen çocuklar için dijital takip sistemi de devreye girecek.

0: çocukların işlediği bazı suçlarda hakime takdir yetkisi verilecek. Çocuk hükümlüler önce kapalı cezaevlerine gönderilecek. AK Parti'nin sunduğu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, cezasızlık algısını giderici düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemeyle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Kasten öldürme suçunu işleyen çocuklara uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılacak. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. İngiltere'de de uygulanan bu yöntemle çocukların dijital ortamda işleyebilecekleri suçlara yönelik önlem alınması hedefleniyor. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınırının 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Teklif genel kurulda görüşülecek.
1: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, emeklilik sistemi ile ilgili intibak yasası çağrısı yaptı. Çelik, sistemde daha uzun kalana daha fazla prim ödenir prensibinden uzaklaşıldığına dikkat çekti, önerilerini sıraladı.
0: Sosyal güvenlik reformunu hatırlattı. Çok prim ödeyen daha çok emekli aylığı alır ilkesinin altını çizdi. AK Parti Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak kanun teklifinin genel kurula taşınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, bugünkü emeklilik sisteminin en son 2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuna dayandığını hatırlattı. Sistemde daha uzun kalan, daha fazla prim ödeyen sigortalıya daha yüksek emekli aylığı bağlanması prensibindense yıllar içerisinde uzaklaşıldığını kaydetti. Çelik, 2019 yılında en düşük emeklilik aylığı uygulamasına geçildiğini belirterek, 10 yıl prim ödeyerek emekli olanla 25-30 yıl prim ödeyerek emekli olan arasındaki maaş farkının ortadan kalktığı tespitinde bulundu. Çelik önerilerini sıraladığı paylaşımda uygulamadaki en düşük emekli aylığı esas alınarak 2012 benzeri bir intibak yasası çıkarılması gerektiğini vurguladı. Adaletsizliğe neden olan seyyanen zam gibi uygulamalardan kaçınılmalı, aylık bağlama ve güncelleme katsayısı kriterleri yeniden ele alınarak emekli aylıkları belirlenmeli ifadelerini kullandı.
1: Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih işlemleri başladı. Toplam 16 yeni bölüm açıldı. YÖK'ten öğrencilere tavsiye geldi. Bu bölümler arasında geleceğin meslekleri var. Tercihlerinizde dikkate alın denildi. Peki bunlar hangi bölümler? Yanıtını haberimizde birlikte bakalım.
0: Tarih ve yapay zeka, dijital oyun teknolojileri. Toplam 16 yeni program açılacak. Yükseköğretim Kurulu üniversite adaylarına geleceğin meslekleri olarak bu bölümleri önerdi. Yeni dönemde 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Geleceğin mesleklerine yönelik bölümler arasında yapay zeka mühendisliği, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi programlar öne çıkıyor. Bu yıl açılan bölümler arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka yer alacak. Bu programlarla yapay zekanın sosyal bilimlerle de buluşması hedeflenecek. Finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programları da bu yıl

0: ilk kez öğrenci olacak. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri programları da ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ve bilişim temelli programlara yönelimin önem kazandığını ifade etti. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum dedi.
1: Türkiye'nin en büyük veri merkezinin temeli Ankara Gölbaşı'nda atıldı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi, kamu kurumlarına güvenli veri ve bulut hizmeti sunacak. Olağanüstü durumlarda veri hizmeti kesintiye uğramayacak. Projenin 2028 yılında hizmete alınması planlanıyor.
2: Bu merkezimiz sadece bir betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesi olacak.
0: Kritik bilgi barındıran kurumlara veri ve bulut hizmeti sağlanacak. 35.300 metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak.
2: Özellikle E-Devlet kapısı başta olmak üzere tüm kamu dijital altyapımızın yükünü tek çatı altında en yüksek güvenlik ve verimlilikle üstlenmiş olacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi temel atma törenine katıldı. Yeni veri merkezine dair detayları paylaştı.
2: Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. Kamu kaynaklarında maksimum verimlilik sağlanacak. Tek çatı altında toplanan veri ve bulut hizmetleriyle mükerrer yatırımların ve yüksek işletme maliyetlerinin de böylece önüne geçilmiş olacak.
0: Gölbaşı Veri Merkezi 2028 yılının ilk aylarında hizmete alınacak. Bakan Uraloğlu konuşmasında TürkSat'ın yerli haberleşme ve uzay yarışındaki önemine de değindi. TürkSat 7A uydusuna ilişkin de bilgi verdi.
2: 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır.
1: Yaklaşık 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği 2027 yılı haç kurası çekildi. İsmi çıkanlar salonda gözyaşlarını tutamadı.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Nefesler tutuldu. Gözler kura çekimi için ekrana kilitlendi. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının meraklı bekleyişi sona erdi.
3: Birazdan noter huzurunda 2027 yılı hac kurasını gerçekleştirecek, önümüzdeki yıl Rabbimizin evine misafir olacak kardeşlerimizi belirleyeceğiz.
0: 2027 yılı hac ibadeti için kuralar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki törende çekildi. İsmi çıkanlar sevinç gözyaşları döktü. Türkiye'ye bu yıl 84.942 kontenjan ayrıldı.
3: 2027 yılı haç kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 2 milyon civarındadır. Dolayısıyla hacca gidecek kardeşlerimizi ancak kura çekmek suretiyle belirleyebiliyoruz.
0: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hacı adaylarına resmi organizasyon uyarısı yaptı.
3: Resmi bir hac organizasyonuna dahil olmayan, kartı bulunmayan kişilerin kutsal beldelere, bölgelere girişlerine asla izin verilmemektedir. Farklı vaatlerde bulunan kişi ve oluşumlara asla itibar etmemeleri büyük önem arz etmektedir.
0: Hacı adayları kura sonuçlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek.
1: Muğla Fethiye'de insanlık ölmüş denilen bir olay yaşandı değerli izleyiciler. Sokakta bayılan bir genç yardım beklerken parası çalındı.
0: Fenalaşıp kendini yere bıraktı. Onu gören adam yardım etmek yerine cüzdanını çaldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Bayılacağını hisseden genç kendini yere bıraktı. O sırada 56 yaşındaki R.Y.D. oradaydı. Önce gencin kendinde olup olmadığını kontrol etti. Gençten herhangi bir yanıt alamayınca harekete geçti. Etrafı kontrol eden adam bir kez daha gencin yanına doğru gitti. Bayılan gencin arka cebinde

yeniden cüzdanını çıkardı. İçindeki parayı alıp cüzdanı yeniden yerine koydu. Bayılan genç kendine geldiğinde cüzdanındaki parasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızı tespit etti. Gözaltına alınan 56 yaşındaki R'ye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Şahin'in de maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların akıntıya kapıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.
1: Nehirde top oynuyorlardı. İki çocuk bir anda akıntıya kapıldı. Görüntüler Aydın'ın İncirliova ilçesinden. Büyük Menderes Nehri kenarında piknik yapan arkadaşlar daha sonra serinlemek için suya girdi. Ama üç kişi akıntıya kapıldı. Biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken ikisi suda sürüklenip gözden kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni bulundu. Günlerdir süren aramalar sonunda 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cansız bedeni de yaklaşık 94 saat sonra akıntıya kapıldığı yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan çocukların suya kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir grubun suda top oynadığı, bir süre sonra birkaç kişinin akıntıya kapıldığı ve çevredekilerin panikle yardım istediği görüldü.
0: Konya'da bir kişi market çalışanı kadına saldırdı. Olay anında güvenlik kameraları da kayıttaydı. Olay Konya'da bir zincir markette yaşandı. Görüntülere göre kadın çalışanın peşinden markete giren bir erkek kadını raflara doğru iterek darp etti ki ekranlarınıza da yansıyor o görüntüler. Darp raporu alan kadın saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş'ta 85 yaşındaki kadını bıçakla yaralayarak kolundaki bileziği gasp eden komşusu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 12 suç kaydı olan şüpheli için bakın ne ceza istendi.
1: Komşu kadını bıçakla yaralayıp bileziğini gasp etti. Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu. Olay Nisan ayında Kahramanmaraş'ta yaşandı. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Elife Akkök, annem paket gönderdi diyerek evine gelen komşusunun oğlu Ahmet G. tarafından bıçak zoruyla gasp edildi.
2: Benim ağzımı tuttu. Ağzımı tutunca şurada şöyle bıçağı şöyle gitti. Ondan bıçağı şuradan çekiverdim. Oradan şuraya oturdu bıçak. Daha var mı dedi. Saklan gizlin param bulun dedi bana.
1: Komşuların ihbarıyla yakalanan Ahmet G. tutuklandı. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheli için konutta nitelikli gasp ve yaralama suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
2: Geceleri rüyama gireyim, gecede odadan odaya giremeyeyim. En büyük cezayı versinler.
1: Hırsızlık, cinsel saldırı, yağma gibi suçlardan 12 suç kaydı olan Ahmet G. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
0: İzmir'de boyacılık yapan üç kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. O sırada iskele birdenbire çöktü. Üç kardeş yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Ne olduysa birkaç saniye içinde oldu. İşçileri taşıyan iskele düştü. Üç kardeş yaralandı. İzmir'in Balçova ilçesinde boyacılık yapan üç kardeş bir binanın dış cephesini boyuyordu. Kardeşlerden ikisi iskelenin üstündeydi. Diğer kardeş ise tam iskelenin altından geçtiği sırada o iskele birdenbire düştü. Olanları görenler hemen yardıma koştu. Yaralanan üç kardeş hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden iskelenin altına kalanın durumu ağır. Diğer ikisinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
0: Uzun süredir boş kalan ofisler için yeni bir dönem başlıyor. İmar planındaki değişiklikle atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılırken gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi. Peki yeni düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldıracak mı? Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri cevapladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller.
4: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsunuz?
5: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
4: Bir yıldır boş.
5: Bir yıldır boş.
4: Atıl durumda kullanılmıyor.
5: Gördüğünüz gibi her taraftasın.
6: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl,

0: Ne kadar süredir bu iş yeri boş?
1: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
0: Veremiyorsunuz kirasına
1: yazık ki.
0: Bir daha kadara kiraya vermeye çalışıyorsunuz?
1: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
2: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
4: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
1: Beyaz yaka, öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
4: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
5: Burası İstanbul Kağıthane'de 2 katlı toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için ancak talep eden yok. Bu nedenle son bir yıldır da boş kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce hatta binlerce ofis alanı var.
2: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servetle boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
1: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 iki tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
6: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde kira verilir. Bu kadar kolay.
5: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
6: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
1: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
6: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
5: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş, yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
6: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
3: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
4: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
2: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
3: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
4: Altyapıları yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor. Şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
1: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayaza bölgeleri insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafik de kat be kat artacaktır.
3: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
2: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.
7: depozitosu olan ambalajlar sisteminde yeni uygulama da devrede. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu.

0: yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi.
1: Teneke kutu, cam, pet şişe. 1 Temmuz'dan bu yana milyonlarca ambalaj toplandı. Doğa sisteminde sayma ve doğrulama merkezleri de devreye alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Sistemde bireysel toplu iadelere yönelik yeni bir uygulamaya da geçildi. Yüksek hacimli bireysel iadeler için sayma ve doğrulama merkezleri kuruldu. Yeni merkezlerde iade başına teşvik bedeli 50 kuruş olarak belirlendi. Yeni sistemle artan iade hacmine yanıt vermek ve yüksek hacimli toplu iadelerin daha etkin yönetilmesini sağlamak amaçlanıyor. Yüksek miktarda doğal logolu içecek ambalajı biriktirenler, ambalajlarını bu merkezlere teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu merkezler üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde vatandaşlara da doğal logolu ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek. Mevcut doğa iade makinelerindeki uygulama ise aynı şekilde sürecek. Vatandaşlar günlük 200 ambalaj sınırına kadar ambalaj başına 1 lira teşvik bedeliyle depozito iade makinelerine bireysel iade yapmaya devam edebilecek.
0: Kahve içmeden yapamam diyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu talebi gören işletmeciler de bir bir kafe açıyor. Tüketim öyle bir boyutta ki bir kişinin bir yılda tükettiği kahve ortalama 2,5 kiloya yaklaştı.
2: Arkadaşlarımızla buluşunca tabii ki kahve içiyoruz.
3: Herkesin aynı noktada buluşabilmesi. Herkes aynı yemeği sevmiyor ama herkes kahve içiyor sonuçta.
4: Çalışmadan önce içiyorum. Daha çabuk kendime geliyorum. Onunla alakalı.
5: Enerji mi veriyor?
4: Evet, enerji veriyor.
5: Uyandırıyor mu?
4: Evet.
6: Birçok kişinin vazgeçilmezi, tüketimi de hızla artıyor. Öyle ki kişi başına tüketim 2,5 kiloya yaklaştı.
7: Çoğunlukla Türk kahvesi içiyorum ve günde 10 taneyi falan buluyor.
5: Zararlı.
7: İçiyorum, evet.
5: Zararlı değil mi?
7: Valla bana bir şey yapmıyor.
8: Sosyalleşirken hadi bir kahve içelim de artık dilimize çok adapte olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi.
6: Sektör temsilcilerine göre 2010'lu yıllarda kişi başına yıllık 350-400 gram olan kahve tüketimi geçen yıl 1,5 kiloya ulaştı. Bu yıl beklenti artan tüketimle beraber rakamın 2,5 kilograma ulaşması.
7: Ben hep arttırıyorum zaten o istatistiklerde, ben varım da.
2: Günde en az 2 bardak içiyorum. Bir Türk kahvesi, bir de latte.
6: Talep çok olunca kahve zincirlerinin yanında butik kafelerin sayısı da hızla arttı.
9: Bu talebi gören herkes artık yani 3. nesil kahveci açmaya başladı.
8: Gençlerin özellikle yaptıkları paylaşımlarla bunun iyice bir kültüre dönüşmesi bu 10 yıldaki süreci bence çok etkiliyor.
2: Yeni yerleri, yeni nesilleri aynı zamanda keşfetmek güzel oluyor.
6: Fiyatlara gelince güne kahve içmeden başlayamam diyenler arttıkça fiyatlar da yerinde durmadı.
5: Kahve fiyatları kafeden kafeye göre değişse de şu an bulunduğumuz kafede bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 135 lira. Bir bardak filtre kahvenin fiyatı ise 200 lira.
7: Bir kahveyi 300 liraya içmek çok mantıklı değil ama çıkıp insanlarla iki kelime etmemiz gerekiyor.
8: Özellikle gençler tarafından aromalı kahveler çok tercih ediliyor.
4: Günde bir kere içiyordum, şu an iki kahve içiyorum sabah ve akşam.
0: Fransa'da geçtiğimiz yıl 88 milyon euro değerindeki kraliyet mücevherlerinin çalındığı Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi soygundan 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı. Ancak 7 dakika süren soygunda çalınan 8 mücevher hala bulunamadı. Galeride ise artık değerli eserler de sergilenmeyecek.
10: Kraliyet mücevherlerinin çalındığı tarihi soygundan 9 ay sonra Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi yeniden ziyarete açıldı. Ancak müzenin en görkemli bölümlerinden biri olan galerinin vitrinleri artık boş. Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi'ndeki soygun 19 Ekim 2025'te gerçekleşmişti. Müzenin dışına yük asansörü kuran hırsızlar ikinci kata çıkmış, soygun 7 dakikadan kısa sürmüştü. Müze müdürü Christophe Leribaud, mücevherlerin bundan böyle daha güvenli başka bir bölümde sergileneceğini açıkladı. Fransa Kültür Bakanı Catherine Pégard ise galerinin açılışını müze için yeni bir başlangıcın simgesi olarak nitelendirdi.

0: 17. yüzyılda genç kral 14. Louis döneminde oluşturulan Apollo Galerisi, Versailles Sarayı'ndaki aynalı salona da ilham vermişti. Ziyaretçiler galerinin yeniden açılmasından memnun.
1: Şu an daha fazla güvenlik olduğu için mutluyum ve açıkçası herkesin onları görebilmesi için daha fazla güvenliğe ihtiyacımız var.
0: 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevherinden yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulunurken, müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı. Dönemin müze müdürü, güvenlik ihmalleri nedeniyle yoğun eleştiri almış, ardından Şubat ayında istifa etmişti. Soyguna bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli tutuklanırken 8 tarihi mücevhere hala ulaşılamadı.
2: Kısa bir aranın ardından saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne yer yer yağmurlu 33 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 32, Adana 33 derece. Karadeniz'de de gökyüzü güneşli, Samsun 29, Trabzon 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından saatlerimiz 2 yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi ve ünlü yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi gözaltına alındı. Yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri bulundu. İncelenmek üzere de el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay'la kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşlerin kan ve saç kılı örnekleri incelenecek. Merkez Bankası bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? Haberimizle beraber bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun para politikasına ve ekonomiye etkileri. Piyasaların gözü yılın 5. faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Orta Doğu'daki savaşın kurulun faiz kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Anadolu Ajans Finans'ın beklenti anketi 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketine göre de politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulacağı beklentisi öne çıktı. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 30

0: 1'ye düşürülmüştü. Kurul Mart, Nisan ve Haziran aylarında da politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisi takip ediliyor denildi. Merkez Bankası son toplantısının ardından yaptığı açıklamada sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğinin altını çizmişti.
1: Orta Doğu'daki saldırılar sürüyor. İran'da yeni patlama sesleri duyulurken Husiler ise Kızıldeniz'de tankerleri hedef aldı. İran medyasının aktardığına göre patlamalar Buşehir, Ramşir ve Sirek kentlerinde duyuldu. Ahvaz yakınındaki bir bölge ABD füzesi tarafından hedef alındı. Yemen'deki Husiler ise iki Suudi Arabistan tankerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Tankerler deniz ablukamızı ihlal etti açıklaması yapıldı. İngiltere Deniz Ticareti Örgütü'nün açıklamasına göre tankerlerde yangın çıktı. Can kaybı bildirilmedi. Husiler pazartesi günü Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını açıklamıştı. ABD Enerji Bakanlığı ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer işbirliği anlaşmasına varıldığını bildirdi. Açıklamada ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer işbirliği anlaşmasının yanı sıra iki taraflı güvenlik anlaşması imzalandığı duyuruldu. Varılan anlaşmaların 10 yıllarca süreceği bildirildi. Milyarlarca dolarlık bir ortaklık için yasal temel oluşturduğu ifade edildi. ABD-Suudi Arabistan ortaklığı Amerikan nükleer teknoloji ihracatını genişletecek diye de özellikle belirtildi. Anlaşmanın onay alınmak üzere ABD Kongresi'ne iletilmesi bekleniyor. Suriye, Lübnan'da Hizbullah'a karşı harekete mi geçecek? İsrail basını Şam yönetiminin bu konuda hazırlık yaptığını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Şar'a Hizbullah konusunda devreye girmek istiyor dedi.
2: Suriye'nin Hizbullah'a karşı harekete geçmeye hazırlandığını iddia etti. İddiayı İsrail basını gündeme getirdi. Haberde yer alan iddiaya göre Şam'ın harekete geçme planları eşsiz bir şekilde ilerliyor. ABD Başkanı Trump da Suriye'nin Hizbullah'a karşı çok etkili olabileceğini savunuyor.
3: He would like to come in and do something with Hezbollah. You know they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time.
2: ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Suriye'nin Hizbullah'ın düşmanı olduğuna dikkat çekti. Suriye'nin Lübnan sınırını kontrol ederek silah giriş çıkışlarını durdurabileceğini söyledi.
4: My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point and there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard, but I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
2: Washington'da Trump'la bir araya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'un gündeminde de Hizbullah vardı. Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının İsrail işgalinin sona ermesine bağlı olduğunu vurguladı. Bunun için Lübnan ordusunun ülke genelinde kontrolü sağlaması gerektiğini de belirtti. Lübnan Başbakanı Selam da ordunun pilot bölge uygulaması kapsamında konuşlandığı Batı Zaftar'ı ziyaret etti. İsrail ordusunun çekildiği beldeye Lübnan bayrağı dikti. Lübnan'la İsrail 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
1: Okullara öfke kontrolü ve bağımlılıklara ilişkin risk taraması geliyor. Risk seviyesine göre de müdahalede bulunulacak. Yeni uygulama Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda duyuruldu. Komisyon 5 bakanlıktan yetkilileri dinledi.
0: Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik risk taraması yapılacak. Risk seviyesine göre adım atılacak. Okullarda yeni dönemin sinyalleri Meclis Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu'nda verildi.
5: 4., 7., 9. ve 11. sınıflarda öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket temelli risk taraması yapılacak. Anksiyete ve depresyon belirtileri, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıkların varlığı çocuk ve ergenlerde araştırılacak.
0: Meclis Araştırma Komisyonu bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, risk taramasının nasıl yapılacağını anlattı.
5: Eğer düşük risk varsa okul temelli müdahale, rehber öğretmen görüşmeleri uygulanacak. Orta risk tespit edilenlerde sağlıklı hayat merkezi ve aile hekimine

0: önlendirme olacak. Milli Eğitim Bakanlığı müdahale programları ve yeniden değerlendirme gerçekleştirilecek. Eğer çocukta yüksek risk tespit edilmişse çocuk ve ergen psikiyatristine sevk yapılacak. Çocuklarımızın randevusu da Sağlık Bakanlığı tarafından alınarak herhangi bir gecikmeye mahal verilmeyecek. 24 saat içinde aileler bilgilendirilecek.
1: Tarama sistemindeki formları öğrenci, veli ve öğretmen elektronik ortamda dolduracak. Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra başlayacak. Komisyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da gençlik merkezleri modelinde değişikliğe gittiklerini kaydetti. Efendioğlu, artık gençlik merkezlerimizde herhangi bir üyelik modeli kalmayacak. Gençler sisteme e-devletleriyle otomatik üye olacak dedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz'e sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya çalışma grubunun 3188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti. Dijital risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 3976 ebeveyne eğitim sunduklarını belirtti.
2: Yargıtay, geri ödeme listesinde yer almayan tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Kararda hastanın ilaç sayesinde hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı yönündeki heyet raporunu dikkate aldı.
1: Hasta için hayati önemine dair rapor sunuldu. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tiroid kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına karar verdi. Dava, tiroid kanseri tedavisi gören bir hasta için kullanılan ilaç bedelinin geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması üzerine 2020 yılında açıldı. Mahkeme ilaç bedelinin ödenmesi yönünde karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2024 yılında verdiği ilk kararda eksik inceleme gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılama sırasında İş Mahkemesi'ne ilacın kullanımının hayati önemde olduğuna dair rapor sunuldu. İş Mahkemesi ilaç bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması yönünde karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temyiz başvurusu üzerine dosya tekrar Yargıtay'a geldi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, her bir kürü yaklaşık 160 bin liraya ulaşan ilaçla ilgili 13 Nisan 2026 tarihinde bu kez hasta lehine karar verdi. İlaç sayesinde hastanın hayatta kaldığı, sağ kalım süresini uzattığı, hastanın hala hayatta olduğuna dair raporu dikkate aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri söz konusu ilacın 2025 yılında akciğer, meme ve baş boyun kanseri tedavisinde geri ödeme listesine alındığını vurguladı. Yetkililer söz konusu ilacın tiroid kanserinde ruhsatlandırılması ve başvuru yapılması halinde geri ödeme çalışmalarının başlatılabileceğini ifade etti.
2: Serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, Mısır'da şampiyon oldu. 38 yaşındaki sporcu turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu.
3: Serbest dalış sporcusu Fatma Uruk, Mısır'da büyük bir başarıya imza attı. Uruk, 71, 70, 68 ve 40 metre derinliklere yaptığı dalışlarla kadınlar şampiyonluğunu kazandı. 38 yaşındaki sporcu turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki organizasyonda Fatma Uruk 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirdi. Yarışların 3'ünde ilk sırayı alan Uruk bir branşta ise 5. oldu ve genel klasmanda toplam 249 puana ulaşarak şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcu 4 ayrı gündeki başarılı dalışlarda monopaletle 71 metre, ip desteğiyle 70 metre, çift paletle 68 metre ve paletsiz 40 metre derinliğe ulaşarak turnuvada tüm branşlarda başarı elde etti.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: ve Net'e hoş geldiniz. 22 Temmuz Çarşamba bugün günlerden. Ben Sena Alkan. İç siyasette peşi sıra pek çok gelişmeyi konuştuğumuz bir gündeyiz. CHP'den Özgür Özel ve Özgür Özel'e yakın isimler ayrılıyor. Özgür Özel sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Tam da alttaki kırmızı bantta görüyorsunuz. Yeni parti Ağustos, Eylül aylarında ifadesini kullandı. Dikkat çekici bir açıklamaydı. Bir otelde toplantı yaptı Özgür Özel ve ekibi. Ve bu toplantıdan çıkarken bu açıklamaları yaptı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da ekibiyle toplantıdaydı. Oradan çıktıktan sonra CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan gelen açıklamalar var. Hepsine şöyle bir bakarız. Yani dünden bu yana gelişmelerin peşi sıra geldiği bir dönemdeyiz. Kaç milletvekili kiminle hareket edecek gibi çok fazla soru var. Mesela Müslüm Sarı diyor ki böyle siyasi parti ilanı olmaz. Biraz da detaylandırmış açıklamasını, neden böyle dediğini. Hepsine bakacağız. Konuklarımıza bir hoş geldiniz diyelim. Sonra da başlayalım. Can Özçelik, Not1.com yazarı, hoş geldin. Hoş bulduk, Can. Çok teşekkürler. Yayınlar. Gökhan Taşkın, gazeteci, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Diriliş Postası yazarı Doğan Çağlar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler katıldığınız için. Ve şöyle bir Ankara'ya uzanıp hoş geldiniz diyelim. Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci, Ankara stüdyoda hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Konuklara, izleyenlere saygılar efendim.
0: Teşekkürler. Avukat Bülent Yücetürk de bu akşam bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım. Bugün ikinci defa konuğunuz oluyorum. Stüdyoda selamlar. Evet. İnşallah evet. Tekrara düşmem yani.
0: Yok yok, düşmezsiniz. Uzadıkça konular, zaten açıklamalar da geliyor. Açarız onları, konuşuruz. Çok sağ olun. İkinci kez bizimlesiniz bugün. Birazdan doçent doktor Turgay Yerlikaya da aramızda olacak. Ona da hoş geldiniz deriz. Herhalde uçağı küçük bir rötar yapmış. Şimdi hepsinden önce çok kısa bir reklama gidelim. O reklamdan dönelim. Uzun uzadıya konuşmaya başlayalım. Kısa bir ara, sonra başlıyoruz.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
2: Şimdi kısa bir reklam vardı, aradan çıkardık. Başlayalım konuşmaya, gelen sıcak açıklamaları da. Önce bir Habertürk editörü Mahir Kılıç'a gidelim. CHP Genel Merkezi'nde Mahir. Bugün hem Özgür Özel tarafının hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafının nabzını tuttu. İki tarafta toplantı halindeydi. Sen de iyi bilirsin iki tarafın kulislerini. Bize anlatır mısın Mahir ne konuşmuşlar?
3: Sena Alkan, Özgür Özel tarafında bir heyecan, bir hazırlık, yeni parti telaşı var. Genel merkez cephesinde ise soğukkanlı bir bekleyiş var dersek herhalde yanılmış olmayız. Özgür Özel tarafından başlayalım dilerseniz. Öncelikle yarın bir kapalı grup toplantısı yapacak Özgür Özel. Kendisini destekleyen milletvekilleriyle birlikte ve yarın o kapalı grup toplantısında milletvekilleri için toplu istifa kararı alınmasını bekliyoruz. Bugün kurucular kurulunda yer alacak isimler, yani milletvekilleri, imzaları atmaya başladı. Akşam saatlerinde, akşamüstü imzalar toplanmaya başlandı ve yarın da kapalı gruptan sonra toplu bir şekilde istifa edileceği belirtiliyor. Ancak Özgür Özel'in yarın istifa etmeyip birkaç gün daha bekleyeceği yönünde ulaşan bazı bilgiler söz konusu. Kuruluş dilekçesi için ise bizim edindiğimiz en son bilgi Cuma yetişmezse pazartesi verileceği şeklindeydi. Başvuru yapıldıktan sonra da logoya ve renklere ilişkin kesin bir şekilde isme ilişkin açıklama yapılacak ki şunu da belirtelim. Artık son anda bir değişiklik olmaması, bir mucize olmaması halinde yeni parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. O tarafta öyle bir telaş var. Genel merkezde ise biraz daha serin kanlı, soğuk kanlı bir bekleyiş var diyebiliriz. Dün akşama gitmek gerekirse çok kısa. Dün Özgür Özel'in açıklamasından aslında saat 13.30'daydı grup toplantısı. Bir saatten biraz fazla bir zaman diliminde konuştu. Özgür Özel konuşmasını yaptıktan 45 dakika, 50 dakika sonra Kemal Kılıç

0: Meclise geldi ve orada Numan Kurtulmuş'la görüştü. Uzaktan kendisine sorularımızı yönelttik ancak yanıtlamadı ve görüşmesini gerçekleştirdi. Daha sonra burada genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri kendi işlerinde bir toplantı yaptılar. Ardından da Kılıçdaroğlu'nun olduğu 12. kata çıkıldı ve orada Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Tamamen basına kapalıydı ancak nasıl bir görüşme oldu? Kemal Bey'in bir yorumu oldu mu, değerlendirmesi oldu mu diye kaynaklarımıza, görüşümüze birkaç cümle alma imkanı bulduk. Genel merkezin yaklaşımını aktarmak için söylüyorum bunu. Son derece soğukkanlı bir şekilde karşıladığını ifade ettiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve konuşmasında bundan sonra hedefimiz iktidardır, muhalefete muhalefet etmeyeceğiz ifadesini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılan isimlere, milletvekili, eski il başkanı, partili kim olursa olsun, ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdır diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı, tırnak içinde ifade ediyorum, şerefsiz gibi ağır ithamlar altında bırakmayacağız dedi. Biz programımızı anlatacağız dedi Kemal Kılıçdaroğlu o kapalı grup toplantısında. Dün Özgür Özel öğlen saatlerinde konuşurken konuşmasının bir yerinde 3 günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın ifadesini kullanmıştı. Bu sözler genel merkezi öfkelendirmiş durumda diyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kapalı milletvekili toplantısında böyle bir ifadesi oldu. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı şerefsiz gibi ağır ithamlar altında bırakmayacağız diyor ve ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz eleştirinin yapılmayacağını, muhalefete muhalefet edilmeyeceğini aktardı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bugüne gelindi. Dilerseniz MK toplantısıyla devam edelim. Hiç şüphesiz bu tartışma, olan kurultay takvimi, dünkü Numan Kurtulmuş görüşmesi, tüm bu başlıklar bugünkü toplantıda da ele alındı ve saatler 17'yi gösterdiğinde Müslüm Sarı burada genel merkeze kameraların karşısına geçip bir açıklama yaptı. Ses tonu biraz yüksekti, biraz öfkeliydi Müslüm Sarı. Bölücülükle suçladı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerini ve Atatürk'ün partisini bölmeye çalışmaları ifadesini kullandı. Fikri olarak, ideolojik olarak hiçbir şekilde ayrılmadıklarını belirtti Müslüm Sarı ki Özgür Özel'in dünkü konuşmasında da bu vardı. Altı oka sahip çıktıklarını belirtti. Atatürk'ün ilkelerini vurguladı. CHP'nin geçmiş mirasına sahip çıktıklarını kaydetti. Siyasetten gömleğimizi değiştirmiyoruz dedi Özgür Özel. Belki de en net ifadesi buydu. Müslüm Sarı da hem toplantıda hem de sohbetlerde bunu hatırlattı. Madem hiçbir yerde ayrışmıyoruz, o zaman sadece koltuk için gidiyorsunuz dedi. Ve bugün kürsüde de bu arkadaşlar koltukçu ifadesini kullandı. Sayı çok merak ediliyor. Kaç milletvekili gidecek, kaçı kalacak? Farklı söylentiler, farklı iddialar, kulisler var. Özgür Özel'e yakın kaynaklarla görüşümüzde 83 yanlış hatırlamıyorsam milletvekili dünkü grup toplantısına katılmıştı. Bu isimlerin tamamının yeni partiye katılacağını, hatta 7-8 ismin daha geleceğini ifade ettiler. Yani 90 civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Ancak genel merkez tarafıyla görüşümüzde tersi rakamlar söyleniyor bize. Özellikle dün gruba katılan milletvekillerin listesi burada bazı MYK üyelerinin de masasındaydı. Bu isimleri sorduğumda kendilerine en az 20 milletvekilinin yeni partiye geçmesinin kendileri için çok çok sürpriz olacağını ifade ettiler. Yine yayınımıza çıkmadan kısa süre önce de bazı isimlerle konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle konuştuk. Dünkü grup toplantısında gördükleri bazı isimlerin kendileri için çok sürpriz olduğunu ifade ettiler ve o isimlerin geçmesini beklemediklerini belirttiler. Burada şunu da vurgulayalım. Özgür Özel cephesinde birçok milletvekiliyle birebir görüşmeler, konuşmalar gerçekleştirildi. Yeni parti sürecine ilişkin temaslar yoğun bir şekilde gerçekleştirildi. Onu biliyoruz. Ancak genel merkez tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek bir milletvekili dahi aramadığı, arayıp da gitme kal dediği, demediği aktarıldı. Dolayısıyla hiç kimseye bunu sorduk, sebebini sorduk öncelikle. Kemal Kılıçdaroğlu burada genel merkezde tekrar makamına oturduktan sonra iki canlı yayına katıldığını hatırlattılar. Özellikle son yayında milletvekillerine aslında gitmeyin, ayrılmayın, bölmeyin parti çağrısında bulunduğunu belirtti kaynaklar ve bu çağrıdan sonra artık yeniden bir milletvekilini arayıp gitme kal demenin yerinde olmayacağını belirtiler ve söz konusu milletvekiline de gitme kal demenin sana koltuk vaat edeceğim, garanti bir seçilecek yer vaat edeceğim cümlesiyle aynı anlama geleceğini belirtiler ve dolayısıyla da hiçbir milletvekilinin aranmadığı kaydedildi Sena
1: Hiçbir Altan. Milletvekili aranmadıysa, konuşulmadıysa bu geçişlerin olup olmayacağına ilişkin kanaat nereden oluştu? Bu bir. İkincisi, yani bir taraf diyor ki 90 ve belki üstü Diğer taraf diyor ki 20 vekil geçse çok şaşırırız, bize sürpriz olur. Yani bu öyle bir şey ki spektrumun iki ucu, hani

0: 80, yani 83'ün içindeki 20'den bahsediyorlar. Yani o 83 milletvekilinin içindeki evet. o 20 kişiyi çok şaşırtıyorlar.
1: O 20 kişi. Peki evet. tamam. O zaman diğer yani taraf kaç? Kişi... 60 kişi geçebilir gibi bir görüş mü var o zaman Kemal Kılıçdaroğlu tarafında? Yani 90 üstü evet, beklemiyorlar evet. da kaç bekliyorlar?
2: 50, 55, 60 telaffuzları rakamları telaffuz ediliyor zaman zaman. Şöyle 20 kişinin sürpriz olmasına dayanak şu aslında. Çünkü milletvekilleri uzun süredir yan yana aynı partide siyaset yapıyorlar. Sadece kamplaşmalar çerçevesinde karşılıklı bir düello söz konusu. Yıllardır tanışan insanlar gün içinde görüşüyorlar, konuşuyorlar. Akrabalık ilişkileri var. Birlikte yemek yiyip sohbet ediyorlar birçoğu. Dolayısıyla aslında kimin geçip kimin geçmeyeceği kendi içlerinde az çok belli. O yüzden... 20 ismin en azından sürpriz olduğunu ifade ettiler. Ya da tabii ki orada konuklarımız çok değerlidir ya da meslek büyüklerim daha iyi bilir ama siyaset bu son ana kadar hiç kimse kimseye kefil olamıyor. Şunu hatırlayalım, sürecin en başında mutlak butlan karar çıktıktan sonra 111 milletvekili imza atmıştı. Hem butlan kararına tepki göstermiş, kabul etmediklerini ifade etmiş hem de bir an önce genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi yönünde çağrı yapmışlardı. Ancak bu rakamın zamanla düştüğü ifade edildi. Özellikle 9 milletvekiline yönelik tedbirli ihraç kararından sonra genel merkezin verdiği Özgür Özel cephesinde bu ihraçlara tepki için bir bildiri hazırlandığı ancak bu bildiri imza atan milletvekili sayısının 100'ün altında kaldığı için bu bildirinin yayınlanmasından vazgeçildiğine dönük bilgiler de var bize. Ya da yine burada genel merkezde grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısı yanlış hatırlamıyorsam 95 milletvekilinin imzasıyla genel grup başkanı seçilmişti Özgür Özel. Ancak bugün o rakamın da altında olduğu belirtiliyor. Yine genel merkez kaynakları milletvekilleri üzerinde bir yoğun baskı olduğu düşüncesinde dile getiriyorlar. Özellikle sokaktan, yakınlarından böyle bir algı oluşturuldu ve bir baskı yapıldığı yönünde bazı analizler var, yorumlar var. Ancak akşamüstü burada bir görüştüğüm isim dikkat çeken bir cümle kullandı. Aslında bir anda milletvekili, kaç milletvekili geçecek tartışmasını başka bir noktaya çevirdi, evirdi diyebiliriz. Belediye başkanlarından örnek verdi. Yani milletvekillerine baskı var da belediye başkanlarına baskı yok mu dedi. Onlar daha fazla halkın içinde, daha çok sokağın içinde. Bugün orada yer alan son grup toplantısına katılan milletvekillerin belki de tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listelere koyduğu milletvekili yaptığı isimlerdi. Ancak bugün karşı taraftalar. Belediye başkanları ise doğrudan sokakta, çarşıda, pazarda daha çok halkla muhatap oluyorlar. Onlara baskı daha fazla olması lazım eğer varsa bir baskı. Dolayısıyla bazı büyükşehir belediye başkanlarından da örnek verildi. Halihazırda yeni partiye katılacağını beyan et ya da geçme niyeti olmayan belediye başkanının isimleri de verildi. İl ve büyükşehir belediye başkanları. O isimlere baskı var da, pardon milletvekillerine baskı var da, belediye başkanlarının yok mu diyerek aslında milletvekillerin bazılarının kendine evet. gerekçe yaptı. Ya üzerimizde çok baskı var. Geçiyoruz, bu yüzden geçiyoruz diyen milletvekillerine de off the record sohbetlerde böyle bir sitem yöneltildi.
1: Mahir sen kal bizle ama şimdi ben konuklarıma da döneceğim. Dönmeden önce çok kısa bir yanıt alabilir miyim? Yarın toplu istifa kararı alınacak dedin. Biz yarın kaç vekil Özgür Özel'le hareket edecekse hepsinin gidip istifasını verdiğini mi göreceğiz?
2: Soru bana galiba.
1: Evet evet. Yani bunun böyle kısa bir yanıtını alayım sonra konuklarıma döneceğim.
2: Evet bu yönde bir karar alınmasını bekliyoruz. Dün aslında ilk milletvekili istifa etti. Murat Bakan İzmir milletvekili istifa etti. O istifasında da meclis grubundan aslında küçük de olsa bir tepki geldi. Neden grubu beklemedi ve kendi başına bir an önce istifa ettiği yönünde bir küçük eleştiri geldi. Koordineli bir şekilde, toplu bir şekilde hareket edileceği yönünde grup başkan vekillerinden Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerine bir tabiri caizse bir uyarı, bir telkin gitti. Dolayısıyla o günün de yarın olduğu belirtiliyor. Bugün kurucular kurulunda yer alacak isimler yani milletvekilleri imzaları atmaya başladılar. Dolayısıyla yarın bu imzaların tamamlanması ve milletvekillerinin de toplu bir şekilde istifa kararı almasını bekliyoruz. Kapalı grup toplantısında ancak bir kez daha altını çizeyim. Sayın Özgür Özel'in ise yarın değil birkaç gün sonrasında istifa edeceği belirtiliyor.
1: Yarın değil birkaç gün sonra Özgür Özel istifa edecek gibi evet. bir beklenti.
2: En son muhtemelen.
1: En son Özgür Özel. Çok teşekkür ediyorum. Mahir Kılıç Habertürk editörü CHP'de. Ki yani hem Özgür Özel tarafına hem Kılıçdaroğlu tarafına yakın ve o iki tarafı da bilen kaynaklarıyla konuşan bir isim.

0: Habertürk editörü Mahir Kılıç iki taraftan da aldığı bilgileri bizimle paylaştı. Ali Haydar Fırat, bir böyle istifa dalgasına genel merkez nasıl hazırlanıyor? Bugünkü toplantıda bunları konuştunuz mu? Mesela az önce kapatırken Mahir dedi ki en son Özgür Özel'in istifası gelecek. Ama bir yandan Özgür Özel'in ihraç edileceğinin konuşulduğu bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o toplantıda gibi haberler de çıktı. İstifa mı, ihraç mı bekliyorsunuz? Bu toplantıda ne konuşuldu? Sizinle başlayalım. Bülent Yücetürk'le devam edelim. Buyurun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkese bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Şöyle bir stratejinin benimsendiği görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de toplu bir istifa yerine parça parça istifa edip mümkün mertebe gündemi bu istifalarla hem meşgul etmek hem de partinin tırnak içinde dağıldığını, parçalandığını göstermek gibi bir çaba içerisinde olduğunu gösteriyoruz Özgür Bey, Ekrem Bey ve arkadaşlarının. Dolayısıyla bunun nasıl bir fayda üreteceği elbette ki kamuoyunun vicdanında ve bilincinde yer edinecektir. Ama asıl mesele tabii ne niyetle bunların yapıldığı, ne amaçla yapıldığı. Türkiye'de ilk defa bir siyasi parti kurulmuyor ama Türkiye'de ilk defa bir siyasi parti başka bir siyasi partinin kürsüsünde ona meydan okuyarak kuruluyor. Ya da o siyasi partinin imkan ve olanaklarından yararlanarak kuruluyor. Dolayısıyla bir siyasi ahlakın ya da bir siyasi etiğin yok sayıldığı bir süreci iz düşümünü görüyoruz. Siyasi parti kurabilirsiniz ama bir siyasi partiden önce bir siyasi ahlakın olmazsa olmazı hem seçildiğiniz partinin hukukuna, seçmenine saygıdır. Hem de yeni kuracağınız, kurmakta olduğunuz, ifade ettiğiniz partinin o isteyeceğiniz vatandaşların, onların hukukuna ve sadakatine olan bir biçimde bağlılığınızdır. Şimdi bunların ikisini sağlamadan yeni bir parti kurulma meselesi aslında biz konuştuğumuz mesele bir partinin kurulmasından ziyade bir partinin parçalanma sürecidir. Bugün biz konuştuğumuz Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel hattında konuştuğumuz süreç yeni bir parti meselesi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanma meselesidir. Bu sürece nasıl geldiğimizi az çok biliyoruz. Yani sorunuza bağlı kalarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi buna nasıl hazırlanıyor? Cumhuriyet Halk Partisi buna hazır. Dolayısıyla başka bir hazırlık yapmasına gerek yok. Nasıl hazır olduğunu da size anlatırım. Şimdi bir partinin kamu kaynaklarıyla, belediye imkanlarıyla bir biçimle ele geçirilmesi, dönüştürülmesi, oradan başka bir parti kimliğine yönelilmesi ama bunun da bir biçimiyle başarılanmaması sonrasında yeni bir yol bulunmuş görünüyor. Ama bu yolda bugüne kadar örneklerini az gördüğümüz, örneklerine daha doğrusu hiç görmediğimiz bir şekilde yapılıyor. O da nedir? O da şudur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizim siyasal parti tarihimizde hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1945'te 46'da Milli Kalkınma Partisi, Nuri Demir Ağa'nın partisiyle başlayan, 46'da Demokrat Parti ile devam eden, 2023'te Memleket Partisi'ne kadar uzanan süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde 12 yakın parti ayrıldı. İsimler başka partiler kuruldular. Ama hiçbir parti bugüne kadar CHP'den ayrılırken o partinin il başkanlıklarının koltuklarını, bilgisayarlarını özür dileyerek bu ifadeyi kullanıyorum bütün izleyenlerden çalarak götürmedi. Ya da gayri ahlaki bir takım tavırlar içerisinde olarak bu süreçleri götürmedi. Yani il başkanlıklarının demirbaşlarını...
0: İl başkanlıklarından ayrılırken oradaki demirbaşların çalındığını mı söylüyorsunuz?
1: Tabii çok net bir biçimde. Bunun görüntüleri de vardır. Arkadaşlar girerlerse ulaşabilirler görüntülere. Dolayısıyla yani bütün elbette ki her siyasal tercih saygıyı hak eder. Ama o siyasal tercihin o saygıyı hak etmesi için kendisinin yerine getirmesi gereken bir takım temel ahlaki ilkeler vardır. O ilkelerin hiçe sayıldığı bir dönemin içindeyiz. Biraz önce Denizli İl Başkanımızın atmış olduğu bir mesaj var. İnanılmaz bir süreç yaşıyoruz. Yani il binasının neredeyse yani her türlü olumsuzluğa, o binaya saldırarak bir siyasi partinin kurulduğunu ilk defa görüyoruz. Belediye başkanı o taşınma işlemini engel oluyor. Bunun çokça örneğini verebiliriz. Nihayetinde bu iller düzeyinde, il başkanlıkları düzeyinde, ilçe başkanlıkları düzeyinde olan şeyler.

0: Yani bu işte biraz evet yani o görüntüler
1: Bu
0: arkadaşlar
1: bahsettiğiniz
0: ulaşmışlar.
1: görüntüler bunlar mı?
0: Şimdi bu
1: Arkadaşlar bu görüntüler o görüntüler mi?
0: aynen. Şimdi yani bu bizim tarihimizde Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ülkenin kurucu partisinin, Türkiye Cumhuriyeti kuran partinin, Devrimin Partisi'nin Türkiye'de siyasal kültürü, siyasal ahlakı inşa etmiş bir partinin bu il başkanımız gözünü kapatarak bunu yapmışlar. Hiçbir zaman, hiçbir koşul ve hiçbir süreçte yine bu ifadeyi kullandığım için özür diliyorum. Bu kadar rezilce bir tutuma tanıklık edilmemiştir. Şimdi Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak grup kürsüsünde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen oylarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne meydan okumuştur. Dün onu gördük ve Sayın Genel Başkan'a, Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmış olduğu hakaretler, elbette ki biraz önce sevgili Mahir bunu söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermeyecektir. Vermemesi gerekiyor. Doğru değildir. Sonuçta insanların, toplumların, siyasal hareketlerin niteliğini ayrılırken, hani sevgilinizden ayrılırken onun ne kadar ahlaklı olup olmadığını görürsünüz. Komşunuzdan ayrılırken ya da ev kiracısanız o evden ayrılırken ev sahibinin ya da kiracının ne kadar ahlaklı olup olmadığını görürsünüz. Siyasal partilerde demek ki bu süreç böyle görüyor. O yüzden bu başta konuşurken şu ifadeyi kullanmıştım. Siyasal parti kurabilirsiniz ama her şeyden önce bir siyasal ahlak gerekli. O siyasal ahlakın olmadığı bir yerde siz topluma neyi vaat edeceksiniz? O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu ikinci kez CHP Genel Başkanlığı'na geldiğinde net bir biçimde bir arınma meselesinden bahsetti. Başka bir partinin malı mülküyle, başka bir partinin efendim bir takım imkanlarıyla nasıl yeni bir parti kurulacak? O yüzden yeni parti kurulma süreci değildir bu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanma sürecidir.
1: Peki.
0: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldürme sürecidir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü ve imkanlarını kullanarak millete verilmiş olan sözün, halka verilmiş olan sözün çiğnenerek net bir biçimde mevcut iktidarın sürekliliğini tahkim etmek ya da ona imkan sunmak üzere kurulmuş bir aslında bir oyunun bir başka versiyonunu
1: Peki,
0: izliyoruz.
1: madem
0: Son
1: öyle,
0: olarak şunu
1: yani çok özür
0: söyleyeyim.
1: dilerim, affedin. Madem öyle, yani mesela Özgür Özel'i bilmiyorum ihraç etseydi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu görüntü ortaya çıkmazdı. İhracın konuşulduğu söyleniyordu. Özgür Özel de neticede mecliste orada bir ekip kurdu ve çıktı oradan açıkladı. Ve hatta ayrılırken de verdiği mesajlar şu: binadan ayrılıyoruz ama mirası yanımıza alıyoruz. Altı ok temel değerimiz. Atatürk'le sorunu olmayan, Misak-ı Milli ile sorunu olmayan, Cumhuriyet'in temel değerleriyle sorunu olmayan kimseyle sorunumuz yok. Aslında yani CHP'den ayrılmıyoruz mesajı veriyor bir yandan. Sadece binadan ayrılıyoruz diyor. Onlar da yani, o tarafta öyle görüyor konuyu.
0: O konuyu öyle görmüyorlar. O konuyu öyle görmediklerini zaman içinde anlayacağız. Özgür Bey acaba yani mutlaka parti tarihini okumuştur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani en son Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yapmış olduğu konuşmada şöyle bir ifade kullandı. Partinin amblemi logosu değişir gibi bir şey söyledi. Keşke 1927'de bizim ikinci olağan kurultayımızda Atatürk'ün yapmış olduğu o büyük nutuk konuşmasını dinleseydi ya da 1931'deki kurultay sürecini iyi okusaydı ya da 1933 yılında İsmail Hakkı Tonguç'un burada kendisini sevgi ve rahmetle analım Cumhuriyet Halk Partisi logosunu nasıl hazırladığını, nasıl büyük bir şefle, büyük bir devrimci ruhla bu süreci hazırladığını görseydi, bilseydi. Şunu söyleyeyim çok net bir biçimde gerçek Cumhuriyet Halk Partililer, gerçekten Cumhuriyet Halk Partililer partilerini ne bu kadar kolay bırakırlar ne de partilerini bu halde bırakırlar. Yani bu halde dediğim biraz önce il başkanlıklarındaki gösteriler aynı şekilde genel merkezdeki görüntüler de buna bir biçimde örnek gösterilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu herhalde bunu biliyordur. 6 ilkeden oluşuyor. 6 ok gösterir. 1931'de 4 ilke, 1933'te diğer ilkeler eklenir. 35'te anayasamıza girer. Dolayısıyla altı ok bu ülkenin kurucu değerlerini ifade eder. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu değil, Türkiye'nin temel dinamiklerini, temel siyasal anlayışını, Türkiye Cumhuriyeti devriminin bütün sac ayaklarını ifade eder. O yüzden Özgür Bey için logo kolay değiştirilebilir ama gerçek bir Cumhuriyet Halk Partisi için O logo kolay değiştirilmez. O amblem kolay değiştirilmez.
1: Peki.
0: O amblem İsmail Hakkı Tonguç'un ve elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir armağanıdır. Son sözüm bir kez daha tekrarlayayım. Bir yeni partinin kurulma sürecini yaşamıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset dışına bırakma sürecinin son perdesini izliyoruz. İlk perdesi kamu kaynaklarıyla partinin ele geçirilme süreciydi. Son perdesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüp parçalama. İlk aşamada nasıl başarılı olamadıysa arkadaşlar, ikinci aşamada da, bu son aşama, son perdede de mutlaka başarısız olacaklardır.
1: Bir cümleyle söyleyin çünkü sorum havada kaldı. Özgür Özel'in ihracı bugün konuşuldu mu?
0: Hayır, söz konusu bile olamaz. Gerek yok buna.
1: Pekala. Bülent Yücetürk, bütün bu duyuruların grup kürsüsünden, CHP'nin grup kürsüsünden yapılmış olması, buna Müslüm Sarı da, az önce Ali Aydar Fırat'ın eleştirilerini de duydunuz. Müslüm Sarı da dedi ki, yani bu şöyle söylüyor, bunlar koltukçu, asla CHP'nin kurucu parti olma özelliğini bünyenizde taşıyamayacaksınız. Onları bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Israr ediyorlarsa AK Parti işbirlikçisi, bölücü, koltukçu olduklarını ilan etmek istiyoruz diyor. Neden oradan yapıldı bu duyuru?
2: Yani oradan, çünkü hala Cumhuriyet Halk Partisi içerisindelerdi. Grup başkan vekiliydi. Her şey yasaya uygundu. Çıkıp o kürsüden o konuşmayı yaptı. Tabii siyasi etik tartışması var. Etik tartışması yapacaksak Cumhuriyet Halk Partisi iki defa polis tarafından basılmıştır. Bir, 12 Eylülcüler darbe yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne polisle girmişlerdir. Bir de mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu ve arkadaşları polis biber gazı, plastik mermi, tazikli suyla girmişlerdir. Etikse onları tartışmak lazım. O ilçe başkanlıklarındaki gençlerin öfkesi üzerinden etik tartışmasının çok bir anlamı yok. Etik tartışacaksak o genel merkeze nasıl girildiğini bütün Türkiye gördü. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, üyeleri, seçmeni gördü. Herkes kan ağlayarak o görüntüleri izledi. Onlar tarihe kazındı. O bir kara lekedir. Etik bir partiye mahkeme kararıyla atanmaktır. Atanarak gelip orada kayyum gibi gelip partiyi sanki seçilmiş gibi yönetmektir. Siyasi partiler anayasamıza göre demokratik usullerle hareket eden ve demokratik usullerle yönetimleri belirlenen kuruluşlardır. Şimdi atanmış olan bir kayyum heyeti, butlan ekibi orada bir mahkeme kararıyla duruyor. Ne üyenin ne delegenin iradesiyle orada oturmuyorlar. Bir mahkeme kararıyla oturuyorlar. Ve etik tartışması yapılacaksa buradan yapılması lazım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme hareketi değil. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu arkadaşlar ayrılmak zorunda kaldı? O sürece bakmak lazım. Mahkeme kararıyla hukuksuz bir şekilde oraya gelip oturanlar 51 tane il başkanını görevden almışlar. Ben dahil birçok kişiyi disipline sevk etmişler tedbirli olarak. Ondan sonra partiyi iç, yani bölme diyorsanız bölme zaten budur. Yani 51 tane il başkanını görevden alıyorsanız, birçok kişiyi disipline sevk ediyorsanız bölme hareketi budur. Başka bir seçenek bırakılmamıştır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme değildir. Yeni demokratik bir siyasetin yeniden inşa hareketidir. Bunun grupta yapılması yapılmamasının çok fazla bir anlamı yoktur. Bunlar çok gerekli ya da işin özünü açıklayan tartışmalar değildir. Neden buraya kadar gelindi, neden bu oldu, buraya bakmak lazım. Burada olmasının temel sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bir mahkeme kararına dayanarak işgal eden ekibin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptıkları sonucu doğurmuştur. Ve bu sonucunda da bir yol ayrımı artık kaçınılmaz, zorunlu hale geldiği için de bugün o yol ayrımını yaşıyoruz. Bundan sonra öncesinde olan biteni çok tartışmanın anlamı yok. Yani Cumhuriyet Halk Partili, gerçek Cumhuriyet Halk Partili, elimizde öyle bir barometre, bir ölçer cihaz yok. Gerçek Cumhuriyet Halk Partili Atatürk'ün değerlerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizdiği hedefi kendine ilke olarak edinen kişilerdir. Onların kim olduğu, kimi temsil ettiği sokağa çıktığın zaman seçmen zaten kimin olduğunu söylüyor, gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu daha net bir şekilde anlaşılacaktır. bugün bırakılıp gidilen Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu o değerlere sahip Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bugünkü butlan Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye koltuk değneği olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanlığına destek olmayı kendisine rehber edinmiş, amaç edinmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ayrılan yer Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Orası asla zaten terk edilemez, o bırakılamaz. Ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi değerleri değildir. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyasi hareketler çıkmıştır. Partiler

0: ayrılan yer burasıdır. O yüzden bu tartışmalar çok anlamlı değil. Yeni bir siyasi hareket başlıyor. Bu hareket Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünü tarif eden Atatürk devrimleriyle, ilkeleriyle, onun çizdiği hedefle ayrışan bir ideolojik ayrılık değil. Elbette ki butlancılarla ideolojik ayrılıklarımız çok fazla. Bunları konuşabiliriz ama Atatürk'ün CHP'siyle elbette bir ideolojik ayrılıktan dolayı bu ayrılma yaşanmıyor. O değerlerle yeni parti kuruluyor. Yeni kurulacak parti sol sosyal demokrat, Atatürkçü, cumhuriyetçi, misak-ı milli sınırlarını kendine rehber edinen yeni bir parti olacaktır. Bu ilkeleri taşıyan, Türkiye'de layık bilimsel eğitime sahip çıkan, işte kuvvetler ayrılığını savunan, demokratik hukuk devletini savunan bir yeni parti olacaktır. Evet. O yüzden geride bırakılan partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin özünü birbirine karıştırmamak lazım.
1: Teşekkürler. Yani şöyle bir taraf mesela butlancı diye
2: birkaç şey söyleyebilir miyim? Sena Hanım.
1: Ya çok hızlı alayım Ali Haydar Bey, çünkü sonra burada konuklarıma da döneceğim, bir süredir bekliyorlar ya. Buyurun.
2: Tabii tabii, yani bu süreç Türkiye açısından çok önemli bir süreç. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi açısından da büyük bir kırılmanın olduğu bir süreç. Dolayısıyla bu süreci bir biçimde çok iyi anlatmak, çok iyi analiz etmek gerekiyor. Hemen şöyle söyleyeyim. Yani evet, 12 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis girmiştir. Sonrasında da mutlak butlan kararı sonrasında girmiştir. Ama şunu da unutmamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa devletin polisine karşı barikat kurulmuştur. Ve dışarıdan getirilen mahkeme kararı yok sayılmıştır. Hukukun yanlış pratikleri olabilir. Buna karşı çıkabilirsiniz. Ama bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşınıza alamazsınız. 51 il başkanının ihraç edilme meselesi tamamen o il başkanlarının Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullandığı ifadelerdir. Ayrıca il ve ilçe başkanlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın himayesinde olduğu bir partinin parti olmayacağına bilinmesi gerekiyor. İl başkanları ne tür ticari ilişkileri olduğunu, o il başkanları bir biçimde azledilen il başkanları çok daha iyi bilmektedir. Kayyum ve butlan arasında hukuksal açıdan mutlaka bir fark vardır ama şunu da unutmamak lazım. Kayyum başvurusunu Sayın Özgür Özel ve ekibi yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmalarını istemişlerdir. Bunun da bir kez daha altını çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten sarayın bir tür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, bu tartışmalar sıklıkla yapılıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Seçilir seçilmez hemen Cumhurbaşkanlığı külliyesine giden Sayın Özgür Özel'di. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte ekose ceketleri giyenler de onlardı. Bülent Arınç'la birlikte parti sorunlarını konuşan onlardı. Dolayısıyla Bülent Arınç'ın himayesinde nasıl bir cumhuriyetçi ve altı okçu bir parti kurulabilir? O elbette ki bizi izleyenlerin tamamen vicdanına kalmış bir şeydir. Ama şunu söyleyeyim, Sayın Özgür Özel'in
1: bu partinin dün Bülent Arınç himayesinde kurulduğunu mu söylediniz? Ben mi yanlış anladım?
2: Yani onun akıl hocalığı eksik olmayacaktır ama şunu söyleyelim, yani Özgür Bey ile arasındaki hukuka binaen bunu söylüyoruz. Kendisinin Bülent Arınç'tan ne tür yardım ve destek istediği de hala meçhuldür ama çıkışta arkadaşlar partimizin sorunlarını konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlar hiçbir zaman bir partinin genel başkan yardımcılarıyla kendi sorunlarını konuşmazlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültüründen ya da siyasal anlayışından nasiplenmediği anlamına gelir. Acı vericidir, üzüntü vericidir. Aynı şekilde biz MİT Başkanı'ndan parti üyelerine ilişkin olarak da bilgi istedik yaklaşımı da bu çerçevede değerlendirilebilir. Nihayetinde ekstradan şöyle bir şey söyleyebilir. Özgür Bey dün grupta konuşma yaparken herhangi bir ideolojik çerçeve çizmedi. Neden çizmedi? Çok açık olarak şunu söyleyeyim. Çünkü Özgür Bey o partinin genel başkanı değildir. Özgür Bey Sayın İmamoğlu'nun vesayeti altında o partiyi nasıl CHP yönetmeye kalktıysa aynı şekilde o vesayet altında o partiyi bir biçimde yönetecektir. Ama o parti asla bir sosyal demokrat parti olmayacaktır. O parti asla bir sol parti olmayacaktır. O parti asla bir devrimci parti olmayacaktır. Ne de bu kültüre ne de bu... Dolayısıyla Türkiye belki bir yeni merkez sağ parti kazanabilir. Ama asla bir sol ve sosyal demokrat parti kazanmayacaktır. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun hayatının hiçbir döneminde uzaktan yakından solla ilişkisi olmamıştır. Ki babası da zaten Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda bizim hayatımız solla mücadeleyle geçmiştir ibaresini kullanmıştır. Hayatları solla mücadeleyle geçen insanların solcu olmasını beklemek herhalde akrepten bal yapmasını beklemek gibi bir şeye denk gelir. Bu da insan aklının ve vicdanın kabul etmeyeceği bir şeydir diye deyip teşekkür edeyim zamanlarını aldığım için arkadaşlar.
1: Estağfurullah. Şimdi bugün öğle bülteninde

0: Muhtasında Bülent Yücetürk'le beraberdik. Dedim ki bu partinin ideolojisi ne olacak? Sol ve sosyal demokrat olacak dedi. Öyle olması gerekiyor dedi. Şimdi siz diyorsunuz ki asla sosyal demokrat olmaz, asla sol olmaz. Hakikaten ya ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için iki tarafın da görüşünü görme fırsatı oluyor ama ne kadar ayrıştığını da tarafların görüyoruz bir parça.
1: Can. Evet. Yani her şeyi söyledi iki tarafta. Yani biz dışarıdan bir gazeteci. Ben de uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip eden bir gazeteciyim. Hem Ankara'da siyasette takip ettim uzun yıllar. Geçen programda da, senin programında da ben bir liste üzerinden yorum yaparken demiştim ki 80'in üzerinde bir milletvekili bekliyorum ayrılmasını. Tabii bu siyaset, Mahir'in dediği gibi çok doğru. Yarın ne olacağı belli olmaz. Ama benim beklentim 80 ve üzeri demiştim. Hatta bir WhatsApp grubu var, 106 milletvekili var. Genel yani Özgür Bey'in de beklentisi 90 civarı demiştim. Bir tartışma çıkmıştı ve evet. 40 bile olmaz ifadeleri kullanılmıştı. Şimdi
0: sen hala 80 bekliyorsun artık.
1: Yani benim beklememe gerek yok zaten grup toplantısına yani son veda
0: hayır, halen daha mesela genel merkez 83, kanadı çünkü
1: 83 milletvekili katılmış. 83 milletvekili katılmış. Hatta şöyle söylüyorlar. Bu tabii bu espri olarak söyleniyor. Sorduğumuzda iddiaya bile girebilirsiniz. Yani biz o kadar eminiz ya, anladığımız kadarıyla kurucular kurulunun imzaları toplanmış, alınmış.
2: Hayır, dışarıda ellerde kesin var. Bahis oynardı bunu.
1: Evet evet. Tam üstüne geldi. Yani buna iddiaya bile girebilirsiniz biz eminiz. Yani diyorlar ki yani bu kurucular kurulunun imzaları alınmış bence toplanmış. Yani orada kaç milletvekili olduğu artık net. Yani o 83 ile 90 arasında bir sayı.
0: Bu kadar çok onu telaffuz ediliyorsa muhtemelen diyorsun
1: evet. Burada çünkü böyle zaten oraya da giden 83 milletvekili var.
0: Yarın mı istifa edecekler? Hepsi toplu şekilde gidip
1: şimdi
0: istifa
1: bence genel merkez ben? Kemal Bey bu kadar yüksek bir katılım beklemiyordu. Ve tepkilerin nedeni de grup toplantısının neden işte yeni partinin açıklanması işte Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yapıldığı üzerine olmuyor. Bu kadar ağır bir ayrılık beklemiyorlardı. O da şu yüzden milletvekilleri şöyle davranıyordu ki büyük bir ihtimal Ali Aydar da görüyordur partide muhakkak genel merkeze geliyordur. Milletvekilleri sohbetler oluyordur. Sonuçta orası onların evi. Orada parti yöneticileriyle sohbet ediyorlardır. Yani bunlar iki farklı görüşü, iki farklı kanadı savunuyor diye kavga gürültü olmuyor. Yani milletvekilleri yan yana geldiğinde bir merhaba diyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Partinin gidişatını tartışıyorlar. O yüzden bu milletvekillerinin Kemal Bey ve Kemal Bey ekibine olan işte iletişimi Kemal Bey'i yanılttı. Dedi ki bu Özgür Bey'le beraber hareket eden milletvekilleri bizimle iletişime geçiyor. Doğal olarak bunlar Özgür Bey ile beraber devam etmeyecek
0: algısı
1: oldu.
0: Çok özür dilerim. Ben Ali Haydar Fırat'a sormadım. Ama Ali Haydar Fırat bir iki cümle. Siz kaç milletvekilinin istifasını bekliyorsunuz? Yani genel merkezin bir tahmini var mı? 80-90 bekliyor musunuz mesela?
3: Şimdi birincisi bu bir takım rakamlar düzeltmek lazım. 83 vekil katılmadı Özgür Bey'in grup toplantısına. Yaklaşık 53 falan bir 53 rakamı arkadaşlarımız söylediler. Diğer bir mesele sıklıkla söyleniyor.
1: Eksik 950
3: bin kişi, 1 milyon kişi, 1,5 milyon kişi, 1,5 milyon kişi istifa etti deniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Böyle bir istifa da yok. Dolayısıyla beklemekte fayda var. Çünkü dediğiniz gibi siyaset çok uzun, yani 24 saatin çok uzun olduğu bir sürece tekabül ediyor. O yüzden kimin nasıl bir tavır içerisinde olacağını görmek gerekiyor ama şunu net bir biçimde ifade edeyim.
0: Ama iyi de yani
3: edeyim.
0: Yarın mesela
3: Sayın
0: istifalar
3: Başkan,
0: gelecek deniyor. Çok özür dilerim. Ya az çok herhalde genel merkezin bir tahmini
3: birlikte,
0: vardır.
3: Hep birlikte göreceğiz. O yüzden hani yarın çok şey yok. Tabii yani uzak
1: bugün,
3: bir
1: tartışmaya da gerek yok. Niye? Çünkü Özgür Özel çok net bir şekilde söyledi. Dedi ki biz buradan ayrıldığımızda Türkiye'nin ana muhalefet partisi olacağız ve açık ara olacağız diye. Şimdi bu açık ara, şimdi 67-68 milletvekili ana muhalefet partisi olabiliyorsunuz mecliste. Ama dedi ki açık ara dedi, biz de açık ara dediği için dedi ki 80 ve üzeri diye tahmin yürütüyoruz. Ya bu 70 de olabilir. Ali Aydar...
3: En son 96 rakamını kullandılar.
1: Evet.

0: Ali Aydar'ın dediği gibi 50 de olabilir. Ama sonuçta Kemal Bey'in seçtiği, Kemal Bey'in listesinden giren milletvekilleri Kemal Bey'in hata, yanlış yaptığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yapan Özgür Özel'e mahkeme kararıyla genel başkanlığın elinden aldığını söylüyorlar. Bu da bir gerçek. Bu gerçeğin üzerine atlayamayız. Bu mahkeme kararını eleştirip eleştirme meselesi değil. Mahkeme kararıyla genel başkan oldu mu Kemal Bey? Oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü mü? Bölündü. Türkiye'nin birinci partisi yapmış Özgür Özel. Türkiye'nin birinci partisi yapmış, iktidara yürüyor ki öyle bir hava var. Partide de, seçmende de, parti yönetiminde, parti üyelerinde diyor ki evet biz demek ki artık AK Parti'yi yenebileceğiz
1: Ya
0: havası
1: sevgili Can,
0: oluşurken
1: sevgili Can.
0: mahkeme kararıyla
1: Yani
0: genel başkan değişiyor.
1: şimdi şöyle bir şey. Yani şimdi birincisi mahkeme kararıyla
0: Bugün sana
1: sadece
0: itiraz
1: Sayın Kılıçdaroğlu
0: etmeyeceğim.
1: gelmedi.
0: Ayrı
1: Parti
0: ayrı.
1: meclisi Özgür Bey'in hayır şunu söyleyeyim. Yani şimdi içinde olduğum bir süreci anlatıyorsun da kimsenin öyle bir iktidar beklentisi yoktu. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması çok önemlidir. Ama bunun konjektürel mi yoksa gerçekten kurumsal bir birincilik olup olmadığını ancak biz bir genel seçimde test edebilirdik. Ama şunu unutmayın. Yani
0: Abi
1: Cumhuriyet
0: olur mu
1: Halk Partisi
0: yapma Allah
1: iktidara
0: aşkına
1: yürüyor dediğiniz
0: yani
1: yerde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: ya
1: kaç
0: set
1: belediye başkanı geçti iktidar
0: ya
1: partisine?
0: pardon da Ali Aydar lütfen yani birinci parti olmuş seçmen birinci parti olmuş bütün büyük şehirleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş Türkiye'yi yöneten bir siyasi parti haline gelmiş ki seçmen şunu diyor evet biz demek ki AK Parti'yi artık yenebileceğiz izlenimi vardı. Yani bu izlenim, bu hava vardı vatandaşta, seçmende, CHP üyelerinde. Biz de görüyoruz veya
1: Ya
0: çıktığımız.
1: 2019'da da bu hava vardı. 2023'te de bu hava vardı. İlk defa bu hava yakalanmadı ki.
0: Şimdi bir gerçek var Alaydar. Kabul etme. Ne yazık ki. 47 yıl sonra birinci parti yapmış. Burada Kemal Bey'in de rolü olabilir. Yaptığı siyaset bu başka bir şey bu tartışma. Ama Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde girdiği ilk seçimde AK Parti yenmiş. Şimdi seçmen de şunu diyor. Bir genel başkan seçtik. 13 yıl boyunca Kemal Bey vardı, Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 13 yıl boyunca girdiği referandumlar, seçimler neyse işte bir belediye seçiminde işte 2019'da bir başarı var. Ve geri kalan baktığımızda bir başarısızlık var.
1: 2015'te iktidarı kaybetmedi mi AK Parti? Kemal Bey genel başkanlıktan 4 yıl sonra
0: 2015'te de kaybetti ama 2015'te kaybettiğinde HDP faktörü vardı. CHP faktörü yoktu. MHP faktörü vardı. Yani CHP tabii ki
1: 2023'te de sevgili Can, 2023'te HDP büyük şehirlerde aday çıkarmadı, bizi destekledi.
0: çıkarmadı mı? Nasıl çıkarmadı? Çıkardı.
1: Çıkarmadı tabii.
0: İstanbul'da
1: Cumhuriyet Halk
0: çıkardı.
1: Partisi destekledi.
0: İstanbul'da çıkardı.
1: Aç bak HDP oylarına.
0: Tamam.
1: Aç bak HDP
0: Tam
1: oylarına.
0: ben de oraya gelecektim. Doğru. Şimdi ben şuna katılıyorum Aydar'ın yeni parti kurulacak partinin Ekrem İmamoğlu'yla beraber o çizgide olacağına katılıyorum. Doğru. Çünkü Türkiye İttifakı modelini Ekrem İmamoğlu ortaya attı. Ve İstanbul'da ikinci seçimlerinde hem büyük bir oy farkıyla seçildi hem de o Türkiye İttifakı'nı sağladı. Yani Ali Aydar'ın dediği gibi HDP seçmeni de kendi adayı olmasına rağmen gitti Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Bu da şunu gösterdi bize. Demek ki kent uzlaşısı diye tarif edildi. Daha sonradan da işte Esenyurt Belediyesi'ne işte bundan dolayı kayyum atandı falan. Kent uzlaşısı diye tarif edilen olay aslında İmamoğlu ve Özgür Özel bunu bir Türkiye İttifakı olarak ortaya koydu o gün içinde. Bugün de yola çıkarken şunu söylüyor özellikle. İşte sosyal demokratlar, Atatürkçüler, muhafazakarlar, milliyetçiler, liberaller, Kürtler yani bir geniş bir çerçeve çiziyor. Bu çerçeveyi çizerken liberaller şunu söylüyor. Diyor ki Cumhuriyet'le sorunu olmayan herkes bizimle beraber olabilir. Şimdi şöyle eleştiriler yapılabilir. Ben de yapıyorum bu eleştiriyi. AK Parti'nin ilk dönemi gibi bir siyasi parti kuracaksanız AK Parti'yi eleştiriyorsunuz madem. Niye ona benzer bir siyasi parti kuruyorsunuz? Ama Türkiye öyle bir noktaya geldi ki kutuplaşma o kadar büyüdü ki artık o kutuplaşmanın bitmesi lazımdı. Şimdi tam 2002 süreci gibi bir Türkiye sürecindeyiz. Burada da özgür

0: Özel bunu eleştirebilirsiniz siyasetini sağladı. Sağladı, şöyle sağladı. Yerel seçimlerdeki her hamlesi, bakın Ankara'da milliyetçi adayları çıkarttılar, başarı sağladılar. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile beraber kent uzlaşısı dediler, başarı sağladılar. Anadolu'da, Kastamonu'da mesela değil mi? Ben MHP'nin ve AK Parti'nin yoğun olduğu bir şehirde, yıllardan beri sağ siyasetin yönettiği bir şehri Cumhuriyet Halk Partisi belediye kazandı. Yani Anadolu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da bir karşılık yarattılar. Şimdi bu karşılığı şu eleştiriyle olmaz. Ya işte AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. İşte emekliler bunun karşılığı değil.
1: Peki.
0: Yani AK Parti kazandığında doğru siyaset, doğru program, CHP kazandığında AK Parti sandığa gitmedi değil. Doğru bir siyaset tarzı belirledi, doğru hamle yaptı, doğru adaylar gösterdi ve kazandı.
1: Peki.
0: Şimdi de seçimlerde, yani genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine aynısı olacak. Benim tahminim, işte Mansur Yavaş dediler, başka isimler söylediler. Ben artık Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni parti kurulacak. Büyük bir ihtimalle ana muhalefet partisi olacak. Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının da Özgür Özel olacağını düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun. Pekala. Bu arada Doçent Doktor Turgay Yerlikaya da aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Uçak
2: mı bulduk. Merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Oluyor öyle. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi biraz soluklandırayım sizi, Gökhan Bey'e döneyim. Bu böyle bir Türkiye İttifakı yeni bir dalga, bir dip dalganın gelişiyle beraber yükselen bir ivme mi kazanıyor? Yoksa mesela az önce bir eleştiri, Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiği bir parti, Özgür Özel'in başını çektiği bir parti değil gibi eleştiriler de geldi. Sizce nedir ve yarın mesela ne göreceğiz biz?
3: Önce şunu merak ediyorum, yeni olan ne? Şu ana kadar Ali Haydar Bey'i de Bülent Bey'i de dinledik. Aslında söylemleri sadece bazı isimler üzerindeki tartışmalarda ayrışmakla birlikte aynı şeyler. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni en son seçimde altılı masayla birlikte en güçlü ayağı olarak girdiğinde ne görmüştük? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ne görmüştük? Ne gördüysek aslında biz benzer bir şeyi bu son yerel seçimlerde de gördük. Aynı söylem üzerinden, aynı noktalara temas ederek, aynı karşıtlık duygusunu yaratma şeklindeki bir söylemle seçime girildi. Şimdi ne farklılaştı? Ekrem İmamoğlu farkı evet var. Şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız diyerek, ismi belli olmayan ama bizim de artık yeni parti diye ifade ettiğimiz bir parti oluşumunu Ağustos ya da Eylül'de açıklayacağını duyurdu. Yine merak ettiğim bir şey var gazeteci olarak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararı ile birlikte geldiğinde sürekli bir kongre yapalım, kurultay yapalım. Hep bu istekle karşılaştı. Eylül, son ifadesi Eylül ayıydı bildiğim kadarıyla. Şimdi yeni partinin kuruluşu da Ağustos ya da Eylül'e kaldı. Şimdi Eylül'e giderken, Ağustos'ta Özgür Özel yeni partiyi kurduğunu ya da ismini, işte genel merkezi belli, kimler geçti kimler geçmedi bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Hatta bunun lotosunu oynar vaziyetteyiz. Bu olmadan ben şu tarihte kurultaya gidiyorum derse ne olacak? Kalacaklar mı? Elbette kalmayacaklar. Çünkü söylemlere bakıyoruz. Bugün Müslüm Sarı koltukçu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısındaki ifadesi şerefsiz demeyeceğiz biz onlara.
0: Demeyeceğiz diyerek aslında
3: bir şey diyorlar.
0: Söylüyor aslında, evet.
3: Ve bunlar aynı partinin beraber iktidara yürüdüğünü söyleyen mensupları. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu galiba bu mutlak kararı ile birlikte geldikten sonra Özgür Özel'le böyle ayrışarak bir şeyi başardı. Ana muhalefeti kaybediyor. Aynı zamanda iktidarı da kaybediyor. Şimdi CHP özelinde konuştuğumuzda. Özgür Özel ise ana muhalefetin koltuğunu kazanmak için mücadele eden bir siyasetçi gibi karşımızda. Ne zor bir denklemle karşı karşıyayız. Bugün seçim olsa %50+1 Türkiye'de seçimin getireceği, önümüze iktidar olarak koyacağı tablo bu. 50+1'de ne İyi Parti ne yeni parti. İyi Parti'yi özellikle söylüyorum. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün Meclis Başkanı Kurtulmuş'un Musavvat Dervişoğlu ile yaptığı görüşmeye, bu noktada onun ayrışması, yani hiçbir şey bir yere gelmeyecek, bir oturuş sergileyemeyecekler.
1: Bir sizinle meclis aritmetiğine bakalım mı? Yani 83 milletvekili